0: da esasında Senegal'in alacağı 3 puanın yeterli olmayacağını söylüyor. Yani Senegal gruptan çıkamazın oranı 2.40. Sürprizle yazılır mı?
1: Bence net bir şekilde yazılır.
0: Güzel. Onun
1: dışında muhtemel değil zaten. En iyi üçüncülük de zor zaten.
0: Evet, en iyi üçüncülükte çıkamaz gibi gözüküyor buradaki gruptaki tabloda. Peki 1-2 olarak şunu soralım. 1-2 Fransa, Norveç 1.36. Bankolardan mıdır?
1: Bankodur.
0: Bankodur. Grup sonuncusu Irak olur 1.28.
1: Bu grup en muhtemel, bence en az sürprize kapalı grup. Yani bu da bankodur.
0: 1-2-3-4 bellidir diyor Yunus Aydın. Peki devam edelim istiyorum. J grubuna geçelim istiyorum ki J grubunda da Ürdün, Cezayir, Avusturya ve Arjantin var. Yunus Aydın ne der?
1: Arjantin'de yani zaten Messi bir kere daha izlemenin keyfi herkesin önünde. Arjantin 3-1 bence kazanır.
0: Tamam. Karşısında. Tamam.
1: Avusturya Ürdün karşısında 4-0 kazanır. Arjantin Avusturya karşısında 3-1 kazanır. Ürdün Cezayir maçı 1-1 biter bence. Grubun en seyir zevki düşük maçı olur diye düşünüyorum. Ürdün Arjantin 3-0, Cezayir Avusturya maçı da 1-0 Avusturya'nın galibiyetiyle biter diye düşünüyorum.
0: Peki J grubunun şu anda akıllı ekranımdan bakıyorum ki seçeneklerine, Yunus Aydın acaba hangi seçenekleri değerli görüyor ki? Ürdün bu noktada gruptan çıkamaz oranı 1.27 var. Grup sonuncusu Ürdün daha düşük oran. Yani 1.27'den Ürdün gruptan çıkamaz çok mu mantıklıdır?
1: Bence çok mantıklıdır. Zaten 9-6-1-1 dağıttık puanları.
0: Evet. Evet.
1: Yani hani burada zaten en iyi üçüncü çıkma ihtimalleri de yok. Hı-hı. Çok belirgin bir grup yani. Bence Hı-hı. Ürdün çıkamaz. Çok çok net bir tercih. Bu arada verdiğim bir puan da bence banko değil yani. Ürdün'e Cezayir hani gelişemezler gibi bir şey üzerine kurduk.
0: Peki 1.50'den aslında ideal kuponlara Arjantin Avusturya 1-2 çıkar yazılır mı?
1: Ban çok net. 9-6 çıkarlar bence.
0: 9-6 çıkarlar gibi aslında net bir tahmin var. 1.50'de esasında birçok iddia severin yani kabul edilebilir gördüğü, kuponlarında yer verdiği bir oran tipidir. O yüzden de bunu da sormak istedim. Peki hızla devam ediyorum tabii ki diğer gruplara. K grubuna geçmek istiyorum ki K grubunda 4 tane takım yer alıyor. Tipik her grupta olduğu gibi Dünya Kupası'nda 48 takım, 12 grup. Evet, Demokratik Kongo var, Özbekistan var, Portekiz var, Kolombiya var. Yunus Aydın ne der?
1: Ya Portekiz'in Demokratik Kongo karşısında çok net favori olduğunu söylemeye gerek yok. Bence çok net favori. Yani Kongo bence sürpriz bir gol atacaktır. Hatta bu maçın ilk golü de olabilir. Kongo'nun sürpriz attığı 2-3 maçta ilk gol var. Hazırlık maçlarına takip ettik. 3-1 Portekiz'de. Ben başlıyorum. Özbekistan 2-1 bence Kolombiya'ya kaybeder. Portekiz-Özbekistan maçı 3-0. Kongo maçının olanla daha net bir skor olur diyorum. Kolombiya Demokratik Kongo, Kolombiya bence kazanır. Kolombiya Portekiz 3-1, Portekiz kazanır. Kongo Özbekistan'da 2-0 Özbekistan kazanır diyorum.
0: Peki burada da aslında 9-6-3-0 yani bir önceki grupla benzer bir tablo gibi yorumlamışsın ki 1-2 olarak aslında en düşük oranda bu grupta açılmış diye görüyorum. Yani ilk iki sırada Portekiz ve Kolombiya bitirir, 1-20 açılmış. Ne dersin? Kupon tamamlama maçı olur mu?
1: Tam bir kupon tamamlaması. Yani zaten bu ikisinden birisi elenir. Dünya Kupası'nda bir üst turda Özbekistan ya da Demokratik Kongo'yu görürsek senin zevkinde düştü anlamına gelir. Yani çok Hı-hı. muhtemel değil bence. Hem Portekiz hem Kolombiya net bir şekilde bir üstüne devam ederler. Birbirini tabii düşük. Dediğin gibi risk almayıp kupon tamamlama maçı olabilir.
0: Yani Demokratik Kongo Özbekistan maçının son maç olmasından da mütevellit aslında grup sonuncusunu sormayacağım. Ama ayrı ayrı soracağım. Yani Demokratik Kongo gruptan çıkamaz 1.69. Özbekistan gruptan çıkamaz 1.40. Hangisini yazmalıyız? Yani, hangisi mantıklı?
1: Bence Demokratik Kongo çıkamaz. Bence puan da alamadan çıkamaz bu gruptan.
0: Şöyle bakalım. 0 puanlı Demokratik Kongo'ya da bakmak istiyorum oranına. Ki 0 puan 5.50 abi. Sürprize yazılır mı?
1: Yani bence yazılır. Ve çok da sürpriz. Ya burada Özbekistan maçından puan alır diye düşünülmüş. %90 ama ben Özbekistan'ın kazanacağını düşünüyorum.
0: Ben de simülasyonumda bu arada öyle doldurdum. Onu da söyleyeyim. Burada hemfikiriz. Yani aslında kendi görüşlerimi aktarmıyorum. Çünkü ben de bunun ayrı programını çektim. O yüzden bugün iki tane özel konuğumuzun görüşleriyle bir turnuva ağacını dolduruyoruz. Turnuva simülasyonunu dolduruyoruz. Ve son gruba geçelim istiyorum ki sonrasında zaten 32 turundan finale kadar gideceğiz. Yunus Aydın'la beraber tak tak tak tak bütün tahminleri hızlı hızlı aldığımız bir evre olacak. Ama L grubu İngiltere demek istiyorum. İngiltere, Hırvatistan, Gana ve Panama. Ne der Yunus Aydın?
1: Ya Hırvatistan ilk yeni başa çek cümletiyle ilgili söylerken de yani bu kadar yaşlı bir ekip turnuvada, yani İngiltere gibi fizik kalitesi bu kadar ön planda olan, yani işte Bellingham gibi, o yani İngiltere'yi saymaya zaten gerek yok. Yani Harry Kane gibi, Bellingham gibi isimlere karşı çok bir şansı yok. Yaşlı bir jenerasyon. Aslında Hırvatistan gibi bir ülke nüfusunun maalesef mağdur oluyor. Çok yetenekli futbolcular var ama nüfus çok az. Hı-hı. Çok iyi futbolcu yerinden gelmeyebiliyor. 2-0 İngiltere galibiyetiyle başlanır bence. Peki. Gana Panama, Gana'nın 3-0 kazanacağını düşünüyorum. Tamam. İngiltere Gana bence beklenenin aksine düşük skorlu. 1-0 İngiltere galibiyeti. Tamam. Panama Hırvatistan. Hırvatistan hani 2-0 bence kazanır. İngiltere Panama. İngiltere 4-0 kazanır. Hırvatistan Gana maçı da 2-2 beraberlik diyorum.
0: Peki. Bu tabloda aslında 4 puanlı 2 tane takımı ortaya koymuşunu saydın. Gana ve Hırvatistan'ı 4'er puan. Gana 2. Hırvatistan en iyi 3'üncülerden çıkıyor gibi bir tablo söz konusu. Panama gruptan çıkamaz 1-50 abi. Kesin yazılır mı?
1: Bence kesin yazılır. Yani Hırvatistan'ı 6 alması çok zor bence.
0: Peki şurada bakalım. Panama'nın puanına da bakmak istiyorum. Varsa açılmışsa ki. Evet, Panama grupta 0 puan toplar. Burada 3.50. Ne dersin?
1: Ya bence çok muhtemel. Yani burada yenebileceği takım, yani berabere kalabileceği takım da, yani Gana'ya karşı fizik olarak düşük. İngiltere'ye karşı yani hem oyuncu kalitesi hem fizik olarak düşük. Ya Hırvatistan'da hani eleştiriyoruz ama daha o kadar da ölmedi desek iyi de, o yani kaybetmezler bence.
0: Peki. O zaman şimdi bir virgül koyalım. Çünkü bütün grupları konuştuk. Çok kısa bir soluklanalım. Ardından dolu dolu bir şekilde son 32 turuyla turnuva ağacını tak tak tak dolduracağız. Olur mu? Ve evet, son bölümü konuşacağız. Son bölümde son 32 turundan finale uzanan rotada Yunus Aydın'la beraber tak tak tak tahminleri açıklayacağız. Yunus, tekrardan hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk, selamlar tekrar.
0: Abi şimdi senin simülasyonlarını buradaki akıllı ekrandaki FIFA simülasyonuna yükledim abi. Ve Almanya-Avustralya maçıyla başlayalım istiyorum, ne olur.
1: Yani net bence Almanya. Ne? Almanya bayağı bir yere doğru götüreceğim. Almanya bence net bir üstüne gelir.
0: Peki. Fransa-Japonya maçı var.
1: Fransa. Net Fransa. Yani dediğim gibi Fransa inanılmaz bir kadro genişliğiyle geliyor. Yani gerçekten ya bu kadar belirgin dünya starlarını aynı anda, bu kadar genç zaten aynı anda toplamak. Yani şu an kadrolarındaki herkes çok değerli. Yani öyle sağlamış hiç kimse yok.
0: Peki. Güney Kore-Bosna maçı çıkıyor.
1: Yani bence Güney Kore. Ne, ama tabii sürprize açık. Yani Bosna da olabilir. Yani bir adım önde Güney Kore diyebilirim. Ben oynadıkları topu daha çok beğeniyorum. Tamam. Daha 3. bölgede oynuyorlar. Daha efektif oynuyorlar. Güney Kore. Ama bu Almanya ve Fransa kadar net değil tabii.
0: Tamam. İsveç-Fas var abi. İsveç-Fas.
1: Keyifli bir maç. Yani bence. Yani istatistiklere baktığı zaman, olanlara baktığı zaman Fas'ın turnuvanın ilk 10 takımından birisi olacağını düşünüyor herkes. Ben de aynı fikirdeyim. Daha önceki kupadaki başarılarını da baz alırsak ya bence Fas bir üstüne geçmeye daha haber.
0: Peki. Kolombiya-Gana.
1: Çok keyifli bir maç öncelikle. Yani bütün atletizmi, hani Dünya Kupası'nda aslında alışık olduğumuz bir, hani çok yakın zamanda işte Euro 24'ü izledik. Hı. Hani ondan alışık olduğumuz futbolun daha farklı bir fizik mücadelesi izleyeceğiz. Ben Gana'nın bir adım önde olduğunu düşünüyorum.
0: Peki, devam ediyorum. Gana'nın bir adım önde olduğunu düşündü. İspanya-Avusturya diyerek devam edelim.
1: Yani yine keyifli bir maç. İspanya-Avusturya çünkü hani topun arkasına saklanıp oynamamaya çalışan takımlardan birisi değil ama İspanya'nın gücü, işte şu an bu turnuvanın starı olan isimlerden bir tanesi. Yani Lamine Yamal, hani bence İspanya çok ileri taşıyacaktır. İspanya'nın hep bir şekilde favori olduğunu düşünüyorum.
0: Peki Türkiye-Kanada ne dersin?
1: Yani Kanada'ya karşı bir numaralı zaten fiziksel olarak dezavantajımızı söylememiz gerekiyor. Bunda hani bir sıkıntı yok. Ama biz bu yolculukta Dünya Kupası'na da fiziksel olarak geride olduğumuz takımları yenerek geldik. Biz de çeyrek final için dediğim gibi az önce %16 ihtimalle gösteriliyoruz. Ya bu %16 ihtimal turnuvada yerleşecek 8 takımdan da çeyrek finale bir adım daha önde olduğumuzu gösterir. Ben net bir şekilde Kanada karşısında favori olduğumuzu ve bir üstüne çıkacağımızı düşünüyorum.
0: Peki, devam ediyorum. Türkiye'yi de işaretledim. Mısır-Çekya eşleşmesinde ne olur?
1: Yani ben Mısır'ı grupta da şimdi birinci verirken ben orada da tahmin edenleri daha zor gösteriyordum. Mısır'ın Çekya'yı eleyeceğini düşünüyorum ama bu hani gidebileceği son aşama olur bence. Mısır-Çekya eşleşmesinden Mısır'ın geçmesini bekliyorum.
0: Peki Brezilya-Hollanda eşleşmesi ne olur?
1: Brezilya çok net. Yani ben Brezilya'nın kadrosunu ve gayet iddialı buluyorum. Hollanda Evet, etkili ama Brezilya'ya gelebilecek kadar değil.
0: Fil dişi Norveç eşleşmesi var.
1: Bence Norveç fil dişi, yani Norveç fizik olarak da cevap verebilir fil dişine. Yani fil dişinin en güvendiği özelliklerin Norveç'te de var. Fizik olarak da başa başa oynayabilirler. Yani Norveç'in oyuncu kalitesinin fil dişinde olduğunu düşünmüyorum. Norveç bence geçer.
0: Peki Meksika-İskoçya karşılaşması var Mexico City'de.
1: Yani dediğin gibi maç Meksika'da, ben bu gruptan hani Meksika'nın çeyrek final yolculuğunun olabileceğini düşünüyorum. Bence Meksika geçecektir.
0: Peki İngiltere Ekvador karşılaşması var.
1: Yani diğer maçlara oranla hani ilk iki saydığımız Almanya ve İspanya altında olacağını düşünüyorum. Bence İngiltere bir üstüne çıkar.
0: Arjantin Uruguay aslında sınır komşusu, iki Güney Amerika ekibi Miami'de oynayacak, ne olur?
1: Yani Messi'nin bu kadar erken turnuvadan veda edeceğini düşünmüyorum. Bence bir şampiyonluk adayı değil ama bence Arjantin bir adım daha yukarı gidecektir.
0: Amerika Belçika diyerek devam edelim isterim Dallas'ta.
1: Yani ben son 16'da iki ev sahibi olacağını düşünüyorum ama yani Belçika'ya denk gelmeleri ve hani Kevin De Bruyne, Doku, bu iki ismin kalitesi Amerika'yı yenmeye yetebilir. Çok kafa kafaya bir maç ama bir adım Belçika önde bence.
0: Bir adım Belçika önde diyelim. Tamam. İsviçre-İran karşılaşması var. Vancouver'da, Kanada'da.
1: Ya ben bu sene aslında Asya Şampiyonlar Ligi'ni takip etme fırsatı buldum. Orada İran milli takımında da birçok futbolcu var. İzledim ama hani İran'ın bu sene geçmesini açıkçası zor görüyorum. Bence İran için yolun sonu olur.
0: Tamam. İsviçre dedim. Portekiz-Hırvatistan eşleşmesi ne olur?
1: Yani tam bir Euro 2024 eşleşmesi.
0: Hakikaten öyle.
1: Çok keyifli. Aynı şekilde Ronaldo için aynı şeyi düşünüyorum. Tamam. Bu kadar erken veda edeceğini düşünmüyorum turnuvaya. Portekiz bence net bir şekilde geçer. Portekiz beklenenin üstünde bir yere de gidebilir bence bu turnuvada.
0: Şimdi o zaman belki de en zor karara geldik. Çünkü son 16'da iki baba eşleşti. Almanya-Fransa.
1: Yani dediğim gibi çok, yani belki birçok kişi için erken final.
0: Evet.
1: Yani Fransa ben dediğim gibi kadrosunda her şu an adı geçtiğini övüyorum. Fransa'nın önde olduğunu düşünüyorum.
0: Peki Fransa'yı yazdık. Güney Kore-Fas eşleşmesi ne olur?
1: Fas bence geçer.
0: Fas'ı yazdık. Devam ediyorum hızla. Gana-İspanya.
1: İspanya.
0: İspanya'yı yazdım ve Türkiye-Mısır.
1: Yani Mısır için az önce son gidebileceği yer derken bizle eşleşeceğini düşünmeden söyledim. Kalbim temizmiş değil.
0: Gerçekten öyle, çünkü bunu da dinleyicilerimize söyleyelim. Olası senaryoların FIFA ağacına taşınma kısmını Yunus Aydın görmedi. O yüzden de evet. Birçok tabloyu şu anda ben görüyorum ama Yunus Aydın görmüyor. Hepsi sürpriz, bunu da bir kez daha söyleyelim.
1: Ben ilk tur sonuçlarını yazdım, Can'a gönderdim. Can artık gerisi bütün eşleşmeleri Can yönetiyor şu an. Ben yorum yapıyorum zaten.
0: Tamam, devam ediyoruz abi. Brezilya-Norveç.
1: Brezilya.
0: Brezilya, yazdık abi. Meksika-İngiltere, Mexico City'de bu bilgiyi de aktaralım.
1: Yani Meksika'nın bence gelebileceği maksimum yer İngiltere geçer.
0: İngiltere geçer dedik. Arjantin-Belçika düellosu.
1: Arjantin.
0: Arjantin. İsviçre-Portekiz düellosu.
1: Portekiz'in beklediğim yerin üstüne gidebileceği dediğim yer tam burası. Ben de Portekiz eleyecektir.
0: Portekiz eleyecektir. Peki artık çeyrek finaller aşamasına geldik. Fransa-Fas.
1: Fransa.
0: Fransa'yı yazdık. Devam ediyorum. İspanya-Türkiye.
1: Yani reklam arasını konuştuk. Yani İspanya-Türkiye gerçekten hani, yani şimdi gönül tabii ki çok başka şeyler hayal ediyor ama Konya'daki maçta hepimizin aklında. Yani buraya kadar gelmek uzun bir süre sonra, yani bizim jenerasyonumuzun birçoğu Dünya Kupası'nı çok net şekilde hatırlamaz. Daha gençler hiç hatırlamazlar. Yani bugün burada olmamız dahi çok büyük bir başarı. İspanya karşısında dediğim gibi bizim iç sahada oynadığımız maç çok kötü senaryolara gidebilirdi. İspanya frene bastı da 6-0 bitti maç. Yani İspanya'yı favori görüyorum.
0: Peki İspanya'yı yazdım. Devam edelim abi. Brezilya-İngiltere var abi. Ne dersin?
1: Çok keyifli maç. Yani çok çok keyifli. Ya zaten artık burada seyreden sonrası hepsi çok keyifli olur ama yani ben Brezilya diyeceğim. Brezilya.
0: Tamam. Tamam, Brezilya'yı geçirdim. Ve Messi mi Ronaldo mu diye sorayım Kansas City'de.
1: Portekiz, Ronaldo.
0: Ronaldo geçer geldi. Peki.
1: Ya Messi mi Ronaldo mu ya Messi de? Hani Portekiz.
0: Bu arada ben de benzer düşünüyorum. Bu eşleşme olursa Messi mi Ronaldo mu cümlesinde tabii ki Messi de. Ama bence Portekiz daha iyi kadro.
1: Ben de öyle
0: düşünüyorum. %100 katılırım. Peki Fransa-İspanya erken finallerden bir tanesi de yarı finalde oluştu. Ne dersin?
1: Evet, Fransa. Bence Fransa İspanya. Çok ki bence erken final. Dediğin gibi Fransa bence İspanya'yı eler.
0: Fransa yazdık. Peki öteki tarafta da iki Portekizce konuşan ülke Brezilya.

0: Brezilya, Portekiz.
1: Brezilya.
0: Bence. Brezilya. Peki. Finalde de Fransa Brezilya, belki bir Dünya Kupası klasiklerinden. Bu klasik New York New Jersey stadyumunda, New York eyaletinde, New Jersey'de ki bu stadyumda bu klasiğin sonucu ne olur diye soralım son sorumuzu.
1: Yani böyle bugün yayında şimdi konuştukça Dünya Kupası heyecanını daha çok hissettim. Hı-hı. Yani bugüne kadar çok hissedemiyorduk. Hani işte Fenerbahçe'dir, seçimdir, lig yeni bitti vesaire ama son noktada aslında yayının başından beri de belli ediyorum. Bence Fransa Dünya Kupası'nı kazanır.
0: Yani Didier Deschamps'la son turnuvada Fransa diyor. Yunus Aydın. Peki Yunus, çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı. Son cümlelerini alalım.
1: Ben teşekkür ederim. Yani tabii biz hani burada tahminlerimizi bulduk. Birçok sürprize gebe Dünya Kupası için ama inşallah bütün sürprizler bizim lehimize olsun. Bizim milli takımımız lehine olsun. Yani çok çok az bir zaman kaldı. Dediğim gibi çok uzun süre sonra oradayız. Orada kalıcı olacağız bence. Bu jenerasyon bunu görecek, hak edecek. Her şey bizim milli takımımız için en güzel olsun. İnşallah finalde biz olalım. İnşallah o kupayı biz kaldıralım ama orada olacağımız her maç bizim için çok çok değerli. Yani Dünya Kupası'nda bizim çocuklara başarılar diliyorum.
0: Peki Yunus. Çok çok teşekkür ediyorum. O halde görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Evet, Yunus'la da aslında çok çok detayı konuştuk, birçok şeyi konuştuk, birçok şeyi görüştük. Artık yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben Can Genç, uzun vadeli Dünya Kupası bahis içeriğimizi noktaladık. Naim Kayabölen ve Yunus Aydın'a da katkılarından dolayı teşekkürlerimizi eder. Bütün dinleyicilerimize de tekrardan sağ olun, var olun demek istiyorum. O halde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Can Genç'le kupon sona erdi.

0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Sayar'la parantez başlıyor.
2: Parantezde buluştuk ve Fenerbahçe'de bu ihraç süreci belli ki çok uzun sürecek. Orada 10 dakikada 15 dakikada toparlanacak denen bir gündem maddesi vardı ama yaklaşık 20 dakikayı geçmek üzereyken biz orayı şöyle bir bölmüş olduk. Fenerbahçe'de başkanlar konuştu, Fenerbahçe'de üyeler konuştu, önemli açıklamalar yapıldı. Yaklaşık 30-40 dakikalık bir değerlendirmemiz olacak. Değerlendirme bağlantılarımız olacak, bağlantımız olacak. Sizler ne diyorsunuz? 0212 273 10 10'dan Fenerbahçeliler, sizleri bugünkü bu açıklamalar ne kadar fikrinizi değiştirdi, ne kadar yönlendirmiş oldu, ne kadar soru işaretlerinizi giderdi ya da ya yeniden soru işareti doğdu dedirtti, merak ediyorum. Ararsanız Enis'le yapacağımız, Enis Kılıç az sonra bizlerle olacak, Enis'le yapacağımız bağlantının ardından sizlere de birer dakikalık söz hakkı vermek isterim. Fenerbahçeliler ararsanız 0212 273 10 10'dan az sonra bağlantımızın ardından 15 dakika sonra aşağı yukarı sizlere de söz hakkı vermek, sizleri de dinlemek isterim. Fenerbahçe tarafında bu kongre öncesi konuşmalar sizleri ne kadar etkiledi? Kongre öncesindeki açıklamalar ekstra bir soru işareti mi oluşturdu yoksa soru işaretlerini mi giderdi? Kararsızdım, şu tarafı destekler oldum. Şu tarafı destekliyordum, o tarafa geçtim, o tarafa destekliyordum, fikrim buradan yana ağır basıyor dediğiniz her ne varsa lütfen yazın ya da arayın diyeyim. Enis Kılıç'a döneyim. Enis Kılıç bizlerle. Dünya Gazetesi'nden Enis Kılıç, aynı zamanda 442'dan spor yazarı Enis Kılıç bizlerle. Enis hoş geldin, selamlar. Teşekkür ediyorum. Sen Kadıköy'deydin, günün nabzını tuttun. Sabah 10'da girdin, akşam 6'da 7'de 7 olmadan çıktın. 6-6 10 gibi, evet. Öyle hatırlıyorum. Neler söylersin bugün oranın nabzı için? Giderken ne düşünüyordun? Çıktığında ne düşündün?
3: Yani abi şöyle, aslında şimdi çok fazla başlık var. Bir kongre öncesinde başkan adaylarının yapmış olduğu malumun buluşmaları vardı. Hem derneklerde hem kongre üyeleriyle. Onun yansımaları vardı. Dün aslında Hakan Saatli'nin Faruk Ilgaz'la yaptığı etkinlikteydi. Aynı şekilde çarşamba günü de Aziz Yıldırım'ın yapmış olduğu etkinliği takip ettik. Yani oralarda gördüğümüz ortam şuydu. Genelde basındaki arkadaşlarla sohbet ederken Hakan Saatli'nin hiç de azımsanmayacak bir durumda olduğunu söylüyorduk. Özellikle dün Faruk Ilgaz'daki etkinliği daha görkemliydi. Sayın Aziz Yıldırım'ın yapmış olduğu etkinliğe göre. Onu bir belirtmekte fayda var. Fakat bugün şöyle söyleyeyim, bugün seçimler
2: bir aman var değil mi senin de, yani fakatın aman var burada atmosfere ilişkin, özellikle konuşan üyelerde bana mı öyle geldi bilmiyorum, ben yoldaydım ve yani çekmeyen ya da işte ara verdiğim, dinleyemediğim çok nadir anlar oldu radyoyu, yolda sürekli dinliyordum ama yani orada konuşan çoğu üyenin Aziz Yıldırım tarafında konuştuğunu ben duydum. Yani Aziz Yıldırım tarafında ağır basan bir kitle olduğunu kongrede görüyoruz. Sosyal medya diye dönersek bunu da tam tersi görüyorduk. Bugüne dek orada da sana katılıyorum.
3: Yani şöyle, bugün dediğin gibi tam orada şey yapıyorduk abi. Tam orayı paylaşıyordum. Bugün seçim olsaydı, bugün sandık kurulsaydı, kalabalığı da baz alarak tabii ki de bunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım öngörülerin üzerinde bir farklı kazanırdı seçimi. Onu belirteyim. Çünkü Aziz Yıldırım destekçileri tarafı hem sağ koridorda, yani kürsünün kurulduğu istikamete göre söylüyorum. Sağ koridorda Aziz Yıldırım'ın destekçileri, sol koridorda da Hakan Saatli'nin destekçileri vardı ve bariz bir Aziz Yıldırım desteği göründü. Ama tabii yarın asıl durum belli olacak. Şöyle bir istatistik var, şöyle bir analiz var. Onu direkt dinleyenlerle paylaşalım abi. Son seçimde Sayın Saadettin Saran ve Sayın Ali Koç arasında geçen seçimde 24 bin küsur oy kullanımı gerçekleşti. Ve 200 küsur oy farklı Sayın Saadettin Saran başkan oldu bildiğiniz üzere. Eğer ki bu seçimde 25 bin barajı aşılırsa, oy kullanma açısından söylüyorum. Yani normalde oy kullanmaya hak ediş olan 40 bin üzerinde bir üye var Fenerbahçe'nin ama malum katılımın bu rakamlarda olmuyor. 25 bin üzerinde bir katılım sağlanırsa Hakan Saatli'nin yarışta azımsanmayacak olduğunu belirtmekte fayda var. Genel ortak kanada böyleydi. Ancak 25 binin altında, yani kemik oy dediğimiz oylara döndüğümüzde Aziz Yıldırım muhtemelen %10-12 gibi bir farklı seçimi kazanacak gibi duruyor. Yani bu başlıkları direkt manşet olarak verebiliriz. İki tarafın da konuşmasında dikkat çekici konular vardı. Sayın Hakan Safi Maldini de getirmişti. Bilmiyorum, belki dinleyenler görmüştür sosyal medyada. Bunları takip etmişlerdir. Maldini de bugün kongreyi takip etti. O tabii o tarafta biraz daha işin tırnak içerisinde bunu söylüyorum. Tribün tarafında daha aktif yer alıyor Sayın Erkan Sarp, ama Aziz Yıldırım konuşmasına belirtti. Birlik beraberlik ve bazı şeylerin de zamanı geldiğinde açıklanabileceği vurgusunu yaptı. Yani iki farklı başkan profili izledik. Sayın Hakan Sarp'in konuşması sırasında özellikle Batuhan Özdemir üzerinden, Nihat Özdemir'in oğlu üzerinden bazı atıflar oldu ama Aziz Bey onlara da cevap vermedi. Tartışmayacağım dedi. Kimseyle münakaşaya da girmeyeceğim dedi. Futbolcu ismi açıklamak da bana ve yönetimime yakışmaz. Hani yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır dedi. Bu şekilde iki farklı başkan profiline karşı karşıyayız. Yani ilk başlıkların bu şekilde olsun abi.
2: Peki diğer başlıkların bugüne dek verilen vaatler, konuşmalar neyi gösterdi? Her şeyden önce bir televizyon kanalında Sayın Safi ya da Sayın Yıldırım'ı izlemek, dinlemek farklı. Bugün orada atmosferde asıl oy sahiplerinin, asıl söz sahiplerinin önünde dinlemek, onların tepkisine göre dinlemek farklı. Neyde, hangi tepki, neyde, hangi destek daha dikkat çekiciydi hem Safi hem de Yıldırım özelinde?
3: Abi şöyle söyleyeyim, onu çok net belirteyim. Sayın Hakan Safi'ne anlaştım dediği oyuncular üzerinde hani koyu Aziz Yıldırım destekçilerinde pek bir tesir olmamış. Onu bir belirteyim. Özellikle işte ıslak imza var mı? Kulüplerle anlaşmadan nasıl bunu gerçekleştireceksin? Minimum 200-250 milyon euro gibi bir nakit girdisi lazım. Ana ihtiyaç, bir de bunun üzerine böyle bir transfer bütçesi yaratıyorsun. Yarın seçimi işte kazandım, bir yıl sonra kaybettiğinde bu paraları kim ödeyecek? Çok fazla slogan gördük. Ali Koç döneminden dolayı malumun yöneticisiydi. Muhtaç bestesi çok fazla kullanıldı. Bunların tabii ki de başlıklarını tırnak içerisinde veriyorum. Tamamıyla tribünlerden duyduklarımı söylüyorum. Özellikle Hakan Safi'ye bu tarz eleştiriler çok fazlaydı.
2: Üyeler de aralarında atıştılar. Biz muhtaç tayfadan değiliz mi dedi biri. Yanlış mı hatırlıyorum?
3: Evet, o şekilde çok fazla söylem oldu.
2: Ya da benzer bir söylem. Yanlışım da olabilir.
3: Evet. Muhtaç evine dön, muhtaç şeklinde çok fazla söylem oldu. Sayın Hakan Sarp'ın konuşma üslup ve tonlaması, biliyorsun iletişimi çok fazla eleştiriliyordu. Özellikle hitabı noktasında. Maalesef kürsüye çıktığı zaman da yine de tırnak içerisinde belirtiyorum, birazcık alaycı bir yaklaşım da oldu Aziz Yıldırım destekçilerinden. Bunların hepsini duyduk. O yüzden Hakan Safi'ye
2: hoş şeyler değil tabii bunlar. Tıpkı bu hoş değil mesela Sayın Safi'nin hitabet tarzına ilişkin bu tarz durumlar, ama şu da hoş değil. MPP dedi ya Sayın Başkan Aziz Yıldırım, biraz da yaşının vermiş olduğu bir şey gereğiyle gibi görüyorum ben onu. Nasıl ki 70 yaşındaki bir büyüğüm bir futbolcunun adını yanlış söylediğinde ona ben böyle hitap etmem. Hele ki böyle bir yarışta Hakan Safi'ye de bunu yakıştıramamıştım. Ama aynı şekilde Hakan Safi taraftarları özelinde, Hakan Safi tarafı özelinde Aziz Yıldırım destekçilerinin de hitabıyla burada farklı noktalara taşıyarak konu etmesi, bunu gündem etmesi bence çok da hoş değil. İki tarafta da birbirine yakışmayan, bir tarafta taraftarlar özelinde, yani üyeler özelinde diyelim, destekleyenler özelinde, diğer tarafta da direkt başkan adayı özelinde yakışmayan bazı şeyler vardı, yok değil.
3: Vardı, maalesef vardı. Evet. Sayın Aziz Yıldırım çıktığı zaman da kürsüye özellikle Batuhan Özdemir üzerinden, yine Nihat Özdemir'in oğlu üzerine çok fazla slogan atıldı. Karşıt görüş bildirildi. Sözü kesilmeye çalışıldı ki bir ara Aziz Yıldırım o tarafa da cevap verdi. Siz sallamaya devam edin dedi. Yani şöyle söyleyeyim, aslında iki başkan adayı da özellikle Aziz Yıldırım tarafı birleşmeyi tabii vaat ediyor. Yani Fenerbahçe'de hakikaten yani çatlak çok büyük. Hani kim başkan seçilsin bunu maalesef diyeceğim ben. Birleşmenin, hani camiada bütünleşmenin çok olabileceğini öngörmüyorum. Çünkü çok fazla hesap kitap var. Çok fazla hesaplaşılması gereken konu var. Bir de maalesef iki başkan adayı da sorulara, ben seçim propaganda sürecince bugün de onu gördük, net cevaplar verilmiyor. Yani mesela eleştirel konular var. Mesela işte Nihat Özdemir üzerindeki konular var. Oğlu yönetime dahil edildi. Aziz Bey o konuya hiç girmiyor. Stat projesiyle ilgili Hakan Safi bir sene yapamazsınız dedi. Bu bence çarpıcı bir çıkıştı. Aziz Yıldırım'ın bugün seçim vardı. Mayıs'ta şampiyonluğu burada kutlayacağız, eğer izinler alınırsa dedi. Mesela böyle konular var, ancak bu taraflar çok fazla eşelenmedi. Adaylar da çok fazla bu polemiklere girmediler. O tarafı da açıklamadılar ve tabii Aziz Yıldırım ne oyuncu ismi ne de antrenör ismi beyan etmedi. Bu arada genel olarak kongrede de bugün özellikle iki başkan adayından da hoca noktasında bir şeyler söylenmesi bekleniyordu. Ancak iki isim de buraya yanaşmadı. Şunu biliyoruz, bugün de çok fazla konuşuldu. Tekrardan Sayın Hakan Safi'nin Farioli ve Conte üzerinde yoğunlaştı. Bugün basın tarafında da işin tırnak içerisinde bir magazinde döndü. İki isme yöneldiğini duyduk, öğrendik. İki isimden bir tanesine gidecek Hakan Safi gibi duruyor, eğer ki seçilirse. Sayın Aziz Yıldırım'ın da net olarak hoca adayı, hani buradan dinleyenlere söyleyelim, Aykut Kocaman. Her ne kadar değil veyahut da olmayacak gibi dese de bugün çok net bir şekilde Aykut Kocaman ismi Aziz Yıldırım'la eşleşmiş vaziyette. Bunu da söylüyorum. Yani seçimden sonra kısa bir sürede Aziz Yıldırım'ın eğer seçilmesi durumunda Aykut Kocaman'ın açıklamasını yine öngörüyoruz diyelim. Yani ucunu açık bırakalım ama genel hatlarıyla durum aslında bu şekildeydi. Yapılanma, oyuncu tercihleri, kadrolar, işte Oğuz Çetin ve Volkan Demirel'in dahil olduğu bir futbol aklından bahsediyor Aziz Yıldırım tarafı. Bu isimler net. Onun haricindekiler birazcık soru işareti. Futbol AŞ'ye dahil olacak yöneticiler malumu. Onlarla da birlikte belirlenecek. Ancak şöyle söyleyeyim, çok gergin derken şöyle, çok geçtiğimiz yıllara göre, özellikle Ali Koç Aziz Yıldırım seçimlerine göre çok daha iyi bir ortam vardı ama çok yakın iki loca, iki başkan adayında locaları. Ondan dolayı böyle ufak tefek sürtüşmeler oldu ama yani çok da böyle manşet atabileceğimiz, birbirlerine girdiler veyahut da işte araya şunlar girdi, bunlar girdi diyeceğimiz seviyede değildi. Biraz standart Fenerbahçe seçimiydi. Maalesef her sene Fenerbahçe seçim yaptığı için artık alışkanlık oldu bu durumlarda. Genel hatlarıyla bu şekilde bir kongre gününü geçirdik diyebilirim.
2: Kime yakın görüyorsun bir gazeteci gözüyle Enis Kılıç yarını?
3: Pardon abi, sesini alamadım.
2: Kime yakın görüyorsun bir gazeteci gözüyle yarını?
3: Ben Aziz Yıldırım'ın çok büyük olasılıkla Fenerbahçe'de başkanlığı devralacağını düşünüyorum.
2: Büyük olasılık çünkü, dediğine göre öyle 55'e 45 gibi bir şey beklemiyorsun.
3: Yani şöyle, yok o tarz bir durum değil. Hani şöyle, yani az önce ilk girişte belirttiğim gibi 25 bin barajı var. Herkesin çok konuştuğu, ortak fikir kaldı bir konu. 25 bin barajı, yani oy kullanımı 25 bin ve altında olursa Beyaz Yıldırım'ın başkanlığı seçeceğini düşünüyorum. Seçileceğini düşünüyorum. 25 bin üzerinde bir kongresi katılım sağlarsa Hakan Safi'yle kıran kırana bir yarış izleriz gibi geliyor. Aynı geçtiğimiz dönemde Ali Koç Saadettin Sanan döneminde olduğu gibi. Yani farkın o kadar az olabileceğini düşünüyorum. Ancak bugün itibariyle Aziz Yıldırım net favori. Onu söylüyoruz.
2: Peki.
3: Evet, evet. Yani maalesef, çünkü dediğim gibi kırılım şöyle maalesef. Kırılım Hakan Safi'nin dediği hiçbir şey Aziz Yıldırım'a destek veren kitleye ulaşmamış vaziyette. Hani yani bunu bir seçim siyaseti olarak da düşünürsek maalesef o tarafa bir acaba yaratmamış. Aksine peki. Çok antitez gelişiyor hatta o tarafta.
2: Peki bugün yani, bugün sen de adı geçen Lewandowski, Hakan Çalhanoğlu ya da Conte gibi isimlerden birini Hakan Safi kürsüye çıktığında bekleyenlerden miydin?
3: Yani ben en azından bugün bir isim daha açıklamasını bekliyordum. Oyuncu tarafında alakalı. Ancak girmedi artık o topa. İki tane yöneticim Londra'da dedi. Hani sadece işini öyle bıraktı. Mazbata'yı aldığımızda o iki yöneticimiz bir futbolcu daha getirip,
2: peki,
3: futbolcu daha getirip takıma kaçacak.
2: Peki sence dinleyicilerimize de sormuş olalım. Sayın Hakan Safi kimin söylediği kısma geldi de iki yöneticinin Londra'da olma sebebini açıklamadı?
3: Yani
2: ya bence futbol haklı, bence kulüp haklı bu. Yani olması gereken buydu ama bence Hakan Safi Fenerbahçe özelinde çok da doğru bir şey yapmadı oyuncuları açıklayarak. Evet. Zira evet, hem kendi adına iletişim anlamında bence zarar verdi. Hem Porto tarafından, düzeltiyorum, Portekiz tarafından gelen hem de bir diğer taraftan Arabistan'dan gelen açıklamalar, iddialar diyelim ki bazılarının netliği hala tartışılıyor gelen iddiaların. Ama şimdi bunları biraz zarar verdi gibi görüyorum. Kendisine ve iletişimine, aynı zamanda Hakan Safi'ye ve Fenerbahçe'ye, başkan olması halinde Fenerbahçe'ye 30 isterken 40 istemeleri de görebiliriz. Ya da sen zaten 80 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu var, onu kullan madem önden açıkladın deyip Fenerbahçe'ye zarar verecek bir noktaya getirmiş olarak görebiliriz durumu. Aziz Yıldırım iyi bir strateji izledi. Oyuncuyu açıklamadı. Oyuncu açıklayarak başkan olacaksam olmayayım dedi. Evet. Bence orada ısrar etmesi de önemliydi.
3: Tabii ki.
2: Ben de döneceğini düşünüyordum Aziz Yıldırım'ın. Aziz Yıldırım da açıklar herhalde bugün bir şeyleri diyordum. Oradan gelmedi bak açıklama.
3: Ya orada istikrarlı kalmaya çalıştı. Bir de camiye iyileştireceğim. Ben başkan değilim. Lider vurgusu vardı biliyorsun. Propagandanın başından beri seçim propagandasının. Hani ve kürsüde de bugün bir noktada da şık bir laf etti. Bana yakışmazdır oyuncu ismi söylemek, açıklamak. Hani bu şekilde seçim kazanmak. Hani bir noktada şık bir hareket yaptı. 20 yıllık başkanlık geçmişi var günün sonunda. O her ne kadar bunu kabul etmese de Fenerbahçe'nin onursal başkan sıfatında konumlandırdığı, gönül rahatlığı bir isim. Hani aktif başkanlığının yanı sıra, yani yarın seçilemese de çok büyük olasılıkla yine Fenerbahçe'nin akil adamı olarak o camianın önünde de olacak. Ama şöyle bir durum var. Bir noktada da Fenerbahçe'nin bazı vaatlerine ihtiyacı olan bir seçimdi. Çünkü çok kırılgan bir camia. Bir şeyler de söylenmesi lazım ve Fenerbahçe bu sene şampiyonluğu hani Galatasaray'a, yani nasıl söyleyeyim, Galatasaray'a kaptırdı desek bence yanlış olmaz.
2: Doğru, minimum katılıyorum.
3: Minimum 4 defa eline geçmiş olan şansı tamamıyla oyuncu tercihi veya oyuncu kalitesi yüzünden Fenerbahçe kaybetti. Ve iç sahada kaybetti. Hal böyleyken Bence bazı vaatler verilebilirdi, bazı şeyler söylenebilirdi. Bu işin dediğim gibi bencesi. Ama Hakan Safi'nin başka bir B planı yoktu. Mesela Ali Koç gibi yöneticilik yıllar bazında söylüyorum. Hani uzun yıllar yöneticilik geçmişi yok. Fenerbahçe camiasının çok da aşina olduğu bir isim değil. Hani bunu da kabul etmek lazım. Yani 20 yıldır camianın önde gelen adamlarından, isimlerinden birisi değil. Sayın Ali Koç'la birlikte Fenerbahçe camiasının yöneticilik süreci başlamış bir isim. Evet, ekonomide, ticarette önemli adımları var ama malumun son 10-15 yıldır insanların tanıdığı, en azından işin yani medya tarafında tanıdığı, muhakkak ticaret dünyasında tanınan bir isimdir ama böyle bir isim olduğu için camiaya gelebilmek için, başkan olmak için bence başka bir şansı yoktu. O da onu kullandı. Sadece işte dediğim gibi gittiği isimlerin maliyetleri itibariyle Fenerbahçe'nin bugünkü ekonomik durumu örtüşmüyor. Biraz insanların aklına soru işaretini yaratan konu bu. Yani 180 veya 200 milyon euro bandında, hani söylemesi kolay rakamlar ama yaklaşık 1-1,5 yıl içerisinde Fenerbahçe böyle bir girdi olması lazım. Sırf bu arada ödenmesi gereken rakam. Hani onun bir altını çizelim. Yani transfer yapmasının dışında. Şimdi hal böyleyken bir de diyorsun ki Greenwood alacağım, Luis Suarez alacağım. Zaten bu iki ismi topladığımda mevcut bir serbest kalma bedellerine ben yani 140 milyon euroya yakın bir çıktı yapacaksın. Merih Demirel'i daha işin içine katmıyorum. Evet. Bir oyuncu da alacağım diyorsun. Yani Koç dün katılmış olduğu akşam bir programda takip ettim ben de. İşte Faruk Ilgaz'dan sonra oraya geçmiş Sayın Hakan Safi. 250 milyon euro para harcayacağım diyor. Bu seneki transferler için bunu da beyan etmiş. Ama işte yani bu söylemler şöyle riskli. Önümüzdeki sene bir daha seçim var. Şampiyonluk gelmediği noktasında tekrar Hakan Safi'nin seçimi garantisi yok. Ve bu bedelleri kim ödeyecek bir noktadan sonra? Yani orada da bir teminat verilmesi lazım. Yani kulübe bir şeylerin garanti edilmesi lazım. Çok riskli rakamlar. Bir de şöyle de bir ezber var. Bence Hakan Safi'nin ayağına da en büyük dolanan konu bu oldu. Çok zenginsin, anlıyoruz. Çok param var. Bunu da anlıyoruz ama senden daha zengini geldi. 7 sene 8 sene bu takımı şampiyon yapamadı Ali Koç. Yani onun bilmediği neyi sen biliyorsun ki algısı var. Bu gerçekten içeride bir yüksek sesle konuşuluyor. Onu da belirtelim yani dinleyenlere. Yani kongrede herkesin ağzına peresenk olmuş söylem bu. Ali Koç'ta da çok para vardı, yapamadı işte. Hani gerçekten böyle.
2: Yani bu işin yolu oradan geçmiyor kısmında.
3: Geçmiyor. Aziz Yıldırım'da özellikle vurgusu şuydu. Oyuncu transferleri isimler değil. Bu iş şampiyonluk işi, ruh işidir dedi. Orada da birazcık Hakan Safi ve Ali Koç dönemine gönderme yaptı tabii ki.
2: Bu konu konuşulduğunda aklıma hep ne geliyor biliyor musun? Aslında haklı bir tarafta geliyor. Yani o günün şartlarında doğru olan geliyor belki de. Fenerbahçe camiası söz konusu olduğunda. Fenerbahçe başkansız kalmaz deyip Ali Koç'un bir gazete küpürü vardı çocukken ya da gençken diyelim, hatırlarsın. Evet. Böyle anıldığı bir ortamda bir gazeteye haber olduğu, gündem olduğu bir kısım vardı. O geliyor hep aklıma. O büyük bir umuttu taraftar için, camia için.
3: Tabii.
2: Ama bugün hatta eleştirenler dahi ben Ali Koç geldiğinde ne kadar çok seviniyordum. İşte sosyal medya paylaşımında şu vardı. Kombine sırasına ilk günden, daha geceden değil akşamdan girmiştik sıraya. Sabahı bırakın ya da sabaha karşı olan saatleri bırakın. Akşamdan giriyorduk sıraya diyenleri tutun. Birçok oy sahibi, birçok söz sahibi, birçok taraftar, camia özelinde önemli isimlerin olduğu bir noktada onun ne kadar doğru bir sistem olup olmadığını tartışmaksızın umudu orada gören bir bölüm vardı ama sonucu biliyoruz hepimiz.
3: Tabii ki. Yani orada Ali Koç'un, ama Ali Koç'la ilgili şöyle çarpıcı bir iddiam olsun benim. Hani iddia sahibini bağlar sevgili. Bak dinleyenler de kusura bakmasın. Ben bugün hani oradaydım. Malum kongrede yakından takip etmiştik. İki başkan adayının da özellikle İstanbul buluşmalarında genellikle orada oldum. Çok net bir şey söyleyeyim. Bugün eğer ki Ali Koç aday olsaydı seçimi çok rahat kazanırdı. Onu da belirteyim. Çünkü Hakan Safi'nin bu kadar iddialı olduğu yer.
2: Doğru, doğru.
3: Aziz Yıldırım'ın da hala özellikle yani genç taraftarlar.
2: Aslında onu biraz da Hakan Safi'nin yerini alacağı oya göre ya da aradaki farka göre konuşabiliriz sanki. Tabii ben de ilk etapta doğru dedim ama yani yarın sanki yani büyük bir fark olursa bu çok da olur gibi gelmez bana ama çok kafa kafaya bir fark olursa dediğin doğruymuş isterim büyük ihtimalle.
3: Abi şöyle, ben işte çok büyük bir fark olacağını düşünüyorum. Mesela 2018'de
2: o zaman ben farklı düşünüyorum.
3: Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a sağladığı bir üstünlük gibi bir üstünlük olacağını düşünmüyorum. Aziz Yıldırım'ın yani 200 küsürlük Saadettin Saran Ali Koç seçimindeki bir oy farkı da olacağını düşünmüyorum ama o 2018'de Ali Koç Aziz Yıldırım seçimindeki 16 bin küsur oy vardı maluma. Öyle bir fark olacağını da düşünmüyorum ve bugün camiaya şöyle bir baktığımda aslında iki isimden ziyade bir B planı, yani bir şey acil durumda camı kırınız Ali Koç isteği vardı yani. Ve bence Ali Koç da bunu öngörerek bu seçime es geçti. tamamıyla ve şu 2027 seçimine bence net olarak gözüm gitmiştir diye düşünüyorum. Tabii camianın başarılı olmasını ister Sayın Ali Koç'ta hiç şüphesiz. Hı hı. Ama hani şampiyonluk gelmezse bu bir olasılık. Yani günün sonu kimse kimseye hiçbir şey garanti edemez. 2027'de Sayın Ali Koç'u tekrardan kongre üyelerinin karşısına başkan adayı olarak çok büyük olasılıkla görürüz. Onu da belirteyim. Yani bunu da bir dipnot düşeyim. Önümüzdeki sene tekrar bir yayın yaparsak bunu ayrıca konuşuruz zaten seninle. Hani demiştik deriz.
2: Yarın da konuşalım. Özellikle bu sonuçlara göre de merak ediyorum. Neler değişecek, fikirlerimize neleri konuşacağız, neleri masaya yatıracağız. Merak içindeyiz. Radyo Gol.
4: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Enteresan bir seçim olacak. Dediğim gibi hala daha kopmuş etmiş bir durum olduğunu düşünmüyorum. Katılımcı sayısı yüksek olursa Hakan Safi yarışır. Bugünkü gibi olursa veyahut da 25 bin altında bir katılım olursa Aziz Yıldırım'ın rahat bir seçim geçireceğini öngörüyorum. Yani tabii ki de bunlar hepsi tahmini. Bugün bu arada dinleyici sayısı da öngörülerin çok altındaydı, onu da belirteyim. Yani tribünler dolu görünüyordu belki ekranlarda veyahut da işte sen dinleyenlere aktarırken belki bunları vurguluyordun ama bir önceki seçimleri de hatırladığımız için o kadar da fazla bir katılım yoktu dinlemeye. Yani ilk güne, kongrenin ilk gününe. Çünkü şey, konuşmacı sayısı çok fazla abi. Yani insanlar hakikaten oldukça sıkılıyor. Maalesef böyle de bir Fenerbahçe Kongresi'nin yani bir akşamı net bulan bir konuşmacı süreci oluyor.
2: Yani Divan Kurulu Başkanı Sayın Mosturoğlu Şekip Bey hep uyarılarında artık son dakikalara yaklaşırken sabredin çok az kaldı diye uyarıyordu. Bu da biraz tıpkı hani böyle dersten sıkılan çıkmak isteyen öğrenci için böyle motive konuşmalarını andırıyordu. Öyle bir ortam vardı ama çok sıcaktı hakikaten. Hakan Safi'nin kürsüye geldiğinde söylediği gibi ya ben burada 5 dakikada gözlük takmak durumunda kaldım. Nasıl dayanıyorsunuz bu güneşe, bu sıcağa? Allah kolaylık versin tarzında bir cümlesi vardı. Orada hem divan başkanına hem de oradaki yetkili kişilere, isimlere. Hakikaten de öyleydi durum. Bu arada benim bildiğim kadarıyla orada sadece divan üyeleri değil, mevcut yönetimden isimler, aday yönetimlerde olabiliyor, oluyor. Hatta geçtiğimiz seçimlerde öyle hatırlıyoruz bu durumu. Onu da söyleyelim.
3: Tabii kurullar vesaire de oluyor. Yani orası da çok sıcak. Bir de zeminde de çalışma vardı belki. Hibritçim yenileniyordu. Doğal zemine giriş de yasaktı. Otomatikman o alanın dışına bir alana taşıyamıyorlardı kürsüyü. Çok zordu gerçekten. Yani konuşmacılardan bazı çok çarpıcı konuşmalar oldu. Bu arada onlar da bir değineyim dilersen. Bazı konuşmacılara belirttiği başlıklar, konuştuğu konular tribünlerden bazı tarafından çok alkış aldı, bazı tarafından çok büyük tepkiyle karşılandı. Bir hanımefendinin konuşması vardı bir zamanın. Onun konuşması hakikaten bir anda kongreyi alevlendirdi ve Aziz Yıldırım destekçileri tarafından protestoyla karşılandı. İşte su şişesi vesaire falan da fırlatıldı. O yüzden enteresan konuşmalar da vardı. Hani açıkçası şöyle yani kongrenin gündemine ve ruhuna uygun olan konuşmalar hani şiddeti desteklediğinden demiyorum bunu. Lütfen yanlış anlamasın dinleyenler de. Şunu belirtiyorum. Bu tarz konuşmalar olacaktır. İnsanlar konuşsun ama bazı kongreler için saygımla söylüyorum. Kendi fikirleri kendisine kalsa da olurmuş. Hani öyle söyleyeyim yani. Evet. Masum bir şekilde. Çünkü hakikaten çıktığında tam olarak ne ifade etmek istiyor, ne tarafı tuttuğunu anlaşılmıyor. Bazısı işte birlik olalım, beraberlik olalım ve Fenerbahçe kazansın ve çıkıyor. Yani kürsüne ayrılıyor. Hani buna gerek yok. Zaten hani artık orada bir seçim var. Bir ayrışma var. Doğal bir ayrışma bu arada. Hani bir taraf seçilecek, bir taraf seçilemeyecek. Onunla ilgili bir görüş bildirirse daha sağlıklı olur. Bazısı çıkıyor, şeyleri belirtiyor. Kişisel taleplerini söylüyor. Vesaire falan. Yani kulüple ilgili beklentilerini. Şu üyeliklerimizin ne zaman açılacak vesaire gibi böyle konuşmalar da oluyor. Bunlar da doğal olarak yani tüm mütevaziliğim ve samimiyetimle söylüyorum. Kusura bakmasın lütfen. Vakit kaybı oluyor. Otomatikman vakit kaybı oluyor. O yüzden ama Fenerbahçe'nin de gerçeği denecek bir şey yok. Söylenecek bir şey yok. Herkese eşit bir şekilde konuşma şansı verilmeye çalışılıyor. Bakalım yani heyecanlı bir kongre var. Yarış dediğim gibi daha kopmuş değil. Yani iki aday da hala da yarışın içerisinde. Bugün akşam da belki bir son dakika gelişmeleri olabilir. Özellikle Hakan Safi tarafından. Sosyal medyada.
2: Yarın genelde görmeyiz ama şimdi bu akşam Hakan Safi tarafından ve aynı zamanda Aziz Yıldırım tarafından bir şeyler gelebilir dedin. Ben Aziz Yıldırım demedin daha doğrusu ama Hakan Safi tarafından yine belirleyici faktörde bu nabzı biz eğer böyle ölçüyorsak Hakan Safi ve iletişim ekibi çok daha fazlasını görüyordur mutlaka. Onlardan mutlaka bir adım daha gelecektir. Bu kadar açıklamanın üzerine önemli bir faktör daha açıklama olacaktır. Ama yarın ne olur onu da merak ediyorum açıkçası. Seçim günü, sandık günü ne ne olur yani. Yarını konuştuğumuzda bu yayın sabah saatlerinde de dinlenen bir yayın olmuş olacak tekrarıyla. O yüzden seçim gününde ne olur onu merak ediyorum.
3: Yani seçim gününe dediğim gibi işte bugün...
2: Yani açıklamalar bazında bunlar çok fazla gördüğümüz şeyler değil. Seçim günü hep soft geçer. O açıdan işte tabii. Nasılsınız, hoş geldiniz, işte kartınızı aldınız mı, hangi sandıkta kullanıyorsunuz, kaç yıldır üyesiniz gibi gibi diyaloglar görüyoruz başkanlar arasında. O aday şöyle, bu aday böyleleri çok görmedik. Bu da biraz seçim kültürüdür. Siyasette de olduğu gibi. Hani nasıl artık seçimden son birkaç gün öncesine, son birkaç saat öncesine kadar afişler toplatılır. Farklı bir kültür vardır. O kültür çiğnenmez genelde. Bu burada da, sporda da biraz öyledir. Futbolda da biraz öyledir diye söyleyeyim. Bu arada hakikaten bazı üyelerin dediği şu kısımla çok önemli görüyorum. Çok önemli bir noktada katılıyorum ki Fenerbahçe bu markayı fark etmeli. Bu bir üye konuştu. Hangi üyeydi bilmiyorum. Ya Hakan Safi'yi destekleyen ya da Az Yıldır. Zaten ikisinden birine ilişkin açıklama yapan biridir mutlaka ama. Şimdi birkaç dikkat çeken üyeden biriydi benim gözümde dinlediğimde. Ülkede siyasi gündemde de seçimler ya da kongreler beklenirken Fenerbahçe'de Hakan Safi ve Aziz Yıldırım ne kadar çok konuşuluyor, ne kadar çok gündemde kalıyor. Bu gündem, bu seçim gündemi ne kadar çok ön planda. Bu da Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterir. Lütfen fark edin ve artık burayı çok da rezil olacağımız duruma sürüklemeyin buradaki bu çalışmaları, konuşmaları demişti gerginlikler üzerine. Çok haklı ve çok doğru bir tespit olduğunu düşünüyorum. Hatırlatma daha doğrusu. Herkes bunu biliyor ama hatırlamıyor. Hatırlamak gerekiyor. Hatırlatılması gerekiyor. Onlardan biriydi o konuşmada. O açıdan baktığımda Fenerbahçe'de çok ses getiriyor bu tarz seçimler ve ön plana çıkıyor. Seçim kültürünü değerlendirdiğimiz az önceki konulara da bunu ekleyebilirim.
3: Abi şöyle, çok ayaklar altına alınan bir seçim süreci olduğunu düşünmüyorum. Evet. Senin hani o üyenin de belirttiği bir gibi aslında ben dikkat edilmesi gereken konu başlıkları. Sadece çok iki farklı başkan profili yarışıyor şu anda. Hani bir tanesi vaat eden, zaten seçim propagandasındaki duyurusu da malumun Fenerbahçe'm ne isterse istemenden. Hani bu Sayın Hakan Safi. Sayın Aziz Yıldırım da kendi söyledi. Kendi beyanı. Ben başkanlığa değil, ben liderliğe geliyorum. Şimdi o yüzden çok iki farklı profil ve çok iki farklı sloganlar duyuyoruz. Ama ben o konuda dediğim gibi yani çok böyle ayakların altında olan bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Hakan Safi'nin bir de bir dezavantajı, sen özellikle konuşurken o da aklıma geldi, onu da belirteyim dinleyenlere. Abi Fenerbahçe'de bence yapılacak en kötü iletişimlerden bir tanesi de bunu da yine parantez içine alarak söylüyorum. Bende para var söyleme. Fenerbahçe'nin hiçbir zaman para bulma sorunu olmadı hiç başkan döneminde. Sadece Sayın Sağlık.
2: Ya da artık bunun çözüm olduğu konuşulmuyor yani, Fenerbahçe.
3: Evet o da işte.
2: Az önce dediğin gibi.
3: Az önce söylediğim aynen Ali Koç dönemiyle. Ali Koç dönemiyle bağlantılı. O yüzden Sayın Hakan Safi'nin bu ekonomiyle, parayla ilgili söylemleri birazcık kongrede aslında nasıl söyleyeyim biraz ayıp karşılanıyor bazı kongre üyeleri tarafı. Hani bunu bu kadar beyan etme. Zaten hani tamam sende varsa bizde, hani Sayın Aziz Yıldırım da hani para da var bende falan diyor bazı konuşmalarında. Evet. Hani hatta gülerek söylüyor.
2: Param da var merak etmeyin. Param gerekirse var, aday olurum diyordu. 2023 yılındaki basın toplantısıydı yanlış hatırlamıyorsam.
3: Evet. Ve ben şunu söyleyeyim. Ben mesela bu Hakan Safi ile ilgili yapılan eleştirmeler işte az önce yine belirttiğim konu geliyor. Yani Sayın Hakan Safi mesela iki dönem önceki yönetimde de olsaydı veya Aziz Yıldırım yönetiminde yer alsaydı, yani Fenerbahçe'nin yönetim dinamiklerinden biraz böyle haberdar olsaydı bence bu sloganlar da çıkmazdı. Tamamen aslında kendi deneyimsizliğiyle alakalı. Onu belirteyim. Yani o beni kazandıracak unsur bu diyor ve buna katılıyorum ben. Ama bu kadar öne çıkartması birazcık iyiliti etti kongre üyeleri. Hani o yüzden gündüz gece gibi farklar. Mesela Sayın Hakan Safi destekleyenler de Sayın Aziz Yıldırım destekleyenlerin birleşme şansı neredeyse sıfır. Seçim kararından bahsediyorum. Fenerbahçe için birleşirler. O ayrı konu. Ama mesela geçen seçimde Ali Koç'la Saadet Hısar'ın arasında bu kadar fark yoktu. Seçmenlerin kafa karışıklığı vardı. Zaten oy farkı da bunu gösteriyor. Çünkü ikisi de şeyi beyan etmedi. Yani ekonomik durum beyan etmedi. Sayın Saadet Hısar sportif başarıya vurgu yaptı. Fenerbahçe'nin dedi para bulma sorunu yok, yönetme sorunu var dedi. Ben Ali Koç'la yaptıklarımız bunlar. Bir şans daha verin dedi. Artık onun son umuduydu bu. Bu şekilde geçti ama Sayın Hakan Safi bunlara pek dikkat etmeden direkt agresif olarak işin ekonomik tarafına gitti ve Fenerbahçe camiasında bu söylemlerin pek yeri var mı yok mu tabii yarın belli olacak ama gözlemlediğim kadarıyla pek yok. Öyle
2: söyleyeyim. Peki. O zaman yüzdelik bir gazeteci gözüyle sana sorduğumda ne olur? Yüzdelik tahminin ne olur?
3: Abi ben yani başından beri %3, %4 bir fark öngörüyorum açıkçası.
2: Bugün?
3: Hani, bugün de aynı noktadayım ben. Bugün de aynı noktadayım. Çok büyük bir fark olacağını düşünüyorum. %3, %4 gibi Aziz Yıldırım lehine sonuçlanır gibi düşünüyorum totalde.
2: Peki. Peki. Yani Enis Kılıç, yarın tekrardan görüşürüz. Özellikle sandıkların açılmasıyla beraber, açıldıktan sonra belki seninle yaptığımız bağlantılar, birlikte takip etmek oyları, haberleri keyifli olacaktır. Erkan Tilaki de bizlerle olacak o dakikalarda, hemen ardından ya da hemen öncesinde bağlantı yapabiliriz diye umuyorum. Uygun olursan tabii.
3: Tabii ki.
2: Teşekkür
3: çok
2: ediyorum. Aktardıkların için sağ ol. Teşekkürler.
3: Sağ ol.
2: Selamlar, sağ ol. Enis Kılıç'la konuştuk. Şimdi hızlıca bağlantılarımıza devam etmeye çalışacağız. Şöyle hızlıca öncesinde bir İrfan 25'e uzanayım. İrfan 25 ile bugünü konuşayım. Ne düşünüyordun, ne oldu diyeyim. Çok kısa onun da görüşünü alayım. Bağlantı zenginliği, yani fikir zenginliği. Orada farklı farklı noktalarda, farklı farklı isimlerle değindiğimiz noktalar, değindiğimiz detaylar, öne çıkan başlıklar, maddeler, onları konuşmuş, onları öne çıkarmış, onları detaylandırmış olalım. Eğer uygun olurlarsa tabii şöyle birçok isme ulaşmaya da çalışıyorum. Onlarla bağlantıyı sürdürmeye çalışıyorum. İyi yayınlar Berk kardeşim, tarafsız bir gözle bakarsan demiş. Sence hangi aday kazanır demiş. Ben Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu düşünüyorum. Bugün Aziz Yıldırım'ın önde olduğu durumda çok fazla değişmedi bugünkü açıklamalardan sonra. Onu söyleyeyim. Aziz Yıldırım'ın %5-10'luk bir oy farkını yarın göreceğiz. Katılımı tabii haliyle kaç kişi katılacak, oradan yola çıkarak şu kadar oy farkı olur gibi bir şey diyemiyorum ama benim öngörüm bu. Ama Hakan Safi tarafından da bir adım seçim anına dek bekliyorum. Nasıl bir adım? Yine bir vaat anlamında bir adım olabilir. Bir açıklama olabilir. Bilmiyorum. Ama eğer diyorsanız ki bugün orada ne hava gördün? Aziz Yıldırım havası gördüm. Kadıköy'de Şükrü Saraçoğlu'nda, öyle söyleyeyim. Ve İrfan 25 bizlerle. İrfan 25 hoş geldin. Selamlar.
5: Merhabalar. İyi yayınlar.
2: İrfan 25 bugün saat 10 itibariyle evden çıkıp Kadıköy'e vardığında ne düşünüyordun? Bugünkü kongre senin o düşüncelerini ne kadar etkiledi? Hangi tarafı daha yakın görüyorsun? Direkt kitabın ortasından konuşarak başlayacağım. Merak ettiğimi soracağım.
5: Bugün tribünlere baktığımızda tribünler bugün Aziz Yıldırım ağırlığındaydı.
2: Değil mi?
5: Söyleyeyim belki, evet. Çok net bir şekilde tribünlerde Aziz Yıldırım'ı destekleyen kongre üyeleri ağırlıktaydı. Zaten Aziz Yıldırım konuşması sırasında çok büyük bir destek gördü. Sayın Hakan Safi'nin konuşmasında da zaman zaman protestolar da vardı. Onu söyleyelim.
2: Üyelerde de sanki Aziz Yıldırım'ı anan, olumlu anlamda anan birçok isim vardı. Ne dersin?
5: Evet, yorumlarda da genel anlamda şeydi. Ya şu var aslında. Yani kongre üyelerine baktığımız zaman kongre yapısı da aslında yani çok böyle yaşlı bir kongre üyesi yoktu. 40-50 evet. 50 yaşın üzerindeki yani 30'da 50 yaş arasında kongreler de vardı. Yani oradaki ağırlığın Aziz Yıldırım değil olması aslında önemli bir tablo olduğunu söyleyebilirim. Çünkü daha çok genç kongreleri özellikle Hakan Safin transfer açıklamalarından sonra onun neyine dönebileceği yönünde yorumlar vardı ama bugünkü tabloya baktığımızda, aslında bugünkü tribünlere baktığımızda bunun çok da yani açıklanan yıldız transferinin çok da kongrelerin fikrini değiştirmediğini, insanların
2: evet. İrfan 25.
5: Yani orada dediğim gibi yani çok
2: orada bir şey mi oldu İrfan abi? Sen de bir gazeteci gözüyle sanki bir sustuğuna göre bir yerlere baktın, bir yerlere odaklandın.
5: Şimdi başka bir yerde yemeğe geldik ondan dolayı.
2: Peki tamam. Ben hala kulis dağılmadı zannettim. Orada hala bir kulis var sanırım.
5: Dağıldı.
2: Peki.
5: Son olarak başkan adayları konuşma yaptı. En sonunda ihraç kararı alınan kongrelerin ihraçları onaylandı. İhraç edilip edilmeyecekleri oylandı ve sonradan artık kongreyi kapattılar. Yarın artık oy verme işlemi var. Oy verme işleminde de Sayın Aziz Yıldırım sarı kart, sarı şeyi kullanacak, sarı kartları kullanacak. Sayın Hakan Safi ise lacivert kartları kullanacak.
2: Peki. Ağırlık olarak Aziz Yıldırım tarafı ağırlıktaydı.
5: Kendi ağırlık olarak Aziz Yıldırım gözüküyor.
2: Tamam. Teşekkür ediyorum İrfan 25. Ağzına sağlık diyeyim. Afiyet olsun diyeyim aynı zamanda. İrfan 25 ile konuştuk, onunla değerlendirdik. Hızlıca şöyle bir de Berke Gültekin ile konuşalım. Berke Gültekin dün Hakan Safi tarafını yaptığımız bağlantıda öne çıkarmıştı. Bugün tribünler için neler söylüyor onu da merak ediyorum açıkçası. Hızlıca ona döneyim. ve hemen ardından da toparlamış olacağız bağlantılarımızı. Belki selamlar, hoş geldin.
6: Selamlar, hoş bulduk, yayınlar
2: ben. Teşekkür ediyorum. Özellikle dün konuştuğumuz Hakan Safi tarafının biraz ağırlık kazanıyor olduğu kısmında, yanlış hatırlamıyorsam, eğilimin vardı. Bugün atmosferi sen nasıl gördün? Özellikle düşüncelerini de merak ediyorum. Bugün orada yerinden takip eden bir isim olarak. Az önce İrfan Yılmaz'la konuştuk, Enis Kılıç'la konuştuk. Son bağlantımız seninle. 5 dakikalık bölümümüz var.
6: Evet, dünkü bağlantımızda Hakan Bey'in biraz daha rüzgara %51'e %49'u arkasına aldığından bahsetmiştim. Aslında bugün kendisi de konuşma sırasında şunu dile getirdi. Islak imza almadığımız hiçbir ismi açıklamıyoruz. Londra'da olan yöneticilerimiz var dedi ki aslında bugüne yetiştirmeye çalıştıkları bir transfer açıklaması fikri daha vardı. Çünkü sen de takdir edeceksin ki oradaki kongre üyelerinin önünde yapılacak bir transfer açıklaması daha fazla bir reaksiyonla sebep olacaktı. İrfan abi de dinledim. İrfan abinin dediklerine de katılıyorum. Gerçekten bugün Aziz Yıldırım'ı yeniden başkan olarak görmek isteyen taraftarların sayısı statta daha fazlaydı. Ancak
2: fikrini değiştirdi mi düne ilişkin yaptığın analizlerini bir gazeteci gözüyle?
6: Tekrar sorabilir misiniz?
2: Dün yaptığın analizlerini, düne ilişkin yine yaptığımız bağlantıda fikrini, düşünceni, analizlerini değiştiren bir şey oldu mu bu durum?
6: Düne nazaran aslında yine aynı şeyleri düşündüren düşüncelere kapıldım bugün de. Şöyle, yani Ali Koç'u yeniden başkan görmek isteyen Fenerbahçe taraftarlarının seçimin sonucunu etkileyeceğini dün de dile getirmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlışım varsa düzelt. Bugün de aslında onu gördük tribünlerde. Bugün daha çok Hakan Bey'in destekçilerinden ziyade Aziz Bey'i görmek istemeyenlerin bence farklı bölümlerde Hakan Bey'e destek verdiği senaryoları izledik ki hani bunu Hakan Bey'e sorsak Hakan Bey'di kemik kitlesinin Aziz Bey'in kemik kitlesinden daha az, hatta çok çok daha az olduğunu kabul eder. Zaman zaman kötü taşkınlıklar yaşandı. Gerçekten hani hiç görmek istemeyeceğimiz şeyler yaşandı ki sporun içinde görmek istemediğimiz olayları tek bir camianın içinde görmek daha da can sıkıcı olabiliyor. Sonuçta oraya gelen herkes Fenerbahçe'ye gönül vermiş, yıllarını vermiş insanlar ve orada bir fikir ayrılığı olduğunda bu kadar uç noktalarda ayrışmamak gerekiyor bence. O konuda da Sayın Şekip Mostroğlu'nu ben gerçekten tebrik ediyorum. Fenerbahçe için gerçekten çok önemli bir değer. Bugün de zaman zaman artan ve zaman zaman alevlenen tribünlerde Şekip Bey de kürsüsünü terk etti. Tribünlere geldi. Önce Hakan Bey'in cephesiyle konuştu. Sonra Aziz Bey'in cephesiyle konuştu. Onun konuşmasından sonra tribünler biraz daha dizginlendi. Evet. Ama bence iki günlük Fenerbahçe seçim maratonunun ilk gününde konuşmaları bir kenara bırakarak Aziz Bey'in daha karlı çıktığını söylesem bence yanlış olmaz. En azından tribünler bunu gösterdi. Fakat tabii ilk gün yanıltıcı olmasın. Az önce dediğim gibi Ali Bey'i yeniden başkan görmek isteyenler, yine aynı şekilde Aziz Bey'i yeniden başkan görmek istemeyen insanlar bugünkü Aziz Yıldırım kalabalığıyla birlikte yarın sandığa gelmeyecekse de gelip karşıt oy kullanabilir. O yüzden 25 binin üstündeki bir katılım Hakan Bey'in lehine, 25 binin altındaki bir katılımda Aziz Bey'in lehine olur.
2: O bakış açısında da haklısın. Tabii Aziz Yıldırım'ın bugün bu gösterdiği en azından kafa kafaya gittiğini düşünenler için dahi göstermiş olduğu bu biraz olsun o tribün üstünlüğü, öyle

0: Yaşadığımız herhalde şu ki Sayın Aziz Yıldırım yarına güçlü giriyor. Daha güçlü giriyor.
1: Evet, kesinlikle. Hala yapılacak yayınlar var. Ben hala açıkçası yetişirse seçimden önce Hakan Bey'den bir açıklama da
0: ben
1: bekliyorum.
0: Ben de okusundayım.
1: Olası bir transfer açıklaması seyri biraz daha değiştirecektir. Ama dediğim gibi yine sen de çok güzel bir şekilde aslında tekrarlamış oldun. Bugünkü Aziz Yıldırım kalabalığı bir cephede rehavete, bir cephede de demek ki sandığa gitmemiz gerekiyor düşüncesine çıkabilir. Tabii onu yarın göreceğiz. Yarın 10'da Fenerbahçe Kongre üyeleri sandığa gelecek.
0: Peki.
1: 17'ye kadar içeriye alınacak taraftarlar. 17'den sonra içeride kalanlar oy kullanma işlemini bitirdikten sonra yeni başkan belli olacak.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ağzın sağlık, selamlar. Yarın tekrar uygunluğun olursa görüşmek üzere diyeyim o zaman.
1: Tabii, görüşmek üzere.
0: Sağ ol. Berke Gültekin'le konuştuk, İrfan 25 Deniz Kılıç'la konuştuk. Yerinden takip eden gazetecilerle değerlendirdik. Özellikle orada İrfan 25 ile yaptığımız bağlantılarda onun analizi bir gazeteci olarak bugüne dek Aziz Yıldırım'ın önde götürdüğüne ilişkindi. Berke Gültekin daha dünkü yayınımızda Hakan Safi'nin biraz olsun ağırlık kazandığını söyleyen bir gazeteci meslektaşımızdı. Ona ulaşalım, onu da dinleyelim. O tarafta o ne düşünüyor? Bugün oranın atmosferini, orayı soluzu dedik. Ona da ulaşalım istedik ki o da Aziz Yıldırım tarafında ibrenin ağır bastı. En azından bir nebze, sizler şimdi az önce dinlediniz, en azından biraz ağır bastığını, tribünler açısından, destek açısından öyle göründüğünü söyledi. Ama tabii Hakan Safi tarafında da açıklamalar gelebilir kısmında, o da son kısımda onu söyledi. Onu ben de bekliyorum açıkçası. Bu süreçte bu açıklamalar başladıysa devamı da gelir. Bugün eğer bu durumu, bu tabloyu dün Hakan Safi özelinde olumlu bir hava var gibi görenler dahi Aziz Yıldırım tarafında görüyorsa, bugünkü bu kongre öncesi konuşmalarında Hakan Safi'nin ekibinin de gördüğünü düşünüyorum. Bir adım gelir mi diyecek olursanız gelir diye düşünüyorum, ama bakalım, göreceğiz. Yarın yayınlarımız aynı yerden, seçim günü daha doğrusu yayınlarımız aynı yerden, kaldığı yerden devam edecek. Hakan Safi daha güçlü giriyor, selamlar demiş dinleyicimiz. Mehmet Bey böyle düşünüyor mesela. Enis Kılıç'a çok konuda katılıyorum ama Ali Koç'un tek suçu yarınları düşünerek tedbirli gitmesiydi. Kural kanun tanımadan transfer yapanlar 4 yıldır kazanıyor dostum demiş. Galatasaray ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasındaki fark, Galatasaray Fenerbahçe para ile yönetilir, Galatasaray ise futbol kulüp aklı ile yönetilir demiş Gürbüz Bey. Peki, her iki adayın da konuşmalarını dinledim. Hakan Safi'nin tarzı, dili, söylemleri çok ayrıştırıcıydı. Kutuplaşan bir Fenerbahçe nedeniyle bu haldeyiz, zaten hiç beğenmedim demiş. Giray Bey böyle düşünüyor. Ben kardeşim ya ben kaçırdım demiş. İhraç edilen ilk arkadaş ihraç mı edildi demiş. İlk arkadaş ihraç edildi, öyle hatırlıyorum. Evet, savunmaya rağmen Samet Demir'den bahsediyorsanız eğer, üyelerden Samet Bey öyle ihraç edildi diye hatırlıyorum, ama yanlış bilgi olmasın diye teyit edin lütfen. Çünkü programın sonundayım. Teşekkür ediyorum. Seçim gününde yayınlarımız kaldığı yerden devam edecek. Aziz Yıldırım'ın, Hakan Safi'nin ve aynı zamanda Beşiktaş'ta hoca gündemi var. Hoca gündeminde Vincenzo Italiano'nun açıklamaları sizlerle olacak, kim ne dedi formatında, ve aynı zamanda bu değerlendirmelerimizi gün boyunca tekrar tekrar dinliyor olacaksınız. Dünya Kupası'nı unutmuyoruz. Dünya Kupası özel programında da Göksel İnçarı Sarıç'ın, Can Genç'in hem bahis hem de Dünya Kupası özelindeki değerlendirmelerini bulacaksınız. Görüşünceye dek hoşça kalın. Selamlar, saygılar.
2: Sayar'la parantez sona erdi.
3: 2026 Dünya Kupası grupları. I grubu.

2022'de Katar'da gerçekleşen turnuvada kupayı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa, Kylian Mbappe önderliğinde bu kez kupaya erişmeyi hedefliyor. Daha önce iki kez şampiyonluk yaşayan Orozlar öyle bir oyuncu havuzuna sahip ki dördüncü kadrosu bile kupayı kazanma ihtimaline sahip. Fransa kupanın favorileri arasında gösteriliyor. Senegal. Dünya Kupası'na katılım konusunda 2018'den bu yana istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Senegal, zorlu I grubunda yer alıyor. Kadrosunda Sadio Mane, Nicolas Jackson, Gueye gibi isimleri bulunduran Senegal, dördüncü kez Dünya Kupası'na katılıyor ve 2002'de yaşadıkları çeyrek final başarısını tekrarlamayı hedefliyor. Irak. 1986'da grup aşamasında elendikleri Dünya Kupası'nın ardından ilk kez turnuvaya katılım hakkı kazanan Irak, zorlu I grubunda yer alıyor. Diğer takımlara nazaran mütevazı bir kadroya sahip

kullanarak beklenmeyeni başarmayı hedefliyor. Norveç. Tarihinde dördüncü kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Norveç, 1998'den bu yana ilk kez boy gösteriyor. İddialı kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Norveç, Erling Haaland, Julian Riyerson, Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, Antonio Nusa gibi yıldızlarıyla rakip.

0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Göksel'in çağrısı araçla haber masası başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Mutlu günler sevgili futbol severler, sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Dünya Kupası özel programımızda sizlerle birlikteyiz ve derinlemesine bir Dünya Kupası programı yapacağız. Sevgili Yaşar Kurt'la ne zamandır planladığımız bir programda aslında. Her grubu, her takımı gerçekten çok detaylı konuşacağımız bir program olacak. Sizler de 0212-273-10'dan mesajlarınızla bizlere katkı sağlayabilirsiniz. Sorularınız varsa yöneltebilirsiniz ve hattımızda Yaşar Kurt var. Yaşar hoş geldin.
3: Hoş bulduk Gülçin, nasılsın?
2: Teşekkür ediyorum, sen nasılsın?
3: Çok teşekkür ederim, sağ olasın.
2: Yani artık geldi çattı ya Dünya Kupası, şaka gibi. 24 yıl sonra oradayız. Yani ilk olarak hislerini merak ediyorum. Dünya Kupası biz futbol severler için, yani dinleyicilerimiz de aynı fikirdedir. Çok ayrı, yani yeri çok ayrı. Ülke turnuvalarını ben zaten çok ayrı severim. Bir de Dünya Kupası olunca bir daha birbirleriyle denk gelmesi imkansız oyuncuların karşı karşıya rekabet edeceği bir turnuva. Gerçekten daha da abartmalıyız galiba. Yani ne kadar abartabiliriz bilmiyorum ama yani daha da abartmalıyız. Festival ya adeta, değil mi?
3: Yani tam kelime aslında geçmişten günümüze bakıldığı zaman fuar diyebiliriz. Yani çünkü evet günümüzde yani onlarca maç izliyoruz, izleyebiliyoruz, her gün ulaşabiliyoruz ama bu yani 90'lardan önce baktığımız zaman futbolun aslında fuarı. Yani her yeni oyun stili oraya geliyor. Yani Hollanda'nın biz kompakt futbolunda orada görüyoruz. Brezilya'nın yoga buluntusunda orada görebiliyoruz sadece. Yani birçok takımın biz bu yüzden de fırsatıydı. Tabii ki yani işte geçmişlere baktığınız zaman kuvvet hikayesinde görüyorsunuz. Daha düşük kaliteli takımların da daha büyük takımlara kafa tutmaya çalıştığında görüyoruz. Çok büyük yıldızları görüyoruz. Ya da Dünya Kupası'nda yıldızlaşmış sadece Dünya Kupası'nda oynayabilen futbolcuları da görebiliriz. Yani dediğim gibi festival... yani birçok futbol seyirin yani 4 yılda bir olması nedeni ki zaten 2 yılda bir çekmeye çalıştığı zaman FIFA bunu teklif ettiği zaman en büyük itiraz buradan kaynaklanmıştı. Yani az ama öz bütün göz zevkimizi yükselten kişisel görüşüm düşük takımlıyken daha zevkli olan bir turnuva. Yani tam anlamıyla dediğimiz bir fuar festival diyebiliriz.
2: Peki Panini'ye başladın mı Yaşar ya, merak ettim.
3: Bu şey inanır mısın, İzmir'de bulamıyorum. Yani internet satışları da yok gibi bir şey. Hani birkaç yer var. Yani İzmir'in biraz dış, yani Urla gibi yerlerde. Henüz daha kışın çok fazla açık olmayan yerlerde. Galiba hafta sonu oraya gitmeyi bile düşünüyorum. Yani bir Panini çıkartması. Çünkü Türk milli takımın çok uzun zaman süreden, çok uzun zaman sonra geldiği bir turnuva. Yani ileride çocuklarıma anı bırakmayı düşünüyorum açıkçası.
2: Ya şöyle Yaşar, seni daha da heveslendirecek bir şey anlatayım istersen. Ben bir 10 tane çıkartma açtım. Bana görmüşsündür belki Twitter'da ekstra sticker Messi çıktı. Ben sana sonra yazarım, gerçekten bir 100 tane daha sticker alabileceğim ücrete o Messi sticker'ını vermiş bulundum ben de.
3: Verdim.
2: Evet. Yani bugün yeni alıcısına kavuştu ve ben tekrar Messi'yi çıkartacağım.
3: Anladım. Yani bence gayet mantıklı. Yani ya bu tarz zaten Panini'nin veya da ne bileyim bu tarz çıkartmaların, oyuncu kartlarının özelliği bu tarz takasların yapılabilmesidir. Yani kesinlikle ben bunların çok daha zevkli olduğunu, futbol zevkinin de hani bizim ufaklıktan geldi, bizim küçüklükten geldi bir alışkanlık.
2: Evet.
3: İlerleyen nesillere de yansımasını düşünüyorum açıkçası, istiyorum ben de.
2: Kesinlikle. Tabii buradan da gruplara geçmeden önce seslenmemiz gereken bu konuda aslında bazı menşialar da var. Ya bu artık maç bileti gibi kara borsaya düşecek bir şey değil, yani bunu da yapmayın. Yani zaten ufak şeylerle artık mutlu olmaya başladık. Bu da herkesin mutlu olduğu bir şey. Yani sticker yapıştırıyoruz. Hatırlıyorum ben, gazeteyle birlikte bedava verilirdi ben çocukken ve stickerları da ben cep harçlığımla alıp yapıştırırdım. Yani buralardan işte Albümü bile senin söylediğin yerleri biliyorum yani, o fiyatlara satmak. Çünkü ben biliyorum, araştırdım, Panini bu albümü Türkiye'ye eşantiyon olarak veriyor. Albüm bedava veriliyor zaten. Stickerlarda hatırı sayılır bir miktara zaten satılması gerekiyor. Ya bunu da kara borsaya düşürmeyelim. Halkın elinden de çok ufak zevkleri almayalım ya, değil mi?
3: Yani kesinlikle yani daha yani ülkemizde en azından birçok şey ulaşması bu kadar zorken. Ya bu arada yani kara borsaya geçtim. İnternette kendi Panini albümünüzü yapma videoları başlamış. Yani bir yazıcıdan çıkarttığın, yapıştırın vesaire tarzında. Hani en azından albümü tek başına alabiliyorsun ama yapıştırıcıları, stickerları kendin basma yoluna gidenler var. Onları gördüm. Yani çok söylenecek bir şey yok. Ya onları da anlayabiliyorum bir noktada. Hani senin az önce söylediğin nedenlerden dolayı ama hani bunların küçük mutluluklar bu kadar pahalı olmamalı bence. Ben de senin gibi düşünüyorum.
2: Peki artık yavaş yavaş gruplarla başlayalım o zaman. A grubuyla şöyle bir başlayalım. A grubu. Ev sahibi Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Çekya. Açılış karşılaşması Meksika ve Güney Afrika arasında oynanacak. Sonra da Kore ve Çekya karşı karşıya gelecek. Aslında en dengeli gruplardan birisi diyebiliriz herhalde A grubu için. İlk olarak ev sahibi özelinde, Meksika özelinde başlayalım. Yani dengeli bir grupta tabii ev sahibi biraz daha ön plana çıkar ama... değişik bir tesadüftür ki Meksika ve Güney Afrika açılış karşılaşması biliyorsun 2010'da da iki takım karşı karşıya gelmişti ve güzel bir maç olduğunu hatırlıyorum. Şabalala, ülkemizin Şabalala ile tanıştı, açılış golünü atmıştı Şabalala o turnuvada. Bu grubu nasıl değerlendirirsin ilk olarak Meksika özelinde? Yani baktığımızda hala Lozano gibi isimler var. Meksika'dan futbolcu çok az çıkmaya başladı artık son dönemde. Ama bir ev sahibi apoletiyle, ev sahibi unvanıyla bu turnuvada A grubunda yer alıyor Meksika.
3: Yani kesinlikle yani grubun seviyesine bakıldığı zaman yani Meksika ve Çek Cumhuriyeti'nin kağıt üzerinde zaten çok önde olduğunu söylemeye gerek bile yok aslında. Hani ev sahibinin haricinde... Hani Güney Afrika ve Kore'ye baktığımız zaman henüz diğer iki takım olan yani Güney Kore özellikle bir şeyler vaat ediyordu ama hem kaliteli oyuncuların yaşlarının ilerlemesiyle beraber hem de savunmadaki problemle beraber ben de Meksika'yı ev sahibi avantajıyla bir adım önde görüyorum. Yani sen Lozano'dun dedin ama antrenör koltuğunda hala Javier Aguirre var. Hani uzun zamandır Meksika'nın başında birbirine alışmış bir takımı yönetiyor. Dediğim gibi ev sahibi avantajıyla geldiler. Bence bunu sonuna kadar kullanacaklar gibi duruyor. Kalede Ochoa'yı belki son kez, yani son 4-5 turnuvadır bunu söyleriz belki ama Ochoa galiba son kez bu sefer kalede olacak. Onun dışında hani savunma hatlarını çok yeterli görmedim ama hücum hatları bu grup üzerinde bence yani rahatlıkla çıkabilecek. Özellikle Raul Jimenez fena da bir sezon geçirmedi fırında bence. Lozano'nun sakatlığı noktası bilmiyorum. Son dönemlere sakat olduğu için oynamadığını gördüm. Yani ligini açıkçası çok fazla takip etmesen de sakatlıktan kaynaklı problemleri var. Yani Edson Alvarez mesela bir de Fenerbahçe'de çok uzun süre sakatlıktan dolayı forma giyemedi ki zaten milli takıma yetişmek için ameliyat olduğu da biliniyor. Ama ben tüm bunların dışında detaylı baktığım zaman kendi liginde, Meksika liginde Alexis Vega'yı biraz ön plana çıkarmak istiyorum. Çünkü son maçlarına bakıldığı zaman Meksika'nın özellikle hazırlık maçlarında ve Gold Cup'ta çok fazla ön plana çıktığını gördük Alexis Vega'nın. Hücum metriklerinin hemen hemen hepsinde bir numara, ya bir numara ya iki numara. Onun için onun biraz kendini göstermesi gereken Meksika adına biraz daha sürpriz bir oyuncu diyebiliriz. Daha yani 28 yaşında ama buradan Avrupa yapabilecek bir potansiyeli var bence. Güney Afrika'ya baktığımız zaman yani Güney Afrika yani kendi Afrika'dan yani Afrika uluslardan gelen oradaki biraz daha görece daha düşük profillerden kaynaklı biraz daha Dünya Kupası'nda gördüğümüz. Yani bunu bu arada çok fazla söyleyeceğiz. Yani İtalya'nın olmadığı Dünya Kupası'nı bu takımlar geliyle çok fazla söyleyeceğiz ama parantez açayım, ben bu takımların Dünya Kupası'na ek sadamet getirdiğini düşünüyorum. Ama senin dediğin gibi 2010 bence bunun en büyük örneğiydi. Güney Afrika'da yapıldı ve gerçekten futbolun nelere yol açacağını gösterdi. İsim isim bakıldığı zaman aslında çok fazla deşebileceğimiz bir oyuncu yok Güney Afrika'da. Yani bunu izlememiz gerekiyor ya da bu sürpriz olabilir diyebileceğimiz bir oyuncu yok. Sadece Larry Foster belki Burnley'de zaman zaman oynayan ve kendi metrikleri üzerine bakıldığı zaman Madrid'in metrikleri çok üzerine çıkmış bir oyuncu. En fazla belki onu gösterebiliriz ama hani belki avarajını uygun bir konuma gelirse Kore ile beraber üçüncü için kapışabilir.
2: Ya kesinlikle katılıyorum. Ya Steven Pienaar mesela o eski kadroda en öne çıkan isimdi. Artık öyle en öne çıkan bir ismi gösteremiyoruz Güney Afrika'da ama daha takım halinde bir oyun oynuyor da olabilirler artık. Çünkü yıldızlaşacak oyuncuları yok. Mecburen takım halinde oynayacaklar. Güney Kore için de benzerini söyleyebiliriz. Çünkü tamam Beşiktaş'taki forvette Heung-min Son hala kanatta oynayacak. Gerideki Min Jae var ama takımın geri kalanında tam olarak bir yıldız statüsünde diyebileceğimiz, hatta artık Heung-min Son'u da tam olarak bir yıldız statüsünde sayamayız herhalde. MLS'te geçen birkaç maçını izledim. Yani biraz form düşüklüğü var onda da. Ya aynılarını tabii bir seviye üst futbol oynayacaklardır Güney Afrika'ya oranla ama Güney Kore için de söyleyebiliriz herhalde, değil mi?
3: Yani kesinlikle, yani eskiden kastım biraz 1-2 turnuva daha geri gittiğimiz zaman, yani daha yani Heung-min Son'un biraz daha prime olduğu zamanlarda yavaş yavaş alttan genç oyuncular da çıkıyorlardı. Jurassic Park'ı çok iyi hatırlıyorum. Ya bu tarz hem tecrübe hem genç kadroyla beraber tabii ki çeyrek finallere final vaat etmiyorlar ama en azından gruptan çıkmayı biraz daha vaat edebiliyorlardı. Ama bu sene hani biraz daha hücum oyuncuların ayağına bakıyorlar gibi. Çünkü Salmat'ta Kimmice'ye diyoruz ama Kimmice'nin de çok fazla oynamadığını kabul etmemiz lazım. Ve çok fazla sakatlık yaşadı. Yani yanına yazabileceğiniz ikinci bir savunmacı yok neredeyse. Ama hücum hakkında, ki ben burada parantez içinde kaygınlığı almak istiyorum. Paris Saint-Germain de bu sene hem Avrupa hem Liga üzerine bakıldığı zaman o rotasyonlara çok fazla şans da buldu. Ki benim şahsi olarak çok beğendiğim bir oyuncu. Tabii ki Oho Ligi'mizden de tanıyoruz. Ama ben ana nokta olarak, ana belirleyici olarak Heung-min Son ve Oho'dan ziyade kendimi biraz daha önceden çıkartabilirim.
2: Ve gruptaki tek Avrupa takımı, o açıdan da çok güzel bir grup değil mi Yaşar? Ya her bölgeden, her kıtadan bir takım var ve gruptaki tek Avrupa takımı Çekya. Çekya'da tabii eski formundan çok uzak. O Rosicke'li kadrolar, Jan Koller'li kadrolar yok yani. Şu anda Çekya için en önemli 3 oyuncu say desek herhalde Patrick Schick'i söyleriz. Aklına gelen başka Vaclav Černý tanıdık bir isim diye. Bir de Tomáš Souček.
3: Yani kesinlikle, ama şunu da parantez açmamız lazım. Türkiye'de yoldan kimi çevirsek 10 kişiden 5'i muhtemelen Çek Cumhuriyeti kadrosuna izlerden söyleyebilir. Çünkü yani bu kadar sık karşılaştığımız başka bir takım yok muhtemelen. Yani ağacı bilmiyorum ezbere, ağacın karşı takım tarafında bile olsa bir noktada Çekke'yle karşılaşacakmışız gibi geliyor. Yani her turnuvada karşı karşıya geliyoruz. Yani birbirimizle oyunu çok yakından da tanıyoruz artık iki takımın. Evet, yani ezbere söyleyebiliriz. Fiziksel bir oyun, üçlü savunma vesaire, bunları ezberden söyleyebiliriz ama yani oyuncu özelinde bakıldığı zaman evet, bu takımın bir numaralı ayağı yani Patrick Schick demek bence de yalan olmaz. Yani Kufal var. Bildiğimizde yarım sezon oynasa Yurasa'yı gördük. O Hiranak bence Hopenheim'in bu seneki çıkışında iyi bir faktördü ama ben savunmadan Krejčí'yi bu sefer biraz daha sürpriz atlayayım ama biraz sürpriz oyuncu, biraz ön plana çıkabilecek bir oyuncu olarak söyleyebilirim. Wolverhampton bu seneki oyununda zaman zaman fırsat buldu ve bence fırsat bulduğu maçı gayet de iyi değerlendirdi. Özellikle takip ettiğim oyunculardan biri Krejčí. Güçlü, boyuna rağmen, uzun boyuna rağmen çok ağır da bir stoperdir. Bu özellikle savunma sistemli Çekya'da ben ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Evet, yani tamamen 3 maçın içinde de ya da ilerlerse 4-5 maçı yıldız olmaz ama olası bir sürprizde, olası bir peri masalında bir numara yazabileceğimiz oyunculardan biri bence.
2: Peki, tabii bir yandan önüme de açtım simülatörü ve senin tahminlerine göre de böyle bir dizilim yapacağız. Bu grupta kimi birinci olarak görüyorsun Yaşar?
3: Bu grupta benim favorim Çek Cumhuriyeti bir olur gibi geliyor bana.
2: Birinci Çek Cumhuriyeti diyorsun. İkinci sıra ve üçüncü sıra kimi öngörüyorsun?
3: Yani Meksika ikinci sırada muhtemelen olur. Güney Kore'de 3 gibi duruyor şu an. Yani çünkü Afrika'da çok fazla bir şey var diye bir oyuncu görmüyorum.
2: aynı fikirdeyim. Sadece ben Çekya'dan o kadar iyi bir oyun beklemiyorum. Ama çok dengeli bir grup, yani ne olacağı hiç belli olmayacak bir grup. Ve tamam, bu şekilde simülatöre giriyorum. Tabii ilerleyen zamanlarda hani kim kimle eşleşiyor daha iyi görebilmemiz açısından da güzel bir aslında sistem olacak. Ve B grubuyla devam edelim. Yine aynı şeyleri söyleyebileceğimiz bir grup herhalde. Kanada, Bosna Hersek, Katar, İsviçre. Tabii Katar buranın zayıf takımı. Kanada için de aslında benzer şeyler söyleyebilirdik. Tabii Katar kadar olmasa da, ama Kanada ev sahibi takımlardan birisi. Bosna inanılmaz bir hikayeyle geldi. İsviçre'de tam bir turnuva takımı. Yani B grubunda her takımın bir hikayesi var.
3: Yani az son 5-10 dakika söyleyeyim ben, şey, bu grup için neredeyse aşağı yukarı söyleyebiliriz. Çünkü yani roller bile birbirine uyuyor. Yani İsviçre, Çek Cumhuriyeti'yle birebir eşleştirebilirsiniz. Kanada, Meksika'yla. Hani Bosna, Kore'yle, Katar, Afrika'yla. Ama ben A grubuna göre güçlerin burada, yani Katar'ı biraz daha kenarda bırakırsak, diğer 3 takım üzerinde daha eşit olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet, Kanada ev sahibi ama Meksika kadar bir güçlü bir ev sahibi değil bence. Çünkü onlar da yani yapılanma demeyelim ama zaten son Dünya Kupası 2022'ye uzun zaman sonra katılmışlardı. Ve oradan sonra üzerine çok fazla bir şey koyabildikleri ben de düşünmüyorum açıkçası. Jonathan Davis bu takımın bir numaralı oyuncusu. Yani çok sürpriz değil ama Olosey'i herhalde bu sene ya birkaç maç izledim, tamamını izlemedim açıkçası ama fena bir oyuncu değil, atlet bir oyuncu. Kaylar'ı zaten tanıyoruz. Onun dışında bakıldığı zaman açıkçası çok bir şey vaat etmiyorlar ama ne olursa olsun ev sahipleri, yani biraz yani ambiyana tabiri ilk kriz değil de çok fazla gördük. Belki bu kontenjandan biraz daha ileri gidebilirler. İsviçre bizim yıllardır bence yapmak istediğimiz ya da hedeflediğimiz şeyi yapıyor. Her turnuvaya bir şekilde katılım sağlıyorlar. Avrupa kontenjanından. Gerçekten hani İsviçre şunu diyebiliriz. Yani bu turnuvaya katılır. Bu turnuvada çeyrek yarı görür mü? Muhtemelen zaman zaman gördüğünüz bir yaptığını görüyoruz çeyrek final civarında ama genelde grupta da eğlence oluyor ama ne olursa olsun önümüzdeki turnuvaya İsviçre katılabilir diyoruz ve bence bu önemli bir istatistik. Yani çok fazla jenerasyonlar değişmesine rağmen bunu alışkanlık haline getirmek de bence başarı. Oyuncu üzerine bakıldığım zaman yani son 2022'de özellikle, daha doğrusu yani 2021-2022 o jenerasyonda Troller'in, Abisher'in çok fazla ön plana çıktığını, biraz da seriye mi destekli bir umurda oluşturduğunu, burada ilerlediğini görmüştük. Hala aynı takım var. Onlar da yani jenerasyon değişti ama bu jenerasyon değişimine yeni bir sonraki jenerasyon kim? O konuda biraz soru işareti yaşıyorlar. Çünkü artık oyuncular da yaşlanmaya başladı. Yani hala Foldekleri kadro Giges oynuyor. Artık 33-34 yaşına geldi. Buraları biraz yenileyebildikleri noktada bence bu alışkanlıklarını devam ettirebilirler. Ama bu turnuva üzerine bakıldığı zaman bu kolay grupta bence hala şansları var. Ama gelecekte ne olur tabii ki bilemiyoruz. Yani Katar üzerine bakıldığı zaman da aslında bu Dünya Kupası'ndan almadan önce 2022'den önce bir yapılanmaya girmişler zaten, bunu biliyoruz. Birçok İspanya'dan özellikle Barcelona tarafından altyapı hocalarıyla anlaştılar, bir akademi kurdular. Buradan bir şekilde ilerletmeye çalışıyorlar. Ama onlar da henüz istedikleri sonuçları tabii ki varamadılar. Kolay değil. Bir yapılanma içindeler. Birkaç turnuva sonrasında biz Katar'ın daha ilk iki zorlayan, belki en üçüncü zorlayan takım olduğunu gördük ama o turnuva muhtemelen şu an değil. Bosna üzerine bakıldığı zaman da yani her gruptan desteklediğim bir takım var diyebilirsem ben bu gruptan Bosna'yı tabii ki de destekliyorum. Çünkü yani inanılmaz zor bir yoldan geldiler. Yani İtalya, Galler yani hiç kolay işler değil. Özellikle yani Edin Dzeko'yla Netflix saçma sapan yerlere belgesel yapıyorsa Dzeko üzerinden ne zaman belgesel yapacaklar açıkçası onu çok merak ediyorum. Onların da daha Bundesliga temelli bir kadroları var. Daha Bundesliga umuru kadroları var. Ama benim burada biraz daha parantez açacağım oyuncu Sassuolo'dan Tarık Muharremovic. Bu sene çok ön plana çıktı. Çok fazla maçta fırsat buldu. Zaman zaman sürpriz goller de attı. Bu yıldızların arasında bu turnuvada belki Bosna Hersek adına parlayabilecek oyuncu belki Muharremovic diyebiliriz.
2: Kesinlikle Tarık Muharremoviç benim de ön plana çıkarttığım oyunculardan birisi. İsviçre için de Johan Manzambi'yi aslında bu şekilde ön plana çıkartabiliriz herhalde. Ve İsviçre için şu parantezi açmak gerek. Yani garip olacak ama Şakir'in olmadığı bir turnuva. Çünkü kadroları açıklandı ve Şakir'i yok.
3: Yani Şakir'i artık bir noktada olmamalıydı da. Yani kesinlikle katılıyorum. Dünya Kupası'nın hani başında söylemiştik. Sadece Dünya Kupası'nda oynayan Dünya Kupası oyuncularından biri bence Şakir'i. Zaman zaman form kulüp formlarında yükseldi dönemler oldu ama asıl hep Şakir'i İsviçreli Şakir olarak bilindi. Onu görmeyecek olmak biraz farklı gelecek ama artık az önce dediğimiz gibi o jenerasyon değişimini yapmak zorundaydı İsviçre.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası devam edecek.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası devam ediyor.
2: Peki bu gruba dair zirve tahminin nedir?
3: Çok sürpriz olmayacak. Ben burada muhtemelen İsviçre'nin biri olacağını düşünüyorum. İki de ben Bosna çekiyorum.
2: Evet, aynı fikirdeyim.
3: Yani Kanada 2, Katar 3 olur ama yani sürpriz bir şekilde Katar ve Kanada'nın yerleri değişirse de açıkçası şaşırmam. Çünkü yani Kanada o derece çok fazla bir şey ümit vermiyor maalesef bana.
2: Peki C grubuyla devam edelim. C grubunda Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya yer alıyor. Brezilya'da tabii gündem yani kadronun açıklanışı, Neymar'ın oluşu. Yani bu söylentiler vardı ama ben Ancelotti'nin böyle bir karar vereceğini düşünmüyordum. João Pedro'yu almadı. Neymar aldı kadroya ve son Dünya Kupası'nı yaşayacak Neymar'da. Aslında süre dakika anlamında bakıldığında evet Neymar hak etmedi ama Neymar da yani ismiyle gerçekten Brezilya'ya ayrı bir hava katan bir isim.
3: Şöyle bir Neymar'ın açıklanacağını ama ben şöyle anladım. Bir içecek firması bir reklam yaptı Brezilya üzerinde ve yani Brezilya'nın geçmiş Dünya Kupası tarihi üzerinden bir, çok güzel bir reklam var ve reklamın sonunda yani o reklamda bu arada R9 Ronaldo da oynuyor, Nazario da oynuyor, Taffarelli vesaire görüyoruz. Çok iyi bir reklam. Ve finalinde Ancelotti çıkıp tüm Brezilya'ya bir olması gerektiği mesajını veriyor. Bunu da Neymar almadan yapamazsınız. Çünkü Neymar alınmadığı noktada Brezilya baya baya ikiye bölünecekti. Ve yani Neymar ana planda olmayacak muhtemelen Brezilya'da. Hatta zaman zaman sonradan girdiğini de görüyoruz. Çünkü hem az maç oynadı, formu düşük, zaman zaman sakatlıklar da yaşadı. Yani çok büyük bir problem olacaktı. Ve bence yani amiyane tabiriyle abilik yapması üzerine gayet doğru bir mantıkla götürüldü. João Pedro alınabilir miydi? Alınabilirdi ama yani maalesef belli bir kota var ve bazıları girmeyecek. João Pedro'ya yazık oldu bu noktada. Ben Brezilya'nın uzun zaman sonra en dengeli, yani yetenekli veya iyi, şu bu demiyorum ama bence dengeli bir kadrosu var. Sen savunma üzerinde zaten yani Gabriel var, harika bir sezon geçirdi. Marquinhos, Şampiyonlar Ligi finalinden, bu ikisi zaten Şampiyonlar Ligi finalinden çıkıp gelecekler. Onun haricinde yani bunların yedeği de Bremer. Yani oynadığı maçlarda gayet iyi bir performans gösteren Bremer. Yani sol bek inanılmaz, hala Alexandro var. İnanılmaz, yani hangi ligi, hangi takıma giderse gitsin bir şekilde bu takımın sol bekinde hep Alexandro'yu görüyoruz. Orta saha üzerinde ben yani sağlıklı ve iyi bir şekilde geldiği zaman ben buna Gümerec'in ileriki üçlüyü en yönetebilecek orta sahadan biri olduğunu düşünüyorum. Onun yanında Casemiro gibi onu taşıyabilecek savunma anlamında ve yüzünde de yardımcı olabilecek bir paket var. Yani orta sahanın için çok hoşuma gitti. Çok dengeli olduğunu düşünüyorum. Yani hücum hattında da artık yani elimizde böyle cerhaller var. Kim istersen yönetin. Yani Konya, Endrick, Vinicius, harika bir sezon geçiren bence Brentford'da Thiago, Rafinha. Yani inanılmaz, istediğiniz oyuncu, istediğiniz yere koyduğunuz zaman istediğiniz performans alabiliyorsunuz. Ve oyuncu yönetimi konusunda da tarihin en iyi antrenörlerinden biri belki Ancelotti var. Ben yani Brezilya'nın Brezilya şampiyonluk süreci tabii ki de zor ama adaylar arasında değil, yani de en elit adaylar arasında değil ama ben şansının diğer elit adaylar kadar olduğunu düşünüyorum. Ben o elit statüsünü alırım açıkçası. Gruptaki diğer takımlar İskoçya. Yani İskoçya beni Avrupa Şampiyonası'nda 2024'te en çok şaşırtan takımdı. Ben özellikle Premier League temelli orta sahasından çok şey bekledim. Biraz tempo bekledim açıkçası ama gruptan çıkamadılar. Yani inanılmaz bir şey. Ve benim Premier League temelli orta saha oyuncuları dediğim hemen hemen hepsi seriaya taşındı. Yani Billy Gilmore, McTominay, Nils Ferguson, hatta Santrafor'daki Che Adams bile biraz daha seriya temelli bir kadro oldu ve Dünya Kupası'nda yani bir lig değil, kısa bir turnuva olduğu için genelde daha düşük tempolu maçlara alışkınız ve bu noktada hep seriya temelli ya da İspanyol Liga temelli takımlar biraz daha şanslı olduğunu görüyoruz. Onun için ben ikinci bir şans olarak İskoçya'yı tekrar favori takımlarım arasında alacağım. Ama eğer bu da olmazsa muhtemelen yine boşa gitmiş bir jenerasyon gibi duracak. Fas, yani Fas Arap ülkeler arasında şu an için en yüksek takım. Evet, kupaları elinden alındı. Biraz kendilerini bloklara kanıtlamak da isteyecekler. Oyuncu özelinde de yani 5 büyük lige gerçekten son zamanları bayağı bir oyuncu sarf etmeye başladılar, göndermeye başladılar. Antonio'ya da işte White Hoca'dan sonra Muhammed Oyatbi geldi. Oyatbi diğer takım başına geldi ve o da U23 takımının antrenörüydü. Geçici olarak açıklandı ilk başta ama sonra muhtemelen turnuvayı onunla geçecek gibi duruyorlar. Yani gol gruptalar İskoçya, Fas, Brezilya üçlüsü bence iki de birbirine hiç geçirecek takımlar. Özellikle bu tarz kısa turnuvalarda. Onun için izlenmesi güzel gruplardan biri olacak. Yani Haiti konusunda da yani Allah affetsin çok fazla tanıdığım döngülüyor açıkçası ama birkaç tanıdık isim var. Hani Mazonu Kayseri Spor'dan biliyoruz. Belagerde'yi Wolverhampton'dan izlediğim birkaç maç var. Onları izledim. Orada da çok fazla fırsat bulmadı ama fiziğiyle biraz daha çıkan döngü. Bu üçlerin arasında Haiti'ye biraz rezik olacak gibi duruyor.
2: Peki birinci sırada kimi öngörüyorsun? Yani Fas bence burada birinci sırayı alması pek sürpriz olmaz ya.
3: Kesinlikle olmaz. Yani şöyle söyleyeyim. Fas Brezilya arasında ki ben ilk ikinin böyle olacağını düşünüyorum ben de. Hangisi bir hangisi iki yani itiraz etmem ama ben bu rüzgarla beraber Brezilya'nın bir numarada olacağını düşünüyorum.
2: Yani Haiti sonda, İskoçya üçüncü sırada diyorsun değil mi?
3: İskoçya üç gibi oldu yani. Bu tahmini kadrom yani Fas Brezilya 1-2 değişebilir. Yani Fas İskoçya 2-3 değişebilir. Yani onun için dengeli gruplardan biri ama son olarak Brezilya'dır. Fas 2, İskoçya 3 olur diye düşünüyorum ben de.
2: Ortada tabii İskoçya tarafında da ilginç bir hikaye şu. Andrew Robertson, yani her röportajında adını anıyor tabii. Diogo Jota. Yani Diogo Jota ile Dünya Kupası'nın hayalini çok kurduklarından bahsediyor. Ve hep ekliyor yani umarım bir yerlerden beni izliyordur diye. Gerçekten duygusal bir hikaye de orada İskoçya açısından var.
3: Yani Jota muhtemelen izliyordur ama üzerindeki forma muhtemelen Portekiz forması. Yani umarım yani Robertson'un da dediği muhtemelen kendi takım arkadaşı üzerinden bakıyordur ama yani Robertson'un da özellikle Ruben Neves'in de Jota üzerinden bu inançları ve kendine motivasyon devşirmeleri bana da çok saygı ve respekt takdir edilmesi geliyor açıkçası.
2: Peki bir başka grup ve bizim grubumuz aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay, Avustralya, Türkiye. Milli takımımızın da tabii geniş kadrosu açıklandı. Ya az çok artık Vincenzo Montello'yu da tanıyoruz. Kimlerin çıkacağını, kimlerin olacağını tahmin edebiliyoruz. Hem milli takımımızın aday kadrosunu nasıl değerlendirirsin hem de rakiplerimizi nasıl analiz edersin?
3: Yani Türkiye üzerine baktığımız zaman ya, kesinlikle yani bunun daha önce de konuşmuştuk. Hem avantajları var hem de dezavantajları var. Yani öncelikle bizim bu kısa kadromuzda her zamanki yani alışılmış kadromuzda ciddi bir sakatlık olmaması çok şükür. Önümüzden kolayca çıkaran, en rahatlatan ve içimizde rahatlatan konu. İnşallah turnuvaya kadar da turnuva boyunca da herhangi bir sakatlık yaşamayız. Çünkü sezon içinde yani Hakan'ın da, Arda'nın da, zaman zaman Can Özlü'nün de çok fazla kısa sakatlıklar oldu ve ama en azından turnuvaya kadar sağlam bir şekilde geliyorlar. Bizim için en sevindiğimiz nokta o. Yani biliyoruz evet az çok alacakları ama benim içime sinen birkaç seçim var. Yani en başında yani ben de Emirhan Topçu'yu biraz daha bu geniş kadroda eklenmesini düşünüyordum. Emirhan evet lig genelinde Beşiktaş ne kadar kötü oyunlar söylesin, ayakta kalan, özellikle büyük maçlarda ayakta kalan ender oyunculardan biri. Ya da Göztepe üzerinden Arda Okan'ı ben geniş kadroda bekliyordum. Gerçekten çok beğendiğim bir oyuncu. Yani bek konusunda çok hem bek hem sahne oynayabilen bir oyuncu. Yani sağ çizgiyi tamamen kapatabiliyor. Tabii ki turnuvaya gitmesini ben de beklemiyordum ama en azından bu geniş kadroları çağırmak oyuncular için bir moral kaynağı olabiliyor. Onun için birkaç küçük itirazım var ama yani sonuçta kimlerin gideceği, kimlerin gitmeyeceği belli. Montpellier bu konuda inanmaktan başka durum çaremiz yok. İnanıyoruz. Bunu bize bir önceki büyük turnu olan Avrupa Şampiyonası'ndan alnımızın yatıyla çıkardı. Muhtemelen buradan da elinden gelen en iyisini yapıp bize en iyi yerlere taşıyacağını düşünüyorum.
2: Ya şu da var Yaşar, katılır mısın bilmiyorum ama bizim ülkede şu yanlış anlaşılıyor biraz diye düşünüyorum. Hani çok fazla Dünya Kupası'na katılmadığımızdan kaynaklı bence veya çok fazla turnuva tecrübemiz olmadığından kaynaklı. Sadece eleme tecrübesi olduğu için milli takımı insanlar biraz şey diye algılıyor. Sezonun takımı. Öyle bir şey değil milli takım. Hani diyorlar ya mesela Ozan Tufan örneğini verebiliriz mesela. Ozan Tufan bu sezon çok iyi performans gösterdi. O yok, işte şu var. Veya Adil Demirbağ. Yani 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılıyor ülke ve bu oyuncular, Adil Demirbağ gibi oyuncular ilk kez milli takıma bu seviyede seçilmesi, yani kafasına sıkmak olmaz mı bir teknik direktör için?
3: Yani hani daha kısa bir hareket edeyim. Geçtiğimiz programdan birinde yani Emre Hoca'nı dinlediğim zaman Mert Günok üzerinden şunu söylemişti. Yani hocayı yedek kaleci üzerinden değiştirmeyelim artık demişti. Yani o noktaya geldi. Yani yedek kaleciler üzerinden, üçüncü kaleci üzerinden değiştirmeye başlandı artık. Yani bence artık plana sadık kalmalı ve hocanın planına güvenmek lazım. Kadro seçimi üzerinde de yani bunu sürekli söyleyeyim. 23 kişilik bir kadroysa 17-18 tane sabit oyuncu olabilir bence. Montpellier bu küçük farklar üzerinde ben eleştiriyorum. Evet, 2 oyuncu, 1 oyuncu, 3 oyuncu bence forma göre seçilebilir. Ona katılabiliyorum. Ama bu Dünya Kupası için değil. Yani bu elemeler üzerinde bakılabilir ama Dünya Kupası'nda hani bildiğim, güvendiğim bir yer. Samet Akaydın öne veriliyor her zaman. Evet, ben de Samet Akaydın'ın şu an Türkiye milli takım standartları olduğunu düşünmüyorum. Ama Adil mi Samet mi dersen, bir antrenör tabii ki Samet seçer mantıken, çünkü neyi yapabileceğini, neyi yapamayacağını daha iyi biliyor.
2: Ve şunu da kabul etmek gerekmez mi Yaşar? Yani hep Rize Spor örneği veriliyor çünkü veya Fenerbahçe örneği ama milli takımdaki Samet Akaydın performansıyla kulüp takımındaki Samet Akaydın performansı arasında dağlar kadar fark var.
3: Ya onu bekleyiniz tabii ki. Yani zor maçlar da yaşadı. Ama genel olarak bakıldığı zaman bu kısa turnuvalarda ben Montpellier'in mesela geri gelmiş olmasını çok fazla üçlü deneyeceğini düşünüyorum üst takımlara karşı. Özellikle yani inşallah gruplar çıktıktan sonra böyle daha zor maçlarda üçlü savunma deneyeceğini düşünüyorum. Üçlü savunmalarda bence de Samet çok daha iyi. Yani oralarda çok iyi kotardı Avrupa Şampiyonası'nda. Bence yani evet bazı defekler olsa da ben de daha uygun olduğunu düşünüyorum. Daha iyi diyemem. Hiçbir oyuncu kıyaslayamam ama milli takım özelinde daha uygun olduğunu ben de düşünüyorum.
2: Peki rakiplerimize baktığımızda da Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi unvanıyla bu grupta yer alıyor ve güçlü oyuncuları da var. Weston McKennie gibi, Pulisic gibi oyuncuları da var. Paraguay ve Avustralya ise nispeten daha zayıf takımlar ama onların da tabii önemli oyuncuları var. Paraguay'da Almiron var. Örnek verebileceğimiz Avustralya'da da kaptan Jackson Irvine, Saint Pauli formasıyla tanıdığımız.
3: Yani kesinlikle bu takımın kafa iki takım Amerika ile biziz. Diğer iki takım biraz daha puan çalmaya veya asıl amacı 3 puandan ziyade bizleri durdurmak olacağını düşünüyorum. Çünkü yani milli takımımız özellikle Dünya Kupası elemelerinden de, hazırlık maçlarından da, hatta playofflardan da gösterdi ki skor almaya çalıştığı zaman gayet iyi performans gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri de zaten geçtiğimiz sene hazırlık maçı yapmıştık Amerika'da ve galip geldik. Ama tabii ki Amerika'nın çok fazla yıldızı, çok önemli yıldızları o maçta yoktu. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Tek tek baktığımız zaman da aslında isim olarak bence de çok iyi ama Amerika'daki oyuncuların bir çoğunluğundan güçlüşe geçtiğini düşünüyorum. Çünkü bir hani Pulisic geçtiğimiz sezonun ikinci yarısı neredeyse komple yok. Balogun Arsenal'de var ettiği şeyleri Monaco'da bence henüz daha gösteremiyor. Yani evet 24 yaşında ama hala bir santrafor için prime yaşına var. Onun için henüz ben net bir tehlike diyemem. Mekke'nin kötü bir Juventus'u çok iyi oyuncusu ama ortalama bir takımın bence ortalama bir oyuncusu olabilecek seviyede. Giovanni Reyna vadettiği şeyleri yerine getiremiyor. Belki Brandon Aronson'a biraz sparantı için alabiliriz. Ben yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. bütün altı üzerinde Premier Lig'de bence iyi performanslar gösterdi. O bizim için net bir problem olabilir. Ama geri kalan üzerinde yani orta sahanın gerisinde zaten kaleci ve savunma üzerine bakıldığı zaman yani etki geçirir oyuncu söyleyemiyoruz. Evet değişik bir ütü oynayan oyuncular var ama yani bu seviyede oyuncuları değil bence Amerika yani ev sahibi olmasa bile zaten rahatlıkla yenebileceğimiz bir takım derdim. Yani rahatlıktan kastım yani yenebileceğimiz bir menizden Dünya Kupası'nda kimse kimseyi rahatlıkla yenemez ama bize rakip olamaz diyebilirdim ama ev sahibi avantajlarıyla beraber ve yani maalesef ben bunu da söyleyeceğim ama Infantino-Trump ilişkilerini rahatsız edici boyuta getirdi. Bunları da üzerinde bulundurmak lazım. Ben Amerika'nın bizle beraber liderlik mücadelesine gireceğini düşünüyorum. Paraguay yani evet bir değişim söz konusu orada da çok fazla yaşlı oyuncu var, çok fazla genç oyuncu var. Arada biraz problemli işi var. Sen Almiron dedin. Ama ben biraz daha Uğur Enkisoy'u biraz daha ülkeye çıkartacağım. Bence Brighton'a çok iyi çözüm geçirmişti. Orada zaten Chelsea transferi yaptı. Chelsea Strasbourg'a kiraladı. Bu sene çok fazla maç oynadı Strasbourg'da ama gol ve katkısı konusunda problemler yaşıyor. Onun için dikkat edilmesi gereken sporcuların başında geliyor. Almiron kesinlikle öyle. Biraz seviye düşse de İngiltere Premier Lig'de çok iyi bir takım oyuncu, çok iyi bir asker olduğunu görmüştük. Problem yaratacak bir yaratmaya çalışacaklar Türkiye ve Amerika'ya. Yani Avustralya üzerine bakıldığı zaman da onlar da Asya'dan gelen, düzenli Dünya Kupası'na katılan bir takım. Şu an üzerine bakıldığı zaman da hani Matt O'Brien ve Aziz Beyiş dışında çok fazla aslında konuşabileceğimiz bir oyuncu da yok. Bu ligin ya da bu grubun en zayıf haftası diyebiliriz onlar için.
2: Yani bu gruba dair sıralaman nedir peki? Onu da net olarak alalım.
3: Yani açıkçası ben Türkiye'yi bir görüyorum. Amerika muhtemelen 2 olur. Paraguay'da 3 olur gibi duruyor bana.
2: Peki E grubuyla devam edelim. E grubunda Almanya, Curaçao, Fildişi sahilleri ve Ekvador var. Yine her takımın ayrı bir hikayesi var. Almanya kadrosunu açıkladı. Leroy Sané kadroda bulunuyor. Tabii bulunmayan isimler de var. Julian Brandt gibi isimler. Neden yok diye eleştiriler de aldığını gördüm. Curaçao, Dick Advocaat'la yollar ayrılmak zorunda kalmıştı kızının hastalığından dolayı ama geri döndü. Dünya Kupası'nda yine takımın başında olacak. Fildişi sahilleri yine iyi bir kadroya sahipler. Özellikle Yann Diomande önderliğinde ama her zaman iyi bir kadroyla gelip pek iyi şeyler başaramayan bir Fildişi sahili tarihi var. Ekvador'da bildiğimiz gibi yine Ener Valencia'nın ileri uçta oynayacağı bir turnuva. E grubunu nasıl değerlendirirsin? Tabii Ekvador'da bir Moises Caicedo gerçeği de var.
3: Yani Almanya'da başlarsak son turnuvada ev sahibi oldukları Avrupa Şampiyonası'nda kendileri açısından şampiyonluk beklentileri vardı. Orada bir hayal kırıklığı olduğu söylenebilir. Nagelsmann genç bir antrenör, yani genç antrenörler için yani henüz yeterince tecrübe kazanmamış antrenörler için Dünya Kupası ya da milli takım turnuvaları zor olabiliyor. Onun için bir Avrupa Şampiyonası tecrübeydi. Asıl sınavı bence Dünya Kupası'nda verecek. Yani kadrolar üzerine bakıldığı zaman yani isim bence eksik hiçbir tarafları yok. Bence gayet ilan. Yani evet, bence iki noktada diğerlerine göre daha zayıflar. Bir her zaman 9 numara diyebiliriz. Orada yani Kai Havertz Arsenal'de 9 gibi gözükse de çok merkezleştiği için, çok derine geldiği için en ileri üstteki o santrafor 9 numaralı çok fazla yakalayacak durumda değil. Yani ona keza Votemada ve Lucas'ın da daha orta sağlaştığı net bir 9'ları çok var diyemeyiz ama bunun da üstesinden görebilir. Ama ben asıl problemin yani Almanya'da yani yıllar sonra ilk defa kale mevkinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani Neuer bir oynuyor bir oynamıyor problem oynadığı nokta zamanlarda da yani benim tarih boyunca en sevdiğim kalecilerden biridir. Belki de bir numaradır Neuer ama artık eski formunda olmadığını kabul etmek gerekiyor. 40 yaşına geldi yani gayet de normal. Nübel iyi bir sezon geçiriyor ama o sorumluluğu alabilir mi çok emin değilim. Baumann da yani Hoffenheim iyi bir sezon geçirse de Hoffenheim'in çok fazla gol yediğini de kabul etmemiz gerekiyor. Yani Baumann'ın çok kötü maçları da var. İlk defa Almanya'nın kalecilik kale üzerinde bir problem yaşayabileceği bir turnuvaya geldik. Bana o enteresan geliyor. Ama bu turnuvada yani bu grupta çok zorlanacaklarını düşünmüyorum. Onlara kafa tutabilecek en başta bence Fildiz Sayleri geliyor. Yani haklısın. Diomandi bence hücum konusunda bu takımın lideri olabilir ama yani tek tek bakıldığı zaman da Diallo, Mensah da gerçekten iyi bir sezon geçiriyor. Boni, Inter'de full mob şansı bulduğu her maçta neredeyse oynadı. Bozumana Ture, Hoffenheim'de harika bir sezon geçirdi bence. Fırsat bulduğu her maçta iyi oynadı. Adimbra, Fofana, Kessi, yani o Drogba'lı, Kalulu, Ture kardeşlerin olduğu kadroya yakın ve hatta ismisi bakıldığı zaman ben onlara daha iyi olabileceklerini düşünüyorum. O 6. jenerasyon çok fazla vaat ettiğini yerine getirememişti. Galiba yanlış hatırlamıyorsam sadece bir tane Afrika Ulusal Kupası vardı. Dünya Kupası'nda hiç vaat ettiklerini gerçekleştiremediler ama ben bu kadronun iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum ve Almanya'ya muhtemelen gruptan sorun çıkartamasalar da yani ikinci olarak çıksalar da ilerleyen turlarda hiçbir fena takım olmadığını düşünüyorum. Özellikle geçiş oyununu rahatlıkla oynayabilirlerse yani geride sağlam durdukları noktada bu hücum hattının bence gol atamayacağı bir takım yok. Yani Ekvator'da Güney Amerika'nın kontenjan atması da biraz daha burada kendine yer bulan takımlardan biri. Dediğim gibi yani birçok turnuvada Ener Valencia'yı Ekvator olarak hatırlıyoruz ama
1: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
3: Yani şöyle söyleyebilirim, bazı mevkilerde çok ultra yıldızları var ama geri kalan parçaları o yıldızlara çok fazla ayak uyduramıyor. Yani az önce söylediği gibi orta saha Moses Caicedo da var. Yanına bir orta sahada bir merkez oyuncusu daha çok fazla etkileyemiyorsun. Kenarda da Kendrick Paye var. Gelecek vadeden bir oyuncu ya da Estupinan var. Ama yani çok fazla yanlarını dolduramıyorsun. Savunmada Paco ile Hinkat var. Yani az önce Brezilya'da demiştik Marquinhos ile Gabriel'in şampiyonlar birbirine karşılayamayacaklar diye. Paco ile Pierre Capido aynı şekilde o maçta olacaklar. İyi bir savunma merkezi ama sağ sol biraz problem. Yani dediğim gibi çok iyi noktalarını, güçlü yanlarını ortaya çıkartıp etkileyici bir oyun sergileyebilirler ama zayıf oldukları yerden de bence bir şekilde vurulacaklar gibi duruyor. Ama şanslılar çünkü muhtemelen üçüncülük ceplerinde gibi duruyor. Çünkü yani kura çağı yani çok kolay kolay dördüncü yüzyılda gidebileceğini düşünmüyorum ama buraya kadar gelmeleri bile saygı hak eden bir durum. Onlar için karnaval olacak, onlar için eğlence olacak. Yani Advokat'ın da muhtemelen turnuva sonrası emekli olması bekleniyor. Advokat da bir milli takım başında dünya kupasına olacak. Tanıdığımız oyuncu üzerinde bakıldığı zaman da Tayyip Çong örneği verilebilir. Konyaspor'dan Bazar, yıllardır Konya'da oynuyor. Etkileyici bir oyuncu, beğendiğim bir oyuncu. Kayseri'den Bennett var. Yani baya baya Türkiye liginden oyuncuların olduğu, yoluncuların olduğu ya da söyleyeyim. Bir takım çok fazla şans vermesem de dediğim gibi bu Dünya Kupası'nı güzelleştiren takımlardan biri olacak bence.
2: Peki sıralaman nedir bu gruba dair?
3: Burada klasik hani Almanya fil dişi Ekvator, Kuraçao gibi duruyor.
2: Almanya, fil dişi, Ekvador ve Kurasao diye sıralıyoruz ve kısa bir araya gidelim Yaşar. Aranın ardından F grubuyla devam edelim. Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yaşar Kurt'la birlikte Dünya Kupası özel programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. F grubuyla devam ediyoruz. Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus yani en rekabetçi gruplardan birisi desek yanlış olmaz herhalde Yaşar, değil mi?
3: Tabii yani kağıt üzerinde oyun yani kadro durumlarına da kalitesine baktığı zaman ben de ona yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani şunu da ne bilir, Hollanda diğer takımlardan daha iyi bir kadro kalitesine sahip değildir ama yani isim isim bakıldığı zaman yani özellikle Premier League topçuları neredeyse hemen hemen hepsi kontrol bir şekilde geliyor. Yani malen bir tek burada Roma'da üst düzey performans gösterdiği bir ikinci yarısında ona yürebilir ama yani Gakpo, Reinders ikinci yarıda özellikle yok. Kortmanyak zaten düşüşte ya da Van Dijk Ping Pong, Aki uzun süredir oynanıyor. Hatok iyi değil. Yani Van de Ven Tottenham'daki iyi oyuncudur ama o bile yani şu an vadettiği seviyede değil. Yani birçok oyuncunun puanı bizim düşük olduğunu görüyoruz ama tabii ki de Hollanda Dünya Kupası'nın en formlu takımlarından biri, en buraya alışkın takımlardan biri. Onun için benim bir şey beklediğim ya da minimum çeyrek final beklediğim takımlardan biri. Kolay kolay sürpriz, hani olumsuz anlamda sürpriz olacağını düşünmüyorum Hollanda adına ama bu puan durumuyla işlerinde çok kolay olmadığını düşünüyorum. Ama yani çok şükür ki olumsuz anlamda sürpriz yapabilecek bir takım var orada, İsveç. Yani kağıt üzerine bakıldığı zaman yani her mevki yerinde gerçekten çok iyi isimler var. Özellikle sadece Antalya hakkından bahsetmiyorum. Yani evet, İshak Gökereş kağıt üzerinde yani çok iyi ikili. İshak hem de her ikisi de birinci sezonun sezon kadar iyi olmasalar da sonuçta çok kaliteli oyuncular. Ne yapacakları ne zaman ne yapacakları belli olmaz. Elanga'nın da Newcastle'ı yükselenin içerisinde ise çok hızlatları gerçekten iyi. Berkman çok fazla sakatlık geçirdi sezon toplumda ama vadettiği şeyleri biliyoruz. Yasin Ayari benim kişisel olarak çok sevdiğim oyunculardan biri. Lindy'ye patlayınca da tekrardan kendini buldu. Saçını çok beğendiğim oyunculardan biri. Emel Hol yanlışta çok fazla oynamıyor ama oynadığı zamanlarda da hiç fena bir oyuncu değil. Yani, tüm bunları getirdiğimiz zaman yani İsveç'in playofflarda bu kadar zorlanarak New York'a sayılmasını beklemezdik. Kaldı ki insan bir günde bir şeyle geliyor, biletiyle geliyor. Oradan playofflara kaldı, playofflardan kendini buraya yaptı. Başlarında Grand Potter gibi yani Chelsea'de bile bir şekilde başarılı olmayı iyi kötü başarabilmiş bir oyuncu. Zaten Brighton da harika bir takımdı. Bu kadar taktiksel bir öceler daha fazlasını bekliyorsunuz. Umarım bu beklenti New York Kupası'nda bize olduğu noktada çünkü çok eğlenceli bir grup olacak gibi duruyor. Japonya zaten New York Kupası'nda, benzeri New York Kupası'nın sürprizlerinden biri. Avrupa Şampiyonası'nın sürprizlerinden biri. Gerçekten Almanya ve gruptan bence iyi bir şekilde çıktılar. Antrenörler aynı. Moriyasu hala aynı şekilde devam ediyor. Yani orta sahada da ve hücum hakkında yetenekli ayakları var. Özellikle Maeda, yani Celtic'de yıllardır gayet iyi performans gösteriyor. UEFA'nın yanına koyabiliriz. Kubo, İspanya Ligi'nde birçok takımda oynadı. Hem Real Madrid hem Barcelona'da oynayan ender oyunculardan biri. Şu an finansal hafta bence kendini gayet iyi bir şekilde gösteriyor. Ritsi Luan zaten Frankfurt geçen sene yanlış hatırlamıyorsam hem de işte Fenerbahçe'ye oynamışlardı ve gerçekten iki maçta da kendini hayran bırakmıştı. Genel olarak bu Bundesliga performansı da iyi. Orada Kava da biraz daha düşüşte diyebiliriz. Yani onun da düşüşü Almanya Ligi'nden ilk önce Lazio'ya, oradan Crystal Palace'a geldi. Kendini kimse olarak Crystal Palace'a ya da İngiltere Premier Ligi'ne diyelim alıştırdığı noktada da kayıt içine göstermeye başladı. Geri hattında da yani çok fazla yıldız oyuncu yok ama kapandığı zaman bu takımın neler yapabileceğini az önce dediğim gibi gördük. Suzuki Parma'da yani çok iyi ceza olmasa da neler yapabileceğini daha önce sezonlarda bize gösterdi. Sürpriz yapma adayı takımlardan biri. Onun için Japonya'yı da göz ardı etmemek gerekiyor. Tunus da buraların gereklilerinden biri bu turnuvanın. Onun için yani tecrübe konusunda bu üç takıma biraz kafa tutabilecek bir ama hani kadro kaliteleri çok bunu vaat etmiyor. Bunu söyleyebiliriz. Yine Afrika'dan gelen zayıf takımlardan biri. Ama hani bu üç takımı yenersin diyemem ama üç takımdan birinden puan çalabileceğini düşünüyorum açıkçası.
2: Peki sıralama olarak tahmin edilmesi en zor gruplardan birisi gerçekten. Sen ne düşünüyorsun sıralama açısından?
3: Yani bir numara biraz bariz gibi Hollanda düşünüyorum. Çünkü bireysel olarak çok fazla maç çözebilecek oyuncu var ama yani ikincilik konusunda ben Japonya'yı bir adım önünde görüyorum. İsveç 3 gibi duruyor. Çünkü yani İsveç, yani vardır kitlerini gösterirse İsveç 1 de olabilir ama bence bu turnuva o turnuva değil. Onun için İsveç biraz daha 3 gibi duruyor.
2: Peki bir diğer grup G grubu, Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda. Yani kağıt üstünde Belçika'nın aslında rahat bir grubu gibi gözüküyor ama Belçika'da da eski Belçika değil. Hatta benim çok şaşırdığım konulardan birisi Ajax'ta harikalar yaratan Mika Gotz. Ya çok iyi bir kadro havuzu varmış gibi Belçika'nın kadrosuna seçilmedi ve herhangi bir sakatlığı da yok. Ve Mısır'da Umar Marmuş, Muhammed Salah gibi isimlerle yine dikkat çekiyor G grubunda.
3: Yani kesinlikle bu Belçika'nın bir jenerasyon da jenerasyon da demek zor artık. Yani bu oyuncu grubuyla geldiği, yani kaçıncı turnuva bilmiyorum ama yani hala bir şeyler bekleyenler var bu takımdan. O takım artık bu takım değil maalesef ve o takımın yıldızı, en büyük problem takımın tecrübeli yıldızlarının çok fazla sakatlık problemi yaşaması. Yani en temelinde Lukaku ve Kevin'de bunu örnek gösterebiliriz. İkisinin çok fazla sakatlandığını gördük ve bu üç oyuncu, ki Kurtuan'ın da Real Madrid'den yarı sakat değildi, ben son maçlarda oynadı ama %100 iyileşmiş bir durumda değil. Turnuvaya kadar muhtemelen iyileşir ama bu tecrübeli yıldızların da biraz fiziksel problemlerinin olduğunu göz ardı etmemek lazım. Yani bir liste olarak geldiği zaman önümüze dünyanın en iyi oyuncuları bunun birçoğu takım, ben kabul ediyorum. Özellikle olsa da merkez hattında yani Amudu Onana ve Tilemans hem Aston Villa'dan birbirine alıştıkları var. Hem de gerçekten milli takımda gayet iyi oynuyorlar. Fenerken onları çok iyi yönetliyor. Savunma hattında yıllardır çözemedikleri bir problem var. Yani o iyi bir şekilde oturtamıyorlar. Yani sağ bekleri evet, Minye bu kesin. Gerekli yani Kassan ile beraber deney olabilirlerdi ama Minye biraz daha garanti. Artur Teat, evet bekli stoper ama geri kalan sol bekle diğer stoper konusunda problem yaşıyorlar. Konu benim kendimden de bir sene çok fazla oynamadı. Onun da eksikliği var. Ama kale üzerine bakıldığı zaman da galiba turnuvadaki en iyi kaleci şeyi, rotasyonu galiba Belçika'da Brezilya ile beraber. Yani Courtois, Lammers, Mike Turner, yani iki tane yıldız kalecisi, bir tane de gelecek adayın kalecisi var. Bence etkili olacak. Ve bu yani 3 kaleciden hangisi oynarsa oynasın bence Belçika çok fazla problem yaşamayacak gibi duruyor.
5: Şu an bu konferanstaki tek kişi sizsiniz.
2: Evet, Yaşar yeniden bağlanacak. Bağlantısı kesildi sanıyorum. Dünya Kupası özel programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yaşar Kurt yeniden bizimle birlikte olacak. Hemen tekrar hattımıza alacağız kendisini ve Dünya Kupası özel grubumuza G grubuyla devam ediyoruz. Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda'nın olduğu grup ve Yaşar Kurt yeniden hattımızda. Evet Yaşar, yeniden hattımızdasın.
3: Evet, Mısır demiştik. Yani Mısır'da da yani evet Marmuş diyebiliriz, birçok oyuncudan bahsedebiliriz ama Salah'ın hikayesi yani muhtemelen Avrupa futboluna veda edildi bu futbol gittikten sonra, ayrıldıktan sonra biraz Arabistan kulübüne gidecek gibi duruyor. Son büyük turnuvası gibi duruyor. Şu anki form durumu hiç içici değil ama kafaya taktığı zaman neler yapabileceğini bize bir önceki sezonda, şampiyonluk sezonunda göstermişti. 33 yaşında son büyük turnuvasına farkında olan bir Salah bence rakipler için gerçekten zorlayıcı ve yani istekli bir Salah Mısır'ı çok uzaklara taşıyamasa da minimum bir iki tur götürebileceğini düşünüyorum. Onun için etkileyici bir Salah bekliyorum. Yani İran önce de bakıldığı zaman yani İran'ı bu turnuvada sadece futbol içi olarak değerlendirmek çok doğru değil. Yani ev sahibi ülkelerden bir ya da bir numaralı ev sahibi diyebiliriz. Şu anda bir savaş içindeler ve buraya girip gelmeleri bir de soru işaretiyken gelecekler açıklandı. Yani zor bir turnuva. Ya yani önceki 2022'de de siyasi anlamda birçok mesaj vererek kendi ülkelerine birçok tartışmalara çıkmışlardı. Muhtemelen bu turnuvada da belli protestolar olacak. Onun için İran maçlarını ekstradan bekliyorum. Yani sağ içinde oyuncu üzerine bakıldığı zaman da açıkçası çok fazla yerellikten takımları var, oyuncuları var. Yani buradan da belki Taremi ve biraz daha Serdar Azmoğan ön plana çıkartabiliriz ama yani açıkçası yan parçalarla ilgili çok fazla söyleyebilecek bir şeyim yok. Yeni Zelanda Asya kıtasının kontenjanıyla gelmiş bir takım. Chris Wood her zaman bu takımı sırtında bir şekilde taşıyor. Kehel yok artık. Tim Kehel yok. Onun yokluğunu bir şekilde doldurmaya çalışıyorlar ama onlar da bu hem bu gruba hem de turnuvaya renk katacak takımlardan biri.
2: Peki bu grup için sıralaman nedir?
3: Ya bu grup muhtemelen Belçika Cumhurbaşkanı çektiği bir grup. Yani onun için ben onları bir numara olacağını düşünüyorum. Mısır'ı da ikiye koymak sürpriz değil. Yani üç burada muhtemelen İran olabilir. Ama Yani İran'ın burada ikinci olup çıkmasında, muhtemelen üçüncü olacaklar ama ikinci olup çıkmasında ekstra denseydini söylemem lazım.
2: Mısır ikinci dedin. Üçüncü İran mı Yeni Zelanda mı diyorsun?
3: İran bence.
2: Peki H grubuyla devam edelim. İspanya, Yeşilburun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay. Tabi burada Neymar da kadroya alınınca gözler bir anda Uruguay'a döndü. Acaba Suarez de olur mu diye ama onların gerçekten

0: Yunanistan-Uruguay grubu nasıl değerlendirirsin? İspanya bir hayli güçlü, turnuvanın da şampiyon adaylarından birisi.
1: Yani İspanya muhtemelen yedek kadroyla, yani en rotasyonlu kadroyla bile bu gruptan rahatlıkla çıkabileceğini düşünüyorum. Uruguay'da dahil olmak üzere yeneceklerini düşünüyorum. Çünkü yani zaten bunu Fenerbahçe şampiyonasında görmüştük. Yani birebir bütün oyuncuların birbirine rotasyon yapabildiği ve hiçbir oyun gücünün düşmediği bir kadro. Ve bunun ne kadar kadronun güçlü olduğunu en yakında zaten en acı şekilde biz öğrendik. Yani grupta bizi ağır bir mağlubiyete uğrattılar ve yani yedek kadroyla çıktıkları maçta da 2-2 zor aldık ellerinden. Çok etkililer. Yani sahanın her yerinde, yani sinirsin bakıldığı zaman B sınıfı bir oyuncu yok. Yani sadece A sınıfı, A sınıfı seviyede oyuncular. Ama buradaki tek soru işareti İspanya'yla ilgili konuşabilecek. Lamine Yamal. Yani ligin sonunu biraz sakatlıktan dolayı kaçırdı. Dünya Kupası'nda da olup olmayacağı yani soru işareti muhtemelen olacak ama yani olsa bile muhtemelen %100 olmayacak. O biraz soru işareti ama onun yokluğunu da bir şekilde doldurmaya çalışacak bence İspanya. Bu grubu yani tartışmasız bir numarası, hatta şampiyonun da en elit 3-4 şampiyon adayından biri olduğunu düşünüyorum. Uruguay, yani Uruguay'da yani Sanazibir'in Luis Suarez, yani Luis Suarez Cavani rotasyonundan, yani ikisini aynı anda oynatmaya çalışmaktan hep baklama 4-4-2 çıktığını gördük Uruguay'ın. Bielsa'nın elinde şu an santrafor olarak, net bir santrafor olarak Darwin Núñez var. Yani hücum hattında golcülük olarak biraz geri gitmiş bir Uruguay var. Ama bu eksiği biraz Bielsa'nın taktiksel hamleleriyle idare edebilecek gibi duruyor. Orta saha merkezleri, yani Valverde, Ugarte, bunlar hiç fena oyuncular değil. Tutuculuk konusunda hiç fena değiller ama yaratıcılık konusunda, ki Bielsa'nın orta sahasında minimum bir tane yaratıcı oyuncu istediğini hep biliriz. Orada bilmiyorum, yani o yokluğu nasıl idare edebilecekler. Oyunda Pellistri, yani Manchester altyapısından bildiğiniz bir oyuncu. Fena bir oyuncu değil ama görmemiz gerekiyor açıkçası. Çok umutlu değilim. Savunma Jimenez, Arroyo, yani iki tane İspanya Ligi'nin en, yani bu Uruguay'ı unutalım ve ben de derim ki İspanya Ligi'nde en çok sakatlanan iki stoper kim? Muhtemelen Jimenez ve Arroyo derim. Onlarda da bir sakatlık problemleri var ama oynayabildikleri noktada Uruguay'ı rahatlıkla taşıyabileceklerini düşünüyorum. Kalede hepimiz yakından tanıdığı muhtemelen Muslera olacak. Muslera'nın da son turnuvası olacak gibi duruyor. Ve Uruguay, yani bence hem Yeşil Grup hem Suudi Arabistan'la aynı gruba düşmenin avantajıyla biraz daha ikinci olacak gibi duruyor. Ama yani Bielsa'nın Bielsa şapkadan tavşan çıkartamadığı sürece bence maksimum bir tur daha gider gibi duruyor. Çünkü kalite olarak bence gayet düşmüş bir Uruguay var. Yani Suudi Arabistan, yani Suudi Arabistan üzerinde bakıldığı zaman kadroya tek tek bakıldığı zaman oyuncular, işte Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Hilal, bunlar hep Suudi Arabistan'ın size takımları olsa da hep biz Avrupalı, Avrupa'dan transfer olmuş oyuncuları bildiğimiz için hep oradaki oyuncuların tamamının çok iyi olduğunu düşünüyoruz ama muhtemelen yabancı kıskamasından kaynaklı oynayan oyuncular bunlar ve kalite olarak çok üst düzey değil. Evet, son Dünya Kupası'nda grupta hiç fena değillerdi. Hatta Arjantin'e inip çok yükselip de başlangıç yapmışlardı. Ama yani oyuncu üzerine bakıldığı zaman çok kolay gibi durmuyor. Aldan Sari muhtemelen bu takımda bir ön plana çıkacak gibi duruyor. Ya da Abla Alhamdan, Al-Nassr'da çok fazla şans bulan oyunculardan biri. Ama yani üçüncülüğü zorlasalar da, hatta yani geçen turnuvadaki girdik istek olursa belki Uruguay'da tahakkümden edebilir gibi düşünüyorum. Yani Yeşil Grup'un adları kontrol geldiğinizde de yani çok Süper'li galipte bir kadro. Yani Leonardo da Costa, Geri Rodriguez var. Birçok Trabzon'dan Pina'yı görüyoruz. Çok fazla Süper Lig'den oyuncu var. Belki tanıdık oyuncular olduğu için bu maçları biraz daha takip edilebilir ama kağıt üzerinde çok fazla diğer rakiplerini zorlayabilecek takımlar değiller.
0: Yani bir İspanya, 2 Uruguay, 3 Suudi Arabistan, 4 Yeşil Burun Adaları diyorsun değil mi?
1: Yani evet, şu an öyle duruyor ama dediğim gibi Suudi Arabistan'ın olası bir ikinciliği de çok sürpriz olmaz diyeyim.
0: I grubuna baktığımızda Fransa, Senegal, Irak, Norveç, Irak tabii çok kötü bir gruba düştü gerçekten. Senegal yine iddialı bir kadroya sahip. Fransa zaten bildiğimiz gibi ve Norveç, yani turnuvanın en iyi forvet hattına sahip olabilir. Sørloth, Haaland, yani onların kanat olarak baktığımızda bir Antonio Nusa'ları, bir gerilerinde de bir Martin

0: Ødegaard desteği hücum olarak inanılmaz şeyler vaat eden bir takım. Nasıl değerlendirirsin grubunu?
1: Ben sana ilk sırayı söyledim ama yani hücum hattında Hauge, Bodo Glimt'le bu sene gerçekten çok iyi performans gösterdi Avrupa'da, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde. Şenderup, Benfica'da gerçekten rotasyonla etkili iş yapan bir oyuncu. Hani Jorgen Nersen bu listenin sonunda, o da Crystal Palace'da gerçekten hiç de fena olmayan bir sezon geçiriyor. Hani Oscar Bo, Patrick Berg, bence isim bakıldığı noktada yani Norveç, yani İsveç'teki gibi yerde iki tane yıldız oyuncu vardı. Arkada biraz daha takım oyuncularından ziyade bence takım her mevkide etkili oyuncuları var. Yani stoper hattında Ayer, Ostigard. Evet, hücum hattı kadar etkileyici değiller ama onları destekli bir şekilde götürebilirler gibi duruyor açıkçası. Yani özellikle Haaland'ın kendini göstermek için çok ekstra bir çaba sarf edeceğini düşünüyorum. Çünkü yani Norveç, evet, ortalamanın çok üzerinde bir kadro olsa da her turnuva garanti gelebilecek, gözüne bakılabilecek bir durumda değiller. Biraz kura şansıyla Dünya Kupası'na gelme durumları var. Onun için bu fırsatları hep değerlendirmek isteyeceğimi düşünüyorum Haaland'ın. Onun için etkileyici bir grup performansı bekliyorum. Fransa'da yani Fransa'nın üzerine bakıldığı zaman çok fazla konu var. Bir numara zaten Döşan'ın son turnuvası olacağı açıklandı. Dünya Kupası sonrasında Döşan muhtemelen Fransa'nın takımına ayrılacak. Hatta yerine Zidane'ın gelmesi bekleniyor. Onun için bir devir teslim olacak. Karışık bir takım, yani Mbappe, Tchouameni, Kamavinga milli takım alınmadı. Her ne kadar karışık olsa da yani ileri hatta bakıldığı zaman yani inanılmaz bir kadro var. Dembele, Mbappe, Olise, Cherki, yani Cumhurbaşkanı gayet iyi. Orta sahaya bakıldığı zaman ben Milan'da bu sene beğendiğim Rabiot, Zay Emery, Fenerbahçe'den tanıdığımız N'Golo Kante var. Yani inanılmaz bir orta saha ve bir hücum hattı var. Yani dediğim gibi Kamavinga bu rotasyona giren bir durum var. Evet, sakatlık probleminden de kaynaklı ama gerçekten onun yokluğunu çok hissettirmeyecek bir kadro. Hani zaten savunma hattı yani inanılmaz, tarihin en iyi savunma hatlarından biri. Kalede 3 tane iyi oyuncu, yani tartışmasız turnuvanın en büyük favorilerinden biri. Ama dediğim gibi bu takımı Döşan tarzıyla oynatabildiği sürece, her zaman Fransa Döşan kendi tarzını muhtemelen yansıtacak ve ondan sonrası da bakacağız gibi duruyor. Yani Senegal şöyle söyleyeyim, hücum hattında özellikle etkileyici oyuncular var. Yani bunu Fildiş için söylediğim şey Senegal için de söyleyebilirim. Yani bireysel yetenek olarak yani İsmail Esar, özellikle ben Komodo Assane Diao'nun altını çizmek istiyorum. Bu sene inanılmaz bir performans gösterdi. Santrafor konusunda yani biraz şanssızlar. Nicholas Jackson var. Hani her ne kadar Bayern Münih'de santrafor olsa da tanıdığımız bir oyuncu. Biraz mental olarak kendini maç içinde kaybedebiliyor. Orta saha merkezine baktığımız zaman üçlü oynadığını görüyoruz genelde. Sar, Papier ve yani Kamara, Liman Ndiaye biraz daha kanada atmak zorunda kalıyor. Evet'ın çok fazla merkezde oynadığını gördük ama yani bu bolluktan kanada gittiğini gördük. Mane'yi muhtemelen biraz daha 9 gibi koyacaklar. Çünkü hem Yeşiller'le de hem Arap Ligi biraz daha tempolar düşük olduğu için Mane'yi biraz daha 9 gibi kullanacağını düşünüyorum. Hani savunma hattı da zaten muhtemelen Kolibaniler, Mamoudou Sarr ve hatta sol bekte Jacobs'u da geleceğiniz gibi duruyor. Yani etkileyici bir takım. Üçüncülük için zaten net favori gibi duruyor. Irak'ta Anonim Sönülü'nün gibi yani belki daha görece ortalama bir grupta belki şansları olabilirdi ama bu üç tane devin karşısında, etkileyici takımın karşısında çok fazla şansları var gibi durmuyor. Onlar için bir tecrübe olacak diyebiliriz.
0: Peki bu gruba dair sıralaman nedir?
1: Burada ben Norveç'i bir düşünüyorum. Norveç'in lider bitireceğini düşünüyorum. Fransa'nın iki olacağını düşünüyorum.
0: Fransa 2 diyorsun, 3 Senegal, 4 Irak şeklinde o zaman.
1: Tabii ama o şaşmaz.
0: J grubuna baktığımızda aslında kamuoyunda hep Arjantin kolay bir gruba düştü diye yazılıyor ama ben aynı fikirde değilim. Yaşar, Arjantin, Cezayir, Avusturya ve Ürdün. Ya burada sadece Ürdün kolay bir takım olarak görülebilir. Avusturya ve Cezayir yani çok iddialı takımlar. Bence Arjantin işi o kadar kolay değil. J grubu hakkında ne düşünürsün? Son şampiyon Arjantin'in grubu.
1: Ben burada Arjantin'in tek ve en büyük rakibinin kendileri olacağını düşünüyorum. Çünkü yani geçen son şampiyon olarak geliyorlar ve o açlık hala var mı? Yani en büyük soru işareti bence. Çünkü son Katar'daki turnuvada çok aç bir Arjantin vardı. Yani özellikle Suudi Arabistan'dan yedikleri o tokattan sonra Scaloni'nde kadro içinde bazı değişikliklerinden sonra tabii ki yani Ulrich Alvarez'in biraz daha kadroya girmesi, Enzo Fernandez'in biraz daha forma şansı bulmasıyla beraber.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
1: Çok daha aç, bütün rakiplerini sindiren bir Arjantin dönmüş. Finale kadar, finalde de hani, kadro kalitesinin de birebir bakıldığı zaman Arjantin Fransa'ya yani çok üstün bir takımdı ama Arjantin o isteğiyle biraz daha galibiyeti aldı. O açlık, o istek devam ettiği sürece bence Arjantin bu turnuvanın yine o en iyi kadarlarından biri. Ama bir doygunluk olursa ya da geçen turnuva biraz daha onlar yetmiş gibi durursa bir problem olacak gibi duruyor. Çünkü bir önceki turnuvada ana motivasyon Messi'yi kupa kazandırmakta. Messi kupa kazandı ve Messi yaş olarak da hem Amerika Ligi'nin kalitesini düşünürsek artık takımın dümeninde o kadar çok fazla olacak gibi olabilecek gibi durmuyor. Messi'nin biraz daha kenarda olduğu noktada sorumluluğu kim alacak? Bence Ulrich Alvarez alabilir. O yeterek var. Ama onun da ne kadar istediğine göre değişir. Bu grubun 2 numaralı favorisi bence net Avusturya. Hani Avusturya'da son 2-3 senede birkaç maçla karşılaştık ve ne kadar etkili olduklarını gördük. Hani birinde zaten biz Avrupa attılar. Diğerinde Avrupa şampiyonası biz onları yendik ama ne kadar zorlandığımızı hatırlıyoruz. Kadının %80, %90 neredeyse Bundesliga temelli. Aynı ligden gelen oyuncular ve başlarında Rafa Dertnik gibi bir hem Almanya ligini çok iyi tanıyan hem de bir geçişi çok iyi kurgulayan bir hoca var. Çok iyi, çok net bir geçiş takımı oluşturdu. Yani benim çok beğendiğim takımlardan biri. Hatta Dark Horse'u bir detaylı var yani yabancıların. Süpeşte olan sıkıntı haberlerinden biri. Ben Avusturya'ya bir numaralı Dark Horse'a da koyuyorum. Geçen turnuva bizimki gibi düşünüyorum onu. Hep Avrupa Şampiyonası sonları bir tecrübeydi. Asıl sınav dünya kupası olduğunu düşünüyordum. Hem Türkiye için hem Avusturya için. Hala aynı fikirdeyim. Bence asıl sınav onlar için bu sene başlıyor. Bu turnuva da başlıyor. Etkili bir oyuncuları var. Özellikle Zayvalt, Schlager, Bamgart, hani Leipzig merkezini alıp direkt bir takımda kullanabiliyor. Yani Arnautovic onun da muhtemelen son turnuvası olacak gibi duruyor. Bergeric ile beraber oynayacaklar. Etkileyici, yani dediğim gibi Arjantin'e bir açıda görmezsek ben turnuva bir grubu özürlerim. Bir numarada bitirebileceklerini de düşünüyorum. Cezayir çok benim beğendiğim bir takım değil açıkçası. Biraz daha hani son zamanlarda şöyle bir şansları var. Genelde Cezayir'deki yüksek kaliteli oyuncuların Fransa milli takımın tercih ettiğini görürüz. Ki yani şu an içerikli mesela onlardan biri. Ama Fransa milli takım olduğunun bu kadar şişmesinden kaynaklı, bu kadar rekabetin olmasından kaynaklı Cezayir çıkışlı birçok oyuncunun kendini milli takımına seçtiğini de gördük. Bence Amengüri bunlardan biri, Mahrez bunlardan biri ki Amengüri hatta 6 yaşlıkların hemen hemen hepsinde Fransa milli takımı denedi. Amengüri takımda Cezayir'i seçti. Ona keza Mahrez, Benacer, yani Hüseyin Avar Fransa milli takımının şu anki jenerasyonun bir numara oyuncularından biri olabileceği düşünüyordu. O da zamanla o kadro şişkinliğinden kaynaklı muhtemelen Cezayir'i seçti. Yani savunma hattını ben çok ekstra beğeniyorum. Yani Ayık Meri, Bensebayini, Talbay'ı yani inanılmaz oyuncular. Biraz kalede problemleri olsa da o ilk iki yarışında Arjantin ve Avusturya'ya çelme takabileceğini ama çok fazla oraya aday olabileceğini düşünmüyorum. Uygun önceliğine bakıldığı zaman da yani az önceki Irak gibi biraz tarihsiz bir gruba geçtiklerini söyleyebiliriz.
0: Peki şey grubu için sıralaman nedir?
1: Burada Avusturya'yı bir yazacağım. Hı hı. Arjantin 2, Cezayir 3 gibi bir

0: Peki K grubuna geçelim. Messi'den Ronaldo'ya geçiyoruz. Portekiz nispeten daha kolay bir gruba düştü. Demokratik Kongo, Özbekistan ve Kolombiya gruptaki diğer takımlar. Portekiz'in gerçekten iyi bir kadrosu var ve Kolombiya ile birlikte başı çekiyorlar favorilik konusunda. Tabii diğer takımlar da kapalı kutu biraz aslında. Bu açıdan da bakmak lazım. K grubunu nasıl değerlendirirsin?
1: Yani Portekiz, yani isim bakıldığı zaman onlardan bir şey söyleyebilirim. Bir tane B sınıf oyuncu yok neredeyse ve ama özellikle orta sahalarına bakıldığı zaman hani Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes üçlüsü yani gerçekten korkutucu bir üçlü. Hani Bernardo Silva'yı buraya yazamıyoruz yani. Ya kanatta mı oynayacak ya bilmiyorum, orta sahadan birini kesip Bernardo oynayacak bilmiyorum ama yani bu dört oyuncunun üç oynamak zorunda, öyle düşünebiliriz. Yani bu takımın kim olursa olsun gerçeğiydi. Yani aynı zaman Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo oynamak konusunda bir önceki Avrupa Şampiyonası gibi ya da Dünya Kupası'ndaki gibi verebilecek mi? Yoksa zaman zaman formayı kenardan durmayı da zaman zaman tercih edebilecek mi? Kritik konu aslında bu. Yani Portekiz'de hatta tek konu bu diyebiliriz. Çünkü yani Konsesal'ın bir konuda geldiğini görmek lazım. Yani Gonçalo Ramos, Paris Saint-Germain rotasyonunda çok sık, çok fazla yer almasa da yer aldığı maçlarda gerçekten skor yapan bir oyuncu. Yani savunma hattı zaten yani Diaz, Nuno Mendes, Cancelo inanılmaz bir hattı var. Stoper konusunda biraz soru işaretleri var. Yani Nuno Mendes çok formda gelmiyor. Ama döneminde Gonçalo Inácio ile beraber bence etkileyici bir oyun sergileyebilir. Ki Nelson Semedo da bir günümüzde son zamanlar düşse de Portekiz'in takımında çok fazla iş yapar. Kalede zaten yani hem oyuncusu hem Diego Costa bence gayet iyiler. Özellikle çizgi kaleciliği konusunda çok iyiler ki Portekiz'de çizgi kaleciliği biraz daha iş götürür. Bu grupta tartışmamız bir numaralar. Bence grubu rahatlıkla 3'te 3'e hızlattı bence muhtemelen. Birinci bitirecekler gibi duruyor. Kolombiya çok yetenekli ayakları var kesinlikle ama takım olma konusunda problem yaşadıklarını zaman zaman görürüz. Yani biz biraz bu Amesolibes'in son turnuvası olacak. Ama ben parantezi biraz daha Sporting'in kolektörlere geçmek istiyorum. Yani Gökçer Eş'in yokluğunda onun yerine doldurması için geldi ve bence inanılmaz bir performans gösteriyor. İspanya ikincilikten aldıkları oyuncu dönemizden fiyatı aldılar ve yeni kendi Gökçer Eş'ini kendileri yarattılar diyebiliriz. Savunma konusunda tanıdık oyuncular var. Hani daha sonra Sanchez'i görüyoruz. Likuni onları hala tanıdık olacaklar ve şu an için Portekiz'le beraber ilk iki yerleri garantiymiş gibi duruyor. Ama burada Özbekistan biraz belki problemler çıkartacak. Çünkü başlarında Fabio Cannavaro var. Fabio Cannavaro'yu bir proje üzerinde getirdiler. Çok fazla nasıl söyleyeyim, sevmeye tabirle 11 tuttum. Çok fazla gelecek üzerinde yeni olabilecek oyuncuları var. Ya zaten Samur'u da bu sene kendini bizden biliyoruz. Bugün en iyi birkaç oyuncusundan biri. Sonu bence gayet iyi bir gelişim sergiledi ve artık biraz daha kendini göstermeye başladı. Ben Çaykur'un stoper Ali Kulov'u da çok beğeniyorum. Yani skor yapmayı bir şekilde başarabilen santraf stoperlerden özür dilerim. İsim isim bakıldığı zaman burada çok fazla kendi liginde oynayan oyuncular var. Genelde Asya liginde oynayan oyuncular var ama burası bence Dünya Kupası'na giden birçok gözlemcinin özellikle izlemek istediği takımlardan biri olacak Özbekistan. Çünkü çok fazla bununla ilgili haber çıkıyor. Bir yapılanma içinde var. Alt yaş gruplarında başarılı takımları var. Onun için özellikle izlenmesi gereken milli takımlardan biri. Kongo'da Afrika'daki kontenjanla beraber buraya gelmiş buranın düzenli takımlarından biri. Lisa, Bakambu gibi çok yetkili santraforları var. Orta saha ve savunma hattı konusunda biraz problemler. Savunma hattı biraz yaş aldığı için problemli. Yani Masuaku, Van Bissaka, Tuanzeri gibi oyuncuları var. Premier Lig görmüş, Premier Lig tecrübesi son oyuncular ama yavaş yavaş yaşandıkları için o atletizmini kaybetmiş oyuncular. Ben yani üçüncülük konusunda Özbekistan'ın gerisinde görüyorum gözlerim Kongo'yu.
0: Üçüncü olarak Kongo'yu gerisinde, yani ilerisinde mi?
1: Özbekistan. Özbekistan 3 olabilir diyorum, evet.
0: Yani ama orada da tabii yeterli puan toplayamayan takımlardan birisi olması da çok olası. En iyi üçüncüler tabii, tarafında. Tabii. Orayı da tabii değerlendireceğiz, orayı da sayacağız ama son grubumuza geçelim. İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama. Yani Panama son katıldığı Dünya Kupası'nda yine aynı talihsizliği yaşamıştı. İngiltere ve Belçika ile aynı gruptaydı. Bu kez İngiltere, Hırvatistan'la aynı grupta. Ve Gana'da gerçekten Panama'ya oranla daha iyi bir takım olduğunu söyleyebiliriz. L grubunu nasıl değerlendiririz?
1: Yani İngiltere çok şey vaat eden, yani isim isim bakıldığı zaman ama oyun olarak o vaat ettikleri bir şekilde yerine getiremeyen bir milli takım. Yani Southgate, ben Southgate'in biraz haksız olduğunu düşünüyorum. Çünkü elinde birbirinin benzeri çok fazla oyuncu var. Biraz Chelsea'ye de benzetiyorum aslında. Bir yaratıcı orta saha konusunda problem var. Hala o problem var ama hep ben şunu söylüyorum. İngilizler orta saha yaratma konusunda biraz problemler çıkarma konusunda. Bütün büyük takımların hep yaratıcı orta sahaları hep görece yabancı oyuncular olurdu. Ama bu sene o box to box'ı ya da 8 numaralığı çözmüş bir İngiltere var. Bunu hem Eric Anderson hem Adam Wilson üzerinde söyleyebiliriz. Çok iyi sezon geçirdiler. Morgan Rodgers sonra kez aile. Hani zaten yani Declan Rice'ı söylemeye gerek bile bence hem 6 hem 8 konusunda şu an İngiliz oyuncu arasında bir numara. Onun için ben İngiltere'nin bu seneki şansını biraz daha yüksek görüyorum. Yani 10 numara konusunda Bellingham Palmer's ikilisinden biri tercih edip arkasına işte az önce sayın 3-4 oyuncudan ikisi konulduğu noktada biraz daha dengeli bir takım olabilir. Yani onun dışında zaten çok büyük eksikleri yok. Oyunu biraz daha geniş alanda yönelik biraz daha topu hızlı döndürebildikleri noktada bu orta saha oyuncularıyla beraber. Bu turnuvada başarılı olmaları içten bile değil. Savunma hattını çünkü gayet iyi bir şekilde kurabiliyorlar. Hırvatistan son Dünya Kupası'nda son Avrupa Şampiyonası'nda özür dilerim. Beni en büyük hayal kırıklığına uğratan takımlardan biri çünkü yani oynadığı maçların birçoğunu öne geçip son dakikadan da iyi gollerle kaybettiler. Ve bu Hırvatistan tecrübesinde bir takıma hiç yakışmayan bir durumdu. Çünkü hani orta sahalarında çok etkileyici oyuncular var. Yani öne geçtiği maçları rakibi bir anda uyutup bağlayabilecekken biraz problem yaşadılar. Onlar da bir dönüşüm içinde yani Kroos, Modric muhtemelen son turnuvasını yaşayacak. Perisic muhtemelen son turnuvasını yaşayacak. Birçok yaşlı oyuncu varken aynı zamanda Fucic, hem Luka Fucic hem Peter Fucic, Baturina gibi ben gelecek vadeden etkileyici oyuncuları olduğunu düşünüyorum. Son turnuva demişler hani Kramaric benim çok sevdiğim oyunculardan biri muhtemelen onu da son kez göreceğiz. Ve bu devir teslimle beraber yeni bir Hırvatistan jenerasyonu göreceğiz. Bu Hırvatistan Yugoslavya döneminden beri sürekli Yugoslavya'da aldıktan sonra sürekli jenerasyonu diyerek gelen yeni takımlardan. Bu konuda çok fazla problem yaşamıyorlar. Onun için bu devir teslimi nasıl geçirebilecekleri önemli. Geçirmek için bence gayet ideal bir gruptalar. Muhtemelen İngiltere'nin arkasında ikinci olacaklarını düşünüyorum. Gana Afrika Dünya Kupası Afrika arenalarında şöyle söyleyeyim, az gol yiyip az gol atan takımlardan biri. İsim isim bakıldığı zaman en çok ön plana çıkan oyuncu tabii ki Antonio Semenyo. Son iki senedir gerçekten inanılmaz performans sergiliyor ki siteye transferi gerçekleşti. Onun partneri ters kanatta Inaki Williams bu sene çok fazla dönem sakatlanmaları gerek ki çok fazla olmaz bu. Atletik Bilbao'da en çok oynayan oyunculardan biri. Onun haricinde bakıldığı zaman da hani savunmaları biraz daha derece 5 gün ortalama takımlarından bir kendini tecrit var. Onun atizliliği biraz daha bir de kalibe ekstradan söyleyebiliriz. Ama bu turnuvada çok fazla yerleyebileceklerini düşünmüyorum. Yani üçüncü olurlar ama en iyi üçüncü olarak girebilirler mi? Az önce Özbekistan'da söylediğimiz gibi o konuda söyleyeyim. Panama üzerine bakıldığı zaman da yani az önce söylediğim gibi çok talihsiz bir gruba denk geldiler. İsim isimde bakıldığı zaman yani belki burada biraz kendilerini Mourinho var. Ki Mourinho yani biz tanımadan önce de Fransa'da Marsilya'da gerçekten etkileyici performans gösteriyordu. Ekstradan izlenebilir oyuncu olarak belki tek onu önerebiliriz.
0: Peki yeniden kısa bir araya gideceğiz ama araya gitmeden önce şu üçüncüleri de seçmeni isteyeceğim Yaşar. Yani 8 üçüncü seçilecek. Aslında ben sana takımları sayayım. Sen devam edemeyecek dörtlüyü bana söyle. Kore, Kanada, İskoçya, Paraguay, Ekvador, İsveç, İran, Suudi Arabistan, Senegal, Cezayir, Özbekistan ve Gana'dan hangi dörtlü devam edemez sence?
1: Yani muhtemelen zaten Gana ve Özbekistan'a söylemiştik. Onun haricinde de Cezayir'i çok fazla tutuyorum bu turnuvada açıkçası. Yani onu söylemem gerek.
0: Cezayir, Özbekistan, Gana. Bir devam edemeyecek takım daha olacak.
1: Bir dakika. Tekrar alabilir miyim şu an?
0: Kalanlar Senegal, Suudi Arabistan, İran, İsveç, Ekvador, Paraguay, İskoçya, Kanada.
1: İran. Öte İran. Çünkü İran'ı Amerika'daki bir turnuvada bu kadar yüksek kazandıracaklarını düşünüyorum ben de.
0: Peki, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından senin tahminlerine göre eşleşmeler ve final yolunda neler olacak birlikte bakalım. Artık son bölümdeyiz. Dünya Kupası özel programımızda Yaşar Kurt'la birlikte ve ağaç oluşmuş durumda Yaşar. İlk eşleşmeyle başlayalım. Tahminini alayım. Senin tahminlerine göre ağaç şu şekilde oldu. İlk eşleşmemiz Almanya-İskoçya.
1: Almanya-İskoçya. Almanya deriz burada.
0: Bir İskandinav eşleşmesi Norveç-İsveç. Güzel bir maç olur bu arada.
1: Güzel ve gollü bir maç olur gibi duruyor. Ama Haaland olan kazanır o da bence ya, Norveç.
0: Meksika-Bosna-Hersek.
1: Ya o da içimden çok Bosna-Hersek geçiyor ama Bosna-Hersek ya. Bence Meksika'da daha kazanır.
0: Bu arada bir dinleyicimiz de demiş ki selam Göksen'i yayınlar sevgili Yaşar Kurt, gerçekten futbol bilgine hayran kaldım, tek tek bütün takımları saydın maşallah diyelim demiş Mehmet Bey.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olsun.
0: Meksika Bosna Hersek ne demiştin?
1: Bosna.
0: Hollanda Fas.
1: Bak, bu da çok iyi maç oluyor aslında. Burada ya hoca değişti. Ben Hollanda'ya daha yakın. Eski Fas hocası White hoca ile beraber olsaydı belki Fas diyecektik ama Hollanda burada bence galip gelir.
0: Kolombiya Hırvatistan.
1: Kolombiya. Ben Hırvatistan'ın bu sene değişim içinde olduğunu ve Kolombiya'nın daha iyi takım olduğunu düşünüyorum.
0: İspanya Arjantin.
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: İspanya Arjantin bu arada oynanılmamış finalist sima. Yani hem Avrupa Şampiyonu hem Copa Amerika'nın sahibi. Ama İspanya muhtemelen burada garip gelir gibi.
0: Ve bir diğer tarafta milli takımımız Kanada ile eşleşmiş oluyor böylelikle.
1: Çok güzel, çok güzel, tertemiz. Hem Amerika'yı yendik, hem de Kanada'yı yendik.
0: Belçika, Kore.
1: Belçika. Bu arada Gökçen, Belçika Kore'den önce bizim bu hem Amerika hem Kanada'yı yenme durumumuza karşı bu tarihte ikinci defa olacak. Biz 2002'de de gittiğimizde hem Kore'yi hem Japonya'yı yenmiştik. Evet. Belki bu turnuvada da hem iki ev sahibini birden yenmiş oluruz.
0: Peki Belçika Kore'ye ne diyorsun?
1: Belçika.
0: Turnuva ağacının diğer tarafına baktığımızda Portekiz Paraguay.
1: Portekiz Tatiz.
0: İsviçre, Ekvador.
1: Burada biraz daha İsviçre'ye yakın gördüm.
0: Amerika Birleşik Devletleri, Mısır.
1: Amerika bence burada Mısır'dan daha iyi takım.
0: Avusturya, Uruguay.
1: Avusturya.
0: İngiltere, Senegal.
1: İngiltere buradan, Senegal'i geçer.
0: Çekya, Suudi Arabistan.
1: Çekya.
0: Fil dişi sahili, Fransa.
1: Fransa ile başka bir takım olsa fil dişi diyebilirim ama muhtemelen Fransa geçer. Talihsiz. Ama zor maç olur.
0: Talihsiz bir eşleşme. Brezilya, Japonya.
1: Brezilya.
0: Yeni eşleşmeler bir sonraki turda Almanya, Norveç.
1: Ben Almanya'nın yarım adım daha önde olduğunu düşünüyorum burada.
0: Bosna Hersek, Hollanda.
1: Hollanda. Bosna buraya kadar. Teşekkürler.
0: Kolombiya, İspanya.
1: İspanya.
0: Türkiye, Belçika.
1: Gönül rahatlığıyla Türkiye diyorum. Bunu yani kendi takım olduğu için değil. Ben bence Belçika'dan, Belçika yenebilecek güçteyiz.
0: Kesinlikle aynı fikirdeyim. İsviçre, Portekiz.
1: Portekiz.
0: Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri.
1: Avusturya.
0: Çek, İngiltere.
1: İngiltere.
0: Brezilya, Fransa.

0: Brezilya.
1: Sürpriz diyorsun. Yani tarihi bir eşleşme aslında.
0: Kesinlikle, ama yani ben Brezilya'nın bu seneki inancının çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. O tane şeyde turnuvanın sonunda görürsün. İkinci turda falan edebilirler.
1: Çeyrek final eşleşmeleri bu tahminlere göre Almanya-Hollanda.
0: Almanya.
1: İspanya-Türkiye.
0: Bence çeyrek final çok iyi. Yani çeyrek finale ben okeyim. Evet. İspanya'yı bir üstüne taşırız.
1: Avusturya-Portekiz.
0: Portekiz. Ana Avusturya buraya kadar iyi geldi.
1: Portekiz'in de yani kurası şeker gibi gerçekten gidiyor. Brezilya-İngiltere.
0: Çok yani iki fiziksel takım diyebiliriz. Ama bitiricilik konusuyla yarım adım ben Brezilya derim yani.
1: Yarı finaller Almanya-İspanya.
0: Bu yanlış hatırlamıyorsa Avrupa Şampiyonası'nda revanşı olacak.
1: Evet.
0: Avrupa Şampiyonası'nda görüşürken yani İspanya Almanya'ya göre biraz daha iyi bir takım. Gene İspanya'yı oradan ön planı çıkartırım.
1: Brezilya-Portekiz.
0: Portekiz.
1: Üçüncülük mücadelesi Almanya-Brezilya.
0: Brezilya.
1: Final İspanya-Portekiz.
0: İspanya-Portekiz. Doki maç. Portekiz.
1: Yani Cristiano Ronaldo herhalde bu tabloyu görse yani uyku uyuyamaz 20 gün falan.
0: Yani evet, ama ben bu ağacı yani olası ağaçta yani Brezilya'nın rakiplerini görünce yani Brezilya'yı acıdım. Hani İngiltere, Fransa, İngiltere, Portekiz üst üste. Portekiz'in de kural sevimini biraz daha kolay yoldan geldiği için yani bilmiyorum, bu şekilde olacağını düşünüyorum, ama dediğim gibi yani ilk maçların oynanması, grup mücadeleleri, yani Allah korusun ama olası sakatlıklar vesaire birçok şey etkiler. Yani şöyle parantez açalım, 2014 Dünya Kupası'nda yani ev sahibi Brezilya'nın Neymar'ın sakatlığından sonra kendini düşünürsek çok önemli olduğunu düşünüyorum ben sakatlıkları.
1: Ya tabii ki ya, ilk maçları hatırladığımızda son Dünya Kupası'nda bile Arjantin Suudi Arabistan mağlubiyetiyle başladı. Öyle bir Meksika maçına çıktı ki yani orada olacak bir beraberlik veya mağlubiyette Arjantin veda ediyordu. Sonrasında kazandı, şampiyonluğa kadar gitti.
0: Yani kesinlikle yani aynen senin dediğin gibi Suudi Arabistan mağlubiyeti var. Yani ufak beraberlikler, ufak mağlubiyetler yani turnuva ağacında o kadar yol değiştiriyor ki, o kadar farklılaştırıyor ki yani çok önemli, atılan gollerin bile önemli olduğunu düşünüyorum ben de.
1: Benzer bir durumu hatırladığımızda Almanya, Japonya karşısında yaptığı hata, o geri dönüş, Almanya gruptan çıkamadı.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Onun için dediğim gibi her bir golün, oynayan her yenilen golün, atılan golün bence de çok önemli değeri var.
1: Kesinlikle öyle. Tabii Dünya Kupası boyunca yayınlarımız an be an devam edecek ve programın da sonuna geliyoruz. Yaşar, ağzına sağlık gerçekten. Harika bilgiler aktardın. Tüm gruplara, tüm takımlara dair tekrar teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben çok teşekkür ederim. Senin ağzına sağlık.
1: Dünya Kupası heyecanı artık yavaş yavaş başlıyor. Yaşar Kurt'la da programlarımız sık sık olacak ve görüşmek üzere Yaşar. Teşekkürler.
0: Hoşçakal.
1: Yaşar Kurt'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Dünya Kupası özel programımızda sizlerleydik ve birazdan içeriklerimiz sizinle olacak.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi? Hakan Safi olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.
4: Sayın Divan Kurulu Başkanım, Sayın Divan Kurulu Üyelerim, Sayın Başkanım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, kıymetli kongre üyelerimiz, ekranları başında bizleri izleyen, radyolarında yine bizleri dinleyen büyük Fenerbahçe ailesi ve değerli basın mensupları, hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum.
5: Evet.
4: sizlere başkan adayı sıfatıyla hitap etmenin büyük mutluluğu içerisindeyim. Değerli kongre üyeleri, geçtiğimiz Eylül ayında adaylık kararını verdikten sonra çok sevdiğim Fenerbahçe'm için kendime hiçbir limit koymadım. Adaylık konusunda da bir dakika bile tereddüt etmedim. Kulübüme de hizmet etmek için kollarımı sıvadım, sıvıyorum. Çünkü bizlere göre Fenerbahçe'mizin artık kaybedecek bir dakikası bile yok. Sevgili kongre üyelerimiz, aylarca çok çalıştık. Avrupa'nın farklı kulüplerini ziyaret ettik. Farklı futbol modellerini, kültürlerini inceledik. Çok önemli futbol adamlarıyla bir araya geldik. Bunlardan da biliyorsunuz benim de kıymetli arkadaşım, kim o? Paolo Maldini. Milan'ın şampiyonluk hasretine son veren yapılanmanın da mimarı olan sevgili Paolo ile Fenerbahçe'nin mevcut durumunu değerlendirdik. Hedeflerimizi belirledik. Fenerbahçe tribünlerinin istediği coşkulu futbolu sahaya nasıl yansıtacağımızı da kararlaştırdık. Haftalar öncesinden de transfer temaslarımız da başladı. Biliyorsunuz şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Neydi isimleri? Dinliyorum. Neydi isimleri? Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood. Bitmedi. İnanın, dahası da geliyor. Ben ıslak imza olmadan konuşmam değerli Fenerbahçeliler. Bu anlaşmaları da yaparken çok çok ince düşündük. Fenerbahçeli'nin beklentilerini karşılayacak isimleri de özenle seçtik. Ben verdiğim hiçbir sözden de dönmem. Benim için söz ağızdan bir kere çıkar. Öyle olduğunu da kampanya boyunca sizlere gösterdik mi? Gösterdik. Çünkü Fenerbahçe'ye yakışan da budur. Fenerbahçe'yi vasata alıştıranlardan, kadrosunu eksik bırakanlardan, transferde geç kalanlardan olmayacağız. Bunu da emin olabilirsiniz. Sabahleyin maçı görmüşsünüzdür. İki tane yöneticimiz yok arkadaşlar. Nerede biliyor musunuz? Nerede biliyor musunuz? Londra'da bekliyorlar. Islak imza olduğu zaman da bu kardeşleriniz de buraya sizlerin huzuruna getireceğim. Gelecek hafta mazbatayı alınca göreceksiniz. Açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak. Sevgili Fenerbahçeliler, çok yorulduk, çok yıprandık, çok da bölündük, farkındayım. Günlerdir binlerce Fenerbahçeli ile bir araya geldik. herkesle dertleştik. Hepsinin beklentilerini dinledik. Değerli Fenerbahçeliler, 12 yıldır şampiyon olamıyoruz. Artık sabrınız kalmadı, biliyorum. Biz seçildiğimiz takdirde bu hasretin 13 yıla çıkmayacağının sözünü veriyorum. Biz Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız. Ve bizim bu hedefimize kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz. Bana seçim kampanyası süresinde en çok değerli Fenerbahçeliler yapı meselesi soruldu. Nasıl başa çıkacaksınız diye. Bu işi nasıl çözeceksiniz diye. Fenerbahçe'nin haklarını koruyabilecek misiniz sorularını çok duyduk. Fenerbahçe'mizin tarihinde maalesef çalınan birçok şampiyonluk var. Şunu net olarak söylememiz, bunun da farkında olmamız gerek. Biz, bunu üzülerek söylüyorum, teknik direktörümüzün, futbolcularımızın, taraftarlarımızın emeklerini bazen korumakta zorlandık. Rakiplerimiz adeta cirit attı. Çünkü niye? Meydan boştu. Kıymetli Fenerbahçeliler, ben geçmişi konuşmayı seven birisi değilim. Olan oldu. Geri dönme imkanımız tabii ki yok. Ben temsil ettiğim geleceği konuşmanın daha değerli olduğunu düşünüyorum. Diyorlar ki sen ne yapacaksın Hakan Safi? Buyurun size anlatayım. Ben ilk olarak tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım. Ve saha içi konusunda da hiçbir bahaneye de izin vermeyeceğim. Fakat bu da yeterli değil. Saha dışındaki engelleri de teker teker kaldıracağız. Kurtlar Vadisi dönemleri geride kaldı kıymetli Fenerbahçeliler. Devir değişti. Devir iletişim, doğru bağlantı ve lobi dönemi. Yönetimde olduğum dönemde Türk futbol tarihinde ilk kez yabancı var gelmesine de vesile oldum. Tarihte ilk kez yabancı bir hakem ataması gerçekleştirildi. Ben de mütevazi olmayacağım bu konuda. Ben olmasam da bunlar olmayacaktı. Ben doğru adımlar atarak rekabetin en azından saha dışında eşitlenmesi için çok önemli hamleler yaptım. Yarın başkan seçtiğiniz takdirde fikstür, hakem konuları sorun olmayacak. Eşit şartlarda mücadele edeceğiz. Söz veriyorum. Benim olduğum yerde Fenerbahçe'nin bir değil çeyrek puanını almaya kimse cesaret edemeyecek. ...1959 öncesi şampiyonlukları da arkadaşlar unutmadık. Fenerbahçe'mizin başvurusu ortada. Hakkımız olan bu şampiyonlukları da alacağız, emin olun. Değerli kongreleri, Fenerbahçelileri böldüler, ötekileştirdiler. Bu güzide camia maalesef zayıfladı. Saha içinde de, saha dışında da etkisiz kaldık. Camiamız gücünü unuttu. Etkisi azaldı. Buna izin veremeyiz.
3: Hakan Safi olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
4: Ötekileştiren benden değilsen düşmansın diyen zihniyet Fenerbahçe'mizi prangaladı. Buna da izin veremeyiz. Kampanya süresince değerli arkadaşlar birçok derneğimizi ziyaret ettik. Bazılarında maalesef siz de biliyorsunuz, basına da yansıdı, tatsız olaylar yaşanmış. Bizim kapımız herkese açık. Fenerbahçe'miz yeniden istediğimiz noktaya ancak herkesin çabasıyla gelecek dedik. Buradan tüm derneklerimize, bizim yanımızda da oldukları için hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe sevdasını hiçbir bedel talep etmeden tamamen gönüllülük esasıyla dünyanın dört bir yanında yaşatıyorsunuz. Kadıköy'den uzak olan Fenerbahçelilerin sevgisini taze tutmasına vesile oluyorsunuz. Hepsine bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Buradan bu güzide camianın belki mi taraftarına da seslenmek istiyorum. Yağmur çamur demeden gelip takımınızı desteklediniz. Her deplasmanda yanımızda oldunuz. Branş fark etmeksizin tribünleri doldurdunuz. Ne diyoruz? Bazen hüzün vardır, bazen de mutluluk. Son dönemde futbolda istediğimiz mutluluğu yaşayamadık. Sizlere söz veriyorum Fenerbahçeliler. Teveccüh gösterip bizi seçtiğiniz takdirde gelecek Mayıs ayında nasıl bir kutlama yapacağımızı tüm dünyaya göstereceğiz. Bunun da fragmanını seçim kampanyamızda gösterdik. Bizler Fenerbahçe'nin gücünü yeniden herkese göstereceğiz. Bugün Sayın Yıldırım da seçimde rakibiz. Yarın 7 Haziran'da bir başkan seçilecek. 8 Haziran'da hepimiz çubuklu için mücadelemize devam edeceğiz. Bugün efsane başkanımız da tabii ki rakibiz. Ancak arkadaşlar, gerçek rakibimizi unutmayalım. Sevgili Fenerbahçeliler, ben unutmam. Hakem seminerlerine rakip takım adıyla katılan hakemleri, fikstüre ayar çekenleri kutlamalarda bize küfreden teknik direktörleri, Fenerbahçe'ye sallayarak reyting alanları ilmek ilmek isteyerek yolumuza türlü türlü engel çıkartanları bu kardeşiniz unutmaz.

Sizler de hafızanızı taze tutun. Rehavete yer yok. Hepimiz üstümüze düşeni yapmalıyız. Seçildiğimde ne yapı, ne kirli lobi, ne de kollanan rakipler olacak. Hiçbirine izin vermeyeceğim. Bizler imtiyaz değil, eşit şartlarda mücadele istiyoruz. Buna da hiç kimse engel olamayacak. Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım.

Bugüne kadar kimsenin de hakkımı yemesine izin vermedim. Söz konusu Fenerbahçe olursa da hiç izin vermem. Gençliğim, enerjim, servetim, her şeyim Fenerbahçe'me feda olsun.

Özlemişiz bu şarkıları. Daha çok söyleyeceğiz. Seçim kampanyasında bazen Hakan Bey sizi az tanıyoruz diyenler oldu. İzin verirseniz biraz kendimi anlatmam gerek. Aziz Bey ifade etti. Evet. Ben nereden geliyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Sizler gibi sokaklardan geliyorum. Kasımpaşa'da büyüdüm. Yatılı okulda okudum. Disiplini öğrendim. Ufkum açıldı. Amerika'da MBA yaptım. Kıymetli Fenerbahçeliler. 18 yaşımda da babamı kaybettim. Mekanı cennet olsun. İmtiyazlı bir çocuk değildim. Hiçbir şey bana peşin olarak verilmedi. 14 yaşında girdiğim çalışma hayatımda tırnaklarımla kazıyarak milyar dolarlık şirketler kurdum. Ailem için yaptım. Şimdi sarı lacivertli ailem için yapma zamanı. İnanın sizler için hiçbir limitim yok. Para pul umurumda değil. Çocuklarımla caddede kutlayacağım bir şampiyonla paha biçmem zaten imkansız. Sizler için de öyle biliyorum. Çocuklarımızın yüzlerini hep beraber birlikte güldüreceğiz. Biz şampiyon olacağız. Bir seri başlatacağız. Hiç kuşkunuz olmasın sevgili renktaşlar. Fenerbahçe dönemi başlıyor ve bizi hiç kimse durduramayacak. Hiç kimse. Kıymetli kongre üyelerimiz, pazar günü yani yarın bir seçim yapmanız gerekecek. Geçmişle gelecek arasında çok kritik bir seçim. Fenerbahçe geçmişin sorunlarında takılı mı kalacak, yoksa geleceğin başarılarıyla mı coşacak? Sizler karar vereceksiniz. Artık o kadar enerjim yok diye mi, yoksa ne pahasına olursa olsun canla başla çalışacağım diyen mi, siz seçeceksiniz. Müsaadenizle gözlüğümü takmak istiyorum arkadaşlar. Çok güneş var. Sizlere de Allah sabır versin. Nasıl dayandınız bilmiyorum. Sizlere de. Bir yıldız yeter diyen mi, yoksa dünya yıldızlarını getirdim diyen mi, sizlerin tercihi olacak. Değerli Fenerbahçeliler, aslında en büyük yük de sizlerin omuzunda. Fenerbahçemizin kaybedecek bir dakikası bile yok. Hepiniz farkındasınız biliyorum. Bir seneyi daha rakibimizin şampiyonluğunu izleyerek geçiremeyiz. Şunu unutmayın. Bu büyük camiamızın hiç kimseye borcu yok. Kimsenin de malı değil. Biz kibirli olmayacağız. Tribünleri de kapatmayacağız. Kombine iptal edip maça babasıyla gelen çocukları da ağlatmayacağız. Kıymetli Fenerbahçeliler, Fenerbahçeliler, kulübümüz için çok önemli projelerimiz var. İşimiz sadece transfer değil tabii ki. Öncelikle diğer konumuzda stat konusuyla da başlamak istiyorum. Stat projesini geçen sene bizler geliştirdik. Stadımızı kendi yerinde papazın çayırında 64.500 kişilik kapasiteye çıkartacağız. Bunu da ilk sezonumuzda şampiyon olduktan sonra yapacağız.

0: stadımızın Mayıs ayına yetişmesi mümkün değil. Rakibimiz kampanyasını önce şampiyonluk, sonra stat diyerek başladı. Güzel. Sonrasında da Mayıs ayında bitireceğiz dedi. Şimdi de söylemi izinler alınırsa diye değişti. Sevgili Fenerbahçeliler, kimsenin sizleri yanıltmasına izin vermeyin. Kutsal oylarınızı da ona göre verin. Bir diğer konumuz da tesisler. Tesislere de el atmamız gerekiyor değerli Fenerbahçeliler. Kulübümüzün büyüklüğüne hiç yakışmayan biri durumdaki de tesislerimiz. Fenerbahçelilere birlikte vakit geçirebilecekleri, Fenerbahçe yaşayabilecekleri kaliteli yaşam alanları sunmamız gerekiyor. Maltepe tesislerimiz çok kritik. Fenerbahçe altyapısı son zamanlarda çok önemli yıldızlar çıkarttı. Buna devam etmemiz, altyapı konusunda da daha verimli tesisler inşa etmemiz gerekiyor. Değerli kongreleri, amatör şubelerle ilgili kampanyamız döneminde çok sorular geldi. Bizler defalarca söylediğimiz gibi şube kapatmaya veya bütçe küçültmeye gelmiyoruz. Sevgili eski yöneticimiz Hulusi Bey dedi ki bana, Sayın Safi, voleybolda 15 milyon euro açık olacak, hesabını ona göre yap dedi. İşiniz rahat olsun, hiçbir çekincemiz yok. Amatör şubelerimize de gereken neyse o desteği vereceğiz. Özellikle basketbol konusuna değinmek isterim. Basketbolla ilgili düşüncemiz net. Profesyonellerimizden memnunuz. Şubelerimiz çok iyi gidiyor. Daha fazla destek vereceğimiz hiçbirinizin merakında kalmasın. Kıymetli Fenerbahçeliler, sporcu yetiştirmek bizim en önemli görevimiz. Tüzüğümüz ortada. Fenerbahçemizin vizyonu, ulu önder Atatürk'ümüzün ilkelerine sadık sporcular yetiştirmektir.
1: Hakan Safi olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
0: Kıymetli kongreleri, buradan Fenerbahçe Spor Kulübü çalışanlarına da seslenmek istiyorum. Aklınızda hiçbir endişe olmasın. Bizler rövanş duygularıyla gelmiyoruz. Kimsenin işi konusunda da bir sorun yaşanmayacak. Her kim ki işini iyi yapıyorsa bizimle birlikte yolumuza devam edecek. Özlük hakları konusunda da yaşanan sıkıntıları çözeceğiz. Branşlar arasındaki dengesizlikleri ortadan kaldıracağız. Fenerbahçe televizyonu ve radyosu da bizim için çok kıymetli. Televizyonumuz aynı şekilde yoluna devam edecek. Radyo konusuna da göreve gelince tekrar değerlendireceğiz. Sevgili Fenerbahçeliler, futbol konusunda transfer haricinde de projelerimiz var. Öncelikle Türkiye'de farklı bölgelerde 5 pilot takım satın alacağız. Genç oyuncularımıza rekabetçi bir ortam sunacağız. Fenerbahçeli teknik adamlara iş imkanı oluşturacağız. Yurt dışından da bir takım satın alma projemiz var. Uluslararası seviyede yapacağımız bu anlaşma hem transfer önceliği hem de Güney Amerika ve Afrika'dan getireceğimiz oyunculara Avrupa futboluna adaptasyon süresi tanıyacak. Batı Afrika'da bir akademi ile anlaşmak istiyoruz. Bu da Fenerbahçe'mize yine genç yetenekler konusunda transfer önceliği sağlayacak. Sevgili Fenerbahçeliler, finansal konularda hep borçlardan bahsediliyor. Biz farklı bir yerden bakıyoruz. Gelirlerimize bakmamız lazım. Yeni gelir kaynakları üretmemiz lazım. Bizler Fenerbahçe'ye tarihinde olmayan yeni araziler kazandıracağız. Ne kadar biliyor musunuz? 1 milyon metrekare. Ardından Fenerbahçe GEO'yu kurup kulübümüze de ek gelir sağlayacağız. Fenerbahçe'mizin çok çok önemli şirketleri var. Feneryum da bunlardan biri. Feneryum'u halka arz konusunda

Hep ekip halinde çalışıyoruz. Bizler bu yönetimi oluştururken de birçok istişareler yaptık. Dün akşam bile sabah 4'e kadar belki 60-70 kişiyle istişare yapmaya hep devam ettik. Kulübün kültürüne hakim, deneyimli isimler bize kılavuz oldular. Enerjik, genç Fenerbahçe'sine hizmet etmek için sabırsızlanan genç isimler de gücümüze güç kattılar. Bu yönetimde herkese dokunmaya çalıştık. Deneyimi, enerjisi, iştahı, finansal gücü ve sağlam bağlantıları olan isimleri de bir araya getirdik. Sayın Başkanımız, Aziz Başkanımız ne diyor? Listelere bakın, öyle karar verin demiş. Bence de öyle karar verin sevgili Fenerbahçeliler. Biz listemizi kendimiz oluşturduk. Hepsi de pırıl pırıl, hiçbir bagajı olmayan isimler. Bizim listemizi ceketsiz gölge başkan oluşturmadı.

2011 yılından beri Türkiye'de bir şike olayı yaşanmadı diyen ceketsiz gölge başkanı affetmek istiyor musunuz diye öyle duyduk. Menfaatlerini Fenerbahçe'sinin önüne koyan, istifa edip gidenleri siz affetseniz de Fenerbahçe'miz affetmez. Kıymetli Fenerbahçeliler, biz kalbi sarı lacivert atan herkesle biriz. Bizim ayrıştırma, ötekileştirme, düşmanlaştırma gibi bir derdimiz yok. Bugün seçimdeyiz. Ama 8 Haziran'dan itibaren hepimiz aynı renklerin peşinden koşacağız. Ben bunun sözünü çok net verebiliyorum. Bakın ben Eylül ayında seçimi kaybettik. Ama kulübeme olan desteğim bir an olsa bile azalmadı. Küsüp gidenlerden hiç olmadım. Fenerbahçem linçlenirken susanlardan olmadım. Paraya ihtiyaç varken sırtımı dönenlerden olmadım. Dün olmadım. Sizlere yine bu kürsüden söz veriyorum. Hayatımın sonuna kadar da olmayacağım.

Unutmayın değerli renktaşlarım, Fenerbahçe'mizin kimseye borcu yok. Bizim Fenerbahçe'ye hizmet borcumuz var. Eğer teveccühü gösterirseniz, başkan seçerseniz, tüm enerjimle, tüm servetimle, görevde olduğum her saniyesinde sizlerin emrinde olacağım. Ne dedim ben? Benim sözüm paradan kıymetli. Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır. Daha da Fenerbahçe için bir şey de yapmadım. Başkan olunca neler yapacağımı da hep beraber hayal edebilirsiniz. Değerli kongreleri, sözlerime son verirken şunu hatırlatmak isterim. Biz Fenerbahçe'nin geleceğine talip olduk. Geçmişin hesaplaşması peşinde değiliz. Fenerbahçeliği Fenerbahçeliğe

0: etmeyeceğiz. Biz birliği sağlayacağız. Yeniden gücümüzün farkına varacağız. Tek yumruk halinde hareket edeceğiz. Ve biz şampiyon olacağız sevgili Fenerbahçeliler. Nasıl şampiyon yapacağımı da çok iyi biliyorum. Gelecek sene bu zamanlarda karşınıza şampiyonluk kupasıyla geleceğiz. Söz, sizlere söz. Kimse bize engel olamayacak. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum.
1: Hakan Safi olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi? Aziz Yıldırım olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.
3: Sevgili Fenerbahçeliler, kardeşlerim, yoldaşlarım, dava arkadaşlarım. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Uzun bir konuşma yaparak sizleri yormayacağım. Ama şampiyonluk şarkılarını bu statta söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim. Sizinle çok eski tanışıyoruz. 120 yaşına erişen bu ulu çınarın altında beraber bir ömür geçirdik. Aranızda kardeşlerim diye hitap edeceğim Fenerbahçeliler var. Aranızda evladım diyebileceğim genç Fenerbahçeliler var. Az olsa da ağabeyim, ablalarım var. Onlara hitap edeceğim. Kendimi anlatmaya, tanıtmaya çalışmak size haksızlık olur. Biz birbirimizi tanıyoruz ve seviyoruz. Biz sizinle pek çok sevinci, mutluluğu birlikte yaşadık. Pek çok üzüntü ve acıyı da birlikte yaşadık. Her şey unutulur ama zor gününüzde yanınızda kim vardı? Bu unutulmaz. Devletimizin içine sızan, vatana kastetmiş bir ihanet şebekesi Fenerbahçe'yi teslim almak için iftira üstüne iftira atarken, darbe üstüne darbe vururken yanımda siz vardınız. Fenerbahçeliler vardı. Herkes uyurken uyanık olan sizdiniz. Herkes uyuşmuşken ayağa kalkan siz oldunuz. O ihanet şebekesinin karşısına ilk siz dikildiniz. Vatana, millete, devlete ihanet eden hainlerin karşısında dimdik duran sizlerdiniz. Bu şeref önce ve daima size aittir. Beni Aziz Yıldırım yapan şey ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdaki başarılardır. Beni Aziz Yıldırım yapan Fenerbahçe'dir, sizlersiniz. Sadece 20 yıl boyunca başkanlık onurunu layık görmeniz değil, Fenerbahçe'yi efsane yapan şey kendisini vatanına, milletine adamış, gözüpek, fedakar ve fedai bir camia olmasıdır. Aziz Yıldırım büyük yapan da ihanet şebekesine karşı benimle tek yürek, tek bilek mücadele veren sizlersiniz. Diyorlar ki bu yaşında neden aday oluyor? Onlar benim bir kez daha başkan olmak istediğimi sanıyorlar. Hayır, onlar bilmiyorlar. Hayır, onlar anlamıyorlar. Benim Fenerbahçe'ye karşı duyduğum sevgiyi, bağlılığı göremiyorlar. Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Benim Fenerbahçelilere ödenmemiş bir borcum var. Bana onur duyduğum bir hayat hikayesini Fenerbahçe verdi.
1: Aziz Yıldırım olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
3: Beni bir azimde mücadele adamı yapan sizlersiniz, Fenerbahçelilerdir. Kardeşin duymaz, el oğlu duyar denilen yerde ve zamanda sizler benim kardeşlerimdiniz. Mahkeme kapılarında, hapishanelerde hiç yalnız kalmadım, hiç yalnız hissetmedim. milyonlarca Fenerbahçeli yanımda, önümde, arkamdaydınız. Benim size borcum var. Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Kardeşimin bile hatırlamadığı, benim bile unuttuğum bir doğum gününde hapishane duvarlarının arkasında şarkılarla, tezahüratlarla doğum gününü kutlamaya gelen Fenerbahçe'yi nasıl unutabilirim? Bu tribünleri sevgiyle dolduran Fenerbahçeli 50 bin kadını nasıl unutabilirim? Bu sevgi, bu vefa unutulabilir mi? Vatana, millete, devlete ihanet eden hain şebekeye karşı herkesten önce askerden, polisten, devletten de önce meydan okuyan, dimdik direnen, asla boylayan Fenerbahçe'ye borcum var. İşte ben ve arkadaşlarım bu borcu ödemeye geliyoruz. Fenerbahçe'yi türlü hile, entrika, ayak oyunlarıyla engelleyenlerle, Fenerbahçe'nin hakkını yiyenlerle, Fenerbahçe'nin boynunu bükenlerle, onların hak ettikleri gibi mücadele etmek için geliyorum. Sportif mücadelenin, sportif başarının dengesizleştirdiği sezonları hep beraber yaşadık ve gördük. Bravo! Bravo! 6-0'ı bu adam yaptı burada, 6-0'ı. 4-0'ları burada yaptı. Ve gitti orada, onların sahasında 2-1 yendi. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı arkadaşlarıyla. Siz konuşun, sallayın, sallayın. Size gülüyorum, gülüyorum. Neyse. Fevkalade müsaadeye mazhar olmaya alışmış olan camiaların, çalınmış puanlarla şampiyon olanların sahtekar planlarını ellerinde patlatmak için adayım. Fenerbahçe'nin kaybettiği maçların, kazanamadığı şampiyonlukların acısını kalbinde hisseden çocukların gözyaşı dökmelerine artık dayanamadığım için geliyorum. Sevgili Fenerbahçeliler, ben bu tribünlere unuttukları bir şeyi bir daha hiç unutmayacakları şekilde hatırlatmak istiyorum. Hatırlayın, birbirim kalbimi şöyle atardı. Her zaman, her yerde en büyük Fener. Maçlara ruh ile başlayıp bir ruh ile bitirelim. Her zaman, her yerde en büyük Fenerbahçe. Fenerbahçe en büyüktür. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Sezona bu sloganla başlayıp şampiyonluğu bu sloganla kutlayalım diye geliyorum. Burası Fenerbahçe Kongresi. Polemik, sataşma, kavga bize yakışmaz. Bana hiç yakışmaz. Fenerbahçeliler, Fenerbahçelilerle tartışmaz, kavga etmez. Hiçbir sataşmaya da cevap vermeyeceğimi bilin. Bugün burada oluşumun asıl gayesi Fenerbahçe'ye kavgasız bir birlik bütünlük kazandırmaktır. Ben Fenerbahçelilerin kardeşliğini güçlendirmek için geliyorum. Kardeşlik sevincini hepinizle paylaşmak için buradayım. Bizim birliğimiz kuvvetimizdir. Kuvvetimiz birliğimizdir. 12 yıldır şampiyonluk özelini çekiyoruz. Bunun 4 yılında benim yönetimim vardı. Ben bu sorumluluğu inkar etmiyor, kabul ediyorum. Zaman hepimize bir şeyler öğretti, bir şeyler kazandırdı. Zaman kendi kendimizle kavga zamanı değil. Fenerbahçe'nin şampiyon olmadan bir sezon daha geçirmeye tahammülü yoktur. Pazartesi gününden başlayarak mutlaka şampiyonluk ilkesiyle durmadan, yorulmadan çalışarak ve o şampiyonluk kupasını burada hep birlikte kutlayacağız. Hangi teknik direktörle yapacaksınız, hangi futbolcularla yapacaksınız diye soranlar bu işi bilmiyorlar. Şampiyonluk ruhla kazanılır, azimle şampiyon olur. Dilek temeniyle değil, irade ve mücadeleyle şampiyon olur. Sizlere şunu hatırlatmak isterim. Fenerbahçe'nin 40 yıllık tarihinde 6 defa Aziz Yıldırım şampiyon yapmıştır. Bunun dışında 2 defa diğer başkanlar yapmıştı. Bunu unutmayın ve aklınızdan bunu çıkarmayın.
1: Aziz Yıldırım olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
3: Biz Fenerbahçe'nin şanlı çubuklu formasını kimseye emeklilik ikramiyesi yaptırmayacağız. Hiç kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Fenerbahçe'nin isteyip de alamayacağı futbolcu da hoca da yoktur. Hangi formada kaç yıldız var? Onu çalınmış başarılı ile övünenler saysınlar. Bizim göğsümüzde değil, kalbimizde ay yıldız var. Kimi alacaksınız hoca, kimi getireceksiniz futbolcu? Benim cevabım sana ne lazım? Kimi istiyorsun değil, kim lazım? Messi lazımsa o gelir, Ronaldo lazımsa o gelir. Çünkü en büyük Fenerbahçe'dir. Hayalperest değil, gerçekçi olmak zorundayız. Futbolcu ismi sayıp itibar kazanmak bana yakışmaz. Arkadaşlarıma yakışmaz. Kimseye de yakıştıramıyorum. Gelin en zor günde gösterdiğimiz birlik ruhunu yeniden gösterelim. Gelin Fenerbahçe'yi Avrupa ve dünyanın en büyük kulüpleri liginde en yukarıya taşıyalım. Gelin Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu şimdi burada ilan edelim. Her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe diyerek haykırıyorum. Dal ağacında olsak da son sözümüz Fenerbahçe'dir. Bu sevda bitmez gönüllerimizde. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Bu kulüp, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün en büyük derdi şu anda ayrışmadır. Ayrışmayın. Birlik olun, beraberlik olun. Hakan Bey yarın seçilirse biz onu tebrik ederiz. Bundan da kaçınmayız. Ama ayrımcılık yaparsanız bu Fenerbahçe'ye zarar verir. Sizi seviyorum, sayıyorum, teşekkür ediyorum.
1: Aziz Yıldırım olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Intanto voglio ringraziare il presidente, il direttore, perché mi stanno dando veramente un'opportunità bellissima, grandiosa, un'opportunità per me e il mio staff di confrontarci in una società grandiosa. Li ringrazio per la grande fiducia, per le parole che hanno speso per me nel momento del primo incontro. Mi hanno fatto subito un bellissimo effetto perché sono persone che quando...
5: Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle başkan ve direktöre çok teşekkür etmek istiyorum. Hani bana verdikleri güven için, bana duydukları güven için. Ve hani ilk görüşmemizden itibaren bana söyledikleri bu güzel sözler için ve bu büyük takıma geldiğim için çok memnunum, çok mutluyum.
4: E penso che sia molto importante per un allenatore sentirsi apprezzato, sentirsi fortemente voluto da parte della società e penso che ci sia la volontà di fare grandi cose, di fare qualcosa di importante, e siccome io come la società sono molto ambizioso, sposare questo progetto per me è stata veramente facile, ripeto, per le persone che ho conosciuto e per il progetto tecnico che c'è quest'anno al Besiktas.
5: Ve bence bir teknik direktör için hani saygı görmek, sevinmek çok önemli bir şey. O yüzden hani çok mutluyum gerçekten bu takıma geldiğim için. Hem ben hem takım gerçekten çok hırslı, çok hedefleri yüksek kişiler ve kurumlar olduğumuz için hani gerçekten çok çok mutluyum buraya geldiğim için, aranızda olduğum için. Takımım bana hani takımım benim hakkımdaki düşünceleri ve benim futbolla alakalıdaki düşüncelerim gerçekten birebir örtüşüyor takımın isteklerinin beraber. Hani kanatlarımızı en iyi şekilde değerlendirmemiz, çok yüksek gol oranı beklentimiz, zafer beklentilerimiz. Hani ben bugüne kadar oynadığım bütün takımlarda ise Spezia, Fiorentina, Bologna'da göstermiş olduğum futbol hani birebir buradaki beklentilerle örtüştüğü için o yüzden hani gerçekten bu hepsini göreceğiz beraber. Ne olacağını, hedeflerimizi hepsini beraber yaşayacağız ve göreceğiz inşallah. Ama dediğim gibi tamamen benim takımın beklentileri, benim hedeflerim birebir örtüştüğü için ayrıyetten çok mutluyum. Takımı beraber inşa edeceğiz. Hani teknik heyetle beraber komple, yönetimle beraber inşa edeceğiz takımı. Hani tabii hedeflere ulaşmak için güzel, kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. En iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor bunları. Yani bizim ilk hedefimiz bütün taraftarı ki hani İtalya'dan gördüğüm kadarıyla gerçekten bu takımın taraftarı çok ateşli bir taraftar. Ve bizim hedefimiz taraftarı çok mutlu etmek, çok ateşli kılmak. O yüzden de hani yönetimle beraber hareket edip en iyi şekilde en iyi oyuncuları buraya getirmek ve en iyi şekilde değerlendirmek bu oyuncuları. Şimdi ben takımdaki birkaç oyuncuyu zaten tanıyorum, biliyorum. Hani ama yönetimle beraber işte öncelikler nerede, aciliyet nereye gerekli onları bakıp onları göz önünde bulundurup o şekilde takımı tekrar kuracağız. Hani takımı kuracağız, değerlendireceğiz. Hani hepinizin bildiği gibi kamp dönemi başlıyor 23'ünde. 23 Temmuz galiba kamp dönemi başlıyor. O yüzden hani Slovakya'ya gideceğiz. Ya ben çok inançlı birisiyim. Hani ve inanıyorum ki yani şu ana kadar yapmış olduğum bütün iyi işlere beraber bu takımda da ve yönetimle beraber çalışarak en iyi şekilde en iyi takımı sunacağımızda da inanıyorum. Ve hani neden hedeflerimize ulaşmayalım? Yani kesinlikle hedeflerimize de ulaşacağımıza inanıyorum yani bu şekilde. Son söylemek istediğim hani ben bir an önce işe başlamak istiyorum. Bir an önce işimin başına gelmek istiyorum. Zaten burada hani tesislerde dolaştım. Hani gerçekten çok 10 numara hani ileri bir tesis var burada. Çok güzel. Çok güzel işleyen bir tesis. Hani şimdi kısa bir tatil sonrasında ve o arada zaten o arada bile hani her gün yönetimden telefonda olacağım için hani tatil mi deriz buna bilmiyorum ama bir an önce buraya gelip işimin başına başlamak istiyorum. Şimdi hani İtalya'dan zaten takip ettiğim Türkiye Ligi'ni biliyorum az çok. Ve hani Sivasspor, Başakşehir, Galatasaray'la arkadaşlık maçı yaptık falan. Hani biliyorum burada çok değerli takımlar var. O yüzden güçlü takımlar var. Hani o yüzden bir an önce işe başlayıp takımımızı da bu takımlara karşı hazırlamak istiyorum. Ve dediğim gibi yani hani bir an önce gelip işimin başına gelmek istiyorum. Gerçek şu ki hani ben Avrupa'da antrenörlük yaptığım dönemde son 4 yılda hani 3 farklı kulvarda oynayabilme imkanım oldu. İşte Avrupa maçları, lig maçları, kupa maçları falan. O yüzden sürekli perşembe, pazar maçları olduğu için ve işte o arada kart cezalı olanlar, sakat olanlar, tam toparlayamayan oyuncular olduğu için mecbur kalıyorduk bunu yapmaya. Hani şimdi Türkiye'de Beşiktaş'ta da hani bu tarz hani oyuncularım gerçekten güzel oyuncular da var. O yüzden hani bakacağız burada durum nasıl işleyecek, nasıl olacak, hani işte kupa maçları nasıl olacak, lig maçları nasıl olacak. Duruma göre de tabii ki de hareket edeceğiz. Belli olur, işte o zaman belli olur zaten tam takım hani işte sürekli aynı 11'le mi oynarız, değiştirmek zorunda mı kalırız. O zaman belli olur bu.
1: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulunuyor.
5: Diyor ki ben hani bir espri yapmıştım yönetime geldiğinde. Hani maçlarda bir Vincenzo Italiano mevcut, dışarıda başka bir Vincenzo Italiano mevcut. Hani ben futbolcu hayatında da 3 puanı almak için elinden gelen her şeyi yapıyordum. Hani böyle çok hırslıydım. Ve şimdi teknik direktör olarak da bunu yapıyorum. Hatta çünkü bunu futbolda hani maçı oynayan oyuncular da görmek istiyor. Motivasyon oluyor çünkü onlar için. Hani teknik direktör zaten böyle ateşli olunca futbolcu da bu şekilde oluyor. O yüzden hani şimdi bir de taraftara bakıyoruz. Bu takımın taraftarı da böyle ateşli bir taraftar. Ben de bir ateşli teknik direktörüm. Bu da maçlarda mutlaka yansıyacaktır tabii. Gösterecektir kendini yani bir şekilde. Şimdi çok zamandır zaten yeni tecrübeler yapma ihtiyacı vardı bende. Hissediyordum bunu. Hani ve Beşiktaş'ın bu ilgisini görünce bana hedeflerini anlatınca, projeyi anlatınca, açıklayınca hani bu benim için zaten bir gurur meselesi oldu. Direkt bana gelmiş olmalar bu hedefleriyle. Hani geçen sene de biliyorsunuz Beşiktaş'ın da süreçlerini. O yüzden hani ben bunları duyunca, hissedince ki zaten yönetimle hemen başından itibaren güzel bir kaynaşma oldu, güzel bir hissiyat oluştu aramızda. O yüzden hani ben gururla bunu kabul etmek istedim. Çünkü gerçekten hani benim de hedeflerimde böyle bir başarı ihtiyacı var, isteği var yani pardon, başarı isteği var. O yüzden hani kesinlikle bundan dolayı. Şimdi Önder Hoca'nın dediği gibi hani gidecekler var, gelecekler var. Hani burada Önder Hoca'nın biraz önce söylediği gibi bütün teknik direktörümüz Vincenzo'nun bütün kariyerini bildiği için hani birçok oynattığı oyuncuları da tanıyor zaten. Ben diyor şanslı bir teknik direktörüm. Birçok şampiyon da çalışma imkanım oldu. O yüzden hani çok değerli kişilerle çalışma imkanım oldu. O yüzden de hani mutlaka Önder Hoca'yla konuşup hani beraber hep beraber bir yol izleyip işte hani bütün değerlendirmeleri yapıp ona göre gidecekler, geleceklere bakaraktan bir şekilde değerlendirip mutlaka değişiklikler olacaktır. Ama tabii tam isim veremiyorum maalesef. Duyuyor musun? Vincenzo benim için çok değerli bir arkadaş. Hani benim teknik heyetindeki arkadaşlarım, onun teknik heyetindeki arkadaşlarının görüşme içerisinde zaten. Ama şimdi kendisi bildiğiniz üzere Dünya Kupası ile ilgili çok yoğun bir tempo yaşıyor. O yüzden hani ben buradan onu gerçekten çok destekliyorum. Onu ve takımını, oyuncularını falan hepsini çok destekliyorum. O yüzden hani şimdi bu bütün bu zaman geçtikten sonra biraz daha sakin olduğu bir dönemde ya tabii ki görüşmek isterim. O hani bildiğiniz üzere zaten çok iyi bir oyuncuydu. Çok iyi bir teknik direktör. Hatta biz futbolcuyken karşılıklı da oynamıştık. Karşılıklı takımlarda da denk gelmiştik. O yüzden sadece dediğim gibi bu yoğun dönemin geçmesini bekleyip ondan sonra mutlaka görüşeceğiz. Çünkü zaten ona sormak istediğim bazı şeyler de var. Şimdi öncelikle hocamızın bir esprisine başlamak isterim. Hani biraz önce İtalya'da şimdi güneş sırtımızdan vuruyor ve İtalya'da derler ki hani güneş sadece güzelleri ve şansları öpermiş. Hocamız bu espriyi yapmak istedi. Size İtalya'dan bir hava getirmek istedi. Öncelikle
6: peydir öpüyor.
5: Aynen. Sonrasında düşünmüyor heyetine, hani teknik heyete bir Türk almayı. Şu anlık düşünmüyor. Neden derseniz çünkü 8 yıldır beraber çalıştığı arkadaşlarından zaten çok iyi işler başladığını düşünüyor. Şimdi hani bu süreçte İtalya'ya döner dönmez hemen bütün rakip takımları, rakip oyuncuları üzerinde çalışmaya başlayacaklar, analiz edecekler. Hani işte yönetimden zaten anlaştıkları üzere bir ofansif futbol sergileyecekler. Ama tabii defansı da düşünecekler bu doğrultuda. Yani o yüzden hani kendisi, kendi teknik heyeti yeterli olduğunu düşündüğü için bir Türk alma düşüncesi şu an için görünmüyor. Çok şükür bir kadın gazeteci soru sordu demekle başlamak istediğim. Şimdi biraz önce de söylediği gibi hani yönetimin beklediği ve taraftarın beklediği bir ofansif gol topu yaratan bir takım görmek istiyor. O yüzden de hani kendisi de bu şekilde tanımlıyor Beşiktaş'ı. Hani gol topu yaratan, çok gol topu imkanı yaratan bir takım ama az gol yiyen. O yüzden yani biraz önce dediğimiz gibi tamamen ofansif, tamamen hani ileri yönelik 3 puanı getirmek, taraftarı memnun etmek, yönetimi memnun etmek. Şu an ben diyor hani alışkın olduğum şekilde sürekli galibiyet, yani sürekli derken galibiyet kazanmaya alışkın bir teknik direktörüm ve İtalya'da işte harika 6 yıl geçirdim. İşte La Spezia'da, Bologna'da, Fiorentina'da ve orada bir de kupa kazandım. Benim burada da hayalim kupa kazanmak ve yılın sonunda gerçekten hani güzel bir iş yapmış olmak istiyorum. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağımdan emin olabilirsiniz zaten. Bu şekilde.
1: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulunuyor.
5: Şimdi ben tüm Avrupa futbolunu takip etmeyi seviyorum. Şimdi Türkiye Ligi de hani çok güzel, Türk futbolu da çok güzel, artık çok güzel sükse yaptı, çok güzel bir gidişatı var. Bu hani Türkiye'ye çok güzel, çok önemli isimler de gelmeye başladı zaten. O yüzden hani ben Türkiye'de şimdi biliyorum son 4 yıldır hani aynı takım dediğiniz gibi kazanıyor. Ve bunun için hani bunu kırmak için bir tek biz değil, başka takımlar da elinden geleni yapacaktır mutlaka. Hani kesinlikle zaten bu konuda kuşkunuz olmasın. Biz ne gerekiyorsa kesinlikle yapacağız. Ve hani Giuseppe Meazza için de gerçekten evet biliyorum çok önemli bir isim. Hatta Milano'da adına bir stat da var. Ya o yüzden benim için bu camiye gelmek, bu büyük takıma gelmek çok önemli bir, çok gurur verici bir durum. Bunun için çok gururluyum gerçekten. Ve herkese çok teşekkür ediyorum bunun için. Bu. Şimdi benim oyunumun konuşulmasından, benim nasıl bir ateşli teknik direktör olduğumun konuşulmasından çok memnunum. Gerçekten hani çok teşekkür ediyorum hepinize. O yüzden hani ya benim bu yılların getirmiş olduğu bir sonuç, yılların çalışmanın getirmiş olduğu bir sonuç. Hani taktiksel çalışmalar, işte toplu zaman, top olduğu zamanlar, top olmadığı zamanlar, hani saha içerisindeki falan, hani her mevki çok önemli, çok değerli. Yani bu zaten muhtemelen bunların, hani bunları görmüş olmanız, işte Beşiktaş'tan bana çağrı gelmiş, gelmesini sağlayan konu. Umarım bu İtalya'daki hani sergilemiş olduğum bu futbol oyununu Türkiye'de Beşiktaş'a da taşıyabilirim, yansıtabilirim. Hani teşekkür ediyorum bunları konuştuğunuz için, tekrar ediyorum konuştuğunuz için, gördüğünüz için ve farkına vardığınız için. Yani bu şekilde bir söylem var. Però la posizione più importante durante
4: con l'attaccante. È chiaro che la posizione più difficile è quella giocatore che fa la differenza, è sempre il numero 9, number 9. ed è quello che alla fine guadagna più di tutti, ha più successo, è più importante, è più che porta la vittoria alla squadra. Chiaro che insieme a lui ci deve essere, che lui è finalizzatore, un'organizzazione, un gioco che gli permetta di essere decisivo.
5: Ya, en önemli mevki tabii ki de hani 9 numara. 9 numaradaki hani en önemli, en başarıyı aç, en başarılı olan kişi, ama hani gerçekten önemli o, ama tabii bütün takım beraber iyi olması gerekiyor, beraber iyi çalışması gerekiyor ki hani 9 numarada gerekeni yapsın diye nihai durumda. Hani bu şekilde. Şimdi biz İtalya'da teknik direktörlerin çok erken değişmesine alışkınız. O yüzden hani 5 teknik direktör değişmiş olması çok önemli bir şey değil aslında bizim için. Hani ama bir insan, bir teknik direktör kendi işine, kendine inandığında, inancı olduğunda, hani yaptığı işe inancı olduğunda korkacak bir şey olmaz zaten. Hani ben bugüne kadar hiçbir ligi yarıda bırakmadım. Başladım, her ligi sonuna kadar da getirdim. Umarım bu sene Türkiye'de Beşiktaş'ta da aynı şeyi gerçekleştiririm. Öyle bir niyetim yok zaten bırakmaya ligi yarıda falan. Ondan sonra Semih'i tanıyorum. Güzel oyuncu. Hatta karşı hani Bologna'dayken oynadım ona karşı. Ligin ilk yarısında çok iyi, güzel işler yaptı. Sonrasında hani neden bu şekilde devam ettiğini bilmiyorum. Şimdi bunu zaten konuşacağız yönetimle. Yönetimle konuşup ona göre değerlendirme yapıp ona göre karar veririz. Ama dediğim gibi tanıyorum. Güzel de bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
1: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, ikinci kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. Saint Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
7: Ayağı buluruz, izini bilirsin, zır deliyiz biz, la la la.
6: Yani bizim çocuklar.
8: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
6: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu

Yine nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var. Ay yıldızım, at golünü coştur.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Biri tahtını korumak için kusursuz plan arıyor, diğer ikisi de o tahtı yıkacak lideri. Bu yaz öyle kararlar alınacak ki önümüzdeki 3-4 yılın şampiyonu belki şimdiden belirlenebilir. Size de bir soru. Sizce bir takımı şampiyon yapmak için sıfırdan kadro kurmak mı daha zordur, yoksa o takıma doğru lideri bulmak mı? Galatasaray Silvaş'tan plan yapıyor. Kadıköy, Beşiktaş tüm umutlar yeni hocaya bağlanmış durumda. Belki yeni hocaya. Sergen Yalçın kararını bilmiyoruz. Peki kimin kumarı tutar? Çünkü Galatasaray'da yeni sezonun mühendisliği başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hoca hamleleri bu mühendisliği bozma yetecek mi? Buna odaklanacağız. Yani üç büyüklerin kader yazını taktik tahtasında kıracağız. Abone ol tuşuna basanlar buyursunlar efendim. Seçimi siz yapın, tamam. Ama şunlar da not olarak dursun. Okan Buruk 4'te 4 yaptı. Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldı. Sonra gitti Başakşehir'le şampiyon oldu. Sonra geldi Galatasaray'la 4 sene üst üste şampiyon oldu. Acayip bir performans. Fatih Tekke az parayla çok iş. Bence o kadroyla nefis iş. Stoylov, Göztepe aynen devam. İlhan Palut ligin son bölümüne damga vurdu. Kupada final de var. Atilla Gerin, Metin Diyadin. Kim şans veriyordu Allah aşkına? Kayyumlardan geldiler ettiler. O nedenle ben hakları teslim edeyim. Seçimi size bırakayım. Antrenörlüğün de sadece formasyon olmadığını gösteren insanlar oldular. O açıdan da ayrıca kıymetli benim için. Bakın geçenlerde Fatih Terim'le karşılaştık. Hocam dedim, sizin Leeds elemesinde aldığınız bir karar var. Şimdi İstanbul'da İngiliz taraftarlar öldü. Ortalık futbolun dışına taşar hale geldi doğal olarak. Üzgünsünüz bir yandan ama oyuna da devam etmeniz lazım. O sırada o gerginliğin ortasında kalkıp tek başınıza Leeds maçı izlemeye Elland Road'a gittiniz. Bu bir dedim antrenörlük modeli olarak alınır mı? Cevabı da izleyin, öyle başlayalım.
2: Leeds maçına gitmeniz o meşhur hikayede. Hmm. O bir antrenörlük tekniği değil mi aynı zamanda? Onun bir nostaljisi.
3: Yani orada benim yapmak istediğim şuydu. Ben 15 gün evvel eşim Fulya'yla beraber zaten seyretmiştim Leeds'i. Ama birinci maçtan sonra o hadise yaşadığınca döndüğümde buraya geldiğimde Murat Beyazıt'la geldim. İkimiz tek başımıza geldik. Nedeni de şuydu, ben zaten Leeds'i biliyordum. 2-0'da yenmiştik. Ama biliyorsunuz 80 kişilik bir ceza verdi UEFA bize. Neyse, hep bize verdi UEFA cezayı zaten. Ondan evvel Juventus maçında verdi de verdi. Türkiye'de dışarıda Dortmund'da oynadık. Takım dahil 80 kişiydi. Ben de şunu göstermek istedim. Yani ben tek başıma gidiyorum. Burada 80 kişiyiz. Çünkü İngiltere'de oynanacak oyunları ben sahanın içindeki o temaslı oyunu, o birebir ezici oyunu iyi bildiğim için ve taraftar 40-41 bin kişilik, 42 bin kişilik bir taraftar grubunun herkese etkileyeceği malum İngiltere'de o oyunun içinde olmaları, hakem de ilk defa böyle bir maç yönetecekti, Lubos. Dolayısıyla o bir hocalarımla oturup bir stratejiydi bizim için. Yani bakın biz gidiyoruz tek başımıza, 80 kişi gitsek ne yapmayız diye. Ne yapmadık oldu zaten o da, çok şükür.
1: Güzel insanlar, sevgili Taçan, tebrikler kardeşim. Galatasaray şampiyon oldu ama tabii biz hemen aldık kağıdı kalemi, yeni sezonu planlamaya başladık. Niye? Çünkü bunu geçen 4 senede doğru düzgün beceremedi Galatasaray yönetimi. Şimdi onlar da değişiyor. Zannediyorum futbolun akıl tarafı daha görünür de olacak. Biz burada zamanında çok söyledik. Yani doğru zamanda upgrade etmek çok önemli diye. Çünkü zaten bir hazır başarı cebinde, bu kredi demek. Yani sen yarışırken sabırla bazı mevkilerin üstüne gidebilirsin, yukarı çıkarabilirsin. Şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı böyle bir şansı var, farkı var. Çünkü 4 senelik bir şampiyonluk kredisi cebinde. Sen kadronu upgrade edebilirsin. Yani daha yukarıyı, Avrupa'yı zorlayabilecek şekilde hamleler yapabilirsin. Ama Türk futbolunda sabır yok. Yani sabır yok da sen bunun iletişimini yaparsan sana var. Çünkü dedim ya, senin 4 yıllık bir kredin var. Sen bunu oluşturabilmek için zamanında çıkamadığın ve dolayısıyla zamanında dolduramadığın oyuncuların bedelini geçen sene içerisinde bol bol ödedin. İstikrarsızlıkla ödedin, performans dalgalanmasıyla ödedin, daha iyi maçlar oynayabilecekken daha kötü neticeler aldığın zamanlarda ödedin. Yani burada bazı şeylerin tutmuş olması senin geçen sene her şeyi doğru yaptığın anlamına gelmez. Uğurcan'ı son anda aldın.
2: büyük parayı aldın, kıyamet koptu. Ha, Uğurcan harikalar yarattı. Şimdi gördünüz mü bak diyerek olmuyor. Bu rasyonel değil. Duygusal tarafıyla okey. Uğurcan'ı aldın, getirdin. Tamam. Bu tabii Galatasaray'ın yarattığı bir kazanma alışkanlığının da vermiş olduğu bir camia özgüveni, rahatlığı da var. Şuradan da örnekleyeyim durumu. Şimdi Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına bakıyorsun. Bat gidiyor, akıyor kendiliğinden artık. İşte Galatasaray şampiyonluk röportajları ayarlıyor. Bakıyorsun bütün basın orada. Ya basın deyince aklına kim geliyorsa orada. Ama sorunsuz, kemiksiz çıkabiliyor iş. Niye? İşte bunlar hep şampiyonluğun getirdiği o alışkanlıkların dışa vurumu, davranışa dönüşümü. Dolayısıyla Uğurcan'ı alıyorsun, şampiyon ortama geliyor. Dolayısıyla daha iyi davranabiliyor, daha iyi performans ortaya koyabiliyor. Ama bu demek değil ki sen transfer kararlarını doğru verdin. Hayır. Bunları şimdi dışarıda bırakarak konuşursak biz o zaman futbol konuşmayalım. Yani işin akılcı tarafını, aklı, mantığı, planı dışarıda bırakırsak olmuyor zaten yani. Bak Galatasaray bütün bir sene sağ bek eklemini küçük küçük, sağ bek olduğu için belki de küçük krizler oldu. İşte Sacha Boey bir maçta hata yaptı, gol yedirdi. Şalay'ı tartışıldı. Singo bölgenin adamı mı değil mi? Yok efendim o size'da değil. Yok kas grubu kısa, işte uzun kısa. İşte bu dengesizliklerle gidene kadar oraya doğru bir hamle yapılamamasının neticesi bu. Sol bek hakeza öyle. Yani Jakobs tamam yağ yakmadı, yolda bırakmadı ama böyle bir şey. Bir şey böyle. Abdülkerim çok fedakarlık yaptı. Çok iyi hizmet etti Galatasaray'a. Ona şimdi ne söylesek ona haksızlık olur. Milli takımdaki performansına gölge düşürmek olur. Ama Davinson'la beraber bence bu sene çok kritik zamanlardı. İşte ağır kaldılar, bireysel hata yaptılar. Dolayısıyla bir upgrade gerekiyor mu? Bir düşünmek lazım. Yani en azından teknik heyetten bu konuda bir rapor almak gerekiyor. Merkeze bakıyorsun, Torreira okey kalmalı. Yani çünkü Torreira maliyetli bir oyuncu. Yani Torreira'nın bölgesinden ben çıkıyorum, tamam. Yerine çok ciddi bir maliyet. Maliyet de bu arada Torreira'nın fedakarlığını karşılamayabilir. Yani verdiğin para da Torreira'nın o ön alandaki baskıyı sağlayan esas oyunculardan biri olması gerçeğini bir anda sana vermeyebilir. Torreira'dan çıkış maddi manevi bir sıkıntı. Çünkü taraftarlar arasında bir bağ var, şehirle arasında bir bağ var. Galatasaray'ın oyun kimliğini açıklayan oyunculardan bir tanesi. Yani Torreira gitti yerine Moreira geldi. Yani pat birebir karşılığı olur mu? Yani ne kadar para harcanırsa harcansın gelinmeyebilir. Çünkü paranız olsa da alamayacağınız türden bir oyuncu. Yani en azından burada yarattığı hikaye itibarıyla. Ama şu bir gerçek ki işte orada her ne kadar Lemina'da, Sara'da farklı özelliklerle orayı doldurmuş olsa da özellikle Avrupa sahnesi için söylüyorum bunu. Bir tane orayı upgrade edecek bir oyuncu lazım. İlkay'dan beklenen performans alınamadı. Burada tabii o teknik heyetin ne söyleyeceği, İlkay'ın durumu, içer takım içindeki konumlanması, takım içinde kabul görmesi gibi durumlar da var. Bütün bunlara karşılık geliyor mu? Yoksa ben hala Mertens'i arıyorum. Yani bunlar artık hemen karar verilmesi lazım. Tamam. Bölgeye bakarsan çünkü bölge kritik, bölge önemli. Bunların geçen senelerdeki gibi takvime bırakılması, daha zaman var denilmesi, şöyle acaba Fenerbahçe ne yapıyor diye suyun o tarafına bakılması gibi hususlar ciddi yanlışlar doğurabilir. Bunu gördük, yaşadık. Tamam. Aynı şeyi şey için de söyleyeceğim. Barış Alper. Sene başını hatırlayın. Değil mi Taçan? Gidiyor mu, gitmiyor mu? Gitmek istemiyor, kaldı. Sonra sene başı bir yuhalama. Bakın şampiyonluk kutlamasına hangi şarkıyla çıktı? Karadeniz şarkısı. Şimdi horona odaklandı herkes ama o şarkının sözü neydi? Ben de çünkü çok sevdiğim bir şarkıdır. Ben de dinlerim. Benim için arkam daha neler neler dediler. Gıyabında konuşup yerden yere vurdular. Yok o bitti dediler. Adam olmaz dediler. Dedikleri olmadı maalesef yanıldılar. Tamam. O sözlerde sitemde var. Hikayesini anlatıyor Barış yani. Tamam. Onu da söyleyelim. Dönün şeye ters tarafa. Yunus senin için önemli. Evet, sakatlık vardı, hoca ile iletişimi iyi miydi? Yani buralar ne kadar iyi ayarlandı? Ve bunların bir karara bağlanması lazım. Kesinlikle bu arada kalması da lazım bu iki adamın. Çünkü özellikle şu son yabancı sınırıyla beraber Galatasaray'ın Barışlara, Yunus'lara daha çok ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü Lang'dan çıkacaksın. Ya da beklenene ne kadar aldın? Çıkacağım çünkü yerli yabancı dengem var. O zaman buraların iyi ayarlanması lazım. Şimdi Osimhen gidiyor, gitmiyor. 150 vermeden göndermem, etmem. Şimdi bu iletişimin de mesela önünü çok çabuk tıkamalı Galatasaray. Çok net bir iletişim kurmalı kamuoyuyla. 150'ye satıyoruz, 140'a vermiyoruz. Bitti. Yani öbür gün Manchester istedi, Napoli geri çağırdı. Bunlardan biraz kopması lazım. Icardi konusu hakeza öyle. çabuk bu kararları çabuk alınması lazım. Icardi Galatasaray'a çok şey verdi. Defalarca anlattık. Ama bundan sonrası için ne vereceğinin de iyi tartılması lazım. Hem yönetim tarafından hem teknik heyet tarafından. Çünkü görüyoruz, Türkiye'de çok sık yaşıyoruz futbolda. Sempatiden, hatta en yüksek sempatiden en sert antipatiye hızla dönülebiliyor. Biz bunu sezon içerisinde yaşadık. Galatasaray'ın kendini yenilemesi, daha üst seviyeye çıkabilmesi için her zaman elindeki oyuncunun daha iyisini bulabilme kudretini göstermesi gerekir. Osimhen'in olası satışı gündemdeyken alternatifsiz kalma endişesi duyulabilir. Ancak 4 senelik bir dominasyondan sonra bu endişeleri yönetecek bir vizyon şarttır. Mertens ve Muslera örneklerinde yaşanan o geç kalma durumlarından dersler çıkarılmalıdır. Tamam. Icardi konusunda hata yapmadan içerideki tüm ağırlık merkezlerini, sezon boyu yaşanan endişeleri tek tek değerlendirerek doğru adım atılmalıdır. Galatasaray artık başarısını suya yazan değil. Elde ettiği bu büyük gücü bir koz olarak kullanıp ben daha iyi seviye nasıl çıkarım sorusuna cevap arayan bir şekilde ilerlemelidir. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Madem hedef Avrupa, 4 senelik şampiyonluk cebinde, bu kararların çabuk alınması lazım Galatasaray tarafında. Ve yedeklemelerin iyi yapılması lazım. İşte ikinci santrafor lazım kardeşim. Şey anlaşılsın diye örnek vereceğim. Hani Fransa çıkışlı olur ya böyle pır pır yırtıcı. Ya da işte yedek beklemesi sorun olmayacak ama forma verildi adında da yırtan adam vardır ya. Ondan bir tane bulacaksın ki scouting bunun için var. Galatasaray'ın profesyonelleri de bu konuda zaten yeterli kabiliyete sahip insanlar yani. Bunu rahatlıkla halledebilirler. Oraya bir bak. Bulduğunu al. Yap bu denemeleri yani. Yapmak zorundasın. Yapacak ki 4'ü 5 yapması için konuşmuyorum. İstikrarlı bir başarıyla bir yandan kadro devinimini yapması lazım Galatasaray'ın. Icardi örneğini o yüzden verdim. Bu çok önemli bir şey yani. Okan Buruk'un bir kısa değerlendirmesi var gerçi. Onu verelim. Fenerbahçe'ye geçelim.
4: 4 tane tabii ki genç oyuncu alma şansınız var. Bizim şu anda elimizde Renato Naga ve sözleşmesi biten kiralık oyuncuları saymıyorum. Sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Yani burada Icardi ve Lemina'yı da kattığımda tabii ki onlarla görüşülüyor. Lemina ile özellikle burada bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Mevcut düzende zaten 10 yabancınız dolu oluyor. Sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Hani buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyorlar açıkçası. Yani sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar. Yani artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon böyle 50, 60, 70 diye gidiyor. Yani şu mevcut kısıtlamada özellikle bizim gibi bir takımın işini çok zorlaştıracak bir kural geldiğini düşünüyorum. Transfer anlamında bundan sonra işimiz çok daha zor olacak yani.
2: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de iki başkan adayı var. Bir tanesi Aziz Yıldırım, hoca adayı Aykut Kocaman, burası net. İkincisi Hakan Safi, onun da antrenör adayı yabancı, öyle görünüyor. Şimdi bu tercihlere baktığımız zaman yerli mi istersin, yabancı mı istersin? Fenerbahçe'nin bu kısır tartışmadan önce bir çıkması gerekiyor. Bak Fenerbahçe yerli hoca da denedi, şampiyon olamadı. Yabancı hoca da denedi, şampiyon olamadı. İş kariyerli hoca olsaydı Jesus'la da şampiyon olamadı, Jose Mourinho'yla da şampiyon olamadı. İş camia evladı olmaksa İsmail Kartal'la da şampiyon olamadı. Ama 99 puan geçin bu işleri abi. Pellegrini de toplamıştı 99 puanı ama Barcelona hegemonyasını yıkamadığı için gönderildi. Aradaki bu farkları anlayınca ve yönetince camiye alıyorsunuz. Bu arada Pellegrini çok iyi isim olurdu. Kaç senedir de neyse. Dolayısıyla mesele yerli hoca, yabancı hoca değil. Şampiyonluk ortamını kim yaratacak? Mesele bu. Şimdi sen bunları tartışmak yerine Aykut Kocaman defansif futbol oynatıyordu, sıkıcı futbol oynatıyordu. Conte işte gittiği her takımda ilk senede şampiyon yaptığı gibi altını çok dolduramayacağımız ya da çok rahatlıkla muhalefet edebileceğimiz argümanlarla zaten Fenerbahçe böyle şampiyonluk yoluna çıkamaz ki. Dolayısıyla tabii ki camiadan hani bir fikir birliği beklemiyoruz ama şampiyonluk ortamı böyle yaratılmaz. Gelecek kişinin şampiyon ortamı yaratıp yaratmaması ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Yönetimde futboldan anlıyor mu? Yani bu futboldan anlamayı defalarca anlattım size, biliyorsunuz. İşte oyuncu yönetimi, prim vermesi, kamuoyunu hazırlaması, medyayı yönetimi hepsi var içinde. Hocaya bu rahatlığı, kolaylığı verip onunla beraber o mesai harcayabilecek mi? Ali Koç iyi bir yöneticiydi. Ama futbolu bilmediği için çok kaybetti. Hatırlayın, Kırılmanlarında çok şampiyonluğu kaybetti Fenerbahçe. Sebebi yöneticilerin futbolu bilmemesiydi ya. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin futbolu bilen yönetime ihtiyacı var. Hem de çok ihtiyacı var. Bu hoca kadar önemli. Bunu hep es geçiyorlar. Hoca kadar önemli. Sonra o hocaya da o rahatlığı, kolaylığı verecek ya da ne bileyim bazen uyaracak.
1: çekip çevirecek. Hep hani pozitif yönden de demeyelim bunu. O yüzden bunu yapacak yönetimli hocanın seçilmesi lazım. Şimdi bakıyoruz. Tamam bakalım. Aykut Kocaman. İsmi kocaman duruyor burada. Ama aynı büyüklükte de bir itiraz mekanizması var. O da burada duruyor. Niye? Geçmişte bazı şeyleri ya anlatmadılar ya yanlış anlattılar. Bir tane örnek. Anadolu'da bir tabir vardır. Süt çocuğuna bulgur pilavı verilmez diye. Yani daha ağzı süt kokan bebenin sindirim sistemi gelişmemiştir, tamam mı? Pilavı yedirsen ne olur? Şişer, ölür o çocuk. Eğer siz bundan 10 sene, 15 sene işte öncesinden bahsediyorum, çıkıp işte koşu mesafeleri falan derseniz, iki tane istikrarlı başarısızlık, işte beraberlik, mağlubiyet ise derler ki, hoca ne oldu ya, koşu koşu, koşarak olmuyor hoca, topu içeri sokacaksın falan derler. Dediler. Çünkü sindirmek lazımdı önce. Deyince de imajı büyük zarar gördü. Çünkü bilimi kullanıyorum anlatmanın, iletişim kurmanın yolu o günlerde bu değildi yani. Böyle bir hataya düştüğü için de bugün belki o golleri çıkarmakta zorlanıyor Aykut Kocaman. Ya da işte Alex konusu. Yıldız oyunculara takıntısı var havası. Bunları zamanında doğru ifade etmeyi seçselerdi, basında bu kadar uzak kalınmasaydı, bunlar anlatılabilseydi bugün belki sorunmuş gibi, gerçekmiş gibi ya da çıkıp önünde böyle bir buzdağı gibi öyle görünür durmazdı. Şimdi bunların hepsi ismine muhalefet edenler tarafından argüman olarak kullanılacaktır doğal olarak. Yoksa Aykut Kocaman şampiyon yapmayı bilmiyor mu? Biliyor. Ama aldığı sonuçları taraftarın duygusuna çevirmeyi beceremiyor. Yani bu takım şey var ya, bu takım cesur değil. Yerine hani bu takım organize, bu takım agresif anlatılabilseydi bugün hikaye böyle dokunabilirdi. Ama Valbuena krizi, Alex mevzusunda biz hocanın dilini değil sessizliğini görünce bugün işte mesele halini aldı bazı şeyler. Ve insanlar ne bekliyor kendi Fenerbahçesi'nden? Üçüncü bölge oyunu, hızlı oyun. Ya bunlar hiç tarif için uydurulan sözler de. Coşku istiyor kardeşim işte. Coşku, o şampiyonluğu istediğini gösteren oyun. Onu deyince ne anlıyorsunuz? O nedenle diyor ki nerede, kaç senedir takım çalıştırmıyor Aykut Kocaman diyor. Bu arada benim bildiğim, kendi duyduğumu söyleyeyim. Ekibi hala birlikte. Genişletilmiş şekilde birlikte. Yani eskiden ne görüyorsanız ekip sayıca onu çarpın yani. Tamam. Daha geniş. Onu söyleyeyim. Peki bu ekip modern futbola ayak uydurabilecek şekilde mi? Hani örnek olsun diye söyleyeceğim. Çok anlattık ya biz bu mevzu modern futbolda, işte Uyku Koç'u anlattık. Bodo'yu anlattık biliyorsunuz, savaş pilotu kullanıyor falan. Böyle gereçlere değer verecek şekilde yenilikçiler. Uyku Koç'u ile geliyorlar demiyorum, yanlış anlaşılmaz. Örnek olsun diye söylüyorum. Ben bilmiyorum neyle gelirler. Biraz ders çalıştım. Biraz bilgi sahibi oldum. Onu söylemeye çalışıyorum, tamam. Peki oyun modernize mi? Malum oyun değişti. Futbol değişti. Daha fazla geçiş, daha atletik falan. Evet, Aykut Kocaman gelirse oyun aynı oyun olmaz. Yeni bir anlayışla sahada izleriz Fenerbahçe'yi. Peki gelmeli mi? Onu ben bilmem abi. Benim bilmem de olsaydı Mourinho'lu olurdu. Ben yanıldım orada. Onu söyledim hep yani. Ben zaten böyle bir şey söylemem de konu yerli hocaysa. Hani Allah korusun bir çıkarım varmış falan gibi. Öyle ama yani sadece Kocaman ismine bir katılık var. Biraz meselenin algılanış biçimi dikkatimi çektiği için %100 doğru mu diye bir bakış atayım dedim. O yüzden de birkaç telefon görüşmesinden bilgiyi de aktardım. Gerisini bilmem. Ki zaten söylüyorum, yabancı hoca yerli hoca meselesi değil. Yani şampiyonluk ortamı yaratmak meselesi. O yüzden bazı argümanlar diyorum. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa'ya son anda puan kaybı. Okan Buruk da 3-0'dan 3-3'e getirmedim abi. Avrupa'da o yenilgiyi nasıl alır? Galatasaray'da Altmar'a Praga kötü şekilde elenmedim abi. Oyuncu krizi diyorsunuz. Icardi Van Danara krizini biz Müge Anlı seyreder gibi seyretmedik mi abi? Mesele o ortamın içinde çözüm yolları bulabilmek, yönetebilmek ya da sıyrılabilmek bir şekilde. İşte sezon uzun ya. Tüm buralarda biz hani salt formasyonu değil oyunu bilmek lazım. O nedenle Fenerbahçeli herkesin başkan adaylarının yönetimine, onların oyun hakimiyetine, futbol bilgisine bakması lazım. Yoksa o gelecek, bu gelecek. Yani nereye geliyor bu arada? 40 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Az önce bahsettik, 10+4 yabancı kuralını da koy. Mert Müldür kalacak yani, heveslenme. Levent olacak kadroda. Bir sürü yabancın var. Yani çok iyi bir denge tutturman lazım. Çok iyi çıkışlar yapman, çok iyi takviyeler yapman lazım. Böyle çok sağlam hesaplar yapman lazım. Yani az zamanda çok büyük işler yapman lazım hocanla birlikte. Hakan Safi kanadında bu akıl Cenk Melih Yazıcı. İyi menajerdir. Global hakimiyeti çok yüksektir. Maldini'ye de üst akıl diyorlar. O net mi, onu yarın Hakan Bey'e sorma şansım olacak. Biz onun cevabını alalım, ona göre değerlendirelim. Herkes bir şey söylüyor ama aklı yine devre dışı bırakıyor herkes. Şimdi herkes böyle Arda Turan övüyor. mesela, değil mi? Harika. İşte Savaş'ın Gölgesi'nde yaptıkları da hakikaten çok kıymetli. Peki o mu yaptı sadece? Yani al getir çözsün, değil mi? Abi iğne midir bu ya? Vurunca çat diye ayağa kaldırsın. Sırnayı ne yapacaksın orada? Ya bizzat biz gittik konuştuk ya. Arda Hoca diyor ki her şeyi Sırna hallediyor. O yok değil mi? Açın son videomuzu lütfen izleyin. Özellikle ben çok adetim değildir. Özellikle rica ediyorum. Arda Turan videomuzu izler misiniz? Yani şu ezbercilikleri her kulüp için çözmemiz lazım. Onun için kim seçilirse seçilsin Fenerbahçe yine inanılmaz kararlar bekliyor. Yine tartışmalı anlar bekliyor. Yine hani bir şarkı var ya. Yarın yine yapraklar, yarın yine yağmurlar. Ardından yine soğuk, ardından yine tipi. Yine palto, yine gocuk, yine odun, yine kömür. Yine sövgü karakışa, yine bahara selam. Fenerbahçe'nin sezon özeti. Yine bezgin sabahlar, yine yılgın akşamlar. Yine hep dalavera, yine hep o kuruntu. Yine umut, yine düş, yine hep Bekleroğlu. Beşiktaş daha beter. Çünkü Sergen Yalçın paradoksu var orada. Şimdi Sergen Yalçın'ı ismen seviyorlar. Geçmişte yaptıklarından dolayı seviyorlar. Şampiyonluk almış seviyorlar falan. Alternatifi de yok. Ama bir yandan da umut var mı? Sahada bir oyun kimliği var mı? Yani en azından işte bir kimlik gösterdi. Bu kimlikle kapıları açarız. Bizim eksikliğimiz de şu falan, o da yok. Yani ne yapacağını şaşırmış bir halde millet. Yabancı hoca isteyenler de elini böyle daha isteksizce kaldırıyorlar. Çünkü denendi, olmadı. Yani sorunun orada da hoca olmadığını anlamak gerekiyor. O ortam meselesi olduğunu anlamak gerekiyor. Mesela Beşiktaş hüviyetini kaybetti. Önce gazeteye ilan vermesi lazım. Hüviyetimi kaybettim hükümsüzlük. Arkasından bu kimlik neydi? Yani bir günde değil, bir dönemle değil. Bunun bir süreç işi olduğunu Beşiktaş'ın anlaması ve anlatması lazım. Fikret Orman ne yaptı? Feda ile başladı değil mi? İbrahim Altınsay aklı kullandı. Samet Aybaba kullandı. Gurbetçilerle donattı. Bir menemen hikayesi yarattı. Hasan Türklerle, Tanju Kayhanlarla başladı süreç. Bilic'le beraber upgrade edildi. Ama yine hikayem var. Bilic değil mi? Gitar çalan, heavy metal, yakışıklı, karizmatik hocamız. Söylemleri falan dikkat çekiyor. Beşiktaş oyununu o sırada biraz daha oturtuyor. Ama bir şey eksik yine. Böyle bir şey eksik. Veliler, Necipler merkezde. Son bölüme kadar yarışmacı. Ama sonra kopan bir şey var. Sonra bir upgrade daha. Hani inşaat gibi düşün, müteahhit lazım. Şenol Hoca. Şampiyonluklar, Avrupa'da başarı falan. Bunun anlatılması lazım. Yani bir ismin gölgesine sığınarak, Sergen Yalçın isminin arkasına sığınarak, kurtar bizi Sergen. Sergen Yalçın da ismen çok güçlü de futbol bilgisi ve hakimiyeti açısından tam kurtarıcı olabilecek bir profil isim değil. Yapmayın, bunu defalarca gördünüz. Adam karikatürize edildi. Geçmişteki sözlerinden dolayı buralara tekrar girmeyeyim de. Ha, ben bunları bugün söyledim ama belki siz izlerken bir karar da çıkabilir Sergen Yalçın'la ilgili. Onu söyleyeyim. Yine aktör seçelim, oyun oynayacak çünkü Beşiktaş yönetimi. O kararlardan da bir hayır gelmez. Söyleyeyim de gelmez. Bunun için Beşiktaş'ın işi zor. Beşiktaş demişken yıl 1935. İstanbul Kadıköy'de Beşiktaş'ın başı çektiği binlerce sporcu sahaya indi. Amaçları ama spor yapmak değil sadece. Gizli bir plan var. Bugün her 19 Mayıs'ta stadyumları dolduruyorsak her şey o gün Beşiktaşlı bir yöneticinin ayağa kalkıp kurduğu o tek bir cümleyle başladı. Peki Atatürk'ün Samsun'a çıkışı nasıl oldu da bir gençlik ve spor bayramına dönüştü, onu anlatıyorum. Herkes çünkü 19 Mayıs'ın bir günde bayram olduğunu sanıyor ama yanılıyorlar. Aslında Samsun'da başlıyor hikaye. Biliyorsunuz şehri. Halk 26 senesinde kendi arasında bir karar alıyor. Bugünü Gazi günü ilan edelim diyorlar. 19 Mayıs resmi bir devlet kararıyla değil, halkın Atatürk'e duyduğu saf minnetle yerel bir vefa günü olarak doğuyor. Ama daha o zaman spor kelimesi yok, gençlik kelimesi yok. 35 yılına geldiğimizde Beşiktaş Cimnastik Kulübü bir fikir ortaya atıyor. Diyor ki bu anlamlı günü sporla taçlandıralım. Fenerbahçe ve Galatasaray da bu çağrıya kulak veriyor. Kadıköy'de yüzlerce sporcunun katıldığı muazzam bir Atatürk günü düzenleniyor. İşte tam o coşkulu günün ardından Beşiktaş'ın efsane yöneticilerinden Ahmet Fetkeri kürsüye çıkıyor ve Türk spor tarihini değiştiren o teklifi yapıyor. Arkadaşlar, bu bayram sadece İstanbul'da veya Samsun'da kalmamalı. 19 Mayıs Atatürk Günü adı altında tüm Türkiye'nin spor bayramı olmalı. Bu teklif Ankara'ya ulaşıyor, taşlar yerine oturuyor. Çünkü Atatürk için zaten gençlik Cumhuriyet'in ta kendisi. 20 Haziran 1938 kanun çıktı. 19 Mayıs artık resmen gençlik ve spor bayramıydı. Şimdi en duygusal yanı ne biliyor musunuz?

0: kutlu olsun efendim. Taçan, senin de bayramı kutlu olsun. Sana bir hediyeyle bitirelim. Ahmet Kutucu röportajı yaptın. Sahalara indin sen de. Galatasaray şampiyonu. Oradan bir kısa verelim. Seni de es geçmeyelim ve bitirelim.
1: Okun Hoca'yı çok anlattık. L1 üçgende de çok anlattık. Uzun uzun. Ama hiçbir futbolcusundan Okan Hoca'yı dinleme fırsatımız olmadı. Okan Hoca nasıl başardı? 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Bir oyuncu gözünden Okan Hoca'yı anlatmanı istiyorum ama böyle kısaca değil, biraz uzun detaylı istiyorum. Yani nasıl bir hoca, nasıl başarıyor, bunun için ne yapıyor, hani farkı ne? Birazcık ya, senden dinleyeyim.
2: Öncelikle tabii dediğiniz gibi 4 şampiyonluk arka arkaya bir hoca için yani çok büyük bir başarı.
1: Ve oyuncu olarak bunu 4 kez ve şey olarak arka arkaya yapabilen dünyadaki 2 kişiden biri.
2: Evet. Yani sonuçta insanlığı. Yani çok iyi bir insan. Yani antrenmanda olsun, şeyde olsun, bazen mesela olabiliyor bir oyuncunun belki bir sorunu var, bir şeyi var. Her zaman oyuncuları için orada. Yani her şeye saygı duyuyor. Yani hoca olarak da çok, yani bu baskıda bile sakin kalabiliyor. Yani bunlar diyebilirim. Benim gördüğüm, zaten çok uzun bir süredir burada değilim. 1,5 senedir buradayım. Yani gördüğüm şeyler bunlar. O, hele o sakin kalmak o baskıda çok önemli bir şeydir. Onu diyebilirim.
1: Okan Hoca'dan bahsettik. Bir diğer çalıştığın hoca da Türkiye'de Arda Turan. O da şampiyon oldu. Biliyoruz. Biz de geçen hafta yanındaydık. Senden de bir Arda Turan dinlemek isteriz.
2: Öncelikle buradan tebrik ederim hocamı, tüm ekibini. Şampiyonluğa çok sevindik. Hepimiz, tüm ülke sevindi onun adına. Benim için bambaşka, yani çok farklı bir insan, bir hoca, yani insan olarak inanılmaz. Yani yani belki benim kariyerimdeki kırılma anı onun sayesinde başardım. Yani hem sağ içinde hem de sağ dışında, yani bana çok şeyler kattı. Hem o hem teknik ekibi, yani İnsan olarak geliştim ve oyuncu olarak geliştim. Çünkü bazı şeyleri belki ondan önce farklı bakıyordum. Sonuçta gencim, oyun felsefesi inanılmaz. Zaten ben hep diyorum, Atletico ile Barcelona arasında bir şey.
1: Biraz çılgınca değil mi? Yani hem öyle savunma yapacaksın, hem öyle hücum edeceksin. Bunu nasıl yapacaksın?
2: Ama zaten ondan sonra siz de gördünüz o başarıda. Elde ettik yani Süper Lig'de. Yani benim için bambaşka biri, çok önemli biri benim hayatımda. Yani onunla tanıştığım için ve o benim hocam olduğu için çok mutluyum.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Berk Sayar'la parantez başlıyor.
6: Parantezde buluştuk ve Fenerbahçe'de bu ihraç süreci belli ki çok uzun sürecek. Orada 10 dakikada 15 dakikada toparlanacak denen bir gündem maddesi vardı ama yaklaşık 20 dakikayı geçmek üzereyken biz orayı şöyle bir bölmüş olduk. Fenerbahçe'de başkanlar konuştu, Fenerbahçe'de üyeler konuştu, önemli açıklamalar yapıldı. Yaklaşık 30-40 dakikalık bir değerlendirmemiz olacak. Değerlendirme bağlantılarımız olacak, bağlantımız olacak. Sizler ne diyorsunuz? 0212-273-1010 0212-273-1010'dan Fenerbahçeliler, sizleri bugünkü bu açıklamalar ne kadar fikrinizi değiştirdi, ne kadar yönlendirmiş oldu, ne kadar soru işaretlerinizi giderdi ya da ya yeniden soru işareti doğdu dedirtti, merak ediyorum. Ararsanız Enis'le yapacağımız, Enis Kılıç az sonra bizlerle olacak, Enis'le yapacağımız bağlantının ardından sizlere de birer dakikalık söz hakkı vermek isterim. Fenerbahçeliler ararsanız 0212-273-1010'dan az sonra bağlantımızın ardından 15 dakika sonra aşağı yukarı sizlere de söz hakkı vermek, sizleri de dinlemek isterim. Fenerbahçe tarafında bu kongre öncesi konuşmalar sizleri ne kadar etkiledi? Kongre öncesindeki açıklamalar ekstra bir soru işareti mi oluşturdu?

0: oluşturdu yoksa soru işaretlerini mi giderdi? Kararsızdım. Şu tarafı destekler oldum. Şu tarafı destekliyordum. O tarafa geçtim. O tarafa destekliyordum. Fikrim buradan yana ağır basıyor dediğiniz her ne varsa lütfen yazın ya da arayın diyeyim. Enis Kılıç'a döneyim. Enis Kılıç bizlerle. Dünya Gazetesi'nden Enis Kılıç, aynı zamanda 442'dan spor yazarı Enis Kılıç bizlerle. Enis hoş geldin. Selamlar. Teşekkür ediyorum. Sen Kadıköy'deydin. Günün nabzını tuttun. Sabah 10'da girdin. Akşam 6'da 7'de 7 olmadan çıktın. 6 10 gibi. Evet. Öyle hatırlıyorum. Neler söylersin bugün oranın nabzı için? Giderken ne düşünüyordun? Çıktığında ne düşündün?
1: Yani abi şöyle aslında çok fazla başlık var. Bir kongre öncesinde başkan adaylarının yapmış olduğu malumun buluşmaları vardı. Hem derneklerde hem kongre üyeleriyle. Onun yansımaları vardı. Dün aslında Hakan Saat'in Faruk Ilgaz'la yaptığı etkinlikteydi. Aynı şekilde çarşamba günü de Aziz Yıldırım'ın yapmış olduğu etkinliği takip ettik. Yani orada Gülder'de gördüğümüz ortam şuydu. Genelde basındaki arkadaşlarla sohbet ederken Hakan Saat'in hiç lazım sanmayacak bir durumda olduğunu söylüyordu. Özellikle dün Faruk Ilgaz'daki etkinliği daha görkemliydi. Sayın Aziz Yıldırım'ın yapmış olduğu etkinliğe göre. Onu bir belirtmekte fayda var. Fakat bugün şöyle söyleyeyim. Bugün seçimler
0: bir aman var değil mi senin de? Yani fakatın aman var burada tabii, atmosfere tabii. İlişkin. Özellikle konuşan üyelerde bana mı öyle geldi bilmiyorum. Ben yoldaydım ve yani çekmeyen ya da işte ara verdiğim, dinleyemediğim çok nadir anlar oldu radyoyu. Yolda sürekli dinliyordum ama yani orada konuşan çoğu üyenin Aziz Yıldırım tarafında konuştuğunu ben duydum. Yani Aziz Yıldırım tarafında ağır basan bir kitle olduğunu kongrede görüyoruz. Sosyal medya diye dönersek bunu da tam tersi görüyorduk. Bugüne dek orada da sana katılıyorum.
1: Yani şöyle bugün dediğin gibi tam orada şey yapıyorduk abi. Tam orayı paylaşıyordum. Bugün seçim olsaydı, bugün sandık kurulsaydı kalabalığı da baz alarak tabii ki de bunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım öngörülerin üzerinde bir fark mı kazanırdı seçimi? Onu belirteyim. Çünkü Aziz Yıldırım destekçileri tarafı hem sağ koridorda yani kürsünün kurulduğu istikamete göre söylüyorum. Sağ koridorda Aziz Yıldırım destekçileri, sol koridorda da Hakan Saat'in destekçileri vardı ve bariz bir Aziz Yıldırım desteği göründü. Ama tabii yarın asıl durum belli olacak. Şöyle bir istatistik var. Şöyle bir analiz var. Onu direkt dinleyenlerle paylaşalım abi. Son seçimde Sayın Saadettin Saran ve Sayın Ali Koç arasında geçen seçimde 24 bin küsur oy kullanımı gerçekleşti. Ve 200 küsur oy farklı Sayın Saadettin Saran başkan oldu bildiğin üzere. Eğer ki bu seçimde 25 bin barajı aşılırsa oy kullanma açısından söylüyorum. Yani normalde oy kullanmaya hak ediş olan 40 bin üzerinde bir üye var Saran ama malum katılımın bu rakamlarda olmuyor. 25 bin üzerinde bir katılım sağlanırsa Hakan Saati'nin yarışta azımsanmayacak olduğunu belirtmekte fayda var. Genel ortak kanıda böyleydi. Ancak 25 binin altında yani kemik oy dediğimiz oylara döndüğümüzde Aziz Yıldırım muhtemelen %10-12 gibi bir farklı seçimi kazanacak gibi duruyor. Yani bu başlıkları direkt manşet olarak verebiliriz. İki tarafın da konuşmasında dikkat çekici konular vardı. Sayın Hakan Safi Maldini'yi de getirmişti. Bilmiyorum belki dinleyenler görmüştür sosyal medyada. Bunları takip etmişlerdir. Maldini de bugün kongreyi takip etti. O tabii o tarafta biraz daha işin tırnak içerisinde bunu söylüyorum. Tribün tarafında daha aktif yer alıyor Sayın Hakan Safi ama Aziz Yıldırım konuşmasına belirtti. Birlik beraberlik ve bazı şeylerin de zamanı geldiğinde açıklanabileceği vurgusunu yaptı. Yani iki farklı başkan profili izledik. Sayın Hakan Safi'nin konuşması sırasında özellikle Batuhan Özdemir üzerinden, Nihat Özdemir'in oğlu üzerinden bazı atışları oldu ama Aziz Bey onlara da cevap vermedi. Tartışmayacağım dedi. Kimseyle münakaşaya da girmeyeceğim dedi. Futbolcu ismi açıklamak da bana ve yönetimine yakışmaz. Hani yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır dedi. Bu şekilde iki farklı başkan profiline karşı karşıyayız. Yani ilk başlıkların bu şekilde olsun abi.
0: Peki diğer başlıkların bugüne dek verilen vaatler, konuşmalar neyi gösterdi? Her şeyden önce bir televizyon kanalında Sayın Safi ya da Sayın Yıldırım'ı izlemek, dinlemek farklı. Bugün orada atmosferde asıl oy sahiplerinin, asıl söz sahiplerinin önünde dinlemek, onların tepkisine göre dinlemek farklı. Neyde, hangi tepki, neyde, hangi destek daha dikkat çekiciydi hem Safi hem de Yıldırım özelinde?
1: Abi şöyle söyleyeyim, onu çok net belirteyim. Sayın Hakan Safi'nin anlaştım dediği oyuncular üzerinde hani koyu Aziz Yıldırım destekçilerinde pek bir tesir olmamış. Onu bir belirteyim. Özellikle işte ıslak imza var mı? Kulüplerle anlaşmadan nasıl bunu gerçekleştireceksin? Minimum 200-250 milyon euro gibi bir nakit girdisi lazım. Ana ihtiyaç, bir de bunun üzerine böyle bir transfer bütçesi yaratıyorsun. Yarın seçimi işte kazandım, bir yıl sonra kaybettiğinde bu paraları kim ödeyecek gibi çok fazla slogan gördük. Ali Koç döneminden dolayı malumun yöneticisiydi. Muhtaç bestesi çok fazla kullanıldı. Bunların tabii ki de başlıklarını tırnak içerisinde veriyorum. Tamamıyla tribünlerden duyduklarımı söylüyorum. Özellikle Hakan Safi'ye bu tarz eleştiriler çok fazlaydı.
0: Üyeler de aralarında atıştılar. Biz muhtaç tayfadan değiliz mi dedi biri. Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Evet, o şekilde çok fazla söylem oldu.
0: Ya da benzer bir söylem. Yanlışım da olabilir.
1: Muhtaç evine dön, muhtaç şeklinde çok fazla söylem oldu. Sayın Hakan Safi'nin konuşma üslubu ve tonlaması biliyorsun. İletişimi çok fazla eleştiriliyordu. Özellikle hitabın noktasında. Maalesef kürsüye çıktığı zaman da yine de tırnak içerisinde belirtiyorum. Birazcık alaycı bir yaklaşım da oldu. Aziz Yıldırım destekçilerinden. Bunların hepsini duyduk. O yüzden Hakan Safi'ye
0: hoş şeyler değil tabii bunlar. Tıpkı bu hoş değil mesela Sayın Safi'nin hitabet tarzına ilişkin bu tarz durumlar ama şu da hoş değil. MPP dedi ya Sayın Başkan Aziz Yıldırım, biraz da yaşının vermiş olduğu bir şey gereğiyle gibi görüyorum ben onu. Nasıl ki 70 yaşındaki bir büyüğüm bir futbolcunun adını yanlış söylediğinde ona ben böyle hitap etmem. Hele ki böyle bir yarışta Hakan Safi'ye de bunu yakıştıramamıştım. Ama aynı şekilde Hakan Safi taraftarları özelinde, Hakan Safi tarafı özelinde Aziz Yıldırım destekçilerinin de hitabıyla burada farklı noktalara taşıyarak konu etmesi, bunu gündem etmesi bence çok da hoş değil. İki tarafta da birbirine yakışmayan, bir tarafta taraftarlar özelinde, yani üyeler özelinde diyelim, destekleyenler özelinde, diğer tarafta da direkt başkan adayı özelinde yakışmayan bazı şeyler vardı, yok değil.
1: Vardı, maalesef vardı. Evet. Sayın Aziz Yıldırım çıktığı zaman da kürsüye özellikle Batuhan Özdemir üzerinden, yine Nihat Özdemir'in oğlu üzerine çok fazla slogan atıldı. Karşıt görüş bildirildi. Sözü kesilmeye çalışıldı ki bir ara Aziz Yıldırım o tarafa da cevap verdi. Siz sallamaya devam edin dedi. Yani şöyle söyleyeyim, aslında iki başkan adayı da özellikle Aziz Yıldırım tarafı birleşmeyi tabii vaat ediyor. Hani Fenerbahçe'de hakikaten yani çatlak çok büyük. Hani kim başkan seçilirse bunu maalesef diyeceğim ben. Birleşmenin, hani camiada bütünleşmenin çok olabileceğini öngörmüyorum. Çünkü çok fazla hesap kitap var. Çok fazla hesaplaşılması gereken konu var. Bir de maalesef iki başkan adayı da sorulara, ben seçim propaganda sürecince bugün de onu gördük, net cevaplar verilmiyor. Yani mesela eleştirel konular var. Mesela işte Nihat Özdemir üzerindeki konular var. Oğlu yönetime dahil edildi. Aziz Bey o konuya hiç girmiyor. Stat projesiyle ilgili Hakan Safi bir sene yapamazsınız dedi. Bu bence çarpıcı bir çıkıştı. Aziz Yıldırım'ın bugün seçim vardı. Mayıs'ta şampiyonluğu burada kutlayacağız. Eğer izinler alınırsa dedi. Mesela böyle konular var, ancak bu taraflar çok fazla eşelenmedi. Adaylar da çok fazla bu polemiklere girmediler. O tarafı da açıklamadılar. Ve tabii Aziz Yıldırım ne oyuncu ismi ne de antrenör ismi beyan etmedi. Bu arada genel olarak kongrede de bugün özellikle iki başkan adayından da hoca noktasında bir şeyler söylenmesi bekleniyordu. Ancak iki isim de buraya yanaşmadı. Şunu biliyoruz, bugün de çok fazla konuşuldu. Tekrardan Sayın Hakan Safi'nin Farioli ve Conte üzerinde yoğunlaştı. Bugün basın tarafında da işin tırnak içerisinde bir magazinde döndü. İki isme yöneldiğini duyduk, öğrendik. İki isimden bir tanesi gidecek Hakan Safi gibi duruyor, eğer ki seçilirse. Sayın Aziz Yıldırım'dan net olarak hoca adayı, hani buradan dinleyenlere söyleyelim, Aykut Kocaman. Her ne kadar değil veyahut da olmayacak gibi dese de bugün çok net bir şekilde Aykut Kocaman ismi Aziz Yıldırım'la eşleşmiş vaziyette. Bunu da söylüyorum. Yani seçimden sonra kısa bir sürede Aziz Yıldırım'ın eğer seçilmesi durumunda Aykut Kocaman'ın açıklamasını yine öngörüyoruz diyelim. Yani ucunu açık bırakalım ama genel hatlarıyla durum aslında bu şekildeydi. Yapılanma, oyuncu tercihleri, kadrolar, işte Oğuz Çetin ve Volkan Demirel'in dahil olduğu bir futbol aklından bahsediyor Aziz Yıldırım tarafı. Bu isimler net. Onun haricindekiler birazcık soru işareti. Futbol AŞ'ye dahil olacak yöneticiler malumu. Onlarla da birlikte belirlenecek. Ancak şöyle söyleyeyim, çok gergin derken şöyle, çok geçtiğimiz yıllara göre özellikle Ali Koç, Aziz Yıldırım seçimlerine göre çok daha iyi bir ortam vardı ama çok yakın iki loca, iki başkan adayında locaları. Ondan dolayı böyle ufak tefek sürtüşmeler oldu ama yani çok da böyle manşet atabileceğimiz, birbirlerine girdiler veyahut da işte araya şunlar girdi, bunlar girdi diyeceğimiz seviyede değildi. Biraz standart Fenerbahçe seçimiydi. Maalesef her sene Fenerbahçe seçim yaptığı için artık alışkanlık oldu bu durumlarda. Genel hatlarıyla bu şekilde bir kongre gününü geçirdik diyebilirim.
0: Kime yakın görüyorsun bir gazeteci gözüyle Enis Kılıç yarını?
1: Pardon abi, sesini alamadım.
0: Kime yakın görüyorsun bir gazeteci gözüyle yarını?
1: Ben Aziz Yıldırım'ın çok büyük olasılıkla Fenerbahçe'de başkanlığı devralacağını düşünüyorum.
0: Büyük olasılık bugün, dediğine göre öyle 55'e 45 gibi bir şey beklemiyorsun.
1: Yani şöyle, yok o tarz bir durum değil. Hani şöyle, yani az önce ilk girişte belirttiğim gibi 25 gün barajı var. Herkesin çok konuştuğu, ortak fikir kaldığı bir konu. 25 bin barajı, yani oy kullanma 25 bin altında olursa Beyaz Yıldırım'ın başkanlığı seçeceğini düşünüyorum. Seçileceğini düşünüyorum. 25 bin üzerinde bir kongreye katılım sağlarsa Hakan Safi ile kıran kırana bir yarış izleriz gibi geliyor. Aynı geçtiğimiz dönemde Ali Koç, Saadettin Sağan döneminde olduğu gibi. Yani farkın o kadar az olabileceğini düşünüyorum. Ancak bugün itibariyle Az Yıldırım net favori. Onu söyleyeyim.
0: Peki.
1: Evet, evet. Yani maalesef çünkü dediğim gibi kırılım şöyle maalesef. Kırılım Hakan Safi'nin dediği hiçbir şey Az Yıldırım'a destek veren kitleye ulaşmamış vaziyette. Hani yani bunu bir seçim siyaseti olarak da düşünürsek maalesef o tarafa bir acaba yaratmamış. Aksine peki, çok antitez gelişiyor hatta o tarafta.
0: Peki bugün yani, bugün sen de adı geçen Lewandowski, Hakan Çalhanoğlu ya da Conte gibi isimlerden birini Hakan Safi kürsüye çıktığında bekleyenlerden miydin?
1: Yani ben en azından bugün bir isimin açıklamasını bekliyordum. Oyuncu tarafında alakalı. Ancak girmedi artık o topa. İki tane yöneticim Londra'da dedi. Hani sadece işini öyle bıraktı. Mazbata'yı aldığımızda o iki yöneticimiz bir futbolcu daha getirip takıma kaçacak.
0: Peki sence dinleyicilerimize de sormuş olalım. Sayın Hakan Safi kimin söylediği kısma geldi de iki yöneticinin Londra'da olma sebebini açıklamadı?
1: Yani
0: bence tabii futbol haklı, bence kulüp haklı bu. Yani olması gereken buydu ama bence Hakan Safi Fenerbahçe özelinde çok da doğru bir şey yapmadı oyuncuları açıklayarak. Evet. Zira evet, hem kendi adına iletişim anlamında bence zarar verdi. Hem Porto tarafından, düzeltiyorum, Portekiz tarafından gelen hem de bir diğer taraftan Arabistan'dan gelen açıklamalar, iddialar diyelim ki bazılarının netliği hala tartışılıyor gelen iddiaların. Ama şimdi bunları biraz zarar verdi gibi görüyorum. Kendisine ve iletişimine, aynı zamanda Hakan Safi'ye ve Fenerbahçe'ye, başkan olması halinde Fenerbahçe'ye 30 isterken 40 istemeleri de görebiliriz. Ya da sen zaten 80 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu var, onu kullan madem önden açıkladın deyip Fenerbahçe'ye zarar verecek bir noktaya getirmiş olarak görebiliriz durumu. Az Yıldırım iyi bir strateji izledi. Oyuncuyu açıklamadı. Oyuncu açıklayarak başkan olacaksam olmayayım dedi. Evet. Bence orada ısrar etmesi de önemliydi.
1: Tabii ki.
0: Ki ben de döneceğini düşünüyordum Az Yıldırım'ın. Az Yıldırım da açıklar herhalde bugün bir şeyleri diyordum. Oradan evet, gelmedi bak açıklama.
1: Ya orada istikrarlı kalmaya çalıştı. Bir de camiye evet, birleştireceğim. Ben başkan değilim. Lider vurgusu vardı biliyorsun. Propagandanın başından beri seçim propagandası. Hani ve kürsüde bugün bir noktada da şık bir laf etti. Bana yakışmazdır oyuncu ismi söylemek, açıklamak. Hani bu şekilde seçim kazanmak. Hani bir noktada şık bir hareket yaptı. 20 yıllık başkanlık geçmişi var günün sonunda. O her ne kadar bunu kabul etmese de Fenerbahçe'nin onursal başkan sıfatında konumlandırdı, gönül rahatlığı bir isim. Hani aktif başkanlığının yanı sıra, yani yarın seçilemese de çok büyük olasılıkla yine Fenerbahçe'nin akil adamı olarak o camianın önünde de olacak. Ama şöyle bir durum var. Bir noktada da Fenerbahçe'nin bazı vaatlerine ihtiyacı olan bir seçimdi. Çünkü çok kırılgan bir camia. Bir şeyler de söylenmesi lazım ve Fenerbahçe bu sene şampiyonluğu hani Galatasaray'a, yani nasıl söyleyeyim, Galatasaray'a kaptırdı desek bence yanlış olmaz. Çünkü
0: doğru, katılıyorum.
1: Minimum 4 defa eline geçmiş olan şansı tamamıyla oyuncu tercihi veya oyuncu kalitesi yüzünden Fenerbahçe kaybetti. Ve iç sahada kaybetti. Hal böyleyken bence bazı vaatler verilebilirdi, bazı şeyler söylenebilirdi. Bu işin dediğim gibi bencesi. Ama Hakan Safi'nin başka bir B planı yoktu. Mesela Ali Koç gibi yöneticilik yıllar bazında söylüyorum. Hani uzun yıllar yöneticilik geçmişi yok. Fenerbahçe camiasının çok da aşina olduğu bir isim değil. Hani bunu da kabul etmek lazım. Yani 20 yıldır camianın önde gelen adamlarından, isimlerinden birisi değil. Sayın Ali Koç'la birlikte Fenerbahçe camiasının yöneticilik süreci başlamış bir isim. Evet, ekonomide, ticarette önemli adımları var ama malumun son 10-15 yıldır insanların tanıdığı, en azından işin yani medya tarafında tanıdığı, muhakkak ticaret dünyasında tanınan bir isimdir ama böyle bir isim olduğu için camiaya gelebilmek için, başkan olmak için bence başka bir şansı yoktu. O da onu kullandı. Sadece işte dediğim gibi gittiği isimlerin maliyetleri itibariyle Fenerbahçe'nin bugünkü ekonomik durumu örtüşmüyor. Biraz insanların aklına soru işaretini yaratan konu bu. Yani 180 veya 200 milyon euro bandında, hani söylemesi kolay rakamlar ama yaklaşık 1-1,5 yıl içerisinde Fenerbahçe böyle bir girdi olması lazım. Sırf bu arada ödenmesi gereken rakam. Hani onun bir altını çizelim. Yani transfer yapmasının dışında. Şimdi hal böyleyken bir de diyorsun ki Greenwood alacağım, Luis Suarez alacağım. Zaten bu iki ismi topladığımda mevcut bir serbest kalma bedellerine ben yani 140 milyon euroya yakın bir çıktı yapacaksın. Merih Demirel'i daha işin içine katmıyorum. Evet. Bir oyuncu da alacağım diyorsun. Yani Koç dün katılmış olduğu akşam bir programda takip ettim ben de. İşte Faruk Ilgaz'dan sonra oraya geçmiş Sayın Hakan Safi. 250 milyon euro para harcayacağım diyor. bu seneki transferde için bunu da beyan etmiş. Ama işte yani bu söylemler şöyle riskli. Önümüzdeki sene bir daha seçim var. Şampiyonluk gelmediği noktasında tekrar Hakan Safin'in seçimi garantisi yok. Ve bu bedelleri kim ödeyecek bir noktadan sonra? Yani orada da bir teminat verilmesi lazım. Yani kulübe bir şeylerin garanti edilmesi lazım. Çok riskli rakamlar. Bir de şöyle de bir ezber var. Bence Hakan Safin ayağına da en büyük dolanan konu bu oldu. Çok zenginsin, anlıyoruz. Çok paran var. Bunu da anlıyoruz ama senden daha zengini geldi. 7 sene, 8 sene bu takımı şampiyon yapamadı Ali Koç. Yani onun bilmediği neyi sen biliyorsun ki algısı var. Bu gerçekten içeride bir yüksek sesle konuşuluyor. Onu da belirtelim yani dinleyenlere. Yani kongrede herkesin ağzına peresenk olmuş söylem bu. Ali Koç'ta da çok para vardı, yapamadı işte. Hani gerçekten böyle.
0: Yani bu işin yolu oradan geçmiyor kısmında.
1: Geçmiyor. Aziz Yıldırım'ın özellikle vurgusu şuydu. Oyuncu transferleri isimler değil. Bu iş şampiyonluk işi, ruh işidir dedi. Orada da birazcık Hakan Safi ve Ali Koç dönemine gönderme yaptı tabii ki.
0: Bu konu konuşulduğunda aklıma hep ne geliyor biliyor musun? Aslında haklı bir tarafta geliyor. Yani o günün şartlarında doğru olan geliyor belki de. Fenerbahçe camiası söz konusu olduğunda. Fenerbahçe başkansız kalmaz deyip Ali Koç'un bir gazete küpürü vardı çocukken ya da gençken diyelim, hatırlarsın. Evet. Böyle anıldığı bir ortamda bir gazeteye haber olduğu, gündem olduğu bir kısım vardı. O geliyor hep aklıma. O büyük bir umuttu taraftar için, camia için.
1: Tabii.
0: Ama bugün hatta eleştirenler dahi ben Ali Koç geldiğinde ne kadar çok seviniyordum. İşte sosyal medya paylaşımında şu vardı. Kombine sırasına ilk günden, daha geceden değil akşamdan girmiştik sıraya. Sabahı bırakın ya da sabaha karşı olan saatleri bırakın. Akşamdan giriyorduk sıraya diyenleri tutun. Birçok oy sahibi, birçok söz sahibi, birçok taraftar, camia özelinde önemli isimlerin olduğu bir noktada. Onun ne kadar doğru bir sistem olup olmadığını tartışmaksızın umudu orada gören bir bölüm vardı. Ama sonucu biliyoruz hepimiz.
1: Tabii ki. Yani orada Ali Koç'un, ama Ali Koç'la ilgili şöyle çarpıcı bir iddiam olsun benim. Hani iddia sahibini bağlar sevgili. Bak dinleyenler de kusura bakmasın. Sen bugün hani oradaydın. Malum kongrede yakından takip etmiştik. İki başkan adayının da özellikle İstanbul buluşmalarında genellikle orada oldum. Çok net bir şey söyleyeyim. Bugün eğer ki Ali Koç aday olsaydı seçimi çok rahat kazanırdı. Onu da belirteyim. Çünkü Hakan Safi'nin bu kadar iddialı olduğu yer.
0: Doğru.
1: Aziz Yıldırım'ın da hala özellikle yani genç taraftarlarla...
0: Aslında onu biraz da Hakan Safi'nin yerini alacağı oya göre ya da aradaki farka göre konuşabiliriz sanki. Tabii ben de ilk etapta doğru dedim ama yani yarın sanki yani büyük bir fark olursa bu çok da olur gibi gelmez bana. Ama çok kafa kafaya bir fark olursa dediğin doğruymuş. İn isterim büyük ihtimalle.
1: Abi şöyle, ben işte çok büyük bir fark olacağını düşünüyorum. Mesela 2018'de
0: o zaman ben farklı düşünüyorum.
1: Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a sağladığı bir üstünlük gibi bir üstünlük olacağını düşünmüyorum. Aziz Yıldırım'ın yani 200 küsürlük Saadettin Saran Ali Koç seçimindeki bir oy farkı da olacağını düşünmüyorum ama o 2018'de Ali Koç Aziz Yıldırım seçimindeki işte 16.000 küsur oy vardı malum. Öyle bir fark olacağını da düşünmüyorum ve bugün camiaya şöyle bir baktığımda aslında iki isimden ziyade bir B planı, yani bir şey acil durumda camı kırınız Ali Koç isteği vardı yani. Ve bence Ali Koç da bunu öngörerek bu seçimi es geçti tamamıyla ve şu 2027 seçimine bence net olarak gözüm gitmiştir diye düşünüyorum. Tabii camianın başarılı olmasını ister Sayın Ali Koç'ta hiç şüphesiz. Ama hani şampiyonluk gelmezse bu bir olasılık. Yani günün sonu kimse kimseye hiçbir şey garanti edemez. 2027'de Sayın Ali Koç'u tekrardan kongre üyelerinin karşısında başkan adayı olarak çok büyük olasılıkla görürüz. Onu da belirteyim. Yani bunu da bir dipnot düşeyim. Önümüzdeki sene tekrar bir yayın yaparsak bunu ayrıca konuşuruz zaten seninle. Hani demiştik deriz.
0: Yarın da konuşalım. Özellikle bu sonuçlara göre de merak ediyorum. Neler değişecek, fikirlerimize neleri konuşacağız, neleri masaya yatıracağız. Merak içindeyim.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Enteresan bir seçim olacak. Dediğim gibi hala daha kopmuş etmiş bir durum olduğunu düşünmüyorum. Katılımcı sayısı yüksek olursa Hakan Safi yarışır. Bugünkü gibi olursa veyahut da 25.000'in altında bir katılım olursa Aziz Yıldırım'ın rahat bir seçim geçireceğini öngörüyorum. Yani tabii ki bunlar hepsi tahmini. Bugün bu arada dinleyici sayısı da öngörülerin çok altındaydı, onu da belirteyim. Yani tribünler dolu görünüyordu belki ekranlarda veyahut da işte sen dinleyenleri aktarırken belki bunları vurguluyordun ama bir önceki seçimleri de hatırladığımız için o kadar da fazla bir katılım yoktu dinlemeye. Yani ilk güne, kongrenin ilk gününe. Çünkü konuşmacı sayısı çok fazla abi. Yani insanlar hakikaten oldukça sıkılıyor. maalesef böyle de bir Fenerbahçe Kongresi'nin yani bir akşamı net bulan bir konuşmacı süreci oluyor.
0: Yani Divan Kurulu Başkanı Sayın Mosturoğlu, Şekip Bey hep uyarılarında artık son dakikalara yaklaşırken sabredin çok az kaldı diye uyarıyordu. Bu da biraz tıpkı hani böyle dersten sıkılan çıkmak isteyen öğrenci için böyle motive konuşmalarını andırıyordu. Öyle bir ortam vardı ama çok sıcaktı hakikaten. Hakan Safi'nin kürsüye geldiğinde söylediği gibi, ya ben burada 5 dakikada gözlük takmak durumunda kaldım. Nasıl dayanıyorsunuz bu güneşe, bu sıcağa? Allah kolaylık versin tarzında bir cümlesi vardı. Orada hem divan başkanına hem de oradaki yetkili kişilere, isimlere. Hakikaten de öyleydi durum. Bu arada benim bildiğim kadarıyla orada sadece divan üyeleri değil, mevcut yönetimden isimler, aday yönetimlerde olabiliyor, oluyor. Hatta geçtiğimiz seçimlerde öyle hatırlıyoruz bu durumu. Onu da söyleyelim.
1: Tabii kurullar vesaire de oluyor. Yani orası da çok sıcak. Bir de zeminde de çalışma vardı belki. Hibritim yenileniyordu. Doğal zemine giriş de yasaktı. Otomatikman o alanın dışına bir alana taşıyamıyorlardı kürsüyü. Çok zordu gerçekten. Yani konuşmacılardan bazıları çok çarpıcı konuşmalar oldu. Bu arada onlar da bir değineyim dilersen. Bazı konuşmacılara belirttiği başlıklar, konuştuğu konular tribünlerden bazı tarafından çok alkış aldı, bazı tarafından çok büyük tepkiyle karşılandı. Bir hanımefendinin konuşması vardı bir zamanın. Onun konuşması hakikaten bir anda kongreyi alevlendirdi ve Az Yıldırım destekçileri tarafından protestoyla karşılandı. İşte su şişesi vesaire falan da fırlatıldı. O yüzden enteresan konuşmalar da vardı. Hani açıkçası şöyle, yani kongrenin gündemine ve ruhuna uygun olan konuşmalar, hani şiddeti desteklediğinden demiyorum bunu, lütfen yanlış anlamasın dinleyenler de. Şunu belirtiyorum, bu tarz konuşmalar olacaktır insanlar konusunda, ama bazı kongreler için saygımla söylüyorum. Hani kendi fikirleri kendisine kalsa da olurmuş, hani öyle söyleyeyim yani, masum bir şekilde. Çünkü hakikaten çıktığında tam olarak ne ifade etmek istiyor, ne tarafı tuttuğunu anlaşılmıyor. Bazısı işte birlik olalım, beraberlik olalım ve Fenerbahçe kazansın ve çıkıyor. Yani kürsüne ayrılıyor. Hani buna gerek yok. Zaten hani artık orada bir seçim var. Bir ayrışma var. Doğal bir ayrışma bu arada. Hani bir taraf seçilecek, bir taraf seçilemeyecek. Onunla ilgili bir görüş bildirirse daha sağlıklı olur. Bazısı çıkıyor, şeyleri belirtiyor. Kişisel taleplerini söylüyor vesaire falan. Yani kulüple ilgili beklentilerini, şu üyeliklerimizin ne zaman açılacak vesaire gibi böyle konuşmalar da oluyor. Bunlar da doğal olarak yani tüm mütevaziliğin ve samimiyetini de söylüyorum, kusura bakmasın lütfen, vakit kaybı oluyor. Otomatikman vakit kaybı oluyor. O yüzden, ama Fenerbahçe'nin gerçeği denecek bir şey yok. Söylenecek de bir şey yok. Herkese eşit bir şekilde konuşma şansı verilmeye çalışılıyor. Bakalım, yani heyecanlı bir kongre var. Yarış dediğim gibi daha kopmuş değil. Yani iki aday da hala da yarışın içerisinde. Bugün akşam da belki bir son dakika gelişmeleri olabilir. Özellikle Hakan Safi tarafından, sosyal medyada.
0: Yarın genelde görmeyiz ama şimdi bu akşam Hakan Safi tarafından ve aynı zamanda Az Yıldırım tarafından bir şeyler gelebilir dedin. Ben Az Yıldırım demedin daha doğrusu, ama Hakan Safi tarafından yine belirleyici faktörde bu nabzı biz eğer böyle ölçüyorsak, Hakan Safi ve iletişim ekibi çok daha fazlasını görüyordur mutlaka. Onlardan mutlaka bir adım daha gelecektir. Bu kadar açıklamanın üzerine önemli bir faktör daha açıklama olacaktır. Yarın ne olur onu da merak ediyorum açıkçası. Seçim günü, sandık günü ne olur yani? Yarını konuştuğumuzda bu yayın sabah saatlerinde de dinlenen bir yayın olmuş olacak tekrarıyla. O yüzden seçim gününde ne olur onu merak ediyorum.
1: Yani seçim gününe dediğim gibi işte bugün...
0: Yani açıklamalar bazında bunlar çok fazla gördüğümüz şeyler değil. Seçim günü hep soft geçer. O açıdan işte tabii. Nasılsınız, hoş geldiniz, işte kartınızı aldınız mı, hangi sandıkta kullanıyorsunuz, kaç yıldır üyesiniz gibi diyaloglar görüyoruz başkanlar arasında. O aday şöyle, bu aday böyleleri çok görmedik. Bu da biraz seçim kültürüdür. Siyasette de olduğu gibi, hani nasıl artık seçimden son birkaç gün öncesine, son birkaç saat öncesine kadar afişler toplatılır. Farklı bir kültür vardır. O kültür çiğnenmez genelde. Burada da, sporda da biraz öyledir. Futbolda da biraz öyledir diye söyleyeyim. Bu arada hakikaten bazı üyelerin dediği şu kısımla çok önemli görüyorum. Çok önemli bir noktada katılıyorum ki Fenerbahçe bu markayı fark etmeli. Bu bir üye konuştu. Hangi üyeydi bilmiyorum. Ya Hakan Safi'yi destekleyen ya da Az Yıldır. Zaten ikisinden birine ilişkin açıklama yapan biridir mutlaka, ama şimdi birkaç dikkat çeken üyeden biriydi benim gözümde dinlediğimde. Ülkede siyasi gündemde de seçimler ya da kongreler beklenirken Fenerbahçe'de Hakan Safi ve Aziz Yıldırım ne kadar çok konuştu konuşuluyor, ne kadar çok gündemde kalıyor. Bu gündem, bu seçim gündemi ne kadar çok ön planda, bu da Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterir. Lütfen fark edin ve artık burayı çok da rezil olacağımız duruma sürüklemeyin buradaki bu çalışmaları, konuşmaları demişti gerginlikler aha üzerine. Çok haklı ve çok doğru bir tespit olduğunu düşünüyorum. Hatırlatma daha doğrusu, herkes bunu biliyor ama hatırlamıyor. Hatırlamak gerekiyor, hatırlatılması gerekiyor. Onlardan biriydi o konuşmada. O açıdan baktığımda Fenerbahçe'de çok ses getiriyor bu tarz seçimler ve ön plana çıkıyor. Seçim kültürünü değerlendirdiğimiz az önceki konulara da bunu ekleyebilirim.
1: Abi şöyle, çok ayaklar altına alınan bir seçim süreci olduğunu düşünmüyorum. Evet. Senin hani o yayının da belirttiği bir gibi aslında ben dikkat edilmesi gereken konu başlıkları. Sadece çok iki farklı başkan profili yarışıyor şu anda. Hani bir tanesi vaat eden, zaten seçim propagandasındaki duyurusu da malumu Fenerbahçe ne isterse istemenden. Hani sorunu bu Sayın Hakan Saati'nin. Sayın Hakan'ın durumunda kendi söyledi, kendi beyanı. Ben başkanla değil, ben liderliğe geliyorum. Şimdi o yüzden çok iki farklı profil ve çok iki farklı sloganlar duyuyoruz. Ama ben o konuda dediğim gibi yani çok böyle ayakların altında olan bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Hakan Saati'nin bir de bir dezavantajı, sen özellikle konuşurken o da aklıma geldi, onu da belirteyim dinleyenlere. Abi Fenerbahçe'de bence yapılacak en kötü iletişimlerden bir tanesi de bunu da yine parantez içi alarak söylüyorum. Bende para var söyleme. Fenerbahçe'nin hiçbir zaman para bulma sorunu olmadı hiç başkan döneminde. Sadece Sayın Saati.
0: Ya da artık bunun çözüm olduğu konuşulmuyor yani, Fenerbahçe'de.
1: Evet, o da işte.
0: Az önce dediğin gibi.
1: Az önce söylediğim Ali Koç dönemiyle bağlantılı. O yüzden Sayın Hakan Saati'nin bu ekonomiyle, parayla ilgili söylemleri birazcık kongrede aslında nasıl söyleyeyim, biraz ayıp karşılanıyor bazı kongre üyeleri tarafı. Hani bunu bu kadar beyan etme. Zaten hani tamam sende varsa bize, hani Sayın Ali Yıldırım da hani para da var bende falan diyor bazı konuşmalarında. Evet. Hani hatta gülerek söylüyor.
0: Param da var merak etmeyin. Param gerekirse aday olurum diyordu. 2023 yılındaki basın toplantısıydı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet. Ve ben şunu söyleyeyim. Ben mesela bu Hakan Saati ile ilgili yapılan eleştiri merkezinde işte az önce yine belirttiğim konu geliyor. Yani Sayın Hakan Saati mesela iki dönem önceki yönetimde de olsaydı veya Aziz Yıldırım yönetiminde yer alsaydı, yani Fenerbahçe'nin yönetim dinamiklerinden biraz böyle haberdar olsaydı bence bu sloganla da çıkmazdı. Tamamen aslında kendi deneyimsizliğiyle alakalı. Onu belirteyim. Yani o beni kazandıracak unsur bu diyor ve buna katılıyorum ben. Ama bu kadar öne çıkartması birazcık irite etti kongre üyeleri. Hani o yüzden gündüz gece gibi farklar. Mesela Sayın Hakan Saati desteklenenlerle Sayın Aziz Yıldırım destekleyenlerin birleşme şansı neredeyse sıfır. Seçim kararından bahsediyorum. Seçim birleşirler, o ayrı konu. Ama mesela geçen seçimde Ali Koç'la Sadık Kılıçdaroğlu arasında bu kadar fark yoktu. Seçmenlerin kafa karışıklığı vardı. Zaten oy farkı da bunu gösteriyor. Çünkü ikisi de şeyi beyan etmedi. Yani ekonomik durum beyan etmedi. Sayın Sadık Kılıçdaroğlu sportif başarıyı vurgu yaptı. Fenerbahçe'nin dedi para bulma sorunu yok, yönetme sorunu var dedi. Sayın Ali Koç'la yaptıklarımız bunlar. Bir şans daha verin dedi. Artık onun son umuduydu bu. Bu şekilde geçti. Ama Sayın Hakan Saati bunlara pek dikkat etmeden direkt agresif olarak işin ekonomik tarafına gitti ve Fenerbahçe camiasında bu söylemlerin pek yeri var mı yok mu? Tabii yarın belli olacak ama gözlemlediğim kadarıyla pek yok. Öyle
0: peki. O zaman yüzdelik bir gazeteci gözüyle sana sorduğumda ne olur? Yüzdelik tahminin ne olur?
1: Abi ben yani başından beri %3, %4'lük bir fark öngörüyorum açıkçası.
0: Bugün?
1: Hani bugün de aynı noktadayım ben. Çok büyük bir fark olacağını düşünüyorum. %3, %4 gibi Aziz Yıldırım Bey'ine sonuçlanır gibi düşünüyorum totalde.
0: Peki. Peki. Enis Kılıç, yarın tekrardan görüşürüz. Özellikle sandıkların açılmasıyla beraber, açıldıktan sonra belki seninle yaptığımız bağlantılar, birlikte takip etmek oyları, haberleri keyifli olacaktır. Erkan Tilaki de bizlerle olacak o dakikalarda, hemen ardından ya da hemen öncesinde bağlantı yapabiliriz diye umuyorum. Uygun olursan tabii.
1: Tabii ki.
0: Teşekkür ediyorum. Aktardıkların için sağ ol. Teşekkürler. Sağ ol. Selamlar, sağ ol. Enis Kılıç'la konuştuk. Şimdi hızlıca bağlantılarımıza devam etmeye çalışacağız. Şöyle hızlıca öncesinde bir İrfan 25'e uzanayım. İrfan 25'le bugünü konuşayım. Ne düşünüyordun, ne oldu diyeyim. Çok kısa onun da görüşünü alayım. Bağlantı zenginliği, yani fikir zenginliği. Orada farklı farklı noktalarda, farklı farklı isimlerle değindiğimiz noktalar, değindiğimiz detaylar, öne çıkan başlıklar, maddeler, onları konuşmuş, onları öne çıkarmış, onları detaylandırmış olalım. Eğer uygun olurlarsa tabii şöyle birçok isme ulaşmaya da çalışıyorum. Onlarla bağlantıyı sürdürmeye çalışıyorum. İyi yayınlar Berk kardeşim, tarafsız bir gözle bakarsan demiş. Sence hangi aday kazanır demiş. Ben Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu düşünüyorum. Bugün Aziz Yıldırım'ın önde olduğu durum da çok fazla değişmedi bugünkü açıklamalardan sonra. Onu söyleyeyim. Aziz Yıldırım'ın %5, %10'luk bir oy farkını yarın göreceğiz. Katılımı tabii haliyle kaç kişi katılacak oradan yola çıkarak şu kadar oy farkı olur gibi bir şey diyemiyorum ama benim öngörüm bu. Ama Hakan Safi tarafından da bir adım. Seçim anına dek bekliyorum. Nasıl bir adım? Yine bir vaat anlamında bir adım olabilir. Bir açıklama olabilir. Bilmiyorum. Ama eğer diyorsanız ki bugün orada ne hava gördün? Aziz Yıldırım havası gördüm. Kadıköy'de Şükrü Saraçoğlu'nda. Öyle söyleyeyim. Ve İrfan 25 bizlerle. İrfan 25 hoş geldin. Selamlar.
3: Merhabalar. İyi yayınlar.
0: İrfan 25 bugün saat 10 itibariyle evden çıkıp Kadıköy'e vardığında ne düşünüyordun? Bugünkü kongre senin o düşüncelerini ne kadar etkiledi? Hangi tarafı daha yakın görüyorsun? Direkt kitabın ortasından konuşarak başlayacağım. Merak ettiğimi soracağım.
3: Bugün tribünlere baktığımızda tribünler bugün Aziz Yıldırım ağırlığındaydı.
0: Değil mi?
3: Söyleyeyim belki evet. Çok net bir şekilde tribünlerde Aziz Yıldırım'ı destekleyen kongre üyeleri ağırlıktaydı. Zaten Aziz Yıldırım konuşması sırasında çok büyük bir destek gördü. Sayın Hakan Safi'nin konuşmasında da zaman zaman protestolar da vardı. Onu söyleyelim.
0: Üyelerde de sanki Aziz Yıldırım'ı anan, olumlu anlamda anan birçok isim vardı. Ne dersin?
3: Evet, yorumlarda da genel anlamda şeydi. Ya şu var aslında, yani kongre üyelerine baktığımız zaman kongre yapısı da aslında yani çok böyle yaşlı bir kongre üyesi yok. 40-50 50 yaşın üzerindeki yani 30'da 50 yaş arasında kongreler de vardı. Yani oradaki ağırlığın Aziz Yıldırım değil olması aslında önemli bir tablo olduğunu söyleyebilirim. Çünkü daha çok genç kongreleri özellikle Hakan Safin transfer açıklamalarından sonra onun neyine dönebileceği yönünde yorumlar vardı ama bugünkü tabloya baktığımızda aslında bugünkü tribünlere baktığımızda bunun çok da yani açıklanan yıldız transferinin çok da kongrelerin fikrini değiştirmediğini, insanların
0: evet. İrfan 25.
3: Yani orada dediğim gibi yani çok
0: orada bir şey mi oldu İrfan abi? Sen de bir gazeteci gözüyle sanki bir sustuğuna göre bir yerlere baktın, bir yerlere odaklandın.
3: Şimdi başka bir yerde yemeğe geldik ondan
0: dolayı. Ha, peki tamam. Ben hala kulis dağılmadı zannettim. Orada hala bir kulis var sandım.
3: Dağıldı.
0: Peki.
3: Son olarak başkan adayları konuşma yaptı. En sonunda ihraç kararı alınan kongrelerin ihraçları onaylandı. İhraç edilip edilmeyecekleri oylandı. Ve sonradan artık kongreyi kapattılar. Yarın artık oy verme işlemi var. Oy verme işleminde de Sayın Aziz Yıldırım sarı kart, sarı şeyi kullanacak, sarı kartları kullanacak. Sayın Hakan Safi ise lacivert kartları kullanacak.
0: Peki. Ağırlık olarak Aziz Yıldırım tarafı ağırlıktaydı.
3: Ağırlık olarak Aziz Yıldırım gözüküyor.
0: Tamam. Teşekkür ediyorum İrfan 25. Ağzına sağlık diyeyim. Afiyet olsun diyeyim aynı zamanda. İrfan 25 ile konuştuk, onunla değerlendirdik. Hızlıca şöyle bir de Berke Gültekin ile konuşalım. Berke Gültekin dün Hakan Safi tarafını yaptığımız bağlantıda öne çıkarmıştı. Bugün tribünler için neler söylüyor onu da merak ediyorum açıkçası. Hızlıca ona döneyim. Ve hemen ardından da toparlamış olacağız bağlantılarımızı. Berke selamlar, hoş geldin.
4: Selamlar, hoş bulduk. Yayınlar
0: ben. Teşekkür ediyorum. Özellikle dün konuştuğumuz Hakan Safi tarafının biraz ağırlık kazanıyor olduğu kısmında yanlış hatırlamıyorsam eğilimin vardı. Bugün atmosferi sen nasıl gördün? Özellikle düşüncelerini de merak ediyorum. Bugün orada yerinden takip eden bir isim olarak. Az önce İrfan 25 ile konuştuk, Enis Kılıç ile konuştuk. Son bağlantımız seninle. 5 dakikalık bölümümüz var.
4: Evet, dünkü bağlantımızda Hakan Bey'in biraz daha rüzgara %51'e %49'u arkasına aldığından bahsetmiştim. Aslında bugün kendisi de konuşma sırasında şunu dile getirdi. Islak imza almadığımız hiçbir ismi açıklamıyoruz. Londra'da olan yöneticilerimiz var dedi ki aslında bugüne yetiştirmeye çalıştıkları bir transfer açıklaması fikri daha vardı. Çünkü sen de takdir edeceksin ki oradaki kongre üyelerinin önünde yapılacak bir transfer açıklaması daha fazla bir reaksiyonla sebep olacaktı. İrfan abi de dinledim. İrfan abinin dediklerine de katılıyorum. Gerçekten bugün Aziz Yıldırım'ı bak yeniden başkan olarak görmek isteyen taraftarların sayısı statta daha fazlaydı. Ancak
0: fikrini değiştirdi mi düne ilişkin yaptığın analizlerini bir gazeteci gözüyle?
4: Tekrar sorabilir misiniz?
0: Dün yaptığın analizlerini, düne ilişkin yine yaptığımız bağlantıda fikrini, düşünceni, analizlerini değiştiren bir şey oldu mu bu durum? Ya,
4: düne nazaran aslında yine aynı şeyleri düşündüren düşüncelere kapıldım bugün de. Şöyle yani Ali Koç'u yeniden başkan görmek isteyen Fenerbahçe taraftarlarının seçimin sonucunu etkileyeceğini dün de dile getirmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlışım varsa düzelt. Bugün de aslında onu gördük tribünlerde. Bugün daha çok Hakan Bey'in destekçilerinden ziyade Aziz Bey'i görmek istemeyenlerin bence farklı bölümlerde Hakan Bey'e destek verdiği senaryoları izledik ki hani bunu Hakan Bey'e sorsak Hakan Bey'di kemik kitlesini Aziz Bey'in kemik kitlesinden daha az, hatta çok çok daha az olduğunu kabul eder. Zaman zaman kötü taşkınlıklar yaşandı. Gerçekten hani hiç görmek istemeyeceğimiz şeyler yaşandı ki sporun içinde görmek istemediğimiz olayları tek bir camianın içinde görmek daha da can sıkıcı olabiliyor. Sonuçta oraya gelen herkes Fenerbahçe'ye gönül vermiş, yıllarını vermiş insanlar ve orada bir fikir ayrılığı olduğunda bu kadar uç noktalarda ayrışmamak gerekiyor bence. O konuda da Sayın Şekip Mostroğlu'nu ben gerçekten tebrik ediyorum. Fenerbahçe için gerçekten çok önemli bir değer. Bugün de zaman zaman artan ve zaman zaman alevlenen tribünlerde Şekip Bey de kürsüsünü terk etti. Tribünlere geldi. Önce Hakan Bey'in cephesiyle konuştu. Sonra Aziz Bey'in cephesiyle konuştu. Onun konuşmasından sonra tribünler biraz daha dizginlendi. Evet. Ama bence iki günlük Fenerbahçe seçim maratonunun ilk gününde konuşmaları bir kenara bırakarak Aziz Bey'in daha karlı çıktığını söylesem bence yanlış olmaz. En azından tribünler bunu gösterdi. Fakat tabii ilk gün yanıltıcı olmasın. Az önce dediğim gibi Ali Bey'i yeniden başkan görmek isteyenler, yine aynı şekilde Aziz Bey'i yeniden başkan görmek istemeyen insanlar bugünkü Aziz Yıldırım kalabalığıyla birlikte yarın sandığa gelmeyecekse de gelip karşıt oy kullanabilir. O yüzden 25 binin üstündeki bir katılım Hakan Bey'in lehine, 25 binin altındaki bir katılımda Aziz Bey'in lehine olur.
0: O bakış açısında da haklısın. Tabii Aziz Yıldırım'ın bugün bu gösterdiği en azından kafa kafaya gittiğini düşünenler için dahi göstermiş olduğu bu biraz olsun o tribün üstünlüğü, öyle söyleyelim ki kongreleri tribünden izlediği için birçok kongre üyesi, öyle söylüyorum, o ifadeyi kullanıyorum. Aziz Yıldırım'ın karşısında olan isimler adına da geçmişte Ali Koç'u destekleyen ve bugün hala Aziz Yıldırım karşısında olan isimler adına da hareketlendirici de olabilir dediğin gibi, ama anladığımız herhalde şu ki Sayın Aziz Yıldırım yarına güçlü giriyor. Daha güçlü giriyor.
4: Evet, kesinlikle. Hala yapılacak yayınlar var. Ben hala açıkçası yetişirse seçimden önce Hakan Bey'den bir açıklama da bekliyorum.
0: Ben de okusun diyeyim.
4: Olası bir transfer açıklaması seyri biraz daha değiştirecektir. Ama dediğim gibi yine sen de çok güzel bir şekilde aslında tekrarlamış oldun. Bugünkü Aziz Yıldırım kalabalığı bir cephede rehavete, bir cephede de demek ki sandığa gitmemiz gerekiyor düşüncesine çıkabilir. Tabii onu yarın göreceğiz. Yarın 10'da Fenerbahçe Kongre üyeleri sandığa gelecek. Peki. 17'ye kadar içeriye alınacak taraftarlar. 17'den sonra içeride kalanlar oy kullanma işlemini bitirdikten sonra yeni başkan belli olacak.
0: Çok teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık. Selamlar. Yarın tekrar uygunluğun olursa görüşmek üzere diyeyim o zaman.
4: Tabii, görüşmek üzere.
0: Sağ ol. Berke Gültekin'le konuştuk. İrfan 25 Deniz Kılıç'la konuştuk. Yerinden takip eden gazetecilerle değerlendirdik. Özellikle orada İrfan 25 ile yaptığımız bağlantılarda onun analizi bir gazeteci olarak bugüne dek Aziz Yıldırım'ın önde götürdüğüne ilişkindi. Berke Gültekin daha dünkü yayınımızda Hakan Safi'nin biraz olsun ağırlık kazandığını söyleyen bir gazeteci meslektaşımızdı. Ona ulaşalım, onu da dinleyelim. O tarafta o ne düşünüyor? Bugün orayı, oranın atmosferini, orayı soludu dedik. Ona da ulaşalım istedik ki o da Aziz Yıldırım tarafında ibrenin ağır bastığı, en azından bir nebze, sizler şimdi az önce dinlediniz, en azından biraz ağır bastığını, tribünler açısından, destek açısından öyle göründüğünü söyledi. Ama tabii Hakan Safi tarafında da açıklamalar gelebilir kısmında, o da son kısımda onu söyledi. Onu ben de bekliyorum açıkçası. Bu süreçte bu açıklamalar başladıysa devamı da gelir. Bugün eğer bu durumu, bu tabloyu dün Hakan Safi özelinde olumlu bir hava var gibi görenler dahi Aziz Yıldırım tarafında görüyorsa, bugünkü bu kongre öncesi konuşmalarında Hakan Safi'nin ekibinin de gördüğünü düşünüyorum. Bir adım gelir mi diyecek olursanız gelir diye düşünüyorum, ama bakalım, göreceğiz. Yarın yayınlarımız aynı yerden, seçim günü daha doğrusu yayınlarımız aynı yerden, kaldığı yerden devam edecek. Hakan Safi daha güçlü giriyor. Selamlar demiş dinleyicimiz. Mehmet Bey böyle düşünüyor mesela. Enis Kılıç'a çok konuda katılıyorum, ama Ali Koç'un tek suçu yarınları düşünerek tedbirli gitmesiydi. Kural kanun tanımadan transfer yapanlar 4 yıldır kazanıyor dostum demiş. Galatasaray ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasındaki fark, Galatasaray Fenerbahçe para ile yönetilir, Galatasaray ise futbol kulüp aklı ile yönetilir demiş Gürbüz Bey. Peki her iki adayın da konuşmalarını dinledim. Hakan Safi'nin tarzı, dili, söylemleri çok ayrıştırıcıydı. Kutuplaşan bir Fenerbahçe nedeniyle bu haldeyiz, zaten hiç beğenmedim demiş. Giray Bey böyle düşünüyor. Ben kardeşim ya ben kaçırdım demiş. İhraç edilen ilk arkadaş ihraç mı edildi demiş. İlk arkadaş ihraç edildi, öyle hatırlıyorum evet. Savunmaya rağmen Samet Demir'den bahsediyorsanız eğer üyelerden Samet Bey öyle ihraç edildi diye hatırlıyorum, ama yanlış bilgi olmasın diye teyit edin lütfen. Çünkü programın sonundayım. Teşekkür ediyorum. Seçim gününde yayınlarımız kaldığı yerden devam edecek. Aziz Yıldırım'ın, Hakan Safi'nin ve aynı zamanda Beşiktaş'ta hoca gündemi var. Hoca gündeminde Vincenzo Italiano'nun açıklamaları sizlerle olacak, kim ne dedi formatında, ve aynı zamanda bu değerlendirmelerimizi gün boyunca tekrar tekrar dinliyor olacaksınız. Dünya Kupası'nı unutmuyoruz. Dünya Kupası özel programında da Göksel İnçarı Sarıç'ın, Can Genç'in hem bahis hem de Dünya Kupası özelindeki değerlendirmelerini bulacaksınız. Görüşünceye de hoşça kalın. Selamlar, saygılar.
2: Ben Sayar'la parantez sona erdi.
5: Kim ne dedi? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti. Intanto voglio ringraziare il presidente, il direttore, perché mi stanno dando veramente un'opportunità bellissima, grandiosa, un'opportunità per me e il mio staff di confrontarci in una società grandiosa. Li ringrazio per la grande fiducia, per le parole che hanno speso per me nel momento del primo incontro. Mi hanno fatto subito un bellissimo effetto, perché sono persone che quando...
7: Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle başkan ve direktöre çok teşekkür etmek istiyorum. Hani bana verdikleri güven için, bana duydukları güven için. Ve hani ilk görüşmemizden itibaren bana söyledikleri bu güzel sözler için ve bu büyük takıma geldiğim için çok memnunum, çok mutluyum.
6: Penso che sia molto importante per un allenatore sentirsi apprezzato, sentirsi fortemente voluto da parte della società, e penso che ci sia la volontà di fare grandi cose, di fare qualcosa di importante, e siccome io come la società sono molto ambizioso, sposare questo progetto per me è stata veramente facile, ripeto, per le persone che ho conosciuto e per il progetto tecnico che c'è quest'anno al Beşiktaş.
7: Ve bence bir teknik direktör için hani saygı görmek, sevinmek çok önemli bir şey. O yüzden hani çok mutluyum gerçekten bu takıma geldiğim için. Hem ben hem takım gerçekten çok hırslı, çok hedefleri yüksek kişiler ve kurumlar olduğumuz için hani gerçekten çok çok mutluyum buraya geldiğim için, aranızda olduğum için. Takımım bana, hani takımım benim hakkımdaki düşünceleri ve benim futbolla alakalıdaki düşüncelerim gerçekten birebir örtüşüyor takımın isteklerinin beraber. Hani kanatlarımızı en iyi şekilde değerlendirmemiz, çok yüksek gol oranı beklentimiz, zafer beklentilerimiz. Hani ben bugüne kadar oynadığım bütün takımlarda, işte Spezia, Fiorentina, Bologna'da göstermiş olduğum futbol hani birebir buradaki beklentilerle örtüştüğü için, o yüzden hani gerçekten bu hepsini göreceğiz beraber. Ne olacağını, hedeflerimizi hepsini beraber yaşayacağız ve göreceğiz inşallah. Ama dediğim gibi tamamen benim takımın beklentileri, benim hedeflerim birebir örtüştüğü için ayrıyetten çok mutluyum. Takımı beraber inşa edeceğiz. Hani teknik heyetle beraber, komple yönetimle beraber inşa edeceğiz takımı. Hani tabii hedeflere ulaşmak için güzel, kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. En iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor bunları. Yani bizim ilk hedefimiz bütün taraftarı, ki hani İtalya'dan gördüğüm kadarıyla gerçekten bu takımın taraftarı çok ateşli bir taraftar. Ve bizim hedefimiz taraftarı çok mutlu etmek, çok ateşli kılmak. O yüzden de hani yönetimle beraber hareket edip en iyi şekilde en iyi oyuncuları buraya getirmek ve en iyi şekilde değerlendirmek bu oyuncuları. Şimdi ben takımdaki birkaç oyuncuyu zaten tanıyorum, biliyorum. Hani ama yönetimle beraber işte öncelikler nerede, acilliyet nereye gerekli, onları bakıp onları göz önünde bulundurup o şekilde takımı tekrar kuracağız. Hani takımı kuracağız, değerlendireceğiz. Hani hepinizin bildiği gibi kamp dönemi başlıyor 23'ünde. 23 Temmuz galiba kamp dönemi başlıyor. O yüzden hani Slovakya'ya gideceğiz. Ya ben çok inançlı birisiyim. Hani ve inanıyorum ki yani şu ana kadar yapmış olduğum bütün iyi işlere beraber bu takımda da ve yönetimden beraber çalışarak en iyi şekilde en iyi takımı sunacağımıza da inanıyorum. Ve hani neden hedeflerimize ulaşmayalım? Yani kesinlikle hedeflerimize de ulaşacağımıza inanıyorum yani bu şekilde. Son söylemek istediğim, hani ben bir an önce işe başlamak istiyorum. Bir an önce işimin başına gelmek istiyorum. Zaten burada hani tesislerde dolaştım. Hani gerçekten çok on numara hani ileri bir tesis var burada. Çok güzel. Çok güzel işleyen bir tesis. Hani şimdi kısa bir tatil sonrasında ve o arada zaten o arada bile hani her gün yönetimden telefonda olacağım için hani tatil mi deriz buna bilmiyorum ama bir an önce buraya gelip işimin başına başlamak istiyorum. Şimdi hani İtalya'dan zaten takip ettiğim Türkiye Ligi'ni biliyorum az çok. Ve hani Sivasspor, Başakşehir, Galatasaray'la arkadaşlık maçı yaptık falan. Hani biliyorum burada çok değerli takımlar var. O yüzden güçlü takımlar var. Hani o yüzden bir an önce işe başlayıp takımımızı da bu takımlara karşı hazırlamak istiyorum. Ve dediğim gibi yani hani bir an önce gelip işimin başına gelmek istiyorum. Gerçek şu ki hani ben Avrupa'da antrenörlük yaptığım dönemde son 4 yılda hani 3 farklı kulvarda oynayabilme imkanım oldu. İşte Avrupa maçları, lig maçları, kupa maçları falan. O yüzden sürekli perşembe, pazar maçları olduğu için ve işte o arada kart cezalı olanlar, sakat olanlar, tam toparlayamayan oyuncular olduğu için mecbur kalıyorduk bunu yapmaya. Hani şimdi Türkiye'de Beşiktaş'ta da hani bu tarz hani oyuncularım gerçekten güzel oyuncular da var. O yüzden hani bakacağız burada durum nasıl işleyecek, nasıl olacak, hani işte kupa maçları nasıl olacak, lig maçları nasıl olacak. Duruma göre de tabii ki de hareket edeceğiz. Belli olur, işte o zaman belli olur zaten tam takım hani işte sürekli aynı 11'le mi oynarız, değiştirmek zorunda mı kalırız. O zaman belli olur bu.
5: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulunuyor.
7: Diyor ki ben hani bir espri yapmıştım yönetime geldiğinde. Hani maçlarda bir Vincenzo Italiano mevcut, dışarıda başka bir Vincenzo Italiano mevcut. Hani ben futbolcu hayatında da 3 puanı almak için elinden gelen her şeyi yapıyordum. Hani böyle çok hırslıydım. Ve şimdi teknik direktör olarak da bunu yapıyorum. Hatta çünkü bunu futbolda hani maçı oynayan oyuncular da görmek istiyor. Motivasyon oluyor çünkü onlar için. Hani teknik direktör zaten böyle ateşli olunca futbolcu da bu şekilde oluyor. O yüzden hani şimdi bir de taraftara bakıyoruz. Bu takımın taraftarı da böyle ateşli bir taraftar. Ben de bir ateşli teknik direktörüm. Bu da maçlarda mutlaka yansıyacaktır tabii. Geri gösterecektir kendini yani bir şekilde. Şimdi çok zamandır zaten yeni tecrübeler yapma ihtiyacı vardı bende, hissediyordum bunu. Hani ve Beşiktaş'ın bu ilgisini görünce bana hedeflerini anlatınca, projeyi anlatınca, açıklayınca hani bu benim için zaten bir gurur meselesi oldu, direkt bana gelmiş olmalar bu hedefleriyle. Hani geçen sene de biliyorsunuz Beşiktaş'ın da süreçlerini. O yüzden hani ben bunları duyunca, hissedince ki zaten yönetimle hemen başından itibaren güzel bir kaynaşma oldu, güzel bir hissiyat oluştu aramızda. O yüzden hani ben gururla bunu kabul etmek istedim. Çünkü gerçekten hani benim de hedeflerimde böyle bir başarı ihtiyacı var, isteği var yani pardon, başarı isteği var. O yüzden hani kesinlikle bundan dolayı. Şimdi Önder Hoca'nın dediği gibi hani gidecekler var, gelecekler var. Hani burada Önder Hoca'nın biraz önce söylediği gibi bütün teknik direktörümüz Vincenzo'nun bütün kariyerini bildiği için hani birçok oynattığı oyuncuları da tanıyor zaten. Ben diyor şanslı bir teknik direktörüm. Birçok şampiyon da çalışma imkanım oldu. O yüzden hani çok değerli kişilerle çalışma imkanım oldu. O yüzden de hani mutlaka Önder Hoca'nın konuşup hani beraber hep beraber bir yol izleyip işte hani bütün değerlendirmeleri yapıp ona göre gidecekler, geleceklere bakaraktan bir şekilde değerlendirip mutlaka değişiklikler olacaktır. Ama tabii tam isim veremiyorum maalesef. Duyuyor musun? Vincenzo benim için çok değerli bir arkadaş. Hani benim teknik heyetindeki arkadaşlarım, onun teknik heyetindeki arkadaşlarının görüşme içerisinde zaten. Ama şimdi kendisi bildiğiniz üzere Dünya Kupası ile ilgili çok yoğun bir tempo yaşıyor. O yüzden hani ben buradan onu gerçekten çok destekliyorum. Onu ve takımını, oyuncularını falan hepsini çok destekliyorum. O yüzden hani şimdi bu bütün bu zaman geçtikten sonra biraz daha sakin olduğu bir dönemde ya tabii ki görüşmek isterim. O hani bildiğiniz üzere zaten çok iyi bir oyuncuydu. Çok iyi bir teknik direktör. Hatta biz futbolcuyken karşılıklı da oynamıştık. Karşılıklı takımlarda da denk gelmiştik. O yüzden sadece dediğim gibi bu yoğun dönemin geçmesini bekleyip ondan sonra mutlaka görüşeceğiz. Çünkü zaten ona sormak istediğim bazı şeyler de var. Şimdi öncelikle hocamızın bir esprisinin başlamak isterim. Hani biraz önce İtalya'da şimdi güneş sırtımızdan vuruyor ve İtalya'da derler ki hani güneş sadece güzelleri ve şansları öpermiş. Hocamız bu espri yapmak istedi, size İtalya'dan bir hava getirmek istedi. Öncelikle
8: peydir öpüyor.
7: Aynen. Sonrasında düşünmüyor heyetine, hani teknik heyete bir Türk almayı şu anlık düşünmüyor. Neden derseniz, çünkü 8 yıldır beraber çalıştığı arkadaşlarından zaten çok iyi işler başladığını düşünüyor. Şimdi hani bu süreçte İtalya'ya döner dönmez hemen bütün rakip takımları, rakip oyuncuları üzerinde çalışmaya başlayacaklar, analiz edecekler. Hani işte yönetimden zaten anlaştıkları üzere bir ofansif futbol sergileyecekler. Ama tabii defansı da düşünecekler bu doğrultuda. Yani o yüzden hani kendisi, kendi teknik heyeti yeterli olduğunu düşündüğü için bir Türk alma düşüncesi şu an için görünmüyor. Çok şükür bir kadın gazeteci soru sordu demekle başlamak istedim. Şimdi biraz önce de söylediği gibi hani yönetimin beklediği ve taraftarına beklediği bir ofansif gol topu yaratan bir takım görmek istiyor. O yüzden de hani kendisi de bu şekilde tanımlıyor Beşiktaş'ı. Hani gol topu yaratan, çok gol topu imkanı yaratan bir takım ama az gol yiyen. O yüzden yani biraz önce dediğimiz gibi tamamen ofansif, tamamen hani ileriye yönelik 3 puanı getirmek, taraftarı memnun etmek, yönetimi memnun etmek. Şu an ben diyor hani alışkın olduğum şekilde sürekli galibiyet, yani sürekli derken galibiyet kazanmaya alışkın bir teknik direktörüm ve İtalya'da işte harika 6 yıl geçirdim. İşte La Spezia'da, Bologna'da, Fiorentina'da ve orada bir de kupa kazandım. Benim burada da hayalim kupa kazanmak ve yılın sonunda gerçekten hani güzel bir iş yapmış olmak istiyorum. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağımdan emin olabilirsiniz zaten. Bu şekilde.
5: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulunuyor.
7: Şimdi ben tüm Avrupa futbolunu takip etmeyi seviyorum. Şimdi Türkiye Ligi de hani çok güzel, Türk futbolu da çok güzel, artık çok güzel sükse yaptı, çok güzel bir gidişatı var. Bu hani Türkiye'ye çok güzel, çok önemli isimler de gelmeye başladı zaten. O yüzden hani ben Türkiye'de şimdi biliyorum son 4 yıldır hani aynı takım dediğiniz gibi kazanıyor. Ve bunun için hani bunu kırmak için bir tek biz değil, başka takımlar da elinden geleni yapacaktır mutlaka. Hani kesinlikle zaten bu konuda kuşkunuz olmasın. Biz ne gerekiyorsa kesinlikle yapacağız. Ve hani Giuseppe Meazza için de gerçekten evet biliyorum çok önemli bir isim. Hatta Milano'da adına bir stat da var. Ya o yüzden benim için bu camiye gelmek, bu büyük takıma gelmek çok önemli bir, çok gurur verici bir durum. Bunun için çok gururluyum gerçekten. Ve herkese çok teşekkür ediyorum bunun için. Bu. Şimdi benim oyunumun konuşulmasından, benim nasıl bir ateşli teknik direktör olduğumun konuşulmasından çok memnunum. Gerçekten hani çok teşekkür ediyorum hepinize. O yüzden hani ya benim bu yılların getirmiş olduğu bir sonuç, yılların çalışmanın getirmiş olduğu bir sonuç. Hani taktiksel çalışmalar, işte toplu zaman, top olduğu zamanlar, top olmadığı zamanlar, hani saha içerisindeki falan. Hani her mevki çok önemli, çok değerli. Yani bu zaten muhtemelen bunların, hani bunları görmüş olmanız işte Beşiktaş'tan bana çağrı gelmesini sağlayan konu. Umarım bu İtalya'daki hani sergilemiş olduğum bu futbol oyununu Türkiye'de Beşiktaş'a da taşıyabilirim, yansıtabilirim. Hani teşekkür ediyorum bunları konuştuğunuz için, tekrar ediyorum konuştuğunuz için, gördüğünüz için ve farkına vardığınız için. Yani bu şekilde bir söylem var. Però la posizione più importante durante
6: qual è l'attaccante. È chiaro che la posizione più difficile è quella giocatore che fa la differenza è sempre il numero 9, number 9. ed è quello che alla fine guadagna più di tutti, ha più successo, è più importante, è più che porta la vittoria alla squadra. Chiaro che insieme a lui ci deve essere, che lui è finalizzatore, un'organizzazione, un gioco che gli permetta di essere decisivo.
7: Ya, en önemli mevki tabii ki de hani 9 numara. 9 numaradaki yani en önemli, en başarıyı aç, en başarılı olan kişi ama hani gerçekten önemli o, ama tabii bütün takım beraber iyi olması gerekiyor, beraber iyi çalışması gerekiyor ki hani 9 numarada gerekeni yapsın diye nihai durumda. Hani bu şekilde. Şimdi biz İtalya'da teknik direktörlerin çok erken değişmesine alışkınız. O yüzden hani 5 teknik direktör değişmiş olması çok önemli bir şey değil aslında bizim için. Hani ama bir insan, bir teknik direktör kendi işine, kendine inandığında, inancı olduğunda, hani yaptığı işe inancı olduğunda korkacak bir şey olmaz zaten. Hani ben bugüne kadar hiçbir ligi yarıda bırakmadım. Başladım, her ligi sonuna kadar da getirdim. Umarım bu sene Türkiye'de Beşiktaş'ta da aynı şeyi gerçekleştiririm. Öyle bir niyetim yok zaten bırakmaya ligi yarıda falan. Ondan sonra Semih için, Semih'i tanıyorum. Güzel oyuncu. Hatta karşı hani Bologna'dayken oynadım ona karşı. İlk yarı, ligin ilk yarısında çok iyi, güzel işler yaptı. Sonrasında hani neden bu şekilde devam ettiğini bilmiyorum. Şimdi bunu zaten konuşacağız yönetimde. Yönetimde konuş.

0: Kupayı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa, Kylian Mbappe önderliğinde bu kez kupaya erişmeyi hedefliyor. Daha önce iki kez şampiyonluk yaşayan Orozlar öyle bir oyuncu havuzuna sahip ki dördüncü kadrosu bile kupayı kazanma ihtimaline sahip. Fransa kupanın favorileri arasında gösteriliyor. Senegal. Dünya Kupası'na katılım konusunda 2018'den bu yana istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Senegal, zorlu I grubunda yer alıyor. Kadrosunda Sadio Mane, Nicolas Jackson, Gueye gibi isimleri bulunduran Senegal, dördüncü kez Dünya Kupası'na katılıyor ve 2002'de yaşadıkları çeyrek final başarısını tekrarlamayı hedefliyor. Irak. 1986'da grup aşamasında elendikleri Dünya Kupası'nın ardından ilk kez turnuvaya katılım hakkı kazanan Irak, zorlu I grubunda yer alıyor. Diğer takımlara nazaran mütevazı bir kadroya sahip olan Irak, beklenmeyeni başarmayı hedefliyor. Norveç. Tarihinde dördüncü kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Norveç, 1998'den bu yana ilk kez boy gösteriyor. İddialı kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Norveç, Erling Haaland, Julian Gerson, Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, Antonio Nusa gibi yıldızlarıyla rakiplerine korku veriyor.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
2: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'e sizlere Dünya Kupası özel içeriğimizi sunmak için hazırlandık. Tabii ki bölüm bölümden oluşacak içeriğimiz. Bütün milli takımların kadrolarına değineceğiz, şanslarına değineceğiz, hedeflerinin ne olması gerektiğine değineceğiz ki ele alacağız. Tabii ki milli takımımızı da ele alacağız ilk bölümde D grubuna gelince. Hatta şöyle söyleyelim, en azından sizler açısından da bir kılavuz olsun. İlk bölümümüz A grubu, B grubu, C grubu, D grubu, E grubu, F grubu ve G grubunu, yani ilk 7 grubu ele alacağımız bir program olacak. Sonraki ikinci bölümümüzde de kalan 5 grubu ele alacağız ve turnuva ağacını hep beraber aslında doldurmuş olacağız. Sizlerin de tabii ki Dünya Kupası Endeksinde yorumları varsa aralarda küçük küçük yorum olarak tabii ki alırım. Ama onun haricinde birazcık daha esasında Dünya Kupası'na doğrudan kanalize olduğumuz bir yayın tasarladım ki A grubuyla başlamak istiyorum. Ev sahiplerinden Meksika yer alıyor A grubunda. Güney Afrika var, Güney Kore var ve aynı zamanda Çekya var. Esasında grubun dinamiklerine bakıldığı zaman şansların çok çok eşit gibi görülen bir grup. Yani en azından burada 3 takım çok çok sivriliyor. Meksika ev sahibi avantajıyla beraber, Güney Kore ve Çekya yani kadro organizasyonları olarak 3 takımın da zirve ve de favorisi olmayan bir grup. Yani tabii ki buradaki bütün olası eşleşmeleri ben akıllı ekranda, akıllı bir sistemde doldurdum. Maç skorlarıyla beraber bütün çizelgeyi, bütün turnuva ağacını sizler adına doldurdum. Tabii ki bunlar benim görüşlerim ama birçok kişinin de görüşleri çok çok kıymetlidir. Bütün hepsini tabii ki duyacaksınız. İlk etapta tabii ki ev sahibi olmasından da mütevellit, yani 3 ev sahibinden bir tanesi olmasından da mütevellit dememiz gerekir. Meksika'yı konuşmak istiyorum ki Meksika her zaman Dünya Kupalarında heyecan yaratan ülkelerden bir tanesidir ki bu Dünya Kupası'nda da Ochoa'yı görebileceğiz. Yani Ochoa da gerçekten Meksika adına çok çok ikonik kalecilerden bir tanesidir. Yıllardır Ochoa'yı izliyoruz Dünya Kupası sahnesinde ki Meksika'nın yani şöyle bir geleneği var, en azından 94'ten 2018'e kadar her zaman son 16'ya kalmaya başardı. Yani 86 Dünya Kupası'nda çeyrek finali var Meksika'nın ki yani şöyle bakılınca tarihine en büyük başarısı Meksika'nın çeyrek final oynamak bu arenada. Ancak son yıllarda, yani 94 hatta modern çağ ile beraber son 16 takımı, yani gruplardan çıkıyor. oluyor ama sonrasında daha güçlü bir ekibe elendiği bir senaryoyu görmek mümkün. Yani 94 Amerika'da da, 98 Fransa'da da, 2002 Güney Kore Japonya'nın ev sahipliği olan turnuvada da, 2006

2006'da Almanya'da, 2010'da Güney Afrika'da, 2014'te Brezilya'da, 2018'de Rusya'da turnuvalarda son 16 elendi ki kışın oynanan Dünya Kupası'nda yani 2022 Katar'da grup aşamasında veda etmişti Meksika. Yani doğrusunu söylemek gerekirse ben Meksika'yı hem ev sahibi avantajıyla da beraber bu turnuvada bir tık daha şanslı görüyorum ki turnuva ağacını doldururken esasında bahsedeceğiz. Meksika'nın kadrosuna baktığımız zaman tabii ki hücum hattında Raul Jimenez çok çok dikkat çekiyor. Yani bu takımın lider oyuncularından bir tanesi. Her ne kadar Fenerbahçe'de çok çok iyi bir sezon geçirmese de Edson Álvarez de milli takım performansıyla her zaman dikkat çeken isimlerden bir tanesi. Tabii ki Diego Lainez gibi aynı zamanda Santiago Jimenez gibi bir hücumcu da takımda çok çok değerli. Muhtemelen kaleyi Ochoa korumayacaktır. Malagun'u bekliyorum kalede olmasını. Ama takım özellikle hem ev sahibi olmasından hem kendi yarım yani şöyle anlatayım. Dünya Kupası'na ev sahibi olması ve kendi saat diliminde oynamasından dolayı da ciddi bir avantaja sahip olduğunu düşünüyorum. Grup olarak da eğer tabii ki yani şöyle eşleşmelere bakılınca birbirine denk takımlar ve yani fikstür olarak da küçük de olsa bir avantajı var Meksika'nın. Çünkü şöyle söyleyelim. Yani Meksika şöyle bakıyorum ilk maçta birazcık daha özgüven toplayabileceği bir maçla başlayacak. Yani Güney Afrika bu grubun zayıf halkası gibi gözüküyor ki biraz sonra biraz daha Güney Afrika'yı konuşuruz ama Meksika'nın Güney Afrika'ya karşı kazanarak esasında pozitif başlayacağını ki yeni formattan dolayı en iyi üçüncülerin de net bir şekilde bir üst süre çıkacağı bu formatta esasında Meksika'nın kesinlikle gruptan çıkacağını düşünüyorum. Güney Afrika'yı biraz da konuşmak istiyorum Meksika'nın yanında tabii ki. Yani sonuçta ilk maçta beraber oynayacaklar ki Güney Afrika'nın böyle bir sürpriz yapmasını beklemiyorum. Evet 2010'da ev sahibi olarak katılmayı başarmışlardı. Grup aşamasında elenmişlerdi. Hatta Shabalala turnuvaya damgasını vurmuştu. Hem ikonik saç stiliyle hem de oynadığı futbolla ama yani onlar da en azından ev sahibi olduğu turnuvada bir galibiyet elde etmeyi başarmışlardı. Ama sonra 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında yer almadılar. Bu Dünya Kupasında varlar ama çok da başarılı olacaklarını düşünmüyorum. Hatta biraz sonra da zaten A grubunun nasıl bir şekilde puanlandırdığımda zaten duyacaksınız ama yani Meksika'yı çok çok daha önde görüyorum Güney Afrika'ya göre. Güney Afrika'nın evet turnuvaya bir lezzet katabilir. Turnuvada tribünlerde özellikle hani güzel görüntülerle, güzel auralarla bizleri mutlu edebileceği bir sahneye imza atabileceğini düşünüyorum. Ama futbol anlamında bence bu grubun zayıf halkası olarak nitelendirebilirim. Güney Kore enteresan bir takım. Yani Güney Kore yani şöyle söyleyeyim. Dünya Kupalarına katılma geleneği olan 1986 Dünya Kupası'ndan 2026 Dünya Kupası'na kadar her turnuvaya katılan ki milli takımımızda da 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı oynamayı başaran onların da en büyük en başarılı olduğu turnuva 2002 Dünya Kupası. Onun haricinde iki kere de son 16 turunda çıkma başarısı gösteren bir milli takım. Yani Güney Kore takımına bakılacak olursa tabii ki değerli isimler var Güney Kore'de. Yani özellikle Heung-min Son yani çok çok değerli bir isim Güney Kore adına. Yani sonuç olarak en önemli isim Heung-min Son ki yani en son tabii ki biz onu Tottenham'dan hatırlıyoruz ama LAFC'de Amerika Ligi'nde de gayet iyi performanslar sergiliyor. Tabii Wolverhampton'dan Hwangi Chan'ın da aynı zamanda Paris Saint Germain'den Lee Kang-in gibi çok çok iyi hücumculara sahip Güney Kore. Savunmada Kim Min-jae'yi tabii ki konuşmadan edemeyiz. Onun haricinde yani şöyle bakılınca bu gruptan çıkmaya aday gerçekten kaliteli isimleri barındıran kadrosunda bir takım görüyoruz Güney Kore'de. Ve son olarak Çekya'yı da tabii ki konuşmak isteriz ki Çekya bizim de milli takımımızda birçok aşamada karşı karşıya gelmiş bir takım olarak dikkat çekiyor. Ki Çekya'da düzenli Dünya Kupası oynayan takımlardan bir tanesi değil. Yani 2006 Dünya Kupası'nda yer aldı, 90'da yer aldı, 82'de yer aldı ama onun haricinde çok çok eskilerde daha fazla yer alan bir milli takım. Yani grup aşaması haricinde bir kere, hatta düzeltiyorum 1938 ile beraber iki kere çeyrek finali var. Bir de 1934'te tabii ki o dönem Çekya ismiyle değil Yugoslavya olsa gerek ismiyle ki kontrol ediyorum önündeki akıllı ekrandan. Evet Yugoslavya ismiyle de Çekoslovakya
olarak da zaten ondan önce ama Yugoslavya olarak da final oynama başarısı göstermişti ama kendi yani Çekya olarak

0: ele alacak olursak, şu ana kadar sadece 2006 Dünya Kupası'nda grup aşamasında mücadele etmiş bir takım. Buna rağmen gerçekten çok tehlikeli bir takım olduklarını düşünüyorum ki, yani gerçekten şöyle bakılınca kadro kalitelileri de belki çok çok böyle alacalı büyük bir yıldız olmasa da kolektif oyun oynayan, gerçekten birbirini tamamlayan oyunculardan kurulu bir milli takım görüyoruz Çekya'da. Ki mesela Çufal ve Suçek ikilisi özellikle West Ham'da oynadıkları dönemde zaten Çekya'nın önemli isimleri olarak dikkat çekiyorlardı. Çufal şu anda Hoffenheim'da görev yapıyor. Bunu da söyleyelim. Tabii ki birçok kritik isim, birçok değerli futbolcu var. Hložek var, Çori var ki Çori fizikli bir santrafor. Slavia Prag izleyicileri, Slavia Prag maçı izleyenler hatırlayacaklardır. Onun dışında şöyle bakıyorum. Matej Vidra var, Patrick Schick var ki ülkemizde de birçok takımın transfer radarında birisi. Yani hücum hattında da böyle önemli oyuncular ve çok koşan, çok esasla kolektif oynamaya açık bir takım. Yani bu grubun da şöyle bir puanlamasını yapacak olursam da 6 tane maça da skorlar verdim. Tabii ki bütün dinleyicilerimizin yorumları da bu konuda çok çok önemli ama 6 maçı şu şekilde skorladım. Meksika Güney Afrika ile açılış maçında 2-0 Meksika kazanır dedim. Güney Kore Çekya maçında Çekya 2-1 kazanır olarak, yani ilk maçları bu şekilde noktaladım. Çekya Güney Afrika karşısında 2-1 kazanır dedim. Meksika Güney Kore karşısında 1-1 beraber kalır. Çekya Meksika maçı 1-1 biter. Güney Afrika Güney Kore maçında da 1-0 Güney Kore kazanır dedim. Ve bu sonuçlarla beraber Çekya 7 puanla grup lideri, 5 puanla ev sahibi Meksika ikinci, Güney Kore'yi 4 puanlı üçüncü, ki en iyi üçüncülerden bir tanesi olarak yaptım. Ve Güney Afrika'nın da elendiğine işaret ettim. Çok kısa bir reklama gidiyorum. Çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından hemen B grubuyla devam edeceğiz. Evet, B grubuyla da devam ediyoruz. B grubunda da oldukça kaliteli ekipler var. B grubunda özellikle şunu da söylemem gerekiyor. Ev sahiplerinden Kanada var bir kere. Kanada'da yani gerçekten bu turnuvada ileriye gidebilecek takımlardan bir tanesi olarak gözüküyor. Bosna Hersek yer alıyor. Evet, bir tık daha zayıf Katar var ve İsviçre var ki İsviçre bu turnuvaya iyi geliyor. İyi gelen takımlardan bir tanesi. Bütün hepsini değerlendireceğiz. Tabii ki B grubunun Kanada ile başlamak istiyorum ki Kanada'nın Dünya Kupası tarihine değinecek olursak da 2022 Dünya Kupası ve 1986 Dünya Kupası'nda mücadele etmişti Kanada. Bir tık daha aslında zayıf kadrolar vardı şu ana kadar ama belki de Dünya Kupası tarihinde Kanada'nın en iyi kadrosuyla geldiğini de söyleyelim. Bu organizasyona özellikle Jonathan David gibi bir liderle bakalım nelere imza atacaklar ki çok atletik bir takım olduğunu da söyleyelim. Kanada'nın gerçekten son yıllarda futbola yatırım da var Kanada'da. Ev sahibi olmasından ve taraftarının önünde oynayacak olmasından da kaynaklı olarak, ki sporu çok seven bir ülke olduğunu da biliyoruz Kanada'nın. O yüzden de gerçekten bu turnuvada iddialı takımlardan bir tanesi. Bosna Hersek tabii bizleri çok çok ilgilendiren takımlardan bir tanesi ki özellikle Fenerbahçe'yi destekleyen taraftarlar şu anda belki akıllarına Edin Dzeko'yu getirmişlerdir. Edin Dzeko da yer alacak turnuvada. Edin Dzeko da hakikaten çok özel liderlerden bir tanesi. Bu aşamaya gelinmesinde, Dünya Kupası hakkı kazanılmasında da çok önemli pay sahiplerinden bir tanesi olarak dikkat çekiyor ki bütün puanlamaları yapacağız. B grubunda Bosna Hersek'in de tabii ki tahminlerini sizlere aktaracağım. Katar ev sahibi olduktan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. Ev sahibi kontenjanı olmadan Dünya Kupası'na katılıyor. Yani son Dünya Kupası'nda Kasım ayında oynanan Dünya Kupası'nda çok da başarılı olamamışlardı ilk deneyimlerinde. En azından golle tanışmışlardı, onu söyleyelim. Yani sonuç olarak çok net bir futbol ülkesi olduğunu söylememiz pek de mümkün değil. Akram Afif dikkat çekiyor Katar adına. Yani Al Sadd'da forma giyen oyuncu Akram Afif, ki konsol oyunu oynayan birçok belki dinleyicimiz vardır. Dinleyicilerimiz de belki daha aşinadır ama Akram Afif hakikaten ikonik isimlerden bir tanesi. Onun dışında kadro biraz zayıf. Yani bu turnuvada da çok büyük bir başarı beklemiyorum Katar tarafından. Onu da söylemiş olayım. Katar'ı bu arada Lopetegui çalıştırıyor ki yani Avrupa futbolunda gerçekten başarılı olmuş bir teknik adamdan bahsedebiliriz. Lopetegui, İspanyol teknik adam Katar'ın başında, ama çok büyük bir etki yaratabilir mi o kadroyla? Ben de bu soru işareti. İsviçre'ye geçeceğim ki İsviçre bu grupta benim böyle en öne çıkardığım takımlardan bir tanesi. Yani sonuç olarak kadro kalitesiyle beraber bence grup liderliği için en net adaylardan bir tanesi. Yani Breel Embolo'dan bahsedebiliriz, Ren forması giyen. Nottingham Forest'tan Dan Endoy oynuyor. Orta sahada Granit Xhaka var, Sunderland forması giyen. Zakaria'yı görüyoruz Monaco'dan. Yaşari Milan forması giyiyor. Yani birçok isim var. Akanji var Inter'den, Elvedi Gladbach'tan, Ricardo Rodriguez'i Betis'ten, kalede Kobel var zaten. Yani kadro olarak bu grubun bence favorisi İsviçre, ki biraz sonra da zaten puanlarında yaparız. Bu grubun puanlarında da yer veririz, onu da söyleyelim. Şöyle önümdeki notları birazcık daha inceliyorum ve evet, eriştim şu anda. Yani bu grupta 6 tane, tabii ki her grupta olduğu gibi, maç oynanacak. B grubunda tabii ki açılış maçını, B grubunun açılış maçını Kanada oynayacak Bosna Hersek'le, ki ben de buna göre aslında bütün skorları doldurdum ve bir puan tablosu önüme çıkıyor. Kanada Bosna Hersek'le 2-2 berabere kalır dedim. Katar İsviçre maçında İsviçre'nin 4-1 kazanacağını öngördüm. İsviçre Bosna Hersek maçında İsviçre'nin 2-1 kazanacağını, Kanada'nın Katar karşısında 2-0 kazanacağını, İsviçre Kanada maçının 1-1 berabere biteceğini ve Bosna Hersek Katar maçının da Bosna Hersek'in 2-1 kazanacağı gibi bir senaryo ortaya çıkıyor ve B grubundaki tabloda da İsviçre ve Kanada'nın 1-2. Sıraları alması, yani İsviçre'nin 7 puanla lider, 5 puanla Kanada'nın ikinci, Bosna'nın 4 puanla en iyi üçüncüler arasına girmesini bekliyorum. Katar'ın da bu Dünya Kupası'nda 2 gol daha bulacağını öngörüyorum. Onu söyleyeyim, Katar'ın da 2 gol bulacağını, geçen Dünya Kupası'nda 1 gol bulmuştu, bu sefer de puanla tanışacağını düşünmüyorum Katar'ın. Tabii ki birçok şeyi konuşabiliriz, birçok tahmini konuşabiliriz, bunun üzerine de birçok detaya da değinebiliriz, ama genel olarak, genel hatlarıyla bu şekilde değerlendiriyorum ve C grubuna geçiş yapmak istiyorum. C grubunda tabii ki Brezilya'nın grubu. Brezilya çok çok büyük favori. İlk etapta biraz Carlo Ancelotti'nin Brezilyası'nda konuşmak istiyorum, ki Dünya Kupası tarihinin zaten açık ara en başarılı takımından bahsediyoruz. Yani çok çok ikon bir takımdır. Dünya Kupası denince akılları her zaman o yeşil sarı olan o Brezilya bayrağı, o karnaval havası, o samba her zaman gelir. Ki son dönemde açıkçası çok net bir başarı yok. Yani 2002'den sonra, tabii 2014'te ev sahibi olan turnuvada üçüncülük maçı oynadı Brezilya, ama onun haricinde çeyrek final aşamasının ötesine geçemedi. Yani 2006 Almanya'da, 2010 Güney Afrika'da, 2018 Rusya'da ve 2022 Katar'da da çeyrek final aşamasını geçemeyen bir Brezilya olduğunu söyleyelim. Bu grupta tabii yani Brezilya yine de çok çok büyük favori olarak görüyorum. Yani Neymar seçilecek mi seçilmeyecek mi çok fazla tartışma konusuydu. Hatta Brezilya Futbol Federasyonu'nun bir uygulaması sonucunda Carlo Ancelotti mikrofon başına geçip orada çok ikonik bir milli takım kadrosunu okuduğu bir seans var. Oyuncular ve bunun takip eden birçok kişi çok büyük bir salonda gerçekten çok enteresan bir atmosferde takip etmişti, ki bizler de sosyal medyalardan takip etme şansına erişmiştik. Onu söyleyelim. Açıkçası gerçekten Neymar'ın seçildiği haberi geldiği anda salon yıkıldı. Bütün Brezilya'da karnaval havası olmuştu. Çünkü bu neden önemli? Yani Neymar nasıl seçilmez ki gibi soranlar da tabii ki olacaktır. Hatta duyar gibiyim bunu söyleyenleri. Son Dünya Kupası önceki kadroya Neymar alınmamıştı. Hatta bayağı da konuşulmuştu. Yani Neymar artık olmayacak mı? Neymar'la Ancelotti'nin arasında problemler mi var? Vesaire vesaire diye. Ama nihai kararda Neymar'ın da Dünya Kupası kadrosunda olduğunu söyleyelim, ki yani tabii ki ülkemizden Alisson'un da, pardon düzeltiyorum, Ederson'un da kadroda olduğunu söyleyelim, Fenerbahçe forması giyen. Son kadroya seçilen Gabriel Sara Dünya Kupası kadrosuna alınmadı, ama en azından Dünya Kupası kadrosundan önce milli takıma gitmesiyle de gerçekten bizi gururlandırmıştı Gabriel Sara. Tabii Brezilya kadrosu çok çok kuvvetli bir kadro, ama yine de bence en büyük 3-4 favoriden bir tanesi değil Brezilya. En azından bu turnuvada, yani tabii ki çok kaliteli bir kadro. Bakıyoruz Martinelli'si, Neymar'ı, Rafinha'sı, Vinicius'u, hücum hattı çok iyi. Kaleye baktığınız zaman Alisson, Ederson gibi iki tane çok üst düzey kaleci var, ki Ederson Fenerbahçe performansıyla çok çok tartışıldı ama muhtemelen milli takımda daha iyi olur diye düşünüyorum, en azından onu söyleyeyim. Savunmada Bremer var, Gabriel Magalhães var, Marquinhos var. Yani gerçekten çok çok değerli savunma tandemini oluşturacak oyunculara sahipler ki ya bu sezonun en iyi stoperi kim derseniz belki dünya futbolunda Gabriel diyen birçok kişili olacaktır. Orta alanda çok formda bir Casemiro var. Belki yaşı artık biraz daha geçmiş olabilir ama United'da ayakta kaldığı, United'de iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebilirim. Bruno Guimaraes hakeza Newcastle'da forma giyiyor. Takım kötüydü ama Guimaraes bence iyi sezon geçirdi. Onun haricinde tabii ki Paqueta var. Flamengo forması giyiyor şu anda. En son West Ham'da oynuyordu Paqueta. Yani Brezilya'nın da turnuvada renk katacağı çok açık. Fas'a geçeceğim ki Fas yani son Dünya Kupası'nda bizleri bayağı şaşırttı ve yarı final oynadı. Yani Fas'ın o aşamaya gelmesi, en başarılı Afrikalı takımlardan bir tanesi olması, Afrika kontenjanından katılan takımlardan bir tanesi olması asla sürpriz de değildi. Çünkü çok büyük bir yatırım da vardı ve yani çok büyük bir yatırımdan ziyade futbola çok büyük bir ilgi vardı Fas'ta. Yani bunun meyvesinde yavaş yavaş almaya başladılar. Kadro gayet iyi. Yani Ashraf Hakimi önderliğinde hakikaten grup liderliğini zorlayabilecek kadar bir takım olduğunu düşünüyorum ki fikstürden sonra zaten neden bu şekilde değerlendirdiğimi anlayabilirsiniz. Fas da gerçekten kıymetli takımlardan bir tanesi. C grubunda Haiti var. Haiti de ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. Yani Dünya Kupası'na katılan böyle çok böyle nasıl diyeyim size, unik diyeceğim ama eşsiz diye çevirelim bunu daha çok Türkçesi. Eşsiz takımlardan bir tanesi.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Yani açıkçası merak konusu, lezzet katarlar mı? Belki tribünlerde bir lezzet katabilirler ama futbola dair ben çok büyük bir etki yaratabileceklerini düşünmüyorum. Özellikle bu dişli grupta tabii ki göreceğiz Haiti'nin de performansını. Şöyle bakılınca İskoçya'ya da geçmek istiyorum, grubun bir diğer takımı. İskoçya'da yani birçok kez grup aşamasında yer aldı Dünya Kupası'nda. 54, 58, 74, 78, 82, 86, 90 ve 98 yıllarında. Ancak grup aşamasını geçebilen bir takım olmadılar şu ana kadar. Onu da söyleyelim. İskoçya takımında tabii ki Ryan Christie, Bournemouth forması giyen oyuncu iyi bir sezon geçirdi. Hickey hakeza Brentford'da iyi bir sezon geçirdi. Scott McKenna olsun, Kieran Tierney belki biraz düşüştü ama Andy Robertson'la beraber sol kulvarda gerçekten takımda etki yaratabilecek isimlerden. Ki bu grubunda esasında puanlamasına geçmek istiyorum. Birazdan da tabii ki milli takımımızın yer aldığı D grubunu konuşacağım ama bu grupta da ilk maçın esasında bir final maçıyla başlayacağını söyleyebilirim. Yani takımların biraz daha temkinli olabileceği bir tablo olabilir. Brezilya-Fas karşılaşmasının ben 1-1 sonuçlanacağını düşünüyorum. Yani Dünya Kupası tabii ki sürprizlere açıktır. Brezilya her zaman tabii ki Fas'tan daha iyi bir takımdır ama ilk maç olmasından da dolayı turnuvanın birçok sürprize de açık olmasını da biliyoruz. Grup aşamasında özellikle bazı yüksek mertebeli takımlar birazcık daha ikinci viteste başlarlar. Yani ben Brezilya'yı açıkçası ilk maçta kazanacağını düşünmüyorum. Fas'la bir beraber kalır diye yorumladım. İskoçya'nın Haiti karşısında 2-0 kazanacağını düşünüyorum. İskoçya-Fas maçında Fas'ın 1-0 kazanacağını, Brezilya'nın da Haiti karşısında 4 golle şov yapacağını düşünüyorum. Sonrasında İskoçya-Brezilya maçında Brezilya'nın 2-1 kazanacağını, Fas'ın da son maçı Haiti ile oynamasından da kaynaklı olarak birazcık averaj kasarak böyle 5-0 kazanacağını yazdım önümdeki akıllı simülasyona. Ve bu simülasyonun ışığında ikili, yani daha doğrusu genel averajla Fas'ın Brezilya'nın önünde grubu birinci bitirmesini bekliyorum. İki takım da 7'şer puan toplamasını, İskoçya'nın 3. sırada 3 puanlı olmasını ve son sırada da Haiti'yi bekliyorum turnuvaya katılmasını. Atılacaklar zaten ama gol bulmalarını dahi beklemiyorum. Gol bulurlarsa tabii ki benim adıma sürpriz olur ama çok da büyük başarı olur. Zaten Haiti'nin katılması demek zaten Haiti adına çok büyük bir başarıdır diyebiliriz ki milli takımımızın grubuna geçeceğim. Öncelikle her şeyden önce milli takımımıza başarılar dileyelim. Yani hepimiz çok çok heyecanlıyız. Özellikle yani milli takımımızın şu anki jenerasyonu beni, bütün taraftarlarımızı çok çok heyecanlandırıyor. Hatta ve hatta yani neden bir final olmasın bile dedirtiyor bizlere. Onu da söyleyelim. Yani milli takımımızda tabii ki yani 2002 yılında yarı final oynama heyecanı yaşadık. Onun dışında 1954'te katılmıştık Dünya Kupası'na. Şimdi 2026'da katılacağız. Yani önümüzde Dünya Kupası ve grupta da iki favoriden bir tanesi olarak gözüküyoruz. Amerika tabii ki ev sahibi avantajı olmasa idi belki Türkiye en büyük favori olarak gösterilecekti, en azından grup aşamasında. Yani şöyle takımların geneline baktığımız zaman doğrusunu söylemek gerekirse bence en iyi 10-12 takımdan bir tanesi olduğumuzu düşünüyorum. Bunu son derece objektif söylediğimde söyleyeyim. Yani tabii ki milli takımımızın çok başarılı olmasını isterim. Her şeyden çok isterim belki de ama yani en iyi 10-12 takımın içinde olduğumuzu söyleyeyim. Yani bunu bu konuda mütevazı olmayacağım. Hani birazcık daha hedef düşürelim, işte çocuklar başardığı zaman daha iyi bir şey, daha başarılı olarak yorumlarız gibi değil. Biz zaten iyi bir takımız abi. Biz turnuvada acaba ne yapacağız, onu merak ediyorum ben. Ki bunu göreceğiz. Yani Kaptan Hakan Çağlanoğlu'nun performansı çok bağlayıcı. Tabii ki Arda'dır, Kenan'dır, savunmada Abdülkerim'dir, kalede Uğurcan'dır. Bunlar hepsi çok çok değerli isimler ki yani saymadığım birçok isim var. Ama milli takımımızın bu turnuvaya böyle iz bırakacak, hatta yabancı tabir kullanmakta burada sakınca görmüyorum, Dark Horse derler. Yani plase takım diye çevirelim. Birçok zaten futbol otoritesi de, uluslararası futbol otoriteleri de bu şekilde değerlendiriyor Türkiye milli takımını. Çok genç bir kadro ki bu kadro, bu nüve, bu çekirdek ilerilerde de bizi ileriki turnuvalarda daha da büyük başarılara götürebilir. Şunu da söyleyelim, yani Türkiye eğer grubu lider bitirirse son 16'da daha rahat bir takımla eşleşecek gibi gözüküyor eğer olası senaryolar gerçekleşirse ve çeyrek finalde de İspanya'yla karşılaşacak gibi gözüküyor. İkinci bitirirse Arjantin'le son 16'da karşılaşıp ondan sonra bir tık daha rahat, daha yani babalarla eşleşmediğimiz denklem olacak. O yüzden 1-2 arasında yani aslında İnsanlar hepimiz bir simülasyonda ya da kafamızda bir şeyler düşünüyoruz. Hani İspanya şu anda açık ara Fransa ile beraber çok büyük favori. Acaba İspanya'nın olmadığı yoldan ikinci bitirsek daha büyük avantaj mı bizim adımıza diye herkes de bence kafasının bir yerinde bunu düşünüyordur diyeyim milli takımımız hakkında. Ki tabii ki Amerika ile konuşmaya devam edeceğim. Ev sahibi Amerika. Amerika kadrosu da çok çok iyi bir kadroyla geliyor Amerika. Yani Dünya Kupalarında da artık oynama geleneği çok net bir şekilde var. Yani son yıllarda özellikle 1990'dan 2026'ya kadar sadece bir kere katılmadı Amerika Dünya Kupası'na. Onun haricinde tabii ki son 16 var, çeyrek final başarısı var şu ana kadar. Yani aslında oralarda düzenli olarak oynayan bir takım Amerika ve bu kadrosu da bence çok çok iyi bir kadro. Yani asla böyle Amerika'da futbol yok, İşte Amerika'da birçok sıkıntı var gibi yorumlayacağımız bir dilim değil. Amerika'da hakikaten şu anda enteresan oyuncular var ki tıpkı Kanada için söylediğim gibi çok atlet takım. Giovanni Reyna orta sahada Mönchengladbach forması giyen oyuncu. McKennie Hakeza orta sahada çok kıymetli isim. Pepe'yi bakıyoruz, PSV ile çok iyi bir sezon geçiriyor. Haricinde Pulisic olsun, Balogun olsun, Timothy Weah olsun. Bunlar çok değerli isimler. Hani belki savunma birazcık sıkıntılı ki Amerika maçlarında bence bol gol izleyebiliriz. Ev sahibi biraz tabii ki Amerika deyince akıllara eğlence, entertainment gelir. Bunlardan da kaynaklı olarak biraz daha açık oynayabiliriz.

Bence bol gol izleyebiliriz. Ev sahibi biraz tabii ki Amerika deyince akıllara eğlence, entertainment gelir. Bunlardan da kaynaklı olarak biraz daha açık oynayan bir milli takım görürüz. Pochettino'nun ekibini bu şekilde değerlendirebilirim Amerika'yı. Paraguay'a geçeceğim ki Paraguay'da Dünya Kupalarında her zaman renk katmış ekiplerdendir ki 86, 98 ve 2002'de son 16 oynama başarısı gösterdi. 2010'da çeyrek final oynadı Paraguay ama 2014, 2018 ve 2022'de Dünya Kupası'na katılamamıştı. Onlar da esasında en iyi kadrosuyla, en iyi dönemiyle gelmiyor. Yani Miguel Almiron, tabii ki Newcastle'lı Almiron dikkat çekici isimlerden. Hatta Samudio, ülkemizden de tanıyacak olanlar vardır. Anadolu takımlarında çok çok forma giymişti Samudio. Kendisi de kadroda yer alacak gibi gözüküyor. Şu andaki önümdeki akıllı ekranda bu şekilde yorumlayabilirim. Paraguay'da bu şekilde konuştuk. Avustralya'ya geçeceğim. Avustralya'da düzenli olarak Dünya Kupalarına katılan, en büyük başarısına son 16 olan bir takım. Ki yani Avustralya'nın da işte Mark Viduka'lı, Harry Kewell'lı kadrosuyla gelmediği çok açık. Aaron Moy Celtic'te oynuyor ki çok beğendiğim bir oyuncudur ama artık 35 yaşında. Yani orada da yani mutlaka bence futbol adına bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. En iyi döneminde değiller ki Aziz Beyiç de kadroda bu arada, onu da söyleyelim. Aynı zamanda Avustralya vatandaşı olan, ülkemizde de birçok sefer forma giyen bir isimdi Aziz Beyiç. Birçok takımda forma giydi. Kaleci Matthew Ryan'ın iyi bir kaleci olduğunu söyleyebilirim. Yani iyi bir kalecileri var ama onun haricinde Avustralya takımının çok da öne çıkan, çok da böyle iyi bir takım olduğunu söylemek mümkün değil. Tabii ki grubumuzun puanlarına geçeceğim. Buradaki simülasyonda ben de bir şeyler hazırladım. Ki sıra sıra artık okuyayım. Amerika-Paraguay maçının 2-1 sonuçlanacağını düşünüyorum. Avustralya-Türkiye maçının ilk maçta Vancouver'da 2-0 kazanacağımızı düşünüyorum. Yani ilk maçlar sonunda grup lideri olacağımızı. İkinci maçlar sonunda da şu şekilde bir tablo var. Amerika'nın Avustralya karşısında 3-1 kazanacağı, Türkiye'nin de Paraguay karşısında 2-1 kazanacağı bir tablo öngörüyorum. Son maçta tabii Paraguay maçı San Francisco'da, Amerika maçı Los Angeles'ta. Los Angeles'taki maçta şöyle 2-2 bol gollü bir maç bekliyorum. Paraguay Avustralya'nın da 1-1 berabere kalacağını düşünüyorum ve burada da aslında aynı averaj olmasına rağmen gol fazlasıyla Amerika'yı grup lideri yaptım. Biz ikinci olarak bu şekilde, yani simülasyonu doldurduğumda bu şekilde çıktı. Ama ikinci olmak bence lider olmaktan belki de daha iyi olabilir. Yani Arjantin bizim daha rahat eleyebileceğimiz bir takım bence İspanya'ya göre. O yüzden belki daha avantajlıdır. İki takımı da 7 puanda belirttim. Paraguay ve Avustralya'nın da turnuvaya veda edeceğini düşündüm. İkisinde birer puan alarak. Çünkü en iyi 12 tane üçüncüden 8 tanesinin çıktığını söyleyelim. C grubunda noktaladık. Ve sırada E grubu. E grubuna geçiyoruz. E grubunda da tabii ki favorilerden gösterilen, tabii Brezilya gibi birazcık da konumladım. Yani en büyük favorilerden değil ama Almanya her zaman turnuvalarda iz bırakmış, damga vurmuş takımlardan bir tanesidir. Almanya milli takımının da zaten başarıları ortadadır. Dünya Kupası'nda 4 kez şampiyon olma başarısı gösteren, yani Brezilya'dan sonra en başarılı takımlar arasında kendine yer bulan bir ekip ki son olarak zaten Brezilya'da düzenlenen 2014'teki Dünya Kupası'na şampiyon olmuşlardı. Sonrasında bir başarısızlık dönemine girdi Almanya milli takımı. Yani 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında grup aşamasında veda ederek hepimizi esasına şaşırttı. Almanya demek her zaman başarı demek normal şartlarda ama bu kadar tarihinde başarılara imza atan Almanya'nın doğrusunu söylemek gerekirse grup aşamasında son iki turnuvaya veda etmesi beni de bayağı şaşırtmıştı, onu da söylemiş olayım. Önümdeki şu andaki akıllı ekrana da bakıyorum. Almanya kadrosuyla alakalı tabii birkaç tane de yorum yapmak isterim. Yani özellikle bir kere tabii yani Almanya milli takıma seçilmesiyle Leroy Sané'yi de bir vurgulayalım. Leroy Sané de hakikaten turnuvada muhtemelen ilk 11'de olmayacaktır ama kulübeden çok artı sağlayabilecek bir isim olarak dikkat çekiyor. Musiala bu sezon belki bir tık sakatlıkların etkisiyle düştü ama her zaman çok kaliteli bir isimdir. Kimmich orta sahada liderliğiyle çok kıymetli ki Manuel Neuer de milli takıma geri döndü. Milli takımdan emekliliğini açıklamıştı ama milli takıma geri dönerek esasında bu Dünya Kupası'nda yer alacağı haberini aldık ki muhtemelen zaten kaleyi Manuel Neuer koruyacaktır. Yani savunmanın beklerinde Raum, merkezde
Rüdiger'i, Tah'ı göreceğiz. Sağ bekte esasında kimi mi görürüz, yoksa farklı bir alternatif mi yaratır?

0: Almanya, onu göreceğiz. Yani orta alana bakıldığı zaman Pavlović, Kimmich ikilisi, Bayern Münih zaten orta sahası, ki Angelo Stiller de çok beğendiğim bir isim. Mutlaka bence Dünya Kupası kadrosunda zaman zaman izleyeceğimiz bir isim olur. Wirtz çok tartışıldı Liverpool'da ama o da hücum hattına destekte dikkat çeken isimlerden birisi olabilir. Havertz'le beraber yani böyle 4-2-3-1 şeklinde dizilecek bir Almanya bekliyorum. Nagelsmann yönetimindeki grubunda en net favorisi. Kurasao'yu konuşacağız. Kurasao da yani ilginç bir milli takım. Şu ana kadar Haiti için böyle şeyler söyledim ama Kurasao kadrosunu bir tık daha fazla iddialı buluyorum Haiti'ye göre. Yani Kurasao en küçük takım yüz ölçümü olarak ve yani orada Dick Advocaat'ın başardıkları çok acayip, ki Dick Advocaat sağlık sebepleri dolayısıyla çalıştırmayacaktı milli takımı Dünya Kupası'nda. Ondan önce bir ayrılığını istemişti ancak vekaleten gelen hoca iki maçlık dilimde bir türlü o kimyayı yakalamayınca, Dick Advocaat'ın da sağlık durumu iyiye gidince Advocaat'ı da Dünya Kupası'na Kurasao'nun başında göreceğiz. Kurasao da ya tabii ki çok çok yıldız isimler yok ama biraz daha tabii ki kültürel olarak da Hollanda menşeli oyuncular var, ki yani milli takımdaki birçok isim Hollanda liglerinde forma giyiyor. Ki Bakunya kardeşler var, Juninho ve Leandro, ki Leandro Iğdır FK'da oynuyor, onu söyleyelim. Onun haricinde Bazur var Konya Spor'dan, Brenet var Kayseri'den, ligimizden de tanıdığımız birçok isim var, ki Obispo var, ki savunmanın merkezinde en önemli isimlerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor Kurasao'da. Onun dışında bu grupta şöyle bakıyorum, Fildi Sahili var. Fildi Sahili de yani turnuvalara her zaman renk katmış bir ekiptir. Yani grup aşamasını şu ana kadar geçemedi Fildis Sahili, ki sanki benim aklımda böyle bir son 16 ya da bir çeyrek yaptılar gibi kalmıştı ama yapmamışlar. Yani çok çok değerli isimler çıkardı şu ana kadar Fildis Sahili. Yani en iyi kadroyla mı geliyor Fildis Sahili? Hayır, ama gruptan çıkar mı? Bence çıkmaya aday. Fena isimler yok. Yani Nicolas Pepe olsun, Amad Diallo olsun, Yann Diomande olsun, ki Leipzig'de şu anda bütün büyük takımların radarına girmiş vaziyette. Onun haricinde Frankesi, Ulay milli takım kadrosunu söyleyelim. Trabzonspor'dan Wilfred Singo'nun da milli takımda olduğunu söyleyelim. Hatta Agbadu'nun da milli takımda olduğunu söyleyelim. Yani Yasin Fofana da var ligimizden. Esasında çok değerli isimlere sahip bir takım Fildişi Sahili, ki gruptan çıkar mı? Bence çıkar diye şimdiden o puanlamayı yapmadan önce sizlere aktarayım. Ekvador biraz zayıf bir kadroyla geliyor ama Ekvador en azından 2002 yılından beridir düzenli olarak neredeyse milli takım, yani milli takım seviyesinde Dünya Kupası'na katılıyor. 2010 ve 2018'de katılmadı. 2002, 2006, 2014, 2022 ve 2026'da katılmış olacak Ekvador. Grubun tabii ki puanlamalarına geçmek istiyorum. Almanya Kurasao maç başlangıcında Almanya'nın 5-0'la turnuvaya böyle radikal bir galibiyetle başlamasını bekliyorum. Her ne kadar Kurasao'nun Haiti'den daha iyi bir takım olduğunu düşünsem bile Fildis Sahil'in Ekvador karşısında grup ikinciliği adına 2-0 kazanarak dikkat çekeceğini söyleyebilirim. Almanya Fildişi karşısında 2-1 kazanır diye yorumladım. Ekvador Kurasao karşısında 2-1 veya 3-1 kazanır diye yazdım. 3-1 yazmışım. Ekvador Almanya maçının, Almanya'nın 1-0 kazanacağını, Kurasao'nun da Fildis Sahili karşısında direnemeyeceğini, yani 3-0'la mağlup olacağını burada vurguladım. Kurasao puansız 4. sırada, Ekvador 3. sırada, Fildis Sahili 2. sırada ve Almanya lider olarak E grubunu yorumladım. F grubuna geçeceğim, ki F grubunda da açıkçası güç dengeleri birbirine yakın. Tabii ki Hollanda favori olarak gösteriliyor ama hiç belli olmaz demek isterim burada. Yani Hollanda tabii ki iyi bir kadroyla geliyor. Çok iyi savunma hattı var. Yani Van Dijk önderliğinde Van de Ven var. Birçok kaliteli isim var, ki hücum hattı da hücum hattında biraz esasında işler Gakpo ve Memphis'in yaratıcılığına kalmış durumda Hollanda'da. Yani onu da söyleyelim. Yani muhtemelen grup liderliğine zaten oynayacak ama belli de olmaz. Çünkü grupta zorluk çıkarabilecek hem Japonya, hem İsveç, hem de Tunus gibi takımlar var. Japonya'ya devam etmek istiyorum, ki Japonya'da da Nagatomo'nun seçildiği görüntüler orada Dünya Kupası seçimleri okunurken gerçekten sosyal medyaya damga vurmuştu. O da 39 yaşında milli takımına katkıda bulunacak Japonya'da. Ki Japonya kadrosuna bakılınca Maeda tabii ki dikkat çekiyor. Wataru Endo var Liverpool forması giyen. Daichi Kamada çok iyi bir sezon geçirdi Crystal Palace'ta. Ritsu Doğan Eintracht Frankfurt'ta sağ çizgide kaliteli bir isim ki Kubo da var orada aday sağ çizgide oynamaya. Yani bir çizgide Doğan, bir çizgide Kubo'yu izleriz gibi düşünüyorum Japonya'da. Gerçekten enteresan bir turnuva olabilir Japonya adına da ve tabii ki İsveç. Ben bu turnuvada çok beklentim var İsveç'ten. Yani İsveç'in iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Bu arada bir dinleyicimiz Nijerya'nın turnuvaya katılamamasına üzülmüş. Tabii ki yani Nijerya büyük renk katardı. Onu da söyleyeyim. Bu arada yani ufak bir dil sürüşmesi yaşadım orada. Yani İlk bölümlerde ufak bir dil sürüşmesi yaşamıştım. Çekoslovakya, Yugoslavya ile alakalı çok fazla mesaj geldi bu konuyla alakalı. Tabii ki düzeltelim. Çekoslovakya ismi Çekya ismine dönüştükten sonra Çekya olarak ele aldığım zaman orayı yorumlamıştım. Tekrardan özür dileyelim oradaki yanlış anlaşılmadan dolayı. Benim dilim sürüştü. Sonradan düzeltmeye çalıştım ama çok geçmemiş dinleyiciye. En azından naçizane özür dilemiş olayım. Zaman zaman tabii ki belli başlı hatalar bizler de yapabiliyoruz. İsveç'e geçeceğim. Çünkü İsveç İsveç'in bayağı iddialı bir kadroyla geldiğini düşünüyorum Graham Potter yönetiminde. Yani Graham Potter'ın da inovatif bir teknik adam olduğunu ve geçiş hücumlarını çok çok iyi yapan bir adam olduğunu biliyoruz. Yani Elanga, Gyökeres ve Isak gibi 3 tane Premier Lig'de marka oyuncuya sahipler ön hatta. Orta sahada Ayari, Bergwall gibi 2 tane çok iyi orta sahaları var. Yani Premier Lig seviyesinde çok fazla oyuncusu olan bir takımdan bahsediyoruz. Kaleci biraz zayıf ama hücum hattının çok çok kuvvetli olduğunu söyleyebilirim İsveç adına. Puanlamaya geçeceğim. Ardından da tabii ki çok kısa da olsa hemen bir şekilde G grubunda konuşmaya çalışacağım. Hollanda'nın Japonya karşısında 2-0 kazanacağını düşünüyorum. İsveç Tunus karşısında 3-1 kazanır. Hollanda İsveç maçı 1-1 berabere biter. Tunus Japonya maçında Japonya 1-0 kazanır. Tunus Hollanda maçında Hollanda 2-1 kazanır ve Japonya İsveç maçında İsveç 2-1 kazanır diye yorumladım ve burada gol fazlasıyla İsveç grup lideri olarak 7 puanla dikkat çekti. İsveç'in arkasına 7 puanla Hollanda'yı yazdım. 3 puanla Japonya'yı yazdım. Tunus'u da puansız 4. sırada yazdım ve Belçika'nın yer aldığı gruba geçeceğim. Belçika yani F grubuna geçiyorum. Düzeltiyorum, G grubuna geçiyorum. Belçika tabii ki kaliteli bir kadroya sahip. Altın jenerasyon dediğimiz o Belçika'daki kadronun yani belki 2-3 turnuva önce daha iyi bir kadroya sahip olduklarını söylemek mümkün. Ama tabii ki Doku, Kevin De Bruyne gibi isimler, Lukaku gibi isimler, Trossard olsun, savunmada De Kuyper, kalede Kurtua, yani hakikaten iyi bir kadro olduklarını söylemeden edeceğim. Mısır milli takımı tabii ki biraz daha Marmuş ve Salah endeksinde bir takım olarak dikkat çekiyor. İran milli takımının turnuvaya geleceğini haberlerini alıyoruz. Son haberlerimiz bu şekilde. Ama vize sürecinde biraz sıkıntılar olduğu haberlerini alıyoruz. Ama İran'ın da burada oldukça mücadele edeceği çok açık. Yeni Zelanda'ya geçeceğim. Yeni Zelanda kısmında da yani bu turnuvaya katılıyorlar ama yani şöyle söylemek gerekir. Biraz daha elemesi daha kolay bir konferanstan gelen bir takım Yeni Zelanda. Yani kadro biraz zayıf. Özellikle şöyle bakılınca da üst seviye futbol oynayan takımlarda çok fazla oyuncu görmüyoruz. G grubunda hemen puanlamasını sizlere aktaralım. Belçika'nın Mısır'la 2-2 berabere kalacağını, turnuvanın açılış maçında bir sürpriz olabileceğini düşünüyorum. İran Yeni Zelanda maçına 1-1 dedim. Belçika İran maçına 1-0 Belçika dedim. Yeni Zelanda Mısır maçına 2-0 Mısır dedim. Yeni Zelanda Belçika maçına 2-1 Belçika dedim. Mısır İran maçına da 2-1 Mısır dedim. Bu tabloda da bir gol averajlı Mısır'ı grup lideri yaptım Belçika'nın önünde. İkisi de 7 puan toplarlar. İran ve Yeni Zelanda'nın da birer puanla turnuvaya veda edeceğini düşünüyorum. A, B, C, D, E, F ve G gruplarını yorumladım. O halde şimdilik kısa bir ara, aranın ardından tabii ki kalanların devam edeceğiz.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Evet, ilk iki bölümde birçok grubu ele aldık. A grubunu, B grubunu, C grubunu, D grubunu, E grubunu ve F grubunu. Aynı zamanda G grubunda konuştuk. Tabii ki bu bölümde kalan grupları konuşacağız. Sonrasında olası eşleşmeleri ve birçok detayı konuşacağız. Hatta bir kez daha hatırlatalım. H grubuna geçmeden önce İspanya ile başlayacağız konuşmaya ama olası senaryoda milli takımımız açısından bunu bir kez daha söyleme ihtiyacı hissettim. Grubu lider bitirdiğimiz senaryoda çeyrek finalde İspanya denk geliyor. Grubu ikinci bitirdiğimiz senaryoda son 16 turunda Arjantin denk geliyor. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Orada bir kafa karışıklığı olmuş. Birçok dinleyicimiz de yazmış. Ona istinaden de bunu söylemek istedik. Tabii ki 0212 273 10'dan bizlere Dünya Kupası ile ilgili tahminlerinizi, görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Onları da seve seve yayında paylaşmak isterim. H grubuna geçmeden önce şöyle bir tabii ki diğer gruplardaki durumları da tahminlerimizi de en azından sizlere bir kez daha yinelemek istiyorum. A grubunda Çekya'nın lider, ikinci Meksika, üçüncü Güney Kore, dördüncü Güney Afrika olacağını ifade etmiştik ilk iki bölümde. B grubunda İsviçre'nin lider, Kanada'nın ikinci, Bosna'nın üçüncü, Katar'ın dördüncü ve Bosna'nın da en iyi üçüncü kategorisinden gruptan çıkacağını ifade etmiştik. C grubuna geçtiğimiz senaryoda birazcık da fikstür avantajından dolayı Fas'ı lider, Brezilya'yı ikinci, bir gol farkıyla, averajla Fas'ı lider, Brezilya'yı ikinci, İskoçya'yı üçüncü, Haiti'yi de son sırada olarak işaretledik. D grubunda, yani milli takımımızın grubunda da birazcık da tabii ki ev sahibi faktörü olmasından da kaynaklı olarak Amerika'yı bir adım, yani averajla, daha doğrusu daha fazla gol atmasını beklediğim için Amerika'nın bizim önümüzde tamamlayabilme olasılığını gördüm. En azından o şekilde işaretledim. Yani çeyrek final yolu daha açık ikinci olduğumuz vakitte. Lider olduğumuz senaryoda son 16'da son şampiyon Arjantin'le denk gelme durumumuz var. Tabii ki bu tartışılır. Son maç kader maçı olacak. Amerika ile oynayacağımız maç ama Amerika'yı averajla 7 puanla lider, Türkiye'yi 7 puanla ikinci, Paraguay ve Avustralya'nın da birer puanla turnuvaya devam edemeyeceği gibi bir senaryo işaretledik. E grubuna geçtiğimiz vakitte Almanya, Fil Dişi, Ekvator ve Curaçao sırasıyla, yani Almanya 9, Fil Dişi 6, Ekvador 3, Curaçao 0 olarak konuşmuştuk. F grubunda Hollanda'nın favori olmasına rağmen İsveç'in birazcık daha iyi bir kadroyla, iyi bir havayla geldiğini ifade etmiştik ilk iki bölümde. İsveç 7 puanla gol fazlasıyla lider. Daha az gol atmasını beklediğim Hollanda'nın, en azından grup etabında daha az gol atmasını beklediğim Hollanda'nın 7 puanlı ikinci, Japonya'nın 3 puanlı üçüncü, Tunus'un da turnuvaya veda edeceğini ifade etmiştik. Ve G grubunda Mısır, Belçika, İran ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı grupta Belçika-Mısır maçının ilk maç olması sebebiyle birazcık daha iki takım adına da yenişemeyeceği bir maç olduğunu düşündüğümden de dolayı birazcık oradaki fikstür avantajıyla beraber Mısır'ı averajla lider, Belçika'yı ikinci, İran'ı ve Yeni Zelanda'nın da eleneceği bir senaryoyu sizlere aktarmıştık ki artık H grubuna, yani favori İspanya'nın grubuna geçebiliriz ki Opta verilerine göre de İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanma olasılığı %15,83 olarak esasında en büyük favori olarak gösteriliyor. Yani İspanya'nın ardından tabii ki Fransa dikkat çekiyor. Arjantin, İngiltere sonrasında geliyor ve Portekiz de onların biraz daha altında yer alıyor gibi bir opta verilerinin çıkardığı istatistikler bu şekilde olduğunu söyleyelim. H grubunda tabii ki ilk başta İspanya'yı konuşacağız. Turnuvanın en büyük favorilerinden bir tanesi İspanya ki onlar da gerçekten çok güçlü bir kadroyla geliyorlar. Yani belki kağıt üzerinde en iyi takımlar mı soru işareti. Yani Fransa kadrosu çok çok iyi bir kadro çünkü. Yani birçok kişi kağıt üzerinde baktığı zaman Fransa kadrosunu belki daha çok beğenebilir ama İspanya'da oyun ahengi gerçekten üst düzey ki son Avrupa Şampiyonası'nda, son dilimde bunların hepsini çok da gördük. Yani özellikle takımdaki orta saha çok çok acayip. Mesela son turnuvadan hatırlıyorum, Fabian Ruiz'in oyunu çok çok acayipti. Yani İspanya'da Nico Williams gibi, Lamine Yamal gibi kenar oyuncuları var. Yani bu iki oyuncu da bu kadar aslında pasa dayalı, bu kadar aslında yani topu hızlı çevirmeye dayalı bir oyun oynanan ortamda iki de atletik ve iki tane adam geçebilen kenar oyuncusunun olması bence İspanya'nın elini çok çok güçlendiriyor. Yani şunu da söylemek lazım, birbiriyle beraber oynama alışkanlığı olan oyuncular var İspanya'da ki yani Luis de la Fuente hakikaten geldiği gün acaba bu adam kim diye sorduğumuz bir adamdı. Ancak yani geldiği günden itibaren hakikaten gösterdiği performansla gerçekten büyük takdiri hak ettiğini düşünüyorum Luis de la Fuente'nin. Yani bu turnuvada tabii ki yani programın son bölümünde turnuva ağacında son 32 turundan sonra neler olacağını da konuşacağız. İşte en iyi üçüncülerin sıralamalarının nasıl belirlendiğini hatta çok kısa söyleyelim, arada İspanya'ya konuşmaya devam ederiz. Yani en iyi üçüncü sonuçta 12 tane gruptan 8 tanesi çıkacak. İlk baştaki bakılan parametre en çok puan, sonra bakılan parametre averaj. Yani o grupta elde ettiği averaj takımların, daha sonrasında attığı gol fazlası, yani averaj eşitliğinde attığı golün fazlası. Ondan sonra da tabii ki yani şöyle parametreler devam ediyor. Fair play'e kadar gidiyor bu işler. Onu da söyleyelim. Yani az sarı kart gören, az kart gören takıma kadar bu eliminasyon devam ediyor. Açıkçası yani format çok tartışıldı. Yani artıları da olduğu gibi eksileri de var. Yani çok maç izleyeceğiz. Bu bizler adına güzel bir şey sonuçta. Yani 48 tane ülkenin beraber olacağı format çok güzel. Ama tabii ki en iyi üçüncüler konusundaki bu ikircikli durum zaman zaman tabii ki eleştirilere, bizim de eleştirilerimize sebep olacak gibi. Turnuva içinde bunu çok daha iyi anlayacağız, onu da söyleyelim. Yani İspanya grubun çok büyük favorisi zaten, net bir şekilde gruptan çıkacaktır diye düşünüyorum. Bir sürpriz beklemiyorum. Suudi Arabistan tarafını konuşmak isterim ki yani Suudi Arabistan çok aslında yani geçmiş yıllarda çok büyük bir başarısı olmayan milli takım nezdinden bahsediyorum. Herve Renard'la beraber çok uzun yıllardır zaten devam ediyorlar Fransız Hoca ile beraber ki yani Renard son Dünya Kupası'nda da bayağı bir çabalamıştı. Ki hani orada da son Dünya Kupası'nda ya bir Arjantin maçı var, hiç unutamam. Hakikaten Radyo Gol mikrofonlarında sizlere inanılmaz bir maç aktarma fırsatı yaşamıştım Katar'daki Dünya Kupası'nda. Yani bu Dünya Kupası'nda bence yani grup aşamasının ötesine geçmeye aday takımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben Suudi Arabistan'ın. Yani şu ana kadar tarihlerinde yalnızca 94 Dünya Kupası'nda bir son 16 gördü Suudi Arabistan, ama onun dışında genellikle katılan, 2010 ve 2014 haricinde genellikle katılan, grup aşamasında da veda eden bir takım olarak dikkat çektiler. Yani bu turnuvada tabii ki yani Salem Aldavsari çok çok ön plana çıkıyor Suudi Arabistan adına. Yani son Dünya Kupası'nda da öne çıkmıştı ki zaten Davsari'nin, yani Salem Aldavsari'nin çok çok değerli bir oyuncu olduğunu kulüp takımında da, yani Suudi Arabistan Ligi'ndeki en iyi oyuncular arasında gösterilen yegane yerli oyuncu olarak dikkat çektiğini söyleyelim. Onun haricinde tabii ki yani takımın savunma hattında sağ kanat bekinde Avrupa futbolunda da forma giyen Saud Abdülhamit iyi bir kanat beki. Yani orta alanda tabii ki çeşitli eforlu oyunculara sahipler. Yani orada bir futbol kültürü gerçekten gelişmeye devam ediyor. Çok büyük bir yatırım var zaten. Bu yatırımı da hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Yani bu yatırım bir şekilde ilerleyen yıllarda mutlaka bir başarıya dönüşecektir diye düşünüyorum. Belki hani en üst düzey ya da bir kupa alacak bir takıma dönüşmeyecekler, ama en azından yani futbol ilginin ülkenin PR'ı açısından da, ülkenin tanınırlığı açısından da arttığı ve buna çok yatırım olduğunu bir kez daha vurgulayalım Suudi Arabistan tarafında. Yeşilburun Adaları enteresan bir milli takım. Yani açıkçası çok zor bir gruba düştüğünü söyleyebilirim Yeşilburun Adaları'nın. Yoksa kadro olarak enteresan isimlere sahipler ki ligimizden tanıdığımız, ki Trabzonspor formasıyla bu sezon hakikaten iyi bir performans sergileyen Pina'yı görüyoruz sağ bekte. Yani hatta Geri Rodriguez gibi, Nuno da Costa gibi ligimizde de hani hem oynayan aktif hem de daha önce oynamış isimler de var. Onun haricinde tabii ki Cabral'ı söyleyebiliriz. Yani hücum hattında Jovane Cabral ve Ryan Mendes Iğırdır'da da oynuyor bu arada kendisi. Hakikaten enteresan performanslar görebiliriz ama ya dediğim gibi birazcık bu işler turnuvada şey şansı, yani kura şansı ve kurada Yeşilburun Adaları'nın yani Cape Verde'nin iyi bir kura çekmediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Suudi Arabistan gibi, Uruguay gibi, İspanya gibi takımlara karşı ne yapabileceği soru işareti ama her zaman yani eğer mesela bir sonraki Dünya Kupası'na katıldığı vakitten farazi bir şekilde konuşalım. Bu kadro bir şeyler yaratabilir belki ama bu Dünya Kupası'nda biraz da grubun dezavantajından dolayı zor görüyorum Yeşilburun Adaları, yani Cape Verde'nin durumunu. Uruguay'a geçeceğim. Uruguay'da Marcelo Bielsa ile açıkçası çok net bir baskı takımı izliyoruz. Uruguay takımı hakikaten önde basma üzerine kurgulanmış bir takım ki her zaman kadro tercihleriyle de Marcelo Bielsa insanları şaşırtmaya devam ediyor. Uruguay tarihine bakacak olursak yani Dünya Kupalarında oynama geleneği olan bir takım Uruguay. Hatta Dünya Kupası tarihinin ilk kazananı olarak da söyleyebiliriz. Yani 1930'da organizasyon başlamıştı ve ev sahibi Uruguay ilk Dünya şampiyonu, hani Dünya Kupası sahibi olmuştu. Hatta 1950'de de Dünya Kupası'nı kazanarak müzesinde iki tane Dünya Kupası bulunduran ekiplerden bir tanesi. Yani son yıllarına biraz daha bakmak daha mantıklı olacaktır. Biraz daha modern dönem bu noktada bizlere daha kılavuz olacak durumlardan bir tanesi. Hani 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'mizin 3. olduğu Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçememişti Uruguay. Sonrasında 2010 Dünya Kupası ile beraber yani 2006'ya katılamadı. 2010'da üçüncülük maçı oynama, yani bronz madalyanın sahibi olma durumu oldu. Ki düzeltiyorum, 4. oldu. 3. maçını kaybetmişti Güney Afrika'da. 2014'te son 16 oynadı. 2018'de Rusya'da çeyrek oynadı. 2022'de şok bir şekilde grupta elendi. Yani bu sene ki Dünya Kupası'nda da çok zor bir gruba düştü Uruguay. Yani birazcık tabii ki yani zorlansalar da biraz format gereği eğer bir galibiyet aldığınız takdirde, eğer çok kötü bir averaja sahip değilseniz zaten en iyi üçüncüler arasında çıkacak gibi oluyorsunuz. O yüzden de burada açıkçası Uruguay'ın hani gruptan bir şekilde çıkayım, aynı Suudi Arabistan gibi hani gruptan bir şekilde çıkayım da sonrasına biraz daha bakarız mantalitesiyle yer alacağını düşünüyorum. Yani Marcelo Bielsa her zaman çok yani tansiyonlu, şiddetli bir yüksek pres oyunu oynuyor. Zaman zaman Uruguay milli takımında Marcelo Bielsa'nın da kendi prensiplerini ikinci plana atıp biraz daha skoru korumaya yönelik en azından belli maçlarda oynayacağını düşünüyorum. En azından bu turnuva nezdinde. Tabii ki her grubu konuştuk. Birçok grubu da konuşmaya da devam edeceğiz. H grubunun takımlarına, maçlarına tabii ki ben de skor tahminleri yaptım ki İspanya'nın grubun ilk maçında Cape Verde karşısında, yani Yeşilburun Adaları karşısında 4-0 kazanacağını öngörüyorum. Suudi Arabistan Uruguay ilk maç, hatta iki takım adına da belki de erken final gibi bu finalde puanların paylaşılacağını düşünüyorum. 1-1 olarak yazdım simülasyona. İspanya Suudi Arabistan maçında İspanya 3-1 kazanır diye not ettim. Uruguay'ın da Cape Verde karşısında 2-0 kazanacağını öngördüm. Uruguay İspanya maçında İspanya'nın yoluna dolu dizgin devam edeceğini ve 3-0 kazanabileceğini yazdım. Cape Verde, yani Yeşilburun Adaları ve Suudi Arabistan arasında oynanacak son maçta da Suudi Arabistan'ın 2-1 kazanacağını not ettim ki İspanya bu tabloda 9 puanla lider olarak gruptan çıkacak gibi gözüküyor. Suudi Arabistan Uruguay ikilisinde de fazla gol atan takımın Suudi Arabistan olacağını düşünüyorum. Yani iki takım da 4'er puan toplar. Birisi ikinci, birisi üçüncü olarak gruptan çıkarlar gibi öngörüyorum ve Cape Verde'nin de bu şanssız grupta puansız ayrılacağını düşünüyorum. Bu şekilde birazdan da I grubuna geçeriz. I grubuna geçmeden de şöyle bir soluklanalım.
4: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: I grubuyla da devam edelim. I grubunda da gerçekten çok kıyasıya bir mücadele bekleyebiliriz. Hepimiz açısından da izlemesi keyifli bir grup olacaktır. Çünkü Norveç, Fransa ve Senegal'in kıyasıya mücadele edeceği bir grup. Irak da var tabii ki Irak yani burada... Demin de konuşuyorduk Cape Verde ile Irak gerçekten çok şanssız gruplara düştüler turnuvada ki turnuvadaki birçok faktörü de düşündüğümüz zaman kura şansı her zaman turnuvalarda çok çok önemlidir. Bunu da her zaman vurgularım ki birçok dinleyicimiz de bence bu konuya da hakimdir. Yani açıkçası burada favorilerden Fransa'yı konuşarak başlamak isterim ki demin de söylediğim gibi yani İspanya ile beraber en büyük favorilerden bir tanesi olarak Fransa gösteriliyor. Yani Deschamps'la beraber yıllardır zaten birbiriyle oynamaya alışık bir takımdan bahsediyoruz ki kadro çok iyi, çok alternatifli. Yani birçok mevkide hakikaten hocanın karar vermesi çok zor. Yani Deschamps'ta ne görüyoruz mesela klasik bir Fransa milli takımında son dönemde? Yani dörtlü bir anlayış, iki veya üçlü bir orta saha ve önde üç veya dört tane hücumcuyla kurgulanan atik, dinamik ve direkt oynayan takımlar görüyoruz Deschamps yönetiminde. Ama bek tercihlerinde özellikle kanat beklerinden ziyade birazcık daha stoper karakterli bekler kullanmayı seven bir hoca Didier Deschamps ki yani bunu da mesela genelde sol bekte Lucas Hernandez'i tercih ederek görüyoruz. Yani mesela sağ bekte böyle bir oyuncusu var zaten ki kim olsa zaten Koundé'yi kullanacaktır ama sol bekte yani Lucas Hernandez'in normal şartlarda yerine Theo Hernandez veya Digne ile oynar diye tahmin ederim. Normal şartlardaki herhangi bir antrenör ki bu turnuvada da göreceğiz. Yani Fransa milli takımının sol beki kim olacak? O da bir soru işaretlerinden bir tanesi. Kaleyi Manyan koruyacaktır zaten. Yani Milan'da da fena bir sezon geçirmedi. Yani merkezde hemen hemen kesin gibi gözüküyor. Yani Dayot Upamecano Bayern'de zaman zaman çok eleştirilen performansları imza atsa da yani Saliba ile beraber belki de birbirini en iyi tamamlayan stoper partnerleri olarak gözükebilir. Orta alanda yani Tchouameni ile Rabiot ilk planda yan yana oynayacak gibi gözüküyor. Yani tabii ki N'Golo Kante de buradan tekrardan kendisine de başarılar dileyelim. Birçok yani temsilcimizin yani Türkiye takımlarının temsilcilerinden oyuncular da var Dünya Kupası havuzunda. Kante de bunlardan bir tanesi. Kante'yi de muhtemelen rotasyonda göreceğiz gibi geliyor. Ki Zaire Emery'yi de zaman zaman hoca kullanacaktır merkezde. Ama ana planda Rabiot ve Tchouameni'yi bekliyorum orta alanda. Ki aslında en büyük soru hücum hattında. Şimdi elde çok son dönemde en azından çok tartışmalara konu olan Mbappe var ki kesin oynayacaktır zaten. Yani Mbappe'nin yanında sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi Olise. Gerçekten bir başka sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi Cherki, Dembele ve Due var. Yani Barcola da var ama yani buradan 4 tane oyuncuyu nasıl kombinler de diyor Deschamps. Hakikaten zor. Yani ne yapsa eleştirilecek hoca yani bu konuda.

herhalde hoca yani uçta Mbappe ile oynayacaktır. Onun arkasına Cherki, solda Dembele, sağda herhalde Olize gibi düşünüyorum. Yani burada Barcola'ya biraz yazık oluyor. Yani kulübede Barcola gibi bir oyuncunun olması, yani PSG'de de gerçi yani 30 dakika 40 dakikalar daha çok alıyor, yani sonra 55'ten 60'tan sonra daha çok oyuna giriyor ama yani muhtemelen böyle olacaktır. Ya turnuva içinde şey de görebiliriz bu arada, yani Mbappe'nin zaman zaman sol kenarda oynadığı denklemler de görebiliriz, çünkü Ousmane Dembele'nin Paris Saint Germain'le tepede oynadığı denklemlerde var ki yani ana plan esasında Paris Saint Germain'de Luis Enrique'nin ana planı Dembele'yi tepede konumlamak oluyor. O yüzden de Mbappe'yi sol çizgide göreceğimiz maçlarda olacaktır diye söyleyebilirim. Açıkçası tabii yani grubun bütün bunları da konuşuyoruz. Yani grubunun çok net favorisi Fransa. Ha, grubu favori lider bitirecek diye bir şey yok ki. Fransa'nın genel tarihinde düşündüğümüz zaman yani grup aşamasında çok fazla birinci, ikinci viteste olduğunu hatırlarız ki hatta grup aşamasında bir tane talihsizlik de yaşamıştı benim hatırladığım 2002 Dünya Kupası'nı hatırlıyorum. Yani orada da grup aşamasında çıkamayan bir Fransa vardı ama ya yani burada öyle bir sürpriz olmayacaktır tabii ki. Güney Afrika'da da böyle bir sıkıntı yaşanmıştı ama 2006'da final oynayan, 2018'de şampiyon olan, 2022'de yine final oynayan, yani artık kafa takım en büyük favorilerden gösterilen bir Fransa var. Yani grup aşamasında ben yine çok çok net Fransa lider bitirir demiyorum ki zaten biraz sonra sizlere de açıklayacağım. Yani gruptaki planları, oradaki simülasyondaki skorları nasıl doldurduğumu açıklayacağım. Yani bu turnuvada özellikle grup aşamasında bence birkaç tane hani maç olarak değil ama sıralama olarak çok fazla sürpriz göreceğimizi düşünüyorum ben. En azından dizilim olarak, yani 1-2-3-4 dizilimi olarak sürprizlere açık bir turnuva olacağını düşünüyorum. Sonraki etapta belki 32-16 turunda biraz daha hani favoriler çıkacaktır ama yani en azından grup aşamasında sürprizlere gebe bir turnuva bekliyorum. Kanada, Meksika ve Amerika'nın ortak düzenlediği 2026 Dünya Kupası'nda Senegal'e geçeceğim ki Senegal'de de Alou Cisse Hoca, buradan Göksel'in çağrısı araca da selam olsun. Çok severiz yani ikimiz de kendisini. Alou Cisse'nin kenardan baskı talimatı verdiği elle o jestle mimini hiçbir zaman unutamayız. Buradan da kendisine de selam yollamak istedim. Açıkçası yani Senegal'i de güçlü bir kadroyla görüyoruz. Dolu dolu bir kadroyla görüyoruz ki Afrika'nın belki de en güçlü kadrolarından bir tanesi Senegal. Yani kalesi de iyi. Yani sonuçta Afrikalı takımlarda, Afrika'dan gelen takımlarda genelde iyi performans görmüyoruz, kaleci performansları, ama Edouard Mendy, Mendy veya diyelim, Mendy'nin gerçekten performansını değerli buluyorum ben. Şu anda tabii ki en gözdeliklerden bir tanesi de değil. Yani Suudi Arabistan Ligi'nde oynuyor Mendy ama sonuçta oranın da en majör takımlarından bir tanesinde Al Ahly'de forma giyiyor. Yani kadroya bakıldığı zaman tabii ki Sadio Mane dikkat çekici, İliman Ndiaye var hücum hattında, Nicolas Jackson var. Onun haricinde Assane Diao Como'da çok iyi bir sezon geçirdi. Yani hücum hattında da hatta ligimizden de Şerif Ndiaye'yi de görüyoruz. Yani muhtemelen ilk 11 olmayacaktır Şerif Ndiaye ama iyi bir hamle olur. Yani İbrahim Mbaye var. Çok genç bir oyuncu, PSG'de çok fazla forma şansı bulamadı. Ama yani hücum hattını etkili buluyorum. Orta sahada özellikle Idrissa Gueye ve Pape Gueye, yani biri Valencia, biri Villarreal, biri Everton'lı. Bu iki orta saha oyuncusu gerçekten değerli işlere imza attı bu sene. Ki bunun yanında Habib Diarra yani hat kıran koşularıyla beraber Sunderland'de çok çok iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebilirim. Habib Diarra'nın. Yani orta saha kurgusunda Senegal'in hakikaten hiçbir zaman geri adım atacak bir kadrosu olmadığını da bir kez daha vurgulamak isterim. Yani çok çok iyi bir kadroyla geliyor Senegal, bunu da hatırlatalım. Hatta Pape Matar Sarı da atlamayalım, Tottenham forması giyen oyuncuyu, her ne kadar Tottenham bu sene sıkıntılı bir lig serüveni yaşasa da Pape Matar Sarı hakikaten iyi futbolcu olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Yani savunma hattında sol bekte El Hadji Malik Diouf gerçekten imza performanslardan bir tanesini sergiliyor West Ham'da. Ondan önceki serüveninde de hakikaten dikkat çeken bir oyuncuydu. Yani bunların yanında İsmail Jakobs var tabii ki.
Yani sol bek rotasyonunda orada hocanın birazcık karar vermesi zor olacak. Sisse hocanın, yani Jakobs da zaman zaman çok çok iyi maçlar oynayabiliyor. Yani muhtemelen biraz zayıf rakiplere karşı Elhaji Malik Diouf'la belki biraz daha savunmayı daha katı yapması gereken vakitlerde Senegal'in de

0: Jakobs'la oynayabileceğini düşünüyorum. Hani Kalidou Koulibaly tabii ki savunmanın merkezinde oynayacaktır. Niakate ile beraber, yani Lyonlu oyuncu Niakate ile beraber Koulibaly'yi savunmada bekliyorum ki sağ bekte de Crepin Diat da olacak gibi gözüküyor. Her ne kadar sağ ön oyuncusu olsa da Monakolu oyuncu. Kalede de Mendy zaten. Yani Senegal'de bu şekilde bir kadroyla geliyor. Irak konusunda, yani Irak tabii ki nispeten daha kolay bir elemeden geldi ki, yani şu ana kadar 1986 senesinde Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı ve grup aşamasında elenmişti. Meksika'da düzenlenen 86 Dünya Kupası'na katılmıştı. Yaklaşık çok uzun bir müddet sonrasında, yani 2026'da bu sefer yine katılacak ama yani çok zor grup. Dediğim gibi Irak'ın şansını çok çok kuvvetli görmüyorum. Yani puan alsa bence başarı Irak, özellikle bu grupta. Çünkü grubun son takımı da Norveç. Hatta Norveç'e de geçelim. Yani Norveç milli takımında şöyle biraz daha konuşmak istiyorum. Çok formsuz bir Ødegaard var, kabul, ama yani uçta Haaland var, Sørloth var, Schjelderup var. Yani çok kuvvetli bir kadroyla geliyor ve yani burada Türkiye ile beraber işte birazcık daha underdog dediğimiz, yani hakka teslim edilmeyen ya da dark horse dediğimiz plase takım olarak Türkiye'nin yanında Norveç'i de yazabiliriz bence. Enteresan bir kadro Norveç. Evet, belli mevkilerde yani kalitesiz isimler de var. Yani nispeten diğer bölgelere nazaran kalitesiz diyebiliriz. Ama mesela yani orta alanda Sander Berge, Ødegaard, Patrick Berg, Thorsby gibi, savunma hattında Ayer, Rierson gibi isimler var. Mesela savunma birazcık daha iyi olsa ya da çok çok iyi bir kalecisi olsa yani Norveç'in, çok daha başka şeyler konuşabilirdik. Ama bakalım, yani Erling Braut Haaland ve yanında Ødegaard'la beraber bu ikili esasında damga vurabilir bu gruba da. Onu da söylemiş olayım. Hatta grubumuzun da puanlamasına geçelim. I grubunun puanlamasına geçelim. Tabii ki 6 maçın skorlarını önden yazdım. Fransa-Senegal maçının 0-0 biteceğini düşünüyorum. Zaman zaman grubun ilk maçlarında bu tip tıkanık skorlar olur. İki Fransızca konuşan ülke maçında. Senegal'in bir şekilde direnebileceğini düşünüyorum. O yüzden 0-0 yazdım. Norveç'in Haaland ve Ødegaard önderliğinde Irak karşısında 4-1 kazanarak turnuvaya başlayacağını, Fransa'nın sonrasında Irak karşısında 3-0 kazanacağını düşünüyorum. Norveç-Senegal karşılaşmasında Norveç'i 2-1 kazanacağını öngördüm. Yani Norveç'in gerçekten iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani bu gruba da damga vurabilir. Bu kadro en azından grup aşamasına damga vurabilir diye notlarımın arasında var ki Norveç-Fransa maçının da 1-1 bitebileceğini buraya yazmışım önüme. Senegal'in de Irak'a 3-1 yeneceğini yazmışım. Buradaki puanlamaya göre de Norveç'i 7 puanla lider, Fransa'yı 5 puanla ikinci, Senegal'i 4 puanla üçüncü ki turnuvaya devam edecek Senegal'de benim buradaki hesaplarıma göre, Irak'ın da son sırada yer alacağını öngörüyorum. Onun haricinde tabii ki J grubuna, yani son şampiyon Arjantin'in grubuna da geçmek istiyorum. Yani Lionel Messi'nin çok ekstra bir durum olmadığı koşulda herhalde son Dünya Kupası diye söyleyebiliriz. Tıpkı Cristiano Ronaldo'yu da birazdan konuşacağımız gibi, ama herhalde Messi'nin son Dünya Kupası olacaktır. Tabii ki bunu şu anda bilemeyiz. Yani tabii ki açıklamalar son Dünya Kupası olacağı şeklinde, ama mesela Manuel Neuer'de de son Dünya Kupası olacak diye konuşuluyordu. Adam geliyor yani. O yüzden de Arjantin'i tabii ki Messi'den ayrı düşünmek çok güç. Messi endeksinde oynanacak bir takım ki gerçekten çok çok iyi bir kadroyla geliyor Arjantin bu Dünya Kupası'na. Yani kalede Emiliano Martinez zaten Arjantin'de büyük maçlarda her zaman öne çıkmayı başardı. Hiç final kaybetmedi Emiliano Martinez. Bunu da söylemiş olalım. Onun haricinde tabii ki yani savunma hattına bakılacak olursa, yani Molina muhtemelen sağ kulvarda oynayacaktır. Sol kulvarda oynamaya aday birçok isim var ama net bir isim yok gibi. Önümdeki tabloda bakıyorum. Yani stoperde Senesi, Otamendi gibi haricinde şöyle biraz daha bakıyorum. Yani muhtemelen bu ikisi olacaktır ki Romero da olabilir. Yani buradaki bu üçlüden iki tanesinden bir tanesi oynayacaktır ki Arjantin'in sol bekinde de ya Medina'yı ya da Tagliafico'yu göreceğiz gibi. Balerdi de sol bek oynayabilen bir oyuncu ama yani savunma hattı birazcık belki de hani at üzerinde kulağa çok da en iyi savunma hattı gibi gelmiyor Arjantin adına, ama orta alan ve ileri hat zaten herhalde tartışılmaz diye düşünüyorum. Yani orta alanda şöyle isimlere bakıyorum önümde. Yani Rodrigo De Paul var, Enzo Fernandez var, McAllister var, Buendia belki kenar oynar. İşte Palacios var. Yani bu isimler orta alanda birbirini de çok iyi tamamlayan isimler. Ki zaman zaman hücum hattında 3 tane hücumcuyu biraz daha önde konumladığı vakitte Scaloni. Bu arkadaki üçlü de zaman zaman ilerideki üçlünün açığını kapatabilecek eforlu oyunculardan kurulu olduğunu da söyleyelim. Tabii ki aynı Enzo Fernandez gibi top tekniği üst düzey bir oyuncu da var orta alanda. Tıpkı McAllister gibi. Ki ileri hatta zaten hocanın karar vermesi hakikaten çok zor. Yani muhtemelen herhalde şöyle olacaktır. Hani Messi ve Alvarez ikilisini göreceğiz. Yani ama Giuliano Simeone de oynayabilir. Yani Atletico'da çok iyi bir sezon geçirdi. Onun dışında Alma da yani plasebe adayı olabilir. Onun dışında bakıyorum önümdeki listeye. Yani bu şekilde ama ana planda Messi Alvarez ikilisini görürüz. Simeone de onları üçler gibi. Yani belki bir 4-4-2 de görebiliriz Scaloni'den. 4-3-3 de görebiliriz ama 4-4-2 görürsek işte Giuliano Simeone'ye tıpkı Atletico Madrid'deki rolü, işte Julian Alvarez'i de tepede Messi ile beraber önde ikili. Aslında biraz Atletico Madrid'in şemasında görebiliriz Scaloni'nin ekibini ama 4-3-3 de görebiliriz. Bunu turnuva içinde maç maç hoca karar verecektir diyerek Cezayir'e geçmek istiyorum ki Cezayir'de yani turnuvada ilginç yani gerçekten renk katabilecek takımlardan bir tanesi ki yani 2014 geliyor akıllara burada. Brezilya'da gayet güzel bir renk katmıştı Cezayir. Son 16 başarısı göstermişti. Ondan sonra katılamadılar yani 2018 ve 2022'de ama 2026'da gerçekten rekabetçi bir şekilde mücadele edeceklerini düşünüyorum Cezayir takımının. Ürdün'e geçeyim, çok kısa Ürdün'de konuşayım. Yani Ürdün bu turnuva öncesinde henüz Dünya Kupası'na katılmamıştı. Bu ilk turnuvası olacak Ürdün'ün ki yani kadroya bakıyorum yani bu seviyede mücadele etmesi çok zor gibi geliyor. Yani tabii tanıdık oyuncu var mı diye de şu anda önümdeki ekrandan bakıyorum ama benim tanıdığım veyahut da hani ismini duyduğum var ama böyle izledim aa bak şu adam şu adam gibi bir net bir yorum yapabileceğim bir milli takım değil Ürdün. Başarılar dileyelim burada Jamal Sellami hocaya ama dediğim gibi yani Ürdün'ün şansı zor ama tabii ki şöyle de bir şey var yani grupta yani Ürdün gidip sürpriz bir şekilde bir galibiyet alır, bir anda gruptan da çıkabilir. Yani bu turnuvanın da böyle bir tarafı var. Yani size bir galibiyet ve çok fazla gol yemediğiniz denklemlerde averaj gerçekten gruptan çıkarabiliyor ve size artık yeni formatta, eskiden son 16 vardı, şu anda yine son 16 var ama son 32 turuna kalma diye bir aşama artık var. Yani 48 takımın 32 tanesi tur atlayacak yeni formatta. O yüzden de yani böyle enteresan sürprizler görebiliriz. İşte yani şu anda farazi konuşuyorum. Birçok planı da zaten sonra da anlatırız bir kez daha konuştuğumuz vakitte ama Curaçao bir galibiyetle gruptan çıktı falan gibi bir hikaye de çıkabilir ortaya. Ama dediğim gibi zor bir ihtimal olarak görüyorum. Yani bu grubunda tabii ki sizlere önümdeki akıllı ekrandaki bu anlamalarını da yaptım. Arjantin ilk maçta Cezayir'i 2-1 yener diye düşünüyorum. Avusturya'dan da Ürdün karşısında 4-0'la gol şova imza atabileceğini öngörüyorum. Sonrasında Arjantin'in bir kez daha 2-1 kazanacağını düşünüyorum Avusturya karşısında. Ürdün Cezayir maçı çok çekişmeli geçebilir ama Cezayir'in sonunda o galibiyeti alacağını ve 2-1 kazanacağını öngörüyorum. Ürdün Arjantin maçında kalite farkı ortaya çıkar. Arjantin 9 puanla grup lideri olur diye öngörüyorum ve Cezayir Avusturya maçı birazcık aslında final maçında Avusturya'nın işler istediği gibi gider diye öngörüyorum. Arjantin 9 puanla lider yaptım önümdeki tabloda. Avusturya'yı 6 puanlı ikinci, Cezayir'i 3 puanlı üçüncü, Ürdün'ü de son sırada olarak konumladım. Ufak bir nefes alalım, K grubu ile devam edelim.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: J grubunu konuştuk, artık K grubuna geçme vakti geldi. Ki K grubunda da Cristiano Ronaldo'nun muhtemelen son Dünya Kupası diyeceğiz. Ama tabii ki tıpkı demin de konuştuğumuz gibi Messi gibi bu adamların pek de bırakma niyeti yok. O yüzden de belli de olmaz diyelim. Gerçekten Portekiz'de ilginç takımlardan bir tanesi. Çok çok iyi bir kadroya sahip onlarda. Turnuvanın en büyük favorilerinden belki gösterilmiyor. Yani ilk 3'te 4'te gösterilmiyorlar ama onların altına direkt hani Portekiz yazılıyor ki Opta'nın verilerinde de bu şekilde konumlanmış Portekiz. Portekiz'de de ligimizde forma giyen birkaç isim kadroda bulunuyor. Ricardo Velho'yu görüyoruz. Bu sezonu Gençler Birliği'nde tamamladı. Gelecek sezon Farense'de bonservis olan oyuncu muhtemelen zaten yani transfer yapmazsa Gençler Birliği'nde olmayacak ki Gençler Birliği'nde olmayacağı da açıklandı ama hani yine de tabii ki bugünden yarına birçok şey değişebiliyor. Ki savunma hattında bakıyorum Nelson Semedo var Fenerbahçe'den. Onun dışında yani bu iki isim dikkat çekiyor Portekiz kadrosunda ülkemizden. Onun haricinde tabii çok çok iyi bir kaleciye sahip. Yani Portekiz Diogo Costa gibi gerçekten Porto'nun şampiyonluğunda da anahtar rolden bir kaleci var. Yani savunma hattına bakıyoruz. Çok iyi bekler var. Yani Nuno Mendes sezonun belki de en iyi performanslarından bir tanesine imza attı Paris Saint Germain'de. Tabii ki hücum hattı biraz daha alacalı bir şekilde ön plana çıktı ancak Nuno Mendes'in performansını da asla yok sayamayız. Sağ bekte muhtemelen Cancelo oynayacaktır. Yani Semedo'nun rotasyonda olacağını düşünüyorum. Zaman zaman Nunes de oynayabilir. Yani Mateus Nunes normal şartlarda bir orta saha oyuncusu olsa da City'de Guardiola tedrisatında daha çok sağ bekte gördük özellikle son dönemde ama yani muhtemelen Cancelo oynayacaktır diye düşünüyorum. Merkezde Ruben Diaz'ın partneri de muhtemelen Inacio olacaktır Sporting Lisbon'dan. Inacio da bu sene özellikle Şampiyonlar Ligi serüveninde genç yaşına rağmen liderlik vasıflarıyla ve aynı zamanda savunmanın emniyet sibobu olarak dikkat çekti. Yani bu ikiliyi görürüz diye düşünüyorum ki zaman zaman Roberto Martinez'in üçlü oynattığı denklemleri de biliyoruz. O yüzden böyle bir kurguda da üçlü bir anlayışta görebiliriz. Yani Veiga'nın Villarreal forması giyen Veiga'nın da merkezde olabileceği denklemler olabilir ama muhtemelen 4'te oynayacaktır ana planda Roberto Martinez ki yani çok tartışılan bir teknik adam zaten birçok yani futbola yakın isim futbolun yani bu tip Avrupa futbolunu yakın takip eden isimler hocanın çok değişik riskler almasından da kaynaklı olarak iyi bir teknik adam olmadığını savunuyor. Yani elle tutulur bir başarısı olmadığını savunuyor teknik olarak ama yani şöyle söyleyeyim yani gerçekten gittiği takımlarda bence hücum konusunda her zaman artık atmış bir teknik adam olduğunu söyleyebilirim. Yani milli takımlar birazcık daha ister istemez kulüp takımı kadar birbiriyle oynama ahengi olmayan takımlar olduğu için de daha çok savunma emniyet ön plan takımları izliyoruz. Roberto Martinez bu ekolün biraz daha aslında karşısında bir ekol ama tabii ki o da eleştiri okları zaman zaman ona da dönüyor. Ki orta alanda zaten Bernardo Silva gibi, Neves gibi, Vitinha gibi, Ruben Neves gibi. Yani João Neves, Ruben Neves, Vitinha bir kez daha diyelim şimdi tekrar gibi oldu ama biliyorsunuz ki zaten birçok Portekizli oyuncunun soy isimleri birbirine benzer oluyor. O yüzden de ilk isimlerini kullanmakta fayda var. Yani orta alanda Bernardo Silva, Vitinha, Neves... yani João ve Ruben bu dörtlüden üçü oynayacaktır. Gerçekten kaliteli bir orta sahaya sahip Portekiz ki savunma hattında demin konuştuk. İyi bekler, iyi orta saha, savunma merkezi çok iyi. Kalede de zaten çok iyi bir kaleci var. Yani ileri hattı da konuşalım hatta bunların yanında. Bir tarafta Leao oynaması bekleniyor. Bir tarafta Ronaldo oynaması zaten neredeyse kesin olarak gözüküyor. Trincao gibi, Guedes gibi, Pedro Neto gibi ki Pedro Neto biraz eleştirildi bu sene Chelsea performansı ama gerçekten varyasyonlu hücumculara sahip. Yani bu takımın genelde üretememe problemi olduğu açıktı Martinez öncesinde. Yani bu Dünya Kupası'nda birazcık da yani turnuvada kura şansları iyi olursa ileriye doğru gidebilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani hücum hattında Ronaldo ile nasıl kurgulanacaklar? Yani Ronaldo Bruno Fernandes ikilisi zaman zaman anlaşamadıkları durumlar sosyal medyaya her zaman yansıyor ama bu ikilinin nasıl bir kimya yakalayacağı çok önemli ki Portekiz'in de yani Dünya Kupası'ndaki başarısı biraz buradan geçiyor. Yani muhtemelen 4-3-1-2 gibi oynarlar diye varsayıyorum. O demin saydığım orta üçlüde 2 Neves, Bernardo Silva ve Vitinha'dan dördünden üçü oynayacaktır. Önlerinde Fernandes konumlanacaktır. Uçta da Leao Ronaldo ikilisini bekliyorum ben.

0: Hani Leao, evet, ben yani daha çok sol kenar gibi görmeye alışırız ama zaman zaman tabii ki kenar oyuncularını yani ikinci forvet gibi konumlayan teknik adamlar da var. Biraz Portekiz'in kurgusunda bunu görürüz gibi geliyor en azından ilk etapta, ama tabii ki Roberto Martinez zaman zaman üçlü oynattığını da başta söylemiştim. Bunu da göreceğiz Portekiz takımıyla alakalı. Yani Portekiz'in grubunda açıkçası hani Portekiz'i çok büyük bir zorlayacak bir takım görmüyorum. Yani Kolombiya var, evet, kabul. Yani Özbekistan ve Kongo var ama Kolombiya'nın ne kadar zorlayacak olacağını da açıkçası ne kadar zorlayabileceğini de tartışılır buluyorum diyeyim en azından. Haricinde tabii ki bir Demokratik Kongo'ya geçmek istiyorum ki Demokratik Kongo takımının da şu ana kadar Dünya Kupası'nda yalnızca 74 senesine yani Almanya'da mücadele ettiğini söyleyelim. Ve grup aşamasında elendiğini vurgulamak isterim. Yani 1974'ten bu yana ilk kez katılacak Demokratik Kongo. Ki şöyle kadroya bakılınca ya tabii ki belli isimler dikkat çekiyor. Yani Lille'de oynayan Mbemba, işte Masuaku var, ligimizde bir dönem oynamış. Şu an Lens'te forma giyen. Tuanzebe var Burnley'den. Wan-Bissaka gibi savunmacılar var. Yani kalede çok net böyle üst düzey bir performans sergileyen bir kaleci görmek mümkün değil ama yani standart Dejin kalesini koruyan Epolo ve Mupasi var. Le Havre'ın kalesini koruyan. Yani bu şekilde bir kadrolar görüyorum. Orta alanda Sadiki, çok beğendiğim bir oyuncu. Bu sene Sunderland'de de gerçekten iyi performansları imza attı. Çok da genç bir oyuncu. Yani önü çok açık bir oyuncu Sadiki. Ki Belçika Ligi'nde de belki takip edenler hatırlayacaklardır Sadiki'yi. Kaliteli bir isim olduğunu söyleyeyim. İki yönlü bir orta saha oyuncusu. Onun haricinde orta alanda tabii ki bakıyorum şöyle önündeki listeye ama yani Sadiki seviyesinde bir oyuncu yok. Alanyaspor'dan Elia Meşak hücum hattında dikkat çeken isimlerden bir tanesi ki Theo Bongonda da zamanında ligimizde forma giyen oyunculardan. O da Spartak Moskova forması giyiyor şu anda. O da kadroda. Ama ileride tabii ki çok değerli 3 tane isim var. Yani Simon Banza var. Ki Trabzon döneminde de gerçekten beğenilen isimlerden bir tanesiydi. Birçok kamuoyu otorite tarafından, kamuoyundaki otoriteler tarafından çok beğenilen isimlerden bir tanesiydi. Yani Vissa bu sezonun ilk yarısını sakat geçirdi. Newcastle'da ikinci yarı zaman zaman forma giydi ki orada hem Osula hem Voldemade gibi iki tane çok net oyuncunun yanında birazcık esasında Newcastle'da iyi bir yıl geçirmedi. Sakatlığın tabii ki burada çok büyük bir faktörü var. Yoksa bir önceki sene Brentford'daki Vissa'yı herkes hatırlayacaktır. Gerçekten iyi performanstı. Ki bakan bu da yedek forvet olarak mutlaka katkı sağlayacaktır. Betis forması giyen Cedric Bakambu. Bu şekilde de en azından Kongo'yu, Demokratik Kongo'yu daha doğru bir tabirle konuştuk. Özbekistan'a geçmek istiyorum ki Özbekistan esasında Kusanov önderliğinde ilginç bir takım. Yani ne yapacaklarını çok da fazla öngörmek mümkün değil. Birazcık aslında Başakşehir'in hücum hattı işi belli edecek. Yani Fayzullahev ve Eldur Shomorodov bu turnuvada Başakşehir'in hücum hattı bakalım ne kadar etkili olacak. Bu da merak konusu. Yani Başakşehir takımındaki birçok yani futbola bakan personel, futbolun emekçisi dediğimiz teknik ekip mutlaka bir Özbekistan sempatisiyle maçları yani tabii ki Türkiye haricinde konuşuyorum bunu. O maçları da şöyle bir göz ucuyla daha net bir şekilde takip edecektir diyeyim. Yani tabii çok zor Özbekistan'ın da işi bu turnuvada ama yani yine de kendilerine de başarılar dileyelim. Şu ana kadar da ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandılar. 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan olacak. Bunu da vurgulayalım. Kolombiya'ya geçeceğim ki Kolombiya'da da şöyle bakıyorum. Yani gerçekten ilginç bir karne var. Yani siyahla beyaz gibi Kolombiya biraz. Bir dönem katılamıyor Dünya Kupalarına. Son Dünya Kupası'na katılamadı. Ondan önce bir çeyrek final, bir son 16 var. Yani birazcık katıldım mı çok iyiler gibi bir durum söz konusu Kolombiya adına. Yani tabii 90'da son 16 var. 94'te grup, 98'de grup aşamasına elenme. 2002, 2006, 2010'da katılma yok. 2014 çeyrek, 2018 son 16 şeklinde tablo. Hani Kolombiya'yı da göreceğiz ama ya çok da ileri gider gibi düşünmüyorum Kolombiya'yı bu turnuva nezdinde. Evet, kaliteli isimler var mı? Tabii ki var. Yani Luis Diaz başta tabii ki Bayern Münih'te müthiş bir sezon geçirdi. Yani belki Olize ve Kane'i daha çok konuştuk Bayern Münih konuşurken ama Luis Diaz'ı da atlamak bence haksızlık olur. Onu da söyleyelim ki aynı zamanda yani gol noktasında Sporting Lisbon'un forveti Luis Suarez var. Yani Luis Suarez de bu sezonu müthiş geçirdi. Yani İspanya 2. liginden müthiş bir scouting becerisiyle Sporting kadrosuna katmıştı ki oyuncu da üst seviye futbol oynayabileceğini bir kez daha hem de Şampiyonlar Ligi arenasında da bu sene gösterdi. Bakalım Dünya Kupası'ndaki performansı nasıl olacak? Luis Suarez'in o da merak konusu. Tabi Lerma var orta alanda. Barrios var. Galatasaray'dan Asprilla kadroda yer alıyor. Onu da söyleyelim. Savunmada Munoz Crystal Palace'da sağ kanat bekinde iyi performans sergiledi. Bu tip isimler de dikkat çekiyor Kolombiya adına. Grubun tabii ki puanlama sistemine de geçmek istiyorum. Bir tahminime geçmek istiyorum grup ile alakalı. Yani 6 tane maçın skorlarını sizlere öncelikle aktaralım. Tahmin tabii bunların hepsi, onu da söyleyelim. Portekiz Demokratik Kongo karşısında bence 3-0 radikal bir galibiyetle başlayacaktır. Özbekistan Kolombiya maçında Kolombiya'nın 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Portekiz Özbekistan maçında Portekiz'in 2-0 kazanacağını, Kolombiya Demokratik Kongo maçında da Kolombiya'nın 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Portekiz bir galibiyetle daha, yani Kolombiya karşısında da 2-1 kazanarak grubu 9 puanla lider tamamlayacaktır. Özbekistan'da son maçta Demokratik Kongo karşısında kazanıp en iyi üçüncüler arasında yer bulmaya çalışacaktır diye bir öngörüm var. Yani Portekiz 9 puanla lider, Kolombiya 6 puanla ikinci, Özbekistan 3 puanla en iyi üçüncüleri zorlayan bir takım ve Demokratik Kongo'nun da turnuvaya devam edeceğini düşünmüyorum diyeyim. Çok kısa bir soluklanalım, ardından tabii ki İngiltere'nin de yer aldığı L grubuna geçeceğiz. Konuşacağımız son gruba da geçelim. L grubuna geçeceğiz. Yani İngiltere ile konuşmaya başlayacağız. İşin Türkçesi ki İngiltere'de bu sene en büyük üçüncü favori olarak gösteriliyor. Özellikle Opta'nın verilerine göre burada da İngiltere'nin %10'luk, yani %10 şampiyon olur gibi bir oranı var ki İngiltere tarihinde Dünya Kupası kazanan kazanmadığını da söyleyelim. Düzeltiyorum, 66'da kazandı, Avrupa Şampiyonası kazanmamıştı. 66'da bir Dünya Kupası var ama çok uzun yıllardır kupaya hasret bir takım. Yani 1966 sonrasında herhangi bir majör turnuvada bir şampiyonluk yok ki İngiltere futbolun belki de her zaman söylediğimiz gibi beşiği. Yani böyle bir ülkenin böyle bu kadar mertebeli bir takımın şampiyon olmaması da bence ilginç bir konu. Yani tabii bu seneki kadro belki de şu ana kadarki en iyi kadro. Ya biraz da tabii ki yani her takımda oluyor bu. Milli takımımızda da oluyor ama yani kadroya alınmayan isimlerin daha fazla gündeme geldiği bir takım ki yani burada ya alınmayan isimler çok acayip. Ya belki şundan 2 sene önce dünyanın en iyi sağ beki olarak yorumlanan Trent Alexander-Arnold kadroda yok. Phil Foden kadroda yok. Yani Phil Foden bu sene evet belki Guardiola yönetiminde özellikle ligin ikinci yarısında biraz daha yedekten oyuna giriyordu. Ama Foden'ın kadroda olmadığını söyleyelim. Ya biraz daha Semenyo ve Doku oynuyordu çizgilerde. Forvet arkasında Ryan Cherki'yi görüyorduk City'de. Foden da İngiltere milli takımında kesik yemiş Tuchel tarafından. Yani açıkçası çok şaşırdım. Yani Trent kararını bekliyordum. Trent'in son dönemdeki durumuyla da alakalı olarak ve İngiltere'nin savunmanın sağ çizgisinde oynatacağı oyuncularının da bir hayli fazla olmasından da kaynaklı. Hani Trent'e çok şaşırdım desem yanlış olur ama Foden'a çok şaşırdım. Gerçekten bekliyordum kadroda. Yani İngiltere kadrosunda tabii kaleyi Pickford koruyacaktır. Everton'la da Everton'ı gerçekten belli bir hizada tutan, yani belki Premier Lig'in en yüksek 10-12 bütçesinden bir tanesi değil Everton ama yani herhalde yani orta sıralarda biraz daha tutabilme konusundaki en önemli paydaşın Jordan Pickford olduğunu söyleyebilirim ki İngiltere milli takım adına da gerçekten kıymetli bir isim olduğunu vurgulamak istiyorum. Yani savunmaya bakıldığı vakitte yani muhtemelen City'de oynayan Mark Gehi ve Nico Reilly'yi göreceğiz. Yani Nico Reilly'yi sol bek görürüz diye düşünüyorum. Merkezde Gehi ve Konsa ikilisi bence muhtemel ikili. Yani Konsa yerine tabii ki Stones da olabilir bir başka City'li ama Stones çok maç kaçırdı bu sezon.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Yani muhtemelen oradaki üçüncü oyuncu olacaktır ki turnuvalar zaten yani sizin as 11'iniz olabilir ama yani sarı kart sınırları vesaire, çok maç olması, sakatlık faktörleri, bunlar kadro derinliğinin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir durum. Bu arada şunu da söyleyelim, normal şartlarda yarı finaller öncesinde sarı kartların silinme durumu vardı. Şimdi yarı finaller öncesinde yine var ama gruplardan sonra biraz bir turda sarı kartların silineceğini söyleyelim yeni formatta. Çünkü takımlar çok daha fazla maç oynayacaklar. Yani şöyle söyleyelim, şampiyon olacak takım 3 adet grup maçı oynayacak. Son 32 tur oynayacak, yani 4. Son 16 oynayacak 5. Çeyrek oynayacak 6. Yarı oynayacak 7 ve final oynayacak 8. Yani 8 maç oynayarak bir turnuva geçirecek. O yüzden 8 maçta yalnızca bir kere sarı kartların silinmesi gibi bir durum olsa, oyuncular hakikaten yedek kulübelerini, daha doğrusu teknik adamlar yedek kulübelerini doldurmakta epey zorlanırlar. Bu konuda bence iyi bir uygulamaya gidilmiş sarı kartların silinme konusu. Bana mantıklı geldi. Yani İngiltere'nin sağ bekinde kim oynar? Muhtemelen Chelsea'de de bu sezon sakat olmadığı dilimlerde iyi oynayan Reece James'i bekliyorum ama Livramento da oraya çok net adaylardan bir tanesi. Yani Newcastle'da Livramento, yani Trippier'in önünde oynuyor. Yani genelde izliyoruz ve iyi de performans sergiliyor oynadığı zaman. O yüzden de mutlaka zorlayacaktır. Spence orada iyi bir yani kulübede çok çok değerli bir isim. Çünkü iki bekte de oynatabildiğiniz bir isim. Çok atlet bir oyuncu ama zaman zaman tabii ki pas oyununda sıkıntı yaratabiliyor. Jet Spence. Orta alana bakıldığı zaman Declan Rice tabii ki Arsenal'le müthiş bir sezon geçirdi. Ve hani yani tartışmasız takımın orta sahasında banko yazılacak isimdir. Yanında Elliot Anderson'ın oynamasını bekliyorum ki birçok kişi belki Elliot Anderson'ı çok net izlememiş de olabilir ama Nottingham Forest'la özellikle son 2-3 yıldır öyle bir performans sergiliyor ki bu adam Nottingham'da ne işi var dedirtiyor hepimizi. Yani Kobbie Mainoo gibi, Jordan Anderson gibi isimler de var orta saha. Merkez oynayabilecek, 6-8 oynayabilecek ama burada muhtemelen Rice, Elliot Anderson ikilisini görürüz diye merkezde düşünüyorum. Onların önünde tabii ki 10 numarada iki tane çok net aday var. Morgan Rodgers ve Jude Bellingham. Aynı zamanda Eze'yi de yazabiliriz ama burada işte Rodgers'la Eze kenarda oynayabilir. Sonuçta kenarlarda da kullanabilir hoca. Bellingham muhtemelen 10 numara oynayacaktır İngiltere milli takımda diye düşünüyorum. Uçtaki isim zaten çok net. Harry Kane. Sağ kenarda Bukayo Saka çok net. Rashford, Anthony Gordon, Madueke. Biraz daha kulübe zenginliği gibi yorumlarız. Yani sol çizgide Rodgers mı, Eze mi, yoksa başka bir isim mi, orası bence soru işareti İngiltere milli takımda ama yani ya da Rashford mu pardon, Gordon da olabilir bu arada. Yani solda kim oynarsa çok bir itirazım yok ama sağda Saka oynayacaktır, uçta Kane oynayacaktır, arkada 6-8 bağlantısında Rice'la Elliot Anderson'ı bekliyorum ve Jude Bellingham'ı bekliyorum. Yani sol taraftaki isim mutlaka maç planına göre Tuchel'in tercihi olacaktır. İngiltere'de hakikaten dolu dolu bir kadroyla geliyor. Yani İngiltere'nin grubunda açıkçası bir tane çok zayıf takım var, hatta ilk onu konuşmak isterim ki Panama. Yani Panama'nın 2018'de Dünya Kupası'na katıldığını hatırlatalım dinleyicilerimize ki orada da herhangi bir maçta puan alma başarısı gösterememişti Panama. Panama'da da tabii ki aklımıza ister istemez Beşiktaş'ta da forma giyen sağ bek Amir Murillo geliyor. Panama'nın en dikkat çekici oyuncularından bir tanesi ama kadronun kalanı Amir Murillo seviyesinde bir kadro olmaması dolayısıyla ve grupta da hem Ghana hem Hırvatistan gibi çok çok iyi iki tane takımın olması biraz orada açıkçası benim nezdimde Panama'nın çok da şansı olmadığını gösteriyor. Ghana'ya geçeceğim ki Ghana'nın eski havasında olmadığı çok açık. Yani evet, Ghana kadrosunda yine nispeten iyi oyuncular var ama Ghana eski havasında değil. Yani o son 16 oynayan, çeyrek oynayan 2006-2010'lardaki Ghana değil. Sonrasında zaten 2014-2022 Dünya Kupalarına katıldılar ve ikisinde de zaten grup aşamasını geçemeyen bir Ghana vardı. Yani bu turnuvada ne yaparlar? Yani bilmiyorum ama ya şöyle söyleyeyim, Hırvatistan ve İngiltere'nin olduğu grupta en iyi üçüncü olmayı kovalayacaklardır. Panama karşısında averaj kasmaya, yani ya da işte Hırvatistan İngiltere'den birinde şöyle beraberlik çıkarıp en azından adını en iyi üçüncü olarak 32'ye yazdırmaya çalışacaktır Ghana. Ki biraz sonra da tabii ki bütün tabloları güncelleyeceğiz sizlere için. Birçok şeyi konuşacağız. Ghana'yı da bu şekilde yorumlamış olalım. Hırvatistan milli takımına geçeceğim ki Hırvatistan hakikaten son yıllarda aslında birazcık gerileme dönemine giden bir milli takım. Yani sonuçta 2018'de final oynayan, 2022'de yarı final oynayan bir takımdan bahsediyorum. Neden gerileme dönemine gitti derseniz de oyuncu grubu artık yaşlandı. Artık oyuncu grubunun o eski atletik, o eski topu hızlı çevirebilme kabiliyetli oyuncu sayısı biraz azaldı. Yani tabii ki hala Modric dümende. Yani kağıt üzerinde güzel bir kadro gibi gözükseler de yani gerçekten topu hızlı çevirebilecek ya da mesafe kat edebilecek, dripling yapabilecek kenar oyuncusu eksikliği bence burada çok fazla dikkat çekiyor. Yani genç oyuncular var mı? Tabii Sučić mesela iyi bir oyuncu. İlerisi için ümit veriyor. Topla dripling yapabiliyor ama o birazcık halk tabiri olacak. Hepimizin birbiriyle kullandığı o pırpır dediğimiz özellikle bir kenar oyuncusu olmaması bence burada Hırvatistan'ın hanesine eksi yazıyor. Yani göreceğiz tabii ki. Yani turnuvalarda zaman zaman yani çok katı savunmalar ve bir tane atıp işi bitirme bile işe yarayabiliyor ki yani Avrupa Şampiyonası'nda bunun en iyi özelliği örneği 2004'teki Yunanistan'dı ama artık futbolun geldiği nokta birazcık daha tempo, hız ve akışkanlık istiyor. Bu konuda da çok net bir şekilde bence Hırvatistan'ın durumu biraz sıkıntılı gibi görüyorum. En azından kendi nezdimde bu şekilde değerlendiriyorum ki buranın da grubunun tahminlerini yaptım. İngiltere Hırvatistan maçı ilk maç olacak bu grupta, yani L grubunda. İngiltere'nin 1-0 kazanarak Dünya Kupası'na başlamasını bekliyorum. Ghana'nın da Panama karşısında 3-0 kazanarak ilk maçlar sonunda lider olacağını düşünüyorum. İkinci maçlar öncesinde İngiltere Ghana maçında böyle bir zaman zaman İngiltere'de turnuva içinde böyle afallamalar olur. Ki o afallamalardan bir tanesini bekliyorum İngiltere'de. Ghana İngiltere maçı 1-1 bitebilir gibi yorumladım. Panama Hırvatistan maçında Hırvatistan 2-0 kazanır yazdım. Panama karşısında İngiltere 4-0 kazanır yazdım. Hırvatistan Ghana maçında da 2-2 beraberlik yazdım. Ve bu tabloya göre İngiltere 7 puanla lider, Ghana 5 puanla ikinci, Hırvatistan 4 puanla en iyi üçüncüler arasından turnuvaya devam edecek konumda. Panama da puansız bir şekilde turnuvadan ayrılır gibi yorumladım ki şimdi tabii ki bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize. Biraz sonra tabii grupların ardından tabloları da açıklayacağım. Son 32 turunda nasıl geçildiğinde neler olacağını öngördüğümü de sizlere açıklayacağım. Ondan önce tabii ki ilginç bilgilerimiz de var ama yine de A grubundan L grubuna göre grup liderleri kimler olur? Şöyle sırasıyla sizlere hatırlatmak isterim. A grubunda 1-2 olarak hatırlatayım, hatta daha güzel olur. Çekya lider Meksika ikinci olur diyorum. B grubunda İsviçre lider Kanada ikinci olur diyorum. C grubunda Fas lider Brezilya ikinci olur diyorum. D grubunda Amerika lider Türkiye ikinci olur diyorum. E grubunda Almanya lider Fil dişi ikinci olur diyorum. F grubunda İsveç lider Hollanda ikinci, G grubunda Mısır lider Belçika ikinci, H grubunda İspanya lider Suudi Arabistan ikinci, I grubunda Norveç lider Fransa ikinci diyorum, J grubunda Arjantin lider Avusturya ikinci, K grubunda Portekiz lider Kolombiya ikinci ve son olarak L grubunda da demin de söylediğim gibi İngiltere lider Ghana ikinci olarak yorumladım ki şimdi en iyi üçüncüleri sizlere vurgulamak isterim. Şimdi en iyi üçüncüler listesinde tabii ki 12 tane takım yer alıyor. Ve buradaki en iyi üçüncüler kendi aralarında bir lig gibi düşünün. Yani oynadıkları 3 maç sonunda bu takımları alt alta dizelim. 12 tane takımın ilk 8'e girenleri ortaya çıkacak ki burada zaten önümüzde birçok yani 8 tane takım beliriyor. Yani burada katılamayacakları söylemek biraz daha mantıklı buradaki projeksiyona göre ki yani şöyle söyleyelim. Mesela İran'ın katılmasını beklemiyorum son 16'ya. Paraguay'ın katılmasını beklemiyorum son 16'ya. Son 32'ye düzeltiyorum. Onun dışında da yani 2 tane daha takım elememiz lazım. Önümdeki akıllı projeksiyona baktığım vakitte de şöyle söyleyebilirim. Cezayir'i eliyorum. Yok Cezayir değil. Bir dakika. Şu anda önümdeki akıllı projeksiyona göre bakıyorum. Buradaki eşleşmeler üzerinden yapalım. Oradan zaten çok daha net olur. Ama ondan önce bir bilgileri aktaralım sizlere. Çünkü çok fazla enteresan bilgimiz var. Dünya Kupası'yla alakalı. Şöyle söyleyelim. Bir kere zaten Uruguay'da ilk başta düzenlendiğini hatırlatalım. 1930'da Dünya Kupası. Ve bu Dünya Kupası'na yalnızca 13 tane takımın katıldığını da vurgulayarak Uruguay'ın da ev sahibi avantajının da yanında şampiyon olduğunu söyleyelim. Avrupa'dan gelen takımlar gemilerle yolculuk yaptığı için o dönemlerde yalnızca 3 takımın gelebildiği bir durum söz konusuydu Uruguay'daki Dünya Kupası'na 1930'larda. Ki şöyle bir unvan da var, yani Uruguay'da ilk şampiyon unvanı da var, bunu da hatırlatalım. Brezilya şu ana kadar düzenlenen 22 turnuvanın tamamına katılan tek takım konumunda, yani 22 turnuvanın hepsinde Brezilya'yı izledik. Ve aynı zamanda bu 22 turnuvanın 5'inde şampiyon olarak en başarılı takım konumunda olduğunda Brezilya'nın bir kez daha hatırlatalım. Ki şimdiye kadar Dünya Kupası tarihinde 22 turnuva gerçekleştirildi. Yani 2026 turnuvası, şimdiki önümüzdeki turnuva zaten 23. turnuva olacak. Ve şu ana kadar sadece 8 tane kazanan ülke çıkabildi. Bu ülkeler sayısıyla ve sırasıyla Brezilya 5 kez, 4 kez kazanan Almanya ve İtalya var. Ki İtalya'yı Dünya Kupası'na görememek artık bir gelenek haline geldi. Yani son 3 Dünya Kupası'nda da İtalya'yı izleyemiyoruz. Bunu da söyleyelim. Belki bazı dinleyicilerimiz İtalya'yı konuşmadın, unuttun galiba gibi yorumlar da yapıyor. Hatta kulağıma gelir gibi şu anda ama en azından İtalya'nın bu turnuvada olmadığını söyleyelim. 3 şampiyonluk ile Arjantin bu 3 ülkeyi takip ediyor. Fransa'nın 2 şampiyonluğu var ki son dönemde çok başarılı bir grafik çiziyor. Uruguay biraz daha tabii ki demin de söylediğimiz gibi ilk yıllarda 2 şampiyonlukla başarılı olduğunu söyleyelim. Ve İngiltere ve İspanya'nın da birer şampiyonluğu olduğunu vurgulayalım. Şöyle bir enteresan bir not da var. Avrupa ve Güney Amerika dışından bu turnuvayı hiçbir ülke konferansından hiçbir takım kazanamadığını da söyleyelim. Önümde bazı rekorlar ve başarılar var. En genç şampiyon unvanında 17 yaşında Brezilya ile Dünya Kupası kazanan, 1958'de ilk şampiyonluğunu alan Pele dikkat çekiyor ki Pele'nin de 3 şampiyonluğu olduğunu söyleyelim bunun yanında. Onun haricinde 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu unvanında da Cristiano Ronaldo öne çıkıyor. Yani 2006 Dünya Kupası ile başlayan serüven 2022'ye kadar aslında 5 farklı turnuva olarak yorumlayabileceğimiz serüvende 5 farklı Dünya Kupası'na gol atan ilk oyuncu olmuştu. Bu turnuvada da 6 farklı Dünya Kupası ile herhalde rekor biraz daha genişler diye düşünüyorum. Yani Portekiz kadrosunda belki de en öne çıkarabileceğimiz isimlerden bir tanesi, yaşına rağmen Cristiano Ronaldo, bu turnuvada da mutlaka bir gol katkısı gelecektir bence Ronaldo'dan. Naçizane görüşüm bu şekilde. En çok gol atan oyuncular sıralamasında tüm turnuvaları baz alırsak 16 golle Miroslav Klose Almanya'dan dikkat çekiyor. Bu arada ilginç ve komik olaylar başlığı altında birkaç notum var, onu da söyleyelim. 1966'da kupa çalındı. Yani İngiltere'de sergilendiği sırada bir köpek Pickles tarafından bir çalının altında bulunan bir Dünya Kupası kupasının böyle bir hikayesi var. Bunu da açıklamış olalım. 1930 finalinde Arjantin ve Uruguay kendi toplarını getirip maçın ilk yarısını Arjantin'in sahip olduğu topla, ikinci yarısında Uruguay'ın sahip olduğu topla oynandığı bilgisini de aktaralım. Çok ilginç bir bilgi geldi bana, o yüzden bunu da paylaşmak istedim. Dünya Kupası'nın en çok izlenen etkinliğinin de 2018'de yaklaşık 3,5 milyar kişinin en az bir maç izlemesi olarak önümde bir not var. Yani en çok izlenen Dünya Kupası'nın 2018 Dünya Kupası'ndaki maç başı ortalaması olarak 3,5 milyar kişi ile çok ciddi bir sayıda olduğunu söyleyelim ki zaten Dünya Kupaları tüm spor organizasyonların ortalamalarına göre vuracak olursak, finallerinin ortalamasına göre, yani Amerika'da Super Bowl çok fazla izleniyor kabul ama bütün dünya çapında dünyanın kupası olmasından da mütevellit hakikaten en çok izlenen spor organizasyonu olabilir. Bizlerin de en heyecan duyduğu organizasyonlardan bir tanesi. Birkaç tane daha farklı detay paylaşmak isterim ki 2006 Almanya Dünya Kupası'ndan sonra yani 9 ay sonrasında daha doğrusu Almanya'da doğum oranları %10 arttı. Hatta parantez içinde şöyle bir şey de belirtmek isterim. Yani turnuva bebek patlaması yarattı diye de bir durum oldu. Yani açıkçası benim çok enteresan bir olay olarak paylaşmak istediğim bir olay. Tabii ki belli başlı istatistikleri de paylaşıyoruz. En gollü maç olarak 1954'te oynanan Avusturya-İsviçre maçının 7-5 yani 13 golle noktalandığını söyleyelim. Ve tabii ki bugünkü yayınımızda da birçok seferde tekrar ettiğimiz gibi 2026 Dünya Kupası ilk kez 46 takımla oynanacak. Amerika, Kanada ve Meksika ortaklığında. Biraz sonra tabii ki şu şekilde devam edeceğiz. Son 32 turuna bizim projeksiyonumuza göre kalan takımlar üzerinden derin derin sohbet ederek o takımların ihtimallerini konuşarak devam edeceğiz.
2: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
3: Reklam.
4: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.

0: Reklam bitti.
1: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. St. Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
2: Ayar buluruz izini bilirsin, zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
1: Yani bizim çocuklar.
3: Hem yazında hem kışında nerede olsan seninleyiz.
1: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
4: Maç golünü

0: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
1: Listenin en tepesinde şüphesiz tüm altercilerin en iyisi olarak kabul edilen Cep Herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu var. Halter'e 9 yaşında başlayıp 16'sında rekor kırarak şampiyon oldu Naim. Her katıldığı turnuvanın en özel sporcusu ilan edildi.
2: Naim Süleymanoğlu.
1: Aslen Bulgar vatandaşı olup Turgut Özal döneminde olaylı bir şekilde ait olduğu Türk vatandaşlığını aldı.
3: Adımı değiştirdiler 2 yıl.
4: Türkiye'ye gelmeden evvel 2 yıl evvel adımı değiştirdiler, öyle değil mi?
3: Evet.
1: İlk kez katıldığı Seyir Olimpiyatlarında ülkemize altın madalya kazandırdı, ancak tek altın ona yetmezdi. 1992 ve 1996 Olimpiyatlarında da kürsünün tepesinde Türk bayrağını taşıyan Naim Süleymanoğlu vardı. Olimpiyat altınlarının yanına 7 dünya, 6 da Avrupa şampiyonluğu sığdırdı. Efsanenin hikayesi hepimizin bildiği gibi belgesellere, hatta filmlere dahi konu oldu.
5: Bir gün öleceğimi bilsem de bu haykırışımdan asla vazgeçmeyeceğim.
1: O Türk voleybolunun kaptanı, kaptan Eda Erdem. Beşiktaş altyapısında yetişse de gönül verdiği ve taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye rekor bonservisle transfer oldu.
6: Öncelikle uzun bir transfer döneminden sonra Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum. Özellikle transferimin sonuçlandığı için. Yeni bir camia, büyük bir camia.
1: Fenerbahçe'de lig ve Avrupa şampiyonlukları yaşadı. Adına besteler söylendi, marşlar yazıldı. Filenin Sultanları'nın yeni jenerasyonuyla birlikte çok parlak bir döneme girdi. Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan ve olimpiyat vizesi alan takımın kaptanıydı. Eğer onu bir kez bile dikkatli izlediyseniz nedenli tutkulu, nedenli yüksek bir karakteri sahip olduğunu görürsünüz. Sürekli takımıyla konuşur, liderliğini gösterir, bloğunu yapar ve en kritik yerde o meşhur tek ayak hücumuyla da sayısını alır. Tüm bu özellikleriyle voleybol tarihinin en iyi 100 oyuncusundan biri seçilen kaptan Eda Erdem kariyerine yeni başarılar eklemeye devam ediyor.
7: Yılın kadın sporcusu Jilet Venüs Eda Erdem oldu.
6: Verilen emeğin karşılığını alabilmek inanın çok güzel bir şey, ama bunun yanında ben kendimi istikrarlı bir sporcu olmak adına da zorluyorum ve bu yönde de mücadelemi devam ettiriyorum. Hala içimde voleybola başladığım ilk günkü tutkuyu ve heyecanı hissediyorum.
1: Gelelim çok da popüler olmayan bir branşı bizlere sevdiren Mete Gazoz'a.
8: Mete Gazoz, gold at stake here in Berlin.
1: Mükemmeliyetçi bir beden eğitimi öğretmeni olan babası Metin Gazoz, oğlunu çok küçük yaşlardan itibaren özenle yetiştirmişti. Mete 3 yaşında okçuluğa başladı, 8 yaşında omuzlarını geliştirmek için yüzme dersleri aldı. Göz ve el koordinasyonu için 2 yıl boyunca piyano eğitimi aldı. Başarısını şansa bırakmayan Mete, babası için 2016 olimpiyatlarına katıldı.
9: Yıllar önce olimpiyatlara gidemeyeceğim belli oldu.
10: Ben de gittim babam yanına. Baba sen üzülme, ben gideceğim, ben yarışacağım. Biz birlikte şampiyon olacağız dedim.
1: Yetmedi, 2019'da 3 büyük rekoru kırdı. Mete yılmadan çalışmanın ve planlı olmanın en büyük kanıtı. Tokyo Olimpiyatlarından önce ben bu altın madalyayı kazanacağım diyen ve inancını ortaya koyan Mete Gazoz, okçuluk gibi zor bir branşta tüm rakiplerinin önüne geçerek bize bu alanda ilk kez olimpiyat şampiyonluğu sevincini yaşattı. Ve o ikonik bize sevinciyle hafızalara kazındı.
11: 10 gerekiyor! 10 atıyor! Altın madalyayı kazanıyor Mete! Altın adam Mete!
1: Şimdi sizlere kimlerinizin ilk defa duyacağı, engelli sporcuların yarıştığı bir spor dalı olan paralimpik oyunlarda da yer alan Boccia ile tanıştıracağız. Ülkemizde de birçok lisanslı sporcu tarafından oynanan ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde yer alan Uluslararası Spor Federasyonu tarafından yönetilen bir spor dalıdır. Birçok başarılı sporcumuzun uluslararası turnuvalarda yarışarak tutkularıyla hepimize ilham olduğu Boccia, aslen serebral palsi hastalarının oynanması için tasarlanan bir strateji ve doğruluk oyunu. Motor becerileri etkileyen engelleri bulunan sporcuları da kapsayan bu oyunda renkli topları Jack adı verilen beyaz hedef topuna mümkün olan en yakın mesafeye atarak ya da yuvarlayarak Jack'in yakınına en fazla topu yerleştiren oyuncu çift ya da takım oyunu kazanıyor. Sokar Türkiye'nin grup şirketi Petkim'in 2017 yılından bu yana desteklediği, 2019 yılından beri de ana sponsor olduğu Boccia milli takımımız Paris 2024 Paralimpik oyunlarına hazırlıklarını sürdürüyor. Onlar şartlar ne olursa olsun bizlere vazgeçmemeyi, insan azmedince neler yapabileceğini gösteren, ilham veren, hayallerinin peşinden giden sporcular. Sokar Türkiye ve Petkim'in destekleriyle bizi global arenada temsil eden Boccia milli takımımıza nice başarılar diliyoruz. Onun hikayesi İstanbul Bayrampaşa'da başladı ve belki de en zirveye gitti. Bu hikaye mahalle aralarında o daracık sahalarda geliştirdiği top tekniğiyle Barcelona'ya kadar yolu uzanan Arda Turan'ın hikayesi. Çok sevdiği Galatasaray kulübüne 13 yaşında adım atan Arda 20 yaşında ilk maçına çıktı.

0: bir isim daha oyunda, Galatasaray'da.
1: 22 yaşında 10 numaralı formayı sırtına geçirmiş, kaptanlık pazu bandını da koluna takmıştı. Milli takımında ilk 11'de yeri kesindi, o Türk futbolunun yetiştirdiği en yetenekli futbolculardandı ve hala çok gençti. Büyük yükselişi Atletico Madrid'de oldu. Real Madrid ve Barcelona'nın hegemonyasını yıkan Atletico'da 10 numaralı forma Arda'nın sırtındaydı. La Liga'yı kazandı, Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Teknik direktör Simeone'ye göre Arda takımın hem beyni hem de kalbiydi. Ancak onun hedefi daha da yüksekti. Messi, Neymar, Suarez'le forma giymekti. Bu isteği çok da gecikmeden gerçekleşti ve 2015 yılında 41 milyon euroya Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona'da da gayet iyi istatistikler elde etmesine rağmen özel hayatında yaşadığı sorunlar onun sahada olan konsantrasyonunu bozacaktı. Arda'nın kariyeri İstanbul'da başlayıp kimsenin hayal edemeyeceği yerlere yükselip yeniden en büyük sevdası Galatasaray'la son buldu. The Turk, Turkish Prince, Mr. Magic lakapları sizlere kimi anımsatıyor? Bilardo topunu bedeninin bir parçası gibi kullanan Semih Saygıner elbette. Bu lakaplar tüm dünyanın onun hakkında söyledikleri. Semih Saygıner öyle bir isim ki Türk Bilardo Federasyonu'nun kurulmasını sağlayan, bilardo literatürüne 42 özel vuruş kazandırmış birisi. 1994 yılında şampiyonlukla başladığı kariyerinde defalarca en iyi bilardo oyuncusu ödülünü kazanmış, dünya şampiyonlukları elde etmişti. Bilardo denildiğinde sadece ülkemizde değil tüm dünyada akla giren ilk isimlerden olan Semih Saygıner, ülkemizde bilardonun bir spor olarak değer görmesini sağladı. Sıradaki isim Türk voleybolunun Demir Lady'si, Neslihan Demir. 2003 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nda TRT spikeri bir anlık heyecanla filenin sultanları diyor ve efsane takımın unvanı belli oluyordu. Bu takım Türkiye'ye büyük kitleler halinde ilk kez voleybolu sevdirecekti. Her büyük takımın elbette bir süper yıldızı olur ve 2003'teki efsane takımda bu rol Neslihan'daydı. Pasör çapraz mevkisinde oynayan ve takımın neredeyse tüm skor yükünü çeken Neslihan o yıl Avrupa ikinciliği kazandı. 2006 ve 2010 Dünya Şampiyonalarının da en skoreri yine Neslihan oluyordu. Demir Lady 2010 Dünya Şampiyonası'nda çıktığı 11 maçta 251 sayı kaydederek de sayı rekoru kırıyordu. Daha sonra bu rekor İtalyan Paolo Egonu tarafından ancak 2018 yılında geçilmişti. Türk voleybolunun efsanelerinden Neslihan Demir Güler voleybol tarihinin en iyi 100 oyuncusuna da seçilerek bu başarısını sembolleştirdi. Türk basketbolunun yeniden yapılanıp NBA'ye basketbolcular ihraç ettiği 2000'li yıllar Türk sporunun da zirvesi oldu. Bu isimlerin başında Money Man lakaplı Mehmet Okur da yer alıyordu. 2002'de Amerika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda boy göstermiş, turnuvanın en çekici 10 isminden biri olmuştu. The Pride of Turkey, the Memo Man. Memo 2004 yılında Detroit Pistons'la NBA şampiyonu oldu. O tarihte bunu başarabilen ilk ve tek sporcu oydu. 2005 yılında Utah Jazz'de kontrat imzaladı. Burada çok sevilen Memo attığı kritik üçlüklerle Money Man lakabını aldı. First time All-Star for the Utah Jazz Center, Mehmet Okur. En iyi sezonu olan 2007 yılında NBA All-Star maçına bile çıktı. Bir Utah Jazz efsanesine dönüşen Memo hem milli takımda hem de NBA'de antrenörlüğe devam ederek basketbolun içinde kalmaya devam ediyor.
2: Merhaba sevgili seyirciler. Frankfurt'ta Brandenburg Halle'de Sinan yeni bir maçına çıkıyor.
1: Boğaz'ın boğası lakabını duyduğunuzda aklınıza hangi isim geliyor? Bu isim çıktığı 35 maçın 31'ini kazanan Sinan Şamil Sam'dan başkası değil. Kariyer basamaklarını çok hızlı tırmanıp en zirveye çok çabuklaştı. 2002'de Avrupa şampiyonu oldu. En önemli maçına 2004 yılında dünya kıtalar arası ağır siklet boks şampiyonluğu için çıktı. Rakibini knockout'la yenen Boğaz'ın boğası WBC klasmanında kıtalar arası şampiyon oldu. Bu Türk boks tarihinin en önemli başarılarından bir tanesiydi. Türkiye'ye uykusuz geceler yaşatan, bu sporu ülkemize sevdiren isimlerin başında gelen Sinan Şamil Sam'ı maalesef 2015 yılında kaybettik. Olimpiyat oyunlarında ülkemizi jimnastik alanında temsil eden ilk kadın sporcumuz olan Göksu Üçtaş Şanlı, 2009 yılında Akdeniz oyunlarında atlama masasında gümüş madalya kazanarak bir ilke daha imza attı. 2010'da düzenlenen Dünya Şampiyonası turunda yer aletinde altın, denge ve atlama aletlerinde gümüş madalya kazanarak jimnastiğin ülkemizdeki en önemli temsilcisi oldu. O yıllarda jimnastiğe ülkemizde yeterince değer verilmiyor, hatta Göksu antrenman yapacak tesis bile bulamıyordu. Kendi yaptığı tahtalarla yaptığı antrenmanlarla Londra Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanan Göksu, olimpiyat tarihinde ülkemizi temsil eden ilk kadın jimnastikçi oldu. Kızının doğumunun ardından 4 yıl ara verdiği spora 2016'da geri döndü ve Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Şüphesiz jimnastik dalında Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak gibi yıldızların yetişmesinde Göksu'nun da yaktığı kıvılcımın ayrı bir yeri var. Biraz önce Mehmet Okur dedik, Hidayet Türkoğlu'ndan bahsetmemek olmaz.

0: Mecciye gitti. O dönem Avrupa'dan gelen basketbolculara göre daha farklı bir yapısı vardı. Hızlı değildi ve atletizmi çok da yüksek olamazdı. Ancak inanılmaz soğukkanlı ve müthiş bir liderdi. Maçın son saniyesinde defalarca takımına maç kazandırdı. 2009 yılında kazanmak üzere olduğu NBA finaline Kobe Bryant izin vermedi.
1: Hocam ne söyleyebilirsin ki? Ben kelime yok, hakikaten yok ya.
0: 2010 yılında ülkemizde düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası'nda milli takımımızın da lideri olan Hido, dünya ikinciliğinde önemli bir paya sahipti. Hido, aktif kariyerinin ardından yöneticiliği seçti ve Basketbol Federasyon Başkanlığı'na kadar yükseldi. Türk futbolunun en zeki ve en yetenekli futbolcuları arasında adını en üstlere yazdırmış olan Emre Belezoğlu, kariyeri ve başarılarıyla Türk sporunun önde gelen isimleri arasında. 16 yaşında girdiği Florya Metin Oktay tesislerinden 21 yaşında UEFA ve Süper Kupa kazanmış bir şekilde Inter'in yolunu tutan Emre, 2002 Dünya Kupası'nda dünya üçüncüsü olan milli takımında en özel isimlerindendi. 2004 yılında Brezilyalı efsane Pele, Emre'yi yaşayan en iyi 100 futbolcular listesine bile yazmıştı. Pas yeteneği, oyun görüşü ve saha içi liderliğiyle gerçekten dünya klasındaydı. Inter'in ardından Newcastle United ve Atletico Madrid formaları da giyen Emre, efsanesi olacağı Fenerbahçe formasını da giydi. ...2019 yılında veda ettiği futbola teknik direktör olarak devam eden Emre, Türk futbolunu üst seviyelere çıkarmış çok özel bir isim. Sıra boks branşının bizlere tanıştırdığı, dünyada birçok madalya kazanan sporcularımız Buse Naz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nda. İsimleri de kaderleri de benziyordu. Trabzon doğumlu olan iki sporcu genç yaşlarında Avrupa ve dünya şampiyonluklarının üstüne 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Sürmeneli altın, Çakıroğlu ise gümüş madalyayı kazandı. Güreş denildiğinde Hamza Yerlikaya'dan sonra akla gelen yeni jenerasyonun zirvedeki ismi Taha Akgül. Serbest stilde tam 9 kez Avrupa şampiyonu oldu. Bu madalyaların yanına 2 dünya bir de olimpiyat madalya sığdıran Taha, Avrupa'da en fazla şampiyon olan güreşçi unvanını kazandı. 2016'da Rio Olimpiyatlarında altın madalyayı kazanarak tarihe geçti. Taha artık güreş sporu için öyle bir noktaya gelmişti ki 2020 olimpiyatlarında onu altın madalyadan eden rakibi Steve Sonon Taha için şunları söyledi. Hiç şüphem yok. Bugün karşısında kazandığım sporcu Taha Akgül. Ağır siklet güreş tarihinin en iyisi. Onu yenebildiğim için çok şaşkınım. Gelelim güreşin bir diğer altın adamı Rıza Kayalp'e. Greco-Roman stilde 11 kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayalp 4 kez dünya şampiyonluğu da yaşadı. Avrupa'nın gördüğü en yetenekli güreşçi olmasına rağmen olimpiyatlarda yalnızca 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanabildi. Bunun sebebi Rıza'nın en büyük rakibi Kübalı efsane Lopez Nunez oldu. Üst üste 4 olimpiyatta da altın kazanan Kübalı güreş tarihinde bunu başarabilen ilk sporcu oldu. Rıza ise hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın bu stilde en özel sporcusu. İşte karşınızda Türk sporunun en büyük emekçileri, ülkemizi tüm dünyaya tanıtan ve bizlere onlarca gurur yaşatan milli sporcularımızı bir kez daha andık. Onlar kendi branşlarında hem en iyi olmak istemiş hem de genç nesle örnek olmuşlardır. Yeni Eda'ların, Hasan'ların, Naim'lerin, Memo'ların bizlere bıraktıkları bayrakları daha da ileri taşıma zamanı.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Reklam. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
6: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Kim ne dedi? Hakan Safi olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.
8: Sayın Divan Kurulu Başkanım, Sayın Divan Kurulu Üyelerim, Sayın Başkanım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, kıymetli kongre üyelerimiz, ekranları başında bizleri izleyen, radyolarında yine bizleri dinleyen büyük Fenerbahçe ailesi ve değerli basın mensupları, hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum.

0: Sizlere başkan adayı sıfatıyla hitap etmenin büyük mutluluğu içerisindeyim. Değerli kongre üyeleri, geçtiğimiz Eylül ayında adaylık kararını verdikten sonra çok sevdiğim Fenerbahçe'm için kendime hiçbir limit koymadım. Adaylık konusunda da bir dakika bile tereddüt etmedim. Kulübüme de hizmet etmek için kollarımı sıvadım, sıvıyorum. Çünkü bizlere göre Fenerbahçe'mizin artık kaybedecek bir dakikası bile yok. Sevgili kongre üyelerimiz, aylarca çok çalıştık. Avrupa'nın farklı kulüplerini ziyaret ettik. Farklı futbol modellerini, kültürlerini inceledik. Çok önemli futbol adamlarıyla bir araya geldik. Bunlardan da biliyorsunuz benim de kıymetli arkadaşım, kim o? Paolo Maldini. Milan'ın şampiyonluk hasretine son veren yapılanmanın da mimarı olan sevgili Paolo ile Fenerbahçe'nin mevcut durumunu değerlendirdik. Hedeflerimizi belirledik. Fenerbahçe tribünlerinin istediği coşkulu futbolu sahaya nasıl yansıtacağımızı da kararlaştırdık. Haftalar öncesinden de transfer temaslarımız da başladı. Biliyorsunuz şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Neydi isimleri? Dinliyorum. Neydi isimleri? Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood. Bitmedi. İnanın, dahası da geliyor. Ben ıslak imza olmadan konuşmam değerli Fenerbahçeliler. Bu anlaşmaları da yaparken çok çok ince düşündük. Fenerbahçeli'nin beklentilerini karşılayacak isimleri de özenle seçtik. Ben verdiğim hiçbir sözden de dönmem. Benim için söz ağızdan bir kere çıkar. Öyle olduğunu da kampanya boyunca sizlere gösterdik mi? Gösterdik. Çünkü Fenerbahçe'ye yakışan da budur. Fenerbahçe'yi vasata alıştıranlardan, kadrosunu eksik bırakanlardan, transferde geç kalanlardan olmayacağız. Bunu da emin olabilirsiniz. Sabah imajı görmüşsünüzdür. İki tane yöneticimiz yok arkadaşlar. Nerede biliyor musunuz? Nerede biliyor musunuz? Londra'da bekliyorlar. Islak imza olduğu zaman da bu kardeşlerinizi de buraya sizlerin huzuruna getireceğim. Gelecek hafta mazbatayı alınca göreceksiniz. Açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak. Sevgili Fenerbahçeliler, çok yorulduk, çok yıprandık, çok da bölündük, farkındayım. Günlerdir binlerce Fenerbahçeli ile bir araya geldik. herkesle dertleştik. Hepsinin beklentilerini dinledik. Değerli Fenerbahçeliler, 12 yıldır şampiyon olamıyoruz. Artık sabrınız kalmadı, biliyorum. Biz seçildiğimiz takdirde bu hasretin 13 yıla çıkmayacağının sözünü veriyorum. Biz Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız. Ve bizim bu hedefimize kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz. Bana seçim kampanyası süresinde en çok değerli Fenerbahçeliler yapı meselesi soruldu. Nasıl başa çıkacaksınız diye. Bu işi nasıl çözeceksiniz diye. Fenerbahçe'nin haklarını koruyabilecek misiniz sorularını çok duyduk. Fenerbahçe'mizin tarihinde maalesef çalınan birçok şampiyonluk var. Şunu net olarak söylememiz, bunun da farkında olmamız gerek. Biz, bunu üzülerek söylüyorum, teknik direktörümüzün, futbolcularımızın, taraftarlarımızın emeklerini bazen korumakta zorlandık. Rakiplerimiz adeta cirit attı. Çünkü niye? Meydan boştu. Kıymetli Fenerbahçeliler, ben geçmişi konuşmayı seven birisi değilim. Olan oldu. Geri dönme imkanımız tabii ki yok. Ben temsil ettiğim geleceği konuşmanın daha değerli olduğunu düşünüyorum. Diyorlar ki sen ne yapacaksın Hakan Safi? Buyurun size anlatayım. Ben ilk olarak tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım. Ve saha içi konusunda da hiçbir bahaneye de izin vermeyeceğim. Fakat bu da yeterli değil. Saha dışındaki engelleri de teker teker kaldıracağız. Kurtlar Vadisi dönemleri geride kaldı kıymetli Fenerbahçeliler. Devir değişti. Devir iletişim, doğru bağlantı ve lobi dönemi. Yönetimde olduğum dönemde Türk futbol tarihinde ilk kez yabancı var gelmesine de vesile oldum. Tarihte ilk kez yabancı bir hakem ataması gerçekleştirildi. Ben de mütevazi olmayacağım bu konuda. Ben olmasam da bunlar olmayacaktı. Ben doğru adımlar atarak rekabetin en azından saha dışında eşitlenmesi için çok önemli hamleler yaptım. Yarın başkan seçtiğiniz takdirde fikstür, hakem konuları sorun olmayacak. Eşit şartlarda mücadele edeceğiz. Söz veriyorum. Benim olduğum yerde Fenerbahçe'nin bir değil çeyrek puanını almaya kimse cesaret edemeyecek. ...1959 öncesi şampiyonlukları da arkadaşlar unutmadık. Fenerbahçe'mizin başvurusu ortada. Hakkımız olan bu şampiyonlukları da alacağız, emin olun. Değerli kongre üyeleri, Fenerbahçelileri böldüler, ötekileştirdiler. Bu güzide camia maalesef zayıfladı. Saha içinde de saha dışında da etkisiz kaldık. Camiamız gücünü unuttu. Etkisi azaldı. Buna izin veremeyiz.
1: Hakan Safi olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
0: Ötekileştiren benden değilsen düşmansın diyen zihniyet Fenerbahçe'mizi prangaladı. Buna da izin veremeyiz. Kampanya süresince değerli arkadaşlar birçok derneğimizi ziyaret ettik. Bazılarında maalesef siz de biliyorsunuz, basına da yansıdı, tatsız olaylar yaşanmış. Bizim kapımız herkese açık. Fenerbahçe'miz yeniden istediğimiz noktaya ancak herkesin çabasıyla gelecek dedik. Buradan tüm derneklerimize, bizim yanımızda da oldukları için hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe sevdasını hiçbir bedel talep etmeden tamamen gönüllülük esasıyla dünyanın dört bir yanında yaşatıyorsunuz. Kadıköy'den uzak olan Fenerbahçelilerin sevgisini taze tutmasına vesile oluyorsunuz. Hepsine bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Buradan bu güzide camianın belki taraftarına da seslenmek istiyorum. Yağmur çamur demeden gelip takımınızı desteklediniz. Her deplasmanda yanımızda oldunuz. Branş fark etmeksizin tribünleri doldurdunuz. Ne diyoruz? Bazen hüzün vardır, bazen de mutluluk. Son dönemde futbolda istediğimiz mutluluğu yaşayamadık. Sizlere söz veriyorum Fenerbahçeliler. Teveccüh gösterip bizi seçtiğiniz takdirde gelecek Mayıs ayında nasıl bir kutlama yapacağımızı tüm dünyaya göstereceğiz. Bunun da fragmanını seçim kampanyamızda gösterdik. Bizler Fenerbahçe'nin gücünü yeniden herkese göstereceğiz. Bugün Sayın Yıldırım da seçimde rakibiz. Yarın 7 Haziran'da bir başkan seçilecek. 8 Haziran'da hepimiz çubuklu için mücadelemize devam edeceğiz. Bugün efsane başkanımız da tabii ki rakibiz. Ancak arkadaşlar, gerçek rakibimizi unutmayalım. Sevgili Fenerbahçeliler, ben unutmam. Hakem seminerlerine rakip takım adıyla katılan hakemleri, fikstüre ayar çekenleri kutlamalarda bize küfreden teknik direktörleri Fenerbahçe'ye sallayarak, reyting alanları ilmek ilmek işleyerek yolumuza türlü türlü engel çıkartanları bu kardeşiniz unutmaz.

Sizler de hafızanızı taze tutun. Rehavete yer yok. Hepimiz üstümüze düşeni yapmalıyız. Seçildiğimde ne yapı, ne kirli lobi, ne de kollanan rakipler olacak. Hiçbirine izin vermeyeceğim. Bizler imtiyaz değil, eşit şartlarda mücadele istiyoruz. Buna da hiç kimse engel olamayacak. Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım.

Bugüne kadar kimsenin de hakkımı yemesine izin vermedim. Söz konusu Fenerbahçe olursa da hiç izin vermem. Gençliğim, enerjim, servetim, her şeyim Fenerbahçe'me feda olsun.

0: Özlemişiz bu şarkıları. Aa, çok söyleyeceğiz. Seçim kampanyasında bazen Hakan Bey sizi az tanıyoruz diyenler oldu. İzin verirseniz biraz kendimi anlatmam gerek. Aziz Bey ifade etti. Evet. Ben nereden geliyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Sizler gibi sokaklardan geliyorum. Kasımpaşa'da büyüdüm. Yatılı okulda okudum. Disiplini öğrendim. Ufkum açıldı. Amerika'da MBA yaptım. Kıymetli Fenerbahçeliler, 18 yaşımda da babamı kaybettim. Mekanı cennet olsun. İmtiyazlı bir çocuk değildim. Hiçbir şey bana peşin olarak verilmedi. 14 yaşında girdiğim çalışma hayatımda tırnaklarımla kazıyarak milyar dolarlık şirketler kurdum. Ailem için yaptım. Şimdi sarı lacivertli ailem için yapma zamanı. İnanın sizler için hiçbir limitim yok. Para pul umurumda değil. Çocuklarımla caddede kutlayacağım bir şampiyonda paha biçmem zaten imkansız. Sizler için de öyle biliyorum. Çocuklarımızın yüzlerini hep beraber birlikte güldüreceğiz. Biz şampiyon olacağız. Bir seri başlatacağız. Hiç kuşkunuz olmasın sevgili renktaşlar. Fenerbahçe dönemi başlıyor ve bizi hiç kimse durduramayacak. Hiç kimse. Kıymetli kongre üyelerimiz, pazar günü yani yarın bir seçim yapmanız gerekecek. Geçmişle gelecek arasında çok kritik bir seçim. Fenerbahçe geçmişin sorunlarında takılı mı kalacak, yoksa geleceğin başarılarıyla mı coşacak? Sizler karar vereceksiniz. Artık o kadar enerjim yok diye mi, yoksa ne pahasına olursa olsun canla başla çalışacağım diyen mi, siz seçeceksiniz. Müsaadenizle gözlüğümü takmak istiyorum arkadaşlar. Çok güneş var. Sizlere de Allah sabır versin. Nasıl dayandınız bilmiyorum. Sizlere de. Bir yıldız yeter diyen mi, yoksa dünya yıldızlarını getirdim diyen mi, sizlerin tercihi olacak. Değerli Fenerbahçeliler, aslında en büyük yük de sizlerin omuzunda. Fenerbahçemizin kaybedecek bir dakikası bile yok. Hepiniz farkındasınız biliyorum. Bir seneyi daha rakibimizin şampiyonluğunu izleyerek geçiremeyiz. Şunu unutmayın. Bu büyük camiamızın hiç kimseye borcu yok. Kimsenin de malı değil. Biz kibirli olmayacağız. Tribünleri de kapatmayacağız. Kombine iptal edip maça babasıyla gelen çocukları da ağlatmayacağız. Kıymetli Fenerbahçeliler, Fenerbahçeliler, kulübümüz için çok önemli projelerimiz var. İşimiz sadece transfer değil tabii ki. Öncelikle diğer konumuzda stat konusuyla da başlamak istiyorum. Stat projesini geçen sene bizler geliştirdik. Stadımızı kendi yerinde Papaz'ın çayırında 64.500 kişilik kapasiteye çıkartacağız. Bunu da ilk sezonumuzda şampiyon olduktan sonra yapacağız. stadımızın Mayıs ayına yetişmesi mümkün değil. Rakibimiz kampanyasını önce şampiyonluk, sonra stat diyerek başladı. Güzel. Sonrasında da Mayıs ayında bitireceğiz dedi. Şimdi de söylemi izinler alınırsa diye değişti. Sevgili Fenerbahçeliler, kimsenin sizleri yanıltmasına izin vermeyin. Kutsal oylarınızı da ona göre verin. Bir diğer konumuz da tesisler. Tesislere de el atmamız gerekiyor değerli Fenerbahçeliler. Kulübümüzün büyüklüğüne hiç yakışmayan biri durumdaki de tesislerimiz. Fenerbahçelilere birlikte vakit geçirebilecekleri, Fenerbahçe'yi yaşayabilecekleri kaliteli yaşam alanları sunmamız gerekiyor. Maltepe tesislerimiz çok kritik. Fenerbahçe altyapısı son zamanlarda çok önemli yıldızlar çıkarttı. Buna devam etmemiz, altyapı konusunda da daha verimli tesisler inşa etmemiz gerekiyor. Değerli kongreleri, amatör şubelerle ilgili kampanyamız döneminde çok sorular geldi. Bizler defalarca söylediğimiz gibi şube kapatmaya veya bütçe küçültmeye gelmiyoruz. Sevgili eski yöneticimiz Hulusi Bey dedi ki bana, Sayın Safi, voleybolda 15 milyon euro açık olacak, hesabını ona göre yap dedi. İşiniz rahat olsun. Hiçbir çekincemiz yok. Amatör şubelerimize de gereken neyse o desteği vereceğiz. Özellikle basketbol konusuna değinmek isterim. Basketbolla ilgili düşüncemiz net. Profesyonellerimizden memnunuz. Şubelerimiz çok iyi gidiyor. Daha fazla destek vereceğimiz hiçbirinizin merakında kalmasın. Kıymetli Fenerbahçeliler, sporcu yetiştirmek bizim en önemli görevimiz. Tüzüğümüz ortada. Fenerbahçemizin vizyonu, ulu önder Atatürk'ümüzün ilkelerine sadık sporcular yetiştirmektir.
1: Hakan Safi olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
0: Kıymetli kongrelerim, buradan Fenerbahçe Spor Kulübü çalışanlarına da seslenmek istiyorum. Aklınızda hiçbir endişe olmasın. Bizler rövanş duygularıyla gelmiyoruz. Kimsenin işi konusunda da bir sorun yaşanmayacak. Her kim ki işini iyi yapıyorsa bizimle birlikte yolumuza devam edecek. Özlük hakları konusunda da yaşanan sıkıntıları çözeceğiz. Branşlar arasındaki dengesizlikleri ortadan kaldıracağız. Fenerbahçe televizyonu ve radyosu da bizim için çok kıymetli. Televizyonumuz aynı şekilde yoluna devam edecek. Radyo konusuna da göreve gelince tekrar değerlendireceğiz. Sevgili Fenerbahçeliler, futbol konusunda transfer haricinde de projelerimiz var. Öncelikle Türkiye'de farklı bölgelerde 5 pilot takım satın alacağız. Genç oyuncularımıza rekabetçi bir ortam sunacağız. Fenerbahçeli teknik adamlara iş imkanı oluşturacağız. Yurt dışından da bir takım satın alma projemiz var. Uluslararası seviyede yapacağımız bu anlaşma hem transfer önceliği hem de Güney Amerika ve Afrika'dan getireceğimiz oyunculara Avrupa futboluna adaptasyon süresi tanıyacak. Batı Afrika'da bir akademi ile anlaşmak istiyoruz. Bu da Fenerbahçe'mize yine genç yetenekler konusunda transfer önceliği sağlayacak. Sevgili Fenerbahçeliler, finansal konularda hep borçlardan bahsediliyor. Biz farklı bir yerden bakıyoruz. Gelirlerimize bakmamız lazım. Yeni gelir kaynakları üretmemiz lazım. Bizler Fenerbahçe'ye tarihinde olmayan yeni araziler kazandıracağız. Ne kadar biliyor musunuz? 1 milyon metrekare. Ardından Fenerbahçe GEO'yu kurup kulübümüze de ek gelir sağlayacağız. Fenerbahçe'mizin çok çok önemli şirketleri var. Feneryum da bunlardan biri. Feneryum'u halka arz konusunda değerlendirmemiz gerekecek. Dün denk geldim değerli rakibim, yönetim kurulu olarak diyor ki biz hiç toplanmadık. Biz hep toplanıyoruz değerli Fenerbahçeliler. Hep ekip halinde çalışıyoruz. Bizler bu yönetimi oluştururken de birçok istişareler yaptık. Dün akşam bile sabah 4'e kadar belki 60-70 kişiyle istişare yapmaya hep devam ettik. Kulübün kültürüne hakim, deneyimli isimler bize kılavuz oldular. Enerjik, genç Fenerbahçesine hizmet etmek için sabırsızlanan genç isimler de gücümüze güç kattılar. Bu yönetimde herkese dokunmaya çalıştık. Deneyimi, enerjisi, iştahı, finansal gücü ve sağlam bağlantıları olan isimleri de bir araya getirdik. Sayın Başkanımız, Aziz Başkanımız ne diyor? Listelere bakın, öyle karar verin demiş. Bence de öyle karar verin sevgili Fenerbahçeliler. Biz listemizi kendimiz oluşturduk. Hepsi de pırıl pırıl, hiçbir bagajı olmayan isimler. Bizim listemizi ceketsiz gölge başkan oluşturmadı.

2011 yılından beri Türkiye'de bir şike olayı yaşanmadı diyen ceketsiz gölge başkanı affetmek istiyor musunuz diye öyle duyduk. Menfaatlerini Fenerbahçe'sinin önüne koyan, istifa edip gidenleri siz affetseniz de Fenerbahçe'miz affetmez. Kıymetli Fenerbahçeliler, biz kalbi sarı lacivert atan herkesle biriz. Bizim ayrıştırma, ötekileştirme, düşmanlaştırma gibi bir derdimiz yok. Bugün seçimdeyiz. Ama 8 Haziran'dan itibaren hepimiz aynı renklerin peşinden koşacağız. Ben bunun sözünü çok net verebiliyorum. Bakın, ben Eylül ayında seçimi kaybettik. Ama kulübeme olan desteğim bir an olsa bile azalmadı. Küsüp gidenlerden hiç olmadım. Fenerbahçem linçlenirken susanlardan olmadım. Paraya ihtiyaç varken sırtımı dönenlerden olmadım. Dün olmadım. Sizlere yine bu kürsüden söz veriyorum. Hayatımın sonuna kadar da olmayacağım.

0: Unutmayın değerli renktaşlarım, Fenerbahçe'mizin kimseye borcu yok. Bizim Fenerbahçe'ye hizmet borcumuz var. Eğer teveccüh gösterirseniz, başkan seçerseniz, tüm enerjimle, tüm servetimle, görevde olduğum her saniyesinde sizlerin emrinde olacağım. Ne dedim ben? Benim sözüm paradan kıymetli. Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır. Daha da Fenerbahçe için bir şey de yapmadım. Başkan olunca neler yapacağımı da hep beraber hayal edebilirsiniz. Değerli kongreleri, sözlerime son verirken şunu hatırlatmak isterim. Biz Fenerbahçe'nin geleceğine talip olduk. Geçmişin hesaplaşması peşinde değiliz. Fenerbahçeliği Fenerbahçeliğe şikayet etmeyeceğiz. Biz birliği sağlayacağız. Yeniden gücümüzün farkına varacağız. Tek yumruk halinde hareket edeceğiz. Ve biz şampiyon olacağız sevgili Fenerbahçeliler. Nasıl şampiyon yapacağımı da çok iyi biliyorum. Gelecek sene bu zamanlarda karşınıza şampiyonluk kupasıyla geleceğiz. Söz, sizlere söz. Kimse bize engel olamayacak. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum.
1: Hakan Safi olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi? Aziz Yıldırım olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.
3: Sevgili Fenerbahçeliler, kardeşlerim, yoldaşlarım, dava arkadaşlarım, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Uzun bir konuşma yaparak sizleri yormayacağım. Ama şampiyonluk şarkılarını bu statta söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim. Sizinle çok eski tanışıyoruz. 120 yaşına erişen bu ulu çınarın altında beraber bir ömür geçirdik. Aranızda kardeşlerim diye hitap edeceğim Fenerbahçeliler var. Aranızda evladım diyebileceğim genç Fenerbahçeliler var. Az olsa da ağabeyim, ablalarım var. Onlara hitap edeceğim. Kendimi anlatmaya, tanıtmaya çalışmak size haksızlık olur. Biz birbirimizi tanıyoruz ve seviyoruz. Biz sizinle pek çok sevinci, mutluluğu birlikte yaşadık. Pek çok üzüntü ve acıyı da birlikte yaşadık. Her şey unutulur ama zor gününüzde yanınızda kim vardı? Bu unutulmaz. Devletimizin içine sızan, vatana kastetmiş bir ihanet şebekesi Fenerbahçe'yi teslim almak için iftira üstüne iftira atarken, darbe üstüne darbe vururken yanımda siz vardınız. Fenerbahçeliler vardı. Herkes uyurken uyanık olan sizdiniz. Herkes uyuşmuşken ayağa kalkan siz oldunuz. O ihanet şebekesinin karşısına ilk siz dikildiniz. Vatana, millete, devlete ihanet eden hainlerin karşısında dimdik duran sizlerdiniz. Bu şeref önce ve daima size aittir. Beni Aziz Yıldırım yapan şey ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdaki başarılardır. Beni Aziz Yıldırım yapan Fenerbahçe'dir, sizlersiniz. Sadece 20 yıl boyunca başkanlık onurunu layık görmeniz değil, Fenerbahçe'yi efsane yapan şey kendisini vatanına, milletine adamış göz ipek, fedakar ve fedai bir camia olmasıdır. Aziz Yıldırım büyük yapan da ihanet şebekesine karşı benimle tek yürek, tek bilek mücadele veren sizlersiniz. Diyorlar ki bu yaşında neden aday oluyor? Onlar benim bir kez daha başkan olmak istediğimi sanıyorlar. Hayır, onlar bilmiyorlar. Hayır, onlar anlamıyorlar. Benim Fenerbahçe

0: Fenerbahçe'ye karşı duyduğum sevgiyi, bağlılığı göremiyorlar. Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Benim Fenerbahçelilere ödenmemiş bir borcum var. Bana onur duyduğum bir hayat hikayesini Fenerbahçe verdi.
1: Aziz Yıldırım olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
0: Beni bir azim ve mücadele adamı yapan sizlersiniz, Fenerbahçelilerdir. Kardeşin duymaz, el oğlu duyar denilen yerde ve zamanda sizler benim kardeşlerimdiniz. Mahkeme kapılarında, hapishanelerde hiç yalnız kalmadım. Hiç yalnız hissetmedim. Milyonlarca Fenerbahçeli yanımda, önümde, arkamdaydınız. Benim size borcum var. Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Kardeşimin bile hatırlamadığı, benim bile unuttuğum bir doğum gününde hapishane duvarlarının arkasında şarkılarla, tezahüratlarla doğum gününü kutlamaya gelen Fenerbahçe'yi nasıl unutabilirim? Bu tribünleri sevgiyle dolduran Fenerbahçeli 50 bin kadını nasıl unutabilirim? Bu sevgi, bu vefa unutulabilir mi? Vatana, millete, devlete ihanet eden hain şebekeye karşı herkesten önce askerden, polisten, devletten de önce meydan okuyan, dimdik direnen, asla boy değmeyen Fenerbahçe'ye borcum var. İşte ben ve arkadaşlarım bu borcu ödemeye geliyoruz. Fenerbahçe'yi türlü hile, entrika, ayak oyunlarıyla engelleyenlerle, Fenerbahçe'nin hakkını yiyenlerle, Fenerbahçe'nin boynunu bükenlerle, onların hak ettikleri gibi mücadele etmek için geliyorum. Sportif mücadelenin, sportif başarının dengesizleştirdiği sezonları hep beraber yaşadık ve gördük. Bravo! Bravo! 6-0'ı bu adam yaptı burada, 6-0'ı. 4-0'ları burada yaptı. Ve gitti orada, onların sahasında 2-1 yendi. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı arkadaşlar bile. Siz konuşun, sallayın, sallayın. size gülüyorum, gülüyorum. Neyse. Fevkalade müsaadeye mazhar olmaya alışmış olan camiaların, çalınmış puanlarla şampiyon olanların sahtekar planlarını ellerinde patlatmak için adayım. Fenerbahçe'nin kaybettiği maçların, kazanamadığı şampiyonlukların acısını kalbinde hisseden çocukların gözyaşı dökmelerine artık dayanamadığım için geliyorum. Sevgili Fenerbahçeliler, ben bu tribünlere unuttukları bir şeyi bir daha hiç unutmayacakları şekilde hatırlatmak istiyorum. Hatırlayın, bibim kalbimi şöyle atardı. Her zaman, her yerde en büyük Fener. Maçlara ruh ile başlayıp bir ruh ile bitirelim. Her zaman, her yerde en büyük Fenerbahçe. Fenerbahçe en büyüktür. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Sezona bu sloganla başlayıp şampiyonluğu bu sloganla kutlayalım diye geliyorum. Burası Fenerbahçe Kongresi. Polemik, sataşma, kavga bize yakışmaz. Bana hiç yakışmaz. Fenerbahçeliler, Fenerbahçelilerle tartışmaz, kavga etmez. Hiçbir sataşmaya da cevap vermeyeceğimi bilin. Bugün burada oluşumun asıl gayesi Fenerbahçe'ye kavgasız bir birlik bütünlük kazandırmaktır. Ben Fenerbahçelilerin kardeşliğini güçlendirmek için geliyorum. Kardeşlik sevincini hepinizle paylaşmak için buradayım. Bizim birliğimiz kuvvetimizdir. Kuvvetimiz birliğimizdir. 12 yıldır şampiyonluk özelimi çekiyoruz. Bunun 4 yılında benim yönetimim vardı. Ben bu sorumluluğu inkar etmiyor, kabul ediyorum. Zaman hepimize bir şeyler öğretti, bir şeyler kazandırdı. Zaman kendi kendimizle kavga zamanı değil. Fenerbahçe'nin şampiyon olmadan bir sezon daha geçirmeye tahammülü yoktu. pazartesi gününden başlayarak mutlaka şampiyonluk ilkesiyle durmadan, yorulmadan çalışarak ve o şampiyonluk kupasını burada hep birlikte kutlayacağız. Hangi teknik direktörle yapacaksınız, hangi futbolcularla yapacaksınız diye soranlar bu işi bilmiyorlar. Şampiyonluk ruhla kazanılır, azimle şampiyon olur. Dilek temeniyle değil, irade ve mücadeleyle şampiyon olur. Sizlere şunu hatırlatmak isterim. Fenerbahçe'nin 40 yıllık tarihinde 6 defa Aziz Yıldırım şampiyon yapmıştır. Bunun dışında 2 defa diğer başkanlar yapmıştır. Bunu unutmayın ve aklınızdan bunu çıkarmayın.
1: Aziz Yıldırım olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
0: Biz Fenerbahçe'nin şanlı çubuklu formasını kimseye emeklilik ikramiyesi yaptırmayacağız. Hiç kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Fenerbahçe'nin isteyip de alamayacağı futbolcu da hoca da yoktur. Hangi formada kaç yıldız var? Onu çalınmış başarı ile övünenler saysınlar. Bizim göğsümüzde değil, kalbimizde ay yıldız var. Kimi alacaksınız hoca, kimi getireceksiniz futbolcu? Benim cevabım sana ne lazım? Kimi istiyorsun değil, kim lazım? Messi lazımsa o gelir, Ronaldo lazımsa o gelir. Çünkü en büyük Fenerbahçe'dir. Hayalperest değil, gerçekçi olmak zorundayız. Futbolcu ismi sayıp itibar kazanmak bana yakışmaz. Arkadaşlarıma yakışmaz. Kimseye de yakıştıramıyorum. Gelin en zor günde gösterdiğimiz birlik ruhunu yeniden gösterelim. Gelin Fenerbahçe'yi Avrupa ve dünyanın en büyük kulüpleri liginde en yukarıya taşıyalım. Gelin Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu şimdi burada ilan edelim. Her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe diyerek haykırıyorum. Dal ağacında olsak da son sözümüz Fenerbahçe'dir. Bu sevda bitmez gönüllerimizde. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Bu kulüp, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün en büyük derdi şu anda ayrışmadır. Ayrışmayın. Birlik olun, beraberlik olun. Hakan Bey yarın seçilirse biz onu tebrik ederiz. Bundan da kaçınmayız. Ama ayrımcılık yaparsanız bu Fenerbahçe'ye zarar verir. Sizi seviyorum, sayıyorum, teşekkür ediyorum.
1: Aziz Yıldırım olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.
2: Reklam.
3: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
6: 2026 Dünya Kupası grupları. E grubu. Almanya. Müzesinde tam 4 Dünya Kupası bulunduran Almanya, 21. kez turnuvada boy gösteriyor. Her ne kadar turnuvanın gediklisi olsalar da son şampiyonluk yaşadıkları Brezilya'da gerçekleşen 2014 yılındaki Dünya Kupası'nın ardından son 2 turnuvada gruptan çıkamadılar. Yeniden başarıya ulaşmayı hedefleyen panzerler, Jürgen Klinsmann'dan Joachim Löw, Nick Woltemade'den Miroslav Klose, Jamal Musiala'dan da Mihail Balak ruhunu yakalamasını bekliyor. Kura ciao! Bir dönem ligimizde Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Dik Advokat'la peri rüyasını gerçekleştiren Kura Çao, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti. Karayip Denizi'nin güneyinde yaklaşık 200 bin nüfuslu bir ada olan Curaçao, ligimizde forma giyen Bazuer ve Brene gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. Fil Dişi Sahili. En son 2014 Dünya Kupası'na katılım sağlayan Fil Dişi Sahili 4. kez bu turnuvada boy gösteriyor. Didier Drogba, Gervinho, Salomon Kalou gibi yeteneklerin çıktığı Fil Dişi katıldığı Dünya Kupalarında grup aşamasını hiç geçemedi. Bu kez şeytanın bacağını kırmak isteyen Afrika ülkesi Leipzig'ten Yann Diomande, Roma'dan Ivan Endika, Sporting'den Osman Diomande, Manchester United'dan Amad Diallo gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. Ligimizde Trabzonspor'da forma giyen Olay, Beşiktaş formasını terleten Emmanuel Agbadou da Fil Dişi Sahili kadrosunda yer alıyor. Ekvador. 2002 yılında ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Ekvador, yakaladığı istikrarla bu yaz 5. kez turnuvada yer alıyor. 2006'da Almanya'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalarak tarihindeki en büyük başarıya erişti. Evet, Ekvador denilince çoğumuzun aklına aynı isim geliyor. Bu turnuvada da ileri bölgede yer alacak olan, bir dönem ligimizde Fenerbahçe forması da giymiş olan Ener Valencia.
1: Kim ne dedi? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti. Intanto voglio ringraziare il presidente, il direttore, perché mi stanno dando veramente un'opportunità bellissima, grandiosa, un'opportunità per me e il mio staff di confrontarci in una società grandiosa. Li ringrazio per la grande fiducia e per le parole che hanno speso per me nel momento del primo incontro. Mi hanno fatto subito un bellissimo effetto perché sono persone che quando...
8: Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle başkan ve direktöre çok teşekkür etmek istiyorum. Hani bana verdikleri güven için, bana duydukları güven için ve hani ilk görüşmemizden itibaren bana söyledikleri bu güzel sözler için ve bu büyük takıma geldiğim için çok memnunum, çok mutluyum.
7: Penso che sia molto importante per un allenatore sentirsi apprezzato, sentirsi fortemente voluto da parte della società. E penso che ci sia la volontà di fare grandi cose, di fare qualcosa di importante, e siccome io come la società sono molto ambizioso, sposare questo progetto per me è stata veramente facile, ripeto, per le persone che ho conosciuto e per il progetto tecnico che c'è quest'anno al Besiktas.
8: Ve bence bir teknik direktör için hani saygı görmek, sevinmek çok önemli bir şey. O yüzden hani çok mutluyum gerçekten bu takıma geldiğim için. Hem ben hem takım gerçekten çok hırslı, çok hedefleri yüksek kişiler ve kurumlar olduğumuz için hani gerçekten çok çok mutluyum buraya geldiğim için, aranızda olduğum için. Takımım benim hakkımdaki düşünceleri ve benim futbolla alakalıdaki düşüncelerim gerçekten birebir örtüşüyor takımın isteklerinin beraber. Hani kanatlarımızı en iyi şekilde değerlendirmemiz, çok yüksek gol oranı beklentimiz, zafer beklentilerimiz. Hani ben bugüne kadar oynadığım bütün takımlarda ise Spezia, Fiorentina, Bologna'da göstermiş olduğum futbol hani birebir buradaki beklentilerle örtüştüğü için o yüzden hani gerçekten bu hepsini göreceğiz beraber. Ne olacağını, hedeflerimizi hepsini beraber yaşayacağız ve göreceğiz inşallah. Ama dediğim gibi tamamen benim takımın beklentileri, benim hedeflerim birebir örtüştüğü için ayrıyetten çok mutluyum. Takımı beraber inşa edeceğiz. Hani teknik heyetle beraber, komple yönetimle beraber inşa edeceğiz takımı. Hani tabii hedeflere ulaşmak için güzel, kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. En iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor bunları. Yani bizim ilk hedefimiz bütün taraftarı, ki hani İtalya'dan gördüğüm kadarıyla gerçekten bu takımın taraftarı çok ateşli bir taraftar. Ve bizim hedefimiz taraftarı çok mutlu etmek, çok ateşli kılmak. O yüzden de hani yönetimle beraber hareket edip en iyi şekilde en iyi oyuncuları buraya getirmek ve en iyi şekilde değerlendirmek bu oyuncuları. Şimdi ben takımdaki birkaç oyuncuyu zaten tanıyorum, biliyorum. Hani ama yönetimle beraber işte öncelikler nerede, aciliyet nereye gerekli, onları bakıp onları göz önünde bulundurup o şekilde takımı tekrar kuracağız. Hani takımı kuracağız, değerlendireceğiz.

0: Yani hepinizin bildiği gibi kamp dönemi başlıyor 23'ünde. 23 Temmuz galiba kamp dönemi başlıyor. O yüzden hani Slovakya'ya gideceğiz. Ya ben çok inançlı birisiyim. Hani ve inanıyorum ki yani şu ana kadar yapmış olduğum bütün iyi işlere beraber yani bu takımda da ve yönetimden beraber çalışarak en iyi şekilde en iyi takımı sunacağımızda da inanıyorum. Ve hani neden hedeflerimize ulaşmayalım? Yani kesinlikle hedeflerimize de ulaşacağımıza inanıyorum yani bu şekilde. Son söylemek istediğim hani ben bir an önce işe başlamak istiyorum. Bir an önce işimin başına gelmek istiyorum. Zaten burada hani tesisleri de dolaştım. Hani gerçekten çok 10 numara hani ileri bir tesis var burada. Çok güzel. Çok güzel işleyen bir tesis. Hani şimdi kısa bir tatil sonrasında ve o arada zaten o arada bile hani her gün yönetimden telefonda olacağım için hani tatil mi deriz buna bilmiyorum ama bir an önce buraya gelip işimin başına başlamak istiyorum. Şimdi hani İtalya'dan zaten takip ettiğim Türkiye Ligi'ni biliyorum az çok. Ve hani Sivasspor, Başakşehir, Galatasaray'ın arkadaşlık maçı yaptık falan. Hani biliyorum burada çok değerli takımlar var. O yüzden güçlü takımlar var. Hani o yüzden bir an önce işe başlayıp takımımızı da bu takımlara karşı hazırlamak istiyorum. Ve dediğim gibi yani bir an önce gelip işimin başına gelmek istiyorum. Gerçek şu ki hani ben Avrupa'da antrenörlük yaptığım dönemde son 4 yılda hani 3 farklı kulvarda oynayabilme imkanım oldu. İşte Avrupa maçları, lig maçları, kupa maçları falan. O yüzden sürekli Perşembe, Pazar maçlar olduğu için ve işte o arada kart cezalı olanlar, sakat olanlar, tam toparlayamayan oyuncular olduğu için mecbur kalıyorduk bunu yapmaya. Hani şimdi Türkiye'de Beşiktaş'ta da hani bu tarz hani oyuncularım gerçekten güzel oyuncular da var. O yüzden hani bakacağız burada durum nasıl işleyecek, nasıl olacak, hani işte kupa maçları nasıl olacak, lig maçları nasıl olacak. Duruma göre de tabii ki de hareket edeceğiz. Belli olur işte o zaman belli olur zaten tam takım hani işte sürekli aynı 11'le mi oynarız, değiştirmek zorunda mı kalırız? O zaman belli olur bu.
1: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulunuyor.
0: Diyor ki ben hani bir espri yapmıştım yönetime geldiğinde. Hani maçlarda bir Vincenzo Italiano mevcut, dışarıda başka bir Vincenzo Italiano mevcut. Hani ben futbolcu hayatında da 3 puanı almak için elinden gelen her şeyi yapıyordum. Hani böyle çok hırslıydım ve şimdi teknik direktör olarak da bunu yapıyorum. Hatta çünkü bunu futbolu hani maçı oynayan oyuncular da görmek istiyor. Motivasyon oluyor çünkü onlar için hani. Teknik direktör zaten böyle ateşli olunca futbolcu da bu şekilde oluyor. O yüzden hani şimdi bir de taraftara bakıyoruz. Bu takımın taraftarı da böyle ateşli bir taraftar. Ben de bir ateşli teknik direktörüm. Bu da maçlarda mutlaka yansıyacaktır tabii. Gösterecektir kendini yani bir şekilde. Şimdi çok zamandır zaten yeni tecrübeler yapma ihtiyacı vardı bende. Hissediyordum bunu. Hani ve Beşiktaş'ın bu ilgisini görünce bana hedeflerini anlatınca, projeyi anlatınca, açıklayınca hani bu benim için zaten bir gurur meselesi oldu direkt bana gelmiş olmaları bu hedefleriyle. Hani geçen sene de biliyorsunuz Beşiktaş'ın da süreçlerini. O yüzden hani ben bunları duyunca, hissedince ki zaten yönetimle hemen başından itibaren güzel bir kaynaşma oldu, güzel bir hissiyat oluştu aramızda. O yüzden hani ben gururla bunu kabul etmek istedim. Çünkü gerçekten hani benim de hedeflerim de böyle bir başarı ihtiyacı var, isteği var yani pardon, başarı isteği var. O yüzden hani kesinlikle bundan dolayı. Şimdi Önder Hoca'nın dediği gibi hani gidecekler var, gelecekler var. Hani burada Önder Hoca'nın biraz önce söylediği gibi bütün teknik direktörümüz Vincenzo'nun bütün kariyerini bildiği için hani birçok oynattığı oyuncuları da tanıyor zaten. Ben diyor şanslı bir teknik direktörüm. Birçok şampiyon da çalışma imkanım oldu. O yüzden hani çok değerli kişilerle çalışma imkanım oldu. O yüzden de hani mutlaka Önder Hoca'nın konuşup hani beraber hep beraber bir yol izleyip işte hani bütün değerlendirmeleri yapıp ona göre gidecekler geleceklere bakaraktan bir şekilde değerlendirip mutlaka değişiklikler olacaktır. Ama tabii tam isim veremiyorum maalesef. Duyuyor musun? Vincenzo benim için çok değerli bir arkadaş. Hani benim teknik heyetindeki arkadaşlarım onun teknik heyetindeki arkadaşlarının görüşme içerisinde zaten. Ama şimdi kendisi bildiğiniz üzere Dünya Kupası ile ilgili çok yoğun bir tempo yaşıyor. O yüzden hani ben buradan onu gerçekten çok destekliyorum. Onu ve takımını, oyuncularını falan hepsini çok destekliyorum. O yüzden hani şimdi bu bütün bu zaman geçtikten sonra biraz daha sakin olduğu bir dönemde ya tabii ki görüşmek isterim. O hani bildiğiniz üzere zaten çok iyi bir oyuncuydu. Çok iyi bir teknik direktör. Hatta biz futbolcuyken karşılıklı da oynamıştık. Karşılıklı takımlarda da denk gelmiştik. O yüzden sadece dediğim gibi bu yoğun dönemin geçmesini bekleyip ondan sonra mutlaka görüşeceğiz. Çünkü zaten ona sormak istediğim bazı şeyler de var. Şimdi öncelikle hocamızın bir esprisinden başlamak isterim. Hani biraz önce İtalya'da şimdi güneş sırtımızdan vuruyor ve İtalya'da derler ki hani güneş sadece güzelleri ve şansları öpermiş. Hocamız bu espri yapmak istedi, size İtalya'dan bir hava getirmek istedi. Öncelikle
2: fatura baktığı da. Epeydir öpüyor.
0: Aynen.

0: hani teknik heyete bir Türk almayı şu anlık düşünmüyor. Neden derseniz çünkü 8 yıldır beraber çalıştığı arkadaşlarından zaten çok iyi işler başardığını düşünüyor. Şimdi hani bu süreçte İtalya'ya döner dönmez hemen bütün rakip takımları, rakip oyuncuları üzerinde çalışmaya başlayacaklar, analiz edecekler. Hani işte yönetimden zaten anlaştıkları üzere bir ofansif futbol sergileyecekler. Ama tabii defansı da düşünecekler bu doğrultuda. Yani o yüzden hani kendisi, kendi teknik heyeti yeterli olduğunu düşündüğü için bir Türk alma düşüncesi şu an için görünmüyor. Çok şükür bir kadın gazeteci soru sordu demekle başlamak istediğim. Şimdi biraz önce de söylediği gibi hani yönetimin beklediği ve taraftarın beklediği bir ofansif gol topu yaratan bir takım görmek istiyor. O yüzden de hani kendisi de bu şekilde tanımlıyor Beşiktaş'ı, hani gol topu yaratan, çok gol topu imkanı yaratan bir takım ama az gol yiyen. O yüzden yani biraz önce dediğimiz gibi tamamen ofansif, tamamen hani ileri yönelik 3 puanı getirmek, taraftarı memnun etmek, yönetimi memnun etmek. Şu an ben diyor hani alışkın olduğum şekilde sürekli galibiyet, yani sürekli derken galibiyet kazanmaya alışkın bir teknik direktörüm ve İtalya'da işte harika 6 yıl geçirdim. İşte La Spezia'da, Bologna'da, Fiorentina'da ve orada bir de kupa kazandım. Benim burada da hayalim kupa kazanmak ve yılın sonunda gerçekten hani güzel bir iş yapmış olmak istiyorum. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağımdan emin olabilirsiniz zaten. Bu şekilde.
1: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulunuyor.
0: Şimdi ben tüm Avrupa futbolunu takip etmeyi seviyorum. Şimdi Türkiye Ligi de hani çok güzel, Türk futbolu da çok güzel, artık çok güzel sükse yaptı, çok güzel bir gidişatı var. Bu hani Türkiye'ye çok güzel, çok önemli isimler de gelmeye başladı zaten. O yüzden hani ben Türkiye'de şimdi biliyorum son 4 yıldır hani aynı takım dediğiniz gibi kazanıyor. Ve bunun için hani bunu kırmak için bir tek biz değil, başka takımlar da elinden geleni yapacaktır mutlaka. Hani kesinlikle zaten bu konuda kuşkunuz olmasın. Biz ne gerekiyorsa kesinlikle yapacağız. Ve hani Giuseppe Meazza için de gerçekten evet biliyorum çok önemli bir isim. Hatta Milano'da adına bir stat da var. Ya o yüzden benim için bu camiye gelmek, bu büyük takıma gelmek çok önemli bir, çok gurur verici bir durum. Bunun için çok gururluyum gerçekten. Ve herkese çok teşekkür ediyorum bunun için. Bu. Şimdi benim oyunumun konuşulmasından, benim nasıl bir ateşli teknik direktör olduğumun konuşulmasından çok memnunum. Gerçekten hani çok teşekkür ediyorum hepinize. O yüzden hani ya benim bu yılların getirmiş olduğu bir sonuç, yılların çalışmanın getirmiş olduğu bir sonuç. Hani taktiksel çalışmalar, işte toplu zaman, top olduğu zamanlar, top olmadığı zamanlar, hani saha içerisindeki falan. Hani her mevki çok önemli, çok değerli. Yani bu zaten muhtemelen bunların, hani bunları görmüş olmanız, işte Beşiktaş'tan bana çağrı gelmesini sağlayan konu. Umarım bu İtalya'daki hani sergilemiş olduğum bu futbol oyununu Türkiye'de Beşiktaş'a da taşıyabilirim, yansıtabilirim. Hani teşekkür ediyorum bunları konuştuğunuz için, tekrar ediyorum konuştuğunuz için, gördüğünüz için ve farkına vardığınız için. Yani bu şekilde bir söylem var. Però la posizione più importante durante con
2: l'attaccante. È chiaro che la posizione più difficile è quella giocatore che fa la differenza, è sempre il numero 9, number 9. ed è quello che alla fine guadagna più di tutti, ha più successo, è più importante, è più che porta la vittoria alla squadra. Chiaro che insieme a lui ci deve essere, che lui è finalizzatore, un'organizzazione, un gioco che gli permetta di essere decisivo.
0: Ya en önemli mevki tabii ki de hani 9 numara. 9 numaradaki hani en önemli, en başarıyı aç, en başarılı olan kişi, ama hani gerçekten önemli o, ama tabii bütün takım beraber iyi olması gerekiyor, beraber iyi çalışması gerekiyor ki hani 9 numarada gerekeni yapsın diye nihai durumda. Hani bu şekilde. Şimdi biz İtalya'da teknik direktörlerin çok erken değişmesine alışkınız. O yüzden hani 5 teknik direktör değişmiş olması çok önemli bir şey değil aslında bizim için. Hani ama bir insan, bir teknik direktör kendi işine, kendine inandığında, inancı olduğunda, hani yaptığı işe inancı olduğunda korkacak bir şey.

0: İyi olmaz zaten. Hani ben bugüne kadar hiçbir ligi yarıda bırakmadım. Başladım, her ligi sonuna kadar da getirdim. Umarım bu sene Türkiye'de Beşiktaş'ta da aynı şeyi gerçekleştiririm. Öyle bir niyetim yok zaten bırakmaya. Ligi yarıda falan. Ondan sonra Semih'i tanıyorum. Güzel oyuncu. Hatta hani Bologna'dayken oynadım ona karşı. Ligin ilk yarısında çok iyi güzel işler yaptı. Sonrasında hani neden bu şekilde devam ettiğini bilmiyorum. Şimdi bunu zaten konuşacağız yönetimle. Yönetimle konuşup ona göre değerlendirme yapıp ona göre karar veririz. Ama dediğim gibi tanıyorum. Güzel de bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
1: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu. Reklam. Sen de katıl derim, katılım evim. Reklam.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. St. Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
4: Ayar buluruz, izini bilirsin, zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
3: Yani bizim çocuklar.
5: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
3: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
6: Mat golünü coştur.

0: 2026 Dünya Kupası grupları. E grubu. Almanya. Müzesinde tam 4 Dünya Kupası bulunduran Almanya, 21. kez turnuvada boy gösteriyor. Her ne kadar turnuvanın gediklisi olsalar da son şampiyonluk yaşadıkları Brezilya'da gerçekleşen 2014 yılındaki Dünya Kupası'nın ardından son 2 turnuvada gruptan çıkamadılar. Yeniden başarıya ulaşmayı hedefleyen panzerler, Jürgen Klinsmann'dan Joachim Löw, Nick Woltemade'den Miroslav Klose, Jamal Musiala'dan da Mihail Balak ruhunu yakalamasını bekliyor. Kura ciao! Bir dönem ligimizde Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Dick Advocaat'la peri rüyasını gerçekleştiren Curaçao, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti. Karayip Denizi'nin güneyinde yaklaşık 200 bin nüfuslu bir ada olan Curaçao, ligimizde forma giyen Bazuer ve Brene gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. Fil Dişi Sahili. En son 2014 Dünya Kupası'na katılım sağlayan Fil Dişi Sahili 4. kez bu turnuvada boy gösteriyor. Didier Drogba, Gervinho, Salomon Kalou gibi yeteneklerin çıktığı Fil Dişi katıldığı Dünya Kupalarında grup aşamasını hiç geçemedi. Bu kez şeytanın bacağını kırmak isteyen Afrika ülkesi Leipzig'ten Yann Diomande, Roma'dan Ivan Endika, Sporting'den Osman Diomande, Manchester United'dan Amad Diallo gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. Ligimizde Trabzonspor'da forma giyen Olay, Beşiktaş formasını terleten Emmanuel Agbadu da Fil Dişi Sahili kadrosunda yer alıyor. Ekvador. 2002 yılında ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Ekvador, yakaladığı istikrarla bu yaz 5. kez turnuvada yer alıyor. 2006'da Almanya'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalarak tarihindeki en büyük başarıya erişti. Evet, Ekvador denilince çoğumuzun aklına aynı isim geliyor. Bu turnuvada da ileri bölgede yer alacak olan, bir dönem ligimizde Fenerbahçe forması da giymiş olan Ener Valencia.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık.
3: Reklam.
4: Bizim çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Reklam bitti.
6: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
7: Listenin en tepesinde şüphesiz tüm altercilerin en iyisi olarak kabul edilen Cep Herkül lakaplı Naim Süleymanoğlu var. Halter'e 9 yaşında başlayıp 16'sında rekor kırarak şampiyon oldu Naim. Her katıldığı turnuvanın en özel sporcusu ilan edildi.
8: Naim Süleymanoğlu.
7: Aslen Bulgar vatandaşı olup Turgut Özal döneminde olaylı bir şekilde ait olduğu Türk vatandaşlığını aldı.
9: Adımı değiştirdiler 2 yıl.
10: Türkiye'ye gelmeden evvel 2 yıl evvel adımı değiştirdiler, öyle değil mi?
9: Evet.
7: İlk kez katıldığı Seyir Olimpiyatlarında ülkemize altın madalya kazandırdı, ancak tek altın ona yetmezdi. 1992 ve 1996 Olimpiyatlarında da kürsünün tepesinde Türk bayrağını taşıyan Naim Süleymanoğlu vardı. Because of course he's got that advantage from the stand. Can he do it? He's done it again. I do not believe this. The greatest. Olimpiyat altınlarının yanına 7 dünya, 6 da Avrupa şampiyonluğu sığdırdı. Efsanenin hikayesi hepimizin bildiği gibi belgesellere, hatta filmlere dahi konu oldu.
11: Bir gün öleceğimi bilsem de bu haykırışımdan asla vazgeçmeyeceğim.
7: O Türk voleybolunun kaptanı, kaptan Eda Erdem. Beşiktaş altyapısında yetişse de gönül verdiği ve taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye rekor bonservis

0: Serviste transfer oldu.
1: Öncelikle uzun bir transfer döneminden sonra Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum. Özellikle transferimin sonuçlandığı için. Yeni bir camia, büyük bir camia.
0: Fenerbahçe'de lig ve Avrupa şampiyonlukları yaşadı. Adına besteler söylendi, marşlar yazıldı. Filenin Sultanları'nın yeni jenerasyonuyla birlikte çok parlak bir döneme girdi. Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan ve olimpiyat vizesi alan takımın kaptanıydı. Eğer onu bir kez bile dikkatli izlediyseniz nedenli tutkulu, nedenli yüksek bir karakteri sahip olduğunu görürsünüz. Sürekli takımıyla konuşur, liderliğini gösterir, bloğunu yapar ve...
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel'in Çağrı Saray, sizlerle birlikteyim. Ortaya Karışık programında ve bir tarafta Hakan Safi, diğer tarafta Aziz Yıldırım. Fenerbahçe'de beklenen seçim günü geldi çattı. Değerli konuklarımız olacak. Koray Güçlü bizimle birlikte olacak. Berke Gültekin, Yunus Aydın, İrfan 25 hem oradaki atmosferi bizlere aktaracak hem de gözlemlerini bizimle paylaşacak. 0212 273 10.10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Dün gece milli takımımız Venezuela karşısında 2-1 kazandı. Bir diğer tarafta ve 1-0 geriden geldik. 2-1 kazandık Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgül'ün attığı gollerle. Şimdi şöyle bir orayı aktarabilmek açısından baktığımda kalabalık toplanmaya başlamış. Oy verme işlemi saat 17'ye kadar devam edecek. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, gün boyu seçimin gündemi sizlerle birlikte olacak. Ve hemen ilk konumuza geçmeden önce bir düne dönelim, dünü hatırlayalım. İlk olarak Hakan Safi neler söylemişti hatırlayalım.

ekranları başında bizleri izleyen, radyolarında yine bizleri dinleyen büyük Fenerbahçe ailesi ve değerli basın mensupları, hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Sizlere başkan adayı sıfatıyla hitap etmenin büyük mutluluğu içerisindeyim. Değerli kongre üyeleri, geçtiğimiz Eylül ayında adaylık kararını verdikten sonra çok sevdiğim Fenerbahçe'm için kendime hiçbir limit koymadım. Adaylık konusunda da bir dakika bile tereddüt etmedim. Kulübüme de hizmet etmek için kollarımı sıvadım, sıvıyorum. Çünkü bizlere göre Fenerbahçe'mizin artık kaybedecek bir dakikası bile yok. Sevgili kongre üyelerimiz, aylarca çok çalıştık. Avrupa'nın farklı kulüplerini ziyaret ettik. Farklı futbol modellerini, kültürlerini inceledik. Çok önemli futbol adamlarıyla bir araya geldik. Bunlardan da biliyorsunuz benim de kıymetli arkadaşım, kim o? Paolo Maldini. Milan'ın şampiyonluk hasretine son veren yapılanmanın da mimarı olan sevgili Paolo ile Fenerbahçe'nin mevcut durumunu değerlendirdik. Hedeflerimizi belirledik. Fenerbahçe tribünlerinin istediği coşkulu futbolu sahaya nasıl yansıtacağımızı da kararlaştırdık. Haftalar öncesinden de transfer temaslarımız da başladı. Biliyorsunuz şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Neydi isimleri? Dinliyorum. Neydi isimleri? Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood. Bitmedi. İnanın, dahası da geliyor. Ben ıslak imza olmadan konuşmam değerli Fenerbahçeliler. Bu anlaşmaları da yaparken çok çok ince düşündük. Fenerbahçeli'nin beklentilerini karşılayacak isimleri de özenle seçtik. Ben verdiğim hiçbir sözden de dönmem. Benim için söz ağızdan bir kere çıkar. Öyle olduğunu da kampanya boyunca sizlere gösterdik mi? Gösterdik. Çünkü Fenerbahçe'ye yakışan da budur. Fenerbahçe'yi vasata alıştıranlardan, kadrosunu eksik bırakanlardan, transferde geç kalanlardan olmayacağız. Bunu da emin olabilirsiniz. Sabahleyin belki görmüşsünüzdür. İki tane yöneticimiz yok arkadaşlar. Nerede biliyor musunuz? Nerede biliyor musunuz? Londra'da bekliyorlar. Islak imza olduğu zaman da bu kardeşlerinizi de buraya sizlerin huzuruna getireceğim. Gelecek hafta
mazbatayı alınca göreceksiniz, açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak. Sevgili Fenerbahçeliler, çok yorulduk, çok yıprandık, çok da bölündük, farkındayım. Günlerdir binlerce Fenerbahçeli ile bir araya geldik. Herkesle dertleştik. Hepsinin beklentilerini dinledik. Değerli Fenerbahçeliler, 12 yıldır şampiyon olamıyoruz. Artık sabrınız kalmadı, biliyorum. Biz seçildiğimiz takdirde bu hasretin 13 yıla çıkmayacağının sözünü veriyorum. Biz Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız ve bizim bu hedefimize kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz. Bana seçim kampanyası süresinde en çok değerli Fenerbahçeliler yapı meselesi soruldu. Nasıl başa çıkacaksınız diye. Bu işi nasıl çözeceksiniz diye. Fenerbahçe'nin haklarını koruyabilecek misiniz sorularını çok duyduk. Fenerbahçe'mizin tarihinde maalesef çalınan birçok şampiyonluk var. Şunu net olarak söylememiz, bunun da farkında olmamız gerek. Biz, bunu üzülerek söylüyorum, teknik direktörümüzün,

Futbolcularımızın, taraftarlarımızın emeklerini bazen korumakta zorlandık. Rakiplerimiz adeta cirit attı. Çünkü niye? Meydan boştu. Kıymetli Fenerbahçeliler, ben geçmişi konuşmayı seven birisi değilim. Olan oldu. Geri dönme imkanımız tabii ki yok. Ben temsil ettiğim geleceği konuşmanın daha değerli olduğunu düşünüyorum. Diyorlar ki sen ne yapacaksın Hakan Safi? Buyurun size anlatayım. Ben ilk olarak tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım. Ve saha içi konusunda da hiçbir bahaneye de izin vermeyeceğim. Fakat bu da yeterli değil. Saha dışındaki engelleri de teker teker kaldıracağız. Kurtlar Vadisi dönemleri geride kaldı kıymetli Fenerbahçeliler. Devir değişti. Devir iletişim, doğru bağlantı ve lobi dönemi. Yönetimde olduğum dönemde Türk futbol tarihinde ilk kez yabancı var gelmesine de vesile oldum. Tarihte ilk kez yabancı bir hakem ataması gerçekleştirildi. Ben de mütevazi olmayacağım bu konuda. Ben olmasam da bunlar olmayacaktı. Ben doğru adımlar atarak rekabetin en azından saha dışında eşitlenmesi için çok önemli hamleler yaptım. Yarın başkan seçtiğiniz takdirde fikstür, hakem konuları sorun olmayacak. Eşit şartlarda mücadele edeceğiz. Söz veriyorum. Benim olduğum yerde Fenerbahçe'nin bir değil çeyrek puanını almaya kimse cesaret edemeyecek. ...1959 öncesi şampiyonlukları da arkadaşlar unutmadık. Fenerbahçe'mizin başvurusu ortada. Hakkımız olan bu şampiyonlukları da alacağız, emin olun. Değerli kongreleri, Fenerbahçelileri böldüler, ötekileştirdiler. Bu güzide camia maalesef zayıfladı. Saha içinde de saha dışında da etkisiz kaldık. Camiamız gücünü unuttu. Etkisi azaldı. Buna izin veremeyiz. Ötekileştiren benden değilsen düşmansın diyen zihniyet Fenerbahçe'mizi prangaladı. Buna da izin veremeyiz. Kampanya süresince değerli arkadaşlar birçok derneğimizi ziyaret ettik. Bazılarında maalesef siz de biliyorsunuz basına da yansıdı. Tatsız olaylar yaşanmış. Bizim kapımız herkese açık. Fenerbahçe'miz yeniden istediğimiz noktaya ancak herkesin çabasıyla gelecek dedik. Buradan tüm derneklerimize bizim yanımızda da oldukları için hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe sevdasını hiçbir bedel talep etmeden tamamen gönüllülük esasıyla dünyanın dört bir yanında yaşatıyorsunuz. Kadıköy'den uzak olan Fenerbahçelilerin sevgisini taze tutmasına vesile oluyorsunuz. Hepsine bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Buradan bu güzide camianın belki mi taraftarına da seslenmek istiyorum. Yağmur çamur demeden gelip takımınızı desteklediniz. Her deplasmanda yanımızda oldunuz. Branş fark etmeksizin tribünleri doldurdunuz. Ne diyoruz? Bazen hüzün vardır, bazen de mutluluk. Son dönemde
Futbolda

İstediğimiz mutluluğu yaşayamadık. Sizlere söz veriyorum Fenerbahçeliler. Teveccüh gösterip bizi seçtiğiniz takdirde gelecek Mayıs ayında nasıl bir kutlama yapacağımızı tüm dünyaya göstereceğiz. Bunun da fragmanını seçim kampanyamızda gösterdik. Bizler Fenerbahçe'nin gücünü yeniden herkese göstereceğiz. Bugün Sayın Yıldırım'la seçimde rakibiz. Yarın 7 Haziran'da bir başkan seçilecek. 8 Haziran'da hepimiz çubuklu için mücadelemize devam edeceğiz. Bugün efsane başkanımız da tabii ki rakibiz. Ancak arkadaşlar, gerçek rakibimizi unutmayalım. Sevgili Fenerbahçeliler, ben unutmam. Hakem seminerlerine rakip takım adıyla katılan hakemleri, fikstüre ayar çekenleri kutlamalarda bize küfreden teknik direktörleri Fenerbahçe'ye sallayarak, reyting alanları ilmek ilmek işleyerek yolumuza türlü türlü engel çıkarttılar. Bu kardeşiniz unutmaz.

Sizler de hafızanızı taze tutun. Rehavete yer yok. Hepimiz üstümüze düşeni yapmalıyız. Seçildiğimde ne yapı, ne kirli lobi, ne de kollanan rakipler olacak. Hiçbirine izin vermeyeceğim. Bizler imtiyaz değil, eşit şartlarda mücadele istiyoruz. Buna da hiç kimse engel olamayacak. Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım.

Bugüne kadar kimsenin de hakkımı yemesine izin vermedim. Söz konusu Fenerbahçe olursa da hiç izin vermem. Gençliğim, enerjim, servetim, her şeyim Fenerbahçe'me feda olsun.

Özlemişiz bu şarkıları. Aa, çok söyleyeceğiz. Seçim kampanyasında bazen Hakan Bey sizi az tanıyoruz diyenler oldu. İzin verirseniz biraz kendimi anlatmam gerek. Aziz Bey ifade etti. Evet. Ben nereden geliyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Sizler gibi sokaklardan geliyorum. Kasımpaşa'da büyüdüm. Yatılı okulda okudum. Disiplini öğrendim. Ufkum açıldı. Amerika'da MBA yaptım. Kıymetli Fenerbahçeliler. 18 yaşımda da babamı kaybettim. Mekanı cennet olsun. İmtiyazlı bir çocuk değildim. Hiçbir şey bana peşin olarak verilmedi. 14 yaşında girdiğim çalışma hayatımda tırnaklarımla kazıyarak milyar dolarlık şirketler kurdum. Ailem için yaptım. Şimdi sarı lacivertli ailem için yapma zamanı. İnanın sizler için hiçbir limitim yok. Para pul umurumda değil. Çocuklarımla caddede kutlayacağım bir şampiyonda paha biçmem zaten imkansız. Sizler için de öyle biliyorum. Çocuklarımızın yüzlerini hep beraber birlikte güldüreceğiz. Biz şampiyon olacağız. Bir seri başlatacağız. Hiç kuşkunuz olmasın sevgili renktaşlar. Fenerbahçe dönemi başlıyor ve bizi hiç kimse durduramayacak. Hiç kimse. Kıymetli kongre üyelerimiz, pazar günü yani yarın bir seçim yapmanız gerekecek. Geçmişle gelecek arasında çok kritik bir seçim. Fenerbahçe geçmişin sorunlarında takılı mı kalacak, yoksa geleceğin başarılarıyla mı coşacak? Sizler karar vereceksiniz. Artık o kadar enerjim yok diye mi, yoksa ne pahasına olursa olsun canla başla çalışacağım diyen mi, siz seçeceksiniz. Müsaadenizle gözlüğümü takmak istiyorum arkadaşlar. Çok güneş var. Sizlere de Allah sabır versin. Nasıl dayandınız bilmiyorum. Sizlere de. Bir yıldız yeter diyen mi, yoksa dünya yıldızlarını getirdim diyen mi, sizlerin tercihi olacak. Değerli Fenerbahçeliler, aslında en büyük yük de sizlerin omuzunda. Fenerbahçemizin kaybedecek bir dakikası bile yok. Hepiniz farkındasınız biliyorum. Bir seneyi daha rakibimizin şampiyonluğunu izleyerek geçiremeyiz. Şunu unutmayın. Bu büyük camiamızın hiç kimseye borcu yok. Kimsenin de malı değil. Biz kibirli olmayacağız. Tribünleri de kapatmayacağız. Kombine iptal edip maça babasıyla gelen çocukları da ağlatmayacağız. Kıymetli Fenerbahçeliler, kulübümüz için çok önemli projelerimiz var. İşimiz sadece transfer değil tabii ki. Öncelikle diğer konumuzda stat konusuyla da başlamak istiyorum. Stat projesini geçen sene bizler geliştirdik. Stadımızı kendi yerinde papazın çayırında 64.500 kişilik kapasiteye çıkartacağız. Bunu da ilk sezonumuzda şampiyon olduktan sonra yapacağız.
stadımızın Mayıs ayına yetişmesi mümkün değil. Rakibimiz kampanyasını önce şampiyonluk, sonra stat diyerek başladı. Güzel. Sonrasında da Mayıs ayında bitireceğiz dedi. Şimdi de söylemi izinler alınırsa diye değişti. Sevgili Fenerbahçeliler, kimsenin sizleri yanıltmasına izin vermeyin. Kutsal oylarınızı da ona göre verin. Bir diğer konumuz da tesisler. Tesislere de el atmamız gerekiyor değerli Fenerbahçeliler. Kulübümüzün büyüklüğüne hiç yakışmayan biri durumdaki de tesislerimiz. Fenerbahçelilere birlikte vakit geçirebilecekleri, Fenerbahçe'yi yaşayabilecekleri kaliteli yaşam alanları sunmamız gerekiyor. Maltepe tesislerimiz çok kritik. Fenerbahçe altyapısı son zamanlarda çok önemli yıldızlar çıkarttı. Buna devam etmemiz, altyapı konusunda da daha verimli tesisler inşa etmemiz gerekiyor. Değerli kongreleri, amatör şubelerle ilgili kampanyamız döneminde çok sorular

geldi. Bizler defalarca söylediğimiz gibi şube kapatmaya veya bütçe küçültmeye gelmiyoruz. Sevgili eski yöneticimiz Hulusi Bey dedi ki bana, Sayın Safi, voleybolda 15 milyon euro açık olacak, hesabını ona göre yap dedi. İşiniz rahat olsun, hiçbir çekincemiz yok. Amatör şubelerimize de gereken neyse o desteği vereceğiz. Özellikle basketbol konusuna değinmek isterim. Basketbolla ilgili düşüncemiz net. Profesyonellerimizden memnunuz. Şubelerimiz çok iyi gidiyor. Daha fazla destek vereceğimiz hiçbirinizin merakında kalmasın. Kıymetli Fenerbahçeliler, sporcu yetiştirmek bizim en önemli görevimiz. Tüzüğümüz ortada. Fenerbahçemizin vizyonu, ulu önder Atatürk'ümüzün ilkelerine sadık sporcular yetiştirmektir. Kıymetli kongre üyelerim, buradan Fenerbahçe Spor Kulübü çalışanlarına da seslenmek istiyorum. Aklınızda hiçbir endişe olmasın. Bizler rövanş duygularıyla gelmiyoruz. Kimsenin işi konusunda da bir sorun yaşanmayacak. Her kim ki işini iyi yapıyorsa bizimle birlikte yolumuza devam edecek. Özlük hakları konusunda da yaşanan sıkıntıları çözeceğiz. Branşlar arasındaki dengesizlikleri ortadan kaldıracağız. Fenerbahçe televizyonu ve radyosu da bizim için çok kıymetli. Televizyonumuz aynı şekilde yoluna devam edecek. Radyo konusuna da göreve gelince tekrar değerlendireceğiz. Sevgili Fenerbahçeliler, futbol konusunda transfer haricinde de projelerimiz var. Öncelikle Türkiye'de farklı bölgelerde 5 pilot takım satın alacağız. Genç oyuncularımıza rekabetçi bir ortam sunacağız. Fenerbahçeli teknik adamlara iş imkanı oluşturacağız. Yurt dışından da bir takım satın alma projemiz var. Uluslararası seviyede yapacağımız bu anlaşma hem transfer önceliği hem de Güney Amerika ve Afrika'dan getireceğimiz oyunculara Avrupa futboluna adaptasyon süresi tanıyacak. Batı Afrika'da bir akademi ile anlaşmak istiyoruz. Bu da Fenerbahçe'mize yine genç yetenekler konusunda transfer önceliği sağlayacak. Sevgili Fenerbahçeliler, finansal konularda hep borçlardan bahsediliyor. Biz farklı bir yerden bakıyoruz. Gelirlerimize bakmamız lazım. Yeni gelir kaynakları üretmemiz lazım. Bizler Fenerbahçe'ye tarihinde olmayan yeni araziler kazandıracağız. Ne kadar biliyor musunuz? 1 milyon metrekare. Ardından Fenerbahçe GEO'yu kurup kulübümüze de ek gelir sağlayacağız. Fenerbahçe'mizin çok çok önemli şirketleri var. Feneryum da bunlardan biri. Feneryum'u halka arz konusunda değerlendirmemiz gerekecek. Dün denk geldim değerli rakibim, yönetim kurulu olarak diyor ki biz hiç toplanmadık. Biz hep toplanıyoruz değerli Fenerbahçeliler. Hep ekip halinde çalışıyoruz. Bizler bu yönetimi oluştururken de birçok istişareler yaptık. Dün akşam bile sabah 4'e kadar belki 60-70 kişiyle istişare yapmaya hep devam ettik. Kulübün kültürüne hakim, deneyimli isimler bize kılavuz oldular. Enerjik, genç Fenerbahçesine hizmet etmek için sabırsızlanan genç isimler de gücümüze güç kattılar. Bu yönetimde herkese dokunmaya çalıştık. Deneyimi, enerjisi, iştahı, finansal gücü ve sağlam bağlantıları olan

isimleri de bir araya getirdik. Sayın Başkanımız, Aziz Başkanımız ne diyor? Listelere bakın, öyle karar verin demiş. Bence de öyle karar verin sevgili Fenerbahçeliler. Biz listemizi kendimiz oluşturduk. Hepsi de pırıl pırıl, hiçbir bagajı olmayan isimler. Bizim listemizi ceketsiz gölge başkan oluşturmadı.

2011 yılından beri Türkiye'de bir şike olayı yaşanmadı diyen ceketsiz gölge başkanı affetmek istiyor musunuz diye öyle duyduk. Menfaatlerini Fenerbahçe'sinin önüne koyan, istifa edip gidenleri siz affetseniz de Fenerbahçe'miz affetmez. Kıymetli Fenerbahçeliler, biz kalbi sarı lacivert atan herkesle biriz. Bizim ayrıştırma, ötekileştirme, düşmanlaştırma gibi bir derdimiz yok. Bugün seçimdeyiz. Ama 8 Haziran'dan itibaren hepimiz aynı renklerin peşinden koşacağız. Ben bunun sözünü çok net verebiliyorum. Bakın, ben Eylül ayında seçimi kaybettik. Ama kulübeme olan desteğim bir an olsa bile azalmadı. Küsüp gidenlerden hiç olmadım. Fenerbahçem listelenirken susanlardan olmadım. Paraya ihtiyaç varken sırtımı dönenlerden olmadım. Dün olmadım. Sizlere yine bu kürsüden söz veriyorum. Hayatımın sonuna kadar da olmayacağım.

0: Unutmayın değerli renktaşlarım, Fenerbahçe'mizin kimseye borcu yok. Bizim Fenerbahçe'ye hizmet borcumuz var. Eğer teveccühü gösterirseniz, başkan seçerseniz, tüm enerjimle, tüm servetimle, görevde olduğum her saniyesinde sizlerin emrinde olacağım. Ne dedim ben? Benim sözüm paradan kıymetli. Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır. Daha da Fenerbahçe için bir şey de yapmadım. Başkan olunca neler yapacağımı da hep beraber hayal edebilirsiniz. Değerli kongre üyeleri, sözlerime son verirken şunu hatırlatmak isterim. Biz Fenerbahçe'nin geleceğine talip olduk. Geçmişin hesaplaşması peşinde değiliz. Fenerbahçeliği Fenerbahçeliğe şikayet etmeyeceğiz. Biz birliği sağlayacağız. Yeniden gücümüzün farkına varacağız. Tek yumruk halinde hareket edeceğiz. Ve biz şampiyon olacağız sevgili Fenerbahçeliler. Nasıl şampiyon yapacağımı da çok iyi biliyorum. Gelecek sene bu zamanlarda karşınıza şampiyonluk kupasıyla geleceğiz. Söz, sizlere söz. Kimse bize engel olamayacak. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum.
1: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin sözleri bu şekildeydi. Tabii ki Aziz Yıldırım'ın da sözlerine yer vereceğiz ama bir bağlantımız olacak. İrfan 25 bizimle birlikte olacak. Onun öncesinde aramız var. Araya gidelim. Sonrasında İrfan 25 bizimle birlikte olacak.

0: Radyo Gol.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin
3: bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
3: Reklam bitti.
4: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. St. Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
5: Ayar buluruz izini bilirsin, zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
4: Yani bizim çocuklar.
6: Hem yazında hem kışında nerede olsan seninleyiz.
4: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
7: Yıldızım at golünü coştur yine.
8: Arar buluruz izini.
3: Reklam.
9: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Arçelik futbol bayramını kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Birazdan İrfan 25 hattımızda olacak, yaklaşık 5 dakika sonra kendisine ulaşacağız ve değerlendirmelerini alacağız. İrfan 25'ten. Bugün de hazırlık maçları devam ediyor bu arada. Dün neler oldu? Jamaika, Güney Afrika karşısında 1-0 kaybetti. Brezilya, Mısır engelini 2-1 ile aşmayı başardı. Bruno Guimaraes ve Endrick'in attığı gollerle Mısır'ın ise tek golü Mustafa Muhammed'den geldi. Eski bir Galatasaraylı Mustafa Muhammed. Düzeltiyorum, Mustafa Muhammed Zaki. Bir an Mustafa Muhammed çünkü kadroya seçilmemişti, onu da hatırladım. Biraz yanlış yazmışlar yani gol olarak. Zaki'den geldi gol. Venezuela Türkiye mücadelesinde A milli takımımız 1-0 geriye düştüğü mücadelede kazanan taraf oldu. Mendoza 13. dakikada perdeyi açtı. 44. dakika Barış Alper Yılmaz ve 54. dakikada Yunus Akgün'ün kaydettiği goller 2-1'lik üstünlüğü yakaladık ve kazanmayı başardık. Dünya Kupası öncesinde son provamızda hazırlık mücadelesinde. Arjantin Honduras karşısında 2-0 kazandı. 37. dakikada penaltıdan Lautaro Martinez, 54. dakikada ise Giuliano Simeone'nin attığı goller 2-0. Arjantin kazandı. Messi ise karşılaşmada kulübede yer aldı ve şans bulamadı. Curaçao Aruba karşısında 4-0 kazandı ve bugün de 14'te Afganistan Pakistan'la karşı karşıya gelecek. Saat 16 seansında Kenya Lesotho, Liechtenstein, Güney Kıbrıs Rum kesimi, Oman Mozambik mücadeleleri var. 19'da Maldivler Bangladeş'le karşılaşıyor. 19.30'da Danimarka Ukrayna ile karşı karşıya gelirken 21'de Kosova Andorra ile karşılaşıyor. 21.45'te Hırvatistan Slovenya'yı ağırlıyor. 22'de Fas Norveç, Yunanistan İtalya, 23'te ise Ekvador Guatemala mücadeleleri var. Birazdan İrfan 25'te hattımızda olacak sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Seçim gündemini, Fenerbahçe'de oy verme işlemi başladı ve saat 17'de sona erecek Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarıştığı kongre. Az önce Hakan Safi'yi dinlemiştik. Birazdan Aziz Yıldırım'ı ve aslında hala mevcut başkan Saadettin Saran'ı da dinleyeceğiz. O da bir veda konuşması yapmıştı dün. Birazdan o açıklamalara da yer vereceğiz. Sonrasında konuklarımız da devam edecek tabii ki. İrfan 25, Koray Güçlü, Berke Gültekin, Yunus Aydın bizimle birlikte olacak isimler. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, gün boyu akışımızı da sizlere aktarayım. Gün boyu heyecan devam edecek. Seçim heyecanı Radyo Gol'de yaşanmaya devam edecek. Saat 15'e kadar ben sizlerle birlikte olacağım. Sonrasında ise sevgili Berk Sayar mikrofonu devralacak ve kaldığımız yerden o da devam edecek konuklarıyla birlikte.

görüşmeler de vardı. Hakan Çalhanoğlu ismi. Mason Greenwood'u açıklamıştı zaten. Sonrasında Merih Demiral'dan da bahsetmişti. Daha öncesinde Luis Suarez ismi ve Hakan Çalhanoğlu ismi de konuşulmaya başlandı ve hem Koray Güçlü hem İrfan 25'i bu durumu da soracağız. Yavaş yavaş bağlantımıza doğru ilerliyoruz. İrfan 25 bizimle birlikte olacak sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yerinde gözlemliyor İrfan 25'te kongreyi ve hem dünü hem bugünü nasıl aktarır, katılımı nasıl yorumlar? Yani bu saatten kalabalık oluşmaya başlamış durumda. Hatta büyük ölçüde insanlar erken bir saatte oy kullanmaya gelmiş durumdalar. Fenerbahçe yeni başkanını seçerken Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarıştığı kongrede oy verme işlemi 17'de sona erecek. Yeniden hatırlatmış olalım ve bağlantımıza geçelim. İrfan 25'e gidelim.

İrfan 25 hattımızda olacak. Şimdi de 2 dakika sonra müsait olacağını söyledi İrfan 25. Kusura bakmayın yani bağlantıyı bir türlü gerçekleştiremedik ama inşallah 2 dakika sonra gerçekleştireceğiz diyelim. Ve sevgili Radyo Gol dinleyicileri, tekrar edelim, gün boyu seçimin heyecanı, Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin heyecanı devam edecek. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi karşı karşıya geliyor. Kongrede oy verme işlemi 17'de sona erecek. Az önce Hakan Safi'nin konuşmalarını dinlemiştik. Birazdan Aziz Yıldırım'ın konuşmalarına da yer vereceğiz ve mevcut başkan Saadettin Saran'ın veda konuşmasına da yer vereceğiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Tabii Hakan Çalhanoğlu, akşam bu hamle çok konuşuldu. Acaba Hakan Safi adına seçimi pozitif yönde etkileyeceği kesin ama ne kadar etkiler? Yakın bir seçim mi olacak? Tüm bunların cevabını 17 itibariyle almaya başlayacağız. Oy sayımı başladığında tabii dün gergin bir kongreye geçtiğini de söylemek yanlış olmaz. İki başkan arasında pek gerginlik yoktu ama özellikle tribünlerde konuşma yapan kongre üyelerince zaman zaman gergin anlar yaşandığına şahit olduk sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bakalım bugün nasıl geçecek? 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Artık Dünya Kupası'na da 4 gün kaldı bu arada. Dünya Kupası'nın geri sayım heyecanı da hepimizi sarıyor gerçekten.

voleybolda da milli takımımız Filenin Sultanları bugün. Dün İtalya mağlubiyeti yaşamıştık. Bugün de bir maçımız daha var. Bulgaristan karşısında olacağız. Rotasyonlu bir kadroyla gittik Viyana'da ilk haftaya ama bir galibiyet almayı başarmıştık Dominik Cumhuriyeti karşısında. Bugün de bir yenisini bekliyoruz. Şu ana kadar 2 mağlubiyet 1 galibiyetteyiz. Mağlubiyetlerimizi İtalya ve Hollanda'dan aldık. Dominik karşısında kazandık. Bugünse Bulgaristan karşısında kazanmayı hedefliyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, tekrar artık bağlantımızı gerçekleştirmeyi deneyelim. İrfan 25'e gitmeyi.

0: Ve hattımızda İrfan 25 var. İrfan abi hoş geldin.
1: Merhabalar.
0: Abi dün konuşmalar yapıldı. Zaman zaman tribünlerde gergin anlar olduğunu da gördük. İlk olarak bugünkü katılımı sormak istiyorum. Şu ana kadar katılımı nasıl değerlendirirsin ve nasıl bir katılım bekliyorsun? Yani kalabalık gibi gözüküyor orası.
1: Evet, şu anda bayağı bir katılım var. Gerçekten yine yoğun bir ilgi söz konusu. Yoğun bir ilgi söz konusu. Çünkü normalde zaten 45 bin üyenin oy kullanma hakkı var. Dün 18.600 kişi katılmıştı. Dolayısıyla 25 bine yakın bir katılım olmasını bekliyoruz Göksel'in. Şu anda oy verme işlemleri de devam ediyor. Oy veren kongreyeleri oy verdikten sonra statlardan ayrılıyorlar. Dediğim gibi yoğun bir katılım var şu anda.
0: Dün akşam saatlerinde çıkan haber abi, Hakan Çalhanoğlu ile Hakan Safi'nin anlaştığı yönünde haberler. Sence seçimin gidişatını değiştirebilecek bir hamle mi?
1: Zaten transfer Hakan Çalhanoğlu ile ilgili zaten anlaştığı yönde birçok haber çıkmıştı daha önce. Hakan Çalhanoğlu, Greenwood, Luis Suarez, Merih Demiral. Zaten bu isimlere 2 milli oyuncu ile anlaştık ifadesi kullandıktan sonra Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral isimleri kamuoyunda da yansımıştı. Dolayısıyla yani ben çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Yani çok etkilese de belki %1. İnsanlar zaten şu ana kadar son günde kongre üyelerinin kararlarını verdiler. Ama diğer taraftan dün Ali Koç'la Hakan Safi bir yemekte bir araya geldi. Yani orada Sayın Ali Koç'la birlikte fotoğraf verdi, video verildi. Bu etkiler mi? Bence bu daha fazla, yani transferden daha fazla Ali Koç'la birlikte yemek yemesi, fotoğraf vermesi, Ali Koç'un Hakan Safi'ye desteğini en azından bu şekilde göstermesi bence kongre sürecini biraz bu etkiler diye düşünüyorum.
0: Peki dün şu anki mevcut başkan Saadettin Saran'da bir veda konuşması yaptı kongrede. Saadettin Saran açısından nasıl değerlendirirsin abi?
1: Ya Saadettin Saran görevi belki yani yaşadığı süreç olmasaydı bir sene daha devam ederdi diye düşünüyorum. Yani süreç içerisinde futbol dışındaki branşlarda başarılı olduğu futbolda da ufak yani bazı forvetsiz kalmasaydı Fenerbahçe şampiyonun en büyük adayı olurdu ama o süreci şöyle değerlendirmek lazım. Gözaltı süreci ve gözaltı sonrası diye. Gözaltı sürecinden önce bence çok gayet iyi bir yönetim sergiliyorlardı ama gözaltı sonrasında biraz yönetim orada yaşanan sıkıntılar nedeniyle o krizi yönetmekte biraz zorlandılar diye düşünüyorum.
0: Peki abi, son olarak şunu sormak istiyorum. Zaten oy vermeyi...
1: Kongreyeleri de çok büyük teveccüh gösterdi. Dün başkan adayları zaman zaman protesto ediliyordu ama zaman zaman protesto ediliyordu ama Sayın Saadettin Saran tüm kongreyeleri alkışladı, onu da söyleyelim.
0: Son olarak şunu sormak istiyorum abi. Oy verme işlemi 17'de bitecek. Sence sonuç ne zaman netleşmeye başlar ve yakın bir sonuç mu bekliyorsun?
1: Sen sesini çabuk açılıyor çünkü Fenerbahçe'de sandıkların hepsi bir anda açılıyor. O yüzden baktığımızda bence sandıkların netleşmesini bekliyorum. Yani 6.30 gibi falan her şey belli olur.
0: Yakın bir seçim mi bekliyorsun abi peki?
1: Kapak bir seçim olacaktır diye düşünüyorum yani. 52-48, 51-52-48 anayın kim seçim kazanırsa kazansın. Çok fazla bir fark olacağını düşünüyorum.
0: Peki İrfan abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. İrfan 25 bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, gelişmeleri aktarmaya devam etti bizlere. İrfan 25. Tabii dünkü haberden bahsettik. Haberin içeriğine de şöyle bir değinelim. Haberin içeriğine baktığımızda Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi Inter'den milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile anlaştığını açıkladı. Fenerbahçe'deki olağanüstü genel kurulda oy vermek için stadyuma gitmişti. Başkan adayı Hakan Safi bir transfer daha bitti biliyorsunuz değil mi? Hakan Çalhanoğlu transferini açıkladık işte dedi. Hakan Safi ve ekibi 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3+1 yıl.

0: Sözleşme konusunda el sıkıştı. Taraflar arasında yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve transferin gerçekleşmesi için gerekli zeminin hazırlandığı belirtildi. Transferin resmiyet kazanması yapılacak başkanlık seçiminin sonucuna bağlı. Hakan Safi'nin başkanlık yarışını kazanması halinde Hakan Çalhanoğlu transferinin kısa süre içerisinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Hakan Safi'nin X'teki seçim hesabından Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de şampiyonluk sonrası kutlamalarda açtığı Made in Romania şarkısı paylaşıldı. Öte yandan Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri de konuya açıklık getirdi. Yani konuyla ilgili açıklama yaptı esasında yapılan açıklamada. Son birkaç gündür Hakan Safi ile kapsamlı görüşmeler yapmakla kalmadım. Aynı zamanda kendisiyle şahsen de görüştüm. Uzun zamandır arkadaşız ve konuşmalarımız büyük bir güvene dayanıyordu. Doğal olarak birçok konuyu ve birkaç oyuncuyu özellikle de birini ele aldık. Hakan Safi bu hafta sonu yapılacak seçimleri kazanırsa en önemli oyuncum konusunda temel bir anlaşmaya varmış durumdayız ifadeleri kullandı. Inter'de geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu 12 gol attı, 7 de asist yaptı sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Evet, başkan adaylarının konuşmalarını dinliyorduk ve Hakan Safi'yi aktarmıştık. Şimdi de Aziz Yıldırım'ın konuşmasını dinleyelim, sonrasında Koray Güçlü bizimle birlikte olacak.
1: Divan Kurulu Başkanı ve Divan Üyeleri. Fenerbahçe Genel Kurulu'nun çok değerli üyeleri.

Sevgili Fenerbahçeliler, kardeşlerim, yoldaşlarım, dava arkadaşlarım, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Uzun bir konuşma yaparak sizleri yormayacağım. Ama şampiyonluk şarkılarını bu statta söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim. Sizinle çok eski tanışıyoruz. 120 yaşına erişen bu ulu çınarın altında beraber bir ömür geçirdik. Aranızda kardeşlerim diye hitap edeceğim Fenerbahçeliler var. Aranızda evladım diyebileceğim genç Fenerbahçeliler var. Az olsa da ağabeyim, ablalarım var. Onlara hitap edeceğim. Kendimi anlatmaya, tanıtmaya çalışmak size haksızlık olur. Biz birbirimizi tanıyoruz ve seviyoruz. Biz sizinle pek çok sevinci, mutluluğu birlikte yaşadık. Pek çok üzüntü ve acıyı da birlikte yaşadık. Her şey unutulur ama zor gününüzde yanınızda kim vardı? Bu unutulmaz. Devletimizin içine sızan, vatana kastetmiş bir ihanet şebekesi Fenerbahçe'yi teslim almak için iftira üstüne iftira atarken, darbe üstüne darbe vururken yanımda siz vardınız. Fenerbahçeliler vardı. Herkes uyurken uyanık olan sizdiniz. Herkes uyuşmuşken ayağa kalkan siz oldunuz. O ihanet şebekesinin karşısına ilk siz dikildiniz. Vatana, millete, devlete ihanet eden hainlerin karşısında dimdik duran sizlerdiniz. Bu şeref önce ve daima size aittir. Beni Aziz Yıldırım yapan şey ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdaki başarılardır. Beni Aziz Yıldırım yapan Fenerbahçe'dir, sizlersiniz. Sadece 20 yıl boyunca başkanlık onurunu layık görmeniz değil, Fenerbahçe'yi efsane yapan şey kendisini vatanına, milletine adamış, göz ipek, fedakar ve fedai bir camia olmasıdır. Aziz Yıldırım büyük yapan da ihanet şebekesine karşı benimle tek yürek, tek bilek mücadele veren sizlersiniz. Diyorlar ki bu yaşında neden aday oluyor? Onlar benim bir kez daha başkan olmak istediğimi sanıyorlar. Hayır, onlar bilmiyorlar. Hayır, onlar anlamıyorlar. Benim Fenerbahçe'ye karşı duyduğum sevgiyi, bağlılığı göremiyorlar. Benim Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye borcum var. Benim Fenerbahçelilere ödenmemiş bir borcum var. Bana onur duyduğum bir hayat hikayesini Fenerbahçe verdi.

Beni bir azim ve mücadele adamı yapan sizlersiniz, Fenerbahçelilerdir. Kardeşin duymaz, el oğlu duyar denilen yerde ve zamanda sizler benim kardeşlerimdiniz. Mahkeme kapılarında, hapishanelerde hiç yalnız kalmadım, hiç yalnız hissetmedim. Milyonlarca Fenerbahçeli yanımda, önümde, arkamdaydınız. Benim size borcum var, benim Fenerbahçe'ye borcum var. Kardeşimin bile hatırlamadığı, benim bile unuttuğum bir doğum gününde hapishane duvarlarının arkasında şarkılarla, tezahüratlarla doğum gününü kutlamaya gelen Fenerbahçe'yi nasıl unutabilirim? Bu tribünleri sevgiyle dolduran Fenerbahçeli 50 bin kadını nasıl unutabilirim? Bu sevgi, bu vefa unutulabilir mi? Vatana, millete, devlete ihanet eden hain şebekeye karşı herkesten önce, askerden, polisten, devletten de önce meydan okuyan, dimdik direnen, asla boyun eğmeyen Fenerbahçe'ye borcum var. İşte ben ve arkadaşlarım bu borcu ödemeye geliyoruz. Fenerbahçe'yi türlü hile, entrika, ayak oyunlarıyla engelleyenlerle, Fenerbahçe'nin hakkını yiyenlerle, Fenerbahçe'nin boynunu bükenlerle, onların hak ettikleri gibi mücadele etmek için geliyorum. Sportif mücadelenin, sportif başarının dengesizleştirdiği sezonları hep beraber yaşadık ve gördük. Bravo! Bravo! 6-0'ı bu adam yaptı burada, 6-0'ı. 4-0'ları burada yaptı. Ve gitti orada, onların sahasında 2-1 yendi. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı arkadaşlarıyla. Siz konuşun, sallayın, sallayın. Size gülüyorum, gülüyorum. Neyse. Fevkalade müsaadeye mazhar olmaya alışmış olan camiaların, çalınmış puanlarla şampiyon olanların sahtekar planlarını ellerinde patlatmak için adayım. Fenerbahçe'nin kaybettiği maçların, kazanamadığı şampiyonlukların acısını kalbinde hisseden çocukların gözyaşı dökmelerine artık dayanamadığım için geliyorum. Sevgili Fenerbahçeliler, ben bu tribünlere unuttukları bir şeyi bir daha hiç unutmayacakları şekilde hatırlatmak istiyorum. Hatırlayın, bibim kalbimi şöyle atardı: her zaman, her yerde en büyük Fener. Maçlara ruh ile başlayıp bir ruh ile bitirelim. Her zaman, her yerde en büyük Fenerbahçe. Fenerbahçe en büyüktür. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Sezona bu sloganla başlayıp şampiyonluğu bu sloganla kutlayalım diye geliyorum. Burası Fenerbahçe Kongresi. Polemik, sataşma, kavga bize yakışmaz, bana hiç yakışmaz. Fenerbahçeliler, Fenerbahçelilerle tartışmaz, kavga etmez. Hiçbir sataşmaya da cevap vermeyeceğimi bilin. Bugün burada oluşumun asıl gayesi Fenerbahçe'ye kavgasız bir birlik, bütünlük kazandırmaktır. Ben Fenerbahçelilerin kardeşliğini güçlendirmek için geliyorum. Kardeşlik sevincini hepinizle paylaşmak için buradayım. Bizim birliğimiz kuvvetimizdir. Kuvvetimiz birliğimizdir. 12 yıldır şampiyonluk özelini çekiyoruz. Bunun 4 yılında benim yönetimim vardı. Ben bu sorumluluğu inkar etmiyor, kabul ediyorum. Zaman hepimize bir şeyler öğretti, bir şeyler kazandırdı. Zaman kendi kendimizle kavga zamanı değil. Fenerbahçe'nin şampiyon olmadan bir sezon daha geçirmeye tahammülü yoktur. Pazartesi gününden başlayarak mutlaka şampiyonluk ilkesiyle durmadan, yorulmadan çalışarak ve o şampiyonluk kupasını burada hep birlikte kutlayacağız. Hangi teknik direktörle yapacaksınız, hangi futbolcularla yapacaksınız diye soranlar bu işi bilmiyorlar. Şampiyonluk ruhla kazanılır, azimle şampiyon olur.
dilek temeniyle değil, irade ve mücadeleyle şampiyon olduk. Sizlere şunu hatırlatmak isterim. Fenerbahçe'nin 40 yıllık tarihinde 6 defa Aziz Yıldırım şampiyon yapmıştır. Bunun dışında 2 defa diğer başkanlar yapmıştır. Bunu unutmayın ve aklınızdan bunu hiç çıkarmayın.

0: Biz Fenerbahçe'nin şanlı çubuklu formasını kimseye emeklilik ikramiyesi yaptırmayacağız. Hiç kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Fenerbahçe'nin isteyip de alamayacağı futbolcu da hoca da yoktur. Hangi formada kaç yıldız var? Onu çalınmış başarıyla övünenler saysınlar. Bizim göğsümüzde değil, kalbimizde ay yıldız var. Kimi alacaksınız hoca, kimi getireceksiniz futbolcu? Benim cevabım sana ne lazım? Kimi istiyorsun değil, kim lazım? Messi lazımsa o gelir, Ronaldo lazımsa o gelir. Çünkü en büyük Fenerbahçe'dir. Hayalperest değil, gerçekçi olmak zorundayız. Futbolcu ismi sayıp itibar kazanmak bana yakışmaz. Arkadaşlarıma yakışmaz. Kimseye de yakıştıramıyorum. Gelin en zor günde gösterdiğimiz birlik ruhunu yeniden gösterelim. Gelin Fenerbahçe'yi Avrupa ve dünyanın en büyük kulüpleri liginde en yukarıya taşıyalım. Gelin Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu şimdi burada ilan edelim. Her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe diyerek haykırıyorum. Dal ağacında olsak da son sözümüz Fenerbahçe'dir. Bu sevda bitmez gönüllerimizde. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Bu kulüp, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün en büyük derdi şu anda ayrışmadır. Ayrışmayın. Birlik olun, beraberlik olun. Hakan Bey yarın seçilirse biz onu tebrik ederiz. Bundan da kaçınmayız. Ama ayrımcılık yaparsanız bu Fenerbahçe'ye zarar verir. Sizi seviyorum, sayıyorum, teşekkür ediyorum.
1: Aziz Yıldırım'ın sözleri de bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, araya gidiyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para.

0: Reklam bitti.
1: Dünya Kupası Hikayeleri. 22 Haziran 1986. Meksika'nın yakıcı güneşi Azteca Stadyumu'nun devasa gölgesine sığınmış 115 kişinin üzerine çökerken sahada bir futbol maçından çok daha fazlası vardı. Arjantin ve İngiltere. Sadece 4 yıl önce Falkland Adaları'ndaki o kanlı

0: savaşın barut kokusu henüz dağılmamış, kaybedilen gençlerin yasını tutan bir ulusun kalbi o gün o yeşil sahada atmaya başlamıştı. Ve o gün futbol tarihinin en büyük dramı tek bir adamın ayaklarında ve ellerinde hayat bulacaktı. Diego Armando Maradona. O öğleden sonra insanlık tarihinin en zıt 5 dakikası yaşandı. Maçın 51. dakikasında Diego, kaleci Peter Shilton'la karşı karşıya geldiğinde boyu yetmese de yüreği her şeye yetiyordu. Havaya yükseldi ve o meşhur yumruğuyla topu ağlara gönderdi. Hakem orta noktayı gösterdiğinde İngilizler öfkeden kuduruyor, Maradona ise sinsice gülümsüyordu. Maçtan sonra soranlara o golü biraz Maradona'nın kafası, biraz da Tanrı'nın eli attı diyecekti. Bu savaşta kaybolan onurların, haksızlığa uğramış bir halkın kural tanımayan intikamıydı. O el sadece bir kuralı değil, bir statükoyu yıkmıştı. Ama kader Maradona'ya sadece bir kurnazlık borçlu değildi, ona ölümsüzlük borçluydu. O hileli golden sadece 4 dakika sonra Diego kendi yarı sahasında topu aldığında sanki tüm dünya bir saniyeliğine durdu. Kendi etrafında döndü, bir İngiliz'i geçti, bir diğerini, sonra bir başkasını. Top ayağına değil ruhuna mühürlenmiş gibiydi. Yarı sahayı bir hayalet gibi, bir fırtına gibi geçti. Sanki o gün Azteca'nın çimlerinde sadece futbolcuları değil, Falkland'daki o acı anıları da çalımlıyordu. Kaleci Shilton'u da çaresiz bıraktığında tarihin en güzel, en imkansız ve en hakiki golünü ağlara bırakmıştı. Bir yanda Tanrı'nın eli olan o hileli yumruk, diğer yanda yüzyılın golü. İki gol, tek bir adam ve sarsılan bir dünya. Arjantinliler için o gün atılan her gol, savaşta dökülen her damla gözyaşının futbol sahasındaki karşılığıydı. Diego o gün sadece bir maç kazanmadı. O gün bir ulusun hırpalanmış gururunu o küçük boyuyla omuzlayıp göklere çıkardı. Bugün 1986 denildiğinde kimse taktik şemalarını hatırlamıyor. Sadece o kısa boylu, kıvırcık saçlı adamın hem bir şeytan kadar kurnaz hem de bir melek kadar yetenekli olduğu o anı hatırlıyor. Maradona o gün futbolun hem günahı hem de sevabı oldu. Ve dünya bir adamın hem en büyük hilebaz hem de en büyük sanatçı oluşunu aynı 5 dakika içinde izledi. O gün Azteca'da futbol bitmiş, efsane başlamıştı.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
2: Reklam. Radyo. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
13: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
14: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Reklam bitti.
15: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam ediyor.
0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Az önce de Aziz Yıldırım'ın konuşmasını dinlemiştik. İki başkan adayının konuşmalarına yer verdik ve stadyumda şu anda Kadıköy'de oy verme işlemi devam ediyor. Saat 17'de oy verme işlemi sona erecek. Mevcut başkan Saadettin Saran da Fenerbahçe ile vedalaştı. Dinleyelim neler söyledi.
16: Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanımız, değerli kongre üyelerimiz,

0: ekranları başında bizleri takip eden değerli taraftarlarımız ve kıymetli basın mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün bu kürsüde bir dönemin son konuşmasını yapmak için bulunuyorum. Biz bu göreve şartlar uygun olduğu için değil, Fenerbahçe'nin bize ihtiyaç duyduğuna inandığımız için geldik. Seçimin zamanlaması ile ilgili düşüncelerimizi o günde açıkça ifade ettik. Ancak sorumluluktan kaçmayı değil, elimizi taşın altına koymayı tercih ettik. Süreç boyunca hiçbir zaman şartlardan şikayet etmedik. Göreve geldiğimizde neyle karşılaştıysak onu kabul ettik ve bahane üretmek yerine çözüm üretmeyi seçtik. Belki bu yüzden normalden daha çok eleştirildik. Hatta bizim kabahatimiz olmayan konularda da eleştirildik. Ama bugün dönüp baktığımda bundan dolayı bir pişmanlık da duymuyorum. Biz bu görevi aynı şeyleri tekrar etmek için gelmedik. Zaten sizler de değişim beklediğiniz için bu sorumluluğu bize verdiniz. 8 ay önce bu görevi devralırken ne kadar sorumluluk hissediyorsak, bugün ayrılırken de aynı sorumluluğu hissediyoruz. Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Fenerbahçe'nin yeniden umut veren, yeniden heyecan uyandıran bir kulüp olması için çabaladık. Bu süreçte kulübümüzün ihtiyaç duyduğu her noktada çözüm üretmeye çalıştık. Kulübümüzün önünü açacak çalışmalar yürüttük. Birçok branşta zirveye oynadık. Kupalar kazandık. Sevindik. Üzüldük. Düştük ama yeniden ayağa kalktık. Görev süremiz kısa oldu. Ancak bu süre içinde Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en fazla kupa kazanan yönetim olmayı başardık. Bu kulübün dışarıdaki düşmanlarını da düşündüğünüzde kazandığımız hiçbir kupa küçümsenecek bir başarı değildir. Ama hepimizin bildiği gibi bu camiada futbolun yeri her zaman başkadır. Biz de bunun sorumluluğunu bilerek hareket ettik. Ne sabır ne süre dedik. Çünkü Fenerbahçe Başkanı şampiyonluk hedefi dışında hiçbir hedef koyamaz kendine. Belki istediğimiz büyük mutluluğu yaşayamadık. Ama bu uğurda elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Hatta bazen görünenden çok daha fazla mücadele vermek zorunda kaldık. Kulübümüz için iyi niyetle, samimiyetle ve büyük bir aidiyet duygusuyla çalıştığımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz bir gole sizin kadar sevinen, bir puan kaybına sizin kadar üzülen, sizin kadar sinirlenen, sizin kadar inanan bir yönetim olduk. Sezonu da Ocak ayında en büyük rakibimizi yenerek kazandığımız bir kupayla tamamladık. Bizim için yeterli mi? Elbette ki değil. Ama bu kupanın da bir dönüm noktası olabileceğine inanıyorum. İnanıyorum ki çok sürmeden şampiyonluklar da gelecek. Fenerbahçe'nin hedefi her zaman en büyüğüdür. Bu kadar kısa sürede bile çok güzel anlar yaşadık. Çok mutlu, umutlu günlerimiz oldu. Tüm bunlar olurken ben de 62 yıllık hayatımın en zor dönemini burada yaşadım. Ama şunu da söylemem lazım. Bu dönemlerden geçerken camiadan gördüğüm sevgi, destek ve o birlikte yaşadığımız güzel anlar beni ayakta tuttu. Belki de bu yüzden yaşadığım her şeye rağmen bir gün olsun Fenerbahçe olan sorumluluğumdan geri adım atmayı düşünmedim. Hatta tam tersine. Hayatımda hiç olmadığı kadar istedim o kupayı. Çünkü sizlere bir kupayla veda etmek en büyük dileğimdi. Bu camianın yeniden sevinmesini, yeniden umutlanmasını, yeniden şampiyonluk coşkusunu yaşamasını istedim. Belki de her maçta bu yüzden, her puanda, her golde bu kadar heyecanlandım. Ama şunu da bugün burada ilk defa söylüyorum. O kupa gelseydi de bugün burada sizlere veda ediyor olacaktım. Çünkü bu karar bir maçın, bir kupanın ya da bir sonucun kararı değildi. Bu karar Fenerbahçe'nin menfaatini her şeyin üzerinde tutma kararıydı. Şahsımla ilgili yürüyen sürecin Fenerbahçe'ye en küçük bir zarar verme ihtimalini oluştuğunu hissettiğim anda seçim kararını açıkladık. Çünkü benim için o noktada önemli olan tek şey Fenerbahçe'ydi. Ama ne yazık ki tam da o andan sonra olması gerekenin tam tersine bir iklime girdik. Bizi bu sürecin camiayı sakinleştirmesini, ortak hedefe yönetmesini isterken bazıları bunu yeni bir kavga alanına çevirmeyi tercih etti. Biz şampiyonluğa odaklanmak istesek de bazıları ısrarla kongreye odaklanmayı tercih etti. Buna rağmen bugün buradan kimseye kırgınlık duyarak ayrılmıyorum. Çünkü günün sonunda istediğimiz, hepimizin istediği şey aynı. Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması. Bunun için ne değişmeli diye soracak olursanız, açık konuşmak gerekirse biz uzun zamandır çok kırılgan bir camiayız. Şampiyon olamamanın verdiği burukluk, öfke ve hayal kırıklığı zaman zaman hepimizin ruh haline yansıyor. Ben Eylül ayında bu kürsüde konuşurken en büyük hayalimin bu iklimi değiştirmek olduğunu söylemiştim. Çünkü inanıyordum ki Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması için önce kendi içinde huzuru bulması gerekiyordu. Ama ne yazık ki bu süreçte bir kez daha gördüm ki biz bazen rakiplerimizle mücadele etmekten çok kendi içimizde mücadele ediyoruz. Ben hatalar yapmış olabilirim. Zaman zaman yanlış kararlar vermiş olabilirim. Bu görevi üstlenen herkes gibi benim de eksiklerim, yanlışlarım oldu. Ama bir sezon boyunca verilen emeğe, yapılanlara ve ortaya konan iyi niyete baktığımda hata yapmakla hakkında söylenen her şeyi hak etmek aynı şey değildir. Bugün dönüp baktığımda vicdanımın en rahat olduğu konu da budur. Gönül isterdi ki sizlere hayal ettiğimiz o büyük mutluluğu yaşatabilelim. Ama demek ki benim hikayemde süre bu kadarmış. Ben bugün buradan alnımak, başım dik bir şekilde ayrılıyorum. Belki de en önemlisi Fenerbahçe'de bu görevlere talip olmanın da gerektiğinde görevi devretmenin de mümkün olduğunu yeniden hatırlattığımızı düşünüyorum. Umuyorum ki bu kısa sürede attığımız bazı adımlar, açtığımız bazı yollar ve ortaya koymaya çalıştığımız anlayış göreve gelecek yeni başkanımıza ve yönetimine ışık olur. Ve umarım onlar bizden daha iyisini yapar. Çünkü günün sonunda hepimizin istediği şey aynı. Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması. Bizim görevimiz sona eriyor olabilir. Ancak Fenerbahçe'mize karşı sorumluluğum sona ermiyor. Bu kürsüden ayrılırken şunu özellikle ifade etmek isterim ki önümüzdeki dönemde de Fenerbahçe'nin başarısı için elimden gelen desteği vermeye devam edeceğim. Fenerbahçe'ye hizmet etmek benim için her zaman bir sorumluluk oldu. Ve bazı sorumluluklar makamla başlamaz, makamla da bitmez. Sözlerime son verirken teşekkür etmek istediğim pek çok insan var. Bu süreçte birlikte yol yürüdüğüm, çok kısa süre içinde çok büyük sorumluluklar üstlenen ve maalesef zaman zaman haksız şekilde yıpratılan tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çubuklu formayı gururla taşıyan tüm sporcularımıza, teknik ekiplerimize, kulübümüz için gece gündüz emek veren tüm çalışanlarımıza, her daim kulübünüz yanında duran, maddi manevi destek veren çok kıymetli iş insanlarınıza, derneklerimize ve bizleri bu göreve layık gören siz kıymetli kongre üyelerimize, her yerde her zaman Fenerbahçe'mizin yanında olan büyük taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Yarın kulübümüzün yeni bir başkanı olacak. Kim seçilirse seçilsin, o andan itibaren hepimizin ortak sorumluluğu yeniden aynı noktada buluşabilmek olmalı. Çünkü Fenerbahçe'nin artık seçim kavgalarına değil, geleceğine odaklanmaya ihtiyacı var. Seçilecek yeni yönetiminde sakinliğini koruyan, ayrıştırmayan, insanları yeniden aynı hedef etrafında birleştiren bir yaklaşım ortaya koymasını temenni ediyorum. Bundan sonra hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Destek olmak, yol açmak, aynı hedefe bakabilmek. Umarım önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son verdiğimiz, çocukların yeniden sarı lacivert formalarla sokaklara çıktığı, hep birlikte sevindiğimiz bir yıl olur. Ve inşallah burada bir sonraki buluşmamızda sorunları değil başarılarımızı konuşuruz. Kupaları birlikte kutlarız. Çünkü Fenerbahçe'ye en çok yakışan budur. Fenerbahçe bütün fırtınalardan daha büyüktür. Dünden büyüktür. Bugünden büyüktür. Hepimizden büyüktür. En büyük Fenerbahçe. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız. Sağ olun.
1: Saadettin Saran da Fenerbahçe ile bu şekilde vedalaştı sevgili Radyo Gol dinleyicileri. 0212-273-10-10'dan sizler de mesajlarınızı bizlere aktarabilirsiniz. Bir tarafta Hakan Safi, diğer tarafta Aziz Yıldırım, oy verme işlemi devam ediyor. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, tabii dün akşam haber çıkmıştı ve bakalım seçimin gidişatını nasıl etkileyecek bu haber. Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, Inter'den milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile anlaştığını açıkladı. Fenerbahçe'deki olağanüstü genel kurulda oy vermek için stadyuma gelen başkan adayı Hakan Safi, bir transfer daha bitti biliyorsunuz değil mi? Hakan Çalhanoğlu transferini açıkladık işte, dedi. Hakan Safi ve ekibi 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Taraflar arasında yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve transferin gerçekleşmesi için gerekli zeminin hazırlandığı belirtildi. Transferin resmiyet kazanması yapılacak başkanlık seçiminin sonucuna bağlı. Hakan Safi'nin başkanlık yarışını kazanması halinde Hakan Çalhanoğlu transferinin kısa süre içerisinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Ve bir diğer yanda Venezuela karşısında hazırlık karşılaşmasında kazanmayı başarmıştık. Dün gece oynanan mücadelede, Miami'de oynanan özel maçta Türkiye'ye 2-1 mağlup olan Venezuela'nın teknik direktörü Osvaldo Bisciarondu dengeli bir maç olduğunu ancak maçı kaybettiklerini söyledi. Inter Miami stadında oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yapılan açıklamada, genel olarak dengeli bir maçtı, bize oyunumuzu geliştirmek adına katkısı olan bir mücadele oldu. Geri dönüşlerde biraz ağır kaldık, fizik gücümüz biraz daha yüksek olabilirdi. Türkler de yorgun gözüktü ama onlar Dünya Kupası'na gidecek. Miami'deki nem futbolcuları çok zorladı ama oyuncularım ellerinden geleni yaptılar, ifadelerini kullandı. Beraberlik için yeterli şansı yakaladıklarını dile getiren teknik direktör, ancak bunları kullanamadıklarını sözlerine ekledi. Galibiyetin ardından karşılaşmayı değerlendiren ikinci golümüzün sahibi Yunus Akgün. Takım arkadaşlarım kutluyorum. Turnuvaya en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Saat farkından dolayı biraz alışmamız zor oldu ama daha iyiye gidiyoruz. Bugün maçın zor olacağını biliyorduk. Analizlerimizde hocamız bize böyle söylemişti. Dünya Kupası öncesi iyi bir test olduğuna inanıyorum. Kazanmak önemliydi dedi.

0: İsmail Yüksek ise karşılaşma sonrasında iyi bir heyecanımız var. 24 yıl sonra bize denk gelmesi büyük bir gurur. İki hazırlık maçını kazandık, moralli başlayacağız dedi. Venezuela maçında iyi bir oyun olmadığını söyleyen İsmail Yüksek, bazı gerçekleri konuşmamız lazım. Mücadele anlamında bize yakışmayan oyun oldu. Çok daha iyi oynayabilirdik, çok pozisyon verdik. Venezuela'dan çok daha iyi takımlarla oynayacağız. Az önce içeride öz eleştirimizi yaptık ve çok daha sağlam oynamamız gerektiğini konuştuk. Konsantrasyonumuz daha yüksek olmalı, gereken çalışmaları yaparak Dünya Kupası'na hazır olacağız ifadelerini kullandı. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın futbolcular çok keyif alıyor. Ben de milli araları sabırsızlıkla bekliyorum. Bir an önce gelmelerini bekliyorum. Bu birliği korumamız gerekiyor. Yeni futbolcular da katmamız gerekiyor sözlerinin hatırlatılması üzerine İsmail Yüksek. Hocamız doğru söylemiş. Çok iyi bir ortam, çok iyi arkadaşlık var. Dünya Kupası'nda da bu devam edecek dedi. Ve teknik direktörümüz Vincenzo Montella da kazanmamıza rağmen eksikler olduğunu söyledi. Bireysel isabet yüzdesi olan takımla oynadık, bunu biliyorduk. Kazandığımız için mutluyuz ama geliştirmemiz gereken yerleri not aldık dedi. Dünya Kupası öncesi Türkiye'ye mesajının sorulması üzerine Montella, bugün sevgiyi ve tutkuyu çok hissettik. Nereye gidersek gidelim taraftarlarımız bizimle, sorumluluklarımız yüksek. Ülkemizi temsil ederken yüreğimizle sahada olmalıyız ve en iyisini yapmalıyız. Futbol bir ülkenin en iyi tanıtımıdır. Biz de elimizden geleni sahada yapacağız, kimsenin şüphesi olmasın dedi. Mücadele sonrası basın toplantısında da konuşan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, zorlayıcı bir maç oldu, seviyesi yüksek bir maçtı. Rakip Güney Amerikalı olduğunu gösterdi. Onlar biraz kurnazlıklarla bilinirler ama maça baktığımızda oldukça pozitif notlar vardı. Sonuç pozitifti. Seviyeyi bu şekilde yükseltmemiz gerekiyor. Bloklar arasındaki mesafeyi daha iyi ayarlayabilirdik diye konuştu. İtalyan teknik adam tedavileri süren oyuncular hakkındaysa sakatlıklarla alakalı şunları söyleyebilirim. Kerem birkaç dakika fazladan oynayabildi. Normalde Ferdi de oynayabilecek durumdaydı ama riske girmek istemedim. Hakan birkaç dakika fazla oynayabildi. Objektif olmak gerekirse şu an 90 dakikayı çıkartmaları zor. Adım adım ilerlemek gerek ifadelerini kullandı. İki takımın da açık bir futbol ortaya koyduğunu aktaran Vincenzo Montella şöyle devam etti. Pozisyon üretebilmek maçı kazanacağımız anlamına gelmiyor. Her zaman böyle olmaz. Bloklar arasındaki mesafe ve kompakt oyun daha fazla önemli hale geliyor. Çok çalışacağız, eksiklerimizi gidereceğiz. Bugün Zeki kaptan olarak sahaya çıktı. Zeki bugün kaptanlık pazubandıyla çok önemli bir performans sergiledi. Sonrasında kaptanımız Hakan Çalhanoğlu oyuna girdi. O oynadığında sanki mıknatıs varmış gibi, bütün toplar onu çekiyormuş gibi performans sergiliyor. Gerçekten ikisi için de çok mutluyum dedi. Montella oyuncularla ilgili transfer haberleri çıkıyor. Bu oyuncuları etkiliyor mu sorusuna ise, tüm dünya ve Avrupa şampiyonalarında zamanlama transfer dönemi oluyor. Bunlar çok normal, alışığız. Oyuncularımı da alışık olduğunu biliyorum yanıtını verdi. Montella Dünya Kupası'ndaki ilk rakipleri, yani rakibimiz Avustralya'nın hazırlık maçını seyrettiğini belirterek, farklı özellikleri barındıran özellikle bir takım, kendi performansımızı artırarak kendi oyunumuzu oynamalıyız. Hava sıcak ama adapte olmamız gerekiyor. Arkamızda duran bir ekip var. Herkes yoğun bir şekilde bu şartlara adapte olmak için çalışıyor. Dünya Kupası herkes için yorucudur. Mesafeler de uzak oluyor. Hava şartları farklı olabiliyor. Kim çabuk adapte olursa avantaj elde eder. Bahanelere sığınmanın anlamı yok. Milli takım burası, en iyi performansı göstermek zorundasınız şeklinde konuştu. Dinleyicilerimizden gelen mesajlar da var. Kolay gelsin, hayırlı günler. Şu an stada doğru oy vermek için gidiyoruz. Bütün duyarlı Fenerbahçe taraftarlarına oy vermeye davet ediyorum. Bu tarihi fırsata Hakan Safi'ye oy vererek değerlendirmelerini bütün Fenerbahçe kongre üyelerine tavsiye ediyorum. Nihat Özdemir gibi Fenerbahçe'yi her fırsatta zorluk içinde bırakan, Oğuz Çetin gibi televizyonlara çıkıp hakem Fenerbahçe'yi kollamamasına rağmen kazanamadı diyen zihniyetlerden kurtulmak için oyumuzu verelim demiş bir dinleyicimiz. Mesajını aktarmış olalım. 0212-273-10-10'dan sizler de bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Dinleyicimizin adı yazmıyor, o yüzden ismini söylemedim ama yazarsa eğer ismini de söylerim. Sevgili Radyo Gol dinleyicilere oy verme işlemi devam ediyor Fenerbahçe'de. 17'ye kadar da bu işlem devam edecek. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi saat 17'de sona erecek. Ve az önce Erfan 25'in bağlantımızda aktardığı kadarıyla beklentisi hızlı bir şekilde oyların sayılması, yakın bir seçim geçecek olması ve 18.30 gibi Fenerbahçe'nin yeni başkanının belli olacağı şeklinde İrfan 25'in aktardıkları. Aramız var, araya gidelim, aranın ardından devam edeceğiz ama bir mesaj daha var. Evet, Fatih Güvenç Bey az önce mesajı ileten dinleyicimiz. Araya gidelim, aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Spor muhabiri Berke Gültekin hattımızda olacak.
1: Gökçen'in çağrısı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
2: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'nı açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71 bin kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu, NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor. Reklam.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Reklam bitti.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam ediyor.
3: Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Birazdan Berke Gülçekin bizimle birlikte olacak. Seçim devam ediyor. Oy verme işlemi devam ediyor seçimde. Saat 17'de sona erecek. Yeniden hatırlatalım. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Berke Gültekin birazdan hattımızda olacak. Şöyle bir spor gündemindeki son haberlere de baktığımızda Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'nin 8. ayağında Macaristan'da piste çıkıyor sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Tarihinde ilk defa Dünya Kupası heyecanı yaşayacak Curaçao'da ilginç bir takım otobüsüyle, eski usul bir otobüs, okul otobüsü gibi düşünebilirsiniz, Amerika'daki okul otobüsleri gibi düşünebilirsiniz ve camlar yok, nostaljik bir görüntü verdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten açıklamalar var. Dursun Özbek, o kadar büyük bir aileyiz ki oluşturduğumuz yapıya dikkat ettiğiniz zaman şimdi yapı kelimesini yanlış anlayacaklar, değiştiriyorum. Oluşturduğumuz organizasyon kıskanılmayı hak ediyor. Bize emanet olan bu camianın bugün belki dünden daha fazla kenetlenmeye ihtiyacı var. Bu kenetlenmenin karşı tarafta bizi çekemeyen rakiplerimiz seviyesinde olan kurumlarda nasıl bir etki yarattığını bugünlerde gözlemliyoruz dedi. Aziz Yıldırım da bir saat önce kongre alanına giriş yaptı. Hakan Safi ile hemen hemen aynı zamanlarda, iki aday da aynı zamanda giriş yaptılar. Rio Engomoha dün oynanan 1-0 sona eren İngiltere-Yeni Zelanda hazırlık maçında karşılaşmanın oyuncusu seçildi. 17 yaşındaki Engomoha İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yer almıyor.

Hakan Safi Beyaz Pusula'yla seçimde yer alıyor. Sarı Pusula ise Aziz Yıldırım'a ait. Dün oynanan karşılaşmanın ardından Ozan Kabak 24 senedir Dünya Kupası'na katılmıyoruz. Belki ondan dolayı biraz göz ardı ediliyor olabiliriz ama herkes bizim kalitemizin farkında bence diyor. Zeki Çelik kaptan olarak sahaya çıkmak çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir andı, çok mutluyum dedi karşılaşma sonrasında. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Berke Gültekin'e birazdan gideceğiz. O da yerinden gelişmeleri bizlere aktaracak. Spor muhabiri Berke Gültekin. Az önce İrfan 25'in aktardıkları seçimin 18.30 gibi sonuçlanacağını düşünüyor. Yani oy sayma işleminin de artık belli olacağını ve 18.30 gibi Fenerbahçe'nin yeni başkanının belli olacağını söyledi İrfan 25. Tahminleri bu yönde ve yakın bir oylama beklediğini aktardı bizlere. 0212-273-10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Tabii seçim gündemi bir yana, Dünya Kupası da artık 4 gün sonra başlıyor. 4 gün sonra saat 22'de, yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir bakayım. Evet, 22'de Meksika Güney Afrika karşılaşmasıyla başlayacak. Sonrasında sabaha karşı 5'te Güney Kore Çekya. Aynı gün 22'de Kanada Bosna Hersek. Dünya Kupası'nın devamındaki gidişat olacak. Grupları da tabii hatırlamakta fayda var. A grubunda Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya yer alıyor. B grubunda Kanada, Katar, Bosna Hersek, İsviçre. C grubunda Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya. D grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay, Avustralya ve milli takımımız. E grubunda Almanya, Curaçao, Fil Dişi Sahili, Ekvador. F grubunda Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus. G grubunda Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda. H grubunda İspanya, Yeşilburun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay. I grubunda Fransa, Senegal, Irak, Norveç. J grubunda Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün. K grubunda Portekiz, Özbekistan, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti. L grubunda İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama yer alıyor. Son olarak sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ilk maçlarsa Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya, Kanada, Bosna Hersek, Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay, Katar, İsviçre, Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya, Avustralya, Türkiye, Almanya, Curaçao, Hollanda, Japonya, Fil Dişi Sahili, Ekvador, İsveç, Tunus, İspanya, Yeşilburun Adaları, Belçika, Mısır, Suudi Arabistan, Uruguay, İran, Yeni Zelanda, Fransa, Senegal, Irak, Norveç, Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün, Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama, Özbekistan, Kolombiya şeklinde olacak. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı organizasyon. Tabii organizasyonla ilgili belli başlı çok problem var. Mesela dün bir eleştiri vardı ama burada biraz haksız eleştiri yapılıyor olabilir yayıncı kuruluşa. Hazırlık maçında bir eleştiri vardı ama Amerika'dan gelen, rejiden gelen görüntü aktarılıyor. Hani şöyle bir sav görüyorum ama o da doğru değil. İşte Arjantin-Honduras maçında aynı görüntü yok. Daha kaliteli bir görüntü var veya başka bir maçı örnek vererek Amerikan rejisi çekiyor bütün maçları. Oradaki maçın rejisi demek ki böyle bir görüntüyü sağladı. Yani ATV tarafının bu konuda yapabilecek pek bir şeyi yok. Kendi ekiplerini göndermedikleri sürece Amerikan rejisinden görüntü alınıyor. Ama Dünya Kupası'nda böyle olmayacaktır tabii ki. Ya umuyoruz ki böyle olmayacaktır. Çok hatalar var. Skorboard hataları, olmayan gol yazılıyor. Dün Arjantin-Honduras maçı 45. dakikadan sonra, yani ikinci yarı başlarken

45 artıdan olarak başladı belli bir süre. Öyle gitti. Bu yüzden enteresan şeyler görebiliyoruz. Hatta dün Arjantin marşı yerine yanlışlıkla bir şarkı açıldı. Sonrasında değiştirildi. Yani Amerika Birleşik Devletleri 94'ün ötesine geçmek istiyor tabii ama pek kolay olmayacak. Sadece Amerika Birleşik Devletleri için de değil, Meksika, Kanada da ev sahipleri arasında. Hatta ilk maç Meksika'da, Azteca'da oynanacak. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, şimdi bağlantımıza geçelim. Hemen bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Berke Gültekin hattımızda olacak.

hayatımızda az önce de bahsettiğimiz gibi spor muhabiri Berke Gültekin var. Berke hoş geldin. İyi çalışmalar öncelikle. Teşekkür ediyorum. İlk olarak katılımı nasıl gözlemliyorsun? Şu ana kadar kalabalık bir görüntü var. Yoğun bir katılım var gibi gözüküyor kongrede. Nasıl aktarırsın orayı? Harika.

0: içi derneklerinden uçaklar, yurt içi derneklerinden de otobüslerle toplu bir aslında sandığa gelme durumu söz konusu Fenerbahçe seçiminde. Tabii ne kadar fazla seçmenin gelmesi Hakan Bey'in artısına olacaktır. Bunu da zaten artık herkes kabul ediyor diyebiliriz. Şu anda da statta inanılmaz yoğun bir katılım var. Tabii şunu da unutmamak lazım. Burada kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe taraftarı onun etrafında kenetlenecektir. Ama tabii insanlar vaatler doğrultusunda istedikleri başkanın başkan adayını da başkan olarak görmek istiyor.
1: Yoğun bir katılım olduğundan bahsettin. Sen de stada yeni gittin ama tabii haberleri almaya devam ediyorsun oradan. Dün de oradaydın ve dün neler gözlemledin? Yani bizim gördüğümüz ekran başından zaman zaman gergin anların da çıktı ama iki başkan arasındaki bir gerginlik değil. İki başkanı destekleyen kongre üyeleri arasında. Hatta daha çok kongre üyelerinin yaptığı konuşmalarda ortalık biraz gerildi. Zaman zaman ara verilmek durumunda da kalındı. Senin gözlemlerin neler oldu dün ve hangi taraf sence kazanmaya daha yakın gözüküyor?
0: Vallahi dün ben ilk olarak gün tamamlandıktan sonra Aziz Bey'in bence bir adım önde olduğunu aktarmıştım. Çünkü stadyumdaki kalabalık Aziz Bey lehine daha fazlaydı. Ki bunun da normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü Aziz Bey'in kemik kitlesi daha fazla, Hakan Bey'in kemik kitle olarak nitelendirebileceğimiz taraftar sayısı daha az, ancak kararsız seçmenler dündense bugün gelip sandıkta oy kullanmayı tabii ki tercih edecekti. Ve dün kazanan Yıldırım dedikten sonra Hakan Bey bizi yanılttı. Nasıl yanılttı? Gece geç saatlerde yaptığı paylaşımlarla, ki dün Kalamış'ta, Kadıköy'de birçok yere ziyaret gerçekleştirdi Hakan Bey. Oradaki kongre üyeleriyle bir araya geldi. Sonra sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ve bir anda gece çıkarması desek yanlış olmaz bir Hakan Çalhan oldu çıkarması. Ben şunu net bir şekilde söyleyebilirim, çevremde de çok fazla gördüm. Mason Greenwood hamlesi inanılmaz bir aslında oy değişimine sebep olmuştu. Bence bunu tüm taraftarlar kabul edecektir. Mason Greenwood hamlesi yetmedi, üstüne bir de Hakan Çalhanoğlu hamlesi geldi. Bu da biraz daha Hakan Bey'in elini rahatlattı desek yanlış olmaz. Ama tabii saat 17'ye kadar oy verme işlemi devam edecek. 17'den sonra içeriye alım yapılmayacak, kongre üyesi alımı yapılmayacak. Sonrasında da nasıl bir senaryo bizleri bekliyor, hep birlikte göreceğiz.
1: Herhalde bir tarafın alıp başına gittiği bir seçim görmeyeceğiz oylamada, değil mi? Yakın bir seçim mi bekliyorsun sen de?
0: Ya açıkçası düne kadar öyle bir seçim bekliyordum. Ben dün de yine aslında buna yakın bir şey bekliyorum. Kazananın %55'i geçeceğini düşünmüyorum. Fakat yurt içi derneklerinin yoğun katılımı, saatin bir çeyrek olması itibariyle katılımın 15 bin üzerine çıkması, geçtiğimiz sezonki seçimde şu sıralarda muhtemelen 7-8 bin civarındaydı katılım ve toplamda 24 bin civarında oyla bitmişti seçim. Şu anda 15 binin üzerinde bir katılımdan bahsediyoruz. Böyle devam ederse 30 bini de geçecek. Yani tabii ki gözlemlemek ve yorum yapmak çok zor.

0: Ama 30 binin üstü senaryoda açıkçası Hakan Bey'in 17-18 bin, Aziz Bey'in 12-13 bini aldığını görmek tabii oylamada yine 154-155'lere tekabül edecektir ama beni çok şaşırtmaz. Şunu da söyleyeyim, Hakan Bey her ne kadar hamleleriyle benim gözümde öne geçmiş olsa da en azından buradaki yaptığım gözlemle birlikte Aziz Bey de aynı oy oranıyla kazanabilir. Çünkü Aziz Yıldırım'dan bahsediyoruz, 20 yılını kulübe vermiş bir başkandan bahsediyoruz. Vaatlerini açıklamış bir başkandan bahsediyoruz. Fenerbahçe kongre üyeleri seçimini yapacak bakalım.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki azalan pusulalara göre acaba fark belli oluyor mu kimin önde gittiği diyorlar. Mümkün değil herhalde böyle bir şey değil mi belki?
0: Ya mümkün değil, şöyle mümkün değil. Çünkü kongre üyeleri sandığa geldikten sonra sandığa oyunu attıktan sonra oradaki pusulaları isterse fazla fazla alıp cebine atabilir. Yani masalardaki pusulaların azalması herhangi bir adayın daha fazla oy aldığının ya da diğer adayın daha az oy aldığının anlamına gelmiyor. Biz burada tabii ki Şekip Bey'le, Şekip Bey'in ekibiyle olabildiğince görüşmeye çalışarak sosyal medya hesaplarından, sizlere yaptığımız bağlantılardan, işte diğer arkadaşlarım televizyon ekranlarından doğru sonucu aktaracaktır. Yani orada pusulalar azaldı, şu aday önde, diğer adayın oyu hala artmadı gibi söylemler çok doğru olmaz. Dediğim gibi içeri girip o pusulaları alıp çıkmak çok zor değil.
1: Şekip Bey demişken dün zaten o da herhalde kongrenin yıldızlarındandı. Gerginliğin daha fazla büyümesine asla izin vermedi ve gerçekten iyi bir kongre yönetimi gerçekleştirdi.
0: Evet, kesinlikle bence Fenerbahçe Spor Kulübü Şekip Bey'e sahip olduğu için çok şanslı. Yani bunu kesinlikle kabul etmek lazım. Şekip Bey inanılmaz bir karakter ve Şekip Bey'in bu katkısı da kulübe artı olarak yazıyor zaten. Bu yüzden de Şekip Bey zaten dün de nasıl bir Fenerbahçeli olduğunu hepimize gösterdi. Önce Hakan Bey tarafıyla bir görüşme gerçekleştirdi ortamın yatışması için. Sonra geldi Aziz Bey'in destekçilerinin olduğu bölümde orada bir konuşma gerçekleştirdi. Tabii yaptığı anonslarda da şunu sık sık dile getirdi. Ben de ilk bağlantı sırasında bunu aktarmıştım zaten. Kazanan Fenerbahçe'nin başkanı olacak. Kazanan oy verenin başkanı değil. Kazanan oy veren herkesin, sandığa gelen gelmeyen herkesin, kongre üyesi olan olmayan herkesin başkanı olacak ve bir yıl sonunda yine bir seçim olacak. Seçim sonrasında da duruma bakılacak. Duruma göre tabii ki eğer Fenerbahçe şampiyon olmuşsa muhtemelen herhangi bir aday çıkmayacaktır. Fenerbahçe'nin şampiyon olamadığı senaryoda da birden fazla adayla yine bir seçim bizleri bekliyor olacak.
1: Tabii dün akşam Hakan Safi'nin Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin Ali Koç'la, eski başkan Ali Koç'la verdiği görüntü de gündeme oturmuştu ve Hakan Safi'nin oyunu artıracağı şeklinde yorumlanıyor. Sen de aynı fikirde misin?
0: Evet, kesinlikle. Zaten Cuma günü de Hakan Bey Sarı Lacivert Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Sarı Lacivert Derneği üyeleri başkanı kimdir? Başkan Sertaç Bey. Hakan Bey'le birlikte yönetimde yer almış bir isim. Ve Ali Koç'un da yönetim kurulu üyelerinden iki isim, Sertaç Bey ve Hakan Bey. Hakan Bey'in Sertaç Bey'le bir araya gelmesi demek aslında bunun yavaş yavaş bir desteğe dönüşeceğinin sinyaliydi. Dün akşam da yani spontane gelişen bir birliktelik. Ali Bey Kalamış'taydı, Hakan Bey Kalamış'taki restoranları gezerken bir araya geldiler ve orada fotoğrafların ortaya çıkması bile aslında yani sonuçta şunu hepimiz bence kabul ederiz. Ali Bey burada bir destekten söz etmek istemese o fotoğraflar paylaşılmazdı ama ortaya çıkan fotoğraflar, ortaya çıkan görüntüler bir anda Ali Koç'u yeniden başkan görmek isteyen kongre üyelerinin sandığa gelmesine sebep oldu ve belki de bu yüzden bugün bir oy patlaması var. Gerçekten hani saatin bir çeyrek olduğunu kabul edersek ve katılımın 15 bin üzerine 20 bine doğru gittiğini düşünürsek bence bunda dün geceki Ali Koç ve Hakan Çağlanoğlu'nun da etkisi çok.
1: Peki şöyle bir baktığımızda dün yine öne çıkan açıklamalardan birisi Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran'ın vedasıydı. Taraftardan destek aldığını da gördük. Nasıl gözlemledin Saadettin Saran orada konuşurken? Yani yoğun bir destek aldı ve taraftarla vedalaşmış oldu.
0: Ya evet, dediğin gibi Saadettin Bey gelmesi gereken anda geldi, gitmesi gerektiğini düşündüğü anda bıraktı ve Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran sloganlarıyla indi kürsüden. Gerçekten bence bu çok değerli. Yani siz bir yıl geliyorsunuz, bir yılda kendisi de dile getirdi. Fenerbahçe yönetim kurulları arasında işte bir yılda en fazla kupa kazanan başkan olarak görevini tamamladı. Ocak ayında unutulması bence zor bir süper kupa şampiyonluğu. Gendouzi'nin devre arası transferiyle birlikte Galatasaray'a attığı golle gelen şampiyonluk. Yani bunlar unutulmaz. Ama bir de eksiler var tabii. Eksilerde de devre arasında yapılan transferlerin yanlışı diyebiliriz. Forvetsiz bir şekilde Sedik-i Şerif'in az forvet olması senaryosuyla aslında başlayan bir düşüş. Sonrasında Fenerbahçe'nin ve Saadettin Saran'ın

0: aslında sonunu getirdi diyebiliriz ama Fenerbahçe taraftarının da bence Saadettin Bey'in yeri ayrı kalacak. Çünkü geleceğim dedi geldi, gideceğim dedi gitti. Gerçekten burada kongre üyeleri ağızdan çıkan cümlelerin söz niteliğinde olmasına gerçekten hayran kalıyor. Saadettin Bey de sözünü verdi, sözünü tuttu ve sonrasında da alkışlarla dün de yoğun bir destekle stat'tan ayrıldı. Bugün de yeni başkan seçildikten sonra onu tebrik edecektir. Bir aksilik olmazsa hafta içinde de mazbata töreniyle yönetim devri gerçekleşecektir.
1: Son olarak bir dinleyicimizin sorusunu yönelteyim sana. Rashford ismi soruluyor.
0: Marcus Rashford ismi, açıkçası Marcus Rashford ismini yaklaşık bir hafta önce duydum. Fakat herhangi bir ıslak imza olmadığı için ve tabii ki ıslak imza olmadan bu isimlerin sosyal medyaya düşmesi de zarar vereceği için, sonuçta başkan adaylarından bahsediyoruz, başkanlardan bahsetmiyoruz. İki isimden biri başkan olsa ve transfer görüşmeleri belli bir noktaya gelse seve seve haberini yaparız. Çünkü kulüplerin öğrenmesi durumunda ya da oradaki basının öğrenmesi durumunda negatif bir şey yazmayacak. Ama Rashford isminde durum nedir? Benim bildiğim kadarıyla herhangi bir ıslak imza olmadığı için Rashford transferi olası bir seçim zaferi sonrasına kaldı. Bir isim daha var. File bekçisi, Arjantinli file bekçisi. Onu da yayında dile getirmiş olayım. Emiliano Martinez'e de ciddi bir ilgi var. Hakan Bey'in kazandığı senaryolarda Emiliano Martinez ve Marcus Rashford ismini de sık sık duyacağız basında.
1: Emiliano Martinez'in de hatta bir sakatlığı vardı. Dün hazırlık maçında da forma giymedi ama Dünya Kupası'nda forma giyecek ki Dünya Kupası'nda yine piyasasını muhtemelen arttıracak bir isim. 2022'de de böyle yapmıştı.
0: Evet, kesinlikle zaten 2022 Dünya Kupası deyince valla benim aklıma bir Messi'nin kupayı öpüşü geliyor. Bir de Kolo Muani'nin Emiliano Martinez'i geçemeyişi geliyor. Yani evet, orada Kolo Muani mi geçemedi, Emiliano Martinez mi inanılmaz büyüdü? Tabii takdir biraz futbol severlere kalmış durumda. Bir de Martinez, bence sen de bana katılacaksın. Çok renkli bir kişilik. Hani bu renkliyi tabii farklı farklı da değerlendirebiliriz ama saha içinde Fenerbahçe'nin Volkan Demirel'den sonra bu kadar agresif bir kaleciyle rakiplerinin üstünlük kurduğunu ben hatırlamıyorum. Çok kaliteli kaleciler geldi ama kalite başka, saha içindeki büyüme olayı başka. Emiliano Martinez transferi de gerçekleşirse kesinlikle saha içinde hem rakiplerine hem de kendi taraftarına bambaşka bir üstünlük yaratacak.
1: Yani taraftarın sevgilisi olabilecek bir isim. Çünkü hem saha dışı hem saha içi olaylarında kaleden ne kadar uzak olursa olsun hiç kayıtsız kalmayan bir isim gerçekten.
0: Evet, Fenerbahçe'de böyle isimler lazım. Bazen taraftarların sosyal medyadaki tepkilerini de görüyorum. Saha içindeki en ufak bir itiş kakışta tepkisiz kalan Fenerbahçeli futbolculara gerçekten yoğun tepkiler geliyor sosyal medyada. Fenerbahçe taraftarı kaybediyorsak bile savaşarak kaybedelim isteyen bir taraftar topluluğu. Yani Fenerbahçe kaybetse bile Emiliano Martinez, geçtiğimiz sezon transferinden sonra gördük Matteo Guendouzi ve transferi resmileşirse Hakan Bey'in kazandığı takdirde yine göreceğiz. Merih Demiral gibi isimler Fenerbahçe'nin hakkını bence sade yedirmeyeceksinler.
1: Peki Berke, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için, aktardıkların için. Ağzına sağlık.
0: Ben çok teşekkür ederim. Sana da iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Görüşmek üzere. Berke Gültekin bizimle birlikteydi. Spor muhabiri Berke Gültekin hattımızdaydı. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, son gelişmeleri aktardık kongreden. Araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Gökçen'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field, 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli Energy Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80.000 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor. 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. St. Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
3: Karar buluruz, izini bilirsin, zırdeliyiz biz, zırdeliyiz biz, la la la.
2: Yani bizim çocuklar.
4: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
2: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdik. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
5: Ayyı. Zımmat golünü

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam ediyor.
2: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve Vincenzo Montella maç sonunda neler söyledi dinleyelim.
3: Son durum nedir?
4: Ma sicuramente è stata una partita impegnativa, l'avversario era di livello intenso, furbo come sono molto spesso le squadre sudamericane. Il risultato è positivo, sicuramente dobbiamo alzare il livello nella prossima partita per vincerla. Siamo stati un po' distanti tra i reparti, abbiamo concesso un po' troppi contropiedi, abbiamo gestito non benissimo il vantaggio, però c'è stata anche la voglia poi di recuperare uno svantaggio che è sempre positivo. Riguardo gli infortunati, abbiamo dato un po' di minutaggio al Kerem, Ferdi oggettivamente era in condizione anche lui di giocare qualche minuto, ma non ho voluto correre nessun tipo di rischio. Hakan pure ha messo minutaggio, insomma ci stiamo avvicinando alla migliore condizione di tutti, anche se oggettivamente è difficile pensare che questi calciatori possano fare una partita di intensità per 95 minuti in questo momento.
5: Yani zorlayıcı bir maç oldu. Seviyesi çok yüksek bir maç oldu diye düşünüyorum. Rakip gerçekten hani Güney Amerikalı olduğunu gösterdi sahada. Onlar biraz hani biliyorsunuz kurnazlıklar da hani bilinirler rakip Güney Amerikalı takımları. Ama maça baktığınızda oldukça pozitif notlar var. Sonuç bir kere pozitif. Seviyeyi şu şekilde yükseltmemiz gerekiyor. Blokların arasındaki mesafeyi çok daha iyi ayarlayabilirdik bu maçta. Ki bunu hani gelecekte olan ki maçlarda da çok ihtiyacımız olacak. Sakatlıklarla alakalı da şunu söyleyebilirim. Hani Kerem bugün birkaç dakika fazladan oynayabildi. Normalde Ferdi de oynayabilecek durumdaydı. Ama riske girmek istemedim açıkçası. Hakan keza o şekilde birkaç dakika fazladan oynatabildik. Ama tabii objektif olmak gerekirse hani bu futbolcuların şu anda hani 95 dakikayı performans olarak çıkartmaları çok zor. O yüzden adım adım ilerlememiz lazım onlarla da.
6: Fatih Bey.
7: TRT Spor Fatih Doğan. Tebrikler hocam. Maçı izlerken şu hissiyata kapıldım. Venezuela 3 gol atsa Türkiye 5 gol atacakmış gibi geldi. Özellikle ilk golden sonraki reaksiyonlar, ikinci yarıdaki bulduğumuz pozisyonlar ve kattığımız dinamizm. Kendisi de bu hissiyata katılır mı? Bu gücümüzü biraz daha dengeli mi kullandık? Maçı kontrol ederek mi tamamladık? Teşekkür ederim. Bir de Zeki kaptan çıktı. Çok iyi performans sergilediğini düşünüyorum. Zeki ile ilgili bir şeyler söylemek ister mi? Teşekkür ederim.
4: Sì, è stata una partita molto aperta. E quando concedi tanto, anche se crei poi tanto, non è detto che la partita la vinci. E quando ho detto che dovevamo migliorare alcuni gli aspetti, mi riferivo proprio a questo. A me piace la squadra più compatta. Perché poi abbiamo la qualità nel computo della partita totale di trovare le soluzioni per andare a rete piuttosto che lasciare spazi come abbiamo lasciato oggi, soprattutto in vantaggio. Quindi gli aspetti su cui lavorare ci sono, siamo qui per questo. Riguardo ai singoli, sì, Zeki ha fatto una partita importante da capitano questa sera, sono contento per lui. Hakan ha ripreso, sembra insomma quando c'è lui in campo che c'è bella calamita, perché la palla passa sempre attraverso di lui, e ecco perché averlo e non averlo è cambia tanto per noi, insomma.
5: Çok açık bir maç oldu aslında. Yani çok pozisyon üretebilmek maçı kazanacağımız anlamına gelmiyor. Her maçta bu şekilde olmaz. O yüzden az önce de bahsettiğim konu hani blok arasındaki mesafeler demiştim ya, işte kompakt oyunun önemi çok daha fazla önem kazanıyor. Tabii ki de bu bizim için de çalışmamız gereken bir konu anlamına geliyor ve biz zaten çok çalışacağız. Bütün eksiklerimizi gidereceğiz zamanla. Ve Zeki'ye gelmek gerekirse de evet, çok önemli bir performans sergiledi bugün kaptanlık pazı bandıyla. Kendisi için çok mutluyum açıkçası. Sonrasında kaptanımız Hakan Çağlanoğlu girdi maça biliyorsunuz ve o oynadığında hani sanki bir mıknatıs varmış gibi bütün toplar onu çekiyormuş gibi bir performans sergiliyor. O yüzden gerçekten ikisi için de çok mutluyum.
3: Olgucan Bey.
6: Hocam tebrikler. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Takımdaki birçok oyuncu hakkında transfer söylentisi çıkıyor. Bu takıma yansıyor mu? İçeride nasıl bir hava var? Neler söylersiniz?
8: In tutto il mondiale, insomma, arrivando così come gli europei, arrivando a fine campionato, ci sono i rumors del mercato, ormai io ci sono abituato e anche i calciatori sono abituati, quindi non credo che ne vengono condizionati.
5: Yani aslında tüm dünya kupalarında ve Avrupa şampiyonalarında da biliyorsunuz hani zamanlaması hani transfer dönemi oluyor ve hani bu tarz spekülasyonların olması çok normal. Biz hepimiz alışığız bunlara ve futbolcularımızın da bunlara alışık olduğuna inanıyorum yani.
3: Son iki soruyu alacağız. Buyurun.
9: Teşekkür ederim. Farò la domanda in italiano, va bene?
5: Va bene.
9: Kevan Antonio di Porto Rico, volevo sapere, andare un po' al di là della partita di oggi, voi avete, per esempio, avete visto la partita di Paraguay ieri e poi quella di USA oggi e poi andate contro i, diciamo, i padroni di casa. Cosa vedi lì tatticamente? Anche il calore di un mondiale che sembra più lungo, più caldo del solito. E anche no, Yildiz ha giocato oggi? No. No, non ha giocato Keenan Yildiz, no? Quanto gli manca?
8: No, no non ha giocato. C'era no? La partita lei, sì.
9: Sì. Ah sì? Ok.
8: No, no, non ha giocato.
9: Ok, va bene.
8: No, ho visto l'Australia. Ho visto l'Australia che ha giocato insomma alle tre, uno quasi per intero. E ora anticipazione non è il caso di darlo, sono tre partite diverse probabilmente, tre squadre anche con caratteristiche diverse e noi dobbiamo prepararci per dare il nostro meglio prima di tutto e in relazione agli avversari. Kenan sta riprendendo adesso a correre un po' e mi auguro che possa recuperare insomma quanto prima.
5: Soruyu çeviriyorum. Bugün maçtan bağımsız olarak Paraguay maçını ve Amerika'nın maçını...
8: Ay caldo, scusa. Caldo, sì, caldo, anche oggi era caldo. Sì, questo è il calcio. Quindi bisogna adattarsi, bisogna idratarsi bene, bisogna mangiare bene. Noi abbiamo uno staff alle spalle che può aiutarci in questo. I ragazzi sono disponibili e capiscono quanto sia importante avere insomma un recupero anche idrico di un certo livello.
5: Soruyu cevap veriyorum. Bugün maçtan bağımsız soracağım sorumu. Paraguay maçını ve Amerika'nın maçını seyrettiniz mi? Taktiksel olarak ne gördünüz onlarla alakalı? Ve hava sıcaklığını, şartlarını sordu. Hocamız da Avustralya'yı gördüm. Neredeyse tüm maçı gördüm. Hatta dün onu seyrettik. Farklı özellikleri barındıran takımlardan oluşan bir grup olduğunu söyleyebilirim. O yüzden biz kendi oyunumuzu, kendi performansımızı artırarak kendi oyunlarımızı sergilememiz gerekiyor sahaya çıktığımızda. Hava sıcak, evet, hepimiz biliyoruz ama futbol bu. Adapte olmanız gerekiyor ve bizim arkamızda duran bir ekibimiz var. Futbolcuların hidrasyonu olsun, beslenmesi olsun, dinlenmesi olsun, onları takip eden. O yüzden herkes yoğun bir şekilde çalışıyor bu şartlara tabii ki de adapte olabilmek için.
3: Son soruyu alalım. Can Bey buyurun.
10: Ozan Sülüm, Sokrates Dergi. Tebrikler öncelikle. Ben de aslında hem sıcaklığı soracaktım ama üstüne bir de Andrea Pirlo'nun özellikle MLS'e transfer olduktan sonra söylediği bir şey vardı. Beni lig değil daha çok yol yoruyor diye. Çok fazla seyahat var. Sıcak zaten kendisi bahsetti. Yol da özellikle mesafe de kendisini korkutuyor mu? Bununla ilgili bir planı var.
8: Faticoso il mondiale, è faticoso per tante ragioni, è faticoso in questo caso per il caldo, ma lo sarà un po' per tutti, per le distanze. Chi è più bravo e più capace ad adattarsi ha meno svantaggi. Se iniziamo a trovare degli alibi su questo diventa tutto più difficile, quindi è così e bisogna adattarsi.
5: Yani aslında Dünya Kupası herkes için yorucudur, sadece bizim için değil. Hani bu böyle bir organizasyon, mesafeler de daha uzak oluyor. Hava şartları da farklılıklar gösterebiliyor. Kim daha çabuk adapte olursa avantaj elde eder. O yüzden burada çok fazla böyle bahanelere de hani şimdiden sığınmanın hiçbir manası yok. Yani çünkü öyle bir bahane üretemezsiniz. Milli takım burası. En iyi performansı her seferinde göstermek zorundasınız.
3: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.
5: Bismillah. Tamam. Teşekkürler.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
11: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
12: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
0: Reklam bitti.
13: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam ediyor.
14: Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve şöyle bir Spor Dijital YouTube kanalına bakalım. Murat Aşık ve Aydın Cingöz nasıl değerlendiriyor şu ana kadar?
15: En sonunda bir bugüne kadar herkes taraftı bir başkanın arkasında. Bundan sonra bugün saat 17 itibariyle herkes tekrardan Fenerbahçe'nin arkasında tek vücut olacak, olmalı.
16: Şimdi bu seçimin bir taraftan dikkat çeken tarafı tabii bir ittifaklar olacak mı meselesi. Ali Koç'un dün Hakan Safi ile verdiği fotoğrafın bir anlamı var. Ali Koç o fotoğrafı verirken de nasıl yorumlanacağına dair ister istemez zihninde bazı şeyler var. Dolayısıyla bu seçimi biz Aziz Yıldırım'la Hakan Safi Ali Koç ittifakı olarak yorumlayabilir miyiz?
15: Yani
16: ben yorumluyorum.
15: Ya yorumlayabiliriz ya ama.
16: Artık yorumlayabiliyoruz.
15: Madem böyle
16: doğrusu
15: bir şey yapacaktı Sayın Ali Koç, niye son günü bekledi? Çünkü neden? Şimdi Fenerbahçe'nin sadece üyeleri İstanbul'da yaşamıyor. Anadolu'da da yaşayan ve Sayın Ali Koç çok seven ciddi sayıda kongresi var. Bu fotoğraf daha önce verilse daha ciddi bir destek yapabilirdi Sayın Hakan Safi'ye. Ha, burada bir de risk alıyor Sayın Ali Koç. Senin dediğin olay yarın bugün. Eğer Sayın Aziz Yıldırım seçimi kazanırsa baktığın zaman belki Ali Bey'den de rövanşı almış olacak. İki rövanş birden almış olacak hatta. Bakalım yani Ali Bey'in etkisinde oylar sayılmaya başlayınca görürüz ama bence bu kalabalığın önemli bir, bugün bu şekilde olmasının önemli etkenlerinden biri dün geceki fotoğraf.
17: Ben tabii, çok kısa bir ekleme yapmak istiyorum. Tabii. Daha sonra ayrılacağım zaten. Röportajlara öyleyse devam edeceğiz. Evet. Canlı yayında da yöneticiler burada, röportaj konumuz olacaklar. İttifak demişken şunu ekleyip mikrofonu bırakacağım. Mehmet Ali Aydınar geldiğinde kendisine Hakan Safi en başlarda karşıladı. Mehmet Ali Aydınar Hakan Safi'ye başarılar diledi ve o ortamda uzun da sayılabilecek bir sohbet yaptılar. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz siz?
15: Ya Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe siyasetinin önemli bir isim. Evet, adı belki kulüpte birebir kulüp siyasetinin içinde değil ama her dönem Fenerbahçe başkanlığı için adı geçen. Hatta ben hala çok iddialıyım. Bugün eğer 3 adaylı bir kongre olsaydı ve Mehmet Ali Aydınlar da bunlardan biri olsaydı bence bugünün kazananı Mehmet Ali Aydınlar olacaktı. Kendince sebeplerden dolayı çekildi ama ya Hakan Bey'le de olsa Aziz Bey'le de olsa Mehmet Ali Aydınlar bu kulübün her zaman maddi olarak manevi olarak destekçisi. Belki Hakan Bey'le daha yakın bir ilişki yaşayabilirler çünkü Aziz Bey'in aday olma sebeplerinden biri Mehmet Ali Aydınlar'ın aday olması, aday olmayı düşünmesiydi hatta. Ama diyorum ya ben hep Mehmet Ali Aydınlar, Ali Koç, Aziz Yıldırım, Hakan Sarp, Fenerbahçe değerlerini kaybetmesin. Benim en büyük vurgu yapmak istediğim nokta o. Çünkü diyorum ya bugün 17'den sonra bu arada, herkes tek taraf.
16: Bu arada özür dilerim. Senin şöyle de gelirsen Ali Koç'un çıkışını da göstereyim. Çünkü Ali Koç da oyunu kullandı. Evet. Kameralar ve basın eşliğinde alandan ayrılıyor. Yani burada kalır mı? Mutlaka tahmin ediyorum üyelerle bir sohbet olacaktır.
15: Divan kurulu üyelerinin ellerini sıkacak muhtemelen.
16: Evet, şu anda oraya doğru gidiyor. Sen de şöyle gelsin abi en azından. Oğuz o görüntüyü verelim isterim. Ali Koç oyunu kullandı ve divan başkanına yanılmıyorsam
15: Divan kurulu, kongre divanına.
16: Kongre divanına başarılar dileyecek ya da tebrik edecek bir şeyler söyleyecek. Ali Koç dün geceden beri gündemde olan bir isim. Bugüne kadar seçimle ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı. Yapmadım. Ama dünkü fotoğraf Hakan Safir lehine yorumlandı ya da yorumlanıyor. Ya şimdi Ali Koç'la çıkıp şey diyebilir tabii, kardeşim ne alaka yani, Hakan Safir sonuç itibariyle benim yönetimimde tabii yer alan birisiydi. Seçim günü geldi, o fotoğrafı vermek benim için bir problem değil. Bu fotoğraftan kimse bir anlam çıkarmasın. Ben kimseye herhangi bir şekilde blok şekilde Ali Koç gitsin, Ali Koç ekibi gitsin ya da ona oy verenler gitsin, Hakan Safi'ye oy vermesin, versin diye bir şey söylemedim. Dediğinde de hani bütün bu yorumları boşa düşürür mü? Çok boşa düşüreceğini açıkçası düşünmüyorum.
15: Ya bunu diyebilir ama şu da var. Şimdi yönetim kurulu listelerine baktığımız zaman 1907 Derneği'nden üyeler var Sayın Hakan Safi'nin yönetiminde. İşte Barış Öztürk var. Ruşen Çetin var.
16: Gelelim mi biraz daha böyle? Evet, biraz daha
15: Ruşen Çetin. Ruşen Çetin eski 1907 Dernek Başkanı ve Sayın Ali Koç'un yakın çalışma arkadaşlarından birisi. Bir tanesi. Artı dün benim gördüğüm bir görüntü. Sayın Hakan Safi'nin lojasında Sayın Ali Koç'un hayattaki en yakın arkadaşlarından birisi Burak Metin isimli kongre üyemiz, 1907 Derneği üyesi Sayın Hakan Safi'nin lojasındaydı. Evet, belki ağızdan çıkmıyor. Biz blok olarak onu destekleyelim ama gönül destekleri Hakan Safi ile beraber. Belki zaten makarayı biraz geri sararsak yani Yüksek Divan Kurulu toplantılarında yaşanan gerginliklerden vesaire Sayın Ali Koç'la Sayın Aziz Yıldırım'ın yolları ayrılalı bence epey zaman oldu.
16: Tabii.
15: Yani doğal olarak zaten Ali Bey bugün hiçbir taraf belirtmese ve seçime gelip oy atmasa zaten Aziz Yıldırım lehine bir hareket olmuş olur.
16: Ali Koç'un taraf olması, şimdi geçen sene şunu kabul etmek lazım ki Ali Koç özelinde bunu söylüyorum. Ali Koç tepkiden ötürü Fenerbahçe başkanlığını bıraktı. Yani tamam. 12 bin oy aldı ama 12 bin işte 200 Ali Koç ise 12.400-450'de 250 farklı yanılmıyorsam yine birlikte yorumlamıştım. Saadettin Saran kazanmıştı. Bu bir sürpriz miydi? Ali Koç o tepkiyi belki de göremedi. O süreçleri de birlikte yaşadık. Dolayısıyla bu fotoğrafın seçime etkisi ne olur sence? Sen nasıl yorumluyorsun?
15: Ya orada aslında bir detay var. Şimdi Sayın Ali Koç imza toplanarak belki de biraz seçim yapmaya ikna edildi. Yani imzalarla seçime gitmedi ama imzalarla ikna edildi diyelim. Şöyle bak, 10 bine yakın imza toplanmış bir başkan adayı 12.250 civarı oy aldı. Bu çok büyük rakam. Bu Ali Koç'un Fenerbahçe'deki etkisinin bir göstergesi. Ali Koç Fenerbahçe'de her zaman 10-12 bin oya direkt etkisi olan bir Fenerbahçe başkanı. Önceki Fenerbahçe başkanlarından bir tanesi. Ya fotoğrafın muhakkak bugünkü katılımda çok etkisi var. Ben sana onu söyleyeyim. Yani kafası da ikisine de oy vermeyeyim. Ya Aziz Yıldırım'a zaten vermem. Ya Hakan Bey de beni çok ikna edemedi ya tarzı tavrı. Abi Ali Koç'la beraber fotoğraf, aa bak Ali Başkan demek ki onunla, biz zaten Ali Başkan'ı seviyorduk deyip bugün gelip beyaz pusluları kullanıp Sayın Hakan Safi'ye oy verenler olacaktır. Bunu bence açıklandığı zaman, sayıma geçildiği zaman daha net göreceğiz. Ha bu şimdi Aziz Yıldırım tarafı 14 bin civarı oy almayı bekliyor. Ya 14 bin aldığı her denklemde seçimi kazanır zaten. Çünkü burada 28-29 bin bir katılım daha hiç olmadı Fenerbahçe kongrelerinde. Evet. Tabii o iyimser bakıyorlar. Ben yine Aziz Bey'in 12 bin, 12.500 civarı oy alacağını düşünüyorum ama onlar daha iyi ders çalışıyorlar sonuçta. Ama bu anket işlerinde şöyle de bir gerçek var. Sana atacağım diyor. Sandığa geldiğinde sandıkta Allah'la baş başasın yani. Ya kime oy vereceğin değişiyor.
16: Sonda her şey değişebilir ister istemez.
15: Ama Ali Koç'un gücü yatsınamaz Fenerbahçe'de. Yani istemedik gönderdik. İmza bile toplandı. 12 bin küsur oy aldı. Bak iddia ediyorum, imza verenler gelip Ali Koç'a oy verenler var imza verenlerin içinde. Çünkü dedi ki başkan bizim seninle bir sıkıntımız yok. Biz sandık istiyoruz. Bizim seninle bir sıkıntımız yok. Zaten eğer
16: orada aday da tabii belirleyici olur.
15: Şu da var.
16: Orada aday da
15: şimdi,
16: belirleyici
15: şu da
16: olur.
15: Var. Tüzükte şöyle bir madde olsaydı eğer Fenerbahçe'de. İmzayla giden başkan aday olamaz mesela. İmzayla giden başkan ne bileyim 2 sene Fenerbahçe'de bir görev alamaz gibi bir şey olsaydı o imza toplanmazdı. Ben de vermezdim.
16: Tabii o başka bir şey.
15: Biz
16: yani.
15: Biz sandık isteyen bölümdük. Ya tarafları ayırıyorum. Biz Fenerbahçe'de Fenerbahçe'nin yarınları için demokrasinin çalışması gerektiğini söyledik. Sayın Saadettin Saran da başkan oldu. Bugün bambaşka bir ortam var. Bugün iki tane kongre kaybetmiş bir eski başkanımız, önceki başkanlarımızdan Aziz Yıldırım'la Fenerbahçe'de sadece 2 yıldır görünür olan, yani fiziki olarak görünümünden bahsediyorum. Yoksa 10 yıldır reklam veriyor Fenerbahçe'ye. Bir Hakan Safi var. Bugün Hakan Safi'nin alacağı her oy, Allah korusun, bir başarısızlık durumunda önümüzdeki kongrede Ali Koç'a da yazar, kendisine de yazar.
16: O bence de kesin. Bu arada ben biraz da şöyle yorumluyorum meseleyi açıkçası, onu da söyleyeyim. Şimdi biz tabloya nereden bakıyoruz? Son iki seçim, yani 24 müydü abi?
15: Hangisi?
16: Ali Koç
15: Haziran. Tabii 2024
16: seçim.
15: Haziran.
16: Haziran ve geçen seneki seçimle.
15: Tam iki sene önce.
16: Tam yani her iki seçimde de 3 aşağı 5 yukarı 26 bin oy orada kullanılmıştı.
15: Evet. 25
16: bin de geçen sene kullanılmıştı. Şimdi Ali Koç'un tabii bir anda ortaya çıkması, Hakan Safi ile birlikte o fotoğrafı vermesi, Hakan Safi lehine ne kadar yorumlanabilir noktasında değerlendirmeler yapıyoruz. Ama bu aslında özellikle Ali Koç'u olan tepkilerde Aziz Yıldırım'ın lehine de yarayabilir diye
15: yarayabilir
16: düşünüyorum.
15: Yarayabilir yani, ya bugün muhakkak o anti Ali Koç. Ben hep söylüyorum, Fenerbahçe'de şöyle bir grup var.
16: Şöyle ya da şöyle yapalım. Geçen sene 12.400 müydü? 250 falan.
15: Öyle bir şey. Tamam,
16: yani geçen seneki seçimde 12.400 oy vermiş, Ali Koç gitsin diye oy vermiş insan var mı? Var.
15: Var tabii canım.
16: Ve bu seçimde Aziz Yıldırım aday, diğer tarafta Hakan Safi. Ali Koç'a oy vermiş 12.000 insan var. Hakan Safi'nin ne kadar oyu var onu hep birlikte göreceğiz ama blok olarak o 12.000'in Ali Koç tarafından bu tarafa geldiğini düşünsek bile 10 artı Hakan Saadettin Saran'ın geçen yıl aldığı 12.000 civarı, tamam, oy var. Yani bu 22.000 anlamına gelmiyor.
15: Ama o oy şu oy aslında. İkisi de olmasın. Hı. Ya biz Aziz Yıldırım'dan bıktık, Ali Koç'tan sıkıldık. İkisini de, hatta hatırla o zamanki atılan, yazılan sosyal medya mesajları, bizlerin paylaşımları, bizlerin yayınları, hep şunu dedik. Fenerbahçe'de bir üçüncü yol isteyenler var artık. Sıkıldı bu 27 yıldır aynı iki isimden Fenerbahçe dedik. Ha tabii ki oradan, onun içinde bugün bu Aziz Yıldırım'a oy verecek insanlar vardır.

bir didişme, bir birbirine kırma, kalp kırma, gönül kırma oluyordu ama kongre günü gelip çattığında herkes mabette, Kadıköy'de tek renk, tek arma arkasında toplanıyor. Bu Fener

0: Ben hayır diyorum. Onu da göreceğiz tabii. Yani hani öyle bir şey olur
1: bu
0: iş, diye.
1: Bu bir siyaset aydın. Şimdi bir sene var kongreye ve ben net söylüyorum. İnşallah kim seçiliyorsa seçilsin. Şampiyon olsun Fenerbahçe ve onunla devam edelim. Gerçekten seneye bir daha çok adaylı bir kongreye gitmeyelim. Yani Aziz Bey mi seçildi? Aziz Bey'le şampiyon olsun Fenerbahçe. Seneye de Aziz Bey tekrardan ekip arkadaşlarıyla beraber aday olsun. Şu olmaz ama. Aziz Bey bir sene yaptı, şampiyon oldu Fenerbahçe. Ben yokum seneye. O zaman aday çıkar karşılarına. Yani Barış Bey aday oldu diyelim. Barış Göktürk ki bu arada bir parantez açalım. Bence bu seçim döneminin parlayan yıldızlarından bir tanesi Barış Göktürk. Neden? Aziz Bey'in yetişemediği yerde hep devreye girdi. Belki Aziz Bey'in hiç sinirlenmemesi, hiç o vitesi arttırmaması onun telkinlerinin etkisi oldu. Duydum bazı televizyon ve YouTube kanallarına çıkmak istememiş Sayın Başkan. Barış Göktürk'ün telkinliğe ya çıkalım olur mu?
0: Doğru.
1: Ve artı bence en önemli cümlesi dün de kürsüden söyledi. Kardeşim hepimiz aynı yerdeyiz. Rakip değiliz birbirimize.
0: Peki devam edeceğim ama Selin'in bir konuğu var. Aziz tamam. Yıldırım'ın yönetim kurulu aday listesinde yer alan Fatih Bey, Fatih Öztürk. O sen de gelebilirsin Selin. Fatih Bey hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Şöyle yapalım istersen. İlk soruyu Selin sana bırakayım, ardından devam edelim.
3: Tabii ki gündemin nabzını tutmaya size de devam ediyoruz. Kongre günündeyiz. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz günü?
4: Çok yoğun bir katılım var. Taraftarlarımız destek veriyorlar. Bugün Fenerbahçe başkanını seçecek. Biz Aziz Yıldırım Başkan ve yönetici arkadaşlarımızla beraber bu 12 yıllık kötü gidişata dur demek için buradayız. İnşallah bizim için de hayırlı olur. İnşallah Fenerbahçe için hayırlı olur. 100. yılda olduğumuz gibi 120. yılımıza da Fenerbahçe her branşta, her dalda şampiyon olmak için geliyor.
0: Fatih Bey kaç bin katılım bekliyorsunuz? Az önce edindiğimiz bilgiler 11 bin civarında katılım bu saate kadar sağlandı. Sizin tahmininiz nedir? Son iki seçimi baz alarak 3 aşağı 5 yukarı aynı oranda bir katılım mı bekliyorsunuz?
4: Dün akşam arkadaşlardan şöyle bir bilgi aldım. Dün akşam genel kurula katılan sayısı 4850 imiş. Daha önceki seçimlerle kıyasladık bunu. Daha önceki seçimlerde katılım sayısıyla seçime katılım sayısını orantıladık. Yaklaşık 3.7 ile 4 kat arasında bir şey var, değişme var.
5: Zaman zaman Murat Aşık ve Aydın Cingöz'e dönmeye devam edeceğiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ama öncesinde kısa bir ara, aranın ardından Yunus Aydın bizimle.
6: Gökçen'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
7: Reklam.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Reklam bitti.
3: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam ediyor.
4: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, attığımızda Yunus Aydın var. Yunus, hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
4: Artık Fenerbahçe'de bugün 17'de oy verme işlemi sona erecek ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olacak. Dün'ü sormak istiyorum. İlk olarak iki aday son açıklamalarını yaptı. Çeşitli kongre üyeleri, eski yöneticiler de konuşmalar yaptılar. Nasıl değerlendirirsin Fenerbahçe'de dün'ü?
5: Yani dün itibariyle baktığımda aslında Hakan Bey tarafından, Hakan Safi tarafından taraftarın, kongre üyelerinin, yani camianın genelinin bir transfer açıklaması beklentisi vardı. Çünkü transfer süreci boyunca işte Hakan Bey son günlerde hani bu bombaları patlatacağını söylerken, dün herkes ya bir transfer ya da teknik direktör, aslında Conte isminin açıklanmasını bekliyorlardı. Ama dün bir ismin açıklanmaması, gece bazı gazeteciler aracılığıyla işte Hakan Çağlanoğlu ile ilgili haberler yapılmasıyla aslında Hakan Bey adına kongre sönük bir gün olarak başladı. Ta ki geceye kadar, gece saatlerinde Kalamış'ta Ali Koç'la Hakan Safi bir araya geldiler ve bu birçok Fenerbahçe camiasının içindeki insan tarafından aslında bir destek olarak yorumlandı. Aziz Yıldırım'ın listesinde de, Hakan Safi'nin listesinde Ali Koç'a çok yakın insanlar var, iletişimde olan insanlar var, ama dün gece bir araya geldiler. Biraz da Ali Koç'un Hakan Safi'ye eski yönetimine destek olduğu anlamına geldi. Diğer tarafta Aziz Yıldırım tarafı için şöyle, dün özellikle ilk başta konuşmaya Hakan Safi'nin çıkması ve Hakan Bey'in Aziz Yıldırım'a karşı aslında tırnak içinde kışkırtıcı konuşmalarının devam etmesi, Aziz Bey son anda artık o kongre atmosferiyle, senelerdir söylediğim sana işte o Aziz Yıldırım'ın şekeri yükseldiği zaman çok gergin konuşması, hakaretvari, tehditvari insanlara konuşmasının olup olmayacağını aslında son görebileceğimiz yerdi. Aziz Bey seçim sürecinin tamamında olduğu gibi yine sakinliğini korudu. Ben çok şaşırdım. Yani Aziz Bey yıllardır takip eden, bilen birisi olarak, ya Aziz Bey'in bu kadar sakin bir kongre süreci geçirmesi, yani daha önce neler neler söylendi hatırlayalım, yani buradan üzülerek gidersinizler, ben Fenerbahçe'nin ta kendisiyim'e kadar, yani kendisinin yıllarca önüne çıkan birçok fiyasko açıklaması vardı Aziz Yıldırım'ın. Ama dün itibariyle ben kongrenin Aziz Bey adına daha iyi geçtiğini düşünüyorum. Ya bugünün detaylarına geleceğiz. Şimdi konum çok yüksek, yani katılım çok yüksek. Bugün itibariyle kongreye bunun Hakan Safi tarafına pozitif rüzgar olarak döneceğini düşünenler var. Ama dün itibariyle bence günü hem transfer açıklanmadığı için, hem de Aziz Bey tarafı da, bu arada Aziz Bey tarafı da transfer açıklamadı aslında resmi olarak. Yani Aziz Bey açıklayacağını, açıklayabileceğini söylüyordu. O da cepte kaldı. Tahmin ettiğimiz gibi teknik direktör Aziz Bey zaten açıklamıyor. Hakan Safi de büyük ihtimalle sonuçlandıramadı bu işi. Bu sebeple iki tarafta

0: parti. Ama bu açıklamaları birçok hani hukukçu da söylüyor. Aslında resmi olarak hiçbir bağlayıcılığı yok. Zaten Luis Suarez'le alakalı açıklama konusunda da söyledik. Yani kendi kulübünün başkanı da söylüyor. 80 milyon euro satın alma zorunlu maddesi var zaten. Öderseniz kulübün başkanından merhaba dahi demenize gerek yok. Parayı FIFA'ya yatırırsınız, oradan gelir. Bunu nasıl örneklendirelim? En yakın Tarık Çamdal'ın Galatasaray transferi gibi. Parayı federasyona yatırırsınız. O dönemde Eskişehir başkanına bir teklif yapmanıza dahi gerek yok sonuçta. Bu tarz oyuncularla genelde Hakan Bey görüştü. Birçok yalanlama geldi. Merih Demiral'la ilgili federasyondan yalanlama geldi. Alahli'den yalanlama geldi. Bunlar bence Hakan Bey tarafına biraz zarar verdi. Aziz Yıldırım tarafı ise biraz şöyle. Aziz Bey tarafına benim şöyle bir eleştirim olabilir. Aziz Bey sürekli seçimi nasıl olsa kazandım modunda hareket ediyor. Yani ben zaten bu yıl Fenerbahçe'nin ta kendisiyim. Fenerbahçe için 20 yıldır emek verdim, hapis yaptım. Bunların hepsi ya başta bende olmak üzere gerçekten çok çok değerli. Ama yani şimdi Aziz Bey mesela birebir röportajda Ersin Düzen Euroleague'deki Final Four'u soruyor. Ya Aziz Bey izlemedim diyor Euroleague Final Four'u. Yani izlememiş olsa bile bu konularda daha siyasi hareket edebilir. Daha hani aslında gerçekçi hareket ediyor tamam ama çok fazla eleştiriye de yani çok fazla işi espriye olan açıklamalar var. Şimdi bütün yönetim bir araya gelmedi diyor. Büyük ihtimalle Hakan Safi'nin yönetimi de hiçbir zaman tamamen bir araya gelmedi. Hepsi bir yerde, bir ilde, dernekte, toplantıda ama Aziz Bey tarafı bunu dile getirdiği zaman şimdi Mahmut Usya bugün soruyorlar bugün seçilirseniz yarın ne yapacaksınız diye toplantı yapacağız sonra akşam tatile çıkarız herhalde diyor. Yani birazcık üsluplar nasıl olsa kazandık tarzında bu da büyük ihtimalle birazcık zarar verebilir Hakan Safi tarafının pozitif değerlendirebilir diye düşünüyorum.
1: Tabii akşam Hakan Safi'nin Hakan Çalhanoğlu hamlesi nasıl değerlendiriyorsun?
0: Öyle ben bu transferin de tam olarak yani iş bittikten sonra hani bugün Hakan Bey seçilirse yarın Hakan Çalhanoğlu'nun açıklanabilir derecede olduğunu düşünmüyorum. Yani bu isimlerden çünkü yani bence açıkçası Hakan Bey ve Hakan Safi bu işe girdiği zaman şöyle bir sonuçlanma olacak diye düşünüyordum. Yani tamam Hakan Çalhanoğlu çıkacak ya da Merih Demiral, Greenwood. Bunu bir tek benzerini Greenwood'da gördük. Sosyal medyadan takip aldı Hakan Safi'yi falan. Yani biz bu isimlerden ben Fenerbahçe'ye geliyorum tamam gibi bir şey görmedik. Yani Hakan Çalhanoğlu tarafı içinde Fenerbahçe'nin adı futbolcu değil gibi eleştiriler var. Aziz Yıldırım da söylüyor. Sordum ben Hakan'ı. İşte futbol komitesinden böyle dönüş geldi ama ben Hakan Çalhanoğlu milli takımın kaptanı, Şampiyonlar Ligi finali görmüş. Çok büyük bir oyuncu. Yani her şekilde Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a çok faydalı olacağını düşünüyorum. Evet Galatasaray'la herkes biliyor. Ama ben işini doğru ahlaklı yaptıktan sonra Hakan Çalhanoğlu gibi karakter de bence çok ahlaklı, çok düzgün bir futbolcu. Zaten böyle bir karaktere sahip olmasa bu kadar üst senelerdir, bu kadar üst düzey futbol oynayamaz. Fenerbahçe'ye lazım olduğunu düşünüyorum. Bugün Hakan Safi tarafı kazanır, Aziz Yıldırım tarafı kazanır. Bunu birçok futbolcu için söylüyorum. Aziz Bey Merih Demiral'ı ben almam diyor ama Greenwood olsun, yani işte Suarez olsun. Suarez'in bence bonservisine ciddi bir indirim olmalı. Ama bu isimlerle anlaşıldıysa yani Fenerbahçe bu isim için diğer kulübün bir adım önündeyse bunu Vedat için de söylüyorum. Vedat tarafında Hakan Safi almıyor. Vedat'ı Fenerbahçe almazsa Galatasaray alacak zaten. Galatasaray'da net bir şekilde görüşüyor. Bu isimler bugün kazanan bir kaybeden olacak. Kaybettikten sonra bence tek tek birbirine anlaştıkları evrakları verebilmeliler. Ama Hakan tarafına dönecek olursak Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'ye gelecekse bence çok çok büyük bir transfer.
1: Tabii dün kongrede gergin anların olduğu dönemler de oldu. Kongre üyelerinin konuşması, bazı konuşmalar ve dikkat çekenlerden birisi de Hulusi Belge eski yöneticinin konuşmalarıydı. Hemen Saadettin Saran yönetimi de yalanladı. Mevcut yönetimi daha çok eleştiren bir konuşmaydı. Hulusi Belge'den nasıl değerlendiriyorsun o anları?
0: Yani biz Hulusi Bey'i ben ya şöyle söyleyeyim. Kendisi de hani birçok medyada kendisine haber aktaran var, dinleyen var. Hep yani kendisi her şeyden haberdar medyada. Kendisi şunu söylemek lazım. Aziz Yıldırım döneminin de en büyük muhaliflerinden bir tanesiydi. Ali Koç döneminin de en büyük muhaliflerinden bir tanesiydi. Ne yaptı sonra? Ali Koç'un yönetimine girdi. Yani bu kadar muhalifseniz Saadettin Saran geçen seneki seçimlerini hatırlayalım ya 2025 seçimini hatırlayalım. Saadettin Saran acaba yönetimi Hulusi Belge'yi alır mı ya da kulüpte CEO'luk teklif eder mi değil miydi olay? Araları ne kadar iyi değil miydi? Orada hepimizin gördüğü, duyduğu İngilizce şakalaşmalar yapıldı kendilerinin aralarında.

0: Yani ne oldu şimdi, Ali Koç gibi eleştirdiğiniz yönetimi sizi almadılar diye Saadettin Sadan yönetimi kötü mü oldu? Ya da Hulusi Bey için söylüyorum. Ya voleybola çok emek vermiş olabilirsiniz ama Fenerbahçe'nin amiral gemisi futbol. Şu an futbol üzerine bir başarı başarısızlık tartışması yapılıyor. Voleybol tabii ki çok değerli. Ama tutturmuşsunuz bir voleybol. Ya oradan Fenerbahçe yönetimini vuruyorsunuz da vuruyorsunuz. Yani ben sadece Saadettin Bey'in yeni yönetim konusunda bir tasarrufu olmadığı için Hulusi Belgün'ün bu şekilde Saadettin Bey yönetimine davrandığını düşünüyorum. Diğer tarafta da dün Hulusi Belgi denetleme kurulunun kendisinin tedbirini kaldırdığını, Saadettin Bey'in kaldırmadığını soruyor, söylüyor. Yani orada bile hala kalkan tedbiriyle alakalı Saadettin Saran yönetiminin aslında orada kendisine böyle bir tasarrufun olmadığını söylüyor. Tamamen yanlış. Fenerbahçe yönetimi tedbiri kaldırdı. Denetleme kurulu ya da divan kurulu değil. Fenerbahçe yönetiminin kendisi özgür bir demokrasi ortamı sağlamak istedi. Herkese söz vermek istedi. Geçtiğimiz dönemde biz bunu bir seçim ortamında daha görmüştük. Ali Koç Aziz Yıldırım seçiminin öncesi 2018'de bahsediyorum. Sina Afra'nın da o dönemde mesela tedbir kararı vardı. Aziz Yıldırım onu da kaldırmıştı. Zaten Fenerbahçe'nin geleneğinde seçim öncesi kırgınlıkları bir kenara atmak var. Herkese konuşma hakkı vermek var. Sonuçta bugün Fenerbahçe'nin bir demokrasi şöleni. Yani bu nedenle ben Hulusi Bey'in açıklamalarının tamamen mevcut Fenerbahçe yönetiminde söz hakkı olmadığı için olduğunu düşünüyorum.
1: Peki aynı zamanda Saadettin Saran da bir konuşma yaptı ve kongre üyeleriyle, taraftarla vedalaştı. Nasıl değerlendiriyorsun o konuşmayı?
0: Yani bir sene bile tabii görevde kalmadı. Çok kısıtlı bir süre görevde kaldı. Hiçbir yaz transfer dönemi geçirmedi. Yani tabii ki talihsiz bir dönem Saadettin Bey için. Yani dolayısıyla Fenerbahçe için de talihsiz yansıdı. Yani kendisi işte hocayla çalışamadı. Kendisi takımını kuramadı. Ve bu konulardan hiçbir şekilde şikayetçi olmadan geldi. 8-9 ay görevini yapmaya çalıştı. Futbolda bir kupa aldı. Bunu unutmamak lazım. Ali Koç Fenerbahçe'de 7 senede bir kere kupa almışken Saadettin Bey geldikten 3-4 ay sonrasında Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı yenerek kupanın sahibi oldu. Yani aslında futbola bir kupa almanın bu kadar da zor olmadığını gösteren bir başkanlık yaptı. Ve amatör branşları, diğer branşları da işin içine katarsak Fenerbahçe tarihinin gelmiş geçmiş en çok kupa alan başkanı oldu Saadettin Bey bir sezonda. Yani tabii ki az önce söylediğim gibi futbol amiral gemi. Futbolda başarısızlık varsa gidiyorsunuz. Kendisi de tabii talihsiz dönemler yaşadı. Gözaltı süreci oldu. İşte kendisi hakkında atılan iddialar vardı ortaya vesaire. Bunlardan da çok etkilendi. Fenerbahçe'yi de yıpratacağını düşündü. Ve takımı kongreye götürme kararı aldı. Fenerbahçe şampiyon olsaydı bence bugün ortada ne Hakan Safi ne Yıldırım adaylı olurdu. Saadettin Bey'e karşı bir teveccüh olurdu ama... İşte tabii sahanın içine geldiğimizde de devre arasında yapılan transfer hataları. Ben Gendouzi'ye 30 milyon euro verilmesinin bir hata olduğunu falan düşünmüyorum. İnsanlar Doğan bir şeyler başarısız olunca çok çabuk eleştiriyorlar. O dönemde hatırlayalım, Galatasaray Gendouzi'nin golüyle yendiği zaman Fenerbahçe, işte bu kadar mütekabiliyet yeteneği olmalı bir yönetimin, bu kadar hızlı bir şekilde transferi bitirmelisiniz, sahaya indirmelisiniz deniyordu. Aynı şekilde Musabba transferinde de. Samsun'dan aldı Musabba'yı, Samsun'u eledi Musabba'nın asistleriyle. Yani o dönemde Fenerbahçe bir şampiyonluk umudu da vardı. Daha sonra işler istediği gibi gitmedi. Saadettin Bey dediği gibi ustalık dönemimiz olacaktı dedi. Belki de ustalık dönemi olacaktı. Ama devre arasında Fenerbahçe'yi santraforsuz bırakıp Sidiki Şerif'e tek başına emanet etmesi santraforu aslında kendisine transfer anlamında da puan kaybettirdi. Yani kendisine söylediği gibi hani biz başımızı yastığa rahat koyuyoruz. Hani kafamız rahat, Fenerbahçe için elimizden geleni yaptık diyor. Doğru olduğunu düşünüyorum. Daha iyi bir kadro bıraktık, daha sağlam bir Fenerbahçe bıraktık diyor Ali Koç'tan. Bununla da katılıyorum. Bence Fenerbahçe'nin şu an daha sağlam bir iskeleti var. Gendouzi, Kante orta sahası için özellikle. Tabii ki çözmesi gereken sorunlar var ama bunların hiçbiri seçim tek başına Saadettin'i suçlayamayız. Dediğim gibi bir yaz transfer dönemi görmeyen bir başkan, kendi hocasıyla çalışamayan bir başkan. Ali Bey'in yaptığı hatayı yapabilirdi. 4 haftası vardı Tedesco'yu gönderdiği zaman. Gidebilirdi örneğin. Herhangi bir hocayı getirebilirdi takımın başına ve şu an bir de Fenerbahçe o hocayı göndermekle uğraşabilirdi. Ali Koç bunu yaptı. Takımdan ayrılmasına, başkanlıktan ayrılmasına çok kısa bir zaman kala Tedesco'yu getirdi ve yeni yönetimin elini kolunu bağladı. Saadettin Bey Tedesco'yu gönderdi ve kalan süreçte Şampiyonlar Ligi'ne gidememek pahasına Zeki Murat Göle'yle yola devam etti. Hani mutlu ki Fenerbahçe için. Trabzonspor'un puan kayıpları oldu. Fenerbahçe 3 maçın 2'sini kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak, yoluna devam ediyor ama dar zamanda Saadettin Bey'in elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe başkanlığı şampiyonluk olmadığı sürece İşte evet yani.

0: ceza kesilen bir makam. 2024, 2025, 26, 27 Fenerbahçe'de 4 sene üst üste seçim olacak bugün itibariyle. Önümüzdeki sene de işte olağan seçim var zaten. 4 seçime tamamlanacak. Her sene seçim tabii ki Fenerbahçe için zarar ama başarısızlık artık Fenerbahçe için tamamen çaresiz bırakıyor taraftar ve kulüp olağanüstü kongreye gitmek zorunda kalıyor.
1: Peki bugün 17'de oy verme işlemi sona eriyor. Sonuçların ne zaman belli olmasını bekliyorsun ve yakın bir sonuç mu bekliyorsun?
0: Yani şimdi katılım yüksek olduğu için hani otomatikman sayma işlemleri de uzayabilir. Geçtiğimiz seçimde Fenerbahçe Kasımpaşa maçıydı. Hatta o gün de maçta yayındaydık. Yani maçın ikinci yarısında o aşağı yukarı her şey netleşmişti. 21-21-30 gibi. Bugün o seçimden biraz daha fazla katılım olacak gibi duruyor. Çünkü yani öğlen saatlerine gelmeden 12-13 bin katılımı geçti. Ben yine akşam 8-9 aralığını bulacağını düşünüyorum seçim sonuçlarını. Ama yani Aziz Yıldırım tarafının hala bir adım önde olduğunu düşünüyorum ben. Seçime çoğunluk gelmesi Hakan Safi tarafını kuvvetlendirici iddiaları şundan dolayı. Çünkü Aziz Bey'in zaten son girdiği 3 seçimde de kemik bir oyu var. Bunu aşağı yukarı gördük. Gelen tepki oyları artıracaktır. Kararsızların oyları da Hakan Bey tarafında olacaktır gibi bir algı var. Gelen transferlerle beraber. Ben öyle düşünmüyorum. Bence hala Aziz Yıldırım bir adım önde. Ama açıklama saati olarak bence akşam 8'i yine geçecektir. Çünkü şöyle düşünüyorum yani daha dün öğlen itibariyle daha yani mali idari iddialar yapılmadan zaten kavgalar çıktı. Az önce yine yayınları izliyorum kongrede yine bir kavga çıktı. Ya bunun açıklanma süreci, sayma süreci, müdahaleler vesaire yani daha çok fazla engelleyecek şey olacaktır bence.
1: Yani iki başkan arasında aslında çok fazla demeç olarak sürtüşme yaşanmadı ama desteklenenler tarafından dün de evet çok fazla kavga çıktı. Hani diyoruz ya Aziz Bey'i ilk kez bu kadar sakin görüyoruz diye. Yani Aziz Bey normal modunda olsa hani normal bu zamana kadar bildiğimiz gibi olsa demek ki ortalık çok karışacak.
0: O karışacak yani dün ilk defa orada Aziz Bey kendini de frenliyor. Dün Aziz Bey ilk defa Nihat Özdemir'e bir hakaret oldu. Oradaki Nihat Özdemir'in oğlu Aziz Yıldırım'ın listesinde, yönetim listesinde Nihat Özdemir'e direkt bir hakaret olunca Aziz Bey diğer tarafa doğru birkaç adım yürüdü. Birkaç adım yürümesiyle birlikte belki arkasından 500 kişi birlikte kalktılar. Yani Aziz Bey gerçekten ciddi bir şekilde orada sakinlik ortamını sağlıyor. Yani senelerdir çünkü Hakan Safi gerçekten çok kontrolsüz geliyor. Ya Aziz Yıldırım'ın R'leri söyleyememesiyle dalga geçmek, Mbappe'yi söyleyememesiyle dalga geçmek, eski zihniyete hadi bay bay diyeceğiz, bir daha gelmeyin diyeceğiz demek. Yani kendisine bu demeçleri, bu metinleri kim yazıyorsa gerçekten Fenerbahçe'de bir kaos ortamına sürüklediler. Yani zaten şimdi geçen sene biz neyi konuştuk mesela? Ya Beşiktaş divanında yani çıkıyor divan başkanının şoförü Beşiktaş'ın eski başkanına yumruk atıyor. Yani ya bu açıklanamaz bir şey. Bugün bakıyorsun Fenerbahçe'de iki taraftan birisi bugün itibariyle Fenerbahçe'nin başkanı olacak. Yani diyelim ikisi için de ayrı ayrı söylüyorum. Hakan Safi başkan olmadı diyelim. Fenerbahçe'ye milyonlarca euroyu tek kalemde çıkartıp vermiş bir adam. Aziz Yıldırım tarafı Fenerbahçe için hapis yatmış birisi. Yani siz bu insanlara su şişesi fırlatıyorsunuz. Yani bu gerçekten çok hani acınası bir durum. Yani bugün Fenerbahçe taraftarının yani bu kadar yüksek katılımla kongreye katılması güzel ama bazı insanların da Fenerbahçe kongresi olmadığını olmayı hak etmediğini net bir şekilde gösteren bir durum. Yani işte Galatasaray diyorsun, Mektebi Sultani kültürü diyorsun. Bakıyorsun işte Galatasaray divanında böyle şeyler görmek mümkün değil. Ama başarısızlık o içinde bulunan gergin hal bunlara sebep oluyor. Dediğin gibi yani Aziz Yıldırım birazcık eski halinde olsa hani o racon kesen hani işte bitirim halinde olsa diyelim çok daha farklı bir kongre süreci yaşayacağız. Yani bu süreçte bugüne gelene kadar daha sert dili kullanan taraf Hakan Safi oldu. Dün aslında biraz o da yumuşadı. Bence kendisine bunları ya da o gergin durumdan kendisi de belki mutlu olmadı. Aziz Başkan için çünkü artık efsane başkanımız dedi en sonunda. Ki bence doğru da söylüyor. Ama bugüne kadar gerçekten çok gergin bir kongre ortamı geldi. Yani bu kavga kültürü, bu karmaşa Fenerbahçe'ye tabii ki yakışmıyor. Bunlar hani dilerim ki 5'te oy sayma işlemi bitecek söylediğin gibi. 5'ten sonra umarım devam etmez. Ama sonuçların birbirine yakın devam etmesi durumunda Yani gerginlik olacağı aşikar. Zaten bir Şekip Mostoğlu, Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı, yani toplantıyı defalarca kez bitirmekle, ED bloktaki olaylar için defalarca kez olayı bitirmekle

0: toplantıyı bakın yapmayacağım demekle insanları sakinleştirebildi.
1: Peki öte yandan bir diğer tarafta da milli takımımız dün son hazırlık maçında oynadı Dünya Kupası'ndan önce ve iki hazırlık maçımızı da kazandık. Kuzey Makedonya karşısında kazanmıştık. Dün de Venezuela karşısında 1-0'dan geri dönmeyi başardık. 2-1 kazandık. Nasıl değerlendirirsin milli takımımızı?
0: Reaksiyon verebilmek tabii önemli. Erken bir gol yedik. Hani geri dönebilmek sonuçta bu hepsi hafızada kazınıyor takımların. Yani biz bugün kaybettiğimiz zaman bir maçta ilk yarıda geriye düştüğümüz zaman geri dönebilecek reaksiyonumuz olduğunu gösterdik. Çünkü 1-1'e getiren golü de neredeyse ilk yarının zaten sonunda attık. Reaksiyon verebilmek açısından güzel. Yani fizik kalite olarak çok kuvvetli bir durumda olmadığımız ortada. Fizik olarak gerideyiz. Ama oyuncu kalitelerimizin de gerçekten üst düzey olduğunu en azından kendi grubumuz adına söylüyorum ilk tur için. Bunu da net bir şekilde ortada olduğunu düşünüyorum. Yani Arda'dır, Hakan'dır, Kenan'dır. Evet sakatlıklarımız var. Bunlar bizi etkileyecek ama ben gruptan ya 7 ya 9 puanla çıkacağımızı düşünüyorum. Yani işte yaptığımız simülasyon yayınında da mesela Türkiye bende çeyrek finale kadar çıktı. Ya bende çıkmasını da bir kenara bırakalım. Şu an dünyadaki bütün otoritelerin ortalamasını aldığında Türkiye'ye %16 çeyrek final şansı veriyorlar. Şimdi bütün takımlara %16 şans verdiğinde %128 yapar. Yani hani sonuçta bizim olası bir takıma göre çeyrek final şansımız çok daha fazla. İlk 32'de yer alacak takımlara göre çeyrek finale kadar gidebileceğimizi düşünüyorum ama tabii sonrası inşallah diyelim. Sonrası inşallah ama hani şu ana kadar tabii bizim yıllar sonra katıldığımız bir turnuvada çeyrek final bir başarı mıdır? Bence çok ciddi bir başarıdır. Çünkü 24 yıldır bu kupadan bir haber durumdayız. Birçok jenerasyon bu kupayı izlemedi, bilmiyor. Orada olmak da artık sayılı günler kaldı. Müthiş bir heyecan olacak bizim için.
1: Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Vincenzo Montella da yani oyuncular da söyledi. Saat farkından dolayı bir jet lag sıkıntısı oldu. Ya bu ne kadar sürede atlatılabilir? İlk maçta bir kazaya yer vermememiz gerekiyor. Çünkü hem jet lag hem de sıcaklar.
0: Yani evet hava da çok hani orada hava farkı da var. Dediğim gibi jet lag durumu da var. Yani aslında tam zamanlamada bunlar tabii çok net bir şekilde uzmanlarla çalışılmıştır. Birçok takıma göre de erken gittik. Orada hazırlık maçı da oynuyoruz. Hani yaşanacak bir 3-4 gün daha var önümüzde maça kadar. Hatta daha fazla var. Dünya Kupası'nın başlaması için bu kadar gün kaldı. Ben bu jet lag durumunun atlatılacağını düşünüyorum. Yurt dışına giden uzun uçuşlar yapan herkesin yaşadığı bir durum tabii ama ya bununla alakalı mutlaka önlemler alıyorlardı. Bugünkü maç için şüphesiz önemliydi. Yani gece 1'de oldu şimdi bugünkü maç diyorum artık. Gece oynanan maç için ama Dünya Kupası'nda oynayacağımız ilk maça kadar bunun atlatılacağını düşünüyorum. Montella bence hani gerçekçi bir sebep sundu. Belki bunun maça kötü başlamamızla alakalı. Özellikle söyledi erken gol yememizle alakalı ama maç gününe kadar bu durumun ben mutlaka hallolacağını düşünüyorum.
1: Peki Yunus çok teşekkür ederim değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Yunus Aydın bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri araya gidelim. Aranın ardından devam edelim.

0: Reklam.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. Saint Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
3: Ayar buluruz, izini bilirsin, zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
2: Yani bizim çocuklar.
4: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
2: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
5: Maç golünü coş.

0: Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve tekrar dönelim. Murat Aşık, Aydın Cingöz nasıl değerlendirmeler yapıyor?
1: Olacağız. Bunu kabul eden bir hocayla çalışmak istiyorlar.
2: Evet, kesinlikle.
1: Şimdi bugün bir yabancı hocaya bunu diyemezsin. Adam buyurun düdük der, siz gidin çalıştırın takımı der. Onun için biraz o profili arıyorlar. Herhalde hocayı bilmiyorum. Bir şey söylediler mi? Hoca ne zaman açıklanacak kazanan adaylar?
2: Yok, hiçbir açıklama olmadı.
1: Ben ona Hakan Safi tarafını söyleyeyim.
2: Ama Aziz Yıldırım en kısa sürede diye bir ifade kullanmış.
1: Hakan Safi tarafı bir hafta diyor. Hakan Safi tarafı bir hafta içinde açıklayacağız diyor.
3: Onu bir konuşacağım.
1: Onların da istiyorsun. Hoca adaylarıyla ilgili bilgi vereyim.
3: Aykut Hoca'nın bir son sözü var. Onu da söyleyeyim. Yani konuşalım, ardından oraya geçelim. Aziz Yıldırım'ın işte bu sözleriyle ilgili olarak Aykut Hoca diyor ki bu konuya dair söyleyecek bir şeyim yok. Şimdi ben bu arada Aykut Kocaman'la bu süreçte 2-3 kez telefonla konuştum. Ben hatta bir röportaj talep ettim hocadan. Dedim ki hocam, yani sizle ilgili bu kadar çekişiyor, konuşuluyor. Tabii o Cingöz'ü yapan bir tek ben değilim yani. Herkes bu dönemde Aykut Hoca'yla bir röportaj yapmak ister. Siz dedim yapmak istiyorum. Aslında bir ara bir kafasını karıştırdım hocanın ondan sonra. Ama sonrasında dedi ki, ya dedi şimdi ben dedi ne dersem herkes bu seçim işeğine
1: bir yere çekecek.
3: Yani benim hayata dair, olaylara dair tabii ki bir fikrim var ama benim konuşmam bu dönemde Fenerbahçe'ye zarar verir noktasından yola çıkarak hoca konuşmayı tercih etmedi.
1: Ben hoca adına konuşayım mı sana? Hocanın.
3: Konuş.
1: Ben hocayı 90 senesinden beri, 88'den beri tanıyorum. Hoca kırgındır şu anda. Bir defa onu söyleyeyim. Ya Fenerbahçe taraftarının özellikle kendisi hakkındaki negatif söylemlerine, negatif bakış açısına
3: Utku.
1: Neredeyse Aykut Kocaman gelirse seçim kaybederse durumuna sokulmasına karşıdır. Bunu kırgındır. Bunu söyleyeyim. Ama eğer bir daha az önce söylediğime geliyorum. Eğer bugün kongreyi Aziz Bey kazanırsa şu Aykut Kocaman'la ilgili o negativite de biter Fenerbahçe'de. Kardeşim işte al bak, adam Aykut Kocaman'ı da işaret etti son akşam.

0: Buna rağmen kongre kazandı. Demek ki ya bu arada da Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin son 20 yılda en başarılı teknik adamı kazandı.
1: Bence olur.
0: Kupalar sayısı. Kupalar sayısı.
1: Olur.
0: Ne o?
2: Tamam, ben bence tekrar olur. O zaman konuk evet. İçerine ayrılıyorum yayından.
1: Şekip Mosroğlu'nu belki bir alabilirsek yayına. Ondan özellikle kongrenin gidişatına dair daha böyle detaylı bilgiler alabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada evet bugün biz bir ağacın dibinde sayılırız ama gölge arka tarafa vuruyor. Burada havanın da çok sıcak olduğunu söyleyeyim. Yaklaşık bir saattir yayındayız. Şimdi dün Hakan Safi'nin özellikle hoca açıklaması. Bu gece Hakan Çalhanoğlu ismi geldi ama burada da bir şöyle bir durum var. Yani bu oyuncularla böyle bir söz kesilmiş ama tam olarak alabilmek için yetki lazım. Yani tabii imza olmadan bir şey olmaz. Ve fakat şu tartışılması gereken bir şey diye düşünüyorum. Yani bu onu alıyoruz, bunu getiriyoruz, anlaştık. Seçim vaadidir. Bu normaldir. Ama Aziz Yıldırım tarafı da diyor ki özellikle kardeşim diyor bunun Fenerbahçe'ye şöyle bir zararı olacaktır.
0: Piyasa yükseliyor.
1: Biri alıyorsan ikiye alacaksın. Çünkü bir taraftan bir koz ve bir de hayır kendini de baskı altında görüyorsun. Tabii. Şimdi soru şu. 4 tane isim açıklandı. Hakan Safi geldi, başkan oldu ve 4'te 1 yaptı. Ne olacak?
0: Ya tabii ki bir eleştiri olur ama şöyle onu hemen Barcelona'dan bir örnek vereyim. Geçen yayında bana bu bilgi geldiği için kullandım ama başka bir kanaldaydı. Laporta seçim vaadi olarak aslında David Beckham'ı veriyor Barcelona'da. Ben David Beckham'ı getireceğim diyor ve getiremiyor. Getiremedim. Onun yerine Ronaldinho'yu getirdim diyor. Ve Ronaldinho sonra bir Barcelona efsanesi oluyor. Ya sen eğer şimdi atıyorum Luis Suarez olmadı. Oldu yani. En olmama ihtimali olan ya da en düşük ihtimalde olan Luis Suarez. Olmadı. Adam da dedi ki ya Luis Suarez. Ya seçilirse tabii söylüyorum. Luis Suarez'i getiremedim. Sörlot'u getirdim. Yani o seviyede bir oyuncu söylerse bence bu tepki olsa bile tepki çok büyümez. Ama şunu netlik rahatlıkla bilgi edindiğim için söylüyorum. Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Mason Greenwood konusunda hiçbir şüpheye mahal yok. Kulüpleriyle de görüşülmüş. Bu oyuncular bir yere. Pahalıya mı alacak Fenerbahçe? Belki pahalıya alacak. Bu arada yine bir özel bilgi vereyim. Hakan Çalhanoğlu'nu ikna eden Fenerbahçe'ye gelmesi için Merih Demiral. Yani gel beraber gidelim. İşte bunlar biliyorsun milli takımda 3 yakın arkadaş. İrfan Can Kahveci, Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu. Ya gelin muhtemelen İrfan'ın da burada ben kullanıldığını düşünüyorum yani ikna aşamasında. Ya gel beraber olalım. Ya bu arada şunu demin de söyleyeyim sen yoktun. Ya inşallah ya Hakan Bey getirsin şartlarını Aziz Bey alsın Merih'le Hakan Çalhanoğlu. Ya çok büyük isimlerden bahsediyoruz.
1: Aziz Yıldırım dün dedi ki madem böyle işte para vesaire bütün bunlar konuşuluyor. Şöyle bir soru daha doğrusu bir değerlendirme yap. Dedi ki o zaman dedi siz dedi şunu yapın. Madem böyle sonuç böyle şunu söylüyor aslında. Bugün geldiniz, vaatleri verdiniz. 300 milyon euroluk bir harcama yaptınız. Afaki konuşuyorum tamam. Orada. Ve başarılı olamadı şey. Şampiyon olamadınız. Tamam. Seçime girdiniz, kaybettiniz. Ne olacak? O zaman bu durumda getirin 300 milyon dolarlık ya da euroluk şeyi verin. Çeki divan başkanına verin. Ben de el kaldıracağım sizin başkanınız için. Buna ne diyorsun?
0: Onu dün değil de keşke mesela birkaç hafta önce söyleseydi Hakan Sabi onu verirdi. Net söyleyeyim sana.
1: Ama onu da düşünmüştü.
0: Tamam mi? Yani bu biraz seçim stratejisi Aziz Bey'in. Ya bunu keşke Real Madrid gibi olsun. Şimdi Real Madrid de bugün seçim yapıyor. Orada mesela başkan adayı, genç başkan adayı çok geç açıkladı adaylığını. Sorulduğunda niye geç açıkladınız? Orada bir kural varmış. Başkan adayı olmak istiyorsan Real Madrid'de 193 milyon mu 196 milyon euroluk mu ne bir kredibiliten olduğunu sunman gerekiyor.
1: Teminat veriyorsun.
0: Keşke bizde de böyle bir tüzüğe eklense.
1: Bağışlamıyorsun, teminat veriyorsun.
0: Keşke tüzüğe eklense. Ya da Feridun abi söyledi galiba geçenlerde. Ya da ikisi de 50'şer milyon euroyu versin Yüksek Divan Kurulu'na abi. Kim seçiyorsa o parayı kullansın. 100 milyon euro para olsun içeride. Madem bu kadar el büyütüldü. Neden olmasın artık Fenerbahçe çünkü çapı çok büyüyen bir kulüp. İşte bugün 60 bin kongresi olan bir dev yani. Neredeyse bir ilçe hatta küçük bir il belediye başkanı seçimi gibi bir seçim var şu anda burada. Ama Aziz Başkan o son dakika güzel strateji yapmış tabii. Olur abi bunlar kongre sattım halinde olur. Ya bu ne gibi biliyor musun? Bu dün az önce onu çok konuşamadık. Konuklarımız geldi. Hani bu germe işi Aziz Bey'i sinirlendirme işi. Şimdi Aziz Bey de 20 yıldır herkes tanıyor. Aziz Bey'in en negatif özelliği ya da ona oy kaybettiren iş ne? Aziz Bey sinirlendiği zaman hataya açık bir insan. Ağzından çıkanı bazen kulağını duymadı. Dün de mesela Nihat Özdemir tezahüratlarına karşı bir anda metni bıraktı. Döndü size gülüyorum halinize dedi. Yani o aslında düşünülen bir şey değil. Ama bu doz bile bence Aziz Bey'in çok normal alışılan dozun aşağısında kaldı. Ya onların mantığı şuydu. Sinirlendirelim hata yapsın. Abi bu seçim olanında olur. Önemli olan seçim bitince bunu sürdürmemek. Seçim bugün bitecek.
1: Tabii ki.
0: Kim kazanırsa öbürün. Geçen seneki görüntü var ya. Sayın Ali Koç'la Sayın Saadettin Saran. Ya da bir önceki sene Sayın Ali Koç'la Sayın Aziz Yıldırım. Abi gelsin eller kalksın havaya. Kaybeden kazananı alkışlasın. Ve şunun sözünü versin. Biz kaybettik ama Fenerbahçe'nin emrindeyiz.
1: Bir de şey söyleyeceğim. Hakan Safi tarafında şimdi Aziz Yıldırım birlik ve beraberlik dedikçe.
3: Aklımda kadar bilgi var mı hocam?
0: 16 bin abi şu anda. 16.
1: Sürekli olarak şey söylüyor.

0: madem sen böyle diyorsun, geçmişte niye böyle oldu vesaire diye. Buna ne diyorsun? Yani Ahmet Bulut'un aslında konuşmasından bahsediyorum. Sen onu öyle yaptın, bunu böyle yaptın. Bu arada abi onu da söyleyeyim. Diyorlar ki 8 yıldır neredeydin? Yolladınız adamı.
1: Ya şimdi orada senden şöyle ayrılabilirim. Fenerbahçe'nin böyle kritik bir iki olay geldi başına. Yani işte Trabzon'daki o maç sonu olay. Göztepe'de başkanın yere kapaklandırılması arkasından itilerek. Ya buralarda çıkıp iki kelime söyleyemez miydin? Ya da Nihat Özdemir bize sol bek alınması için transfer izni vermediğinde çıkıp iki kelime etmek yerine gittiniz. Tamam. Gülen Yüzer'le fotoğraf verdiniz. Bu eleştiriliyor. Bunları doğru anlatmak lazım ama. Ya o günün şartları var. Aziz Bey de diyor kardeşim ben Alişan vardı. Ben Alişan'ın gelmesini hiç istemiyordum kulübe. Sürekli görüyordum. İstemiyordum. Rahatsız oldum. Ben empati yaptım. Ben de size bunu yapmadım diyor. Ama ben orada Aziz Bey'le ayrılıyorum. Siz bu kulübün efsane başkanısınız. 20 yıl bu kulübe hizmet. Bu kulübü herkesten iyi biliyorsunuz. Gerektiğinde Dursun Özbey'in açıklamasına çıkıp sinek ikiliyle bir anda gündem değiştiriyorsunuz. O zaman Aziz Başkanım tamam ilk iki sene kırgındınız. Çünkü çok ağır bir mağlubiyet aldınız. Sonra biraz daha destek olabilirdiniz. Ama adam da şunu derse kardeşim istemedim destek olmak. Ya benim Ali Bey'e destek olmak içimden gelmedi. Bir şey diyemem abi, insanın öhür iradesi. Keşke olsaydı derim ama. Yani ha bugün de Hakan
0: Yaza
1: Bey
0: gittiler mi? O da ayrı bir şey.
1: Ya onu bilemem. Ya aralarındaki özel ilişkiyi bilmiyorum.
0: Bu şöyle yani birlik beraberlik çağrısına böyle yanıtlar geliyor. Bu arada senin söylediğin gibi yani iktidar çatışmalarında bu iş böyledir. Böyle seçimlerde, yani alanlarda, kürsülerde ağır ifadeler kullanılabilir. Yani ben ona bir şey demiyorum. Bu arada Şekip Mosroğlu geliyor. Şekip evet. Mosroğlu ile birlikte Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Bey ile birlikte. Hoş geldiniz Şekip. Nasılsınız? Bir mikrofonda ses yok, bir sese bakabilir misin? Farkındayım.
2: Evet, sesim geliyor değil mi? Şimdi
0: geliyor, evet. İlk soru senin olsun.
2: Şekip Bey, şu ana kadar nasıl gidiyor kongre süreci?
3: İyi gidiyor. Geçen seneye göre daha çok bir katılım var. 17 bini geçtik katılımda. Ya bu hızla giderse geçen sene geçeceğiz inşallah. Çok ufak tefek teknik sorunlar oldu. Onun dışında yani ciddi bir sorun yok. İyi, dostluk, barış, kardeşlik içinde geçiyor. Ben hep söylüyorum, dün de söyledim. Her seçim atmosferine girdiğimizde birlik ve beraberliğimiz biraz zedeleniyor. Rekabet ortamı oluşuyor ve o rekabette arzu edilmeyen son noktalara gidiyor. Dün de gördük, zaman zaman oldu. Evet. Umuyorum bir an önce bundan kurtuluruz. Yarından itibaren de hep birlikte, birlik beraberlik içinde kardeşçe omuz omuza şampiyonluk için mücadele veririz.
0: Ben dün bir ara 12 gibi geldim. Yolda da sizi dinliyordum. Dedim herhalde kongreyi tatil edecek. Bu bayağı sert çıktınız. Niye, ne oldu? Aslında eski seçimlerde de bunlar oluyordu. Yani oldu şimdi, yani yaşadık gördük.
3: Yani şimdi stadyum ortamında seçim yapmak çok zor.
0: Öyle mi?
3: Ya hele bu sayılarla yapmak çok daha zor. Ama bir de hani camianın duruşu, camiaya yakışır bir kültürün oluşması lazım. Yani bizim Türkiye'ye örnek olmamız gerekiyor. Türkiye'nin en büyük kulübüyüz, en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. Bizim burada göstereceğimiz tablo diğer kulüpler tarafından da gıpta ile izlenmeli. Ben ona uğraştım dün. Kulüpçülük adına da çok uğraşı verdim. Ben azaldığını düşünüyorum. Yani geçen sene ondan evvelki seneyle kıyasladığımızda azaldığını düşünüyorum. İnşallah ileriki seçimlerde daha da o kültürü geliştireceğiz ve hiçbir sorun olmayacak.
0: Bu arada sayım 17.30'dan mı başlar yine tahminen?
3: 17'de oy verme işlemi bitecek.
0: Sonra
3: sandıkları açacağız.
0: Burada mı açılacak yoksa
3: burada açılacak? Burada açılacak. Eşleştirme yapılacak. O yaklaşık 1,5-2 saat kadar sürüyor. Sonra da sayıma geçeceğiz. Yani 8-9 civarı herhalde sonuçlar belli olur diye düşünüyorum.
0: Peki. Hayırlı olsun.
3: Tamam, teşekkür
0: ederim. Çok
2: teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz.
0: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosroğlu bizimle birlikteydi.
1: Abi yayındayız abi.
0: Dedi ki geçen seçime göre, değil mi? Son seçime
1: evet,
0: göre daha yüksek.
1: Evet, şu ana kadar bu saat itibariyle daha epey var Aydın. Yani 2,5 saat var. Yani bu herhalde en tarihi katılım olabilir.
0: Olabilir.
1: Yani oraya doğru gidiyor. Tabii Fenerbahçe'nin kongre üyesi sayısı dersen artıyor bu arada. Yani onu da göz ardı
0: ama
1: etmemek
0: şöyle
1: gerekiyor.
0: Diyorum, artıyor da geçen
1: tabii
0: yıl...
1: Tabii o aidat yatıran bu sene daha az.
0: 44 bin miydi?
1: Evet, 44 bin. Geçen sene 49 bindi mesela. Aidat yatıran daha az. Ya da geç yatıranlar var. Mesela benim de arkadaşlarım, bir iki arkadaşım. Ya biz Nisan sonu yatırdık. İlk kongre tarihi Mayıs 30 açıklandı ya.
0: Tamam.
1: Onun için Nisan 30'da yatırırsan giremiyorsun kongreye. Son bir ay kadar
0: uzatıldı onun ya. Onun da bir şey var, takvimler, anladım.
1: Ama mesela 44 bin aidat yattı ya. Ya bugün buraya 27 bin, 28 bin katılım olursa bu acayip bir şey demek. Ya Fenerbahçe sandığa ve seçeceği başkana sahip çıkıyor demek ki çok önemli. Ya hep söylüyorum. Bu arada bence kongrenin iki gündür yıldızı, yani özellikle dünün yıldızı Şekip Mosroğlu'ydu. Müthiş kongre yönetti. Müthiş. Abi canlı yayındayız be. Müthiş bir kongre yönetti. Bence o çıkışları çok iyi yaptı. O tansiyonu başka türlü düşüremezsin çünkü.
0: Evet, evet.
1: Ya bak böyle yaparsanız bitireceğim kongreyi. Bu arada yetkisi var, bitirebilirdi.
0: Zaten ilk Ahmet Bulut'un o çıkışından sonra ortalık bir karıştı. Aziz Yıldırım'da bir orada ayağa kalktı ve gitti. Ne yapıyorsunuz böyle dedi aslında. Orada tansiyon düşmeyince bir 15 dakika kongreye ara verdi.
1: 2-3 kez 15'er dakika aralar verdi. Bir 10 dakika verdi, bir 15 dakika
0: evet,
1: verdi.
0: Evet, evet, evet.
1: Bence çok iyi yönetti. Artık o da tabii. Abi yönete yönete alışkanlık kazanıyorsun ama Şekip Bey, Şekip Başkan özellikle hukukçu olmasında verdiği hukuku çok iyi bildiği için, tüzüğü çok iyi bildiği için mükemmel yönlendiriyor kongreleri. Hatta aklımdan dün şöyle geçirdim. Yani Allah ona uzun ömür versin. Sağlığı saat yerinde olduğu sürece kongreleri Şekip Mosur oldu. İlla Yüksek Divan Kurulu Başkanı olmasına gerek yok. Çünkü seçimde ayrı bir başkan seçiyorsun. Seçim divanı seçiliyor. Şekip Bey hakikaten ellerine sağlık, emeklerine sağlık. Dün belki gerilimin en azından daha yükselmemesinin en büyük etkisi, etkeni kendisiydi.
0: 14.23'te bizim Cengiz Han bana bir mesaj atmış. Kulüp yani Fenerbahçe tamam. TV'den verilen bilgi. 14.23 itibariyle katılım 17.134.
1: Abi 20.000'i geçeceği kesinleşti bence katılımın.
0: Ben
1: 25 bin liraya yaklaşacak dedik? Gibi de gözüküyor şu anda. Yani bilmiyorum 8 bin kişi olur mu bundan sonra kalan 2,5 saatte?
0: 17.314. Evet.
1: Ya bu arada şu da olabilir. Şimdi sandıklar 17'de kapanıyor ama eğer burada kuyruk varsa adam geldiyse adama sen oyunu kullanma demiyorsun. Bekliyorsun işte o sıradakiler bitene kadar. Gerçi yalnız bu arada bizim tabii biz 5.30'da yayın yapacağız diyorduk ama Şekip Bey'in anlattığı tabloda bizim 7'de falan yapmamız gerekiyor. Yani
0: evet,
1: diyor çünkü eşleştirme yapılacak.
0: Eşleştirme yapılacak.
1: Sonra saymaya başlayacağız diyor. Yani sayım 7'de başlayacak dedi aslında.
0: Yani 45 sandık var. 45 sandık olduğu için yani şöyle 5.30 kapanıyor açılması muhtemelen 6.30.
1: 7 bence.
0: Yani sayım 6.30. Hani 3 aşağı 5 yukarı.
1: 1.5 saat dedi. 5'te kapanacak. Alacaklar, eşleştirmeleri yapacaklar. İşte eşleştirme nedir? Atılan imza
0: yani
1: sayısı.
0: Buradan da mektubu yazıyoruz. 17.30'a
1: ama izleyenlerimizi şaşırtmayalım. Doğru, bence doğru. Yani 18.30 olarak güncelleyelim onu en azından. 17.30 tabii, tabii, çok erken olacak çünkü. Daha tabii. Hiçbir veri olmayacak elimizde.
0: Ya orada şeye göre tabii hazırlık durumuna göre. Burada arkadaşlarımızla tamam, bilgilendirme
1: arkadaşlarımız
0: yapacaklar.
1: Söylüyoruz. Arkadaşlarımız yayına 18.30 olarak güncellersin.
0: Şimdilik öyle görünüyor. Ona göre tabii hareket ederiz. Yoğun katılım devam ediyor.
1: Ya,
0: şu anda sandık önlerinde.
1: Bayağı kuyruk var.
0: Bayağı kuyruk var. Yani şöyle burada bir 20 metrelik mesafe var değil mi?
1: Var.
0: Sandıklarımız hatta daha fazla. Evet. Buraya kadar hemen hemen bu kuyruklar uzamış durumda.
1: Ya şimdi şurada tabii pazar günü yaz ayı insanlar ailesiyle vakit geçiriyor. İşte ondan sonra evinden çıkıp acayip bir trafik var bu arada İstanbul'da. Şehir dışından da gelenler var onu da söyleyeyim. Adam yolda işte geldi park yeri aramak burada büyük bir sorun. Kadıköy bölgesinde hani Allah'tan biz bölgeyi bildiğimiz yani tanıdık otoparklar var onlardan birine ben bıraktım arabamı.
0: Ben metrobüse geldim.
1: Sen akıllılık tamam. Yapmışsın metrobüse gelmişsin. Hani ben yayın ne kadar uzar bilmediğim için hani buradan da belki direkt kanala geçeriz diye düşündüm ama şu an pek öyle gözükmüyor gidişat. Bakalım vallahi enteresan bir katılıma doğru ilerliyoruz şu anda. Yani bir saat sonra bir daha bakmak lazım. Bakalım bir saatte kaça gelecek bu? Yani 17 binden nereye geleceğiz saat 3.30 olduğunda? Hani
0: yılma bu saatlerde mi oldu yoksa dediğin tabii gibi? Yani ama genelde hani bu saatler sanki şey olur. En yoğun
1: ya geçen
0: en
1: sene
0: yoğun
1: ben
0: saatler.
1: Geçen sene alana 3 gibi gelmiştim. 3'te geldiğimde şunu söylemişlerdi. Ya sabah sakin gidiyordu. Bir anda saat 2'den sonra artış başladı demişlerdi. Bugün de aynısı olmuş olabilir. Ya o da dediğim sebeplerden. Aynen şimdi adam sabah kalktı. Pazar günü bugün bir uyudu. Çalışıyorsa bir ailesiyle kahvaltısı vakit geçirdi. Şimdi çıktı evinden geldi buraya. Çünkü bir de şu da var. Bazı kongreleri burada kalıp stada geçiyorlar sonuçları beklemek için. Şimdi o adam sabah gelip 9'da yatmıyor. Ne yapacağım diyor 8 saat orada.
0: Tabii, tabii, tabii.
1: Neredeyse 12 saat bekleyecek.
0: Yani ne kadar daraldıysa.
1: Tabii, gideyim diyor 4.30'da 4'te 4.30'da sonra stada gireyim. İşte 7-8'de de 9'da da çıkayım stattan diye düşünenler de var. O az bir kalabalıktan bahsetmiyorum oraya. Yani 4.000-4.500 civarı insandan bahsediyorum.
0: Bu arada seçim sonuçları stadyumda mı açıklanacak?
1: Geçen sene de öyleydi ya. Burada sayılıyor sayılacak. Orada açıklanıyor.
0: Ha öyle olacak.
1: Kürsü
0: tamam.
1: Orada ya.
0: Tamam. Yani, tamam.
1: Kürsüye gelinecek açıklama yapılacak. Yerim mi? Tamam.
0: Evet biraz eşse iyi olur. Bu arada şey de olduk yani bayağı bir ben yoruldum da yani.
1: Evet.
0: Şöyle biraz.
1: Bu yaşlı bu adam ya yaşlı.
0: Yaşlı dediğim ben saat 6 saat falan şeydeydim. Buradaydım.
1: Yapacak bir şey.
0: Topukların üzerine durunca ağrıyor.
1: Biz de çok ayaktaydık dün.
0: Çok sıcak onu da söyleyelim hakikaten bayağı
1: sıcak
0: bir
1: yoruyor.
0: Sıcak var. Şöyle bir esince
1: aynen.
0: Çok iyi geldi nem de çok yüksek. Katılım devam ediyor tekrar altını çizelim. Şu ana kadar demek ki 18 bin falan olmuştur. Yani
1: olmuştur.
0: 20 dakika önce
1: olmuştur.
0: 18 bine yakın katılım var. Son iki seçimde birinde 24.500 civarındaydı diğerinde 26.000 yani Ali Koç Aziz Yıldırım seçiminde oydu. Bu aslında bize şunu da gösteriyor Murat Aşık anladığım kadarıyla Fenerbahçe'de böyle kabaca 20 ile 30 bin arasında bu işe sahip çıkan bir kongre üyesi.
1: Güncel,
0: var.
1: Aktif kongre üyesi.
0: Çünkü
1: var.
0: Şöyle diye düşünüyorum. Yani 2025'e 2024'e gelen

0: 25 kişinin tahmin ediyorum 20 bin civarında olan isimleri bugün buradadır. Yani aslında aynı kongre üyeleri hiçbir kongreyi kaçırmıyorlar.
1: Tabii tabii. Görüntü. Ya Fenerbahçe'de kongre seven bir kitle var. Onu
0: ben
1: göz ardı etmeyelim
0: ben
1: yani.
0: Ben de severim.
1: Yani onu göz ardı etmeyelim. Ben de yani geleyim, işte konuşma kongreyi yapayım. Sonuçta ben üyeyim. Kardeşim ben aidatımı her yere yatırıyorsam benim de bir sözüm olsun. Geleyim kürsüden konuşayım. İşte bugünü böyle biraz diğer kongre üyeleriyle beraber vakit geçireyim. İşte selamlaşalım, Fenerbahçe konuşalım gibi oluyor. Bu arada şöyle bir şey var. Tabii eskiden var, Fenerbahçe üye sayısı daha hızlı artıyordu. Onu da anlatalım. Son yapılan tüzük tadiliyle beraber Sayın Ali Koç döneminde artık Fenerbahçe üye olmak biraz zor. Çünkü neden? Üyeye artık referans olduğunda ya üyeyi birebir tanıyor olup kulübe gelip ya da bir mektupla referans olman gerekiyor. Şimdi tanımadığın adama referans olamazsın. Neden? Çünkü adam kongresi olduktan sonra bir suç işlerse stat içinde, suç dediğim atıyorum 60-22'den uygulama olursa, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün değerleriyle alakalı bir sıkıntı yaşarsa sen de aynı suçtan sorumlu oluyorsun. Onun için biraz üye sayısı hızlı. Ya çünkü baktılar ki bu üye sayısı durmuyor Fenerbahçe'nin. Arttıkça artıyor, arttıkça artıyor. Bunu parayı arttırarak kesemiyoruz önünü. Biraz zorlaştıralım şartları dediler. O yüzden biraz daha artık yavaş artacak bu üye sayısı.
0: O doğru bir tavır mı sence? Ne diyorsun?
1: Abi bir yere kadar tutmamız lazım. Yoksa bunun önünü alamaz Fenerbahçe yani. Şu anda 60 bin, 60 küsür bin, 61 bin mi, 63 bin mi ne ya? Bu nereye kadar gidecek? Şundan gitsin sonuna kadar. Ama yapamıyorsun işte. Dün kongrede bir sürü olay oluyor. Burada bu. Ya bu Fenerbahçe artık oylamaya, online'a geçecek. Bu işler online yapılacak. Evde oturduğun yerden basacaksın tuşa, vereceksin oyunu. Cumartesi günde konuşma diye bir şey olmayacak. Adaylar, iki başkan adayı ve seçecekleri üçer dörder kişi çıkacak. Fenerbahçe TV'de konuşacak.
0: Yani orada tüzükte
1: tüzük tadil gerekiyor. Tüzük tadil gerekiyor bunlar için tabii. Çünkü yapamıyorsun. Aydın stat dışında yani. Şekip abiye %100, Şekip Bey'e %100 katılıyorum. Stata girdiği zaman insanlar bir maç kafasına geçiyorlar.
0: Tabii.
1: Ama sen Fenerbahçe'nin 30 bini oldu da bu 25 bin kişi gelmek istedi o gün. Ne yapacaksın abi? Mecbur statta yapıyorsun işte 25 bin. Yoksa sen bilsen ki 5 bin kişi gelecek, zaten Fenerbahçe Arena'da, ülke Arena'da da yaparsın kongreyi.
0: 2018'e kadar zaten orada yapılıyor.
1: Ama ya gelirse abi, dedik ya hepimiz geliyoruz abi. O zaman
0: hayır,
1: alamazsın.
0: Hayır zaten hani gelmez diye hesaplayamazsın dediğin tabii gibi yani. Dolayısıyla Fenerbahçe seçimlerin çok yoğun geçtiğini söyleyelim. Sandıklarda yoğunluğun devam ettiğinde tekrar altını çizelim. Sandıklar oldukça da yoğun. Saat 17 itibariyle sandıklar kapanacak. Ben saat 13.30'da biz burada yayına girdiğimizde 11 bin civarında bir katılım vardı. Bir saatte yaklaşık bir 5-6 bin kişilik bir şeyin daha geldiğini söyleyelim. Oluyor böyle şeyler. Sen de sağ ol.
1: Oluyor.
0: Eyvallah,
1: oluyor.
0: Sağ olasın. Dolayısıyla saat 17'ye kadar 25 bin tam görüntü o.
1: Valla görüntü o. Oraları
0: yani 7 bin daha gelirse 24'ü buluyor zaten.
1: Yani ben bir saat sonra ne olacağını çok merak ediyorum şu anda. Ha, 17 bin açıklandı ya. Yani biz bir saat sonra eğer böyle 22 bin 23 bin görürsek demek ki bu iş rekora gider bugün.
0: Öyle görünüyor.
1: Şu anda
0: öyle
1: görüntü görüyorum. O.
0: Peki. Var mı eklemek istediğim
1: şu şey? Şu an için yok. İlerleyen saatlerde tekrar görüşmek üzere.
0: Duruma göre değerlendirmeyi yaparız. Biraz da yani bir bayağı bir toparladığımızı düşünüyorum.
1: Her şeyi
2: Murat Aşık ve Aydın Cingöz'ün sözleri de bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yavaş yavaş noktalıyoruz. Birazdan Berk Sayar sizlerle birlikte olacak.
3: Göksel'in çağrısı araçta ortaya karışık devam edecek.
4: Reklam.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde.

0: başka bir seviyede yaşa.
1: Reklam bitti.
2: Dünya Kupası Hikayeleri. 22 Haziran 1986. Meksika'nın yakıcı güneşi Azteca Stadyumu'nun devasa gölgesine sığınmış 115 kişinin üzerine çökerken sahada bir futbol maçından çok daha fazlası vardı. Arjantin ve İngiltere. Sadece 4 yıl önce Falkland Adaları'ndaki o kanlı savaşın barut kokusu henüz dağılmamış, kaybedilen gençlerin yasını tutan bir ulusun kalbi o gün o yeşil sahada atmaya başlamıştı. Ve o gün futbol tarihinin en büyük dramı tek bir adamın ayaklarında ve ellerinde hayat bulacaktı. Diego Armando Maradona. O öğleden sonra insanlık tarihinin en zıt 5 dakikası yaşandı. Maçın 51. dakikasında Diego, kaleci Peter Shilton'la karşı karşıya geldiğinde boyu yetmese de yüreği her şeye yetiyordu. Havaya yükseldi ve o meşhur yumruğuyla topu ağlara gönderdi. Hakem orta noktayı gösterdiğinde İngilizler öfkeden kuduruyor, Maradona ise sinsice gülümsüyordu. Maçtan sonra soranlara o golü biraz Maradona'nın kafası, biraz da Tanrı'nın eli attı diyecekti. Bu savaşta kaybolan onurların, haksızlığa uğramış bir halkın kural tanımayan intikamıydı. O el sadece bir kuralı değil, bir statükoyu yıkmıştı. Ama kader Maradona'ya sadece bir kurnazlık borçlu değildi. Ona ölümsüzlük borçluydu. O hileli golden sadece 4 dakika sonra Diego kendi yarı sahasında topu aldığında sanki tüm dünya bir saniyeliğine durdu. Kendi etrafında döndü, bir İngiliz'i geçti, bir diğerini, sonra bir başkasını. Top ayağına değil ruhuna mühürlenmiş gibiydi. Yarı sahayı bir hayalet gibi, bir fırtına gibi geçti. Sanki o gün Azteca'nın çimlerinde sadece futbolcuları değil, Falkland'daki o acı anıları da çalımlıyordu. Kaleci Shilton'u da çaresiz bıraktığında tarihin en güzel, en imkansız ve en hakiki golünü ağlara bırakmıştı. Bir yanda Tanrı'nın eli olan o hileli yumruk, diğer yanda yüzyılın golü. İki gol, tek bir adam ve sarsılan bir dünya. Arjantinliler için o gün atılan her gol, savaşta dökülen her damla gözyaşının futbol sahasındaki karşılığıydı. Diego o gün sadece bir maç kazanmadı. O gün bir ulusun hırpalanmış gururunu o küçük boyuyla omuzlayıp göklere çıkardı. Bugün 1986 denildiğinde kimse taktik şemalarını hatırlamıyor. Sadece o kısa boylu, kıvırcık saçlı adamın hem bir şeytan kadar kurnaz hem de bir melek kadar yetenekli olduğu o anı hatırlıyor. Maradona o gün futbolun hem günahı hem de sevabı oldu. Ve dünya bir adamın hem en büyük hilebaz hem de en büyük sanatçı oluşunu aynı 5 dakika içinde izledi. O gün Azteca'da futbol bitmiş, efsane başlamıştı. 2026 Dünya Kupası Stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum, NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80.000 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu, NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.

Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Fenerbahçe'de yeni başkan. Yani tabii Yunus Aydın'la konuştuğumuzda Yunus Aydın 20-30 gibi belli olmasını bekliyorum dedi. İrfan 25 ise daha erken bir vakit söyledi. 18-30'da belli olmasını bekliyorum.

Ben dedi hızlı bir şekilde belli olur dedi ama yakın bir seçim olacak dedi. Hep birlikte göreceğiz ama tüm sonuçları, tüm gündemi Radyo Gold'den haberleri almaya devam edeceksiniz. Değerli konuklarıyla birlikte birazdan sevgili Berk Sayar sizlerle birlikte olacak efendim. Ve tabii artık seçim gündeminden sonra da tamamen oklarımızı Dünya Kupası'na doğru çevireceğiz. Son 4 gün kaldı sevgili Radyo Gold dinleyicileri. Ben Göksel'in çağrısı araç yaklaşık 4 saattir sizlerle birlikteydim. Mesajlarınız için teşekkür ediyorum ve birazdan Berk Sayar sizlerle kaçırmayın.

0: 2026 Dünya Kupası grupları. G grubu. Belçika. Bir kabuk değişimi yaşayan Belçika, altın jenerasyona sahip olduğu dönemde turnuvayı kazanamamanın üzüntüsünü yaşıyor. 1986 ve 2018 yıllarında üçüncülük başarısı gösteren Belçika, bu yaz kadrosunda Kevin De Bruyne, Luis Openda, Jeremy Doku, Charles de Ketelare, Alexis Salemakers gibi yetenekleri bulunduruyor. Mısır. 1934-1990 ve 2018 yıllarında turnuvaya katılım hakkı elde edip grup aşamasından öteye gidemeyen Mısır, bu yaz bu şanssızlığı kırmayı hedefliyor. G grubunda yer alan Mısır, özellikle güçlü kanatlarıyla dikkat çekiyor. Kimi bu isimler? Manchester City'den Omar Marmouş, bir diğeri de belki son kez Dünya Kupası'nda izleyeceğimiz Muhammed Salah. İran. Yedinci kez Dünya Kupası'na katılan İran, hiçbir zaman gruptan çıkma başarısı gösteremese de katıldığı turnuvalarda mütevazı kadrosu ve mücadelesiyle futbol severlerin takdirini kazanıyor. Bu yaz gruptan çıkma başarısı göstermeyi hedefleyen İran, G grubunda yer alıyor. Yeni Zelanda. Maç başlamadan önce televizyonun başında yerinizi alın ve dikkatle izleyin. Çünkü harika bir dans şovu sizleri bekliyor. Maç başlamadan önce güç, birlik, cesaret ve atalara saygıyı simgeleyen Haka dansını gerçekleştirmeyi gelenek haline getiren Yeni Zelanda, bu turnuvaya da renk katacak gibi gözüküyor.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bütün çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.
1: Reklam bitti.
2: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field 30 bin kapasiteyle 2020

2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu.

ilde suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80.000 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu.

0: Meksika'da yer alan Aztek Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztek Stadyumu 2026 Dünya Kupası.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Berk Sayar'la parantez başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında gündemi konuşacağız, günün gündemini değerlendireceğiz. Tabii seçim gündemi var ama şöyle bir seçim gündemi deyince de akıllar karışır mı bilinmez. Neden karışmasın? Çünkü bugün seçim olan birçok yer var, birçok madde var. Fenerbahçe başkanlık seçimi, Real Madrid başkanlık seçimi, Türkiye'de 6 beldede düzenlenen ara yerel seçim, Ermenistan parlamento seçimleri, Kosova erken genel seçimleri, tüm bunlar dünyanın gündemini daha çok, biraz da şöyle bir baktığımda Avrupa'nın gündemi desek mi? Ermenistan'ı biraz dışarıdan içeriye alıp diyelim peki, buraların gündemini böyle belirten bir gün esasında. Ama tabii bizim gündemimiz Fenerbahçe, Fenerbahçe seçimleri, Fenerbahçe başkanlık seçimleri. Dün bir üye konuşmalar sırasında, kongrenin ilk gününde, Fenerbahçe öyle büyük bir kulüp ki dedi, şu an ülkede bir partinin, bir siyasi partinin kongreye gidip gitmeyeceği tartışılıyor. Ama bunun yanında en çok konuşulan seçim, en çok konuşulan kongrede Fenerbahçe kongresi. Hakan Safi, Aziz Yıldırım gündemi, Aykut Kocaman gündemi, işte Merih Demiral gündemi, tüm bunlar. Fenerbahçe'de o mu olacak, bu mu olacak gündemi konuşuluyor dedi. Böyle büyük bir kulübün bu kadar ayrıştırılması, bu kadar birlik içerisinde olamayan bir görüntü vermesi de üzücü. Kendimize gelelim şeklinde bir açıklaması vardı. Şimdi bağışlayın lütfen, adını hatırlamıyorum ama yani üyenin açıklaması bu şekildeydi. Biraz da bazı şeyleri hatırlatır derecedeydi. Dün demişken şöyle bir düne dönelim. Ya bu arada Fenerbahçe Real Madrid seçimleri deyince birçok dinleyicimizden de ayrı ayrı mesajlar gelmiş. Ayrı ayrı noktalarda değindiğiniz noktalar var ama yani benim Fenerbahçe ve Real Madrid'de benzettiğim birçok şey de var. Mesela Aziz Yıldırım tarafı size hayal satıyorlar dedi, değil mi? Florentino Perez, yılların başkanı, efsane başkan diyebiliriz Real Madrid için. Var mıdır karşı çıkan? Yani diğer adaylar sizi kandırıyor dedi. Yine bugün olan seçim özelinde. Hakan Safi 65 yaş üstü aday olmasın diyor. Enrique Riquelme gençlerin önünü açın diyor Real Madrid'de başkan adayı. Aziz Yıldırım 2 oyuncu imza atacak diyor. Florentino Perez 2 oyuncuyla anlaştık diyor. Hakan Safi Suarez'le anlaştık diyor. Riquelme Haaland'la anlaştık diyor. Aziz Yıldırım ve Perez'in kampanya hesapları askıya alınıyor. Buna kadar, yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni zorlamıyorsa, yanıltmıyorsa, buna kadar benzer bir süreç. Zaten Fenerbahçe Real Madrid benzerliği de çok fazla konuşulurdu ama haliyle gündemimiz bu değil. Biraz buradan girerek, biraz soft bir kısımdan yaklaşarak bugünü böyle açalım istedim. Dün konuşmalar oldu. Konuşmalar sonrasında ben açıkçası programın tekrarını sabaha, geceye dek dinlediniz. Gecenin ilerleyen saatlerine, sabaha dek daha doğrusu, öyle demek daha doğru. Dinlediniz, orada Aziz Yıldırım'ı önde görüyordum ama hep bir parantezimiz de vardı. Berke Gültekin'le, Enis Kılıç'la, İrfan 25'le. Bu 3 muhabirimizle, 3 kıymetli meslektaşımla konuştuğumuzda, kardeşimle konuştuğumuzda, İrfan abimle konuştuğumuzda hepsi Aziz Yıldırım'ın atmosfer olarak sahada konuştuğu anlarda, o kürsüde konuştuğu anlarda, tribünlerden gelen üye desteği olarak Aziz Yıldırım'ı önde gören taraftalardı. Tabii onlar Aziz Yıldırım'ı önde gören tarafta oldukları anda şunu da söylediler, şunu da konuştuk onlarla beraber. Hakan Safi tarafından muhtemelen bir atak daha gelecektir, bir açıklama daha gelecektir, bir oyuncu açıklaması daha gelecektir, bunu bu gören Hakan Safi tarafından bir hamle daha gelecektir denildi ki o hamle sessizliğini bozdu olarak görüyorum ben. Ali Koç tarafından, Ali Koç'la görüştüğü görüntülerin haliyle verilmesi, dün akşam özelinde öne çıkması oldu. Ben Hakan Safi'den ilk hamlenin bu olduğunu düşünüyorum. Onun tarafından gelen ya da Ali Koç'un ona destek verdiği bu hamle olduğunu düşünüyorum. Hemen ardından Hakan Çalhanoğlu hamlesi onu bir nebze ileriye taşıdı. %51'e %49'luk bir durumdan bahsedebiliriz belki. Ama düne kadar Aziz Yıldırım'dan bahsediyorduk. Dün neler oldu?

oldu peki? Neler konuşuldu, neler yapıldı, neler detaylandırıldı? Sayın Aziz Yıldırım tarafı, aynı zamanda Sayın Hakan Safi tarafı nasıl karşılandı? Nerelerdelerdi bu kongrenin hemen ardından? Şöyle hızlıca oraya döneyim. Aziz Yıldırım gitmiş olduğu bir restoranda dün akşam saatlerinde kurmaylarıyla onun yoldaşlarım dediği, Fenerbahçeli kardeşlerim diyerek o kürsüde seslendiği, yakınlarıyla yediği yemek öncesinde girdiği mekanda şöyle karşılandığını duyduk.

0: Hoş geldiniz başkanım diyordu ve arkada da kıraçı duyuyorduk Fenerbahçe'de. Dünü Aziz Yıldırım böyle kapattı. Dün özelinde Sayın Aziz Yıldırım o mekanda böyle karşılandı. Hakan Safi, o da yine Kadıköy'de Fenerbahçelilerin çok tercih ettiği bir mekandaydı. Kurmaylarıyla, arkadaşlarıyla, o da yol yürüdüğü insanlarla girdiği mekanda şöyle karşılandı.
1: Hoş geldiniz.
2: 12 yıl oldu bu kadarı kafi, şampiyon yap bizi Başkan Hakan Safi, Başkan Hakan Safi.
0: 12 yıl oldu bu kadarı kafi, başkan yap, şampiyon yap bizi Başkan Hakan Safi diyorlar. Orada da Hakan Safi böyle yüksek seslerle, tezahüratlarla karşılanıyordu. Dün akşam böyle kapanmıştı derken aslında yeni başlıyordu.
3: Merhaba.
0: Tabii Hakan Safi ve Aziz Yıldırım girdikleri mekanlarda böyle karşılanıyorken herkes orada artık yavaş yavaş yarının beklendiğini, yavaş yavaş dinlenmeye geçileceğini düşünüyordu ama Sayın Aziz Yıldırım HT Spor'da katıldığı programda Ahmet Selim Kul ve diğer önemli gazetecilerin sorularını yanıtladı. Orada hiçbir limitim yok, para da sorun değil dedi Hakan Bey. Divan kuruluna çekleri teslim etsin o zaman, ben de elimi kaldırırım seçilmesi için diyor Sayın Aziz Yıldırım. Dünkü HT Spor yayınında saatler 10 civarını gösterdiğinde katıldığı yayında şöyle dedi.
4: Hiçbir limitim yok, para sorun değil dedi.
5: Cebinden vermen lazım. 350 milyon cebinden verecek babayı da Türkiye'de yok yani.
4: Söyleyeyim. Ama hiçbir limitim yok, evet. Parada sorun değil dedi.
5: Efendim?
0: Evet. Yani o parayı verecek bir babayı da Türkiye'de yok diyor Aziz Yıldırım.
5: Efendim? Başka bir şey. Verecekse dün çağrım vardı. Divan kuruluna gelsin, çekleri teslim etsin. Oyuncuların şeylerini de getirsin, koysun. Mesele bitti.
6: Peki başka?
5: O zaman ben de elimi kaldırırım ha. Bak ben de elimi kaldırdım seçilmesi için.
0: İddialı konuştu Aziz Yıldırım dün özelinde ET Spor yayınında. Şöyle özetleyelim istedim. Dünden bugüne neler yaşandı onları sizlerle paylaşalım, sizlerle konuşalım istedim. Hakan Safi tarafında bomba geldi. Gece saatlerinde geldi o bomba. Ki Hakan Safi tarafından yapılan açıklama bir mekanda, bir organizasyonda şuydu. Son bombayı birazdan açıklayacağım dedi Hakan Safi. Şöyleydi.
2: Hocam, ben ve arkadaşlarım sonunda olursa olsun bu dünya yıldızlarını 2 yıldız daha getireceğim. 2 yıldız daha getireceğim. Şu an bile hala anlaştık ama söz benim için paradan kıymetli diyorum değil mi? Size mahcup olmamak için kıymetli kardeşlerim, her an kum sanatı çalışıyor değil mi şu an? Devam ediyor mu hala? O zaman eylemeye devam edelim. Biraz sonra göreceksiniz. İşte buradan canlı.
0: Hakan Safi'nin açıklaması böyleydi. Hakan Çalhanoğlu geldi. Belki de onu bir adım öne geçireceğini düşündüğü taraftarların bir kısmının, bazılarının o açıklama bu şekildeydi ki tabii kongre ne der, kongre neler söyler o ayrı bir konu. Aykut Kocaman tarafı bir diğer tarafta Aziz Yıldırım tarafından açıklandı. Aykut Kocaman özelinde Aziz Yıldırım HT Spor'da yine dün akşam saatlerinde, benzer saatlerde, birbirine yakın saatlerde şu açıklamaları yapıyordu ki Aykut Kocaman'ı isteyen de aynı şekilde, destek veren de aynı şekilde, hem spor camiasından, spor kamuoyundan, medyadan, diğer tarafta taraftarlardan, üyelerden

0: istemeyen de isteyen de çok sayıda isim vardı. Buraya olumlu olumsuz tepkiler geldi ama Az Yıldırım tarafında da Aykut Kocaman dün şöyle açıklandı. Daha doğrusu açıklandıdan ziyade Aykut Kocaman'a ilişkin gündem şöyle yorumlandı diyelim. Zira hala oraya düzeltmeler de geliyor. Açıklanmadı, işte belli değil, bir futbol aklımız var, kimseyle görüşmedik gibi düzeltmeler geliyor ama Az Yıldırım tarafında o kısma şöyle yorum yapıldı diyelim, daha doğru.
1: Aykut Kocaman'ı çağırdık ve anlattık. Dedik kardeşim bak biz böyle istiyoruz. Böyle olacak. Evet böyle olacak dediğimizde bir başkasına daha döndük, onunla konuştuk. En sonunda karar verdik. Dedik ya Aykut Hoca ile çalışmamızda fayda var. O da bizim dediklerimizi yapacağını söylüyor. Böyle olacağını. Bizim istediğimizde çabuk oynayacağız, yeneceğiz, şampiyon olacağız.
0: Dedi Aziz Yıldırım, bu açıklamaları gündem oldu. ET Spor'a verdiği röportajda bahsettiği bir diğer konu buydu. Hakan Safi'den bir bomba daha gelecek. Hakan Safi bir bomba daha patlatacakların konuşulduğu bir gece. Bu saatte hala çalışıyoruz açıklaması gelmişti hemen ardından Hakan Safi'den de. İki tarafı ilişkinde iki öne çıkan açıklamayı sizlere tarafsız bir şekilde bu seçim gününde aktarmış olalım. Hakan Safi tarafında da Aziz Yıldırım tarafında da önemli açıklamalar vardı. Aziz Yıldırım tarafı da Hakan Safi tarafı da mutlaka Fenerbahçe adına, Fenerbahçe'de iyi yol yürüyebilmek adına çalışmalar içerisindelerdi ki onlardan gelen açıklamalar bu şekildeydi. Lewandowski ihtimalleri konuşuluyor ve bekleniyordu. Merih Demiral'ın, Greenwood'un, onun haricinde açıklanan Luis Suarez'in haricinde tabi iddialar da olsa bazı yalanlama geldi iddiaları da Portekiz tarafında da Arabistan tarafında da olsa açıklamalar Hakan Çalhanoğlu ile devam etti. Acaba Lewandowski'nin açıklanacağı, Lewandowski ihtimalinin geleceği bugün, açıklamalarının geleceği gün bugünlerde bugün mü soruları da sorgulanır oldu tam da oralarda. Hakan Safi tarafı gece bu saatte halen çalışıyoruz. İçeride dünya yıldızı topçu transferi için görüşme yaptım. Kum saatlerini hazırlayın diyor Hakan Safi açıklamasında dün. Ve orada da bu tezahüratlarla karşılanıyordu. 12 yıl oldu bu kadarı kafi, şampiyon yap bizi başkan Hakan Safi diyorlardı. Bu kadarı yeter diyorlardı Hakan Safi o çalışmaları yaptığında. Ve bugüne döndüğümüzde yaklaşık 20 bini geçen bir oy kullanıldığı konuşuluyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi kurmayları, yönetim kurulu üyeleri, adayları daha doğrusu yönetim kurulu üye adayları, iki aday sürekli oradalardı. Yeri geldi, senin kartın nerede, nerede oy kullanacaksın dediği isim Hakan Safi'nin bir güvenlik görevlisi çıktı ama ona sevgisini gösterdi her iki tarafta da. Yeri geldi diğer tarafta Aziz Yıldırım tüm üyelerle fotoğraf çekinilirken üyelere de kartın nerede diye, hani nerede, oy kullanmıyor musun, Fenerbahçe için görevini yapmıyor musun diye sorgularken ayrı ayrı kameralara ve mikrofonlara yansıyan görüntü sesleri vardı. Onları sizler için böyle betimleyebiliriz ama önemli detaylar da vardı. Ali Koç sessizliğini bozdu. Aykut Kocaman sessizliğini bozdu. Diğer tarafta Abdullah Kiyılı'ya ilişkin açıklamalar Mahmut Bey'den geldi. Mahmut Nedim Uslu'dan geldi. Ve Abdullah Kiyılı'nın açıklamaları öne çıkarken bir tarafta Hakan çok çalıştım senin için, umarım kazanırsın dediğini görüyoruz Sayın Kiyılı'nın. Diğer tarafta da Mahmut Uslu özelinde yine bir yeni haber mi diye tekrardan bakmak istiyorum. Çünkü biraz tezata düşen bir gündem var burada. Mahmut Uslu, Abdullah Kiyılı abimiz geldi sağ olsun, daha evvel bir demeçleri vardı. Bir hafta önce beni aradı, bu işi hallederseniz siz halledersiniz, size oyumuzu atacağım dediğini söyledi Mahmut Uslu. Bizim için önemli. Abdullah abi iyi bir insan, iyi bir Fenerbahçeli şeklinde açıklamaları var. Bu da dikkat çekiyordu. Buralara da geleceğim ama öncesinde Aykut Kocaman'ın açıklamalarını dinleyelim. Neler söyledi? Camiaya nasıl seslendi?
2: Sanki bu hiçbir şeyle uğraşmama rağmen, hiç kimseyle hiçbir temasım olmamasına rağmen sanki bu ayrışmanın öznelerinden biri haline getirdin ki ondan son derece şikayetçiyim. Ne yapıma uygun, ne düşünce yapıma uygun, ne davranış biçimine uygun. İnşallah bu seçim bu anlamda dün başkanların, iki başkanın da verdiği demeçler bu anlamda çok, son konuşmaları önemliydi.
0: Dedi, tabii onun daha uzun hali şöyleydi galiba.
2: Onun için oraya buradan başladım. Özne olan iki tane başkan adayı, iki başkan adayının da Fenerbahçe için doğru şeyler yapmak için çaba göstereceğine inanıyorum ama bir şeyle bağlamak lazım sözümü. Girizgahımla bağlamam lazım. Bu seçimlerin birbirinden ayrıştırmaya doğru değil, birbirine yarışarak, rekabet içinde yarışarak birbirine doğru yakınlaştırmaya aracı olması hayattaki herhalde kendi mesleğimdeki en büyük dileklerimden bir tanesi. Ki şundan da yakınmam zorundayım. Ben de son 7-8 senedir sanki bu hiçbir şeyle uğraşmama rağmen, hiç kimseyle hiçbir temasım olmamasına rağmen sanki bu ayrışmanın öznelerinden biri haline getirdim ki bundan son derece şikayetçiyim. Hiç ne yapıma uygun, ne düşünce yapıma uygun, ne davranış biçimime uygun. İnşallah bu seçim bu anlamda dün başkanların, iki başkanın da verdiği demeçler bu anlamda çok son konuşmaları önemliydi. En sonunda yarışarak hizmet yarışına dönmesini istediğim bir seçim haline doğru gelir umarım.
0: Aykut Kocaman'ın açıklaması böyleydi. O sırada Abdullah Kiyalı'dan bahsettik ve onlardan gelen görüntü bugün içerisinde şöyle oldu.
2: Doğru şeyler yapmak için çok bir şeyle bağlamak lazım sözümü. Girizgahımla bağlı.
0: Abdullah Kiyalı'nın Hakan çok çalıştım senin için umarım kazanırsın dediği iddia edildi. Süper çalıştın diyor, onu anlıyoruz sesten. Hakan Safi, Abdullah Kiyalı'ya. Ve Abdullah Kiyalı abimiz için alkış istiyorum diyor Hakan Safi. Orada da tabii yazılan iddialar, sosyal medyadan gelen görüntülerle beraber yazılan iddialar Abdullah Kiyalı'nın böyle dediği. Ama diğer tarafta Mahmut Uslu bugün içerisinde verdiği röportajda Radyo Gol frekanslarındasınız. Tüm gündemi dün geceden, dün akşamdan bu yana sizler için toparladık. Ve parantez programında yaklaşık 20 dakikadır özetlemeye çalışıyorum. Diğer tarafta 0212-273-10-10'dan mesajlarınızı, eleştirilerinizi, yorumlarınızı da alırım. Ben Berk Sayar. Mahmut Uslu'nun o açıklamaları da Abdullah Kiyalı'ya ilişkin açıklamaları da düşündürdü bu görüntü üzerine.
3: Sabahın erken saatlerinde de yine Sayın Kiyalı
0: Sky Spor'a konuştu.
3: Hemen geldi, oyunu attı. Onunla ilgili ne söylemek isterdin?
4: Evet, Abdullah abi geldi sağ olsun. Ve daha evvel bir demeçleri vardı 20 gün evvel. Şimdi bir hafta evvel beni aramıştı zaten. Tamamen bu işi hallederseniz siz halledersiniz dedi. Ve size oy atacağını söyledi. Tabii biz Abdullah abi zaten aynı ekiptik. Bir ayrılık oldu bizim son seçimimizde ama şimdi tekrar bize oy atacağını söyledi bizim için.
0: Mahmut Uslu da böyle diyor. Bu arada İnsanlar. Şöyle arkada sesin arkasında çok farklı bir böyle hani sanki Ege'desiniz, tatildesiniz, etrafınızda zeytinlikler var. Aradan ne çekirge mi diyorlar, cırcır mı diyorlar bilmiyorum ama böyle sesler geliyor gibi.
4: Söyledik
0: bir şey. Ses var teknik sebepten aldığımız kaynak. Yani Sky Spor kaynaklı herhalde öyle tahmin ediyorum bir problem, teknik bir ses problemi var ama Mahmut Uslu'nun açıklamaları kıymetli, onu da Sky Spor kaynağıyla sizlerle buluşturalım istemiştim. Oraya da döndük, böyle bir tezat var orada gazetecilik açısından, bu da dikkat çekiyor, bunu da paylaşmadan geçemeyeceğim gün özelinde özetleri paylaşırken. Ali Koç önemli açıklamalarda bulundu, bir kez daha Haziran'ın sıcak gününde seçim için bir araya geliyoruz dedi, öyle başladı. Neler söyledi, önemliydi, oraya dönelim.
5: Fenerbahçe seçimleri için araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle seçimlerin sonucu ne olursa olsun camiamız için hayırlı uğurlu olsun. Fenerbahçe'de derin bir demokrasi kültürü anlayışı var. Onlardan bir tanesi daha yaşıyoruz. Kim kazanırsa kazansın inşallah Fenerbahçe kazanır. Yıllardır bunu söylüyoruz ama artık iki adayın da bahsettiği birlik ve beraberliğin sözde kalmamasını ve marşımızda olan bu dostluk, hiçbir kulüpte olmayan bu dostluk sözlerinin gerçeğe dönüşmesine ve Fenerbahçe'nin yeni lideri kim olacaksa onun etrafında bütün camianın birleşmesini canı gönülden temenni ediyorum. Zira bizler kendi içimizde birbirimize uğraşırken, birbirimize kavga ederken atı alan Üsküdar'a geçmiş vaziyette. Ve kim ne derse desin Fenerbahçe yıllardır ciddi bir haksızlığa maruz kalmış bir camia. Haksızlıkları ya göremiyor, görenler de telaffuz edemiyorlar. Dediğim gibi kazanan Fenerbahçe olsun, hangi lider kazanacaksa da etrafında gerçek anlamda birlik ve beraberliğin oluşması bunun tam zamanı şu an. Geç bile kaldık. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sayın Hakan Safi'ye, Sayın Aziz Yıldırım'a başarılar diliyorum.
3: Başkanım sizin somut bir adımınız olacak mı bu birlik beraberlik açısından?
5: Ben her zaman Fenerbahçeli bir ve bütünüm. Ben sadece başkanından sonra bir sene geçti. O bir sene içinde de duruşumu, yaklaşımı herhalde hepiniz gördünüz. Hiçbir şekilde de bu siyaset, bu seçimlere dahil olmadım. Bana soran herkese kime oy vereceksiniz verin ama seçim sandığına gidin dedim. Ne kadar çok katılım olursa seçilenlerinde iktidarı o kadar muktedir olur.
3: Teşekkür ederim. Hakan Safi'nin açıkladığı isim için ne düşünüyorsunuz?
5: Ne açıklanır?
3: Teşekkür ederim.
5: O konuda yorum yapmak benim yerim değil.

0: Bir Sayın Ali Koç açıklamalarında bence çok itidalli konuştu. Biraz da Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına benzettim. Ali Koç'un açıklamalarını, birlik çağrısını. Bizler içimizde ayrışırken Atalan Üsküdar'ı geçti diyor. Aziz Yıldırım'ın gelmek isteme sebebi de bu. Ta ki Hakan Safi tarafının iyi niyeti de bu. Aziz Yıldırım tarafının iyi niyeti de bu. Her iki tarafta da bir niyet arayacak olursak. O yüzden bu önemli, bu kıymetli gördüğüm bir bölüm diye aktarayım sizlere. Mehmet Ali Aydınlar oyunu kullanmaya geldi. Aynı zamanda Mehmet Ali Aydınlar o sırada şöyle dedi. Çok kısa bir açıklaması vardı. Mehmet Ali
1: Aydınlar. Size çok büyük bir teveccüh vardı. Ne düşünüyorsunuz?
2: Fenerbahçe için hayırlı olsun. Kazanan Fenerbahçe olsun istiyorum. Ben her zaman Fenerbahçe'nin yanında olmaya devam edeceğim.
1: Çok büyük bir teveccüh vardı. Ne düşünüyorsunuz?
2: Fenerbahçe için hayırlı olsun.
0: Böyleydi Mehmet Ali Aydınlar'ın açıklaması. Yaklaşık bir 10 dakika özetleriz dedik ama bir 30 dakikayı bulan da bir özet süreci oldu. Orada ne oluyor? Acaba Kadıköy'de durum ne? Tamam, biz dün geceden bu yana özetliyoruz. Detayları sizlerle paylaşıyoruz ama önemli olan Kadıköy'de nelerin yaşandığı. Oraya da dönelim isterim. Oraya döneceğimiz birçok kıymetli isim bizlerle olacak. Fatih Demirkol bizlerle. Aydın Cingöz bizlerle olacak. Berke Gültekin bizlerle olacak. İlerleyen dakikalarda böyle parça parça bağlantılarla oraların nabzını tutacağız. Hakan Safi'nin Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını da tekrar tekrar hatırlatacağız ilerleyen dakikalarda. Ve Berke Gültekin, Fatih Demirkol, Aydın Cingöz'ün haricinde saatler 17.10'u gösterdiğinde Erkan Tiryaki ile sandıkları açmaya başlayacağız hep beraber. İrfan 25'te tekrar Fatih Demirkol'la belki uygun olursa. Berke Gültekin, Erhan Alveroğlu gibi isimlerle, Ahmet Konanç gibi isimlerle, kapanışta da Süha Gür, İrfan 25 ve Enes Kılıç'la bağlantılarımızı sürdürerek burada olacağız. Fenerbahçe'de seçim ne zaman sonuçlanırsa Radyo Gol yayını da o ana dek devam edecek. O sonuçların değerlendirmesi de olacak, hatta o ana dek devam edecek diyelim ve sözü Fatih Demirkol'a bırakalım. Fatih Demirkol, hoş geldin, selamlar.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la birlikteyiz. Fatih abi, kusura bakma, biraz geç dönmüş oldum sana. Yani orada dünden bu yana Fenerbahçe'nin o kadar çok gelişmesi, o kadar çok gündem maddesi oldu ki sosyal medyada da DSP'leri toplayarak, hani o biraz eski televizyonculuk diliyle, senden öğrendiğim dille hatta Fatih Demirkol, DSP'leri, videoları, sesleri toplarken biraz da oradaki özeti geçmek zaman aldı. Öyle bir gündem Fenerbahçe adına. Sen bugünü ve dünü nasıl görüyorsun? Söz sende abi.
3: Öncelikle biraz önce senin değindiğin açıklamalar üstünden gitmek lazım. Seçimden bağımsız kongreyi bugün itibariyle değerlendirelim ama bunun dışında dikkat edersen bütün liderler bir konuda uzlaşmış durumdalar. Birlik. Diyorlar ki birlik, beraberlik olmazsa biz başarılı olamayacağız. Birlik, beraberlik şart. Son olarak Sayın Ali Koç da aynı cümleleri kullandı değil mi? Yani biz kendi içimizde ayrışırken Atalan Üsküdar'ı geçti ifadesini kullandı.
0: Aziz Yıldırım'la çok benzettim mesela. Yani bunu uzun süredir ilk defa bir arada oldukları, ilk defa aynı konuda hemfikir oldukları, bu kadar net cümleleri, hani öyle laf olsun diye de değil. Oradan 3-4 cümleyi bak ne kadar birbirine benziyor şekliyle, birbiriyle bağdaştırabileceğin açıklamaları vardı Ali Koç'un.
3: Sence aynı fikirdeler mi?
0: Yani seçim konusunda, sandık konusunda değiller ama
3: hayır, ben birlik beraberlik için soruyorum.
0: Birlik beraberlikte bence aynı fikirdeler.
3: Birlik beraberlik konusunda Sayın Hakan Safi benzer cümleleri kullandı. Sayın Mehmet Ali Aydınlar bundan bahsetti. Yani bütün liderlerin sürekli söyledikleri şey birlik beraberlik.
0: Evet.
3: Cümleler bu. Peki fikir aynı mı?
4: Peki bu kadar yeter.
0: Onu herhalde bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde gelecek sonuçla beraber göreceğiz. Ben
3: göremeyeceğiz çok, sevgili Berk.
0: Detaylandıramayacağım. Çünkü detaylandıramayacağım ama bazı adayların seçilmesi halinde, yani bir adayın seçilmesi halinde diğer taraftan söz verildiği gibi destek alınacağını ben düşünmüyorum her iki aday içinde.
3: Hayır, ben seçimden bağımsız konuşuyorum.
0: Peki.
3: Benim söylemeye çalıştığım şey şu. Cümleler aynı. Aynı cümleleri birebir düşünüyorlar ve söylüyorlar değil mi? Diyorlar ki birleşmemiz şart. Birleşmek zorundayız. Ama kastedilen birleşme camianın birleşmesi değil. Benim yönetimim altında birleşirseniz birleşin. Her biri aynı şeyi söylüyor. Yani Sayın Mehmet Ali Aydınlar birleşmeliyiz diyor. Ama nasıl birleşmeliyiz? Benim etrafımda birleşirseniz olur.
0: Sayın Aziz Yıldırım da en çok buradan eleştirildi Hakan Safi tarafından.
3: Sayın Hakan Safi birleşmeliyiz diyor. Kesinlikle bugün birleşmeliyiz. Nasıl? Benim etrafımda birleşirseniz olur. Benim liderliğimde olursa. Sayın Aziz Yıldırım, benim liderliğimde birleşirseniz birleşmeliyiz tabii. Biz Fenerbahçe olarak bir araya geleceğiz ama benim liderliğimde. Aslında bahsedilen

0: birleşme aynı birleşme değil. O yüzden fikir aynı gibi görünüyor. Dışarıdan bakıldığı zaman cümleler aynı. Tespitler çok doğru. Atalan Üsküdar'ı geçti. Fenerbahçe kendi içinde ayrışırken Atalan Üsküdar'ı geçti. Ama ne oldu? 2018'den bu yana Alici, Azizci, Aykutçu, Ersuncu, İsmailci, Tedeskocu, şimdi Hakancı. Bunlar olmadı mı? Hani herkes aynı şeyi söylüyor ama bu arada. Birleşmeliyiz. Ama benim adım altında olacak bu. Yani örneğin bu liderlerden herhangi birini söyleyelim şimdi. Sayın Mehmet Ali Aydınlar birleşmeliyiz diyor. Ama Azizciler, Aziz Yıldırım'ı destekleyenler, Ali Koç'u destekleyenler, Hakan Safi'yi destekleyenler bir çekilsinler. Onları bir unutun. Mehmet Ali Aydınlar etrafında birleşeceksek birleşelim. Sayın Aziz Yıldırım diyor ki diğer bütün fikirleri unutun. Benim etrafımda birleşecekseniz birleşelim. Yani aslında Fenerbahçe'nin liderlerinin bahsettiği, hatta sadece liderler için söylemiyorum ben bunu. Gönül verenlerin de, Sayın Aziz Yıldırım'a, Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye gönül verenlerin de kastettiği birleşme. Ya biz birleşelim kardeşim, Fenerbahçe birleşsin. Kesinlikle bu sayede biz bütün olacağız, güç olacağız. Şer ittifaklarıyla o zaman mücadele edeceğiz denen birleşme aslında aynı birleşme değil. Her biri diyorlar ki ben falancayı destekliyorum. O zaman o falancanın adı altında birleşeceğiz. Öbürleri olmaz. Yapma. Bunu nereden biliyoruz? Dünkü ilk gün ortaya çıkan tablodan biliyoruz. Fenerbahçe kongre üyeleri iki adaylı, üç aday bile yok yani. Öyle beş adaylı falan değil. İki adaylı kongrede birbirlerine tahammül edemediler. Bayağı gerginlikler oldu. Yani evet. Polis araya girmesi, Fenerbahçe'nin kongre üyeleri yani bunlar aynı ailenin çocukları, kardeşler ya. Fenerbahçe için kalbi atan, Fenerbahçe sahaya çıktığında nerede çıkarsa çıksın, Fenerbahçe için mücadele eden ve onun için heyecanlanan, kazanınca onun için sevinen, kaybedince onun için üzülen bütün Fenerbahçeliler, Fenerbahçe kongre üyeleri dün stattaydı ve kardeş olmalarına rağmen, aynı ailenin çocukları olmalarına rağmen birbirlerini tahammül edemediler. Konuşanlar susturuldu, yuhalandı, küfürler, hakaretler havada uçuştu. Yani polis araya girmesi birbirlerine şiddet uygulayacaklar. Hani birleşiyorduk. Hani Fenerbahçe'nin birleşmesi konusunda hepimiz hemfikirdik. Yani bütün Fenerbahçe ailesi aynı şeyi söylüyor. Kardeşim birleşmeliyiz, tamam. Nasıl? Benim şartlarımda olursa birleşelim, yoksa öbür türlü değil tabii. Şimdi bu kafadan Fenerbahçe ailesi kurtulmadığı, oncu, buncu, şuncu, işte Azizci, Alici, Hakancı, işte Mehmet Alici falan filan, işte Aykutçular var mesela, İsmailciler var. Bir ara Tedeskocular falan çıktı ortaya. Yani inanamıyorum yani, cular ne ara cul oldu falan, ama camianın yapısı buna çok meyilli olduğu için, buna çok müsait olduğu ve bu kavga kültürü çok fazla sindiği için camiaya, her fırsatta bir bölünme oluyor. Seninle her şeyi konuşabiliriz biz belki. Yani sen bugün dünya üzerindeki herhangi bir şeyi bana anlatabilirsin. Ben oturur dinlerim. Çünkü seni çok seviyorum. Sen çok düzgün bir adamsın. Çok dürüstsün. İçin dışın bir. Çok iyi bir insansın. Bir şey söylüyorsan benim düşüncelerimin tam zıttı olabilir.
1: Estağfurullah.
0: Oturur dinlerim. Ne diyor derim ya. Ben bir şey söyle bir dinleyelim bakalım yani. Neden bunu böyle düşünürüm? Çünkü senin çok iyi bir insan olduğunu biliyorum. Senin fikirlerine değer veriyorum. O yüzden dinlerim. En sonunda derim ki ya Berk, ben sana katılmıyorum ya. Şöyle yapsak daha iyi olmaz mı derim. Sen de beni dinlersin. Şimdi Fenerbahçe ailesi sözde birbirini çok seviyor. Fenerbahçe için herkesin kalbi atıyor. Fenerbahçe her şeyden önde geliyor. Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe. Değil mi? Yani o kadar yani, dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe. Ama iş ayrı fikirleri tartışmaya gelince, ayrı başkan adaylarının başkanlığı ya da adaylığı gündeme gelince hiç öyle değiliz. Dinleyemiyoruz bile. Hiç sabrımız yok. Bir anda iş tekme tokat kavgaya kadar gidebiliyor. Hani biz birbirimizi seviyorduk. Hani Fenerbahçe ailesi birbirine çok düşkündü. Fenerbahçe hiç bir şey söz söyleyemezdi. Öyle olursa hemen ayaklanırdık falan. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'nin her şeye meydan okumasının sebebi tek bir Fenerbahçe vardı. Yani Berk'in Fenerbahçesi, Fatih'in Fenerbahçesi, Ahmet'in Fenerbahçesi yok. Bir tane Fenerbahçe vardı. Herkes ona sahip çıktı. Sevmese bile, tarzını çok beğenmese bile bir başkanı vardı. Başkanına sahip çıktı. Yöneticilerine, futbolcularına, hocasına sahip çıktı. Aykut Kocaman'ın o zaman yaptığı şeyler, Aykut Kocaman'a sahip çıkan milyonlarca Fenerbahçe taraftarı olmasaydı bir anlam taşımayacaktı ki. Arkasında durdular. Binlerce insan topuk yaylasına gitti. Hiç Ahmetçi Mehmetçi yoktu orada. Yine aynı şekilde evet. Bağdat Caddesi'nde 400 bin, 500 bin insan yürüdü. Hiç sen Ahmetçi misin, Ersuncu musun, birader sen, Aykutçu musun, İsmailci misin falan diye kimse kimseye sormadı. Herkes Fenerbahçe dedi ya. Fenerbahçe için yürüdü. Şimdiki fark ne? Şimdi cilercular var. O yüzden hiç kimse aynı birleşmeden bahsetmiyor. Bu açıklamalar altı doldurulması gereken açıklamalar. Bütün hırslarımı, ihtirasımı, bütün beklentilerimi, bütün Fenerbahçe üzerinden edinimlerimi bir kenara bırakıyorum. Ceketimi çıkarıyorum. Hı hı. Saf, tertemiz, sadece Fenerbahçe'yi destekliyorum, sadece Fenerbahçe'yi seviyorum diyen birileri çıkıp birleşelim arkadaş derse o gün o birleşme olacak. Onun dışındaki bütün açıklamalar bana altı doldurulması gereken, şartların açıklanması gereken açıklamalar gibi geliyor. Çok uzun tuttum, kusura bakma.
1: Estağfurullah, tam da esasında konuşmamız gereken kısımda tuttun. Konuşmamız gerektiği kadarıyla değindik. Yani hem Aykut Kocaman'ın açıklamaları, hem bugün gelen işte Ali Koç'un açıklamaları, onun yanında Mehmet Aydınlar çok kısa konuştu. Yani konuşmamak adına konuştu. Konuşmamış olmamak adına konuştu mikrofon uzatıldığında. Tüm bunları da böyle biraz geniş çerçeveden bakıp değerlendirmek, dışarıdan da bakmak, dışarıya da bakmak gerekiyordu. Sadece Hakan Safi ve Aziz Yıldırım tarafına değil tabii. Ama biraz daha açarsak konuştuklarını Fatih Demirkol. Sen bir konuda dolusun ama o dolu olduğun konuyu biraz daha açarsak diyeceğim ve ben Hakan Safi ve Aziz Yıldırım tarafındaki mevcut havayı, yönetilen havayı nasıl bulduğunu, iki tarafında dünkü açıklamalarıyla bugüne nasıl ulaştığını ve bugün kimi daha önde gördüğünü merak ediyorum. An itibariyle oradasın ve orada hangi taraf daha önde, hangi taraf daha öndeden ziyade ne kadar oy kullanıldı, bu bilgileri de senden almak isterim abi.
0: An itibariyle 20 bin kişi geçildi.
1: Geçildi.
0: Kalan 1,5 saatte aşağı yukarı 4-5 bin katılım daha bekleniyor. Çünkü sırada çok fazla insan var. Ve şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Dün tribündeki katılım nispeten daha azdı. Yani bundan önceki genel kurullarda gördüğümüz tribün atmosferi daha az sayıda katılımcıyla, daha az sayıda kongre üyesiyle gerçekleşmişti. Dün biz o tribünü gördükten sonra şey dedik, yani 20 bini bulur mu acaba katılım sayısı, oy verme sayısı 20 bini geçer mi falan diye düşünüyorduk. Hatta bir ara o kadar az insan görmüştük ki tribünde ilk başlangıçta, ya sanki 15 binde kalacak gibi falan diye düşünmüştük. Bugün enteresan bir şey oldu. Sabah çok erken geldik biz buraya ve doluydu burası. Fenerbahçe Stadı'nın etrafı doluydu. İnsanlar çok erken gelmişler. Oy vermek için hazırlıklarını yapmışlardı. Sonra acaba öğlene doğru bu yoğunluk azalır, sakinlik olur mu diye beklerken öğlen iyice doldu. Bu saatlerde yine ciddi bir yoğunluk var. Şu ana kadar 20 bin geçildi ve sıradakilere de bakarsak 25 bin gibi bekleniyor katılım. Bazı tahminler 27 bini bulacak şeklinde. Rekor oradaydı zaten. 27 bin katılımda Sayın Aziz Yıldırım'la Sayın Ali Koç'un seçiminde vardı. Yani oraları bulur şeklinde bir beklenti var. Öyle bir şeyden bahsediyorlar ama ben 27 bin, 28 binleri bulur mu bilemiyorum. Ama bir 25'i bulacağız gibi görünüyor. Burada genel kanı şu. Kendi kanım olarak söylemiyorum. Bunu kendi fikrim olarak söylemiyorum. Genel olarak işte yıllardır burada bulunan, bu atmosferleri çok iyi bulan sevgili Şekip Mosturoğlu ve ekibi gibi İşte buradaki diğer değerli kongre üyelerinin, daha önce çok fazla kongre görmüş üyelerin ifadeleriyle söylüyorum. Katılım ne kadar çok olursa oy farkı o kadar azalacaktır bu seçimde diyorlar. Yani böyle ciddi bir oy farkı falan çıkmayacak ortaya diyorlar. Öyle tahmin ediyoruz diyorlar.

0: var. Yani yakın oylar olacak gibi. Bir ara işte oranlar veriliyordu. %30'a %70, %60'a %40 falan gibi. Ama bu sefer öyle olmayacak diyorlar. Tabii bunu ben merak ediyorum. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım'la Sayın Ali Koç'un ilk şey yaptığı 2018'de de çok ciddi katılım vardı ve fark çok ciddiydi. Yani 16.000'e 4.000 olmuştu. Fakat bu sefer nasıl bir tablo olacak ben de merak ediyorum işin açıkçası. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Şu ana kadarki görüntü sakin bir kongre. Gerginlik yok. Yani dün daha gergindi ama bugün daha sakin bir kongre olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet. Yani orada daha net bir şey duyamayacağız herhalde haliyle sandık sonuçlarına da yaklaştığımız anlarda Fatih Demirkol. Daha önde olan taraf şu taraf ya da şu taraf düne göre daha önde, şu tarafta düne göre biraz daha geride diyebildiğin bir noktada değilsin galiba.
0: Hayır onu söylemek çok zor çünkü Evet. Şöyle onu sandık başında bekleyip hani ellerdeki oy pusulalarına göre takip edip ona göre söylemek lazım. Hani bizim bulunduğumuz tek bir nokta, basın mensuplarının olduğu yerdeyiz biz. Hı hı. İki adayın da ekipleri var. Ciddi bir...
1: Bir ses geldi oradan ama problem mi var Fatih Demirkol?
0: Tekrarlayabilir misiniz?
1: Bir ses geldi oradan ama problem mi var? Bir ses
0: yok
1: geliyor.
0: Yok şöyle...
1: Evet orada biri bağırıyor çünkü bir olaya mı denk geldi? Açmayacaksınız diyor. Abi açmayacaksınız diyor. Neye acaba bu tepki? Kimden bu tepki? Merak ettim.
0: Şöyle oldu. Burada bir kapı var.
1: Evet.
0: Bu kapıdan içeri normalde kongre üyesi olmayan hiç kimsenin girmemesi lazım.
1: Evet.
0: Ama bir anda taraftar grupları bu kapıdan içeri alındı. Ciddi bir kalabalık geçti ve hatta başkanlık divanının olduğu yerden. Evet şu anda...
1: Evet bir büyük ihtimal
0: Başkan Şekip Mosturoğlu az önce içeri giren o taraftarları, kongre üyesi olmayan bu arkadaşları hemen dışarı davet ediyorum yoksa polis zoruyla çıkaracağım diyor. Çünkü kapı açıldı ve içeri çok sayıda taraftar girdi. Ve bu taraftarları kimin içeri aldığını şu an çözemiyorlar. Ve gayet de ciddi bir gerginlik oldu. Çünkü taraftar grupları olarak kalabalık bir grup içeri girdi. Genel kurul üyelerinin olduğu alana alındılar. Oraya kadar girmeleri mümkün değil normalde. Kesinlikle içeri alınmamaları lazımdı. Ve kongre üyesi olmayan kimsenin aslında bulunduğumuz alanda iki dışarıda iki tane şeyden kontrolden geçtikten sonra içeri alınıyordu. Ama nasıl olduysa çok ciddi bir kalabalık içeri girdi ve taraftar grubu girdi yani içeri. Kongre üyelerinin içine girdiler. Şu anda onları çıkarmaya çalışıyorlar. Hatta Şekip Mansuroğlu, başkanlık divanı başkanı dedi ki polis zoruyla çıkaracağım dedi. Ama onlar da çıkmıyorlar. Bakalım nasıl olacak? Tribüne geçmeye çalışıyorlar onlar. Evet. Yani bunun olmaması lazım. Çünkü
1: taraftarlarda peki o sırada bir tezahürat, bir tarafa yakınlık duydun mu, gördün mü? Merak ediyorum.
0: Yok, tezahüratla girmediler.
1: Normal.
0: Sessizce girdiler.
1: Peki.
0: Gayet sessizce girdiler. Hani hangi taraf ya da amaç neydi onu anlamadık ama
1: peki.
0: Yani buradan girmeleri mümkün değil normalde.
1: Tabii.
0: Nasıl olduysa kapılar açıldı ve içeri girdiler.
1: Dün de benzer şeyleri duyduk çünkü. Yani evet. Her kongrede hemen hemen duyduğumuz, gördüğümüz şeyler. Merak ettim abi orayı da. O yüzden bölmüş oldum sözünü. Ne yapalım? Biraz böyle merak ediyor insan. Oradan gelen en ufak bir sesi dahi. Oraya da gitmiş olduk.
0: Şimdi spor şube olaya müdahil olacak. Polis ekipleri alana giriyorlar. Bu arada ben de sizlerle paylaşayım. Ve oradaki sonradan içeri giren kongre üyesi olmayan grubu dışarı çıkaracaklar. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı var şimdi. İçeri girdiler. Kongre üyelerinin arasına daldılar. Tamam. Aşağı yukarı bir 50 kişilik bir gruptu. Yanlış görmediysen belki daha fazladır.
1: Evet.
0: Ve içeride oy attıktan sonra yakalardaki kongre üyesi kartı da sandığın içine atılmak zorunda.
1: Doğru.
0: Yani ortada oyunu kullanmış olan kongre üyelerinin kartları yok şu anda yakalarında. Yani kimin kongre üyesi olduğunu, kimin olmadığını siz ayıramıyorsunuz. Burası şimdi iyice karıştı. Buradan o kadar içeri giren taraftar grubunu nasıl çıkaracaklar, nasıl tespit edecekler onu bilmiyoruz. Bakalım şu anda gerginlik biraz daha artıyor çünkü kapı tekrar açıldı.
2: Arkadaşlar oy kullananlar lütfen bu arada boşalsınlar.
0: Evet.

0: Oy kullananlar alanı boşalsın diyor sanırım Mustafa.
1: Oy kullananların alanı boşaltması isteniyor. Bu arada içeri giren o taraftar grubunu tespit etmeye çalışıyor. Polis spor şube geldi. Hı hı. Kimler olduğunu tespit etmeye çalışıyorlar. Onları dışarı çıkarmak isteyecekler. Bakalım nasıl olacak? Onu anlayamadık işin açıkçası.
0: Evet, ilginç. Peki bu arada tahminin nedir Fatih Demirkol? Bugün bu işler şu dakika itibariyle, şu saat itibariyle sonuçlanır. Şu kadar katılım bekliyorum kısmında. Tahminin nedir acaba?
1: Bugün için ben bir şey söyleyemem.
0: Yok, tahmin. Neden? Şu anlamda onu söylemiyorum. Yanlış anladın.
1: Onu demeye çalışıyorum. Yanlış.
0: Tamamen ne zaman biter seçim?
1: Pardon, evet.
0: Sonuç olarak değil. Hani hangi aday kazanır tahmini değil. Tamamen seçimin, sandıkların sayımının belli olması itibariyle, oyların belli olması itibariyle, yani adayın artık başkanlık olarak şu aday kazandı diyebileceğimiz saat olarak senin tahminin ne olur ve toplam katılım ne olmuş olur?
1: İki türlü de soruna hazırım aslında. Evet. Kendimi hazırlamıştım buna.
0: Evet.
1: Yani şöyle.
0: Abi senden diğer konuda bir şey alamadık. Orada ben zorlamayacağım onu abi, sana daha öteye gidip. Senin de büyük emeklerin var benim gazeteciliğimde. Ben seni abi eğer soru anlamında 2-3 ayrı soruyla bir yere götüremiyorsam ya da bir cevap alamıyorsam abi, daha da zorlamam seni Fatih Demirkol. Ama merak ediyorum, sence kaçta bitmiş olur? Başkan kaçta belli olur ve kaç kişi oy kullanmış olur 17 itibariyle?
1: Şöyle, 17'de oy verme işlemi bitiyor. Galiba 20 gibi sayım işlemi biter. 20-20-30 gibi açıklarız diye düşünüyorum biz de. Sevgili seyircilerimizle, dinleyicilerimizle paylaşırız diye tahmin ediyorum. Şu an çok ciddi bir kalabalığın hala oy kullanmak için sıralarda beklediğini söylememiz lazım.
0: 8-8.5'u bulur diyorsun sen.
1: Diye tahmin ediyorum, evet.
0: Peki. Yani bu, sen bunu diyorsan ki yıllardır da buraları takip eder ve buralarda hem kulüp bazında hem de medya farklı kuruluşlar bazında görev almış, Haber Global'de görev almış biri olarak bunu söylüyorsan bir 8'i göreceğiz, bir 3-3.5 saati bulacak gibi duruyor. Fenerbahçe'de hızlı sayılıyordu ama herhalde Fenerbahçe'de de o hızlı sayılması çok iş görmeyecek erken bitmesi anlamında.
1: Evet, şöyle
0: katılım sebebi.
1: Fenerbahçe'de sandık sayısı 40.
0: Evet.
1: Düzeltiyorum. 44. 45.
0: 45
1: tane sandık var. 45 sandıkta oylar kullanıldıktan sonra sayım işlemi aynı anda bütün sandıklarda başlıyor. Mesela Galatasaray'da öyle değil. Sandık sandık sayılıyor. Tek tek sayılıyor. Ama burada 45 sandık aynı anda sayılmaya başlanıyor. Bu ciddi bir hız anlamına geliyor. Tabii katılım sayısı çok fazla. Yani az önce bahsettiğimiz gibi 25 binleri bulması beklenen bir katılım var. 25 bin oy 5'te saat 17'de oy verme işlemi bitse 25 bin oy aşağı yukarı işte o dediğimiz saatlerde, yani 2-3 saat içinde sayılır gibi tahmin ediyoruz. Ondan sonra da sonuç açıklanır diye tahmin ediyoruz.
0: Evet.
1: Yani her sandıkta ayrı sayımın olması çok büyük bir avantaj. Yoksa çok çok uzun sürer sayım işlemi. Diğer taraftan çok da deneyimli bir kadro var burada. Yani bu üçüncü üst üste her yıl üçüncü seçim. Buradaki ekip de çok deneyimli. Ben hızlıca sayacaklarını tahmin ediyorum.
0: Peki. Son bir sorum daha Fatih Demirkol. Sonrasında ilerleyen saatlerde tekrardan görüşeceğiz. 18.20 idi galiba saatimiz, tekrar bağlantı yapacağımız saat ama. Dünkü Hakan Safi'nin açıklamaları, Hakan Çalhanoğlu gibi isimler biraz karşılık bulmuş diyebilir misin? Yoksa o konuda çok bir gözlemin olmadı mı bugün?
1: Yani onun Hakan Çalhanoğlu açıklaması doğrudan karşılık bulmuştur diyebileceğimiz bir şeyimiz yok. Yani bunu bize anlatacak bir şey yok.
0: Üyelerle
1: görme
0: alakalı
1: şansımız yok. Çünkü şu ana kadar zaten ciddi isimler açıkladı. Yani Greenwood da çok etkili, Luis Suarez de çok önemli. İşte dünya çapında.
0: Evet.
1: Yani bir Hakan Çalhanoğlu ya işte 10 bin daha fazla getirir diyebiliriz. Ama genel olarak dünkü konuşmaların ardından kongre üyelerinin karar verdiğini düşünüyorum.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Fatih Demirkol.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Uygun olursan 18.20'de tekrar görüşürüz diyeyim.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ ol.
0: Selamlar, saygılar. Sağ ol. Fatih Demirkol'la konuştuk. Hızlıca bir araya gideceğim. Aranın ardından burada olacağım. Aydın Cingöz'le Berke Gültekin'le devam edeceğiz. Oraya gitmeye devam edeceğiz.
2: Ben Sayar'la parantez. Reklamlardan sonra devam edeceğim.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Hundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hundai yetkili servislerine

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Reklam.
2: Bana göre.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reservasyon, vizesiz seçenekli gemi turları benzersiz avantajlarla Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Türkiye'nin tatil sebebi Tatil
1: Sepeti. Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz Aydın Cingöz'e. Aydın Cingöz'e an itibariyle ulaşamadık. O da bir yayındaydı. Yayın an itibariyle bitti ama yani ulaştığımızda böyle bir yoğunluğun olduğunu öğrendim Aydın Cingöz'ün. Murat Aşık'la Dici Futbol YouTube kanalında yaptığı bir yayın var. O değerli kıymetli, oraya da gideceğiz. Orayı da sizlere aktaracağız. Spor Dijital'de de bugün bir yayınlar olmuştu. Aydın Cingöz'ün o yayınına şöyle bir bakacağız. Oraya da tekrardan, oradaki görüşlerini de tekrardan alıyor olacağız. Berke Gültekin bizlerle. Orayı yakından takip eden bir isim. Berke hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk Berk. İyi yayınlar diyorum sana.
0: Ya her şeyden önce an itibariyle diyeceğim, kitabın ortasından başlayacağım ama hadi başlamayayım. Kitabın ortasından girmeyeyim konuşmaya. Çok merak ettiğim kısımdan girmeyeyim. Çünkü bir kıyılı detayı var, onu merak ediyorum ama onu az sonraya saklayayım. Bugün orada an itibariyle 15.58 itibariyle kaç kişi katıldı? Ne dersin oradaki ortam için?
1: 15.58 itibariyle ben direkt kitabın ortasından konuşayım. Yani yaklaşık yarım saat önce aldığımız bilgi 22.000'e dayandığına dair de şu anda da tahminimce 23.000'i geçmiş bir katılım var.
0: 27.000'le biter o zaman tahmini. Yani
1: ben de 27.000-28.000 bandında bir katılım bekliyorum.
0: Peki, bu kime daha yakın bir oran olur burada?
1: Yani buradaki açık ortak fikir Hakan Bey'e ne kadar 25 üstü olursa, seninle de yayınlarda çok kez görüştük zaten bu fikri. Hakan Bey'in lehine olur. Az önce birkaç basın mensubu arkadaşımla konuştum. Ben bugün buraya biraz geç katıldım. Sabah 10'da katılım sağlayamadım. Sabah Aziz Bey cephesinde biraz daha bir rahatlık, en azından seçim yönünde bir rahatlık. Şu sıralarda da biraz daha gergin bir ortam olduğunu dile getirdiler.
0: Nasıl bir gerginlik? Örneklerini
1: biraz hani? Daha sanki seçimin havasının terse doğru estiğini, sanki Aziz Bey cephesinde

0: de biraz daha düşünüyor. Tabii sayım yapılmadan bir şey söylememiz doğru olmaz. Şu an Aziz Bey farklı önde olabilir, Hakan Bey farklı önde olabilir. Fakat o tarafta Ali Bey'in katılımı, Mehmet Ali Bey'in katılımı, Hakan Bey'le olan görüşmesi seçimin seyrini biraz daha değiştirmiş durumda gibi.
1: Tabii birlik çağrıları oldu ama katılım ve poz verme, fotoğraf verme, aynı ortamdan görüntü verme dünden bu yana Ali Koç ve Mehmet Ali Aydınlar'dan Hakan Safi tarafını artı yazdı gibi görüyoruz. Ben de öyle görüyorum. Evet.
0: Kesinlikle yani dün en azından bizim bildiğimiz kadarıyla tabii arka tarafta ne olmuştur bilmiyorum ama Ali Bey'le olan görüşme biraz daha spontane gelişen bir durum. Çünkü Hakan Bey Kalamış'taki Fenerbahçe Kongre Üyeleri'yle tek tek mekanları tek tek gezerek bir araya geldi. Ali Bey'in olduğu ortamda da tabii Ali Bey bu desteği alenen göstermek istemese orada Ali Bey fotoğraflar servis edilmesin dediğinde olay biterdi. Fakat Hakan Bey'in resmi seçim hesaplarından da fotoğraflar boy boy servis edilince tabii ki bugün buraya gelmek istemeyen Ali Bey yeniden başkan görmek isteyen de çok fazla kongre üyesi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunun bir de ters tarafı var. Ali Bey'in yeniden başkan olmak istediği senaryoyu görmek istemeyen ama şu anda sandığa gelmek istemeyen kararsızlar da madem Ali Bey Hakan Bey'i destekliyor biz de gidelim Aziz Bey'e oy verelim şeklinde de bir tutum sergilemiş olabilir. Tabii yaklaşık bir saat kaldı. Bir saat sonra içeriye kongre üyesi alımı tamamlanacak ve sonrasında içeride kalan üyelerin de oylarını vermesiyle birlikte tamamen oy verme işlemi sonlanacak. Burada şunu belirtmek istiyorum. Sosyal medyada da çok gördüm. Bazı sandıklarda sarı pusula, bazı sandıklarda beyaz pusula tükenmiş, çok fazla tüketim var. Hakan Bey önde, Aziz Bey önde. Bunlara kesinlikle aldırış etmemesi lazım Fenerbahçe kongre üyelerinin. Şekip Bey de benim şahit olduğum en az 4 ya da 5 açıklama yaptı. Kongre üyelerine seslendi. İçine bir adet pusula koyun. Bazılarınızın 10'ar 20'şer tane pusula koyduğunu görüyoruz, duyuyoruz. Sadece bir tanesi geçerli olacak. Yani orada pusulaların azalması bir adayın daha fazla önde olduğu anlamına gelmiyor. Buradaki havaya bakarak, buradaki katılıma bakarak yorum yapmak daha doğru olur bence.
1: Peki. Ben Kiyılı detayını soracağım. İki taraftan da Kiyılı'ya ilişkin bizi destekliyor ya da bizim için çok çalıştın gibi açıklamalar geldi. Ya Abdullah Kiyılı bu işin bugün itibariyle neresinde? Sen neler öğrendin?
0: Ya açıkçası
1: çünkü burada bir tezat var.
0: Evet, açıkçası oradaki o açıklamayı sorabildiğimiz kaynaklar doğrulamıyor. Ama tabii ki Mahmut Bey'in orada neyi kastettiğini, Mahmut Bey'in orada neyi düşünerek Abdullah Bey'in bu tarz bir söylemde bulunduğunu aktardığını ben bilmediğim için yorum yapmam doğru olmaz. Fakat burada sorduğumuz kaynaklar hayır böyle bir destek yok ya da hayır böyle bir demeç yok şeklinde cevap verdi bizlere.
1: Demeç tabii, değil tabii de diğer tarafta Mahmut Uslu telefonla konuştuğumuzda diyor özel bir görüşmeden bahsediyor.
0: Tabii işte oradaki özel görüşmenin detaylarının oradaki ya da cımbızla servis edilen cümleler ya da orada aktarılan fakat sonucuna varamayan cümleler de olabilir, söylemler de olmuş olabilir. Bizim buradaki sorduğumuz, buradaki aldığımız ama buradaki sorularımıza gelen cevaplar Abdullah Bey'in herhangi bir bu tarz söylemi olmadığı yönünde ama tabii dediğin gibi senin de özel bir telefon görüşmesi olduysa ve Abdullah Bey de bu görüşmeyi gizli tutmak istiyorsa Mahmut Bey'in yaptığı açıklamaya saygı duymaktan başka şansımız yok tabii.
1: Şunu merak ediyorum. Dokunabildiğin kadarıyla kongre üyeleriyle görüştüğünde ya da oradan aldığın havalarda neler sezdin, neler gördün? Özellikle son bölümde, son 2-3 saatlik süreçte ya da sabahtan bu yana. Orada olduğun dakikadan bu yana desek daha doğru. Sabah gidemedim demiştin az önce. Neler gördün, neler aktarabilirsin?
0: Evet, sen de dediğin gibi benim kaçırdığım yaklaşık bir 2 saatlik boşluk var. Yani 10 gibi başladı oy vermişim. Ben 12.30 1'e doğru hatta yaklaşık 3 saatlik bir boşluğum var. Geldiğim andan itibaren birden itibaren değerlendirecek olursam katılımın yoğun olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Geçtiğimiz sezonda Ali Bey ve Saadettin Bey'in yarıştığı bir seçim olmuştu. Ondaki katılım bu kadar olmamıştı. Hatta saat 2 sularında yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz sezon katılım 8-9 bin civarındayken saat 2 sularında bugün 20 bine neredeyse dayanan 17-18 binlik bir katılım söz konusu olmuştu. Az önce de söylediğim gibi saat 4'ü geçtiği sıralarda yaklaşık muhtemelen 23 bini geçmiştir şu sıralarda seçim ve ben Hakan Bey'in yönetim kurulu listesinde yer alan Mertay Bey ve Aras Bey'le de bir röportaj gerçekleştirdim. Onlar da katılımın yoğunluğunun ne kadar pozitif olduğundan bahsettiler. Katılımın arttığı senaryoların kendilerine yaradığını düşündüğünü aktardılar. Hakan Bey cephesi de katılım ne kadar fazla olursa bizim elimiz o kadar güçlü olur düşüncesine sahip. En azından iki yönetici adayından da bu söylemi almış bulunduk ve katılım da artarak devam ediyor. Yine senin söylediğini tekrarlayacak olursam 27-28 bin bandında ki Tabii ki imkansız değil ama bir anda bir yığılım olursa 30 bine de giden bir Fenerbahçe kongre üyesi sayısı görebiliriz burada.
1: Peki, çok

0: Teşekkür ediyorum Belki Gültekin. Tekrar akşam saatlerinde görüşmek üzere diyeyim. Eğer uygun
1: Evet.
0: olursan, hatta sonuçlar belli olmaya yakın ya da sonuç belli olduktan sonra oralarda da tekrar tekrar arayabilirim. 18.40 ve aynı zamanda o civarda.
1: Vallahi dediğim gibi seninle özelden de
0: Teşekkürler.
1: konuşuyoruz. Sen
0: Evet.
1: nasıl istersen
0: Peki.
1: tamamen senin inisiyatifinde. Bu arada
0: Estağfurullah.
1: Aydın abi de şu anda telefon görüşmeleri yapıyor. Birazdan bence müsait olacaktır. Sen onu birazdan bir daha

0: Yayınından haberim yoktu Digi Futbol'da. Orada hali hazırda çok önemli detaylar verdiklerini öğrendim. Dinleyemedim, izleyemedim yayında olduğum için haliyle. Ama oraya döneceğim şimdi Aydın Cingöz ve Murat Aşık özelinde. Oraya gideceğiz. Selamlar orada basın mensuplarına ve basın tribününe diyeyim, öyle söyleyeyim. Bizim evet. Dilde basın tribününe selam olsun diyeyim. Tanıdık tanımadık herkese.
1: Selamlarını ileteceğim. Ben de sana yayınlar diyorum. Ne zaman ararsan bağlantıları yaparız.
0: Sağ ol, var ol. Berke Gültekin'le konuştuk. Onunla değerlendirdik. Berke Gültekin'le detayları aldık ondan. Ve hızlıca şöyle bir çok kısa saat başımız var. Saat başını geciktirmeden gidelim gelelim.
2: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Go.
3: Reklam.

0: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Ben Sayar'la parantez devam ediyor.
2: Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve devam edeceğiz bağlantılarımıza da. Fatih Demirkol'la, Berke Gültekin'le konuştuk. Şimdi Aydın Cingöz ve Murat Aşık'ın yayınına gideceğiz. Digifutbol'da Aydın Cingöz sordu, Murat Aşık yanıtladı. Birlikte bir canlı yayınları oldu. Hakan Safi, Ali Koç buluşması, Aziz Yıldırım tarafı ne düşünüyor? Fenerbahçe'de seçim gündemi, tüm bunlar, tüm sorular orada yanıtlandı. Yanıtlanmaya devam ediyor. Sandık yaklaşık 50 dakika sonra kapanacak. Böyle açıklamaları verirken, aynı zamanda cümleleri kurarken dikkat de etmek gerekiyor. Maç önü yayını gibi değil mesela bu sandık önü yayını ya da seçim sonuçlarının önündeki yayın. Şu an yolda olan, bizi dinleyen, oraya giden bir kongre üyesi dahi etkilenebilir. O yüzden yorumsuz tüm detayları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Örneğin dün hem Aziz Yıldırım tarafından hem de Hakan Safi tarafından gelen açıklamalarda çok böyle orantılı tutmaya çalıştım iki tarafı da. Aziz Yıldırım o saatlerde böyle diyorken Hakan Safi böyle diyor diye. Hatta Hakan Safi'nin bir mekanda karşılanış görüntüsünü gördüm. O görüntüyü vermek istemedim. Dinleyenlerimizle, sizlerle böyle ses olarak paylaşmak istemedim ilk etapta, ama bir baktım bir benzeri de Aziz Yıldırım tarafında karşıma çıktı. Onu da hazırladık prodüksiyonda. Sizlerle her ikisini birden paylaştık. Orada çok dengeli bir yayın götürmeye çalışıyoruz. Ama tabii tezat gelen bir gazeteci gözüyle, dikkatimizi çeken bir medya mensubu gözüyle, naçizane dikkatimizi çeken her detayı da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Radyo Gol seçim, Radyo Gol habercilik farkıyla. Radyo Gol'de seçimler hep bu tarz olmuştur. Detaylara gitmişizdir. Bol bol dinlemişiz, bol bol görmüşüzdür. Gördüklerimizi sizlere Radyo Gol'de mikrofonlardan betimlemeye çalışmışızdır. Sesten, mikrofondan bir görüntü çıkarmaya çalışmışızdır sizler için. Betimleyerek, aktararak, anlatarak, tasvir ederek ve tüm bunlara da devam ediyoruz. Bir seçim heyecanı, bir seçim günü burada yaşanıyor. Ben Berk Sayar, yaklaşık 1,5 saattir, 1 saattir yayındayım. Bu yayın Fenerbahçe'de sandıklar açılana, sandıklar açıldıktan sonra sonuç belli olana ve sonuç belli olduktan sonra da değerlendirmelerin bitimine kadar, yani yaklaşık 1 saatte sonuçlar belli olduktan sonra yaklaşık olarak 1 saatte ek olarak yayınla devam edeceğini söylemiş olayım. Yayında olacağımı sizlere aktarmış, söylemiş olayım. Aydın Cingöz ve Murat Aşık'ı dinleyelim. Aydın Cingöz, Murat Aşık'la beraber değerlendirme.

0: nerede bulundu. Az önce Digi Futbol'da yayındalardı. Oraya gidiyoruz.
1: Kongresindeyiz. Fenerbahçe seçimini yapıyor. Saat 10'da başlamış. 10.30'da mı? 10'da.
2: 10.
1: Neyse başlamıştı. 10. Oy verme işlemi ve hala devam ediyor. Çok yoğun bir katılım var. Murat Aşık'la birlikte bu seçimi değerlendireceğiz. Murat Aşık hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: İlginç bir yoğunluk demeyeceğim. Yani son iki seçimde zaten böyleydi. Saat, iki saat falan var sandıkların. Ne kadar?
2: Şu anda saat kaç abi?
1: İki saat falan
2: i̇şte
1: var herhalde.
2: İşte iki saati, bir saat 45 dakika.
1: Bir saat 45 dakika var.
2: Ama tabii şu var, bir daha onu söylemek lazım. Adam geldi sandık sırasına girdi. Hadi sandık kapanıyor, oy atamazsın demiyorsun. Oradaki dış kapıyı kapatıyorsun. 5 itibariyle artık içeri giriş olmuyor alana. Anladım. Alandakiler oylarını atana kadar devam ediyor aslında.
1: 25 bine yaklaşır öyle görünüyor.
2: Görüntü o yani. Hani herkes acaba katılım az mı olur? Hani bir dönem katılım az olacağı hatta söyleniyor. İddia ediliyordu diyeyim ama bugün görünen akın akın insan geliyor. Hani Haziran ayı. Pazar tabii bu senenin şöyle bir artısı var. Okullar daha açık. Okullar kapanmadı Aydın. O artı. Yani aileler İstanbul'da. Herhangi bir sınav yok işte. Daha önce bir tane bir kongre senesi LGS vardı.
1: Evet, evet.
2: Aynı gün. Hani bu sene daha boş bir hafta sonu. İşte maç yok. Dünya Kupası daha başlamadı. Valla katılım gayet iyi.
1: 22 bine doğru geldi. 25 bin civarında bir katılım bekleniyor. Ve tabii her iki tarafta kazanma noktasında görüşlerini belirtiyorlar. Dün Aziz Yıldırım tarafı 60'a 40 bir beklentisi vardı. Ama özellikle de şu çok değerlendiriliyor, yorumlanıyor. Eğer işte sayı artarsa bu Hakan Safi'nin lehine olabilir diye. Sen de böyle mi yorumluyorsun?
2: Ya bu hepimizin aslında
1: düşüncesi.
2: Hepimizin derken Fenerbahçe kongrelerinin genel düşüncesi şu. Aziz Bey'in kitlesi zaten sabahtan gelir oyu atar ve o kitle belli. Eğer katılım artar ve daha doğrusu öğleden sonra katılım artarsa ve toplam katılım da artarsa bu iş hani yeni adayın işine gelebilir. Ama benim mesela az önce sandıktaydım ben de oy kullanmak için. Bir arkadaşım dedi ki ben Hakan Safi'ye atacaktım. Dün Ali Koç'la kalmış Marina Divan'ın Ali Bey'i görünce doğal olarak orada durduk ve kendisine selam laştık yani. Hani planlanmış. Ali Bey de dur aman bir görüş vereyim. Hatta bir ek bilgi, Ali Bey'in iletişim ekibinin bile bundan haberi yok. Hatta benim duyduğum kadarıyla iletişim ekibi biraz mutsuz olmuş. Yani biz bir senedir bir yol yürüttük. Bir iletişim yürüttük. Hani sizi hiç göstermedik. Siz kimseye destek olmadınız. Ya bu görüntü bizim aleyhimize dönebilir ama adam da demiş ki ne yapayım hani ayağıma gelmiş adama ne diyeceğim gitme diyeceğim hani. Durum bu yani atıyorum. Belki oradan dün Aziz Beyler de orada yürüyor olsalardı o bölgeden. Onlar da denk geleceklerdi. Onun da bilgisini ilk kez buradan vermiş olalım.
1: Şimdi bu seçimin birçok şifresi var işin açıkçası. Genel olarak iki tarafın böyle sözcüğünü yorumlarsak Aziz Yıldırım'la başlayalım. Çok sakin yürüttü. Bu arada az önce Aziz Yıldırım oyunu kullandı ve şeye geçti, stadyuma geçti.
2: Galiba stada değil de burada galiba konteyner ayarlamışlar iki başkan adayına, daha serin, soğuk. Çünkü az önce bir fotoğraf gördüm Aziz Bey, Cavit Çağlar Sayın eski bakanımız yanında. Böyle konteyner gibi bir yerde klimalı malimalı ama bilmiyorum. Belki de şu anda stada geçiyorlar. Az önce hatta Aziz Bey'in kızını da gördüm. Tören daha buralardalar. Çünkü Aziz Bey eskiden gelme alışkanlık, eski kongreci alışkanlığı hep bir sandıklara gidiyor bakıyor bir yarım saatte bir ne oluyor ne bitiyor. Sonuçta kararsız olanların da orada oyunu çevirebilir. Durum bu şu anda.
1: Seçim sürecini konuşalım. Aziz Yıldırım'la başlayalım. Çok sakin yürüttü.
2: Sakin, dengeli.
1: Birlik beraberlik dedi. Onun dışına da hemen hemen hiç çıkmadı. Şu anda var mı? Devam ediyor muyuz? Var mı sıkıntı? Peki. Az önce yayında bir sıkıntı olmuş. O yüzden tekrar alıyorum. Aziz Yıldırım'ın başından itibaren yürüttüğü seçim stratejisiyle başlayalım. Sakin kalacağını söyledi. Birlik beraberlik mesajları verdi. Buluşması mı? Peki. Az önce yayında bir donma olmuş. O bölümü tekrar geçiyoruz. Tamam. Evet. Dünkü Hakan Safi Ali Koç buluşması bu seçime nasıl yansır? Az önce sandık başında yaşadığın evet. Olaydan başlayalım.
2: Ya az önce sandık başında mesela benim çok yakın bir arkadaşım, türbün arkadaşım, çocukluk arkadaşım dedi ki ben normalde Hakan Safi'ye verecektim. Ama dünkü fotoğrafı gördükten sonra ben Ali Bey'in olduğu herhangi bir fotoğraf, herhangi bir oluşuma oyu vermem. O yüzden de Aziz Bey'e verdim oyumu dedi. Ama bunun aksi yönünde de muhakkak yani kararsız olan, ya ikisine de vermek istemiyorum diyenler de Ali Bey'i sevenler onlara gelip de bugün Sayın Hakan Safi lehine kullanıyor. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Dün akşamki buluşma planlanmış bir buluşma değilmiş. Dün Hakan Safi ve yönetim kurulu Kalamış bölgesindeki restoran, çünkü birçok Anadolu'dan ve Almanya'dan gelen kongreleri, yurt dışından gelenler oralarda yemek yiyorlarmış. Bir de olanlarını demişler yani ne oluyor Fenerbahçe kongresi bitince çıkmışlar. İşte o sırada Develi, Bedros'ta yani o bölgeyi gezerken orada biliyorsunuz Ali Bey'in de sahibi olduğu Kalamış

0: Marina'da divan var. O da Ali Bey'in. Ali Bey orada görünce Ali Bey'e doğal olarak eski başkanları, beraber görev yaptıkları başkanlar bir selam veriyorlar. Yani planlanmış bir görüşme olmadığını tekrar üstüne basıyorum. Hatta Ali Bey'in iletişim ekibi ya demiş ki keşke böyle bir görüntü vermeseniz. Hani biz bir yıldır bir iletişim stratejisi yürüttük. Hani hiç görüntü vermediniz, hiçbir söylemde bulunmadınız. Ya adam demiş ki ne yapayım, adam buradan geçer, yanımıza gelmiş. Ne diyeceğiz yani, git selam vermiyoruz mu diyecek. Doğal ve selamlaşılmış. Hakeza belki Aziz Bey'in ekibi de orada yürümüş olsaydı. Belki onlar da verebilirlerdi aynı fotoğrafı. Onu söyleyelim. Aziz Bey dediğin gibi başından beri aynı noktada. Barış diyor. Camia içinde birlik diyor. Bu iş transferli olmaz, ruhlu olur diyor. Baktığın zaman taraftar nezdinde aslında oy kaybettirecek sözler bunlar. Yani başkan ne ruhu kardeşim, işte orada Osimhen var diyor adam, Sane var, ne ben ruhla mı yeneceğiz onları diyor. Ama kongrede öyle bir tepki yok. Yani kongrede başkanın o bence değil. Çünkü niye, başkanımız nasıl bilinir, Aziz Başkanımız sertliğiyle, biraz insanları kırmasıyla, hatta ayrıştırmasıyla şimdi başka bir şey söylüyor. Tam tersi bir konuştuğu için bence Aziz Bey'e daha ilk kez belki kendi oy rekorunu kıracak bugün.
1: Yani, olabilir. Bu arada bu seni desteklemek için söyleyeyim. Dün kongrede Hakan Safi tarafı, yani Hakan Safi lehine konuşanlar diyelim. Ahmet Bulut zaten birlikte hareket ediyor. Metin Sipahioğlu, sonra Tolga Bey diye yanılmıyorsam. Onlar tabi Hakan Safi'nin yönetimine yer alacaklar ama Hakan Safi lehine konuşanlar aslında hazırlığımda çok tahrik edecek şeyler söylediler. Buna rağmen hazırlığım çıktı, hiçbir şey de demedi.
0: Ya seçim sattım halinde bu sataşmalar olur. Yani bu çünkü niye bir strateji? Aziz Bey'in her ne kadar değiştim dese de, ben karşı taraf olarak düşünüyorum. Onlar şöyle düşünüyorlar. Aziz Bey çabuk sinirlenir. Aziz Bey sinirlendirelim. Aziz Bey de sinirlendiğinde genelde hatalı sözler eder. Hatırlayalım 2013-14 şampiyonundan sonra Fenerbahçe'nin en mutlu olması gereken günde, tarihinin en erken şampiyonluğu ilan ettiği günde 2013-14'te bir anda sinirlendi ve dönüp o tribünlere o talihsiz kelimeleri söyledi. Ondan sonra da bir sene boyunca o tribünü kapattı. Onun için bence o bir stratejiydi. Bugün itibariyle öyle bir söylem kalmadığını düşünüyorum iki tarafında. Hatta biz daha önce spor dijitalde yayın yaparken Sayın Barış Göktürk yayınımıza geldi ve az önce biz dedi Enes Yıldırım, o da Hakan Safi'nin listesinde, beraber verdik dedi röportajı. Sarılarak birbirimizden ayrıldık. Çünkü artık tek taraf Fenerbahçe. Oyunu kullanan için seçim bitti. Desteklediği aday işi de bitti. Bundan sonra Fenerbahçe başkanını destekleyeceğiz. Aday Aziz olur, Hakan olur. En azından benim için öyle. Makam esastır. Makama saygı, kimse kimseyi sevmek zorunda da değildir. Böyle bir zorunluluk, ama herkes birbirine saygı duymak zorundadır. Özellikle de bu koşullarda, ülkenin bu ekonomik durumunda, Fenerbahçe'nin bu zor durumunda ekonomik olarak iki tane değerli insan çıkıyor. Bu yükün altına girmeyi göze alıyorsa bence ikisi de alkışı, yüksek sesle alkışı hak ediyorlar.
1: Şimdi saat, tekrar edelim, 17'de sandıklar kapanacak. Bu arada
2: devamlı insan giriyor bak.
1: Evet, yani şu, gösterebilir misin Mert? Şu tarafı şöyle bir göz. Gerçi orada göremeyeceğiz. Yani tam divan başkanlığının olduğu o boşluğu gösterebilirsen. Orası kongreye girişin olduğu yer.
2: Orası turnikelerin olduğu yer.
1: Bu arada şöyle iki giriş var. Bir ana giriş, bir de kongre girişi. Yani
0: bir devlet erkanından birisiysen neden diyorum bunu? Oradan bir tüyo vereceğim. Aziz Bey'in bir farkla kazandığı o meşhur seçim var ya.
1: Evet.
0: Orada sandıklar kapandıktan sonra Sayın Turgut Yılmaz gelip oy kullanıyor. Tabii. Hatta herkes ona oy verdi zaten. Onun oyu değişti. Ama kim, sonuçta Turgut Yılmaz'ın kime oy verdi kimse bilmiyor. Ya belki fark 2 idi. O vefa beyattı, 1'e düştü. Onu bilmiyoruz. Ama böyle bir olay yaşandı. Şimdi uyduruyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'su geldi, dedi ki ben oy kullanıyorum. Ha, kapattık mı diyecekler yani hani. Onu demek istiyorum ama normal.
1: Buralı herkes için geçerlidir.
0: Abi ama orada devlet erkanının bir özelliği oluyor ya yani. Onda bir şey yok. Ama normalde olan 17'de artık turnikeler kapanacak. Alandaki insanlar oylarını kullanacak. Sonra az önce biz Şekip Mosturlu ile konuştuk. Dedik önce eşleştirme, sandıklar kapanacak. Sandıkları açacağız, eşleştirme yapacağız. Eşleştirme şu, hepimiz önce bir zarf atıyoruz, bir de kimliği, kongre kimliğimizi attık. Önce bakacaklar zarf sayısı kadar kongre kimliği var mı? Fazla eksik var mı? İmzalara bakılacak. Çünkü oyunu kullandıktan sonra imza da atıyorsun. Eğer bunlar kusursuz şekilde geldiyse saymaya başlayacağız dedi.
1: Peki şimdi sen az önce oyunu kullandın.
0: Evet.
1: Kabine girdin.
0: Evet.
1: Sarı oylar Aziz Yıldırım. Hakan Safi. Hangisi daha az?
0: Eşitti bende.
1: Öyle mi?
0: Gerçekten. Çünkü neden eşitti biliyor musun? Bunda bir anormallik yok. Azaldıkça ekliyorlar çünkü üstüne. Yani azaldı mı Aziz Bey'in şey, hemen getirip yenisini koyuyorlar. Çünkü çıkan diyor ki mesela oradan, ya Aziz Bey'in pusulası azalmış, ekliyorlar. Hakan Bey'in azalmış, ekliyorlar. Yani bu hani bir göstergeli ama ben de gerçekten çok yakındı. Ha belki bir tanesi öndedir, arkadadır, onu bilmiyorum ama az bir farktır. Yani gözle görülemeyecek diyeyim.
1: Kim öndeydi?
0: Sanki Aziz Bey daha azdı benim girdiğim kabinde. Ben atınca eşitlendi.
2: Bir oy fark var ya.
3: Biro'yu biz kapattık.
1: Seçimin. Yani sen o zaman çok değerli adam pozisyondasın şu anda yani.

0: Seçmet gideceksin. Şimdi.
1: Ya bir sandıkta benimki ama tabii ya insanlardan şöyle bir yük almışım üstüme. Oradan buraya yürüyene kadar abi sen bilirsin kimi söylediysen kazandı Hakan Bey mi kazandı dedim ki bu sefer bilmiyorum. Bana böyle bir yük vermeyin yani üstüme.
0: Ne diyorsun peki?
1: Abi şimdi iki tarafla da konuştuk. Bir taraf diyor ki biz 14 bin oy alacağız. Aziz Bey, Aziz Yıldırım ekibi. Hakan Bey'in de duyduğum kadarıyla 16 bin iddiası var. Ya şimdi bu durumda ikisi de yani Hakan 30, Bey. Ama ben şuna inanmıyorum. 25 bin katılım oldu. Ben bir adayın 16 bin oy alacağına inanmıyorum açıkçası. Ha katılım 30 bin oldu. O zaman bir şey diyemem alabilir. Çünkü onların da bir çalışması var. Anket yapıyorlar, iletişim kuruyorlar. Bakacağız ama ben çok farklı olmayacağını düşünüyorum ya Aydın. Yani 60-40, 55-45 bir aday lehine biteceğini düşünüyorum. Ya Barış Bey'i dinliyorum daha çok. Şu arada da röportaj veriyor Sayın Barış Göktürk. O ayıp olmasa ama kazanıyoruz galiba diyormuş katıldığı yayınlarda.
0: Doğru söyle.
1: Tamam o zaman şimdilik öyle diyelim. Ama daha çok ciddi sayıda yani daha 1,5 saat var. 1 saat 35 dakika var. Fenerbahçe Kongresi'nde her an her şey olabilir.
0: Ben de merakla bekliyorum. Dün %60'a 40 yani Aziz Yıldırım tarafının beklentisi %60'a 40. Ama kongre matematiğinde şunlar da söyleniyor. Şimdi biz az önce yayına girerken 22 bin miydi?
1: 21 bini geçmişti.
0: Yani şey 22. 22 kabaca olmuş. Kabaca 22. 22 olmuştur. 22 diyelim. 20 bin üstü Hakan Safi'yle yine gelişebilir diye yorumlar vardı. Beklenti 22, 23, 24 bin seviyesinde bu kongre katılımı olacağı yönünde ve onların dün ifade ettikleri %60'a 40 seçimin biteceği yönünde. Beklentileri bu yönde Aziz Yıldırım'ın. Diğer yandan ben bazılarına da sordum tabii ne oluyor diye. Şimdi bu tabii şöyle de oluyor. Mesela burada Aziz Yıldırım'la birlikte seçime giren yöneticiler var. Ben bazıları da konuştum. Şöyle değerlendirme de yapıyorlar. Diyorlar ki şeye gidiyoruz, sandığa gidiyoruz, buralarda geri olarak değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir. Ama bu şöyle, Aziz Yıldırım'a oy vermiş birisi gelip de işte bir Fenerbahçe başkan adayının yöneticisini gördüğünde ben size destek verdim, hadi hep birlikte yürüyoruz ya diyebilir. Ya da farklı da olabilir. Yani bunlar değişken tabii.
1: O oyu attın mı? Artık senin tarafın Fenerbahçe. Bitti başkanlık seçimi. Senin için. Çünkü sen oyunu kullanmışsın. Onun için dediğim gibi Aziz Bey'e de gidip başkanın bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Ya da hani başarılar diliyorsan bu Aziz Bey'i destekliyorsun anlamına da gelmiyor. Teveccüh iki tarafta da var. Yani ben az önce Barış Bey'i gördüm. Barış Öztürk'ü gördüm. Sayın Hakan Savin Lisesi'nden. Yani iyi gidiyoruz şu anda diyor. Yani iki tarafa da var. Dediğim gibi o biraz da işin ahlaki tarafı. İşte herkes Fenerbahçeli şu anda burada. Onlar da Fenerbahçe'nin birileri. İlerideki başkanı ve yöneticileri, diğerleri de kaybeden olacak. Onun için saygıda kusur edilmemesi önemli iki tarafa da. Yani teveccüh de muhakkak vardır bu arada. Yani şimdi Aziz Bey şurada bir yürüyor, 1000 kişiyle yürüyor. Yani öyle de bakmak lazım. Hakan Bey beni alanda hiç görmedim. Bilmiyorum yürüyor mu dolanıyor mu onu hiç görmedim ama alanda.
0: Şu ana kadar ben de görmedim. Yani biz
1: Ali Koç'u gördük, Saadettin Saran'ı gördük, Aykut Kocaman'ı gördük. Yani çok değerli isimler bugün kongreye katılım gösterdi. Diyorum işte eski devlet bakanımız Sayın Cavit Çağlar'ı gördük. Valla her kesimden insan gördük. Valla her kesimden insan gördük şu ana kadar. Renkli bir kongre geçiyor.
0: Saat 17.30 kapanacak. Saat 18.30 gibi oy sayımının yapılması bekleniyor. Tekrar altını çizelim. Şimdi bir başka mesele bu transferler konusu. Hakan Safi'nin onu da alacağım, bunu da alacağım, şöyle protokoller yaptım dediği noktada bunun seçime etkisini sen nasıl yorumluyorsun?
1: Taraftar nezdinde aslında kazanan Sayın Hakan Safi oldu. Eğri oturalım doğru konuş. Yani taraftar
0: iyi. Ama mesela sosyal medyada da o denge var, hatta hazırlarımı daha çok görüyorum
1: bence
0: ben.
1: Değil, ben katılmıyorum. Ben etkileşime bakıyorum. Ben anketlere bakmıyorum. Şimdi sen ankete, ben anket açmıyorum.
0: Şeye bakıyorum, yorumlara bakıyorum ben de.
1: Yorumlara göre Fenerbahçe mesela Greenwood konusu, herkes Greenwood'u istiyor. Hatta Aziz Yıldırım taraftarları diyor ki Aziz Başkan da alsın Greenwood'u. Yani şimdi bu var. Zaten bak bu arada bence denge bu. Olması gereken bu. Hakan Bey kaybetti değil mi bugün? Oldu da kaybetti. Hakan Bey'in bence yakışanı şu olur. Sayın Aziz Bey, alın elimizdeki 4 tane ıslak imza. İstiyorsanız bu oyunculara yürüyebilirsiniz. Menajerleri bunlardır. Bunlar ıslak imzalarıdır. Anlaşmalar buradadır. Biz bir yere kadar getirdik. Devam edin demesi gerekir. İki tarafında birbirine. Ha olur olmaz bilmiyorum ama abi vaat güzel bir şeydir Aydın. Vaatle insanlar bir böyle yükselir yani. Şimdi Greenwood, Merih Demiral, Hakan Çağlanoğlu, efendime söyleyeyim Luis Suarez, ya bunlar önemli isimler Avrupa'da. Ya bak eğer Hakan Bey hoca işini yetiştirseydi seçime, iyi ve güçlü bir hoca ismi seçime yetiştirseydi Hakan Bey'in burada oyu daha fazla olurdu.
0: Mert, Yavuz Bey'i ararsın, bir burada olduğumuzu söyler misin, bir tarif edebilir misin?
1: Yavuz Bey.
0: Bu arada büyük Türk büyüklerinden Lüye'de. Lüye gördün mü?
1: Evet gördüm.
0: Baron. Nasıl tarz? Tarz nasıl?
1: Tarz. Ha? Bambaşka.
0: Şortunu çok beğendim.
1: Sen de alalım.
0: Pantolon mu şort mu?
1: Pantolon şort.
0: Pantolon şort. Levent Bey, pantolon mu şort mu? Pantolon mu şort mu? Şimdi yani bence Aziz Yıldırım favori olarak bu seçime girdi. Özellikle dünkü Hakan Çalhanoğlu meselesi, onda da son dakika bir iletişim yapıldı. Lan nasıl etkiledi sence?
1: Abi Hakan Çalhanoğlu şöyle, dün geç saatlerde bir defa Hakan Çalhanoğlu'nun, Sayın Hakan Safi'nin niyeti aslında seçime yetişti. Yani dün kürsüye yetiştirmekmiş. Fakat başkanın, ben transferi yürüten yöneticilerle konuştuğumda, başkan o imzayı almadan açıklamıyor kimseye dedi. Yani biz açıkla başkanım, merak etme, hani hallettik tamam, biz yok. Bana gönderin demiş. Hatta dün kürsüden söyledi, gelmediği için söyleyemiyorum ıslak imzası dedi. Ya diyorum muhakkak pozitif etkiledi Aydın. Ama şu da var abi, Aziz Bey'e bir vefa borcu olduğunu düşünenler var. Aziz Bey'in bir son bir şansı daha. İşte bu meşhur The Last Dance olayı yani. Son bir dansı daha hak ettiğini düşünenler de var. Bakalım şunu göreceğiz. Vefa mı kazanacak, vaatler mi kazanacak, onu göreceğiz bugün.
0: Tabii şu da var ya, bu transfer meselesi çok bir taraftan dediğin gibi konuşuluyor. Ama şunun da özellikle altını çizmek lazım ki. Transfer dedin o...
1: Şey,
0: ne oldu?
1: Ne bileyim, herkes döndü o tarafa da ben de bakayım dedim. Ha. Onlara şey. Tamam.
0: Peki. Çeşitli uyarılar yapıldı yoğunluk nedeniyle. Bu transfer meselesinde dün Aziz Yıldırım dedi ki, kardeşim dedi, ben işte onu getireceğim, bunu getireceğim demiyorum. Fenerbahçe'nin gel. Fenerbahçe'nin ne ihtiyaç?
2: Bu ne derse?
1: Yok, bu sefer bir şey demiyorum işte.
2: Dedin ya, ben duydum.
1: Ben oyu veriyorum dedim abi.
2: Nasılsın?
0: Sağ ol.
2: Lüve. Şu anda yayında mısınız?
0: Yayında, canlı yayındayız.
2: Arkadaşlar, iki tane dostumun da bir yıldır Lüve TV'ye sözü var. Evet. Hala gelmediler. Gelmediler.
0: Geleceğiz.
2: Size yeni şikayet ediyorum.
1: Yeni dönem başa geleceğiz. Işte.
2: Söz mü?
1: Söz.
2: Tamam. Ya, İyi yayınlar ya, diliyorum.
0: Ya.
2: Sen ne diyorsun Aydın?
1: Sen niye takmadın?
0: Ben Aziz Yıldırım olacak diyorum.
1: Sen
0: abi.
1: Bir şey demiyorum.
0: Abi. Levent Ümit.
2: De, bak burası... Arkadaşlar buraya bence çete sorular sorun. Çünkü bu seçim kaybetmiyor bu adam. Çocukluğundan beri kaybetmiyor.
1: Böyle yapma, yükü vermesin.
2: Öyle ama hocam, vallahi bak çocuğu babadan herhalde, rahmetli babadan. O kongre o havasını seziniyor. Kaybetmedi. Burada da kaybetmedi.
0: Sen ne diyorsun?
2: Hocam ben kimi dersem o kaybeder.
0: Söyle.
2: Sen kimi dememi istiyorsan kaybetmesini söyleyeyim. Ama ben birazcık Hakan Safi'nin biraz öne geçtiğine inanıyorum. Neden? Kendi yorumum. Dün Aziz Başkan bence seçimi bitirebilirdi konuşmasında. Ama bence konuşamadı. Orada bir de dün Ali Bey'in etkisi, gece o Ali Bey'le o resim, oranın bu tarafa bir teveccühü, bence birazcık ön tarafta görüyorum Hakan Bey'i. Ama tabii bu Fenerbahçe Kongresi, dışarıdan kestirmek çok zor. Size iyi yayınlar diliyorum.
1: Sen burada bilmiyorsun, Aydın Yıldırım, tanıştırayım.
2: Değil hadi mi? Canım.
1: Aha.
2: Ha? Vallahi mi?
1: Tabii.
0: Haberi yok mu?
1: Sen haberi yok mu? Aydın Yıldırım ya.
2: Harbiden mi?
1: Tabii canım.
0: Sen bizi izlemiyorsun.
1: Aynen. Ben de. Düğe görüşürüz. Geleceğiz, sözümüz söz baba.
0: Evet. Şimdi aslında Levent'in bıraktığı yerden gidersek. Dün... Bu arada ben onu duydum. Hani Aziz Yıldırım'ın son konuşması etkili.
1: Abi şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Dün kürsüdeki konuşmalara bakarsan Hakan Safi daha baskın bir konuşma yaptı. Ki bence işte transfere değindi, stada değindi, Nihat Özdemir'e değindi. Yine biraz böyle sinir uçlarıyla oynadı ki ilk konuşmacı olduğu için aslında Aziz Bey cevap verebilirdi. Aziz Bey'in avantajı vardı. Aziz Bey bence o avantajı kullanmadı sadece. Kötü bir konuşma yapmadı. Çok içten bence o duygusu bana şey çok geçti. Ya ben şampiyon olmak istiyorum bu statta sizlerle. Bana geçti. Geçen geçmeyen herkese göre değişir. Ama abi etkili konuşma diyorsan Hakan Bey daha iyi hazırlanmıştı kürsüye. Onu eğri oturup doğru konuşmak lazım. Ama hani kürsü ne kadar etkiler, ne kadar oy çevirir Aydın. Onu bilmiyorum. Yani ne kadar oy çevirmiştir onu birazdan sandıklar açılıp oylar sayılmaya başladıktan sonra göreceğiz. Ama ben Hakan Bey'in ciddi bir oy alacağını, kaybetse dahi ciddi bir oy alacağını ve bundan sonra Fenerbahçe siyasetinde önemli bir figür olacağını düşünüyorum.
0: Diğer yandan şunu bir altını çizmek isterim. Aslında Levent Aray'a gelince o konu kaynadı. Dünkü o konuşmada Aziz Yıldırım şunu söyledi. Dedi ki ne lazımsa o gelir dedi. Yani isimden çok bizim neye ihtiyacımız var? A'ya. Biz de bunu getiririz dedi. Bu transfer konusunda bir ve dedi ki benim dedi kendimi de bu kadar da anlatmama gerek yok. Hani yaptım. Bana da ayıp geliyor dedi, ben onu öyle yaparım, bunu böyle yaparım demek. Haklı yanı olduğunu düşünüyorum.
1: Abi işte bu biraz benim hep söylediğim o old school, eski usulle yeni jenerasyon farkı var ya, bu. Yani Aziz Bey daha bu değerlere dikkat ediyor olabilir. Bu arada ben tam ara yaşlı olduğum için ben iki tarafa da benim için önemli. Abi ama

0: vaat vermenin de ben bu kadar da kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani çünkü dünyanın her yerinde artık bu var. Real Madrid seçiminde de bu var. Şu anda eş zamanlı yapılıyor da seçim. Burada da var.
1: Mutlaka bu, vaat olur. Orada bir problem yok.
0: Büyük bir yüktür kazandığın zaman. Yapamazsan, yerine getiremezsen tam terse döner oklar. Bak bu kulüpten imza toplanarak bir başkan seçim kararı aldı. İmzayla gitmedi bu arada. Herkes yanlış biliyor. İmza sayısı yeterli değildi. Başkan dedi ki bana böyle tepki varsa gideyim kongreye dedi. Onun için bu kulüpte Hakan Bey ciddi bir risk aldı bu isimleri açıklayarak. Kolay değil. Çünkü bu isimlerin mesela ben hep Lewandowski'yi bekledim. Neden? Ya bonservisi elinde. Anlaştıysa açıklar. Demek ki yok Lewandowski şu anda listesinde, planlamasında. Ama hep söylüyorum. Mesela hoca açıklamasında bekledim. Sorduğum zaman özellikle Ömer Topbaş'a, ya hoca işi biraz daha futbolcudan zor diyor. Ya hocalar hem yaşları gereği, tecrübeleri gereği daha detaycılar ve hani biraz seçime bıraktı çoğu. Seçim sonrasına bıraktı diyor. Ama Aziz Bey'in de bir inancı var. Aziz Bey bana ayıp geliyor böyle şeyler. Olabilir abi. Yani bu insandan insana değişir. Fenerbahçeli'den Fenerbahçeli'de değişir. Etkilemek istediğin kitleye bağlı bu. Yani Hakan Bey genç jenerasyonumu etkilemek istiyor. Vaatle etkilersin. Aziz Bey biraz daha yaşı büyük, daha böyle değerlere, maneviyata önem verenlere. Çünkü ne diyor Aziz Bey? Kadro kurarım ama asıl ruh, Fenerbahçe ruhu geri getireceğiz diyor. Ruhla şampiyon olacağız. Fenerbahçe ruhuyla, Kadıköy ruhuyla olacağız diyor. Bakacağız, göreceğiz. Abi hangisi şampiyon yapacaksa yapsın, nasıl yapacaksa yapsın. Artık Fenerbahçe'nin burasına geldi çünkü bu şampiyonsuzluk işi.
2: Peki bir taraftan bir röportaj durumu vardı ya, vardı da ne oldu şimdi ayarlayamadık mı?
3: Bu tarafa doğru gidiyor.
2: Ha diğer tarafa doğru.
0: Kimle yapacak? Türgen
2: Geçken.
0: Ha önemli, Astor Enerjiniz. Evet, Türgen'in ama... en zengin, en yüksek, kendi kişisel serveti en yüksek kişisi.
2: Daha çok ters zamana geldi. Onlar o taraftaymış. Yavuz Bey var, o dedi ki böyle bir durum var. Ben de Mert üzerinden gittim ama diğer tarafa doğru geçiyorlarmış. Bak, artık başka zaman.
0: Görev alacak Aziz Bey seçilirse. Önemli bir iş insanı. Abi diyorum bunların hepsi Fenerbahçe'nin değeri. Yani Feridun Bey'in adını da yeni duyduk aslında, Fenerbahçe ile beraber anıldığını ilk kez bu kongrede duyuyoruz. Daha önce galiba Ankara Gücü'ne yöneticilik yapmış.
2: Ankara Gücü'ne yapmış.
0: Abi ne kadar güzel, bak böyle bir değeri niye kaybediyor? Fenerbahçe'nin şu gün baksan Türkiye'nin en zenginleri listesinde yarısı Fenerbahçeli zaten. Yani Murat Ülker Fenerbahçeli, Ferit Şahin Fenerbahçeli, Ali Koç Fenerbahçeli, Feridun Geçkel Fenerbahçeli, Hakan Saf Fenerbahçeli, Hamdi Akın Fenerbahçeli. Ya hepsi değer, bu değerleri ne olur kaybetmeyelim, kötülemeyelim, değersizleştirmeyelim. Rica ediyorum Fenerbahçe taraftarından özellikle, hepsi çok değerli insanlar. Ha ama hesap güderlerse, biz kaybettik bize ne Fenerbahçe'den derlerse, o zaman ayrı tekrar değerlendiririz konuyu.
2: Belki. Bu arada yayınımızda 3000'e yakın Dijifbol'da izleyenimiz var. Evet Aziz Yıldırım tekrar anladığım kadarıyla.
0: Stada girdi.
2: Stada mı girdi Aziz?
0: Stada girdi. Stattan geliyor şu anda.
2: Aa tamam peki. O zaman lojeye gitti, oradan geçti, oradan takip edecek.
0: 1,5 saat, 1 saat 20 dakika.
2: 1 saat 20 dakika, 1 saat 1,5 saat sonra Fenerbahçe'de oy verme işlemleri tamamlanacak. Bu arada çok sayıda yorum geliyor ama maalesef yani telefonun ekranını bile görmekte zorlanıyorum.
0: Yok, gözükmüyor, saati göre.
2: Gözükmüyor, o yüzden izleyenlerimiz kusura bakmasınlar. Elimden geldiğince en azından bütün bu şeyin seçimin gündemine dair soruları, toplam gündemi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Şimdi şu Ali Koç meselesine bir tekrar dönmek lazım. Yayınımızı yeni açan izleyenlerimiz de tekrar merak edebilir. Hatta bizim arkadaşlarımız da şöyle bir anket yapmışlar. Yani bu destek, bu seçimi Hakan Safir lehine etkiler mi etkilemez mi? Benim gördüğüm etkiler, yani olumlu yönde etkiler diye bir şey var, sonuç var. Ama terste tepebilir mi? Ve şu bir gerçek bence. İki başkan adayının da, yani Ali Koç'un da bir kemik oyu var. Aziz Yıldırım'ın da bir kemik oyu var. Hakan Safi'nin kemik oyu olduğunu düşünmüyorum. Yok, zaten ilk defa seçime giriyor. Ali Koç'un kemik oyu potansiyeli neyi değiştirir?
0: Abi Ali Koç'un kemik oyu bu kulüpte 12 bin civarı. Şimdi 12 bin oy her şeyi etkiler. Ama bu 12 bin oyun içinde eğer Ali Bey bu destek resmi bir destek olsaydı, iletişim kanallarıyla desteklenseydi ve bundan bir hafta 10 gün önce söylenseydi çok daha farklı olurdu burası. Çünkü Aziz Bey'in destekçileri sadece İstanbul'da yaşamıyor. Yurt içi, yurt dışı. Farklı organizasyonlara düzenlenebilir de onun için hani muhakkak bir etkisi olacak ama olumlu da olacak, olumsuz da olacak. Ama bugün bu katılım bu haldeyse bence etkisi olduğunu görüyoruz. İyi anlamda da kötü. Ya bir grupta insan var. Bir grupta insan var. O insanlarda Ali Bey bu kulübün hiçbir şekilde içinde olmamalı deyip tam tersi oy atıyorlar şu an. Belki gelmeyi düşünmeyip ya bak Ali Bey de çıktı ortaya. Hakan Bey de Ali Bey'in adayı belli oldu, artık biz gidelim öbürüne verelim diyen de var şu anda. Onun için kestiremiyorum Aydın. Ben ilk kez bir kongreyi kestiremiyorum. Çok net. Her kongreyi kestirdik bugüne kadar. 3 aşağı 5 yukarı oy oranına kadar kestirdik. Bu kongre Fenerbahçe'de belki de en renkli sonuçlara sahne olacak. Ya bugün Hakan Sağ bu kongreyi kazanırsa çok büyük sürpriz yapmış olacak.
2: Tamam. Buraya mı gelmiş? Tamam sen telefonla, biz buradayız zaten. Sen

0: Stadyum tarafında mı? Sen bir konuş, eğer buralardaysa uygun. Yoksa gerekirse giderim ben bu arada, sorun yok. Çünkü merak... Hayır şey... Kamerayla gideriz diğer tarafa canım. Yani Feridun Bey merak edilen bir isim olduğu için iyi de bir enteresan da bir röportaj olur diye düşünüyorum. Duruma göre senden sonra belki öyle bir şey de yapacağız. Zeynimiz zaten
1: yapacak. Önemli. Önemli bir figür. Yani daha son en son açıklanan diyorum listede Murat Ülker'i geçerek Türkiye'nin en zengin insanından bahsediyoruz şu anda. Yani Allah daha çok arttırsın mal varlığını tabii. Renkli bir figür olacak. Belki de Feridun Bey de ileride Fenerbahçe'nin başkan adaylarından biri olur.
0: Azizliğim de sürekli öne çıkarıyor kendisini.
1: Abi neden olmasın ya, diyorum ben, Fenerbahçe genç de bir iş insanı kendisi, neden olmasın, Fenerbahçe'nin hepsine ihtiyacı var, hep aynı şeyi söylüyorum, söylemeye devam edeceğim, Fenerbahçe'nin hepsine ihtiyacı var. Eğer istiyorsak ki Fenerbahçe sahipli modele geçmesin, Fenerbahçe sadece kendi başkanları tarafından yönetilsin, o zaman güçlü başkana ihtiyacınız var. 2 kere 2 eşittir 4. Bunun başka, ya parasız da olur, Aziz Bey de söylemiş geçen, nereye oluyor parasız demiş. Ya parasız olmaz bu işler, şey değil bu, para vermekten bahsediyorum, bu kulüplerin işleyişi var Aydın, sıcak para ihtiyacı var. Hani O akışı sahip. Bir de Aziz Bey de söylemiş. Fenerbahçe'nin önümüzdeki sene bir yılda 200 milyon euro ödemesi var şu anda. 200 milyon euro daha hiçbir şey yapmadan. Transfer de yok. Onun için kolay değil abi. Böyle güçlü figürlere ihtiyacımız var. Olacak. Bu arada her kulübün başkanı güçlü. Yani millet öyle bir anlatıyor ki sanki Dursun Özbek emekli falan. Ya Dursun Özbek de Türkiye'nin büyük turizmcilerinden bir tanesi. Yani olmaz. Güçlü olacaksın. Onun için Feridun Bey de bence ileride Fenerbahçe siyasetinde. Feridun Bey var. Mesela şeyin Hakan Bey'in lisesinde Altınbaş, İmam Altınbaş'ın oğlu var sayın eski Göztepe'nin sahibinin. Genç böyle profiller. Mertay Bey var yine Ankara'dan. Onlar da böyle Fenerbahçe'de ileride siyasetinde yer almak isteyen. Belli bir miktarı da taraftarın sevdiği tabiyle para yakmayı düşünen insanlar. Allah sayılarını artırsın Fenerbahçe'de tabii.
0: Peki tekrar edelim. Herhalde bir 22-23 bin bandına doğru geliyordur. Çünkü esas yoğunluk bu arada öğlen saatlerinde oldu. Biz evet. Buraya...
2: Aydın Cingöz ve Murat Aşık'ın Dijital Futbol'daki değerlendirmesi bu şekildeydi. Yaklaşık bir saat önce gerçekleştirdikleri yayında bu ifadeler yer aldı. Hakan Sapi oyunu kullanan isimlerden biriydi. Oyunu kullanan bir diğer adaydı ki Hakan Sapi'nin oyu az önce Hakan Sapi oy kullanmaya girerken sandığa atıldı. Sandığa oyunu az önce attı. Öyle söyleyeyim Hakan Sapi için. Sayın Sapi... Az önce oy kullanmaya geldi. Oy kullanma işlemi de devam ediyor. 20-30 dakikalık bir bölüm var. Tabii Murat Aşık'ın da az önce dediği gibi saat 17 itibariyle giriş kapanıyor. 17'ye kadar hani bankada girdiğinizde 17'den sonra giremiyorsunuz da 17'ye kadar olan bölümde yine girişler yasakken orada bankanın içerisine girdiğinizde işleminizi yapabiliyorsunuz ya, o hesap. Yani yanlış anlamayın lütfen o kısmı. 17 itibariyle tamamen sandık kapanıyor, tamamen kullanma işlemleri bitiyor diyemiyoruz. Ama yavaş yavaş da sayıma geçilecek bir bölüm olacak orası da. Sayın Aziz Yıldırım'ı görüyorum. Sayın Aziz Yıldırım da Hakan Safi'nin olduğu gibi az önce onun da seçim alanına geldiğinde, sandıkların yakınına geldiğinde gösterilen teveccühle karşılandığı gibi Sayın Başkan, geçmiş başkanlardan Aziz Yıldırım da iyi bir teveccühle orada ilerliyor. Hakan Safi'nin az önce geldiğini, oy kullandığını hatırladık, söyledik, hatırlattık. Aziz Yıldırım da sandığa doğru az önce kızı Yaz'la beraber kullandığı oyunun ardından oralarda sandıklara doğru yeniden bir geliyor olarak gördüm. Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ı, Sayın Aday Aziz Yıldırım'ı ve diğer aday Sayın Hakan Safi'yi az önce oralarda gördük. Oralarda olmaya, yönetim kurullarıyla beraber oralarda olmaya devam ediyorlar. Dinleyicilerimizden gelen mesajlar var. Mehmet Yıldırım Hakan Safi kazanacak demiş. Yaşar Bey, Berk kardeşim selamünaleyküm. Seçim sonucu hayırlısı olsun Fenerbahçe'miz için. Ayrıca Aydın Cingöz'e selamlar demiş. Aleyküm selam, sağ olun, var olun. Diyelim ve şimdi biraz da şöyle sandıklara artık sayıma yaklaşırken 17-10, 17-20 civarına kadar saatlerimiz o bölümü gösterinceye dek açıklamalar üzerinde ilerleyelim. Dün Hakan Safi neler söyledi? Kongrede neler konuşuldu, neler anlatıldı? Hemen ardından da Aziz Yıldırım neler söyledi? Her iki adayı da dinleyerek devam edelim. Hakan Safi'nin açıklamalarındayız. Hemen ardından Aziz Yıldırım konuşacak.
3: Sayın Divan Kurulu üyelerim, Sayın Başkanım ve Yönetim Kurulu üyeleri, kıymetli kongre üyelerimiz, ekranları başında bizleri izleyen radyolarında, yine bizleri dinleyen büyük Fenerbahçe ailesi ve değerli basın mensupları, hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Sizlere başkan adayı sıfatıyla hitap etmenin büyük mutluluğu içerisindeyim. Değerli kongreleri, geçtiğimiz Eylül ayında adaylık kararını verdikten sonra çok sevdiğim Fenerbahçe için kendime hiçbir limit koymadım.

kararını verdikten sonra çok sevdiğim Fenerbahçe'm için kendime hiçbir limit koymadım. Adaylık konusunda da bir dakika bile tereddüt etmedim. Kulübüme de hizmet etmek için kollarımı sıvadım, sıvıyorum. Çünkü bizlere göre Fenerbahçe'mizin artık kaybedecek bir dakikası bile yok. Sevgili kongre üyelerimiz, aylarca çok çalıştık. Avrupa'nın farklı kulüplerini ziyaret ettik. Farklı futbol modellerini, kültürlerini inceledik. Çok önemli futbol adamlarıyla bir araya geldik. Bunlardan da biliyorsunuz benim de kıymetli arkadaşım, kim o? Paolo Maldini. Milan'ın şampiyonluk hasretine son veren yapılanmanın da mimarı olan sevgili Paolo ile Fenerbahçe'nin mevcut durumunu değerlendirdik. Hedeflerimizi belirledik. Fenerbahçe tribünlerinin istediği coşkulu futbolu sahaya nasıl yansıtacağımızı da kararlaştırdık. Haftalar öncesinden de transfer temaslarımız da başladı. Biliyorsunuz şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Neydi isimleri? Dinliyorum. Neydi isimleri? Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood. Bitmedi. İnanın, dahası da geliyor. Ben ıslak imza olmadan konuşmam değerli Fenerbahçeliler. Bu anlaşmaları da yaparken çok çok ince düşündük. Fenerbahçeli'nin beklentilerini karşılayacak isimleri de özenle seçtik. Ben verdiğim hiçbir sözden de dönmem. Benim için söz ağızdan bir kere çıkar. Öyle olduğunu da kampanya boyunca sizlere gösterdik mi? Gösterdik. Çünkü Fenerbahçe'ye yakışan da budur. Fenerbahçe'yi vasata alıştıranlardan, kadrosunu eksik bırakanlardan, transferde geç kalanlardan olmayacağız. Bunu da emin olabilirsiniz. Sabahleyin belki görmüşsünüzdür. İki tane yöneticimiz yok arkadaşlar. Nerede biliyor musunuz? Nerede biliyor musunuz? Londra'da bekliyorlar. Islak imza olduğu zaman da bu kardeşleriniz de buraya sizlerin huzuruna getireceğim. Gelecek hafta mazbatayı alınca göreceksiniz. Açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak. Sevgili Fenerbahçeliler, çok yorulduk, çok yıprandık, çok da bölündük, farkındayım. Günlerdir binlerce Fenerbahçeli ile bir araya geldik. Herkesle dertleştik. Hepsinin beklentilerini dinledik. Değerli Fenerbahçeliler, 12 yıldır şampiyon olamıyoruz. Artık sabrınız kalmadı, biliyorum. Biz

seçildiğimiz takdirde bu hasretin 13 yıla çıkmayacağının sözünü veriyorum. Biz Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız ve bizim bu hedefimize kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz. Bana seçim kampanyası süresinde en çok değerli Fenerbahçeliler yapı meselesi soruldu. Nasıl başa çıkacaksınız diye. Bu işi nasıl çözeceksiniz diye. Fenerbahçe'nin haklarını koruyabilecek misiniz sorularını çok duyduk. Fenerbahçe'mizin tarihinde maalesef çalınan birçok şampiyonluk var. Şunu net olarak söylememiz, bunun da farkında olmamız gerek. Biz, bunu üzülerek söylüyorum, teknik direktörümüzün, futbolcularımızın, taraftarlarımızın emeklerini bazen korumakta zorlandık. Rakiplerimiz adeta cirit attı. Çünkü niye? Meydan boştu. Kıymetli Fenerbahçeliler, ben geçmişi konuşmayı seven birisi değilim. Olan oldu. Geri dönme imkanımız tabii ki yok. Ben temsil ettiğim geleceği konuşmanın daha değerli olduğunu düşünüyorum. Diyorlar ki sen ne yapacaksın Hakan Safi? Buyurun size anlatayım. Ben ilk olarak tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım. Ve saha içi konusunda da hiçbir bahaneye de izin vermeyeceğim. Fakat bu da yeterli değil. Saha dışındaki engelleri de teker teker kaldıracağız. Kurtlar Vadisi dönemleri geride kaldı kıymetli Fenerbahçeliler. Devir değişti. Devir iletişim, doğru bağlantı ve lobi dönemi. Yönetimde olduğum dönemde Türk futbol tarihinde ilk kez yabancı var gelmesine de vesile oldum. Tarihte ilk kez yabancı bir hakem ataması gerçekleştirildi. Ben de mütevazi olmayacağım bu konuda. Ben olmasam da bunlar olmayacaktı. Ben doğru adımlar atarak rekabetin en azından saha dışında eşitlenmesi için çok önemli hamleler yaptım. Yarın başkan seçtiğiniz takdirde fikstür, hakem konuları sorun olmayacak. Eşit şartlarda mücadele edeceğiz. Söz veriyorum. Benim olduğum yerde Fenerbahçe'nin bir değil çeyrek puanını almaya kimse cesaret edemeyecek. ...1959 öncesi şampiyonlukları da arkadaşlar unutmadık. Fenerbahçe'mizin başvurusu ortada. Hakkımız olan bu şampiyonlukları da alacağız, emin olun. Değerli kongreleri, Fenerbahçelileri böldüler, ötekileştirdiler. Bu güzide camia maalesef zayıfladı. Saha içinde de saha dışında da etkisiz kaldık. Camiamız gücünü unuttu. Etkisi azaldı. Buna izin veremeyiz. Ötekileştiren benden değilsen düşmansın diyen zihniyet Fenerbahçe'mizi prangaladı. Buna da izin veremeyiz. Kampanya süresince değerli arkadaşlar birçok derneğimizi ziyaret ettik. Bazılarında maalesef siz de biliyorsunuz basına da yansıdı. Tatsız olaylar yaşanmış. Bizim kapımız herkese açık. Fenerbahçe'miz yeniden istediğimiz noktaya ancak herkesin çabasıyla gelecek dedik. Buradan
tüm derneklerimize, bizim yanımızda da oldukları için hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe sevdasını hiçbir bedel talep etmeden tamamen gönüllülük esasıyla dünyanın dört bir yanında yaşatıyorsunuz. Kadıköy'den uzak olan Fenerbahçelilerin sevgisini taze tutmasına vesile oluyorsunuz. Hepsine bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Buradan bu güzide camianın belki mi taraftarına da seslenmek istiyorum. Yağmur çamur demeden gelip takımınızı desteklediniz. Her deplasmanda yanımızda oldunuz. Branş fark etmeksizin tribünleri doldurdunuz. Ne diyoruz? Bazen hüzün vardır, bazen de mutluluk. Son dönemde futbolda istediğimiz mutluluğu yaşayamadık. Sizlere söz veriyorum Fenerbahçeliler. Teveccüh gösterip bizi seçtiğiniz takdirde gelecek Mayıs ayında nasıl bir kutlama yapacağımızı tüm dünyaya göstereceğiz. Bunun da fragmanını seçim kampanyamızda gösterdik. Bizler Fenerbahçe'nin gücünü yeniden herkese göstereceğiz. Bugün Sayın Yıldırım'la seçimde rakibiz. Yarın 7 Haziran'da bir başkan seçilecek. 8 Haziran'da hepimiz çubuklu için mücadelemize devam edeceğiz. Bugün efsane başkanımız da tabii ki rakibiz. Ancak arkadaşlar, gerçek rakibimizi unutmayalım. Sevgili Fenerbahçeliler, ben unutmam. Hakem seminerlerine rakip takım adıyla katılan hakemleri, fikstüre ayar çekenleri kutlamalarda bize küfreden teknik direktörleri Fenerbahçe'ye sallayarak, reyting alanları ilmek ilmek işleyerek yolumuza türlü türlü engel çıkarttılar. Bu kardeşiniz unutmaz.

Sizler de hafızanızı taze tutun. Rehavete yer yok. Hepimiz üstümüze düşeni yapmalıyız. Seçildiğimde ne yapı, ne kirli lobi, ne de kollanan rakipler olacak. Hiçbirine izin vermeyeceğim. Bizler imtiyaz değil, eşit şartlarda mücadele istiyoruz. Buna da hiç kimse engel olamayacak. Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım.

Bugüne kadar kimsenin de hakkımı yemesine izin vermedim. Söz konusu Fenerbahçe olursa da hiç izin vermem. Gençliğim, enerjim, servetim, her şeyim Fenerbahçe'me feda olsun.

Özlemişiz bu şarkıları. Aa, çok söyleyeceğiz. Seçim kampanyasında bazen Hakan Bey sizi az tanıyoruz diyenler oldu. İzin verirseniz biraz kendimi anlatmam gerek. Aziz Bey ifade etti. Evet, ben nereden geliyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Sizler gibi sokaklardan geliyorum. Kasımpaşa'da büyüdüm. Yatılı okulda okudum. Disiplini öğrendim. Ufkum açıldı. Amerika'da MBA yaptım. Kıymetli Fenerbahçeliler, 18 yaşımda da babamı kaybettim. Mekanı cennet olsun. İmtiyazlı bir çocuk değildim. Hiçbir şey bana peşin olarak verilmedi. 14 yaşında girdiğim çalışma hayatımda tırnaklarımla kazıyarak milyar dolarlık şirketler kurdum. Ailem için yaptım. Şimdi sarı lacivertli ailem için yapma zamanı. İnanın, sizler için hiçbir limitim yok. Para pul umurumda değil. Çocuklarımla caddede kutlayacağım bir şampiyonda paha biçmem zaten imkansız. Sizler için de öyle biliyorum. Çocuklarımızın yüzlerini hep beraber birlikte güldüreceğiz. Biz şampiyon olacağız. Bir seri başlatacağız. Hiç kuşkunuz olmasın sevgili renktaşlar. Fenerbahçe dönemi başlıyor ve bizi hiç kimse durduramayacak. Hiç kimse. Kıymetli kongre üyelerimiz, pazar günü yani yarın bir seçim yapmanız gerekecek. Geçmişle gelecek arasında çok kritik bir seçim. Fenerbahçe geçmişin sorunlarında takılı mı kalacak, yoksa geleceğin başarılarıyla mı coşacak? Sizler karar vereceksiniz. Artık o kadar enerjim yok diye mi, yoksa ne pahasına olursa olsun canla başla çalışacağım diyen mi, siz seçeceksiniz. Müsaadenizle gözlüğümü takmak istiyorum arkadaşlar. Çok güneş var. Sizlere de Allah sabır versin. Nasıl dayandınız bilmiyorum. Sizlere de. Bir yıldız yeter diyen mi, yoksa dünya yıldızlarını getirdim diyen mi, sizlerin tercihi olacak. Değerli Fenerbahçeliler, aslında en büyük yük de sizlerin omuzunda. Fenerbahçemizin kaybedecek bir dakikası bile yok. Hepiniz farkındasınız biliyorum. Bir seneyi daha rakibimizin şampiyonluğunu izleyerek geçiremeyiz. Şunu unutmayın, bu büyük camiamızın hiç kimseye borcu yok. Kimsenin de malı değil. Biz kibirli olmayacağız. Tribünleri de kapatmayacağız. Kombine iptal edip maça babasıyla gelen çocukları da ağlatmayacağız. Kıymetli Fenerbahçeliler, Fenerbahçeliler, kulübümüz için çok önemli projelerimiz var. İşimiz sadece transfer değil tabii ki. Öncelikli diğer konumuzda stat konusuyla da başlamak istiyorum. Stat projesini geçen sene bizler geliştirdik. Stadımızı kendi yerinde papazın çayırında 64.500 kişilik kapasiteye çıkartacağız. Bunu da ilk sezonumuzda şampiyon olduktan sonra yapacağız.
stadımızın Mayıs ayına yetişmesi mümkün değil. Rakibimiz kampanyasını önce şampiyonluk, sonra stat diyerek başladı. Güzel. Sonrasında da Mayıs ayında bitireceğiz dedi. Şimdi de söylemi izinler alınırsa diye değişti. Sevgili Fenerbahçeliler, kimsenin sizleri yanıltmasına izin vermeyin. Kutsal oylarınızı da ona göre verin. Bir diğer konumuz da tesisler. Tesislere de el atmamız gerekiyor değerli Fenerbahçeliler. Kulübümüzün büyüklüğüne hiç yakışmayan biri durumdaki de tesislerimiz. Fenerbahçelilere birlikte vakit geçirebilecekleri, Fenerbahçe yaşayabilecekleri kaliteli yaşam alanları sunmamız gerekiyor. Maltepe tesislerimiz çok kritik. Fenerbahçe altyapısı son zamanlarda çok önemli yıldızlar çıkarttı. Buna devam etmemiz, altyapı konusunda da daha verimli tesisler inşa etmemiz gerekiyor. Değerli kongreleri, amatör şubelerle ilgili kampanyamız döneminde çok sorular geldi. Bizler defalarca söylediğimiz gibi şube kapatmaya veya bütçe küçültmeye gelmiyoruz. Sevgili eski yöneticimiz Hulusi Bey dedi ki bana, Sayın Safi, voleybolda 15 milyon euro açık olacak, hesabını ona göre yap dedi. İşiniz rahat olsun, hiçbir çekincemiz yok. Amatör şubelerimize de gereken neyse o desteği vereceğiz. Özellikle basketbol konusuna değinmek isterim. Basketbolla ilgili düşüncemiz net. Profesyonellerimizden memnunuz. Şubelerimiz çok iyi gidiyor. Daha fazla destek vereceğimiz hiçbirinizin merakında kalmasın. Kıymetli Fenerbahçeliler, sporcu yetiştirmek bizim en önemli görevimiz. Tüzüğümüz ortada. Fenerbahçemizin vizyonu, ulu önder Atatürk'ümüzün ilkelerine sadık sporcular yetiştirmektir. Kıymetli kongreleri, buradan Fenerbahçe Spor Kulübü çalışanlarına da seslenmek istiyorum. Aklınızda hiçbir endişe olmasın. Bizler rövanş duygularıyla gelmiyoruz. Kimsenin işi konusunda da bir sorun yaşanmayacak. Her kim ki işini iyi yapıyorsa bizimle birlikte yolumuza devam edecek. Özlük hakları konusunda da yaşanan sıkıntıları çözeceğiz. Branşlar arasındaki dengesizlikleri ortadan kaldıracağız. Fenerbahçe televizyonu ve radyosu da bizim için çok kıymetli. Televizyonumuz aynı şekilde yoluna devam edecek. Radyo konusuna da göreve gelince tekrar değerlendireceğiz. Sevgili Fenerbahçeliler, futbol konusunda transfer haricinde de projelerimiz var. Öncelikle Türkiye'de farklı bölgelerde 5 pilot takım satın alacağız. Genç oyuncularımıza rekabetçi bir ortam sunacağız. Fenerbahçeli teknik adamlara iş imkanı oluşturacağız. Yurt dışından da bir takım satın alma projemiz var. Uluslararası seviyede yapacağımız bu anlaşma hem transfer önceliği hem de Güney Amerika ve Afrika'dan getireceğimiz oyunculara Avrupa futboluna adaptasyon süresi tanıyacak. Batı Afrika'da bir akademi ile anlaşmak istiyoruz. Bu da Fenerbahçe'mize yine genç yetenekler konusunda transfer önceliği sağlayacak. Sevgili Fenerbahçeliler, finansal konularda hep borçlardan bahsediliyor. Biz farklı bir yerden bakıyoruz. Gelirlerimize bakmamız lazım. Yeni gelir kaynakları üretmemiz lazım. Bizler Fenerbahçe'ye tarihinde olmayan
yeni araziler kazandıracağız. Ne kadar biliyor musunuz? 1 milyon metrekare.

önemli şirketleri var. Feneryum da bunlardan biri. Feneryum'u halka arz konusunda değerlendirmemiz gerekecek. Dün denk geldim değerli rakibim, yönetim kurulu olarak diyor ki biz hiç toplanmadık. Biz hep toplanıyoruz değerli Fenerbahçeliler. Hep ekip halinde çalışıyoruz. Bizler bu yönetimi oluştururken de birçok istişareler yaptık. Dün akşam bile sabah 4'e kadar belki 60-70 kişiyle istişare yapmaya hep devam ettik. Kulübün kültürüne hakim, deneyimli isimler bize kılavuz oldular. Enerjik, genç Fenerbahçesine hizmet etmek için sabırsızlanan genç isimler de gücümüze güç kattılar. Bu yönetimde herkese dokunmaya çalıştık. Deneyimi, enerjisi, iştahı, finansal gücü ve sağlam bağlantıları olan isimleri de bir araya getirdik. Sayın Başkanımız, Aziz Başkanımız ne diyor? Listelere bakın, öyle karar verin demiş. Bence de öyle karar verin sevgili Fenerbahçeliler. Biz listemizi kendimiz oluşturduk. Hepsi de pırıl pırıl, hiçbir bagajı olmayan isimler. Bizim listemizi ceketsiz gölge başkan oluşturmadı.

2011 yılından beri Türkiye'de bir şike olayı yaşanmadı diyen ceketsiz gölge başkanı affetmek istiyor musunuz diye öyle duyduk. Menfaatlerini Fenerbahçe'sinin önüne koyan, istifa edip gidenleri siz affetseniz de Fenerbahçe'miz affetmez. Kıymetli Fenerbahçeliler, biz kalbi sarı lacivert atan herkesle biriz. Bizim ayrıştırma, ötekileştirme, düşmanlaştırma gibi bir derdimiz yok. Bugün seçimdeyiz. Ama 8 Haziran'dan itibaren hepimiz aynı renklerin peşinden koşacağız. Ben bunun sözünü çok net verebiliyorum. Bakın, ben Eylül ayında seçimi kaybettik. Ama kulübeme olan desteğim bir an olsa bile azalmadı. Küsüp gidenlerden hiç olmadım. Fenerbahçem listelenirken susanlardan olmadım. Paraya ihtiyaç varken sırtımı dönenlerden olmadım. Dün olmadım. Sizlere yine bu kürsüden söz veriyorum. Hayatımın sonuna kadar da olmayacağım.

0: Unutmayın değerli renktaşlarım, Fenerbahçe'mizin kimseye borcu yok. Bizim Fenerbahçe'ye hizmet borcumuz var. Eğer teveccüh gösterirseniz, başkan seçerseniz, tüm enerjimle, tüm servetimle, görevde olduğum her saniyesinde sizlerin emrinde olacağım.
1: Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi'nin açıklamaları dün böyleydi. Aziz Yıldırım'ın açıklamasını da tekrardan sizlere hatırlatacağız. Oraya da tekrar gideceğiz ama genel kurulda oy verme işlemlerinde son dakikalara girildi artık. 17 itibariyle kapılar kapandı ama oraya girenler, işlemi devam edenler, oy kullanabilecekler. Oy verme işlemi oraya yeni girecek olanlar için sona ermiş oldu. Öyle

söyleyelim. Orada olan, hatta orada olan ihtimal eğer gibi kısımlardan tutarak değil de şöyle biraz da orayı izleyerek önümdeki ekranlardan, ajanslardan ve özellikle kulüp televizyonundan, Fenerbahçe TV'den gelen görüntülerle yorumlayacak olursam daha net yorumlarım ki bir bölümde az sayıda oy kullanan isimlerden, üyelerden bahsedebiliriz, onu söyleyeyim. Ama bu da çok az sayıda. Artık yavaş yavaş Fenerbahçe'de başkanı konuşabileceğimiz bölüme doğru yaklaşıyoruz. Aslında şöyle söyleyeyim, biraz böyle manşet gibi olacak. Böyle çekiyormuş gibi, çeken bir manşette bulunuyormuş gibi olacak bu söylediklerim ama Fenerbahçe'de başkan belli olduğu an itibariyle, biz bilmiyoruz. Sayıma geçilecek, oylar tasnif edilecek, düzenlenecek yani ve az sonra açıklanacak. Yaklaşık 1 saat, 1,5 saat, belki 2 saat içerisinde, kimine göre saat 8, 8,5'u bulur diyorlar ama saat kaç olursa olsun, saat kaça dek bunlar tasnif ediliyor, düzenleniyor, açıklanıyor, sayılıyor olursa olsun. Radyo gol frekanslarında bir seçim günü klasiği. Radyo gol habercilik farkıyla sizlere aktaracağız. İlk aktaranlardan olmak için çabalayacağız. Her seçimde, her gündem zamanında olduğu gibi bu tarz gündemlerde radyo gol frekanslarında neyi gördüyseniz, neyi dinlediyseniz yine onu dinleyeceksiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan da bunu sizlerle paylaşıyoruz tabii an beyan. Sosyal medya demişken, sosyal medyadan Sayarberk hesabından da sizlerden gelen mesajları az önce Hakan Safi'yi dinlerken, yani kısa bir benim için de ara olan bölümde sizlerden gelen mesajları da gördüm. Tek tek tüm mesajlara teşekkür edeyim. Musa Çotuk yazmış, Yunus Dane yazmış. Aynı şekilde gün içerisinde gelen mesajlarda Mehmet Acı'nın mesajı var. Fatih Kaya mesajını iletmiş. Gökhan Tüfekçi teşekkürler. Bir mesaj daha, adı yazmıyor dinleyicimizin ve aynı zamanda sosyal medyadan bize ulaşan dinleyicimizin, ona da teşekkür edelim. Teşekkür edelim. Ali Özataç, Hüseyin Mecit gibi isimlerin mesajlarını da görüyorum. Sosyal medyada Sayarberk hesabından takipleşebiliriz. Oradan da tüm görüşlerinizi, fikirlerinizi, buradan kaçırdığımız görüş ve fikirlerinizi yayın sonralarında, yayın öncesinde, yayın sonrasında, yayınımızın olmadığı, yayınımın olmadığı günlerde bana Sayarberk Instagram hesabımdan iletebilirsiniz diyeyim. Oraya da, Instagram'a da, orada konuşmak adına sizleri de bekliyoruz diye aktarayım. Sayarberk Instagram'dan takipleşelim diyeyim. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında toplamda 27.138 kongre üyesi oy kullandı. Çok sınırda bir rakam. Yani kimine göre 22-23'lerden sonra Hakan Safi tarafına eğilim gösterilebileceği konuşuluyordu, değerlendiriliyordu. Kimine göre de 25-26-27'yi bulursa, 27-28'leri bulursa katılım, binleri, 27.000, 28.000'leri bulursa katılım, burada Hakan Safi tarafına böyle biraz daha ağırlıklı konuşabilir. Oraya ağırlıklı, oraya öz bir şeyden bahsedebiliriz gibi yorumlar yapılıyordu. Yani onun, Hakan Safi tarafının, Sayın Safi tarafının lehine bir sonuçtan bahsedebiliriz gibi yorumlar yapılıyordu. Ama tabii tüm bu yorumlar bir tarafa, tüm bu yorumların bir tarafa kaldı. Tüm bu yorumların sandıklar açıldı ve sayılma itibariyle, sayımın bittiği andan itibaren rafa kalkacağı, gerçek sonucun sandıkta olacağı anlara girdik. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Aziz Yıldırım'ın listesinde Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağ, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif gibi isimler yer alırken, yedek üyelerde Fatih Aslan, Volkan Akan, Savaş Adalet, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Demre İşçen ve Yasemin Baba Yiğit gibi isimlerin yer aldığını görüyorduk. Diğer tarafta Hakan Safi'nin listesinde asil üyelerde Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlar Çağlarca, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaş, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Öz Yıldırım, Taha Gökberk Doğan gibi isimler var. Yedek üyelerde Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut Mert Sayın, Ahmet Murat Emanetoğlu, Barış Öztürk,
Aras Bağ ve Mustafa Enes Yıldırım gibi isimlerin yer aldığını da hatırlatmış olalım. Ya Hakan Safi tarafında bu yönetimi ve Hakan Safi ya da Aziz Yıldırım tarafında az önce sizlere aktardığımız o yönetimi ve Aziz Yıldırım'ı seçeceklerdi. Orada böyle bir

karar verilecekti. Fenerbahçeliler, Fenerbahçe üyeleri, Fenerbahçe kongre üyeleri 27.138 kişi. Gelen rakam bu. Kulüp kaynaklarından gelen rakam bu. 27.138 kişi bugün seçimini yaptı. Başkan şu an itibariyle belirli. Artık orada son birkaç oy kullanma işlemi var mı yok mu, girenler, son oyunu kullananlar vesaire. İş tabii 1-2 oya kalmazsa bugünkü seçimde 27.138 kişi arasından, ki çok düşük ihtimaller bunlar. Her ne kadar bu konular konuşulduğunda hep Aziz Yıldırım bir oyla gelmişti, onu da unutmayın bak örneği verilse de, böyle yüksek katılımlı bir yerde biraz daha farklı bir yerden bakmak gerektiğini düşünen taraftayım. Artık başkanın belli olduğunu ama bizlerin henüz bilmediğini hatırlatalım. Biraz böyle heyecan yaratmak adına da oralara gidelim bu cümlelerle. Reisim, kulağımı sende, araç kullanıyorum, yazamıyorum. Sana sorum, sence kim kazandı dersin demiş. Ali Bey, sandıklar kapandığına göre hani itibariyle bir şey söylemek de çok yönlendirici olmayacaktır ama yani yine de imtina edelim orada yönlendirmemek adına. Yine ilerleyen dakikalarda değerlendirir, konuşuruz, detaylandırırız. Ama ben sadece gözlemlerimi söyleyeyim. Dün itibariyle stat'tan çıkan Aziz Yıldırım tarafında ağırlık olduğunu, stat'tan çıkan sonuca baktığımda, atmosfere baktığımda Aziz Yıldırım tarafında bir ağırlık olduğunu düşünenlerdendim. Hakan Safi tarafından gelen Hakan Çalhanoğlu açıklaması bir yana, bir tarafa dursun. Ali Koç görüntüsü bence oraya bir artı değer kattı. Zira Sayın Ali Koç'un azımsanmayacak kadar hala iyi bir kitlesi, iyi bir desteği var. Belki de bugün 27'leri, 28'leri gördüğümüz, 27 binleri gördüğümüz bu katılımda dünkü o görüntüler, Ali Koç tarafının harekete geçmesi, onu destekleyenlerin harekete geçmesi, tüm bunlar etkilidir diye düşünen taraftayım. Kafa kafaya bir seçim olma ihtimaline daha yaklaştırdı beni ama ona rağmen hani %51'e gel madem. Çok ortadan konuşuyorsun. Bırak politikayı, bırak siyaseti. Hadi söyle düşündüğün şeyi. Bir yeri illaki öne çıkartıyorsundur. Paylaş bizimle diyorsanız %51 ile %52 ile bunu Az Yıldırım'dan tarafta kullanırım. Zira kongre üyelerinden, görüştüğüm kongre üyelerinden, son yapılan anketlerin ortalamasından, ki bir gecede ne kadar değişir az önce saydığım detaylarla, sebeplerle ona da bakarız, onu da değerlendiririz. Tüm kongre üyelerinden aldığımız detaylar o ki, yani burada Az Yıldırım tarafında bir tık daha ağırlık olabileceğini düşünen taraftayım. Bu bir tahmin, bu bir yine naçizane kendimce hem kongre üyeleriyle görüştüğüm, hem anketleri yaklaşık bir aydır çok yakından takip ettiğim, hem de bunun yanında ortamı kokladığımda bağlantılarla, hem Hakan Safi'ye hem Aziz Yıldırım'a yakın olan isimlerle, hem yayınlarımızda belki sizlere aktarmıyoruz orada kendi analizlerimizi, yakın olan isimlerle, gazetecilerle ya da daha farklı işte eski yöneticilerle konuşurken o analizleri sizlerle ana anına paylaşmadık bir ay boyunca yönlendirici olmaması adına, ama yaptığım tüm bağlantılarla, tüm görüşmelerle yola çıkacak olursam ilk günden bugüne adaylık sürecinde tüm hepsini göz önüne getirdiğinde bir tık Aziz Yıldırım'ı önde gören taraftayım diye düşünüyorum. Dinleyicimiz İlhami Bey der ki, o da mesela benim gibi düşünüyor. Aziz Yıldırım 14 bin oy, Hakan Safi 11 bin, 12 bin civarında bir oy alır diyor. Berk Selam, Ermenistan seçimleri ne oldu biliyor musun demiş. Onu bilmiyoruz. Aziz Yıldırım %53, Hakan Safi %47, iş bitti, hayırlı olsun, Allah utandırmasın demiş. Yaşar Bey de benim gibi düşünüyor mesela. Bu tabii sadece bir tahmin. Ama buralardan yürüyüp ya işte seni de çok şöyle gördüm, seni de çok şu tarafta gördüm demek biraz ilginç oluyor. Oralara da girmeyelim. O mesajları da görüyorum çünkü şu an. Dün de bunu söylediniz. Ama yani oralara girmemek gerekiyor. Yani oralardan okumamak gerekiyor olayları. Tıpkı bir derbi öncesinde yapılan tahmin gibi düşünmek gerekiyor mesela bunu. Hani öyle illaki maç gibi yaşıyoruz ya, dünkü kongrede konuşmacıların olduğu anlarda üyelerin aktardıklarından, üyelerin konuşmalarında sözlerinin kesilmesinden, gerginliklerden yola çıkın. Tüm detaylarıyla bir hani maç günü gibi yaşandığı o atmosfere kadar sizi oralara bir götüreyim. Yani çok da maç gibi yaşıyoruz ya madem, hadi bunu da o zaman, bu tahmini de o zaman bir derbi öncesi tahmini gibi düşünün ya da büyük maç öncesi tahmini gibi düşünün. Gördüğüm analizim bu. Altını da doldurabildiğimi, açıklamalarımla altını da doldurabildiğimi düşünüyorum tahminim açısından. Az sonra detayları aktarmaya devam edeceğim.

0: Bağlantılarımız olacak. Aziz Yıldırım'a döneceğiz ama çok kısa bir ara, aranın ardından burada olacağım.
1: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edeceğim.
2: Reklam

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
1: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Berk Sayar'la Parantez devam ediyor.
5: Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerle birlikteliğimiz sürüyor ve Aziz Yıldırım'ın açıklamalarıyla devam edelim. Hakan Safi'nin açıklamaları dün öyleydi ve üzerine gelen, sizlerden gelen mesajları da okuduk. Hatta reklama gittik, orada da mesajlarınız gelmiş. Hemen hızlıca onları da okuyayım. Yoldayken Fenerbahçe adaylarının konuşmalarını dinledim. Seçim 1 yıl için ve adaylar 10 yıl için seçiliyorlarmış gibi konuşuyorlar. Çok laf, yeniden aynı. Galatasaray'ın 5. şampiyonluğu hayırlı olsun demiş. Nevzat Bey böyle yaklaşmış, yurt dışından yazıyor. Yaşar Bey, taraf değil Fenerbahçeliyiz, sadece oranın daha iyi yönetilebileceğini düşündüğümüz için Aziz Yıldırım demiş. Yaşar Bey'in düşüncesi böyle. Açıkçası ben de Aziz Yıldırım'ın biraz önde götürdüğünü düşünen taraftayım. Ama bu sadece bir tahmin. Haliyle asla temenni değil, olamaz da zaten. Ama burada yayında özellikle böyle şeyler olamaz. Ama burada Aziz Yıldırım tarafının ağır bastığı kanaatindeyim. Bunu yorumcular kısmında, işte Hakan Safi ya da gazeteciler kısmında Hakan Safi'ye yakın olmalı, Hakan Safi tarafı doğru taraf diyen yorumcular, gazeteciler dahi bugün Aziz Yıldırım tarafının bir tık daha önde olabileceğini söylediklerini hatırlatarak desteklemiş olayım. Bazı yayınlarda bunlara da denk geldik gün içerisinde ve dün izlediğimiz yayınlarda. Ama tabii ne benim yorumum, ne sizlerin yorumu, ne de diğer yorumlar sandığın ötesine geçemeyecek. Sandık Fenerbahçe demokrasisi, sandık an itibariyle sayılmaya, tasnif edilmeye, detaylandırılmaya devam ediyor, başlıyor diyelim. Ve Aziz Yıldırım'ın o dünkü açıklamalarına dönelim. Dünkü açıklamalarına dönmeden önce oranın şöyle bir havasına bakalım diyeceğim ama seçim özel canlı yayınında bir ara var, bir reklam var. Herhalde işte oylar düzenleniyor, belirli bir kategoriye göre tasnif ediliyor. Böyle bir durumda yok değil, var. Onu da görüyoruz, görmek mümkün. Orada bir gelişme şu anlık yok. Fenerbahçe kulüp kaynaklarından ya da farklı bir kaynaktan gelen. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarıyla devam ediyoruz. Dün neler söylemişti seçim öncesinde? Oradayız.
6: Şampiyonluk şarkılarını bu statta söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim. Sizinle çok eski tanışıyoruz. 120 yaşına erişen bu ulu çınarın altında beraber bir ömür geçirdik. Aranızda kardeşlerim diye hitap edeceğim Fenerbahçeliler var. Aranızda evladım diyebileceğim genç Fenerbahçeliler var. Az olsa da ağabeyim, ablalarım var. Onlara hitap edeceğim. Kendimi anlatmaya, tanıtmaya çalışmak size haksızlık olur. Biz birbirimizi tanıyoruz ve seviyoruz. Biz sizinle pek çok sevinci, mutluluğu birlikte yaşadık. Pek çok üzüntü ve acıyı da birlikte yaşadık. Her şey unutulur ama zor gününüzde yanınızda kim vardı? Bu unutulmaz. Devletimizin içine sızan, vatana kastetmiş bir ihanet şebekesi Fenerbahçe'yi teslim almak için iftira üstüne iftira atarken, darbe üstüne darbe vururken yanımda siz vardınız. Fenerbahçeliler vardı. Herkes uyurken uyanık olan sizdiniz. Herkes uyuşmuşken ayağa kalkan siz oldunuz. O ihanet şebekesinin karşısına ilk siz dikildiniz. Vatana, millete, devlete ihanet eden hainlerin karşısında dimdik duran sizlerdiniz. Bu şeref önce ve daima size aittir. Beni Aziz Yıldırım yapan şey ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdaki başarılardır. Beni Aziz Yıldırım yapan Fenerbahçe'dir, sizlersiniz. Sadece 20 yıl boyunca başkanlık onurunu layık görmeniz değil, Fenerbahçe'yi efsane yapan şey kendisini vatanına, milletine adamış, göz ipek, fedakar ve fedai bir camia olmasıdır. Aziz Yıldırım büyük yapan da ihanet şebekesine karşı benimle tek yürek, tek bilek mücadele veren sizlersiniz. Diyorlar ki bu yaşında neden aday oluyor? Onlar benim bir kez daha başkan olmak istediğimi sanıyorlar. Hayır, onlar bilmiyorlar. Hayır, onlar anlamıyorlar. Benim Fenerbahçe'ye karşı duyduğum sevgiyi, bağlılığı göremiyorlar. Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Benim Fenerbahçelilere ödenmemiş bir borcum var. Bana onur duyduğum bir hayat hikayesini Fenerbahçe verdi. Beni bir azim ve mücadele adamı yapan sizlersiniz, Fenerbahçelilerdir. Kardeşin duymaz, el oğlu duyar denilen yerde ve zamanda sizler benim kardeşlerimdiniz. Mahkeme kapılarında, hapishanelerde hiç yalnız kalmadım, hiç yalnız hissetmedim. Milyonlarca Fenerbahçeli yanımda, ölümde arkamdaydınız. Benim size borcum var, benim Fenerbahçe'ye borcum var. Kardeşimin bile hatırlamadığı, benim bile unuttuğum bir donum gününde hapishane duvarlarının arkasında şarkılarla, tezahüratlarla doğum gününü kutlamaya gelen Fenerbahçe'yi nasıl unutabilirim? Bu tribünleri sevgiyle dolduran Fenerbahçeli 50 bin kadını nasıl unutabilirim? Bu sevgi, bu vefa unutulabilir mi? Vatana, millete, devlete ihanet eden hain şebekeye karşı herkesten önce askerden, polisten, devletten de önce meydan okuyan, dimdik direnen, asla boy değmeyen Fenerbahçe'ye borcum var. İşte ben ve arkadaşlarım bu borcu ödemeye geliyoruz. Fenerbahçe'yi türlü hile, entrika, ayak oyunlarıyla engelleyenlerle, Fenerbahçe'nin hakkını yiyenlerle, Fenerbahçe'nin boynunu bükenlerle, onların hak ettikleri gibi mücadele etmek için geliyorum. Sportif mücadelenin, sportif başarının dengesizleştirdiği sezonları hep beraber yaşadık ve gördük. 6-0'ı bu adam yaptı burada, 6-0'ı. 4-0'ları burada yaptı. Ve gitti orada, onların sahasında 2-1 yendi. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı arkadaşlarıyla. Siz konuşun, sallayın, sallayın. Size gülüyorum, gülüyorum. Neyse. Fevkalade müsaadeye mazhar olmaya alışmış olan camiaların, çalınmış puanlarla şampiyon olanların sahtekar planlarını ellerinde patlatmak için adayım. Fenerbahçe'nin kaybettiği maçların, kazanamadığı şampiyonlukların acısını kalbinde hisseden çocukların gözyaşı dökmelerine artık dayanamadığım için geliyorum. Sevgili Fenerbahçeliler, ben bu tribünlere unuttukları bir şeyi bir daha benim kalbimi şöyle atardı. Her zaman, her yerde en büyük Fener. Maçlara ruh ile başlayıp bir ruh ile bitirelim. Her zaman, her yerde en büyük Fenerbahçe. Fenerbahçe en büyüktür. Kimse Fenerbahçe

0: zaten büyük değildi. Sezona bu sloganla başlayıp şampiyonluğu bu sloganla kutlayalım diye geliyorum. Burası Fenerbahçe Kongresi. Polemik, sataşma, kavga bize yakışmaz. Bana hiç yakışmaz. Fenerbahçeliler, Fenerbahçelilerle tartışmaz, kavga etmez. Hiçbir sataşmaya da cevap vermeyeceğimi bilin. Bugün burada oluşumun asıl gayesi Fenerbahçe'ye kavgasız bir birlik bütünlük kazandırmaktır. Ben Fenerbahçelilerin kardeşliğini güçlendirmek için geliyorum. Kardeşlik sevincini hepinizle paylaşmak için buradayım. Bizim birliğimiz kuvvetimizdir. Kuvvetimiz birliğimizdir. 12 yıldır şampiyonluk özelini çekiyoruz. Bunun 4 yılında benim yönetimim vardı. Ben bu sorumluluğu inkar etmiyor, kabul ediyorum. Zaman hepimize bir şeyler öğretti. Bir şeyler kazandırdı. Zaman kendi kendimizle kavga zamanı değil. Fenerbahçe'nin şampiyon olmadan bir sezon daha geçirmeye tahammülü yoktu. Pazartesi gününden başlayarak mutlaka şampiyonluk ilkesiyle durmadan, yorulmadan çalışarak ve o şampiyonluk kupasını burada hep birlikte kutlayacağız. Hangi teknik direktörle yapacaksınız, hangi futbolcularla yapacaksınız diye soranlar bu işi bilmiyorlar. Şampiyonluk ruhla kazanılır, azimle şampiyon olur. Dilek temeniyle değil, irade ve mücadeleyle şampiyon olur. Sizlere şunu hatırlatmak isterim. Fenerbahçe'nin 40 yıllık tarihinde 6 defa Aziz Yıldırım şampiyon yapmıştır. Bunun dışında 2 defa diğer başkanlar yapmıştır. Bunu unutmayın ve aklınızdan bunu hiç çıkarmayın. Biz Fenerbahçe'nin şanlı çubuklu formasını kimseye emeklilik ikramiyesi yaptırmayacağız. Hiç kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Fenerbahçe'nin isteyip de alamayacağı futbolcu da hoca da yoktur. Hangi formada kaç yıldız var? Onu çalınmış başarıyla övünenler saysınlar. Bizim göğsümüzde değil, kalbimizde ay yıldız var. Kimi alacaksınız hoca, kimi getireceksiniz futbolcu? Benim cevabım sana ne lazım? Kimi istiyorsun değil, kim lazım? Messi lazımsa o gelir, Ronaldo lazımsa o gelir. Çünkü en büyük Fenerbahçe'dir. Hayalperest değil, gerçekçi olmak zorundayız. Futbolcu ismi sayıp itibar kazanmak bana yakışmaz. Arkadaşlarıma yakışmaz. Kimseye de yakıştıramıyorum. Gelin en zor günde gösterdiğimiz birlik ruhunu yeniden gösterelim. Gelin Fenerbahçe'yi Avrupa ve dünyanın en büyük kulüpleri liginde en yukarıya taşıyalım. Gelin Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu şimdi burada ilan edelim. Her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe diyerek haykırıyorum. Dal ağacında olsak da son sözümüz Fenerbahçe'dir. Bu sevda bitmez gönüllerimizde. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün en büyük derdi şu anda ayrışmadır. Ayrışmayın. Birlik olun, beraberlik olun. Hakan Bey yarın seçilirse biz onu tebrik ederiz. Bundan da kaçınmayız. Ama ayrımcılık yaparsanız bu Fenerbahçe'ye zarar verir. Sizi seviyorum, sayıyorum, teşekkür ediyorum.
1: Arkadaşlar, Aziz Yıldırım'ın açıklaması da bu şekildeydi dün itibariyle ve son kısmı da önemliydi, değerliydi. Her iki adayın bu çağrıları da, saygı çağrıları da dün dikkat çekmişti ama tabii haricinde farklı bir dilde yok değildi. Son günlerde konuşulan karşılıklı atışmalardan bahsediyorum ve orada oyların artık yavaş yavaş sayılmaya başlamasından bahsedeceğimiz anlara doğru yaklaşıyoruz ama gözler sandıkta dediğimiz bu anda şu an oradan gelen net bir detay, net bir haber yok. Haliyle tasnif, yani düzenlenme kısmı an itibariyle ön planda gibi görebiliriz. Tüm bunları görürken, tüm bunları konuşuyorken orada Fenerbahçe için Hakan Safi mi, Aziz Yıldırım mı denilecek anlara yaklaştığımız, yani hangi adayın ön planda olduğu, hangi adayın

0: kazanacağı anlara yaklaştığımızı söyleyelim. An itibariyle Fenerbahçe'den gelecek sonucu bekliyoruz bizler ve tüm bunları beklerken Erkan Tiryaki ile konuşmaya devam edeceğiz, konuşacağız, detaylandıracağız ama önce bir araya gitmem gerekiyor. Aranın ardından burada olacağım.
1: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edeceğim. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
1: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam bitti.
3: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. St. Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
4: Karar buluruz, izini bilirsin, zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
3: Yani bizim çocuklar.
4: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
3: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
4: Maç golünü coş.

Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Erkan Tiryaki bizlerle Anadolu Ajansı'nda. Spor Müdürü, Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile birlikteyiz. Erkan Tiryaki, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, iyi yayınlar.
0: Seçim özel yayınındayız ve yavaş yavaş artık sayıma da geçildi. Oylar düzenleniyor, tasnif ediliyordu az önce. Burada Çekip Monsteroğlu'ndan gelen haber o ki, senin de az önce bizler reklam arasındayken söylediğin gibi sayıma geçiliyor Fenerbahçe'de. Sen nasıl bir sonuç bekliyorsun? Artısıyla eksisiyle iki taraf için neler söylersin? Dünden bugüne olan o süreci nasıl değerlendiriyorsun? Hem bugünü hem dünü, hem seçimi tüm detaylarıyla nasıl görürsün? Uzun uzadıya konuşalım isterim seninle.
1: Şimdi tahminlerimiz vardı Berk. Tabii ama dünden bugüne, dün akşamdan bugüne, dünkü konuşmalardan bugüne eğer bir fark varsa o fark belli bir ölçüde kapandı. Eğer kafa kafaysa o fark Hakan Safi adına açıldı. Yani dünden bugüne Hakan Safi'nin oylarının arttığının bir gerçekliği var. Yani şimdi örneğin 27.138 kişi oy kullanmış, 14.000'e 13.000 örneğin Aziz Yıldırım kazandı diyelim. Dün bu işte katılım sayısı az olacaktı. 15.000'e 9.000 falan olması olacaktı dünkü izlenimimiz ve dünkü şey. Ama dün işte özellikle Hakan Çalhanoğlu transferinin açıklamasıyla beraber, yani çok büyük bir transfer, menajeri bizzat kendi ağzıyla açıkladı. Eğer Hakan Safi seçilirse Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giyecek. Hem ezeli rakibine çok büyük bir çalım atmış oluyorsun, A milli futbol takımının kaptanını ve direkt ihtiyaç. Yani ihtiyaç mı o tartışılır gerçi, Gendouzi, Kante, şu yani ihtiyaç Hakan Çalhanoğlu oynar. Yani çok korkutucu bir orta saha gücü olacak Fenerbahçe'nin.
0: Orta saha her yılki gibi bu yılda şişiyor Fenerbahçe'de. Ben
1: ya
0: öyle
1: yorumluyorum. Şişer ama orada ne oynatırsın? Yani o kadar alternatifin olacak. Kante, Hakan, Asensio oynar. İsmail gibi bir yedeğin olur. Gendouzi gibi bir yedeğin olur. Asensio'yu kanadı. Yani o artık teknik direktörün problemi olsun. Tabii kapandığı kesin. Ben bu kadar yüksek bir katılım beklemiyordum açıkçası. Yani 27 bin katılım var. Ben 20.000'lerde 20-21.000, 18-19.000 katılım bekliyordum. Bu da Aziz Yıldırım'a yarardı. Yani her katılımın artması, çünkü Aziz Yıldırım'ın belli bir oyu var. Aziz Yıldırım'ın 12-13.000 oyu var. 11-12.000 oyun altına düşmez Aziz Yıldırım. Katılımın her artması burada Sayın Hakan Safi'nin işine yarayacağını düşünüyordum. Tabii az önce Divan Kurulu Başkanı, hem seçimin Divan Kurulu Başkanı hem Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu'nun açıklamasıyla beraber sandıklar zaten 5'te kapanmış da, içeride hani genel seçimlerde de ülke seçimlerinde de öyle olur da, içeride sıraya girmiş, sırada bekleyen insanlar oylarını kullandıktan sonra tamamen sandıklar kapanır. Aslında sandığa girişler, yani sandık alanına girişler saat 17'de kapandı ama içerideki insanlar oylarını kullandı. 5-10 dakika önce de o yoğunluk bitti diye duyuru yapıldı. Tabii burada yavaş yavaş Fenerbahçe'nin seçimleri Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor veya diğer federasyon seçimlerine göre çok farklıdır. Nedir? Diğer federasyon, hem federasyon, spor federasyonları seçiminde hem de diğer kulüplerin seçimlerinde işte birinci sandık, şu şu oy, şu şu oy, ikinci sandık, üçüncü sandık. Fenerbahçe'de öyle bir şey yok. 30 sandık var işte. Kaç? 35 sandık vardı herhalde. 30-32 sandık. Sandıklar aynı anda açılır. Ondan dolayı birinci sandıkta şu önde, ikinci sandıkta şu önde gibi olmaz. Aynı anda açılır. Tabii bazı sandıklarda daha az oy kullanıldığı için veya oradaki delegasyonun daha az çalışmasından dolayı daha önce biter. O da tabii ki oradaki gazeteciler, kongre üyeleri tarafından sosyal medyada sızabiliyor. Oradan da bir fikir sahibi olabiliriz. Ondan dolayı bir saat sonra yaklaşık 7'ye doğru Fenerbahçe Kulübü'nün yeni başkanı, çünkü devam eden bir başkan yok, yeni başkanı belli olacak. Şu an kainlik yapmaya gerek yok. Evet, gün içindeki yine Aziz Yıldırım'ın etrafındaki kalabalık veya tezahüratlar bize gösterdi ki sanki Aziz Yıldırım daha önde. Aziz Yıldırım oy kullanmaya giderken daha fazla etrafında kalabalık vardı. Hakan Safi giderken daha şey vardı. Tabii ki isterseniz her seçimde olduğu gibi dünyanın neresinde, işte muhtarlık seçiminden kulüp seçimine, yani apartman seçimine kadar, apartman yöneticisi seçimine kadar mutlaka ve mutlaka manipülasyonlar, seçimi manipülasyon demeyeyim de seçimde oy kullanma devam ederken karşı tarafı psikolojik olarak etkileme hamleleri olur. Bugünkü de işte konusu da Abdullah Kiyılı'ydı. İlk baştan beri

0: de seçimde oy kullanma devam ederken karşı tarafı psikolojik olarak etkileme hamleleri olur. Bugünkü de işte konusu da Abdullah Kiyılı'ydı. İlk baştan beri Sayın Hakan Safi'ye destek vereceğini söylüyordu. Tabii Abdullah Kiyılı ile yani gerçekten çok mutlaka bir oy
1: O
0: potansiyeli
1: da
0: var ama.
1: Biraz tezat oldu. Bugünün tezatıydı. Ben de
0: Ya
1: konuştum.
0: işte şimdi ondan bahsedeceğim. Abdullah Kiyılı ile ilgili Sayın Abdullah Kiyılı ile ilgili yıllar önce işte Fenerbahçe yönetiminde Sayın Aziz Yıldırım'la beraber çalıştı. Sonra araları çok kötü
1: Abi
0: oldu.
1: önce şuraya geleyim mi? Mahmut Uslu bizi desteklediğini söyledi. Bir hafta önce
0: Oraya
1: öyle
0: geleceğim
1: konuştuk
0: işte.
1: dedi.
0: Oraya geleceğim işte.
1: Evet.
0: Şimdi
1: Hakan Safiye'de senin için çok çalıştım diyor bugünkü yılı.
0: Bilmeyenler için söylüyorum. Yani yıllar önce yani Sayın Abdullah Kiyılı ülkenin en önemli, sadece
1: Doğru.
0: ülkenin değil dünyanın en önemli tekstil liderlerinden birisi. Fenerbahçe yani Feneryum bugün para basıyorsa Abdullah Kiyılı sayesindedir. Çok önemli bir hem Türk iş insanı olarak hem Fenerbahçeli bir iş insanı olarak hem Fenerbahçe hem Türkiye için yani dünya tekstili için çok önemli bir insan. Ama yıllar önce Fenerbahçe kulübünün 2000'li yılların ortasında girdiği zaman Aziz Yıldırım'la beraber çok iyilerdi. Başkan vekiliydi, as başkanıydı vesaire. Feneryum'dan sorumluydu. Daha sonra araları çok açıldı Sayın Aziz Yıldırım'la. Bir ayrılık süreci yaşadılar. Ama daha sonra tekrar barıştılar. Sonra yine bir işte Sayın Abdullah Kiyılı'nın kopma süreci oldu Fenerbahçe'den vesaire. Ama hatırlarsam bundan 4 yıl önce Aziz Yıldırım bir Mali Genel Kurul'a gelmek istediğini söylüyor. Abdullah Kiyılı ile geliyor ama o zaman Abdullah Kiyılı yanlış hatırlamıyorsam merdiven çıkamadığı için asansör temin edilmedi Abdullah Kiyılı'ya diyor. Yani o zaman da bundan 3 yıl önce de Sayın Aziz Yıldırım'ın yanındaydı. Ali Koç'un bir Mali Genel Kurulu'na Abdullah Kiyılı üzerinden tartışmalar olmuştu hatırlatırım. İşte Mali Genel Kurul'a gelmeyi reddetti Sayın Aziz Yıldırım. Niye dendiği zaman da ya işte Abdullah Bey'in asansörle çıkması bile düşünülmemiş vesaire filan gibilerinden. Şimdi bu seçimden önce de biz yine Aziz Yıldırım'la arasının iyi olduğunu düşünüyorduk ama demek ki yine araları açılmış. Sayın Hakan Safi'yi destekleyeceğini bizzat beyan etti. Şimdi bugün Sayın Mahmut Uslu kongre devam ederken saat 1-2 gibi bir yere açıklama yaptı. Abdullah Bey evet önce öyleydi ama oradan olmayacağını anlayınca tekrar bize Aziz Bey'e oy vereceğini söyledi dedi. Birinci ağızdan söylüyor bunu yani kendisi Sayın Mahmut Uslu. Sonra Sayın Hakan Safi işte Abdullah Kiyılı ile görüşmesine kongre devam ederken şey yaptı. Yani baktığınız zaman bunlar seçim stratejileri devam ederken psikolojik savaşlar çok değerli mi benim gözümde çok değerli değil. O yüzden seçimin bu kadar gelgit olur mu? Ya bence Sayın Hakan Safi kazanırsa çok bıçak sırtı kazanacak. Yani böyle 500 oy, 1000 oy belki bilmiyorum. Ama Aziz Yıldırım kazanırsa da öyle kazanabilir ama bir fark olacaksa Aziz Yıldırım lehine fark olur. Yani böyle 3-4 bin oy fark olursa Aziz Yıldırım lehine fark olur. Yani dediğim gibi artık geri sayım başladı. İki tarafın da çok ciddi şeyleri var. En azından Sayın Hakan Safi baştan seçilirse alacağı oyuncuları açıkladı. Yerli oyuncularda çok büyük bir sıkıntı çıkmaz. Özellikle Hakan Çalhanoğlu ve şeyde Merih Demiral'da çok fazla sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü futbolcular gelmeye razı olmuş anlaşılan. Ki Hakan Çalhanoğlu geçen yıl Fenerbahçe'ye gelmek üzereyken işte araya işte Galatasaraylık vesaire o baskıyı kaldıramadı, gelemedi. Ben tekrar Galatasaraylıyım açıklaması yaptı. Özellikle Galatasaray medyasına. Ama şimdi demek ki ikna edildi. Belki reddedemeyeceği sonuçta reddedemeyeceği yani Hakan'a şu reddedemeyeceği bir maddi teklif sunmanız lazım. Yani maneviyattan dolayı Fenerbahçe'ye gelecek hali yok. Adam Galatasaray'ı tutuyor ama profesyonel hayat sonuçta bu gelebilir işte Emre'de olduğu, Kerem'de olduğu gibi vesaire birçok örneği var ve Fenerbahçeliler de bağrına basar ama demek ki reddedemeyeceği bir maddi teklif sunuldu. Onlar da sıkıntı olmaz ama Greenwood veya diğer işte Luis Suarez de belki de kulüpleriyle anlaşamayacak. Ya biz seçim öncesi şey yaptık ama daha mantıklı transferlere gitmeye çalıştık diyebilir. Diğer taraftan teknik direktör Conte olacak diye bekliyoruz ama kesinlikle ve kesinlikle dün özellikle ajans yayınında ondan önceki akşam ajans yayınında şey yaptı. Kesinlikle Türkiye'yi bilen yerli bir oyuncu, yerli bir teknik yani yerli teknik direktör ya da Türkiye'yi bilen yabancı bir teknik direktör. Orada da aklımıza Farioli geldi. Direkt yani Conte sonuçta Türkiye'yi bilmiyor. Türkiye'de çalışmamış. Farioli olabilir mi diye düşündük. Oradan da sanki Conte olmayacak gibi yani Conte değil. Anladım. Çünkü Hakan Safi üzerine vurgu yapa yapa Türk futbolunu bilen, Türkiye'de çalışmış Türk futbolunu bilen yabancı teknik adam üzerinde biraz yoğunlaşıyorlar. Evet. Zaten Aziz Yıldırım'ın seçimi şeyi belli. Kesinlikle ve kesinlikle Sayın Aykut Kocaman olacak. Ya artık oy verme falan.

0: Ben bittiğine göre rahatlıkla herkes her şeyi söyleyebilir. Sayın Aykut kocaman olacak. Bu saatten sonra Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Bir saat sonra belli olacak. Ondan sonra yarına bakacağız sizler.
1: Yani yeni başkan saat 21'i gösterdiğinde açıklanır diyen de var. Diğer tarafta o
0: yok,
1: saati bulmaz.
0: Yok, 21'i bulmaz. Yani şu anda açıklamaya başlandı mı tam anlayamadık ama yani çünkü orada Sayın Sekip Mosturoğlu da bir uyarılarda bulunuyor. Yani yani açılmaya başlandıktan bir saat içinde şey olur, netleşmeye başlar ortasında, yani kafa kafaya giderse bir saati bu, 1,5 saatte belli olur. Aynı Saran Ali Koç şey olduğu gibi ama fark olursa zaten sandık sonuçlarından, her sandıkta 200-300 fark çıkarsa zaten bu o kişinin önde olduğunu, seçimi çok önceden kazandığını gösterir. Çok öyle 9'a kadar falan sürmez yani.
1: Yanlış yönlendirmiş
0: eğer şey olsa,
1: olmayayım.
0: Tek tek sandıklar açıklansa gece 2-3'ü bulur.
1: Erkan Tiryaki yanlış, evet, Beşiktaş ve Galatasaray'daki gibi olsa, dediğin gibi. Yanlış yönlendirmiş olmayayım ama şu anda divan başkanlığına kalan pusulalar mı teslim ediliyor? Sen de takip ediyorsun bir taraftan. Ajanslardan gelen görüntülerden birinde.
0: Tabii kalan pusulalar.
1: Orada da sarı zarfın daha az olduğunu görüyorum.
0: Yani orada sarı zarf kim neydi onu da söyle de bari.
1: Evet, yani beyaz Hakan Safi de sarı.
0: Sarı zarf Aziz Yıldırım, beyaz evet. Zarf şey sanıyorum Ali Koç.
1: Genelde onu görüyorum.
0: Şimdi, Hakan Safi, özür dilerim.
1: Evet, sandık Ali Koç ve Hakan Safi dedin. Şimdi
0: yani
1: beni konuşturacaksın.
0: Yanlış anlama, dilim sürçtü yani. Yıllardır sana başlamasın.
1: Beni konuşturacaksın ama şimdi bak.
0: Hayır evet, vallahi dilim sürçtü. Sakın yanlış anlayacak
1: peki.
0: İnsanlar. Yani sonuçta
1: tamam,
0: dünden bugüne değişen şeylerden biri Sayın Ali Koç'la tamam. Sayın Hakan Safi'nin de dün gece bir araya gelmesi de yani bundan evet. Şunu da çıkartabiliriz. Evet, resmen deklar etmedi ben şuna oy vereceğim diye ama sonuçta bugün kendisi, oğlu, ailesi oy vermeye geldi. Boş oy atmadılarsa eğer bir adaya oy verdiler. O adayın da Hakan Safi olduğunu dün akşamki şeyden gördük. Ha, gelmeseydi ama kimseyi yönlendirmek için bir şeyi belirtmedi evet. Sayın Ali Koç. Tarafsızlığını korudu.
1: Sandıklar kapandı. Sandıklar kapandığı için yönlendirme de olmaz diyeceğim şey. O yüzden şunu söyleyeyim. 27.138 oy kullanıldı. Burada yavaş yavaş gördüğüm kadarıyla sandık sorumluları, öyle söyleyeyim, başkanları tek tek ellerinde kalan pusulaları teslim ediyor, zarfları teslim ediyorlar. O sırada hemen o firmanın adının yazdığı kutular, yani zarf firmalarının adının yazdığı kutular teslim ediliyor. Hemen üzerinde de hem sarı hem de beyaz pusulalar teslim ediliyor ve şu an 3-4 sandık görevlisini gördüm. O 3-4 sandık görevlisinde de gördüğüm kadarıyla daha az sayıda sarı zarf sayılabiliyordu. Onu aktarayım. Görebildiğim bunlar şu an. Ama bunlar etki eder.
0: Yorumlayabiliriz.
1: Şu an Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu en azından ilk izlenim.
0: Basılma adeti falan, yani o çok şey vermez diye düşünüyorum bize. Yani çok görsel bir şey. Şimdi tabii seçim sürecini de anlatalım. Onlar verilecek. Ondan sonra hemen bir anda oylar sayılmıyor. Örneğin bir numaralı sandıkta 1500 kongre üyesinin ismi var. Sandıktaki oylar sayılıyor. Yani oylar sayılıyor değil mi? Zarflar sayılıyor. Zarf adedi içi açılmadan. İşte 1, 2, 3, 4, 5. İşte 1000 tane çıkıyor. 1000 tane çıkıyor. Bir de o kartları, yaka kartlarını atıyorlar ya. Onun da akreditasyon kartlarının da 1000 tane çıkması lazım. Eğer 1000 tane çıkmazsa, atıyorum 1000 oy çıktı. 1998 yaka kartı çıktı. Aradan orada 2 tane oy seçiyorlar ve yakılıyor o oy. Kimin olduğu belli olmadan o 2 oyu da sandık başkanı çeker. Çünkü önce zarflar açılmayacak. Önce zarflar sayılacak. Kullanılan şeyler sayılacak. İkisi eşitse tamam. Eğer eşit değilse, genel seçimlerde de öyle olur. Normalde her seçimde öyle olur. Atıyorum 10 tane oy kullanıldı. 8 tane akreditasyon kartı çıktı. O zaman 2 oy fazla demektir. O 2 oy orada sandık görevlilerin ve her iki başkan adayının gözetmeninin orada ortak seçilir. Bir tane aradan seçilir. Zarfların üstünden şey belli olmaz, renkler belli olmaz, seçilir. Ve onlar geçersiz oy sayılır. Şansın Aziz Yıldırım'a da çıkabilir, Hakan Safi'ye de. Ama öyle bir karışıklık olacağını zannetmiyorum, geçersiz oy olacağını. Önce onun sağlaması yapılıyor. Onun sağlaması da yaklaşık bir 15-20 dakika sürer. Yarım saat sürer. O sağlamadan sonra tek tek oylar açılmaya başlayacak. O yüzden 1-1,5 saat arası diyorum açılmaya başladıktan sonra.
1: İrfan 25 bizlerle bu arada, Erkan Tiryaki. İrfan 25
0: selamlar
1: yayındayız.
0: İrfan abime
1: de. Eğer uygunsan yayındayız. Erkan Tiryaki'nin de çok selamları var. İrfan 25. İrfan 25, sesimi alabiliyor musun?
2: Alo.
1: Yayındayız. Hoş geldin.
2: Evet alıyorum.
1: Erkan Tiryaki'nin çok selamı hoş var. Buldum. Onunla birlikte yayındayız. Biz Kadıköy'e ulaşalım istedik. Orada durduk.

0: Ne diye sana soralım istedik. Buradan gördüğümüz kadarıyla sandık sorumluları divan başkanlığına kalan pusulaları ve oradaki zarfları, birçok detayı, oyları teslim ediyorlar tek tek. Orada gördüğüm ilk izlenim sarı pusulaların daha az olması tarafında. Aziz Yıldırım yönünde acaba bir hareketlilik mi olacak gibi izlenimdi. Ama daha doğrusunu, yani bu tahminde kalan doğruyu senden öğrenmek adına sana bağlanmak istedim. Durum nedir?
1: Şöyle söyleyeyim. Şimdi ilk önce imzalar ve zarflar sayılıyor. Tabii ondan sonra bunlar çıkarsa Yüksek Divan Kurulu'na teslim ediyor. Ondan sonra sandıklar açılıyor. Sandıklar açıldı ve oy sayımı başladı Fenerbahçe'de. Kafa kafaya bir seçim olacak gibi gözüküyor. Rekor bir katılım var. Aslında kimsenin belki de beklemediği bir katılım oldu. 27.148 kişi oy kullandı.
0: 27.138.
1: Yani şu anda oy kullanma hakkına sahip kongreden yaklaşık %61'i gibi bir rakam. Bu oldukça iyi bir rakam. Dolayısıyla yani ben çok fark iki aday arasında çok fark olacağını beklemiyorum ama yani çok az bir farkla ya da 2000-3000 oy farkla bir adayın kazanmasını bekliyorum diye düşünüyorum. Yani, ama burada sanki biraz daha Zildim önde gibi gözüküyor ama şu anda bir şey söylemek çok erken.
0: Yani tam da onu söyleyecektim. Çok zor, onu söyleyeyim. Şimdi sana bu tahmini, bu görüntüyü verirken ajanslardan gelen tüm görüntüleri takip ediyorum. Kanallar olsun, ajanslar olsun, diğer tarafta Fenerbahçe kulüp televizyonu olsun, her bir taraftan, kulüp televizyondan çok detay verilmiyor şu an itibariyle ama gelen görüntüleri takip etmeye çalışıyorum ama o zarflarda mesela bir hangi sandık olduğu bilinmez. Teslim edilen sandık detaylarına ilişkin bir tarafta da Hakan Safi'nin zarflarının çok az görüntüde olduğunu gördüğümü söyleyebilirim. Bunlar değişkenlik gösterecektir mutlaka. Senin gözlemin ama çok kafa kafaya gidecek, az sayıda da olsa Aziz Yıldırım'ın önde olabileceği bir gözlem olduğunu anlıyoruz buradan.
1: Ama şöyle söyleyeyim, bunun için yine bir şey söyleyemeyeceğim. Çok gerçekten çok fazla katılım. 25 bin üzerinde katılım daha nasıl ifade edeyim? 25 altında bir katılım daha ihtimal daha yüksek.
0: Evet.
1: Şimdi
0: İrfan Yılmaz sesin gidiyor geliyor.
1: Yere baktığımız zaman çünkü gerçekten sabahleyin çok saat 1'e çok ciddi bir süreçte Aziz Yıldırım'a biraz daha fazla
0: ilgi vardı diyorsun. İrfan 25 sesin gidiyor geliyor. Son cümleni alayım o zaman toparlamak adına. İrfan 25 ile bağlantımızı sürdürüyoruz. Evet, şu an sesin gidiyor geliyor. Olduğun
1: ben
0: yerde. Evet, şu anda tekrardan sendeyiz. İrfan 25 sendeyiz. Söz sende. Peki, İrfan 25 ile bağlantı kuramadığımız, çekmeyen bir alanda olduğu için farklı bir bağlantı yöntemi denemiştik. Onda da problem yaşadık. İrfan 25 şu an sesin geliyor. Tekrardan alayım.
1: Yani çok ciddi bir katılım var. Yoğun bir katılım içerisinde hangi adayın sözünde çok bir şey söylemek çok doğru olmaz. Çünkü
0: tamam, peki. Tamam.
1: Yani çok
0: İrfan 25 teşekkür ediyorum. Beni tamam. Peki. Teşekkür ediyorum İrfan abi. Selamlar, saygılar. Sağ ol, var ol. İrfan 25 ile bağlantıyı İrfan 25 sesin gidiyor geliyor hala. Tamam. Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler abi. Sağ ol, var ol. Selamlar, saygılar. Sağ ol. İrfan 25 ile konuştuk. Onunla konuşurken zorlandık Erkan Tiryaki. Haliyle WhatsApp'tan aramak durumunda kaldım. Çünkü olduğu bölgede çekmiyor telefon.
2: Ya şimdi şöyle, orada şu an 30.000'e yakın dış taraftar da artık, yani misafirler de girmeye başlamıştır. 30.000'e yakın şey var. Ve herkes şu an telefonunda yani interneti kullanıyor, yükleniyorlar. Yani
0: bir normal 50, hatlarda da problem 50, var orada.
2: Yani 50.000, 60.000 taraftar olur ama o insanlar maça odaklanmıştır. O sırada sosyal medyada ne var diye bakmıyorlar. Şu an ama herkes internete yüklendiği için statta ve etrafta, Kadıköy'ün göbeğinden bahsediyoruz. O internet problemi Kadıköy'den çok yaşayanlardan biri, maç günleri bendim.
0: Evet.
2: İrfan abiyle de en son 2018 seçimini takip etmiştik. Ali Koç'un Aziz Yıldırım karşısında seçildiği. Zaman çabuk geçiyor.
0: Erkan Tiryaki, İrfan 25'te söylediğim gibi biraz daha olsun, biraz olsun, az biraz daha olsa diyor, az biraz da olsa diyor, pardon, düzelteyim cümlemi, tam farklı bir yerden gelen kaynaktan haberi okurken konuşmaya çalıştığım için biraz böyle dilimiz sürçtü orada, biraz da olsa Aziz Yıldırım'ı önde gördüğüm bir seçim diyor.

0: Ama sonrasında demek ki olay şöyle deyip ben özetlediğimde, ya şu an bir şey konuşmak için erken diyor. Onu da öyle düzeltiyor. Ama onun ilk gözlemi, ilk izlenimi o. Diğer tarafta benim az önce söylediğim noktada verdiğim bir tahminden yürüyerek, o zarfların ya da işte renklerin tahmininden yürüyerek, biraz basit bir tahmin bu biliyorum ama en azından elinize veri yokken tahmin etmeye çalıştığınız noktada, hali hazırda bir genel seçimdeki gibi, seçim yasağıda gibi durumlarda olmadığı için tahminleri rahat rahat yapabildiğiniz bir ortamdasınız ve en azından oralardan bir şeyleri tahmin edip anlayalım diyorsunuz. Tam da o noktada ben de Aziz Yıldırım'a ilişkin bazı saptamalarda bulunmuştum. Yani onun lehine şu anlık görülüyor şeklinde saptamalarda bulunmuştum ama iki oldu. Hakan Safi tarafında daha az pusula gördüğüm sandık görevlisi sayısı. Teslim ederken tam da orada kameralara yansıyor ve görüyorsunuz. Onu aktarayım sizlere, sizlerle paylaşayım. Böyle bir kafa kafaya gidecek ama Aziz Yıldırım'ın bir tık önde olacağı bir seçim olacak gibi de duruyor. Seçim saatine dek ben tahminimi hiç paylaşmadım bugün içerisinde. Neticesinde kongre üyeleri bizleri dinliyor. Yönlendirmiş olmak istemem. Ama bugün itibariyle artık sandıklar sayılıyor. Böyle bir zaruret, böyle bir yönlendirme ihtimali de kalmadığı için tahminimi de paylaşabilirim. Benim tahminim an itibariyle böyle. Bunu aktarayım, bunu sizlerle paylaşayım.
1: Yani tahminin şimdi kim kazanır? Tam onu söyle.
0: Aziz Yıldırım tarafı ağır basıyor gibi geliyor ama ben bunu söylerken Hakan Safi tarafında da böyle pusulalarda az sayıda pusula gördüğüm sandık görevlileri görüntülerde gözüme çarpıyor. Aziz Yıldırım tarafı biraz daha ağır basıyor sanki ama yine de o görüntülere baktığımda.
1: Bana
0: Çok
1: da
0: zor,
1: öyle
0: çok zor
1: geliyor.
0: yapmak, çok zor burada tahmin yapmak ama görüntüleri yorumladığımda gözümüzden bir şey kaçmıyorsa, bir şeyi yanlış hesaplamıyorsak ki mutlaka vardır bir yanlışımız. Çünkü orada değiliz. Sadece bir görüntüye bakarak bazı şeyler net konuşulmaz. Aziz Yıldırım tarafı biraz daha ağır basıyor gibi sanki.
1: Bana da öyle geliyor ama tabii dünden bugüne çok şey değişti. Yine en başta söylediğim gibi yani dün Aziz Yıldırım net bir şekilde öndeydi ama dün geceden itibaren yani konuşmalardan sonra da Aziz Yıldırım öndeydi ama dün geceden itibaren işte Hakan Çalhanoğlu transferi olursa şey Ali Koç'la Sayın Ali Koç'la Sayın Hakan Safi'nin vermiş olduğu fotoğraf, daha doğrusu vermiş oldukları fotoğraf demeyeyim de orada Sayın Ali Koç'un haberi yok fotoğraf çekildiğinden, çekilen fotoğraf diyeyim. Orada çekilen ve medyaya da yer alan, sosyal medyada yer alan, servis edilen de demeyeyim iddia etmiş oluruz ama sosyal medyada yer alan fotoğrafta birazcık sanki oylarını arttırdığını gösteriyor Sayın Hakan Safi'nin. Tabii oyları arttırmak, farkı kapatmak mı yoksa kendi lehine farkı açmak mı ya da rakibini yakalamak mı bilemiyoruz. Tabii burada şu oylar çok oldu. Bugün de oldu. Yani Aziz Yıldırım'a bir seçim daha kaybettirmeyelim. Yani bizim efsane bir başkanımız. Evet, Fenerbahçe'nin efsane bir başkanı Aziz Yıldırım'dır. Başarısız olmuş mudur dönem dönem? Olmuştur. Yani Galatasaray'ın nasıl efsane bir teknik direktör Fatih Terim diyoruz. Başarısız olmuş mudur? Olmuştur. Belli dönemlerde ama genel olarak başarılıdır. Veya Metin Oktay nasıl Galatasaray'ın efsane bir futbolcusu diyoruz. Metin Oktay'ın da boş kaleye gol kaçırmışlığı vardır veya şampiyon olamadığı sezonlar vardır. Başarılı olamadığı sezonlar vardır. Aziz Yıldırım da Fenerbahçe'nin efsanesidir. 2 kere 2 4 yani bu stadyum yapmış, tesisleri yapmış. Fenerbahçe Türkiye yıldız futbolcu nedir göstermiş. Gelmeyecek isimleri getirmiş, basketbol takımını büyütmüş, salonu yaptırmış vesaire vesaire vesaire. Ama özellikle 2014-2018 arasında ki 2014-2015'i saymam yani orada da Fenerbahçe tarihini ben hala diyorum gelmiş geçmiş en iyi kadrosuydu. Oman Pörsün'ün Hanili, Volkan'la, Şen'le, Bursa Spor'un en iyi oyuncularının alındığı kadro, Kayer'le falan. Ama başarılı olamadı. Özellikle ama 2015, 2016, 2010 yani o 3 yıllık süreci tekrar başkan seçildikten sonraki 2015-2018 arasındaki süreçte hem çok ciddi bir borç azalttığı, kendi azalttığı ve Fenerbahçe'nin değerini yükselttiği borç şeyi maddi durumu kötüye götürdü. İyi yönetilmedi. Kendisi de kabul ediyor zaten. Seçim kaybetti bundan dolayı. Hatta bir değil iki seçim kaybetti.
0: Doğru.
1: Ama ondan önceki 17 yıl yaptıklarını şey yaparsak yani şunu hiçbir zaman unutmayalım ki Fenerbahçe 96-2000 yılları arasında şampiyon olan Galatasaray 2001 sezonuna başlarken bugünkü gücünden 1000 kat daha güçlüydü. Fenerbahçe ise bugünkü kadro kalitesi, bugünkü maddi imkanlarından 1000 kat daha kötüydü. O durumda 4 yıllık Galatasaray'ın egomonyasını bitirdi. Fenerbahçe'nin yükseli başı başladı 2000'li yılların başında. Şimdi bu dönemden daha kötü dönemdeydi Fenerbahçe. O dönemlerden çıkartmış bir kulüp başkanından bahsediyoruz. O yüzden yapmış olduğu 17 yıl yapmış olduğu hizmeti de bu sürede 8 yıl herkes bir 8 yıldır diye kafasına takmış da ben de onu anlamıyorum. Ya bugün işte herkes 8 yıldır nerede? 8 yıldır değil ki. Adam 2023 yılında geldi aday olmadı mı? 5 yıllık bir ara vardı. 2022 yılından itibaren konuşmuyor.
0: Ben senin gibi düşünmüyorum. Muhalefetin Aziz Yıldırım karşısındaki muhalefetin birbirlerine muhalifler neticesinde tek haklı yanının olduğunu düşünüyorum.
1: Ya 8 yıldır derdi ya. 8 yıl beklemedi ki, bu adam arada seçimde kaybetti. Geçen yılki seçimlere girecek mi girmeyecek mi tartışması oldu. 2022 yılında evet 4 yıl zaten dedi. Evet moralimiz bozuldu. O gün kongrede bana yapılanları hazmedemedim. Muhalefet bile yapmadım. 4 yıl boyunca hiçbir şey yapmadım. Ya doğum gününde kutlama yapması bile zul geldi insanlara. Fenerbahçe kan ağlarken nasıl siz şey yapıyordunuz? Fenerbahçe şampiyon olamadı. Fenerbahçe bu yıl şampiyon olamadı. Siz ne yaptınız? Tatile mi gitmediniz? Ne yaptınız kongre üyeleri bunu diyen muhalefet? Ne yaptınız yani? Yani ondan dolayı yok 8 yıldır ya. 8 yıldır nasıl yok? Adam 4 yıl önce başkan adayı oldu ya. Yani benim mi hafızam yanlış söylüyor? Olmadı mı? 2023 seçimlerinde aday

0: dersin ki 4 yıl boyunca şey yapmadı veya 8 yıl boyunca. Bak son bir yılda Ali Koç'un yaptığı tüm Fenerbahçe başkanlarına, yöneticilerine, muhalefetine örnek oğlu örnek olmak zorunda. Sayın Ali Koç ne? Bir tane şeyini geri çekti, sponsorunu geri çekti. Ne? Fenerbahçe zarar şey olsun diye muhalefet yapmadı. Yani kendi avukatı, yönetim kurulu üyesini Sayın Saran'ın yanına verdi o zor sürecinde. Ne bir divan kurulu kaçırdı, ne bir şey yaptı, ne mevcut yönetimi eleştirdi, ne bir şey yaptı. Bu seçimde de hiç kimseyi yönlendirmedi. Hiç kimseyi yönlendirmedi. O hakkı vardı, geldi, kullandı. Başka bir konu. Yani Sayın Ali Koç'un göstermiş olduğu duruşu gösterebildi mi Sayın Aziz Yıldırım özellikle ilk 4-5 yılında? Evet, ama o da onun sonuçta zarar vermedi ki. Fenerbahçe başarılıydı da şey mi yaptı Fenerbahçe? Yani 2018 Haziran'ında bıraktı Sayın Ali Koç. 2019 Nisan'ında Fenerbahçe küme düşme tehlikesiyle karşı karşıyaydı Nisan ayındaki Kasımpaşa maçına kadar. Yani o 6-7 ayda çıktı muhalefet yaptı, siz böylesiniz falan filan dedi de mi Fenerbahçe o noktalara geldi? O yüzden karşı tarafları yıpratırken işte eski zihniyetli şuydu buydu veya şimdi Sayın Hakan Safi'nin yani çoluğunun çocuğunun rızkından şey yapıp kendi imkanından bırakıp verdiği paraları küçümsemek de başka bir yanlış. Fenerbahçe dünyanın en zengin insanlarından birini de getirdi. En iyi teknik direktörünü de getirdi. En iyi kaleciyi de getirdi. Bir tek en iyi santraforu getiremedi rakibine oranla. En iyi orta sahayı da getirdi. En iyi kanadı da getirdi. Hepsini getirdi Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sorunu enler değil. Fenerbahçe enleri her zaman bulur. Fenerbahçe'nin sorunu birlik ve beraberlik. Bugün Sayın Hakan Safi de seçilse, Sayın Aziz Yıldırım da seçilse birbirlerinin elini kaldırarak hadi deyip Fenerbahçe'yi bu yıl şampiyon yapmak olmalı. Ama tarihler bak bugün 7 Haziran 2026 yarın sabahtan itibaren muhalefet kim muhalefete düşerse bu arada muhalefet sayısı artacak. Hı hı. Gelecek yılın seçimleri için çalışmaya başlayacak. Ve gelecek yılın seçimlerinde de Fenerbahçe başarılı olmasın ki ben aday olayım. İçten içe olacaktır bu. Hiç kimse kendini kaybetmesin, şey yapmasın. Fenerbahçe 2018'de şampiyonluğu seçimlere kaybetti. İsmail Kartal döneminde şampiyonluğu seçimlere kaybetti Fenerbahçe. Ondan dolayı gelecek yıl seçim olması bu yıl Fenerbahçe'nin başarılı olmasındaki en büyük engellerden birisidir. Sonuçta bu birlik beraberlik sağlanamıyor. Keşke bu yıl seçilen başkan 4 yıllık başkan olsaydı ama öyle bir şey tüzük gereği imkansız. O yüzden gelecek yıl seçim olması Fenerbahçe'nin şu an 2026-2027 sezonundaki ne tehlike Osimhen, ne tehlike rakibinin 4 yıl üst üste şampiyon olması, ne hakemler, ne Türkiye Futbol Federasyonu eğer varsa iddia ediliyor. Eğer varsa ne yapı, ne başka bir şey Fenerbahçe'nin gelecek yılki en büyük engeli 2027 olağan genel kuruludur.
1: Ben, birlik beraberlik olmuyor. Ben söyledik, yani. Ben söylediklerinde hala aynı noktadayım. Ben söylediklerinde hala aynı noktadayım Erkan Tiryaki. Az önce şunu da söyledim ki Aziz Yıldırım hakkında Hakan Safi tarafının en haklı olduğu nokta ya da belki de tek benim gözümde haklı oldukları nokta eleştirilerde 8 yıldır neredeydin şeklinde olan eleştiriler. Burada ben Aziz Yıldırım'dan bir Ali Koç'un son bir yıllık duruşunu görmedim. Aksine işte seni bu taraftarla göndereceğim, şöyle olacak, böyle olacak gibi sert çıkışları gördük. Bu seçimde de bunun tam tersine olması gerekeni, hani diyor ya Aziz Yıldırım kendisi de söylüyor aslında. Ben olgunlaştım artık diyor. Büyük bir tecrübe olgunluğuyla geliyorum diyor. Tam tersine olması gerektiğini bu seçimde gösterdiğini düşünüyorum. Hı-hı. Aziz Yıldırım'ın. Ama 8 yıldır neredesin eleştirilerinde de hani birine katılmam, 2 yılına katılmam, 3 yılına katılmam ama diğer kalan 3, 4, 5 yılına, 2 yılına, 1 yılına katılırım. Bir yerde ya evet haklısınız
0: tamam,
1: derim.
0: 8 yıl değil ama 4 yıl sonra başkan adayı oldu sonuçta.
1: Oldu ama yani o 8 yılın 5 yılını o zaman değerlendiririm. Burada baz alırım. O 8 yılın 3 yılını senin tarafından değerlendiririm. Tamam, yine kalır bana bir 5 yıl.
0: Yani 3 yılda neler oluyor?
1: Orada bence şu yeterli değil. Şu yeterli değil. Ya bana böyle diyorlar ama ben çıktım hiç kimse konuşamazken başkanlarına şu ifadeyi söylemeyeceğim o ifadeyi. Çünkü başkanlar arasında bunlar olur ama dillendirmek doğru değildir. Şu ifadeleri kullandım. Daha ötesi mi var? Çıkıp hiç kimse bir şey diyemedi. Savunması yeterli değil bu 8 yıl için ya da 5 yıl için 4 yıl için fark etmez diye düşünüyorum. Ama haricinde bugün Fenerbahçe'de olması gerekenin zaten kongre üyeleri söyleyecek ama bugün Fenerbahçe tarafında Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu düşünüyorum. Bunu da söyleyeyim. Ben

0: Belki daha gerçekçi gelen vaatler ya da söylemlerle.
1: Gerçekçilikten ziyade birlik ve ya birlik beraberlik de dediğim
0: Evet.
1: yine olmayacak da birazcık daha ses yükseltme diyelim, birazcık daha o saha dışı kavgayı verebilecek diyelim, birazcık daha camiayı şampiyonluk hasretinden nasıl sona erdirebileceğini bilen kişi olarak diyelim. Dersin ki son 3 yılında da şampiyon olmamıştı ama işte 4 yıllık Galatasaray'ın hegemonyasını
0: Evet.
1: yıkmıştı. Nasıl diyeyim işte camia liderlik vasfı, yani liderlik vasfı Aziz Yıldırım'da var, yani Türkiye'nin en önemli liderlerinden birisidir Sayın Aziz Yıldırım sportif açıdan. Oraya güvenerek zaten 1 yıllık seçim, zaten eğer olmazsa, başarısız da olursa seneye zaten gider mantığıyla oylar da verilmiştir diye düşünüyorum.
0: Katılıyorum. Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor. Erkan Tiryaki
1: Ben
0: ile
1: şunu söyleyeyim, belki
0: değerlendiriyoruz.
1: bu
0: Evet.
1: seçim 2027, yani 3 yıllık seçim olsaydı, 3 yıllık seçim olsaydı, gelecek yılın seçimi yine aynı konjektürde Sayın Hakan Safi ve Sayın Aziz Yıldırım olsaydı, Hakan Safi'nin net kazanacağını düşünüyordum bu arada. Bir yıllık seçim olması da Sayın Aziz Yıldırım'a yaramış olabilir diye tahmin ediyorum.
0: Yani katılıyorum, orada da katılıyorum sana. Katıldığım ikinci konu, katılmadığım konunun ardından Erkan Tiryaki, seninle aynı fikirde olduğumuz. Diğer tarafta gelen sonuçlar demek istiyoruz artık. Yavaş yavaş gelen sonuçlar demek istiyoruz artık ama herhalde bir 15-20 dakikalık süreç var. Çünkü gördüğüm kadarıyla sandık sorumluları bazı noktalarda imzalar atıyor. Bazı yerlerde imzalarını iletiyor. Nereye o imzalar iletiliyor? Divan başkanlığına iletiliyor. Benim düz mantıklı ilerleyip sarı zarf, daha doğrusu sarı pusula, beyaz pusula şeklinde ilerlediğim noktalarda da kafa kafaya bir eşitlik var, onu söyleyeyim. Çok doğruyu göstermez bunlar, ayrı konu, ama ilk etaptan bu yana söylediğim noktada kafa kafaya bir eşitliğe geldiğini söyleyeyim. Yine zaman zaman onları da aktaralım. Çok doğruyu gösterip göstermeyeceğinden emin olmadığımız, hani az önce Aziz Yıldırım'a ağırlık verebileceğimiz bir sonuç var dedik ama basit bir tahmin bu. Doğrusunu kongre üyelerinin o sonuçları belirleyecek demiştim ya. Yine aynı şeyi söyleyeyim. Biraz basit bir tahmin, biraz basit bir nokta. Elimizde hali hazırda çok net bir veri olmadığı için biz biraz severiz. Hem gazeteciler hem de millet olarak, Türk milleti olarak böyle yerlerden tahmin yürütmeyi ki bu seçim de öyle seçimlerden biri. Erkan Tiryaki. Bu arada Real Madrid seçimlerine ne diyorsun abi?
1: Orada da benzer bir seçim
0: Değil
1: var.
0: mi? Ya bak, ben sana bir
1: Perez
0: şey
1: kazanacak mı?
0: söyleyeceğim
1: Roma'nın da
0: abi.
1: efsanesi Perez.
0: Evet. Ha, sen
1: Perez olacak.
0: o mantıklı, o zaman Aziz Yıldırım kazanır diyorsun bugün de.
1: Ya yok canım, şimdi Real Madrid'in
0: Ama oranın
1: şeyini
0: efsanesi
1: nereden
0: Perez
1: bileyim
0: diyorsun
1: ben ya?
0: abi.
1: Perez olur herhalde dedim. Yani Real Madrid'i her zaman Real Madrid'di ama o Los Galacticos'u falan yaratan, oluşturan biliyorsun ki şeydi.
0: Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe'dir ama o işte 3 Temmuz sürecinde dik duran, aynı zamanda işte Şampiyonlar Ligi'nde son müziği çaldıran, işte son süreçte yarı finali gösteren zaman Aziz Yıldırım'dı desem ben de, senin bu Perez yorumuna
1: Ya
0: karşı.
1: tabii orada da 8-9 yıllık, her ne kadar
0: Evet.
1: iki kez hak edip gidememiş olmasına
0: Hı.
1: rağmen, iki kez hak etmişti çünkü Fenerbahçe orada olmayı, iki kez şampiyon olup
0: Doğru.
1: bu 8 yıllık süreçte de götürememişti yani bana bakarsan.
0: Peki. Türkiye'de 6 beldede düzenlenen ara yerel seçim de var bugün Erkan Tiryaki.
1: Öyle mi? Hiç haberim
0: Evet.
1: yok.
0: Benim de haberim yok. Oraya ilişkin neler düşünüyorsun diye soramayacağım o zaman sana. Üzüldüm.
1: Yok canım, nereden bileyim ben? Ben siyasi seçimlerden zaten hiç anlamam.
0: Abi ben çok severim takip etmeyi. 6
1: Ha, ya,
0: belde de
1: takip etmeyi hepimiz severiz de
0: evet.
1: o televizyon başına geçip şey yapmayı falan, ama hiç anlamam.
0: 17 itibariyle oralarda da
1: Evet.
0: sandıklar kapandı. Onu da hatırlatalım. Ermenistan'da parlamento seçimleri var. Dün aynı zamanda
1: Oho, sen nereden nereye
0: evet.
1: getirdin konuyu?
0: Kosova'da erken genel seçimler var. Onu hatırlatalım. Yani bugün seçim günü
1: Vedat
0: aslında.
1: Muriç aday mı?
0: Vedat Muriç acaba kimi destekliyor diye sormak lazım abi.
1: Oy kullanmaya gitmemiştir ya.
0: Bilmiyorum. Gönlünden geçen biri vardır
1: Ama yurt
0: ama.
1: dışında kullanabiliyorlar herhalde.
0: Gönlünden geçen biri vardır ama. Öyle tahmin ediyorum. Senin
1: Belki
0: röportajın
1: siyasetle
0: vardı abi
1: alakası
0: Vedat
1: yoktur.
0: Muriç'le. Sorabilirsin istersen.
1: Siyasetle alakası yoktur belki
0: Doğru
1: ya.
0: diyorsun. Belki de.
1: Evet.
0: Siyaset üstü. İşin esprisi tabii, daha sonuçları beklerken biraz da tırnak içerisinde bu işin hani bir sohbetini, böyle esprisini, giyiğini tırnak içerisinde yapıyoruz. Erkan Tiryaki ile konuşuyoruz. Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor. Belli olacak. Orada imzalar var. Hala zarflar hala oylar teslim ediliyor. Teslim eden sandık görevlileri imzalarını atıyor. Ya da orada sandıkta görevli olan farklı isimler imzalarını atıyor. Önümde benim hangi ekranı sayayım abi? Anadolu Ajansı, Demirören Haber Ajansı. Evet. Ajanslar diyorum. Kanallara çok girmiyorum her birinde çünkü ayrı ayrı yayınlar oluyor. Çünkü bir taraf farklı şeyi konuşuyor mesela kanallardan, diğer taraf farklı şeyi konuşuyor. Yani onun haricinde önümde 7 ekran var. Biri de Twitter mesela. Twitter'da çok hareketlilik yok ya. Sonuç şu, sonuç
1: bu. Açmaya başladı. Prosedür evet. Biraz şey yapıyor.
0: Bir tık ağır değil mi?
1: Evet.
0: Fenerbahçe'de durum böyle. Ve sana yavaş yavaş teşekkür edeceğimiz dakikalara da yaklaşıyoruz. Son yorumlarını merak ediyorum ben de o bölümde.
1: Yarından itibaren artık Fenerbahçe için yeni bir sayfa açılacak. Bir an önce, yani ben yarın bu saatlerde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün açıklanacağını düşünüyorum. Ya Sayın Aykut Kocaman olur ya da işte Sayın Hakan Safi kimi açıklar bilmiyorum. Ama sanki Farioli olabilir. Sanki o izlenimi aldım ama bir bilgi olarak söylüyorum. Çünkü kendisi de Türkiye'yi bilen bir yabancı dedi. Tekrar Vitor Pereira'yı getirmeyeceğine göre Farioli olabilir. Fenerbahçe için yarın yeni bir gün başlayacak. Çok da vakti yok Sarı-Lacivertlerin 20 gün sonra, 15-20 gün sonra sezonu açacak. Artık bu saatten sonra seçim hemen unutulur. Biz ne seçimleri unutmadık. Yarın ya da salı sabah mazbatalarını alırlar. Hemen çalışmalar başlar. Şimdiden seçilecek başkanı tebrik ediyorum. Umarım Fenerbahçe birlik beraberliği sağlar. Seçim dönemlerinde sağlayamıyorlar. Fenerbahçe'nin en başarılı olduğu yıllar işte... İsim Aziz Yıldırım ama Aziz Yıldırım olmayabilirdi. Aziz Yıldırım'ın etrafında birleştiği yıllarda hangi başkan olursa o başkanın etrafında birleşilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer birleşilmediği sürece çok yani tabii ki muhalefet olsun. Özellikle divan bunun için var. Ama eğer bir birliktelik olmazsa Fenerbahçe'nin son 10 yılda nasıl başarısız olduğunu görüyoruz. Maalesef 2027 seçimlerine de bir şampiyonluk feda edilebilir. Fenerbahçe için en büyük handikap o. Umarım seçilen başkanın etrafında birlik beraberlik olunur. Hatta Sayın Hakan Safi seçilirse Sayın Aziz Yıldırım, ya benim anlaştığım oyuncular bunlardı. İstiyorsan değerlendir der. Sayın Aziz Yıldırım seçilirse Sayın Hakan Safi, ya ben Fenerbahçeliyim, başkan olup olmamam önemli değil. İşte Hakan transferini ben karşılıyorum der. Umarım camiadaki şeyi, prestiji daha da artar. O anki yönetime ben niye yardım edeyim zihniyetinden çıkıp Fenerbahçe için yardım ediyoruz. Fenerbahçe için varız. Kimin yönettiğinin sonuçta gidip Galatasaraylı birisi yönetmeyecek. Aziz Yıldırım ya da Sayın Hakan Safi Fenerbahçelileri ve meşhur insanlar yönetecek. Hangisi seçilmezse o kişiye maddi manevi umarım seçim öncesi verdikleri vaatleri birçoğunu gerçekleştirerek destek olurlar. İşte o zaman samimiyetleri birçok kişinin ortaya çıkar.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Erkan Tiryaki. Tekrar diyorum, görüşmek üzere diyeceğim. Selamlar, saygılar diyeceğim abi.
1: Saygılar, selamlar.
0: Uygun olursan yarın da kısa bir bağlantımız olabilir. Tabii. Sonuçlar sonrasında.
1: Umarım.
0: Sağ ol, tamam. Ağzına sağlık. Erkan Tiryaki ile beraberdik. Erkan Tiryaki ile konuştuk, onunla değerlendirdik. Fenerbahçe başkanını belirliyor. Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin yarıştığı bu seçimde 27.138 oy kullanıldı ve an itibariyle oralardan gelen sonuçları şöyle takip etmeye çalışıyorum. Sizlere aktarmaya çalışıyorum. Önümde 6-7 ekran var ki Anadolu Ajansı'ndaki ajanslarda çok ön plana çıkar bu tarz süreçler, seçim süreçleri. Hatırlayın lütfen. Erkan Tiryaki'nin dahi dikkatini çekti Radyo Gol yayınımız. Radyo Gol farkıyla sizlere ulaştırdığımız yaklaşık 7 ekrandan, 6 ekrandan Twitter dahil takip ettiğimiz bu seçim sonuçlarına ilişkin fikirler yürüttüğümüz yayınımız ki burada Erkan Tiryaki de sen nereden takip ediyorsun, öyle o zarfları sayıyorsun ya diye bir sorguladı, sordu. Ajanslardan, kanallardan, Twitter'dan ve aynı zamanda kaynaklarımızdan oy sayma işlemine ilişkin detayları görüntülemeye, oralara ilişkin fikir sahibi olmaya çalışıyoruz ve sizlere aktaracağız. Her ne kadar bilgilerin şu an itibariyle doğruluğu konusunda tereddütümüz olsa da tüm detayları böyle biraz işleyerek, hassas da bir süreç işleyerek sizlerle paylaşacağımızı aktarayım. Fenerbahçe başkanını seçiyor dedik. Fatih Demirkol'a gideceğiz. Kadıköy'de ne oluyor, ne bitiyor? Fatih Demirkol'la konuşacağız orayı. Az sonra Murat Aşık ve Aydın Cingöz'de yayında olacaklar. Oraya da gideriz. Borsa Dijital yayınında onlar nasıl karşılıyor bugünü? Neler söylüyor bugüne ilişkin? Nerelere değiniyorlar? Neler aktarıyorlar? Bir 10 dakika sonra onların yayını da başlayacak aşağı yukarı. Oğulcan Akçe, Murat Aşık ve Aydın Cingöz'ün yayınına da gideceğimizi aktarayım. Sizlerle şöyle bir paylaşmış olayım orayı da. Ve

En sonuçları da sizlere aktaracağımı söyleyeyim. Orada işlemler devam ediyor. Oylar sayıldıkça Divan Kurulu Başkanı'na teslim ediliyor. İmzalar atılıyor. Şu an işleyiş böyle. Hızlıca şöyle Twitter'dan da sizlere aktarabileceğim bir detay var mı dikkatimizi çeken? Ya şunu da görmemiştik. Bakın böyle bir durumda olmuş diyeceğimiz bir şey var mı diye şöyle aktaralım. Gördüğüm kadarıyla baktığımda orada da bir gelişme, orada da sizinle paylaşabileceğim bir detayın olmadığını görüyorum. Sandıklarda gözlemci kalıp kalmamasına ilişkin Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yöneticiler arasında tartışma çıktığı haberi geliyor. Gözlemci kalıp kalmamayı durumuna ilişkin Aziz Yıldırım tarafı temsilci bulunmasını istemezken Hakan Safi tarafı tabii doğru bir haber mi bilmiyorum. Bunu mesela hassas olduğu için soralım. Hakan Safi tarafı gözlemcilerin bulunmasını istiyor şeklinde bir haber var. O haber an itibariyle göze çarpıyor. İddia daha doğrusu bu an itibariyle az önce göze çarptı. Normalde bulunması gerekiyor ve bu gerçekten öyle mi? Bunu sorarız. Bunu kenarda notlarımızın arasına aldık. Tekrardan kaynakların yanı sıra sosyal medyada zaman zaman takip ettiğimiz güvenilir kaynaklardan gelen haberleri de teyit ederek sizlerle paylaşmaya çalışacağımızı hatırlatmış olayım. Oy sayımı devam ediyor. Bu arada Sayın Başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Hakan Safi destekçilerine 8 senedir neredeydin Aziz Yıldırım tepkilerine cevap verdi. Tam da onların bulunduğu tribüne giderek buradayım dedi Aziz Yıldırım. O anlar şöyleydi. Aziz Yıldırım da bu seslerin yükseldiği o tribüne tam da tribünün önüne gelerek alkışlarla tepki veriyor ya da buradaydım buradaydım diyor. Yeri gösteriyor. Görüntülerde o anlardan bir de farklı Aziz Yıldırım tarafından gelen Aziz Yıldırım'a yakın bir isimce çekilen bu az önce sizlerle paylaştığım görüntü ve ses tribünlerden gelen bir görüntüydü. O anlarda Aziz Yıldırım'ın hemen arkasında bulunan bir şahsın kamerasına yansıyan görüntü ve ses şöyleydi ki belki orada Aziz Yıldırım'ın sesini de duyarız. Burada da buradaydım diye. Alkışlıyor, alkışlayarak eşlik ediyor. Aziz Yıldırım bu tepkilere. Tabi stadyumda bekleyen üyeler var. Sonucu orada bekleyen üyeler var. Aziz Yıldırım oraya gitmiyor. Onların Hakan Safi tarafını destekleyenlerin olduğu tribünün önüne gitmeyi tercih ederek böyle bir ses ve görüntü veriyor. Bunun yanında Yoğurtçu Parkı an itibariyle Aziz Yıldırım sesleriyle inliyor. Onu söyleyelim. Oradan gelen görüntülerde şu var ki şöyle Berşan Taşkaya kaynaklı bir haber ki oraya gidip orayı şöyle bir sizlerle paylaşabilir miyiz diye görüntüyü önüme getirmeye çalışıyorum. Sesi sizlerle paylaşabilir miyim diye bir bakalım. Bir tarafta oley oley Aziz Yıldırım 8 nere 8 sene neredeydin Aziz Yıldırım sesleri varken diğer tarafta Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım sesleri var. Fenerbahçe çocuğu Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım daha doğrusu. Sesleri var. Yani stadyumda bu havalar hakim. Onun yanında Aziz Yıldırım'a gelen tepkinin ardından iki farklı kaynaktan da yine stadyumdan yaklaşık 40 dakika önce çekinilen görüntüler, gelen sesler şöyle ki bay bay Hakan Safi gibi seslerinde olduğunu görüyoruz. Gibi destekler ve destek olmama durumları her iki taraf için de geçerli. Onu aktarayım. Tamamen tüm görüntüleri sizlere olduğu gibi gördüğüm tüm görüntü ve sesleri sizlere olduğu gibi hem betimledim hem aktardım. Radyo Gol frekanslarında Radyo Gol habercilik farkıyla tüm gelişmeleri aktarıyoruz. Sizlerle konuşmaya devam ediyoruz. Peki siz ne diyorsunuz? 0212 273 1010 mesaj atın ya da arayın. Eğer ararsanız şu 5 dakika içerisinde de
uygunluğumuz anında sizleri bağlayabileceğimizi, Fenerbahçeliler sizleri yollardan, stadyumdan dönen, yollarda olan

0: Uzaktan takip eden, oy kullanan ya da oy kullanamayan sizleri dinleyelim. Fikirlerinizi öğrenelim isterim. Arayamıyorsanız yazın. Yazamıyorsanız arayın ama ararsanız da şu dakikalarda sizleri bağlayabileceğimizi hatırlatayım. 0212 273 1010 0212 273 1010'dan telefonlarınızı da aramalarınızı da mesajlarınızı da bekliyoruz diyeyim. Bu şekilde özetleyeyim o kısmı da. Programımızın akışına yönelik. Aziz Yıldırım tribünleri selamlıyor. Sandıklar kapanıyor ve oy sayımına geçiliyor. Hakan Safi Zira aynı şekilde tribünleri selamlıyor. Orada Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasındaki bu seçimi konuştuğumuz anlarda durum bu şekilde. Bu arada tam da oralara gidiyoruz. Tam da oraları konuşuyoruz ama bir Fatih Demirkol'la sözleşmiştik. Onunla da konuşacağız. Onunla da değerlendirmemiz olacak. Şöyle hızlıca sizlerden gelen ilk telefona bakalım. 6444 bizlerle. 6444 hoş geldiniz. Selamlar.
1: Ya hoş bulduk. Merhaba.
0: Ne dersiniz bugün için? Hangi takımlıyız? Fenerbahçeliyizdir umarım.
1: Şu anda ben Galatasaraylıyım ancak evim peki. Burada olması nedeniyle şu anda Kadıköy etrafındayım. Peki. Ambiyansı anvan kokuyorum.
0: Fahri muhabirimiz değil mi? Gönüllü muhabirimiz değil mi?
1: Saat dışında Aziz Yıldırım sesleri yükseliyor. Tribünlerde de Kadıköy'de içeriden Aziz Yıldırım sesleri yükseliyor. Bence Aziz Yıldırım bu seçimi biraz farklı kazanacak yani. Beklentiler Hakan Safi yönündeydi ancak bence Aziz Yıldırım bu seçimi kazanacak.
0: Peki. Teşekkür ediyorum aktardığınız için. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim hocam.
0: Ve bir Galatasaraylı dinleyicimiz. Stadyuma yakınım. Stadyumda Aziz Yıldırım sesleri var dedi. Direkt gönüllü muhabirlerimiz bizleri arıyorlar. Bizlere ulaşıyorlar. Onları dinliyoruz. Onlarla konuşuyoruz. Hemen bizi arayanlara şöyle bir tek tek dönelim. Onlardan biri de 1858 bizlerle. Buyurun hoş geldiniz 1858. Eğer doğru hatırlıyorsam Fatih Bey. Fatih Bey bizlerle.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Merhaba. Fatih Bey galiba merhaba. Bizlerle olan bir dinleyicimiz.
2: Aynen. İyi yayınlar.
0: Artık numaranı tanıyoruz.
2: Mesailer, pazar mesaisi.
0: Teşekkürler.
2: Fenerbahçe'yim. Zaten biliyorsun.
0: Evet.
2: Yani isteyim mi dersen ben iki başkanı daha mı yani şey olarak kaybedilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hani Aziz Yıldırım'ın daha mı ezelde Ramiz Sayın'ın var diye son bir şarkı istiyorum yiyen diye. Aziz Yıldırım'ın bence bunu hak ettiğini düşünüyorum. Şimdi 8 senedir nerede diyenler var Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım 2024'te aday oldu, seçilemedi. Adam açık dedi ki ben dedi buraya geldiğim süreçte dedi bu muhalefet olacaktım dedi. Stada da bu yüzden gelmedin dedi. Sonra işte zaten loje vermediler dedi. Hakan Safi'nin yani bence bu futbolcularla ilgili yaptığı açıklamalar işte Kerem'in atını aldıysa İrfan'ın maaşını ödüyorum gibi sözler bence yani kongreyi kandırmamalı diyorum görüş olarak. Ben de Kadıköy civarındaydım.
0: Evet.
2: Ben de Aziz Yıldırım ağırlıklı olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir 15 bine 11 bin gibi falan bir bekliyorum. Fenerbahçe için hayırlı olsun. Yani Fenerbahçe'nin seçimlerinin ne olduğunu bence yani şu an sadece Türkiye değil bence dünyada da takip ediliyoruz. Yani bir pazar günü artık ligler bitmiş, futboldan uzaklaştık. Dünya kupa tavasına giremedik ya. Seçim bitti de bir dünya kupa tavasına gitti.
0: Değil mi? Yani dünkü maçı konuşamadık bile.
2: Hastamızda hayırlısı olsun. İnşallah kazanan baştan kaybeden de gelir elini sıkar. Yani Hakan Sağabey 11 bin oynarsa da bence bir sonraki dönemin en büyük başkan adayı olur yani. Yani kaybettim diye üzülmesin. Ya da bir yıldırım ne bileyim yani. Fenerbahçe'nin birleşmesi lazım. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sana
0: teşekkürler.
2: Da kolay gelsin.
0: Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Fatih Bey ile görüştük dinleyicilerimizden. Hızlı hızlı 13.83 ile konuşalım. Bir de bu telefon bağlantılarını sonuç açıklandıktan sonra zamanımız olursa yapacağız. Onu da aktarayım. 13.83 hoş geldiniz. Görüşünüzü alalım. Buyurun.
3: Kolay gelsin Berk Bey. Nasılsınız? İyisiniz?
0: Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisinizdir umarım.
3: Sağ olun efendim. Benim adım da Fatih efendim. İmraniye'den arıyorum.
0: Buyurun. Görüşünüzü alayım. Çok kısa dinleyen...
3: Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Bence Hakan Safi kazanacak ama ben Aziz Yıldırım'ın kazanmasını istiyorum. Ama bence benim tahminim Hakan Safi kazanacak.
0: Nedir bu tahminin sebebi?
3: Tahminim Ali Koç'un adayları bence kongre üyeleri Hakan Safi'ye oy atacak benim tahminim. Geçen sene... Ali Koç'un listesindeydi ya Hakan Safi.
0: Evet, dünkü görüntülerde etken oldu diyorsunuz.
3: Evet, bence Hakan Safi atacak Ali Koç'un kongre üyeleri. Aziz Yıldırım ben kazanmasını istiyorum ama Hakan Safi kazanacaklar.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Selamlar Ümraniye'ye.
3: Kolay gelsin, hayırlı günler.
0: Sağ olun. dinleyicilerimizden görüşleri de aldık ama Fatih Demirkol'a verdiğim sözü de biraz çiğnemiş olacağım eğer bağlantılara devam edersem. Sizler arayın, yazın, görüşlerinizi belirtin lütfen. Sizlere de döneceğiz, sizlerle de konuşacağız. Değerli bizim için görüşleriniz, düşünceleriniz. Şöyle kısa 3-4 telefon bağlantısıyla oralara gitmiş olduk. Fatih Demirkol neler der, Kadıköy'den neler aktarır? Buradan çok seçemiyoruz, çok detaylandıramıyoruz belki ama oradan gördükleriyle neler söyler Fatih Demirkol Kadıköy'deki seçime ilişkin, seçimde sayılmaya başlanan oylara ilişkin onu da dinleyelim isterim. Az sonra ulaşabilirsek Fatih Demirkol'a, ona ulaşamazsak baktık ki ulaşamıyoruz, hemen hızlıca bir diğer konuğumuza da döneriz ama aramıza gelmiş. Araya gidelim madem öyle, aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
2: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
1: Reklam bitti.
3: 2026 Dünya Kupası grupları. K grubu. Portekiz. Dokuzuncu kez turnuvaya katılan Portekiz, 1966 ve 2006 yıllarında üçüncülük başarısı göstermişti. Müzesinde Dünya Kupası bulundurmayan Portekiz, bu boşluğu Cristiano Ronaldo'nun son turnuvasında doldurmak istiyor. Ronaldo'nun yanı sıra Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leao gibi yeteneklere sahip olan Portekiz, turnuvanın iddialı takımları arasında yer alıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti K grubunda yer alıyor. Yohan Wissa, Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku, Cedric Bakambu, Simon Banza gibi tanıdığımız isimleri de kadrosunda bulunduran Demokratik Kongo Cumhuriyeti heyecanla turnuvayı bekliyor. Özbekistan. Dünya Kupası'na ilk kez katılacak bir başka ülke olan Özbekistan, turnuvada performansı en çok merak edilen takımlar arasında gösteriliyor. Abdulkadir Kuşanov ve Eldor Shomurodov önderliğinde Özbekistan sürprize imza atmak istiyor. Kolombiya. 10'lar için Dünya Kupası'nın gediklisi desek yanlış olmaz. Tam 7 kez Dünya Kupası'na katılan Kolombiya, 2014 yılında James Rodriguez önderliğinde çeyrek finale kadar yükselme başarısı elde etmişti. Kadrosunda Sporting'den Luis Suarez, Bayern Münih'ten Luis Diaz, Galatasaray'dan Davinson Sanchez gibi yetenekleri bulunduran Kolombiya, grubun iddialı takımlarından birine sahip. Ha bu arada James Rodriguez hala milli takımda yer alıyor.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: Ben Sayar'la parantez. Devam ediyor.
6: Parantez kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe başkanını seçti ama sonucu bekliyoruz. Oylar sayılıyor. Fatih Demirkol'la birlikteyiz. Fatih Demirkol hoş geldin, selamlar.
7: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
6: Yeniden Fatih Demirkol'la birlikteyiz diyelim hatta. Haber Global Spor yayınları ve Kontra Spor YouTube kanalı yayınları haricinde Radyo Gol frekanslarında da bizlerle buluşuyor. Fatih abiye teşekkürlerimizi iletelim. Fatih Demirkol, ben bir düz hesap, düz mantık, biraz da basit tahminde bulunmaya çalıştım. Tam da oy sayımı işlemine geçilirken az önce sen de görmüşsündür. Birçok kaynaktan gelen görüntülerle beraber oraya zoomluyoruz ya biz gazeteciler, kameramanlar, kameralarımızı, görüntülerimizi. Şimdi orada bazı şeyler dikkat çekiyor tabii ama basit mantık, basit tahminler bunlar. Bazı zarfların daha az teslim edildiğini, bazılarının daha çok olduğunu, beyaz ve sarı arasında gidip geldiğimizi gördüm. Yine böyle beni çok da ileriye götüren bir tahmin olmasa da bir nebze olsun Aziz Yıldırım'ın önde olabileceği çıkarımını yapmıştım oradan ama çok basit bir tahmin tabii bu. Sen bana muhalif

0: misin bu konuda? Yoksa evet dediğin gibi olabilir diyen tarafta mısın? Oradaki hava ne? Kadıköy ne diyor? Senin gözlemin ne abi? Her şeyden önce o da önemli. Söz sende.
1: Evet, sana bu konuda o görüşe destek olacak anlamda söylüyorum.
0: Öyle mi?
1: Gözlemimizi söyleyelim. Tribündeki atmosferde de Aziz Yıldırım sesinin çok fazla geldiğinden
0: o önemli çünkü bugün tribünde olanlar oy kullananlar. Dün için farklı tabii, bir şeyi konuşabilirdik.
1: Genel kurulu üyeleri Aziz Yıldırım tarafının daha sesinin çıktığını söyleyebiliriz. Biz hala sandıkların başındayız. Tribüne gidip görme şansımız olmadı. Çünkü buradan çıktıktan sonra bir daha giremiyoruz buraya. Tribünü görmek de lazım bir tarafıyla ama oradan gelen ses itibarıyla Aziz Yıldırım tezahüratlarının çok daha güçlü olduğunu, buraya gelen sesin daha güçlü olduğunu söylememiz lazım. Ama tabii sandıklardan ne çıkacak onu bilmek mümkün değil. Sadece tezahürat anlamında söylüyorum bunu.
0: Peki tezahürat olarak hemen stadyumun yanında Kenan Evren arazisindesin ve haliyle stadyuma da hakimsin ses olarak. Bu verdiğin detay da bizim için önemli. Neler aktarırsın bunun haricinde Fatih abi, Fatih Demirkol bugün oraya ilişkin an itibariyle?
1: 27 binin üstünde oy kullanıldı. 27.138 oy. Bu çok ciddi bir katılım demek. Fenerbahçe'de bir yıllık başkanlığın seçimi için bile çok ciddi bir teveccühün olduğunu ve insanların, Fenerbahçe Kongre üyelerinin bu konuyu çok ciddiye aldığını görüyoruz. Ve burada önemli olan konu Fenerbahçe ailesinin aslında bu başkan konusuna, yeni gelecek yönetim ve yapılacaklar konusuna çok ciddi önem verdiğini görüyoruz. Normalde bir yıllık seçim için, olağanüstü genel kurul için seçimin yapılmasından aylar önce katılımın çok az olacağı öngörülüyordu. Yani işte bir 15 bin kişi gelirse iyidir. Çünkü bir yıl sonra bir daha seçim var. Bunun için insanlar çok fazla gelmezler diye bir tahmin vardı. Diğer taraftan şu ana kadar 2018'den bu yana devam eden seçimlerde ağırlıkta biz Ali Koç, Aziz Yıldırım tartışmalarını ve gerilimlerini yaşamıştık. Bu sefer böyle bir Aziz Yıldırım, Ali Koç çekişmesi de yok ortada. Hakan Safi, Aziz Yıldırım. Dolayısıyla hikayesi olan bir çekişme değil. Bu nedenle çok fazla katılım olmaz diye düşünmüştük. Ama katılımcıların sayısının bu kadar artması bu tahminlerimizi boşa çıkardı. Ve aslında Fenerbahçe camiasının seçime başkanın, yeni başkanın kim olacağına çok ciddi önem verdiğini gösteriyor. Burada şunu da göz ardı etmemek lazım. Yani buraya gelen başkan adayı zaten bir yıllık gelmiyor aslında. Bütün projelerini anlatırken Sayın Hakan Safi de, Sayın Aziz Yıldırım da 1+3 yıl olarak hep konuştular. Yani aslında seçerken burada Fenerbahçe Kongre üyeleri bir yıllık seçiyor gibi de bakmıyorlar. Gelecek başkan bizi şampiyon yapacak, sonra biz onu önümüzdeki yıl bir daha seçeceğiz şekliyle düşünüyorlar. Ve özellikle Sayın Aziz Yıldırım'ın da uzun vadeli projeler açıklamış olması, Sayın Hakan Safi'nin bizim projelerimiz de var ama önce şampiyon yapmayı planlıyoruz çünkü onları yapabilmek için önce bir şampiyon olmamız lazım anlamındaki söylemleri camiayı aslında bu anlamda ikna etmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla bugün 27.138 kişinin buraya gelip bir pazar günü, sıcak bir pazar günü bütün gününü burada geçirmiş olması ve büyük tezahüratlarla, coşkulu tezahüratlarla artık sonucun açıklanmasını bekliyor olması bize camiadaki heyecanı gösteriyor.
0: Peki. Fatih Demirkol teşekkür ediyorum. Sonuçlar belli olunca orada da bir saatlik yayın dilimimiz olacak. Denk gelirsek orada da görüşürüz diyeyim.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Selamlar, sağ ol. Fatih Demirkol'la birlikteydik. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle birlikteydi diyeyim. Ve Berke Gültekin'e döneyim, zira o da stadyumdayım dedi bana az önce. Fatih Demirkol oyların sayıldığı hemen stadın yanındaki o lise tarafındaydı. Oradan aktarıyordu tüm gelişmeleri bize. Ben buradan duyduğum kadarıyla Aziz Yıldırım lehine sesler çok dedi. Ama bir tek oraya eğilimli görüyorum dedi. Berke Gültekin stadyumdan neler söyler onu merak ediyorum özellikle. Berke Gültekin hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk, yayınlar Bey.
0: Mesajım ulaştı sana. Stadyumdaki o tezahürat seslerini biraz da merak ettiğimi söylemiştim sana mesajımda.
2: Evet.
0: Oradaki gözlemlerin değerli. Fatih Demirkol'la konuştuk. O Aziz Yıldırım lehine bir adım önde sesler duyuyorum dedi. Kenan Evren arazisinden duyuyorum tabii. Stadyumda değilim. Buradan çıkarsak basın mensupları olarak bir daha giremiyoruz. O yüzden henüz buradan ayrılmadım dedi. Sen oradan erken ayrıldın ve direkt stadyuma geçtin. Oradan takip ediyorsun. Stadyum

0: da oy kullanıp orada yerlerinde, tribünlerde bu akşamı, bugünü takip eden kongre üyeleri neler söylüyor? Tezahüratlarda neler var? Ağırlık ne tarafta? Tüm detayı sende, merak ediyoruz.
1: Vallahi belki ağırlık şu anda aslında dün olduğu gibi Aziz Bey tarafında. Aziz Öyle Bey'in mi? Tribün gücü inanılmaz bir şekilde fazla, ancak sen aradıktan, yani sen aramadan yaklaşık 2-3 dakika önce Hakan Bey cephesinden de daha yüksek seslerin çıkmaya
0: olayın,
1: başladı.
0: Olayın seyrini mi değiştirdik Radyo Gol olarak?
1: Vallahi evet, biraz öyle oldu gibi. Yani şu anda ama şunu söyleyebiliriz. Yani Aziz Bey'in destekçileri zaten blok sayısı olarak daha fazla blok değeri alıyor. Evet. Tabii buranın kalabalık olması normal. Seçimden önce Aziz Bey'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada da zaten ABC'de bloklarına bir yönlendirme gelmişti. Kalan iki bloğa da Hakan Bey'in destekçileri kalmıştı. Ortada Fenerbahçe'nin bayrağı yer alıyor. İki adayı da destekleyen kongre üyelerinin aralarında bir boşluk var. Yalnız şunu söyleyebilirim. Aziz Bey'in destekçileri sanki seçim bitmiş havasıyla, sanki sandıklar açılmış, oy sayımı tamamlanmış havasıyla Aziz Bey'in başkanlığına gerçekten çok inanarak burada tezahüratlarını gerçekleştiriyorlar. Tabii Hakan Bey cephesinde sayının da az olması biraz daha tabii Aziz Bey tarafının sesinin çıkması da etkili, ancak senle birkaç dakika önce konuştuk zaten mesaj yoluyla. Şu anda yine telefonumu kontrol edeceğim. Oyların eşleme işlemi vardı. Tutanakların eşleme işlemi vardı. Zarfların çıkarılma işlemi vardı. Henüz seninle yaklaşık 2 dakika önce konuştuk sanırım. Bir adet zarf bile açılmamıştı. Yani ne Aziz Bey cephesinde ne de Hakan Bey cephesinde kazandık ya da kaybettik şeklinde bir görüş hakim olamaz. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Sadece şunu söyleyebilirim. Aziz Bey yakın isimler Aziz Bey'in kazanacağı yönünde bizlere dönüşler belirtirken, Hakan Bey yakın isimler de aynı düşünceyi kendileri için Hakan Bey az bir farkla kazanacak şeklinde bizlere aktarıyor. Tabii 27.138 evet. Tam olarak evet, şu an ekrana da baktım, 27.138 kongre üyesi oy kullanmış. Türk futbol tarihinde en çok oy kullanılan ikinci seçimi. İlki de yine Fenerbahçe'ye ait, 27.000 küsür şu anda. Süratı gerçekten yanlış söylemek istemiyorum ama 27.138'den daha fazla bir kongre üyesinin katılımıyla gerçekleşmişti. Ve o seçimde de Ali Bey Aziz Bey'i mağlup etmişti. Yine bu seçimde Aziz Bey var. Yine rekorlar kırabilecek bir seçim olmuştu. Ancak bu kez sonuç ne olacak merakla bekliyoruz. Yani Aziz Bey'in kemik oyundan sürekli bahsettik. Yaptığımız bağlantılarla seninle de masaya evet, yatırdık evet. Bu durumu. 12.000, 13.000 o bantta Aziz Bey'in net bir oy oranı var. Yani 11.000'in üstünde net bir oyu var Aziz Bey'in. 11.000'in üstüne ne kadar koyarsa Aziz Bey farkı açıp götürecektir. 11.000'in üstüne ne kadar çıkamazsa, ki bugün yaptığımız bağlantılarda dile getirdik, buradaki Hakan Safi yöneticileri de aynısını dile getirdi. Katılım ne kadar artarsa Hakan Bey'in eli o kadar güçlenecekti. Katılım bir aylık yüksek. Bakalım sandıklar açılmaya başlandığında da düzenli olarak zaten sosyal medya hesaplarımızdan paylaşımlar da yapıyoruz. Sen de zaten bunu Radyo Gol dinleyicilerine aktaracaksındır. Hep birlikte takip edip göreceğiz Fenerbahçe'nin yeni başkanını.
0: Peki, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben son bölümde. Belki
1: eklemek istediğim tek şey Fenerbahçe için, Türk futbolu için hayırlı olsun. Burada sadece slogan atanların değil, milyonlarca Fenerbahçe taraftarının başkanı olacak yeni başkan. İnşallah Fenerbahçe için hayırlı bir sonuç olmuştur.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Uygunluğuna göre yeniden görüşürüz
1: tabii.
0: Diyeyim.
1: Görüşürüz. Tabii sen haricinde, ne zaman istersen.
0: Haricinde sağ ol, var ol. Haricinde tribünlere ilişkin konuştuk ama aktarmak istediğim farklı bir şey var mıydı? Ben çok detaylandırmadım. En merak ettiğim konuyu sordum çünkü. Orada da sen de Az Yıldırım tarafında biraz daha fazla ses duyuyorum dedin. Onu aktardın. Söz tekrar sende, son kısımda senin ekleyeceğin farklı bir şey var mı?
1: Şunu söyleyebilirim. Dün yine konuşmuştuk. Kongrede tatsız anlar yaşandı, ancak bugün 27.138 kongre üyesinin geldiği sandıklarda, 45 sandıkta herhangi bir taşkınlık çıkmaması, herhangi bir problem çıkmaması bence çok pozitif bir sonuç. İnşallah sonuçlar açıklandıktan sonra da bu pozitif hava devam eder.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Sağ ol.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum sana.
0: Berke Gültekin'le konuştuk ve onunla değerlendirmemiz oldu. Berke Gültekin'le konuştuğumuz bölümde şöyle hızlıca seçimin ilk sonuçlarında yavaş yavaş beklendiğini hatırlatalım. Oy sayım işlemlerine, tasnif düzenleme sonrası oy sayım işlemlerine yavaş yavaş geçileceğini hatırlatalım Fenerbahçe'de. Berke Gültekin stadyumdan aktardı. Az Yıldırım tezahüratları ağır basıyor dedi ama hiçbir şey net değil dedi. Fatih Demirkol stadyumun hemen yanından oyların kullanıldığı ve şu an tasnif edildiği noktada, sayıma geçilecek olan noktada, sonuçları beklediğimiz noktada Kenan Evren Lisesi'nin olduğu araziden aktardı. Tribünden Aziz Yıldırım tezahüratları, sesleri ağır basıyor dedi. O bunu söyledi. Hemen öncesinde İrfan 25'e bağlandık. Ona bir 20 dakika önce bağlandık aşağı yukarı. Ve o da Aziz Yıldırım tarafı bir nebze daha ağır basıyor dedi. Aziz Yıldırım tarafına ilişkin bir nebze daha ağır basan taraf olduğunu söyledi İrfan 25. Ama tabii bu kaynaklarımızda kalmayacağız. Sizler için Radyo Gol habercilik farkıyla stadyuma gitmeye devam edeceğiz. Bol bol orada olacağız. Bol bol oraya gideceğiz. Orayı konuşacağız. Diyeyim ve Erhan Alveroğlu dün ve bugün oraya ilişkin önemli görüşleri olan, yine dün de özellikle orayı takip eden bir isimdi ki bugün de oradaydı bir bölümde. Erhan Alveroğlu neler söyler? O bizimle birlikte olacak. Onu soracağız. Onunla konuşacağız. Tüm detayları tabii oradan gelen sonuçları da sizlerle paylaşacağız. Bunu da aktaralım. Erhan Alveroğlu'na ulaşmaya çalışıyorum an itibariyle. Onunla oradaki gözlemlerini konuşacağız. Gözlemlerini alacağız. Seçim sonucunda da tabii şu anda herhangi bir sonuç gelmediği için size böyle detayları vererek geçtiğimiz bir bölümde olduğumuzu hatırlatmış olayım. İrfan 25, Berke Gültekin ve Fatih Demirkol gibi önemli isimlerle konuştuk. Şimdi orada İsmail Yasin Akçın'a dönmeye çalışayım. Erhan Alveroğlu'na ulaşamadığım anlarda onunla da bir bağlantı planlıyorduk ama o bağlantının saati kaçmış oldu. Şimdi yeni bir saatte, yeni bir anda aramaya çalışalım. İsmail Yasin Akçın bizlerle birlikte ama müsait misin İsmail Yasin Akçın? Biraz zamanı geçirmiş olduk, kusura bakma. Alo. Teşekkür ediyorum. İsmail Yasin Akçın, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Diğer tarafta tabii WhatsApp mesaj sesleri geliyor. Yoğun bir çalışma içerisindesin, farkındayım bilgisayarından gelen seslerden de. Ama stadyumda mısın? Ne zaman ayrıldın, ayrıldıysan orada detaylar ne, merak ediyorum, sana sorayım isterim.
2: Şu anda stadyum içindeyim.
0: Peki.
2: Fenerbahçe'de şu anda oy verme işlemi sona erdi 17 itibariyle ama oy sayma işlemini henüz geçirmedi. Çünkü henüz zarflar sayıldı. Saat şu anda 18.48. Tam yani yaklaşık 1 saat 48 dakika geçmesine rağmen daha önce sayımın işlemine geçilmedi. Bu dakikalar itibariyle geçilecek. Şu kongre üyeleri de, yani oy veren kongre üyeleri de, sırada geçen kongre üyeleri de iki karşılıklı tezahüratta bulunuyor.
0: Evet.
2: Hem sonuçları bekliyorlar merakla.
0: Peki karşılıklı tezahüratlar dedin. Orada özellikle az önce İrfan 25, Berke Gültekin ve aynı zamanda Fatih Demirkol gibi isimlerle konuştuk. Böyle yönlendirici olmaması adına neler konuştuğumuzu söylemiyorum ama tezahürata ilişkin bazı detaylar verdiler. Senin duyduğun ne? Tribünler ne söylüyor bugün sana? Hangi tarafa ağır bastığını sorayım ben.
2: Şimdi senin telefon bağlantısından hemen çok kısa bir süre önce hem karşılıklı tezahüratlarda var. Hakan Bey'in tarafı 8 yıldır nerede Aziz Yıldırım tezahüratı yapıyor.
0: Evet.
2: Aziz Yıldırım destekçilerinde Fenerbahçe kimsenin muhtaç değildir diye parasal yönden bir.
0: Peki ağır basan, ağır basan onu merak ediyorum.
2: Ağır basan tribünlerde tabii ki Aziz Yıldırım. Yani %65 oranında diyebiliriz.
0: 65 oranında diyorsun, oranda evet. Veriyorsun.
2: Yani sesin ses yükselti olarak. Evet, yani aslında Hakan Safi tarafında da yani, bir destek var ancak.
0: Yani burada farklı bir ihtimali düşünmek için belki de Aziz Yıldırım destekçileri daha gür seslidir demek gerekiyor.
2: Şimdi bugün haricinde 27.138 kongre üyesi oy kullandı. Ancak kestirmek çok zor. Hani seçim sonucunun.
0: Peki tribünde olan isimler ağırlıklı Aziz Yıldırım tarafını işaret ediyor diyorsun. Evet. En azından onu söyleyebiliyorsun. Peki.
2: Evet.
0: Aynı detayı veren dördüncü meslektaşımızsın tribünlere ilişkin. Evet. Buna ilişkin de böyle bir yayında canlı canlı dinleyicilerimizin de şahit olduğu. Tabii burada hata payı yüksek, onu da söyleyelim. Canlı teyit edilmeden alınan bilgiler ama haliyle dört ayrı muhabirden, meslektaşımızdan, Haber Global Fatih Demirkol, Radyo Gol'den sözcüden İrfan 25,
2: şöyle bir ortak Ekol görüş Sports, de var meslektaşlarımızdan. Dönem muhabirlerinden
0: Berke Gültekin ve İHA'dan, İLES Haber Ajansı'ndan İsmail Yasin Akçın'dan aldığımız bilgiler böyleydi. Söz sende tekrardan. Buyurun.
2: Şöyle bir ortak görüş de var meslektaşlarımızdan. Sayın 20 bin bandında erişmeden yüksek olması Hakan Safi'nin yine sonuçlanacak.

0: yönündeydi.
1: Hı hı.
0: 27 bini aştık. Hani Ali Koç yönetiminin kemik oyu dediğimiz kongre üyelerinin Hakan Safiye'ye mi kayacağını bunu sonuçlarda görebileceğiz. Merak ediyoruz yani.
1: Peki, teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: İsmail ederim. Yasin Akçın, selamlar, sağ ol.
0: Tamam.
1: İsmail Yasin Akçın'la konuştuk ve Erhan Alveroğlu'na döneceğim. Ama sizler için oradaki detayları, oradaki havayı yine kokluyoruz. Oraya gitmeye çalışıyoruz. Oralara gittiğimiz noktada İrfan 25'le konuştuk. Henüz hiçbir şey belli değil. Sadece sayım yapılıyor. Oylar sayılmıyor. Adet, yani orada teyit, kıyaslama, eşleştirme sayımı yapılıyor şeklinde bir bilgi aldık. İrfan 25 Aziz Yıldırım tarafının, Berke Gültekin Aziz Yıldırım tarafının, Fatih Demirkol zira öyle, İsmail Yasin Akçın yine Aziz Yıldırım tarafının tribünlerde, bakın dikkat çekelim oraya, yanlış olmasın, tribünlerde ağır bastığını söyledi. Erhan Alveroğlu neler söyler? Ona ulaşalım isterim. Erhan Alveroğlu, hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar Berk. Selamlar.
1: Teşekkür ediyorum. Bugün gün boyu oradaydın, dün de oradaydın. Bugün sana neler söylüyor? Özellikle seçim adına hangi tarafı daha yakın görüyorsun? Birçok meslektaşımıza ulaştık. Senin görüşün çok değerli bizim için. Senin görüşünü de merak ederim. Tribünler neler söyler? Özellikle orayı da merak ediyorum.
2: Şimdi tribünler dünkü gibi. Hiçbir farklılık yok. Aziz Yıldırım taraftarlarım diyeyim, destekçileri demek daha doğru. Evet. Aziz Yıldırım destekçileri çok daha yoğun tezahüratlar eşliğinde Aziz Yıldırım'ı destekliyor. Diğer tarafta Hakan Safi için de bekleyen, onu destekleyen insanlar var, Fenerbahçeliler var. Onlar da Sayın Hakan Safi'ye desteklerini ara ara tezahüratlarla karşılıklı, aslında bir orası yapıyor, bir orası yapıyor, ama Aziz Yıldırım tarafı çok daha etkin ve kuvvetli yapıyor. Daha tribüncü bir yapı var orada diyelim. Ama dün benim seçimle ilgili fikrimi sorsaydınız, hani 60'a 40 Aziz Yıldırım seçimi en kötü ihtimal kazanır diyordum. Çünkü 20 binlik bir katılım bekliyordum. O 20 binlik katılımda da Aziz Yıldırım'ın zaten 6 bin kemik oyu, vefa oyu derken 11-12 bine kadar, 13 bine kadar çıkabilirdi diye düşünüyordum. Bugün biraz farklılık oldu. Özellikle dün akşam Hakan Çalhanoğlu'nun açıklanması ve ardından Ali Koç ve Hakan Safi'nin birlikte görüntü vermesi, hepsini üst üste koyunca katılımın artmasını sağladı. İşte katılımın arttığı denklemde kafalar karışıyor biraz. Yine Aziz Yıldırım uzak bir arayla kazanabilir, ama Hakan Safi de kazanabilir diyorum bu sefer. Sonucun bence 1000-1500 oy arası gidip geleceğini, yani 2000 oyu geçeceğini düşünmüyorum. Kazanan tarafın 2000 oydan fazla fark atacağını düşünmüyorum. Ama kimin olacağını söylemek şu anda imkansız. 27.138 katılım var sanırım. Ali Koç Aziz Yıldırım 2024 seçiminden sonraki en yüksek, Fenerbahçe tarihinin en yüksek ikinci katılımlı kongresi olacak bu. Bir yandan da şöyle okuyabiliriz Berk. Fenerbahçe'de şu anda yapılan seçimde her ne kadar net bir şekilde destek açıklanmasa da Ali Koç, Saadettin Saran, ki bunlar daha evvel Aziz Yıldırım'a karşı rakip olmuş isimler, Hakan Safi üçlüsünün oylarının birleştiği bir durumu hissediyor insan. Tabii ki her Ali Koç'a oy veren Hakan Safi'ye oy verecek diye bir durum yok. Tabii ki her Saadettin Saran'a oy veren Hakan Safi'ye oy verecek diye bir durum yok, ama sanki 2018'in bir rövanşı gibi oluyor bu. Hani eğer Aziz Yıldırım seçim ipini göğüslerse, kazanırsa, tüm o 2018'deki intikamı almış olacak mı denir? Yanlış cümle de kurmak istemiyorum. O zamana karşılık bir seçim kazanmış olacak ve çok ciddi bir cevap olmuş olacak bu. Eğer Hakan Safi tarafı ipi göğüslerse, seçimi kazanırsa, yine bu sefer Aziz Yıldırım'ın önde başlayıp %70'e %30'la başlayıp geride bitirdiği bir seçim daha olacak. Bunu şöyle adlandırabiliriz. Mourinho'nun olduğu seçimde Aziz Yıldırım %70'i 30 Mourinho açıklamasıyla böyle kamuoyunda öyle bir önde görünüyordu. Fakat günler geldi geçti. Sayın Ali Koç Mourinho imza attırdı. Seçim 16 bin 10 bin gibi bir şey bitti yanılmıyorsam. Yani öyle de olabilir. Çünkü Hakan Sabi'nin seçim stratejisini tamamen transferler üzerine koyduğunu, kurduğunu gördük ve onların da sonucu yansıyor. Özellikle dün Hakan Çalhanoğlu, gece geç saatte Hakan Çalhanoğlu ve Aziz Yıldırım'la olan, Ali Koç'la olan görüşme İbre'yi

0: en azından o katılmayanları sandığa çekti. Özellikle saat 3'ten sonra çok yoğun bir genç katılımı olduğunu söyleyebilirim. Yani genç üye adeta o turnikelerden aktı böyle içeriye. İşte o akşamki transfer açıklaması ve Ali Koç buluşması bunu sağladı gibi geliyor bana. Tabii ki sandığın teveccühü ne olur, sandıktan ne çıkar bilemeyiz. Çok ortada gibi gözüküyor. Dediğim gibi dün olsaydı hani Az Yıldırım tarafı da 20 bin artı bin eksi bin katılım bekliyordu. Ama bugün katılım çok oldu. Net çıkacağını açıkçası kimse kestiremiyor. Fakat tribünlerde çok net Az Yıldırım üstünlüğü var. Bu arada insanlar da yoruldu. Öğlenden beri buradalar. Güneş vardı. Biraz da durdu artık insanlar. Şeye saklıyorlar kendini. Artık başkan açıklanınca tezahürat yapmaya saklıyorlar bence. Ona göre bir beklenti var şu anda. Başka ne söyleyebilirim? Şunu söyleyebilirim. Buradaki tezahüratlar da biraz şey yapıyor sanki. Seçimden sonra da Fenerbahçe'deki eğer böyle giderse, bu sadece seçimdeyse sorun yok. Ama seçimden sonra da Fenerbahçe'deki o birleşme umudu pek bana sıcak gelmiyor. Bu tablo bana onu gösteriyor. Hani Sayın Az Yıldırım seçilse olumsuz sonuçlar olduğunda bu karşı rakip tarafın yani Hakan Safi, Ali Koç ya da Saadettin İnsan ya da muhalif tarafın bir isyanı olabilir. Sayın Hakan Safi seçilse, Sayın Az Yıldırım'ı destekleyen insanlar olumsuz sonuçlarda kendilerini gösterebilir. Böyle bir hissiyatım oluştu. Bence biraz daha yapıcı ve birleşici olması lazım başkan adaylarının bu noktada. Fenerbahçe'nin iyiliği için ama bu seçimde o şeyi göremedik açıkçası. Söylem vardı ama eylem yoktu.
1: Peki, aktardıkların çok kıymetli, çok da değerli. Ben bir haber aldım. Orada tabii bu doğru mu değil mi, bir iddia aldık daha doğrusu, öyle söyleyelim. Sayıma geçilmeden önce sandık başlarında iki taraftan da gözlemci bulunsun talebini Az Yıldırım tarafı reddediyor ve diğer tarafta Hakan Safi tarafı böyle bir istekte bulunuyor ya da kabul ediyor, olsun istiyor. Bundan dolayı da bir kargaşa, bir küçük çaplı gerilim yaşanıyor divan başkanlığının önünde diye bir iddia geldi. Sosyal medyadan düştü önümüze. Doğru mudur değil midir merak ederim.
0: Haber açıkçası biz gazetecilerin bir kısmı orada. Evet. Oradan çıkanları oraya geri almıyorlar. Bu konuda şu Peki. anda bir şey demem benim doğru olmaz. Ama ben hani bana fikir sorarsanız ben çok hani mantıklı gelmiyor bana. Neden istemesin?
1: Bana da öyle geldiği için yine de bir iddia olarak yaklaştım ve sorayım
0: evet,
1: istedim.
0: Evet. Ama o tarafa şu anda orada kalan gazeteciler orada, onları da dışarı çıkartmıyorlar. Bizleri de o evet. tarafa sokmuyorlar. Biz stadın sahanın içerisindeyiz. Bana çok mantıklı gelmiyor.
1: Peki. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
1: sağ olun.
0: Diliyorum.
1: Selamlar. Ben. Sağ olun. Ve bağlantılarımızı yaptık. Bağlantılarımızı da devam ediyoruz. Sürdürüyoruz. Az sonra gördüğüm kadarıyla aktardıklarımı sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Tabii orada gelen detaylara da gideceğiz ama az sonra Sports Dijital'de Olcan Akçay, Murat Aşık ve Aydın Cingöz'ün değerlendirmeleri sizlerle olacak. Onların oradaki sonuçları, bekledikleri anlar sizlerle birlikte olacak. Sizlere yansıyacak diyeyim. İlk sonuçlar gelir gelmez de detaylar aktarılacaktır diye hem radyo frekanslarında sizlerle paylaşacağız hem de aynı zamanda aldığımız haberleri şöyle bir geniş çaplı olarak değerlendirip sizlere aktarmaya çalışacağız diyeyim. Bunları aktarayım. Sizlerden gelen mesajlar 0212 273 10'dan gelmeye devam ediyor. Hamza Turapoğlu der ki Ali Koç 7 yıl boyunca şampiyon olamadı. Az Yıldırım'sa 15 adet şampiyonluğu şampiyon olamadığı sezon bıraktı geride. Artık yeni isimlere gitmemiz gerek demiş Hamza Bey. Peki. Abi yayınlar, Galatasaray taraftarıyım. Az Yıldırım ya da Hakan Safi, hangi başkan kazanırsa kazansın. Mayıslar bizimdir diyor İsmail Bey. Peki. Gelen mesaj. Aykut Bey selamlar. Teşekkür ediyoruz mesaj katkınıza. Taraf değiliz, Fenerbahçeliyiz. Sadece daha iyi yönetebileceğini düşündüğümüz için Az Yıldırım diyor. Farklı bir dinleyicimiz. Hakan Safi kazanacak diyen Mehmet Yıldırım var. Mesajlarıyla bize katkıda bulunan 0212 273 10'dan yazın lütfen. Detayları konuşacağız, detayları paylaşacağız. Paylaşmaya devam edeceğiz yayınımızda. Şöyle hızlıca bir bağlantımızı daha gerçekleştirelim. Bir bağlantımıza daha gidelim. orada tüm bunları sorabileceğimiz bir isme daha, gerçi onunla daha sonrası için planlamıştık. Peki, tamam. Zaten alacağımız haberlerden itibariyle hem oyların sayıldığı noktada Kenan Evren Lisesi'nde hem de Fenerbahçe'nin başkanını belirlediği stadyumda orada kutlamaların olacağı ya da detayların orada paylaşılıp tebriklerin orada kabul edileceği stadyumun içerisinde tüm bağlantıları yaparak sizlere aktardığımız bölümler vardı. Ben şöyle bir özet geçecek olursam, bağlandığımız gazeteci meslektaşlarımızda hep bir ama var, onu söyleyeyim. Hep bir ama tarafı var. Ama ben de bir ama ekleyeyim ve genel olarak, genel itibariyle şunu gördük. İrfan 25 örneğin, Radyo Gol ve Sözcü'den İrfan 25, kurumumuzdan İrfan abi, tribünlerde Aziz Yıldırım tezahüratları daha ağır basıyor dedi. Benzer bir görüşü Berke Gültekin belirtti. Haber Global'den Fatih Demirkol yine tribünlerden o sesleri duyuyorum dedi. İlas Haber Ajansı'ndan İsmail Yasin Akçın orada tribünlerde Aziz Yıldırım seslerini duyuyorum dedi o da. Erhan Elvaroğlu, yani 5 ayrı isim, 5 ayrı muhabir, 5 ayrı gazeteci, gün boyu orada olan isimler bunların hepsi. O da Aziz Yıldırım sesleri, taraftarların Aziz Yıldırım tezahüratları daha ağır basan tarafta, bunu söylemem gerekiyor diye ekledi. Bilmiyorum, oyunu kullanıp tribüne geçen Aziz Yıldırım taraftarları belki daha çoktur ya da bu söylemler bize gerçeği gösteriyordur. Veya ilk söylediğim gibi gerçeği göstermiyordur. İlk söylediğim ihtimal öne çıkmıştır. Bağıran taraf Aziz Yıldırım tarafıdır. Sesini çıkartmak isteyen taraf Aziz Yıldırım tarafıdır. Ya da daha fazla Aziz Yıldırım taraftarı, onlara oy veren kongre üyeleri, onu destekleyen taraftarlar, üyeler ağır basıyordur diyebiliriz. Her türlü ihtimal çıkar ama bizler sonuçlar gelmeden neler yapabiliriz onu bir gazeteci içgüdüsüyle Radyo Gol frekanslarından, Radyo Gol stüdyosundan, İstanbul'dan, Maslak'tan sizlere aktarmaya, sık sık da Kadıköy'e, sık sık da konuklarımıza gitmeye çalışıyoruz, çalışacağız da diyeyim ve görüşleri bu şekilde aktarayım. Erhan Alvaroğlu, Yasin Akçın, Fatih Demirkol, Berke Gültekin ve İrfan 25 gibi gazetecilerden aldığımız detaylar bu şekildeydi. Onu aktarmış olalım. Şöyle bir saate bakayım. Saat başına gidelim, gelelim, sonra devam edeyim.

0: 2026 Dünya Kupası grupları. L grubu. İngiltere. Yedinci kez Dünya Kupası'na katılım sağlayan İngiltere, 1966'da yaşadığı şampiyonluktan bu yana bu kupaya hasret. Yıldızlardan oluşan kadrosuyla turnuvanın favorileri arasında yer alan İngilizler gözünü en yükseğe, yani kupaya dikmiş durumda. Hırvatistan. Katıldığı 6 turnuvada 2 üçüncülük, bir kez de ikincilik başarısı gösteren Hırvatistan 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 2018'de Rusya'da finalde Fransa'ya kaybeden Hırvatlar, 2022'de Katar'da ise Arjantin'e elenmiş, ardından Fas karşısında kazanarak 3. olmuşlardı. Luka Modrić önderliğinde Hırvatistan bu yazda başarıya koşmayı hedefliyor. Gana. Son Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan ve gruplarda elenen Gana, turnuvaya 5. kez katılıyor. 2010'da Güney Afrika'da gerçekleşen turnuvada çeyrek finale kadar yükselip trajik şekilde elenen Uruguay karşısında unutulmayan bir maça imza atan Gana, Sulemana, Thomas Partey gibi tanınan ayaklarıyla bu turnuvada fark yaratmayı hedefliyor. Panama. Daha önce sadece 2018 yılında Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren ve o turnuvada da İngiltere ile aynı grupta yer alan Panama yine aynı şanssız kaderle yüz yüze. Ama bu kez kaderi yenmek istiyorlar. Grubun en zayıf takımı olarak gösterilen Panama'nın en değerli oyuncusu ligimizde Beşiktaş forması giyen Amir Murillo.
1: Yarış başlıyor.
2: Start verildi ve günün ikinci koşusu başladı. Rakiplerinin 3 boy gerisine başladığı 2 numaralı Can Yaman. Liderliği iç kulvarda.

Gelen 7 numarada Nal Döken Prens'i aldı. 1 boy kadar fark yaptı. 6 numarada Süper Sonic ikincilikte. 5 numarada Kaptan Paşalı onun dışında üçüncülükte. 2 boy kadar gerilerinde. 3 numarada Cem Han var. 1 boy kadar geride. 1 numarada Sancarlı Bey'in 11 boy gerisinde. 4 numarada Jön Rome. 3 boy geride 2 numarada Can Yaman sırasıyla 1400 metre start yerine doğru ilerliyor safkanlar. Liderlik 7 numarada Nal Döken Prens'in de fark 1 boy kadar. Yine ikincilikte 6 numarada Süper.

200 metre start yerinden şimdi çıktı. Liderliğini sürdürüyor bir boy farkta 7 numaralı Naldökyan Prensi. 6 numaralı Süpersonik orta kulvarda ikincilikte. İç kulvara yakın 3 numaralı Cemhan üçüncülükte, onun bir boy kadar gerisinde. 5 numaralı Kaptan Paşa ve 1 numaralı Sancarlı Bey var. 1,5 boy kadar gerilerinde 4 numaralı Jön Rome. 5-6 boy kadar geride 2 numaralı Can Yaman sırasıyla atlar son 800 metreye girmek üzere. Liderliğini sürdürüyor 7 numaralı Naldökyan Prensi. Fark 1,5 boy kadar 6 numaralı Süpersonik temposunu artırdı şimdi. İkincilikte farkı biraz daha azalttı. Bu arada 1 numaralı Sancarlı Bey jokeni düşürdü. Geçmiş olsun dilerim. Hemen yarışa dönüyorum maalesef. 7 numaralı Naldökyan Prens yarışın lideri. İkincilikte 6 numaralı Süpersonik var. 3 boy kadar geride 5 numaralı Kaptan Paşalı sırasıyla viraj dönülmek üzere. 7 numaralı Naldökyan Prensi virajı yarım boy farklı önde döndü. 6 numaralı Süpersonik ikincilikte 2 boy kadar geride. Üçüncülükte 5 numaralı Kaptan Paşalı sırasıyla son 400 metreye girildi. 7 numaralı Naldökyan Prensi liderliğini sürdürüyor. Orta kulvardan 6 numaralı Süpersonik geldi. Rakibi araya azaltmayı başardı. Yine de rakibinin önündeydi Naldökyan Prensi, ama şimdi 6 numaralı Süpersonik onun önüne geçti. Bir boy kadar fark yaptı. İkincilikte kaldı 7 numaralı Naldökyan Prensi geriden. Kaptan Paşalı ve Can Yaman'ın ataklarıyla son 100 metreye yaklaşıldı. Liderliğini 6 numaralı Süpersonik sürdürüyor. Farkı da 2,5 boya kadar çıkardı. 6 numaralı Süpersonik İzmir'de yapılan ikinci koşuyu Mustafa Çiçek'le kazandı. 7 numaralı Naldökyan Prensi ikinci, 5 numaralı Kaptan Paşalı ve 2 numaralı Can Yaman üçüncülük için potoyu birlikte geçti. 4 numaralı Jön Rome'de koşulan 5. olarak ayrıldı. 6 numaralı Süpersonik kazandı İzmir'deki ikinci koşuyu.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. St. Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
2: Kararı buluruz, izini bilirsin, zırdeliyiz biz, zırdeliyiz biz, la la la.
1: Yani bizim çocuklar.
3: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
1: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız, önce Romanya, sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdik. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
4: Ayyuh! Sen at golünü coş.

0: Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sizlerle birlikte yayınımızı da sürdürüyoruz. 0212 273 10'dan. Ben mesajları okuduğum süre içerisinde gelen ilk telefonları yayınımıza bağlayıp görüşlerinizi alacağız diyeyim. Size vereyim mikrofonu. 3-4 mesaj okuyacağız. Tam da reklama gittiğimiz anda bu mesajlar gelmiş, onu görüyorum. Gitmeden de gelenler vardır mutlaka içinde. Okuyamadığımız kalan mesajlar var. Tabii tüm bunları okurken 0212 273 10'u sizler aradığınızda, düşürdüğünüzde ve hemen bağlanmak istediğinizde şöyle anında sizleri de yayına alıp sizlerin görüşlerini alacağım. Özellikle Fenerbahçeliler, şu an yolda olanlar ya da belirli bir noktaya geçenler, eve geçenler, evde olanlar, iş yerinde dinleyenler, Fenerbahçeli olmanız yeterli lütfen. Galatasaray ve Beşiktaşlılar da tabii arasın ama Fenerbahçelilerin bugüne ilişkin düşüncelerini merak ettiğimden soruyorum. 0212 273 10'dan aramanız halinde sizlere söz hakkı vereceğiz. Tekrardan görüşlerinizi almanız için mikrofonu açıyoruz. Bu formatı az önce yaptık, yine yapıyoruz ve aşağı yukarı bir saat sonra da seçim sonuçlarını konuştuğumuz yayınımızın içerisine girdiğimiz anlarda da yine bu formatı gerçekleştireceğiz. Sizlere mikrofonu uzatacağız diyeyim. Ben sizler ararken eğer telefon gelirse o anlara dek mesajları okuyor olayım. Yayınlar Berk, kolaylıklar diliyorum. Ben bir Galatasaraylıyım ama senin de Fenerbahçeli olduğunu biliyorum ve yapmış olduğun yayınlardan dolayı seni severek dinliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bugün kongrede oy vermiş olsaydın sen kime verirdin oyunu? Çok merak ediyorum. Seviliyorsun tekrardan. Kolaylıklar taksici Metin ben demiş. Yani Metin Bey, bunu sosyal medyadan sormuş olsanız belki yine konuşurduk, bir şeyler söylerdik dost meclisinde ama buradan sorduğunuz için çok da bir şey söylemek doğru olmaz. Yönlendirici olur. Bir gazeteciye hem bu tarz seçimlerde sportif anlamda, işte bugünkü Fenerbahçe seçimlerini konuştuğumuz yerde, hem de onu da sevmem ki aktarayım hemen, bir genel seçim, bir yerel seçimde, bir siyasi seçimde taraf belirtmeyi çok da doğru bulmam. Bağıra bağıra bir tarafın sesi olma durumunu çok da doğru bulmam. Çünkü bizlere verilen bir fırsattır bu. Hayatın verdiği, kurumların verdiği ya da şahısların verdiği hiç fark etmez. Bizlere gelen bir fırsattır bu gazetecilikte. Etiği gereği böyle bu tarz durumların yayınlarda konuşulmaması gerektiğini düşünen taraftayım en azından. En azından buna inanan, bunu sürdüren azınlık ya da çoğunluktan, artık hangisinden olduğumuzu lütfen yorumlayın, sizler düşünün. Oradan olduğumu söyleyeyim. Hiç söylemenin de doğru olduğunu düşünmüyorum. Söyleyenlere de saygı duyuyorum tabii ama girmeyeyim oralara. Sosyal medyadan Sayerberg'ten de takipleşelim. Oralarda bunları konuşmak biraz daha güzel oluyor, dostane oluyor. Tabii buralarda böyle şeylere girmek de çok doğru değil, doğru bulmuyorum. Dedim ve mesajları okumaya devam ediyorum. Az Yıldırım'ın kazanmasını istiyorum fakat Barış Göktürk dilini, üslubunu hiç beğenmiyorum. Fenerbahçe'de Türk futboluna zarar verir demiş. Tıpkı Metin Öztürk gibi. Şimdi de radyonun önündeyim. Sivaslı İlhami demiş. İlhami Bey, radyonun önünde olma sebebiniz nedir? Yine bulunduğumuz iş merkezine bir sipariş, çiçek mi getirdiniz? Çelenk mi getirdiniz? Ne oldu, ne bitti? Merak ediyorum. Hoş geldiniz. Buyurun. Ben 46 yaşındayım. Fenerbahçe'nin birleştiğini çok hatırlamıyorum. Galatasaray'ın farkı açmasını, ara açmanın açmasının tek sebebi budur. Bu Adnan Polat Galatasaray'da başkanlık yaptı ve taraftarının gözünde ayrı bir yeri vardır her zaman ama Dursun Özbey'in başkanlığının altında bu inşaat projelerinde nasıl çalışıyor? Faruk Süren efsane başkanlığı, Avrupa Kupası var. Dursun başkanı her davetine, her çağrısına hemen cevap verir. Bu da başarıyı büyümeye getiriyor demiş. Dinleyicimiz mesajında bunu söylemiş Mete Bey. Sizlerden gelen telefonları açığız dedik. Sizlerden gelen telefonları dinliyoruz dedik. Sizlere söz hakkı verdiğimiz anlardayız dedik. Sizlerle birlikte yayındayız. Hemen bakıyorum. 8558 bizlerle. 8558 selamlar, hoş geldiniz. Galiba mesajını da az önce okuduğumuz İlhami Bey dinleyicimiz olsa gerek. Doğru mu tahmin ediyorum? Hoş geldiniz. İlhami Bey sesimi alamıyor galiba. Dinleyicimiz bizlerle birlikte diyecektim ama sesimi alabiliyor musunuz?
1: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler, buyurun.
1: Evet, alabiliyorum. Alabiliyorum. Merhabalar, iyi yayınlar. Tüm Radyo Gol dinleyenlere de selam olsun.
0: Aleyküm selam, buyurun.
1: Valla bugün Fenerbahçe'nin seçimi var. Bir hafta 10 gündür artık bu seçim sürecinin bugün sonlanmasını artık biz de arzuluyoruz. Gerek transferler, gerek işte futboluna katacakları değerler konusunda iki başkan adayı da kendi önce Fenerbahçe camiasına sonra da futboluna faydaları olacağını düşünüyorum. Benim favori adayım Aziz Yıldırım. Ben Aziz Yıldırım'a bir geçmiş dönemlerde vefasızlık yapıldığını düşünen taraftayım. Bu konuda kongre üyelerinin bu konuda teveccüh göstereceğini düşünüyorum. Hatta 14.152 oy alabileceğini ümit ediyorum. Hissiyatım bu yönde. Galatasaray'da seçim oldu. Dursun Özbek tek başına başkan adaylığına girdi. Başkanlığı kazandı. Zaten 4 yıldır evet. Şampiyon olduğu için şu anda Galatasaray camiası olarak şu anda bir sıkıntımız yok. Sivas Spor'a gelirsek şu anda başkanımız yok. Üzülerek hicap duyuyorum. Sivas Spor gibi bir şehrin, Anadolu'nun kadim şehri, teknik direktörü de yok şu anda. Hikmet Taşdemir'le ayrıldı yollarını. Başkanımız yok. Beşiktaş'ın da yeni teknik direktörü hayırlı olsun. Önder Özen'le umarım iyi bir ikili olurlar. Beşiktaş'ı da rekabetin içerisine sokarlar. Çünkü Beşiktaş taraftarı da.
0: Peki bugüne gelirsek, bugün özetlersek İlhan Bey.
1: Bugün ben Aziz Yıldırım'ın kazanacağını ümit ediyorum. Yani hissiyatım o yönde olduğu için benim gönlümden o geçiyor.
0: Teşekkür
1: ama
0: ediyorum.
1: Gerek Hakan Safi'de kazanırsa kendisine başarılar dileriz. Umarım rekabetçi bir takım yaratır, yapılanma yapar. Malum kulüplerimizde borcu var ama kendisi ekonomik anlamda bu konuda destek olacağını söylüyor.
0: Peki.
1: Financial fair play kuralları gereği ne kadar yapar, nasıl yapar? Bu da bir gerçek ama umarım ceza almadan rekabetçi bir takım kurarlar. Biz de daha rekabetçi size, bir lig izler ve üst düzey bir lig yaşarız diye düşünüyorum. Size, çünkü yayın gelirlerimiz biliyorsunuz İngiltere'nin çok çok altında. O yüzden umarım yayın gelirlerimiz de bu konuda yükselir diye düşünüyorum.
0: Size teşekkür etmesem, söylemek istediğim bir şey yok. Şunu söyleyeceğim sadece, şunu aktaracağım. Teşekkür etmesem Konya Spor'da konuşuyorduk şu anda galiba. O kadar çok Sivas Spor'dan, Fenerbahçe'den, Trabzon'dan girdik çıktık ki teşekkür edeyim işin esprisi. Ağzınıza sağlık, sağ olun.
1: Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Herkese selam olsun.
0: Sağ olun. Bir dinleyicimizden mesaj var Sabri Bey'den. Belki hep bağlanan yorumcular neden hep Aziz Yıldırım kazanmasını istiyorlar ve de sen Aziz Yıldırım destekleyen, Hakan Safi'yi destekleyen yorumcu yok mu demiş. Yani Sabri Bey, siz muhalif olmak istiyorsunuz, ben öyle söyleyeyim. Bakın, Berke Gültekin bugüne dek yaptığımız bağlantılarda Hakan Safi'nin önde olduğunu söyleyen bir gazeteciydi. O dahi az önce Aziz Yıldırım tezahüratları ağır basıyor dedi stadyuma döndüğümde. Yani ben olanı aktarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 hepsi de aynı noktada, aynı yere hizmet, hani sizin dediğinize göre aynı yere hizmet eden gazeteci olamaz. Yani bu başka bir şey, gazetecilikle de bağdaşmaz. Bence eleştirmek istediğiniz için eleştiriyorsunuz. Yani mesela yorumcular diyorsunuz, şu an bağladığımız isim dinleyicimiz. Belki de Hakan Safi taraftarına denk geleceğiz. Tanımam etmem, 4558 bizlerle, hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
0: Merhaba. Kolay gelsin. Hangi takımlıyız, buyurun fikrinizi alayım.
2: Fenerbahçeliyim. Az önce hemşehrim gibi ben de Sivas'ın sahipsiz kalmasına üzülüyorum ama bu tarafa dönüyorum. Vallahi gönlüm Aziz Yıldırım'dan yana, aklım mantığım Hakan Safi'den yana diyordum.
0: Mesela.
2: Artık olay bitti. Hakkımızda hayırlısı neyse olsun.
0: Ağır basan hangisi? Gönül mü, akıl, mantık mı?
2: Ya mantık her zaman daha önde olmalı.
0: Mesela bakın yani, Sabri Aydoğan'da, dinleyicimiz Sabri Aydoğan'da eleştiriyor. Neden herkes Aziz Yıldırım'ı destekliyor? Ben seçmiyorum ki. Neden herkes Aziz Yıldırım'ı destekliyor diyor. Ya yani burada yaptığımız yani şimdi, yayında biz seçmiyoruz.
2: Şimdi şöyle aslında. Siz aslında de Hakan tabii benim yarı hemşerim de sayılır. Kendisi Çamoluklu, biz Koyulhisarlıyız.
0: Evet, peki. Yani, teşekkür ediyorum.
2: Yakınız
0: sağ
2: aslında.
0: Sağ olun.
2: Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar
0: sağ olun,
2: diliyorum.
0: Sağ olun. 4558 bizlerle, dinleyicimiz de bu konulara girince o da hemen böyle hemşerim hemşerim değil muhabbetlerine girdi. İş uzayacaktı. Selamlarımızı iletelim, işin esprisi. Saygılarımı ileteyim. Çok kıymetli yorumlarınız bizler için. 0212 273 10-10'dan arayacak dinleyicilerimiz. Lütfen arayın. Mikrofon sizindir. Mikrofon an itibariyle sizdedir. 0450 bizlerle. 0450 neler söyler? Nereden bakar?
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler.

0: Hoş geldiniz.
1: Fenerbahçe taraftarıyım ben de.
0: Evet.
1: Kim kazanırsa sonuçta kazanan Fenerbahçe olacağını düşünüyorum ama tabii biz de yenilik can yanayız. En azından Hakan Safi'nin söylediği transferler bizi kandırdı diyelim. Yapabileceksen ne mutlu bize. Çünkü bir takım Osimhen'le olurken hani Vedat Muriç kötü topçu değil ama tabii karşımızda Greenwood'u görmek ya da Luis Suarez'i görmek güzel olurdu diye düşünüyorum. Ama ben de şimdi bugün tribünden söylenenlere göre, görünenlere göre galiba sarı zarfların yani Aziz Yıldırım tarafının biraz daha ağır bastığını söylüyorlar.
0: Tribünler sadece onu da söylemiyor.
1: Yani tribünden evet. Herhalde gözle görebildikleri şekilde ya da bizden daha
0: iyi tezahürat tarafında da Aziz Yıldırım önde defa, bilgisi var.
1: Evet, ilk defa bir seçimde hiçbir sayı vesaire bir şey yayınlanmadı şu ana kadar. Zaten Şekil Mosturoğlu da bu evet. Konuda özen gösteriyordu. Özellikle uyardı ama sanırım sarı zarfların ve zaten statta gördüğümüzde de Aziz Yıldırım taraftarının biraz daha fazla olduğunu görüyorum. Hı hı. Hepimiz için hayırlı olsun diyelim ama inşallah Aziz Yıldırım eskilerden ders almıştır diye düşünüyorum eğer kendisi gelecekse de.
0: Peki. Teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Kolay
0: 0212 273 10 0212 273 10'dan mesajlarınıza ve aramalarınıza yanıt vereceğiz. Onları karşılayacağız. Abi Fenerbahçe kongrelerini gördükçe aklıma Şafak Sezer'in Kolpaçino'daki repliği geliyor demiş. Hani bunlar İstanbul'un en nezih insanlarıydı diye bir repliği var biliyorsunuz demiş. Peki, selamlar. Gelen mesajlara bakıyoruz. Gelen mesajlarla ilerliyoruz. Sizlerden gelen mesajları ve aramaları yanıtlıyoruz. Diyeyim ben Berksayar. Saatlerimiz 19.23'ü gösteriyor an itibariyle. Ve gelen mesajları da aramaları da karşılıyoruz. Orada tüm bunlara bakarken gün içinde yapılan açıklamalara dönelim. Ali Koç açıklamalarda bulunmuştu. Sessizliğini bozmuştu. Bizler içimize kavga ederken Atalan Üsküdar'ı geçti dedi Ali Koç. Neler söyledi devamını dinleyelim.
2: Bir demokrasi kültürü anlayışı var. Onlardan bir tanesi daha yaşıyoruz. Kim kazanırsa kazansın inşallah Fenerbahçe kazanır. Yıllardır bunu söylüyoruz ama artık iki adayın da bahsettiği birlik ve beraberliğin sözde kalmamasını ve marşımızda olan bu dostluk, hiçbir kulüpte olmayan bu dostluk sözlerinin gerçeğe dönüşmesini ve Fenerbahçe'nin yeni lideri kim olacaksa onun etrafında bütün camianın birleşmesini canı gönülden temenni ediyorum. Zira bizler kendi içimizde birbirimize uğraşırken, birbirimize kavga ederken Atalan Üsküdar'ı geçmiş vaziyette. Ve kim ne derse desin Fenerbahçe yıllardır ciddi bir haksızlığa maruz kalmış bir camia. Ama camia kendi içinde birlik ve bütünlük sağlayamadığı için bu haksızlıkları da göremiyor. Görenler de telaffuz edemiyorlar. Dediğim gibi kazanan Fenerbahçe olsun. Hangi lider kazanacaksa da etrafında gerçek anlamda birlik ve beraberliğin oluşmasının tam zamanı şu an. Geç bile kaldık. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sayın Hakan Safi'ye, Sayın Aziz Yıldırım'a başarılar diliyorum.
3: Başkanım sizin somut bir adımınız olacak mı bu birlik beraberlik açısından?
2: Ben her zaman Fenerbahçe'yi bir ve bütünüm. Ben sadece başkanından sonra bir sene geçti. O bir sene içinde de duruşumu, yaklaşımı herhalde hepiniz gördünüz. Hiçbir şekilde de bu siyaset, bu seçimlere dahil olmadım. Bana soran herkese kime oy verecekseniz verin ama seçim sandığına gidin dedim. Ne kadar çok katılım olursa seçilenlerinde iktidarı o kadar muktedir olur.
3: Başkanım Hakan Safi'nin açıkladığı ismi ne düşünüyorsunuz?
2: Ne açıklamış?
3: Açıkladığı transferleri.
2: O konuda yorum yapmak benim yerim değil. Hadi hayırlı olsun.
0: Ali Koç'un açıklamaları bu şekildeydi. Ve sizlerden gelen mesajlara şöyle tekrardan dönelim. Mehmet Ali Savaş der ki selamlar ben Mehmet Ali Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe için bedel ödemiş hapis yatmış efsane başkanımız Aziz Yıldırım'ı destekliyoruz. Hakan Safi Bey anlaşmış olduğu oyuncuları eğer ki gerçekten Fenerbahçeli ise seçimi Aziz Başkan kazandığı zaman kontratlarıyla beraber kendisine hediye etmesini bekliyoruz demiş. Berk neden kızıyorsun? Ben dinliyorum radyoya bağlanan yorumcuları demiş. Ya kızmıyorum, sadece itham ediyorsunuz. Sadece Hakan Safi tarafını desteklemeyen gazetecileri bağlamayıp düzeltiyorum. Aziz Yıldırım tarafını destekleyen gazetecileri bağlayıp Hakan Safi tarafını destekleyen gazetecileri bağlamıyorsunuz diyorsunuz. Her şeye bir taraf gözüyle bakıyorsunuz. Yani verdiğimiz ön düşünceler yanlışsa zaten yarım saat bir saat içerisinde çıkar bunlar. Dersiniz ki Berk bak

0: oldu. Senin yayının, senin aldığın haberler, bu kadar da net konuşuyorum. Biraz iddialı olacak belki ama senin aldığın haberler, senin aldığın bilgiler, senin yayınına bağlanan gazetecilerle beraber işte yanlış çıktı, ne oldu diye sorabilirsiniz ama şimdi bunun yeri değil. Yani işte şurayı ağırlık veriyorsun, buraya ağırlık veriyorsun, şurayı daha çok konuşuyorsun gibi gibi şeylerin çok da yeri olduğunu düşünmüyorum açıkçası şu anda. O yüzden Sabri Bey, sizin de eleştirel kültürünüzü bildiğim için neyi konuşursak konuşalım işte eleştirdiğinizi bildiğim için, eleştirmeye böyle biraz da meyilli olduğunuzu bildiğim için bu konuda da az çok demek istediğiniz şeyi anlayarak cevap verdim. Mesaj katkınız kıymetli, sağ olun. Bir Galatasaraylı olarak Aziz Yıldırım'ın başkanlığını istiyorum. Hakan Safi bahsettiği oyuncular aldıysa lig yarışında kartlar yeniden dağıtılır. Aziz Başkan en azından geçmişe takılır, gündem değişir demiş. Berk kardeşim selamlar. Geçtiğimiz gün yaptığın yayın anketini hatırlıyorum. Orada da 160 mıydı demiş. Orada Aziz Yıldırım 164. Tabii o çok gerçeği yansıtan bir olay değil ama dinleyicilerimizin bağlantılarından yola çıkarak yaptığımız bir anket gibi görelim onu. Telefon bağlantılarıyla dinleyicilerimize, Fenerbahçelilere sorduk. Katılım oranı çok düşüktü. Üyeler çoktu arada sorduklarımız arasında. Sırf üyeleri baz alırsak da Aziz Yıldırım'ın bir nebze önde olduğu, sırf taraftarları baz alırsak da Aziz Yıldırım'ın yine bir nebze önde olduğu bir bağlantı silsilesiydi, öyle söyleyelim. Sizlerden gelen yorumlar, mesajlar bunu az çok tahmin ettiriyor, öyle söyleyeyim. Berk kardeşim, mikrofon herkese açık, kimseci değiliz, objektif yayıncılık yapıyorsun demiş Sivaslı İlhan Bey, sağ olsun, var olsun. 24-24 bizlerle, ona soralım, ne der, hangi takımlıdır, nereden arar? Fikri nedir? Hoş
1: Alo.
0: geldiniz.
1: Merhabalar, kapattım otelleri.
0: Öncelikle
1: hayırlı akşamlar. Sesim ulaşıyor mu?
0: Tabii ulaşıyor. Buyurun, fikrinizi alayım, sizi tanıyalım.
1: Öncelikle ismim Şenol Korkmaz. Öncelikle ben size çok teşekkür etmek istiyorum. Yani saatlerdir burada bir emek, burada bir koşturma, ekran, 7 tane ekran önünüzde açık ve bize en doğru bilgiyi vermek için uğraşıyorsunuz.
0: Elden
1: Bu
0: geldiğince.
1: takdire şayan bir şeydir.
0: Sağ olun.
1: Ben yürekten tebrik ediyor ve ayakta alkışlıyorum. Bir başarı öyküsüdür. Emeğinizden dolayı da özellikle teşekkür etmek istiyorum.
0: Estağfurullah. Hepimizin emeği. Sağ olun. Buyurun.
1: Ben iyi bir Fenerbahçeliyim. Ben şimdi şöyle bir, bilmiyorum dinleyicilerim katılacaklar mı bana ama bence bu seçimin sonucu açıklanmadan kazanan tek bir başkanı var. Şöyle, Hakan Safi'nin seçimi resmi olmasa bile ne, gelecek dönemde potansiyel bir başkan adayı, ben buradayım, Fenerbahçe zora düştüğünde ben buradayım diyebileceği bir başkan adayı kazanmış oldu. Ama bunu seçimi kaybederse Aziz Yıldırım için diyemeyeceğiz. Bunu ben burada söylemek istiyorum, yani belirtmek istiyorum.
0: Katılıyorum.
1: Hakan Safi olarak gerek Fenerbahçe üzerinden ya da Fenerbahçe etkili başkanlık adayıyla birlikte ben de buradayım dediğini düşünüyorum. Bu sadece şahsi düşüncem. Ama seçime gelecek olursak Aziz Yıldırım'ın böyle biraz önceki bağlanan gazeteci arkadaşlarla da takip ettim. Uzun zamandır da dinliyorum programınızı. Sanki böyle 2000 bandıyla, yani maksimum hadi 3000 bandı arasında bir oy farkı olacağını düşünüyorum. Yani yine kafa kafaya olacağını
0: Ona da
1: düşünüyorum.
0: katılıyorum.
1: Ama ben şuna şaşırıyorum. Şimdi Berk Bey, Hakan Safi daha önce kimin listesindeydi?
0: Sayın
1: Ali
0: Ali Koç'un.
1: Koç'un.
0: Evet.
1: Ali Koç'un beraber yatta fotoğraf vermesi bir tesadüf değildir bana göre. Zaten doğal olarak, direkt olarak
0: Bence
1: hiçbir
0: iyi bir
1: başkan...
0: seçim hamlesidir. Bugün hala kararsızlar ya da Hakan Safi tarafına biraz olsun daha eğilen kongre üyeleri varsa, camia varsa
1: Evet.
0: bu yine
1: Joker hakkıdır. Doğru.
0: evet.
1: Yani şey demeye
0: Hakan
1: çalışıyorum.
0: Çalhanoğlu,
1: Aa bak,
0: Hakan
1: onlar bir
0: Çalhanoğlu
1: araya ilk defa
0: kozundan daha
1: geliyorlarmış gibi görünmemesi
0: evet,
1: lazım
0: Hakan
1: diye
0: Çalhanoğlu
1: düşünüyorum.
0: kozundan daha önemli bir kozdur, daha önemli bir ataktır bence.
1: Kesinlikle. Yani son bütün elindeki jokerleri kullanmak için bir güç birliği yapmıştır
0: Doğru.
1: aslında
0: Doğru
1: resmi
0: diyorsun.
1: olarak. Hani o mesaj, o güçtür. Nasıl Galatasaray'ın açılışında bazı isimlerin orada olup ben buradayım deyip yani o mesajı vermeleri gibi Fenerbahçe'nin de Sayın Ali Koç Başkanımızın da o fotoğrafı vermesi özellikle genç üyelerimizde hareketlendirdiğini düşünüyorum. Ve burada da sizin yapmış olduğunuz yayınların da gündem belirlemesinde de çok büyük etkeni var. Yani ben öyle düşünüyorum ama Aziz Başkan'ın bir şansı daha hak ettiğini düşünüyorum. Bazı yöneticilerini yani tasvip etmesem de Aziz Başkan'ın bir birey olarak en azından ayağa kaldırabilecek bir güç olduğunu düşünüyorum şahsen.
0: Peki. Teşekkür ediyorum aktardıklarınız.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Için. Sağ olun.
1: Bilmiyorum katılır mısınız ama şahsi düşüncelerimi paylaştım. Hepinize de iyi yayınlar diliyorum. Allah yardımcınız olsun.
0: Katılıyorum ya da katılmıyorum demeyeyim yayıncı olarak ama teşekkür edeyim fikirleriniz için. Saptamalarınızın olduğu noktalarda özellikle Ali Koç, Hakan Safi fotoğrafı görüntüsü dün akşam özelinde. Mesela oraya ilişkin yaptığınız yorumda katılıyorum. Haklısınız ama haricinde böyle Aziz Yıldırım tarafını destekliyorum, orası daha çok gönlümden geçen taraf gibi gibi yorumlarınız özelinde katılıyorum demeyeyim. Çok doğru olmaz, katılmıyorum da demeyeyim. Sözü size bırakmış olayım. Teşekkür edeyim. Sağ olun, var olun.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun, iyi çalışmalar.
0: Teşekkürler. 4474 bizlerle. Hoş geldiniz. Selamlar. Buyurun.
2: Merhabalar. Öncelikle emekleriniz için teşekkürler hepinize. Ben İbrahim Bulut. Ben bir Beşiktaş taraftarıyım ama aslında Fenerbahçeliler bağlantısını bekliyorduk. Bugün çünkü başkanlık seçimleri var. Bazı konuşacağımız şeyler de var. Söylemesek olmaz. O gün bu Hakan Safi Bey, ben kendisini yine sayayım diyorum. Bakın. Bir canlı yayında ancak şunu söyleyeyim.
0: Şöyle hemen düzelteyim. Sessiz tonunuzun yükselmesinden ve ben kendisine yine sayın diyorum demenizden yola çıkarak olası bir istenmeyen cümlenin önüne geçeyim. Lütfen biraz sakin konuşalım. Bahsettiğimiz kişi Fenerbahçe'nin adayı. Burada böyle yüksek sesle bahsetmeniz çok doğru olmaz. Sessiz, sakin. İyi giden bir seçim var. İyi giden bir genel kurul var. Bu uyarıyı yaparak ben size sözü bırakayım. Dinleyicimize, size. Az Yıldırım'dan da Hakan Safi'den de bahsederken sessiz, sakin. Fikrimizi kısaca belirterek lütfen bahsedelim. Öyle devam edelim. Söz size tekrardan.
2: 100 yıllık bir tarihin başkanlık seçiminde. Ama o gün Fenerbahçe için ne
0: sesimi
2: yaptın dediği adam da...
0: Peki, sesimi alamıyorsunuz. Ben sesimi aldığınız anda tekrardan yeniden size bağlantı kurayım.
2: Yorumlarınızı bekliyorum yani. Bu da olmazdı.
0: Sesimi alabiliyor musunuz? Bakın, sesinizin...
2: Tabii, buyurun.
0: Cümlelerinizin birçoğunu duymadık. Çünkü yüksek sesle ve haliyle biraz hararetli bir şekilde bir adaya karşı konuştuğumuz anlarda olası bir olumsuz cümleyi engellemek adına...
2: Çünkü ben bir Beşiktaş taraftarıyım ama... Peki. Benim başkanımın çok sevdiği bir insana, Aziz Yıldırım'a o gün şu laf konuşuldu canlı yayında. Sen Fenerbahçe için ne yaptın lafı konuşuldu.
0: Peki.
2: Ben içimi dökmek için aradım size. Peki. Benim başkanım Süleyman Seba'dır. Aziz Yıldırım da Süleyman Seba'nın evladıdır, dostudur, kardeşidir.
0: Peki.
2: Biz Beşiktaş taraftarı olarak biz... Peki. Ulusal başkanımızın sevdiği insanların yanındayız.
0: Peki.
2: Her zaman da inşallah dualarımızda bugün Aziz Yıldırım'la diyorum. Teşekkür
0: Peki.
2: ederim.
0: Ben sağ teşekkür olun. Ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Öyle bir girdi ki dinleyicimiz konuya. Ya dedik, ne diyecek acaba cümlenin sonunda? Haliyle dinleyici hattı programlarında da, dinleyici hattı formatlarında da böyle biraz bazı şeyleri garantiye alarak ilerlemek de gerekiyor. Yayında şahit olduk hep beraber. Merhaba Berk Bey, iyi akşamlar, yayınlar diliyorum. Sağlıcakla kalın demiş. Abdülkadir Yağcı selamlarını iletip böyle kenara çekilmeyi tercih etmiş. Teşekkür edelim ona. Abi Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Fenerbahçe için hayırlısı olsun, artık ligde rekabet istiyoruz. Kolay gelsin yayınlar demiş. Burak ben selamlar demiş. Tek isteğimiz Fenerbahçe'nin başarısıdır. Seçimdeki mevcut başkan adaylarında katkılarıyla seçimin sonu ne olursa olsun güçlü bir Fenerbahçe görmek isteriz demiş. Peki Burak Bey'in mesajı da böyle. 0212 273 10 0212 273 10'dan mesajlarınızı iletebilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bunu aktarayım ve aynı zamanda arayabilirsiniz dedik. Tüm telefonları da yanıtladığımızı görüyorum. Fikirlerinizi saygı çerçevesinde iletebilirsiniz diyeyim. Şöyle hızlıca gelen haberlere, gelen detaylara bakalım. Önümüzdeki ekranlardan takip ettiğimiz kadarıyla ne oluyor, ne bitiyor kısmını birlikte konuşalım, birlikte değerlendirelim. Henüz yansıyan bir sonuç yok. Bir tık geç yansıyacak gibi duruyor ama galiba Şekip Mostaroğlu ya uyarılarda bulunuyor ya da görevlilere sesleniyor. Şöyle bir hızlıca oraya dönelim. Hızlıca oraya bir bakalım isterim. Sayın

0: Monstroğlu neler söylüyor. Ha, peki tamam. Orada bir tasnifle ilgili bir şeymiş. Tamam. Düzenleme ile ilgili bir şeymiş. Çok da sonuca ilişkin bir detay gelmedi. An itibariyle oy sayımına geçilmedi henüz. Onu söyleyelim. İncelenip sıkı dokunuyor galiba. Sık dokunuyor galiba. Ahmet Konanç'a döneceğiz. Eğer ulaşabilirsek onunla konuşacağız. Onunla konuştuğumuz bir bölüm olacak. Aydın Cingöz, Murat Aşık ve Olcan Akşe yayındalar bir tarafta. Oraya da döneceğiz. Onların da görüşlerini alacağız. Ama Ahmet Konanç'la konuşalım. Ahmet Konanç, hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk. Merhaba. İyi yayınlar Berk.
0: Teşekkür ediyorum. Nasıl gördün bugünü ve henüz oy sayımına geçilmedi?
1: Oy sayımına evet. Geçilmeme nedeni bazı sandıklarda kongre için verilen üye kartı sayısıyla atılan oyların zarf sayısının tutmaması Berk. Çünkü şöyle, mesela ben kongreye girerken bana bir kart veriliyor, kimlik kartı. Sandığa giriyorum, oyumu zarflıyorum, çıkıyorum sandığa atarken oyumu, boynumdaki kartın da çıkarılıp atılmasını istiyorlar. Sonra sayılıyor, şu anda o aşamadalar bütün sandıklarda. Atılan oy zarfı ile içine atılan kişinin kongre üye kimlik kartı sayısının tutması lazım. Bazı sandıklarda bu tutmadı. Bu da neden oluyor biliyor musun? Yanında da oldu benim bir arkadaşım. Ben dedi çok uzaktan geldim dedi, tamam mı? İşte Avustralya'dan geldim dedi. Vermedim dedi ben dedi kartımı.
0: Bugüne
1: dedi.
0: İlişkin bir hatıram olsun istedim diyor.
1: Hatıram olsun diyenler var. Aslında buna izin vermemeleri lazım. Ne oluyor o zaman? Zarf kart sayısından çok çıkıyor. O zaman bir üyenin dışında ekstra bir zarf atıldığı şüphesi oluşuyor. Ama eğer mesela kişi kartı sayısı zarftan çok çıkarsa sorun yok. Zarf çok çıkarsa kimlik kartından o zaman sorun var. O zaman da ne yapıyorlar Berk? İki tarafın gözlemcileri eşliğinde bir tane ya da iki tane, kaç tane, 5 tane fazla zarf çıktı karttan, kimlik kartından. O 5 tane oradan öylesine seçiyorlar. İçini açmadan imha ediyorlar. Yakıyorlar yani hemen orada. Dolayısıyla kimin oyunun yakıldığı ortaya çıkmıyor. Bundan ötürü bir gecikme var. Yoksa çoktan bu iş bitecekti ve sayıma geçilecekti.
0: Peki ne bekliyorsun? Ne zaman sonuçlanır?
1: Ben dün kongreden ayrıldığımda %55'e %45 Aziz Yıldırım olduğunu düşündüm. Fakat sabah 11.30 gibi gittim ben. Çok derken de gitmedim. 11.30. Geçen seneki kongreden daha fazla bir hareketlilik gördüm. Oluk oluk insanlar geliyordu. Ben çekimlerimi yaptım, oyumu kullandım, röportajlarımı yaptım, videolarımı çektim, kanalıma koydum vesaire. Tweetlerimi attım, haberlerimi yaptım. Saat 3 çeyrek gibi ayrılırken, 3 çeyrek, 3.30 gibi halen insanlar geliyordu. Yürüyerek geldim ben metrobüse. 3.45 gibi metrobüse geldim. Halen metrobüsten inip gelenler vardı. Son bir saatte de gelenler niye geliyor biliyor musun? 4'te geliyor mesela. Oyunu kullanıyor, tribüne geçiyor. Sonuçları orada maç izler gibi izlemek istiyor. Velhasıl 27 bin küsür bir katılım oldu. Aziz Yıldırım Ali Koç 2024 rekabetinden bile 1000 kişi falan fazla geldi diye biliyorum. Dolayısıyla bu seçimi artık kafa kafaya görüyorum. Geçen seneki Saadettin Saran Ali Koç seçimi gibi böyle 500 oyla 250 oyla falan kapanacağını, farkın oluşacağını bekliyorum. Artık kimin kazanacağını tahmin etmek çok zor. Yani gerçekten tahminden öteye gitmez. Yani dün desen bana ben %55'e %45 Aziz Yıldırım derdim yani. Bir de dün Hakan Çalhanoğlu açıklaması. Ondan sonra bir gelişme daha oldu ya. Onu Ali Koç buluşması Hakan Safi'nin. Yurt dışından da birçok grubun, derneğin uçak organizasyonuyla üyelerini getirdiğini de duydum. Dolayısıyla çok kıyasıya bir rekabet var şu anda.
0: Peki. Yani dün itibariyle 55'e 45'lik Aziz Yıldırım öngörümü.
1: Şimdi kafa kafaya görüyorum.
0: Bugün kafa kafaya görüyorum diyorsun. Kim seçilirse çok yakın oranlarla seçilecek, birbirine yakın.
1: Öyle görüyorum.
0: Şekilde seçilecek diyorsun. Peki. Bu arada öngörün ne zaman sonuçlanır?
1: Vallahi bir 15-20 dakika daha kart eşleştirmesi devam eder. Normalde 8.30'da bekliyordum. 9.30-9.45 gibi son sonucu alırız.
0: Peki, teşekkür ediyorum.
1: İyi yayınlar. Teşekkürler.
0: Sağ ol. Ahmet Konanç'la konuştuk. Onunla değerlendirdik. 0212 273 10'dan gelen mesajlarınızı okuyacağız. Aynı zamanda aramanız gelirse oralara da döneceğiz diyeyim. Şu mesajlarınızı tekrardan gözden geçirelim. Hemen mesaj hattımıza gelen mesajlarınızı gözden geçirmiş olalım. Selam Berk, bir Galatasaraylı olarak güçlü bir Fenerbahçe'nin bize de faydası olur. Rekabet ortamında böyle düşünüyorum. Umarım bu yaz sıcağında çok fazla itirazlar olmaz da görevli arkadaşlar ve siz çok uzun mesailer yapmak durumunda kalmazsınız. Sevgiler demiş. Merhaba, ben Galatasaraylı olarak Aziz Yıldırım'ın kazanacağına eminim. İyi yayınlar dilerim demiş. Başkan kim olursa olsun Mayıs 2027'de olacak olan şudur: Galatasaray şampiyon, sayın seyirciler, sezonun en büyüğü Galatasaray oluyor şeklinde yayınlar olacaktır demiş. Kim seçilsin, kimi tutuyorsun kanka, onu söylesen demiş. Çok doğru değil böyle şeyler. Tahminimizi ve aynı zamanda oraya ilişkin detayları aktararak devam ediyoruz. Yayınlarımıza, yayıncılığımıza şöyle bir hızlıca henüz oy sayımına geçilmediğini sizlere hatırlatayım. Sizlerle paylaşayım. Fatih Demirkolay en son oradaydı. Eğer hala oradaysa ona ulaşıp sormak isterim. Oyların sayıldığı noktada neler söylüyor, neler aktarabilir, neler söyler, orada neler oluyor her şeyden öte, tüm bunları sormak isterim. Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor. 27.138 oy kullanıldı. Az Yıldırım'la Hakan Safi'nin yarıştığı seçimde durum böyle. Fatih Demirkol uygun mu bilmiyorum ama bu teşekkür ediyorum. Fatih Demirkol uygunmuş. Fatih Demirkol tabii biraz da günün önüne geçen bir detay var orada. Galiba yaka kartları eksik, oylar fazla. Haliyle Ahmet Konanç'la konuştuğumuzda o hepimizin tahmin ettiği o detayı, ilk akla geleni söyledi. Burada bende bir hatıra kalsın diye yanında götürenler oluyordu. Ama buna da izin verilmemesi gerekiyor. İzin verildiği için bu durumu yaşıyoruz gibi bir şey söyledi. Senin gözleminle hala oyların sayıldığı yerde misin yoksa stadyum tarafında mısın?
1: Oyların sayıldığı bölgedeyim. Ahmet Konanç doğru söylemiş. Gelenlere gün içinde çekip Mosturoğlu Başkanlık Divanı Başkanı ısrarla şey diyordu. Bu kartları, yakanıza taktığınız kartları mutlaka sandığın içine atın. Sakın yanınıza almayın. Mutlaka sandığın içine kartların atılmasını sağlayın diye defalarca anons yaptı. Çünkü oradan sandıkların başındaki görevlilerden bu anlamda bazı uyarılar gelmişti. Ve bu uyarıların anlıyoruz ki şu ana kadar karşılığı olmamış ve kendi yanında hatıra olarak o kartları götürenler olmuş. Buradaki uygulamayı herhalde anlatmışlardır. Şöyle oluyor, eğer oy kullanırsanız oy kullanımı gerçekleştirirken kartınızı, yakanızdaki kartınızı ve zarfı aynı anda sandığın içine atmanız gerekiyor. Fakat çok fazla kalabalık olduğu için bazen sandık görevlileri bunu atlayabiliyorlar. Sadece zarfı içine atan genel kurul üyelerinin oradaki oy kullanma işlemi tamamlandı zannediyorlar. Bazılarının kimlik kartları falan kaldı sandıkta. Mesela oradaki karambolün içinde böyle hatalar da yaşanabiliyor. Şu anda yaşadığımız sıkıntı şu: bazı sandıklarda kartlarla yaka kartlarıyla zarf sayısı uyuşmuyor. Yaka kartı eksik, zarf sayısı fazla. Bu da bir usulsüzlük olabileceği gerekçesiyle tüzükte şöyle düzenlenmişti. Eğer yaka kartıyla zarf sayısı uyuşmazsa, yani zarf sayısı fazla, yaka kartı sayısı az olursa, bu mükerrer oya girer. Var olan zarfların içinde herhangi biri çekilir ve imha edilir şeklinde düzenlenmişti. Şimdi o işlemler uzadı. O işlemlerin bitmesini bekliyoruz. Sonra zarflar açılacak, sayıma geçilecek.
0: Peki. Yani biraz daha uzun bir iş var diyorsun orada Fatih Demirkol.
1: Evet. Evet. Şu anda hali hazırda çözülemeyen bazı sandıklar var. Onları bekliyoruz. Onlardaki bu kart zarf sayısının eşitlenmesinin ardından artık oy sayım işlemine geçilecek. Anladığım kadarıyla 23. sandık, buradan görebildiğim kadarıyla orada sorun var gibi görünüyor. Bir de 18. sandığın önü kalabalık, öyle görüyorum.
2: Bakalım ne kadar sürede bu sorunu çözecekler.
0: Sandıkların sıraları neye göre belirleniyor merak ettim sen öyle deyince.
2: Sandıkların sıraları soy isim harf sırasına göre.
0: Hatta doğru.

0: yukarıda yazanlar.
1: Biraz önce konuştuk yani normalde mesela Beşiktaş'ın sandıkları şöyle belirlenir. İlk üye olanla sonradan üye olana göre sandıkların sırası değişir. İşte Galatasaray'da da bildiğim kadarıyla öyle. Hı hı. Ama orada şöyle olur. İşte ilk sandıklarda çıkan oylar daha eski, daha önce kulübe üye olmuş üyelerden, üyelerin oluşturduğu sandıklardır. Orada kimin çıktığına bakılır. Buna göre bir sonra bu çıkar. Seçimin sonucu da şu olur gibi tahmin yapabilirsiniz. Ama burada böyle bir şey yok. Yani daha bundan 3 ay önce üye olmuş bir kişinin soy ismi A ile başlıyorsa birinci sandıkta kendisine yer buluyor.
0: Peki. Fatih Demirkol, oradan aktarmak istediğin farklı bir detay yoksa ben teşekkür edeyim abi şimdilik.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür edeyim tekrar. Sağ ol. Fatih Demirkol'la konuştuk. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'dan oradaki detayları aldık. Ve detayları almaya da devam edeceğiz. Ben Murat Aşık ve Aydın Cengöz'ün yorumlarına gideriz dedim ama tabii haliyle biraz uzayınca bu iş, biraz oraya da eğilimi gösterelim istedim. Şu anlık oradaki o yorumlara gitmeyelim. Birkaç dakika sonrasında ya da bir 5-10 dakika sonrasında gitmeye çalışalım. İrfan 25'e ulaşacağım. İrfan 25 ile konuşmaya çalışacağım. O neler söylüyor oraya ilişkin. Tekrar oraları şöyle bir konuşalım, masaya yatıralım istiyorum. Fenerbahçe'de yeni başkan belli oluyor ama yaklaşık 2 saattir bu, 2,5 saattir hatta 3 saate yaklaşacak durum. Yaklaşık 3 saattir bunu konuşuyoruz. 18 numaralı sandıkta sorun olduğu için sayıma geçilemiyor bilgisi var. Buna 23 numara durumuyla yine bir eklenti yaparak Fatih Demirkol da teyit etmiş, detay vermişti bu haber üzerine. Önümüze gelen haberler bu şekilde ve konuşacağız, değerlendirmeye çalışacağız tüm detaylarıyla oradaki sandık durumunu da. Ama şimdi sandık tarafından bilgi aldık ya, bir de stadyum tarafından bilgi almaya çalışacağım. Stadyumda durum nedir ne değildir diye bakmaya çalışacağım. Berke Gültekin eğer uygunsa Berke'ye uzanacağım. Berke, selamlar. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Orada stadyumun yanında Kenan Evren sitesinde sandıklarda bir problem olduğuna ilişkin, yani 18 numaralı sandık, 23 numaralı sandıklarda hem yaka kartı için atılması zorunlu olan yaka kartıyla kullanılan oyun birbirini tutmadığı için işin uzadığı bilgisi var ama sen neler öğrendin, neler var sende? Aynı zamanda stadyumdasın diye biliyorum. Stadyumda hava nasıl bu sırada?
2: Dediğin gibi bahsettiğin sandıklar, yine benim bildiğim kadarıyla 19 bin sandıkta da benzer problem var. Şekip Bey gün içinde defalarca kez uyarılarda bulundu. Oyunuzu kullandıktan sonra üye yaka kartlarınızı da zarfınızla birlikte içine atmak zorundasınız. Ve zarfların içine birden fazla pusula koymayın, sadece biri sayılacak diye sürekli uyarılar yaptı. Ama kongre üyelerinin yanlış oy kullanmaları değişmedi ki ben... Senin dediğin gibi statta takip ediyorum şu anda süreci. Tribünlerde de sessizlik hakim. Aziz Bey'in destekçileri de, Hakan Bey'in destekçileri de yoruldular açıkçası. Çünkü 17'de biten oy verme işleminin üstünden yaklaşık 3 saat geçecek ve tam da şu anda gerçekten hep senin yayına denk geliyor. Stadyumun ışıkları da açıldı. Çünkü artık hava kararmaya başladı. Tabii ışıkların açılmasıyla birlikte Şükrü Saracoğlu'da bambaşka bir atmosfere büründü. Onun da altını çizmiş olayım. Yani ben tribünlerde hala boynunda yaka kartı olan kongre üyeleri görüyorum. Bu da şu anlama geliyor. Bu kongre üyelerinin kullandığı oylar geçerli sayılmayacak. O eşleşmelerin bitmesi bekleniyordu. Sen aramadan önce de 2 sandık kalmıştı. Bahsettiğin sandıklar yanlış bilmiyorsam. O sandıkların da eşleşmesiyle birlikte, ki şunu diyenler de var. Diğer eşleşen sandıklarda neden sayım başlamadı? Şekip Bey'in de isteği, aslında tüm Yüksek Divan Kurulu'nun da isteği sayımın aynı anda başlaması. Sayım aynı anda başlasın, birlikte ilerlensin ve son olarak bir seçim sonucuna varılsın. Bakalım, bekliyoruz. Bekleyiş devam ediyor açıkçası burada.
0: Peki. Teşekkür ediyorum Belki.
2: Ben teşekkür ederim. Gelişmeler oldukça ben de sana yazarım.
0: Bu arada yorgun dedin tribünler ama hala tezahüratlarda durum nedir onu da merak ediyorum.
2: Vallahi yaklaşık yarım saattir tezahürat yok desem yok, bence yanlış olmaz. Gerçekten hani buradaki insanlar da yoruldu. Katılır. Erken saatlerden gelip burada hala bekleyenler vardır. Yakın saatlerde gelip oyunu kullanıp bekleyenler vardır. Yani şöyle de söyleyelim. Hava sıcak, güneş tepedeydi insanlar oy kullanmaya geldiğinde. Yine güneş etkisi biraz azalmış olsa da hava sıcak. Yani güneş başımıza geçti desek bence yanlış olmaz. Tribünde de onun etkisini yavaş yavaş görmeye başladık. Aziz Bey de Hakan Bey de localarında, balkonlarında oturdular. Onlar da bir yandan sandıkların açılmasını bekliyorlar.
0: Galiba yavaş yavaş serinlik de çöküyor. Zira...

0: Önümdeki ekranlardan birinde şöyle ceketini giyen birini görüyorum. Galiba serinlikte yavaş yavaş geliyor oralara
1: Evet,
0: Kadıköy.
1: yavaş yavaş ufak bir yaz esintisi başladı.
0: Peki.
1: Esinti olsun yani, sabahki sıcaktansa esintiyi tercih ederiz.
0: Peki, teşekkürler, sağ ol. Ağzına sağlık
1: Ben
0: Berke.
1: teşekkür
0: Sağ ol.
1: ederim, yayınlar.
0: Berke Gültekin'le konuştuk, onunla değerlendirmemiz oldu ve Berke ile konuştuktan sonra şöyle hızlıca 0212-273-10'una gelen mesajlarınızı okuyarak devam edelim. Hakan Safi bence başkanlık fırsatını kaçırdı. Dün veya cuma akşamı bu oyuncularla anlaştık. Aziz Yıldırım'la birleşme çağrısı yapıp çekiliyorum. Oyuncularla ilgili de değerlendirip konuşup Fenerbahçe'ye kararlandıracağımızı söyleyeceğiz falan gibi konuşsaydı. Aziz Başkan, bir yıllık geliyorum diyor zaten. 2027 Mayıs'ta Hakan Safi başkandı ama bence bugün çok zor demiş Kürşat Yapıcı. Farklı bir yerden değinmiş. Çok da olası bir durum değil o dediğiniz ama bence. Derim özellikle Hakan Safi gibi net bir dili olan, kesinlikle geliyoruz diyen, çekilmeyeceğiz diyen bir başkan adayı için öyle diyemem. Sizin konuştuğunuz gibi bir durum olsaydıyı değerlendiremem derim. Galatasaray şampiyon oluyor ama Fenerbahçe konuşuluyor diyenlere, haberlerde düğün haberleri değil, ölüm haberleri görürsünüz. Kötü haber ve sefalet daha çok haber olur demiş Nevzat Bey. Bunu söylüyor. Şimdi habercilik kısmından girersek uzatırız orayı Nevzat Bey. Benim de vereceğim örnekler var ama hadi uzatmayalım orayı. Mesaj katkınıza teşekkür edelim. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi diyoruz? Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulda oy sayım işlemi başlayacak. Henüz başlamadı. Başlayacak diyeyim. Ve şöyle hızlıca Murat Aşık ve Aydın Cingöz'ün neler söylediğine de bir kulak verelim. Onlar ne diyor? Onlar nasıl görüyor bugünü? Neler söylüyorlar? Spor Dijital YouTube kanalında Oğulcan Akçı, Murat Aşık ve Aydın Cingöz'ün yayınını dinleyelim. Onların görüşlerini dinleyelim ve radyo gol frekanslarında yaklaşık kaç saat oluyor? 5, 4 saattir aşağı yukarı 5 saate de gireceğiz. 5. saatin içerisine gireceğim. Yayındayım. Oraya gitmiş olalım. Murat Aşık, Oğulcan Akçı'yı ve Aydın Cingöz'ü dinlemiş olalım. Hemen ardından kaldığımız yerden de devam edeceğiz, konuşacağız, detaylandıracağız. Tabii onların da görüşleri, fikirleri, oradan aldıkları haberler, bunların neticesinde haliyle böyle bir durum onlar da beklemiyordu ama haberler, detaylar var. Oraya dönüyoruz. Sports Dijital'de Murat Aşık, Aydın Cingöz ve Oğulcan Akçı gündemi değerlendiriyor. Seçim gündemini, seçim özel programında değerlendiriyorlar. Oradayız.
2: Konuşalım mı?
3: O ne demiş bugün? Bir şeyler demiş o yine. Durduk yere Fenerbahçe ile ilgili.
4: Siz Hakan konuşurken ben bir müsaade isteyebilir miyim?
3: İhtiyaç mı olası?
2: Neyle ilgili?
4: Tamam, hadi. Bir dışarı çıkıp geleceğim.
2: Tamam.
4: Siz değerlendirin Yüksel Yıldırım'ı.
2: Tamam.
4: Ben geliyorum. Arkadaşlar sizden ne oldu Cengizhan?
2: Bunlar olur.
4: Ankette 45 bin oy kullanıldı.
2: Ankette 45 bin oy.
4: Evet. Kim kazanır diye bir soru sorduk. Rakamları söylüyorum. Aziz Yıldırım 73, Hakan Safi 27. Yani %73'e 27 sonuç.
3: Zaten Spor Dijital'e kalsaydı bizim izleyici kitlesine, Aziz Yıldırım seçime girmeden kazanıyor.
4: Belli olmaz Murat Aşık.
3: Dün ben 73-27 diye bir şey olacağını hiç düşünmüyorum. O kadar büyük bir fark.
2: Dün
3: yani
2: ben,
3: 73.
2: Ben de büyük bir anket yaptım.
3: Ben gördüm seninle mesela. Senin anketinde de Hakan Bey öndeydi benim.
2: O zaman
4: bir de telefonumu şarjına alıp geldim.
2: Bitmesine 4 dakika var anketin.
3: Evet.
2: Bunlar şey sonuç. 44.557 oy.
3: Anket yapmış.
2: %58 Sayın Hakan Safi. %42 Sayın Aziz Yıldırım. Bu arada 62-38 başladı.
3: Evet.
2: Yani. Sonra
3: Hakan Çalhanoğlu ile beraber.
2: Yok. 62-38 Hakan Bey'in
3: Hakan
2: de
3: diyor,
2: düştü.
3: Ha. %4. Tamam, okey.
2: Şöyle
3: biz ne diyor abi Yüksel Yıldırım? Valla ben Twitter'da gördüm, bir şeyler demiş de.
2: Hemen okuyayım.
3: Lütfen.
2: Hemen okuyayım. Dertleşelim Yüksel Bey özelinde.
3: Yüksel Bey zaten sağ olsun. Hep
2: seçim kavgaları, taraftarı kandırmak ve boş vaatler vermek büyük kulüpleri çok büyük zarara uğratıyor. Bugünlerde bunun şahitliğini yapıyor, görüyor ve üzülüyorum. Bu ülkenin bu ekonomisinde taraftarı kandırmak hiç yakışmıyor. Yapılmamış transferler yapılmış gibi gösteriliyor. Bakacağız, o paralar nasıl bulunup nasıl ödenecek? Devlet bunun neresinde olacak? Biz de bunların hesabını soracağız. Eğer devletimiz bu kulüplere, kulüplerde hiç eyyama gerek
3: tabii
2: yok.
3: Canım.
2: Fenerbahçe özelinde konuşuyorsunuz her zaman olduğu gibi. Bu kulüplere yardım ediyorsa biz de sıraya gireceğiz, biz de destek isteyeceğiz. Adalet herkese verilmeli. Yüksel Bey'in Fenerbahçe ile alakalı ana net probleminin ne olduğunu ben çok merak ediyorum.
3: Yüksel Bey Fenerbahçe düşmanı. Net ben söyleyeyim yani, hiç soruya gerek yok. Ben Yüksel Bey'e diyorum ki mesela, sana ne kardeşim? Sen federasyon başkanı mısın? Sen MASAK başkanı mısın? Mali şubede polis misin? Görevin mi var? Müfettiş misin? Sana ne ya? Biz soruyor muyuz abi sen Samsunspor'u nasıl yönetiyorsun diye? Dunkirk'ü nasıl yönetiyorsun Fransa'da diye? Abi bir de sadece Fenerbahçe üzerinde.
2: Bir kiralık oyuncusunun karakterine laf etme konusu da ne tesadüftür ki? Fenerbahçe'nin kiraladı İrfan Can Eğribayat için. Onu da okuyayım.
3: Bu arada hemen onu okumadan kongreden şimdi Ağlan'dan bilgi geldi.
2: Buyurun.
3: Bir sandıkta sıkıntı var sadece. Bir türlü bitmedi zarf sayımı. Ardından hemen imhalar için olanlar alınacak. YDK onları imha ederken başlayacağız saymaya diyor. 30-40 dakika her şey belli olur demiş.
2: Süper. Kaleci alacağız. İrfan Can Eğribayat ile devam etmeme kararı aldık. Samsun Spor'un vizyonuna uymadı maalesef. Hep şunu söylüyorum. Yeteneklerinle Samsun Spor'a gelirsin ama karakterinle kalırsın. Bu bildiğim Florya'da yazan ana cümle. Yani bu Galatasaray'ın özümsediği bir şeydir altyapısı için. Karakter çok önemli. Karakter konusuna uymayan oyuncularla biz çalışmayacağız.
3: Okay.
2: Sayın Yüksel Yıldırım'ın başkanlığı döneminde karakter problemi yaşayan tek oyuncu İrfan Can Eğribayat olmuş ki herhalde. Oyuncuyu geri gönderiyor. İnanılmaz bir insan.
3: Peki ona şunu sormazlar mı? Sen senin bu kadar senedir kaptanın Zeki Avru'yu bir anda bir kadro yani bir anda göndermeye karar verdin mesela. Sen
2: o karaktere zaman, mi uymadı?
3: Karaktere mi uymadı? Bu kadar yıldır çözememiş misin karakterini Zeki Avru'nun?
2: Yok yani bu normal.
3: Bir de bu bayram değil, seyran değil. Fenerbahçe Yüksel Yıldırım'a niye dert oldu?
2: Ya ben Yüksel Bey'in derdi şurada çok komik gelmişti. Geçtiğimiz senelerde galiba. Üst Kenan Çalık'la canlı yayın galiba tartıştık.
3: Ekol TV'de.
2: Üç tane kanala üst üste bağlanıp ya kardeşim beni bağlamayın. Niye bağlıyorsunuz diye fırça atmış bir insan. Yani kanallar... Otomatik olarak birini bağlayabilir misin?
3: Yani mümkün mü?
2: Zorla mı telefon?
3: Yani önce bir de biliyorsun önce arıyorlar. Önce bir testi alıyorlar senden. Ses testi. Ararsın. Bağlanmıyorum kardeşim dersin. Kapatırsın telefonu.
2: Yani.
3: Bir de Yüksel Bey bazen konuşmalarda da kaymalar falan da oluyor konuştuğu yerlerde. Gece geç saatte olduğun zaman özellikle.
2: Tabii.
3: Hani onlara dikkat etsin Yüksel Bey. Bıraksın Fenerbahçe'si. Ya varsa bir suç. Ya da varsa bir problem UEFA var, FIFA var, Türkiye Futbol Federasyonu var, Maliye Bakanlığı var. Yani benim bildiğim Yüksel Bey'in bu dördünde herhangi bir görevi yok. Hani varsa
2: o kadar takıma oyuncu satıyorsunuz, bu sabanın arkasından farklı konuşuyorsun falan. Yani bu işleri bir bıraksak mı acaba ya?
3: Bir de ama peki bunların arkasından farklı konuşuyor. Peki tribüne geldiği zaman Fenerbahçe Başkanı önünü ilikliyor, elini sıkıyor. Şimdi o zaman ben de diyorum o zaman duruşun olur. Dönersin arkana gidersin. Fenerbahçe'sinde da sana küfür ediliyor. Edildiğini iddia ediyorsun ki önce siz ediyorsunuz küfür.
2: Evet o.
3: Seni gelip Fenerbahçe Başkanı kurtarıyor orada taraftarın önünden. Ya bunlar hiç yok Yüksel Bey'de. Yüksel Bey'de hep herhalde bir şey oldu herhalde. Samsun'da bir tepki falan oldu Yüksel Bey. Takımı dağıttın, transfer yapamıyorsun falan diye.
2: Olabilir.
3: Çünkü bayağı bir oyuncu gitti değil mi? İşte o Enchan. Bir...
2: Zeki Yavru gitti, Enchan gitti.
3: Ya belki bu dünya kupasından sonra Şerif Endiaye falan da gidebilir.
2: Gidebilir, hepsi olabilir.
3: Yani. Ya bence ben Samsun Spor'un çok büyük bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir cami yani. Mükemmel bir taraftar, müthiş bir stat. Keşke Yüksel Yıldırım biraz daha bunların farkında bir başkanlık yapsa. Yüksel Yıldırım böyle yani sanki bir TFF 3.lük takımı da dikkat çekmeye çalışan bir başkan gibi. Sen Türkiye'de son 2 yıldır bayağı iş yapan bir takımsın.
2: Yüksel Bey kadar konuşan herhangi bir başkan yok herhalde.
3: Yok. Ya bu iş parayla başkanlık yapmaksa bu işin kralını zamanında Cem Uzan yaptı değil mi? Hiç Yüksel Bey gibi değildi. Sadece kendi takımını eleştiriyordu hatırlıyor musun? Bunların futbol hayatını bitireceğim. Tamam bunu diyebilirsin. Çünkü niye? Kulüp senin. Futbol hayatını da bitirirsin. Başka şey de bitirirsin. Onun için abi değişik bir insan, değişik bir profil. Allah akıl fikir versin.
2: Amin. Yok, çayımız da geldi. Bu şey biliyorsun değil mi abi? 3 saat daha yayındayız.
3: Dur, eski bir yöneticimizle konuşuyorum da bir tahmin istedim kendisinden. 14.000, 12.000, 1.000 de geçer soy vardır dedi. Şimdi 14.000 kim diyorum? Abi merak etme ismini vermeyeceğim. Sonuçta bir sürü eski yönetici abimiz var.
2: 14.000, 12.000 diyor.
3: Bitecek diyor. Ben 14.000 kim dedim abi hani onu söylersen.
2: 2.000 oy. Zaten düşünen oy değil mi? 2-3.000 oy fark olur iki türlü de.
3: Ama yani enteresan iki gün geçirdi yine Fenerbahçe. Ya şu var şu anda. Abi insanlar oyuncu transferi açıklamıyor biliyor musun? Bitirmiş transferi açıklamıyorlar. Şu kongre gündeminde kim vurduya gider diye. Yani bir Beşiktaş hocayı falan açıkladı. Ben söyleyeyim konuşan görmedim. Ya Beşiktaş sonuçta bir İtalyan hoca getirdi. Çok da CV'si kalabalık olmayan ama iyi bir hoca. Ben de çok beğeniyorum. Hani hiç konuşulmuyor mesela. Çok ciddi de bir parayla anlaştılar.
2: 4 milyon euro deniyor değil mi?
3: 5 galiba.
2: Ekip dahildir.
3: Onu bilmiyorum.
2: Kendisi 4 artı 1. Beraber 5 gibidir. Hani,
3: bence şey Beşiktaş'ın getirdiği en iyi yabancı hoca. Bu son dönemde getirdiklerin için. Yani Valerian İsmail, Santos, Solskjaer.
2: Tabii.
3: Değil mi?
2: Bence de.
3: Bir de çıkışta bir adam. Hani böyle olmuş inişte ya da stabil değil. Bayağı İtalya'da popüler bir adam yani.
2: Önder Hoca da zaten o açıklamayı yaptı. Yani verilere dayandık biraz dedi. PPDA
5: baktığı biri galiba. Ona nazaran seçtikleri enteresan bir takım olur Beşiktaş. Rotasyon hocası.

0: Şeymiş değil mi? Hiç aynı 11'le çıkmamış bu sene.
1: 55 maç falan öyle yani.
0: Maça rakibe göre.
1: Rakibe göre. Atıyorum. Bir maç Salih, bir maç Endidi, bir maç Orkun gibi.
0: Renkli. Bir Türkiye'de birçok tartışmayı bitirebilir ya da o tartışmaları alevlendirebilir. Kardeşim yapma rotasyonu.
1: Hiç sevilmez. Solcular. Hiç sevilmez rotasyon iş.
0: Ben severim. Ben ana roller belli olsun da birkaç rotasyona ben karşı değilim mesela.
1: Mantıklı.
0: Afiyet olsun Aydın Bey.
1: Mantıklı.
0: Aydın Bey bir sandık kalmış son. Yakacaklarmış oyları.
1: O sandık bitirdi bizi. Bizi bitirdi. 18 ve yani her saniye kalabalıklaşıyor sandık. Enteresan. Yorum okuyalım biraz.
0: Tabii buyurun.
1: Ben devralayım.
0: Sen yorum seviyorsun.
1: Süper chat verecek miyiz ekrana? Vermeyeceksek ben kendim de okuyabilirim. Tamam, vermiyoruz galiba. Ha, vereceksin. Pardon, duymadım. Ben sabırlıyımdır, beklerim. Sorun yok. Selim Erdem, öndeyiz.
0: Siz kimsiniz?
1: Bir gönderme yok şey.
0: Ha, tamam, anladım. Okay.
1: Malum.
0: Anladım.
1: Bugün oy kullanan 9000 kişi ilk kez oy kullanmış. Oy kullananların %30'u Cüneyt Kaşeler yazmış. Evet, ben de sevgili Doruk'tan gördüm.
0: Bir rakam.
1: Ati Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Süper chatlerimiz devam ediyor. Benim girdiğim kabin 6 numaralı. Eğer eksik yoksa maalesef Safi önde. Hakan Safi önde. Ben az başkanı ilk oy verenlerden oldum.
0: Mesela şunu niye maalesef?
1: Bir tarafı destek.
0: Ya tamam, şöyle. Anlıyorum abi. Ya bilemezsin ki. Belki Hakan Safi Fenerbahçe'nin efsanesi olacak.
1: Bilemeyiz. Harun Bozdemir abi, oy kullanmayanlar şu an daha heyecanlı doğal olarak.
0: Abi o taraftarlığın tatlı heyecanı her zaman.
1: Orası yoruyor çünkü ya, şu an çok dinamik bir şekilde takip ediyoruz mesela. Harun Bozdemir'e de teşekkür ediyoruz. Jili Alpuş. Bugün Aydın abiyle selfie çekinen vatandaş benim. Çok sağ ol abi, tekrar seni
0: vatandaş
1: seviyoruz.
0: Ya, bir vatandaş.
1: O vatandaş Jili Alpuş'muş.
2: Vatandaş değil mi abi?
0: Vatandaş.
1: Eşleşme bitmiş, imhalar başlıyor.
0: Ya, gel. Ya gel abi, o kadar resmiyete gerek yok ya.
1: Evet, devam edebiliriz. Ben okumaya devam ediyorum Süper Chat'e. Ali Tanış, Aydın Bey sizi seviyoruz. Aziz Yıldırım Başkan.
0: Aydın şampiyon. Benim bir arkadaşım da yazmış ki Aziz Bey seçimi kaybederse Aydın Bey'in Fenerbahçe'ye olan bu ilgisi devam edecek mi diye yazmış. Ben dedim ki eder, reyting var çünkü dedim.
1: Maldini olayını konuşur musunuz diyenler var. Nico Shira'nın haberi o.
0: Sen söylemişsin, evet.
1: Ben şöyle söyleyeyim yani, Paolo Maldini'yi profesyonel olarak çalıştıracağını zaten hiçbir zaman söylemedim, evet. Sayın Hakan Sağ. Aksine sportif direktörlük konusunun da çok inanmadığını aynen söylemişti. Yani çalışmayacak, ayrıldı gibi bir şey yok, onu söyleyelim.
0: Şu bu arada ben Maldini bazı oyuncularla görüşmelerimde kullanacağım.
1: Emir Karasu bu şey bu arada.
3: Bu doğru bir bilgi de, yanlış yönlendirme olur. Evet, şeyler açılmadı.
1: Onu alalım ekrandan.
3: Bu arada bir arkadaşım bana mesaj atmış. Ben diyor ilk defa oy kullandım. Bana diyor kimse kimlik kartını bırakacağımı söylemedi. Ben de aldım geldim.
1: Demek ki
3: aldım,
1: sandıklarda görevli.
0: Abi tamam, ona dememesi o sandık görevlisiyle ilgili problem var. Bana adam 3 kere dedi. Kimliğini bırak. Gir içeri, çıkınca al kimliği de at. Ya bu sandık görevlerinde sıkıntı olduğunu ya. Demek ki iyi bir eğitim verilmemiş onlara, sandık görevlilerine. Onu demek istiyorum. Bunun için bir eğitim veriliyor onlara, bir iki günlük.
1: Beklediğiniz alan şurası mıydı?
0: İşte bu taraftaydı. Biraz daha
1: kaşeleri görüyoruz.
3: Şuradaydı. Evet evet, işte o gazeteciler o şeyin içeri, kafesin içerisine aldılar.
4: Tamam geçin. Bire gidin. Hakkı Bey siz de gidin. Bire, gözlemciler de gitsin. Bir tane fazla var orada, çabucak.
1: Barış Bey yine şurada bak. Sağ tarafta.
3: Alanda. Evet, gazetecilerin alanı burasıydı, evet. Olcan. Büyük bir alan.
1: Barış Yalçınsoy Fenerbahçe TV'den gidiyor.
0: Tutun, bir önceki yönetimden de Sayın Adem Köz orada. Eksik tutanağı varmış, ona
4: bir
0: tane tutanak
4: verseniz. Bire gidildi mi?
0: Çekip abinin ses tonu her sebebine daha sertleşiyor, biliyor musun? Bire gidildi mi? Ya bu arada sevgili Aykut Yıldırım mesaj atmış. Abi güneş kremi markasını öğrenebilir miyim? Çok iyi yanmış diye bu şey amele yanıyor. Krem bilsek sürerdik.

0: Aykut inan öyle bir yerde yayın yaptık ki yani cayır cayır yandık vallahi.
1: Söyleyeceğim ben onu.
0: Ben selam olsun şimdi. Bu arada Aykut'a da. Önemli menajerlerimizden. Eski yayıncı. İyi Fenerbahçe'li kardeşim.
2: Mideme bir bulantı girdi benim.
0: Niye?
2: Bilmiyorum.
0: Açlıktan mı?
2: Bilmem. Gerildim herhalde.
0: Niye? Heyecandan mı?
2: Ben de her an kalkıp gidebilirim.
0: Tabii ya hepiniz kalkın gidin.

0: Hatta biz geçen sene yayında maçı da bitirmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Maçı da bitirmiştik yani yayının içinde maç oynanırken maçı da bitirdik.
1: Evet öyle olmuş, öyle olmuş.
2: Saha gözlemcileri, sizin gözetiminizde bütün zarflar bekliyor, açılmıyor. Sadece açılmadan imha edilecekleri şu an hallediyoruz.
0: Bu arada bana yanlış
2: bir oldu da bir tane
0: Emre
2: hemen.
0: Emre Zabunoğlu'nu görüyorum. Emre Zabunoğlu siyah. Zenci olmuş adam orada. Sabahtan beri olanlar tamamen zenciye bağlamış yani.
1: Şey vardı TV'den Erkut. Kapkara.
3: Hadi ya.
1: Kapkara. Ki onlar full yayın yaptı bu arada.
3: Ya bu genel bir tente olsa acaba? Çok mu zor?
1: Tamam olur mu? Şöyle bir durum oluyor Olcan. Kamera ışık problemi oluyor. Yani gölge oluyor vesaire.
3: Nasıl söylüyorsun? Ha?
1: Zaten kameraman arkadaşlarımız bir hali gergin. Birbirlerine girdiler çünkü.
0: Bugün iki kavga var. İkisi de kameramanlar arasında.
1: İlkini işte biz yayın yaparken oldu.
0: Acayip büyük diyorsunuz. İlkinde bayağı uçarak falan
1: var. Gördün mü onu? Yani.
0: Bir tane var. Birisi uçuyordu ben baktığımda.
1: Evet evet.
0: Bayağı sıçrıyordu yani.
1: Bayağı öyle yedi, oldu. Tamam yani. Bayağı bir sert kavgaydı.
3: Anadolu Efes 4-0 başlamış.
2: 7 tamam mı?
0: Hayırlı olsun. Basketbol maçı uzun nasıl?
1: Bitirebiliriz ha.
2: 7 tamam mı?
1: 3'ü de bitirebiliriz bu gidişle.
0: Abi tamam ben aslında neyi düşünüyorum biliyor musun? Acaba burada ışıklandırma nasıl? Şimdi birazdan hava kararacak yani bu oylar
2: sayılırken. 3-4 tane. 8 tane.
0: Stadın içinde iyi yanıyordu ışıklar. Burada nasıl bir ışıklandırma sistemi yapacaklar? Burası açık alan.
3: 7-0. Allah Allah.
0: Yani ilk maçta da 16-1 miydi? 21-1
3: miydi? Bu arada miydi? Geçen maç gibi olursa 2,5 saat maçın bitmesini orada bekleyemeyiz ya o kadar.
2: 8 tamam mı?
3: 66 faul ya.
2: 9-3 tane. 9-3 tane.
0: İsabetli galiba.
3: Yok şey.
0: Ha.
3: Çalma olarak.
0: Çalma 66 yani. Mı?
3: Öyle değil mi?
0: Ben biliyorum. Ben de öyle. Maçı yarım yamalık izledim ben. Sayın abi sayın bırak artık eğri doğru sayın. Orada türbinler de geriliyordu ve türbinler boşalır birazdan. Yani olanlar da azalacak birazdan.
3: Düşünsene abi sabah 10'da gelen adam.
0: O var bir uyuşmuş. De olacak şimdi yarın öyle veya böyle iş günü okul günü. Hani yarın hayat evet. Var sabah itibariyle.
1: Bir de yani herkesin hani yorucu bir şeydi. Benim mesela pilim bitti.
3: Şu an mı?
1: Tabii yani. Şey enerji lazım yani. Normalde hani 18-30 gibi başlar. 20-30 en geç. 3 aşağı 5 yukarı. Daha doğrusu şöyle yani 18-30, 19-45 gibi hani seçimi 17, biz
2: bir tane.
1: Son sayı belli olmasa 17, da bir tane. Hemen hemen hani kazananı konuşuruz diye planlıyordum. Ama henüz sayıma geçilemedi. Bu arada bunu şikayet için söylemiyorum yani. Murat abi şey dedi ya. Kalmam için insanlar diye normaldir yani.
0: Hayır normal olduğunu normal. Söylüyorum abi insanlar şimdi
2: 18
0: iş var güç var. Sabahtan beri orada olmanın verdiği gerilim var açlık var. Dünkü gibi kumanya da yok bugün. Limonlu kek de yok yani bugün.
3: Gerçekten o çok mu lezzetli ya?
0: Güzel.
1: Ya açlıktı ben yemedim de.
0: Limonlu kek güzel. Ben de daha bu kongrede yemedim bir öncekinde yemiştim güzel lezzetli.
1: Dün ben bir dışarı çıktım o stadın karşısında bir köfteci var gittim orada köfte yedim. Bu arada bugün eksik olmayan şey suydu. Sık sık su servisi yaptılar sağ olsunlar.
3: Sıcak da önemli ya. Ne oldu?
1: Birazdan oyların sayımına geçilecek. Evet. Bazen yoğunluktan da olabiliyor tabii. Makineler bu arada
0: çok, işlemi
1: çok ısındı. Sınıyor, çok ısındı.
3: Başlıyor mu?
0: O imha işlemi yapılıyor diye bir mesaj geldi ama.
1: Yani biz bir 10-15 dakikaya başla dedikçe uzuyor mesela.
0: Mesela bizim Samet, Fenerbahçe muhabirlerinden Samet Çayır yaklaşık 150 kadar üye ayrıldı diyor stat'tan şu anda.
1: Tabii,
0: başlamadı
1: evet,
0: işte.
1: Tabii.
2: 22 bir tane.
0: Tamam, bir tane yakıyorlar mı arada? Bir tane fazla. Bir
2: 22
0: tane.
2: Bitti mi?
3: Sosyal medya formunda.
1: Yalnız hakikaten Murat Aşık. Burada çok büyük hatalar olmuş ya.
2: Plastik zarf diyor burada 21'de. Yani kart fazla.
1: Her sandıkta bu arada.
2: İmha demedim ben.
1: Her sandıkta nerede? 33 sandıkta mı var?
3: 33 iddialı.
2: Var. 21 tamam arkada.
3: Sorunsuz 21. 10 sandık.
2: Yani. 22 bir fazla.
3: 22 bir fazla.
0: Bir tane yakıyor gidip işte.
1: Yakarken de gösterseler bari ya heyecanlı olur. Şey yani nasıl imha ediyorlar görmüş olur. Üzerine konuşuruz en azından. Bu arada şeyler de merakla tamam. Bekliyorlar tabii. Taraflar da merakla bekliyorlar.
0: Ya olmaz mı? Şimdi orada gerilim artar.
1: Ne konuşuluyor diye.

0: Tamam, 22 yani, mutabıkız.
1: Bir kaynak Atletico Greenwood transferine girdi demiş.
2: Girebilir yani.
1: Bir de şimdi Greenwood gidiyor biz hala. Oysa yoluna başlayamadık yazmış.
0: Tamam,
2: düzeltecek. Greenwood takip ediyoruz ama burada seçilemiyor başkan.
0: 23'e geçtiniz mi? 23. 23. 23'te 6.
2: Greenwood, Lukman da var. Ne yapacak Greenwood'u?
1: Greenwood şey diyorlar ya. Şey, Lukman.
0: 24-2. 24-2.
2: Koymaz yani, iyi sezon geçirmedi mi adam?
1: Güya.
2: E onu alırız. Tamam, Greenwood'umuzu Lukman. Tekrar Lukman'a girelim biz. Bu arada tabii şöyle bir şey var ha. Bu vaatler Aziz Bey şundan dolayı da tepkili olabilir. Hakan Bey'in vaatleri var. Eğer oldu da seçim Aziz Bey kazandı. İşler başladı ve kötü başladı. Mesela bir grup diyecek ki başkan sen bizi inandırdın ruh muh. Almadın da hani o adamları. Bak orada bir sürü yıldız vardı. Hani kendi kandırılmış hissedebilir bir taraftar grubu da olabilir. Başkan biraz onun da önünü almaya çalışıyor. Bırakın bana güvenin diyor.
3: Bu yani. Tabii ama her yönde 24-2. Şey oldu. İlginç bir seçim oldu bu. Dün bir mesela aslında biraz onu bir konuşalım ya. Dün bir üye çıktı. Bir genç kardeşimiz. Son konuşmacı olabilir ya da sondan bir ya da iki olabilir. Bu arada konuşmacıların konuşmaları artık o kadar dağıldı ki.
0: 26-2.
3: Güldü patırdı.
1: 26-2.
3: Benim kulağım oradaydı. Çocuk dedi ki, genç bir kardeşimiz, ben dedi şey istiyorum dedi. Buraya çıkacak başkan adayları hangi futbolcuyla anlaştı, teknik direktörle anlaştı, bunları söyleyecek, ben de ona göre oy vereceğim. Ben de içimden yuh dedim. Yani bu işin önüne alamazsın ki abi. Ben bununla anlaştım. Ya başkana mı oy vereceksin? Oyuncu seçimine mi oy vereceksin?
2: Yıldız'a oy vereceğim.
1: Kadroya abi. Oy vereceğim.
2: Benim tamam. Kadrom 27. 3000 gerisine diyor. Benim kadromu
0: 3000. 27'de 2 fazla.
3: Yani bu bundan sonraki seçimlerde de her başkan adayını ciddi anlamda zorlayacak bir mesele.
2: Abi
3: yani,
2: genelde bu kimi zorlar? Kim için gerekli biliyor musun? Şimdi zaten sen bir eğer Fenerbahçe'de kilometren varsa bunu açıklamana gerek yok. Zaten senin kilometre. Şimdi Hakan Bey hiç bilinmiyor.
3: Bir de yani imza buradaki en büyük sorun imza yetisi yok kimsenin.
2: Tamam ama Hakan Bey aday oldu değil mi? Şimdi kimse bilmiyor ki bu Hakan Bey nasıl bir başkanlık yapacak?
0: Para 22 tamam mı?
2: Harcamayacak mı? Yıldız alacak mı? Almayacak mı? Adam da diyor ki 22
0: tamam mı arkadaşlar?
2: Ben diyor bunu alacağım.
3: Kendi stratejisi açısından bence yani, bir problem yok.
2: Bu arada bu dünyada ilk kez Fenerbahçe
0: 27 tamam mı? 27 tamam mı?
1: Özür dilerim, konuyu dağıtmış gibi olacağım ama bir konu.
0: 27 tamam mı? 33, 20.
1: Arada bir ben kaynaklı bir tweet söylemiştim ya.
3: Neydi Olcan o?
0: 33, 20.
1: Sandıkta.
3: Tamam.
1: Zarflar ve imza sayısında eşleşme problemi mevcut. Geçersiz oy fazlalığı var. Problem buradan kaynaklanıyor. Bunu aklınızda tuttunuz. Hasan Basri orada demiş ki 33. sandıkta bir sorun var.
3: Olur mu?
1: Çözülmesinin ardından sayım başlayacak. Evet. Şimdi...
3: Şu anda 33. sandıktaki hikaye devam ediyor ya.
1: Evet ama bunu 20 dakika önce söylemiş.
3: Zaten ama bir ara söyledi.
1: Ha, şey şunu şey yaptım. Arda acaba bir nokta koymuş olabilir mi? 33 sandıkta mı? 33. sandıkta mı?
3: Şöyle.
1: Çok sayı aynı olunca bunu
2: ama şey, ben anladım. Ama ben size ilk kez abi rastgele imha durumu kimin kısmetineyse. Lan tabii. Böyle bir şey olabilir mi abi? Bunun bak gerçekten sandık iptal çok daha mantıklı.
1: Oy sayımı bağış.
2: Abi 10 oy farkla bitti.
3: Yapacak bir şey yok.
1: Yapacak.
2: Ya 1000 oy farklı biterse bence de bir önemi yok da. Hani abi 10 oy 20 oy farklı bitti.
3: Şimdi bu 33. sandıkta bu arada gazetecileri de almadıkları için oraya.
2: Yalnız en büyük sorun bu 33'te. Bak en çok
1: 33. sandıkta imha edilen oy sayısı 33 tamam mı?
2: Ha şimdi seçiyorlar oradan, yakıyorlar, seçiyorlar.
1: 17-3 düşünsene.
2: Yani çok dengeli.
3: Oğulcan orada şöyle oldu, hatırla. Şekim Osroğlu dedi ki sandıkları saydı 21 22 27 falan. Yani toplam bu 33 sandığa mı tekabül ediyor bilmiyorum ama birçok sandıkta sorun var. Ama esas sorun bu arada bir 10-15 dakikadır bu devam ediyor zaten.
0: Tamam mı?
3: Bir ara yine bir ekrana geldi.
0: 37 bir adet. 37 bir adet.
3: 37'de bir adet fazla varmış.
1: Oy sayımı başlanmış üzereymiş.
2: Şimdi görüntü geriden geliyor olabilir mi?
1: Cengiz Han bir yayın.
2: Bana da oy sayımına başlandı diye geldi.
3: Bir tek birazdan gelir. Olur normal.
2: Evet evet. Şimdi Samet Çayır'da şu anda an itibariyle oy sayım başladı diyor. Mesela şimdi bir tribün grubumuz Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'mizin 30. başkanı, 35. başkanı Sayın Aziz Yıldırım seçilmiştir diye bir başarılar mesajı atmış mesela. Abi nereden biliyorsunuz? Neye göre biliyorsunuz? Sandıkların içine şey mi tuttunuz? Şeffaf mı sandıklar size göre? Enteresan ya. Enteresan işler oluyor bazen de Fenerbahçe'de. Herkes şu anda yazıyor. Sayın başladı, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kim çıkarsa çıksın. Umarım Fenerbahçe şampiyon yapacak, başkan çıkar olsun.
3: 27.138 mi demiştin?
2: Evet,
1: 27.138.
3: 27.138 oy kullanıldı. Beklentilerin bence bir hal üstünde bir oy kullanımı oldu. Şimdi sandıklar açılıyor. Sarı Zarflar Aziz Yıldırım'ın.
1: Beyaz
3: Zarflar.
1: Sayın Hakan.
3: Bu arada evet, sandıkları şeyleri görmeye başladık. Mesela şu anda bir sarı zarf çıktı. Genelde Melisa bir sandıkta bir şey olursa eğer, Mert erken dönerse kalsın biraz. Acelemiz yok. Biraz daha fikre sahip olur. Şimdi burada
2: beyaz
3: bir
2: çıktı.
3: Şanssızlığımız var. Talihsizliğimiz var. Hava biraz karardığı için burada o detayları daha az göreceğiz.
2: İki beyaz oldu. Ben sayayım sana. Bak orada bayağı beyaz var yalnız sandığın içinde. Şu anda benim bu gördüğüm sandık da beyaz fazla gibi duruyor.
3: Bu hangi
2: duruyor.
3: Sandık? Herhalde 40'lara doğru olan bir sandıktır.
1: Bu da 33 galiba.
2: Sen daha açıyor.
1: 43 mü?
2: Ne o?
3: Mesela bu da beyaz çıktı.
2: Beyaz. Bu sandıkta beyaz çıkacak. Bu Sayın Hakan Safi önünde gibi. Hangi sandık olduğunu bilmiyorum ama.
3: Biraz da şey anlayacağız mesela. Bu da beyaz.
2: Bu sandık Hakan Safi diyorum ben sana.
3: Mesela alttan yukarıdaki oylar beyaz, alttaki oylar eğer beyaz. Sarıysa öğleden sonra şey olabilir. Mesela bu sandıkta
1: yine beyaz.
3: Kaçıncı sandık bilmiyorum ama 5'e 1 falan oldu değil mi?
2: Evet, hemen hemen. Ya tabii biz ama ilk andan itibaren görmedik. Belki sarı da çıkmıştır arada.
3: Olabilir. Bizim
2: gördüğümüz 5'e 1 şu
3: Ben anda. Bir tane sarı gördüm. Bir tane sarı gördüm.
2: Çıkarıyor beyazları şu anda. Ya bak mesela bazı, bu arada her sandıkta da illa 600 oy olacak diye bir şey var. Bir sandıkta 1500 oy vardır. Bir
3: tabii,
2: sandıkta 150 oy vardır yani.
1: Olabilir mi öyle bir şey ya?
2: Olur. O sandık, o soyadı belki gelmedi bugün yani. Geçen kongrede vardı mesela. Bir sandıkta 50 oy mu ne, 60 oy mu ne vardı?
3: Yani çok öyle dramatik farklar olacağını düşünmüyorum ama.
2: Ben de düşünmüyorum. Ben yine seçimin böyle 70'ler 30'lar falan olacağını hiç asla yok bende. Ben 55'e 45 gibi.
1: Saadettin Bey, Ali Bey seçimine daha yakın.
2: Ya
1: daha
2: o civarlar. Benziyor. Belki biraz daha farklı.
1: 1000-2000.
2: O kadar. Ben 2000'in üstüne çıkacağını düşünmüyorum.
3: Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten sandıklarda işler çok yavaş yürümüyor mu ya?
2: Yavaş yürüyor.
3: Yani neyse.
2: Az önce eski bir yöneticimiz mesaj
3: attı. Beyazla sarıyı çıkaracaksın.
2: O 14.000-12.000.
3: Sarıyı bir yere koyacaksın. Beyazı bir yere. Önce beyefendi aldı, hepsini bir yere attı. Şimdi çıkardı, onları tekrar istifliyor falan.
2: Yani olanı söyleyeyim mi? Bu sefer sandık kurullarına iyi eğitim verilmemiş seçimle.
3: Burada ciddi problem var ya.
2: Yani gerçekten amatörce yapılıyor şu anda.
1: Evet. Beyaz.
3: Şuradan. İnşallah iyice hava kararmaz yani.
2: Abi onu diyorum ya, ışık da yok gördüğüm kadarıyla. Yanmıyor
3: mesela bu şey. Beyaz, evet. Bu sandıkta Hakan Safi çıkıyor.
1: Sarı.
3: Altı doğru gittikçe ne olacak? Aslında o öğlenden sonraki hikayeyi bize bence anlatacak. Bakalım burada ne çıkacak? Sarı çıktı.
2: Hay arkadaş be.
1: Sarı.
2: Sarılar bu sefer başladı mesela.
3: Sarılar başladı.
2: Abi şey, bu eşit bir den, çok fark olmuyor.
3: Sarı,
1: sarı sayısı. Daha. Bu direkt sarı lacivert olsa ne olur ya bu renk?
3: Niye evet beyaz yapma?
2: Boyu da evet yani çok saçma. Bence de sarı lacivert yapıp sarı daha güzel.
3: Sarı. Sarı. Şu an Aziz Yıldırım öne geçti bu sandıkta.
1: Evet öyle.
3: Bir bu da sarı daha. Çıktı. Mesela şimdi. İlginç yani. Birazdan tabii görebildiği kadarıyla.
1: Sarı.
3: Kameraman arkadaşım Berk Baran görebildiği kadrıyla belli şeylere gidecek, sandıklara gidecek. Onun da eline sağlık.
1: Sarı.
3: İlginç mesela değil mi?
2: Mesela seri. Seri beyaz.
3: Seri sarı.
2: Bir buçuk katı sarıya geçti şu anda.
1: Bir sarı daha.
3: Vay vay vay. Çok heyecanlıyım mı?
1: Bayağı. İşte bu. Bayağı. İşte bu.
3: Bu ya. Bu.
1: Bir sarı daha.
3: Aziz Yıldırım mı geliyor? Murat Aşık.
2: Sandığa göre evet.
3: Sandığa göre evet. Ama genel, şimdi birazdan şeye de döneceğiz tabii. Diğer sandıklara da döneceğiz. Hatta Melisa mümkünse, ya Mert de artık şey, bu arada Mert'in de beyni yandı, onu da söyleyeyim de.
1: Beyaz gitti aradan bir tane.
3: Sarı.
2: Şimdi bak, bu arada bir izleyicimiz yine yazmış. Ben diyor 33. sandıkta oy kullandım ve orada olan hanımefendi diyor bize nasıl oy kullanacağımızı söylemedi diyor. Sadece oyunu kullan, zarfı ver demiş. Ben de kartı koymadım o yüzden diyor. Mesela 33. sandık hakikaten problemli.
3: Bu da sarı.
1: Bu arada bir tane süper chat gelmiş. Sevgili Önç gönderdi. Onu yayınlamamışız. Erdem Parlaksu. Ben 33. sandıkta oy kullandım. Sıra beklerken birkaç kişiye siz yan sandıktasınız dendi.
3: Evet.
1: Görevler tarafından. Onlar 34'e geçti. Karışıklığın masa görevlerinin yanlış yönlendirmesinden olduğunu düşünüyorum.
3: Zaten evet. Şöyle dedim ya, bir arkadaşım da bana dedi ki Onur,

0: asker arkadaşımdır. Ben de ilk defa kullandım. Gittim. Nereye alacak ki bunlar? Bana demediler şeyini bırakacaksın diye.
1: Kartını.
0: Kartını bırakacak. Ben de aldım gittim. Evet, Mert bu arada birazdan kameranın başına gelecekmiş.
1: Şu an değil mi?
0: Bir ihtiyaç molasına gitmiş.
1: Oynuyor kamera da o yüzden.
0: Orada birileri bir şekilde dokunuyordur, ediyordur falan. Birazdan gelip ayarlayacak. Belki de geldi, bilmiyorum.
1: İnanılmaz ama bir burada sarı ağırlığı var.
0: Aziz Yıldırım, yani bu şu ana kadar Aziz Yıldırım bu sandıkta önde
2: numarasını
0: götürüyor.
2: Numarasını görsek anlarız. Hani numarayı bilsek en azından bu sandık Aziz Yıldırım.
1: 33 mü, 43 mü?
0: Oralar bir yer. Şey. Hatta Melisa konuşursanız arkadaşlarla, dur ben de yazayım. Ya geldi. Gerçi 38 mi? Şimdi bir gördüm sanki.
2: İzleyicimiz demiş ki abi yarın finaller var, sabahtan beri seçip takip ediyoruz. Fenerbahçe yaktı bizi.
1: Aa
2: demiş.
1: Bak ışığı açtı.
2: Mert açtı güzel. Bak. Mert açtı.
1: Sarı.
2: Sandık çok ağır sarı.
0: 30. 30 kaç oldu bu?
1: Yine sarı.
0: Evet şu anda mesela bu sandıkta Aziz Yıldırım'ın önde gittiğini söyleyeyim. Sarı. Eğer yalnız diğer şeylerde de böyleyse
2: fark
0: çok büyük fark olur. İlginç bir okuma yapmak
2: zorunda kalacağız. O zaman Aziz Bey'in söylediği rakam 14-15 bin lira alıyor demektir yani.
0: Daha fazlası olur abi. Yani bu şu akışta yani beyaz bir önce bir 4-5 tane çıktı, sonra full sarı çıkmaya başladı. Evet şimdi Mert burada da sarı çıkıyor. Daha doğrusu
2: beyaz da var.
0: Arkadaşlar bir evet sarıyı daha çok yoğun görüyoruz bu sandıkta da.
1: Sağdakiler açılmayan zarflar mı ya?
0: Açılmayanlar. Açılmayanlar. Burada da sarı değil mi?
1: Sarı. Aradım. Şey çok ilginç. Soldaki beyefendi beyaz açıyor. Sağdaki sarı denk geliyor.
0: Yani mesela beyaz çıktı. Beyaz açtı. Beyaz çıktı.
2: 3 tane beyaz çıktı bak. Bir evet, iki öbürü sarı, beyaz mı? Öbürü açamadı daha.
0: Bu ha, sarı çıktı.
2: Bazıları bunları tükürüklüyor abi zarfı.
0: Melisa bir, de bir şeyle de.
2: Ben direkt onu, kapattım attım ya.
0: Şeyle de. Bazen yazarken de zorlandım. Mert'le de konuşurken Mert'le bir konuşup sandıklara geçerken bir önemi var bence onun. Bir numarasını bize bir göstersin, sonra insin aşağıya mümkünse. Tamam.
1: Buradan bir sarı bir beyaz, bir sarı bir beyaz çıkıyor.
0: Evet.
2: Bu daha dengeli diğerine göre.
1: Bak beyaz beyaz geldi.
0: Bakalım.
1: Sarı geldi.
2: Sarı sarı.
0: Sarı sarı geldi. Az önceki
2: beyaz,
0: ama
2: çok beyaz. İki sarı bir beyaz.
0: Az önceki sandık çok ilginçti değil mi?
2: Bir beyaz. Bir beyaz. İki beyaz. Şu anda üç beyaz.
0: Üç beyaz. Üç beyaz.
2: Yani bu sandık. Burada daha dengeli mesela.
0: Burada bir denge var evet.
1: Sarı beyaz.
2: Sarı beyaz. Sarı.
1: Sarı.
2: Abi bence deminki sandık böyle sonuçlara çıkınca daha net görüyoruz. O sandık acayip böyle farklı bir sandık görürsek o işte.
0: Evet.
2: Zaten o genelini yansıtıyorsa dediğin gibi Aziz Yıldırım bayağı bir farkla kazanıyor.
0: Bayağı bir farkla
2: kazanıyor demektir. Bu arada ilk çeyrek sonucu Anadolu Efes 24 Fenerbahçe 25.
0: Geç güvenlikçi abi oradan. Bir sola bir sola. Evet. Şimdi tekrar şey mesela o sandık. Şeye döndü. Hala devam mı, orada sarı mı çıkıyor? Tabii, hala sarı çıkıyor.
2: Nereye koydular? Hala sarı çıkıyor.
0: Aynen hala sarı çıkıyor. Bu sandıkta hala sarı çıkıyor.
2: Mesela şimdi bu başlayana kadar herkes rakam makam atıyordu ya. Şimdi sandık sayım başladı, hiç kimse rakam falan atmıyor şu anda.
0: Niçin evet. Söylüyorsun Murat abi bunu?
2: Eğer de onun palavra olduğu ortaya çıkıyor. Ne gerek var? Şimdi atın abi. Çünkü şimdi yalanınız ortaya çıkacak. Şimdi yazamıyorsunuz.
0: Hakikaten ayıp yani bir de yani. Abi bu sandık.
2: Bu sandık galiba bu çok acayip sarı olabilir.
0: Bu çok acayip bir sandık. Bu kadar denk gelmesi.
2: Abi bir tane beyaz çıktı aradan.
0: Bu kadar denk gelmesi ilginç.
2: Yine sarı çıktı. Bu acayip bir sandık bu. Baba ben
0: tamam, bu burası sarı zaten. Bu sandık bir başka gidebiliyor mu arkadaşlar?
1: Ama abi 500-600 oy var ya. Bir, hani temel şeyi görmek adına bu sandık önemli ya bence.
0: Yok ama bu enteresan bir sandık.
1: Tamam bu. Bayağı.
2: Burada 600 yani oy bu var sandık, 500'e falan bu.
0: Evet. Şöyle. Genelde az önce konuştuk yani bir sandıktan çıkan sonuçta 3 aşağı 5 yukarı fikir veriyor diye. Hı-hı. Şimdi bu sandık çok bence marjinal bir tabloyla bizi karşı karşıya getirir.
1: Şey, onda bir beyaz.
0: Mesela diğeri şeydi.
1: Aa, iki beyaz üst üste çok iyi.
2: Bayağı soru.
0: Diğeri şeydi. Daha böyle mesela 3'e 1, 3'e 2.
1: Yine beyaz çıktı.
2: Aha. Hata geçti beyaz ama şöyle diyeyim yani 40 tane falan sarı çıktı. Üstü 3 tane beyaz çıktı şu anda.
0: Bu ilginç bir sandık. Böyle blok blokmuş gibi değil mi?
2: Acayip valla. Evet.
0: Evet, bu sandıkta daha çok dediğimiz gibi sarı çıkıyor. Bu sandık fena. Bir ön sandıklara gidecek sanırım.
1: Şu yüzden önemsedim. En son bitti.
0: 30. Bu 30'muş. Bu sandık 30'muş.
1: Eline aldığında o şeyi.
0: Bu 31. sandıkta galiba şey.
1: 31 bayağı dengeli.
0: Sarılar sanki biraz daha fazla orada da. Şimdi mesela 32. sandığa geldik. Bakalım 32. sandıkta neler oluyor.
2: 32 miyiz şu anda?
0: Şu an 32. Evet, şu Mert'in şimdi çekeceği yer 32.
1: Net göremiyoruz buraya. Beyaz.
2: Bu deminki şey sandık işte ya. 3-2-3-2 çıkan.
0: Hayır, evet. O şeydi. 31. sandıkta o. Tamam, şimdi 32'ye geldi.
1: Bakalım 32'de.
0: 32. sandığı göreceğiz.
1: Beyaz sarı gördük.
2: Valla burada da sarı ağırlıklı. Deminden beri sarı açıyorlar. Bu arada anlık 52 bin izleyicimiz bizle beraber.
1: Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
0: Ya bu seçimlerin bence en güzel tarafı şu oluyor. Ben bu arada bakıyorum da pek bu tip yayın yapan yok. Bu yayının en önemli özelliği bu. Evet. Yani çünkü anlık sandığı görebiliyorsun ya, fikir edinebiliyorsun çünkü. Günün sonunda birazdan birinci sandıkta 500 oy kullanılmış. İşte 200 Aziz Yıldırım sizin güzel hatırınıza, 300 Sakan Safi.
1: Niye sizi?
0: Ya espri yapıyorum. 300 denebilir. sonuç bu çıkacak ama.
2: Yani şu anda ben alandan birisi sordum. Aziz Yıldırım önde gözüküyordu şu ana kadar.
0: Tabii açıdan o zaten şey. Birazdan şeyler gelecek, raporlar gelecek, sandıklar gelecek. Bu arada divan başkanı şey yapıyor, topla açıklamıyor değil mi? Sandık bitince sayıyı veriyor. Ben öyle hatırlıyorum. Sandık bitince sayıyı veriyor.
2: Bilmiyorum, kaçırdığımızda bir şey olmuyor mu bir yandan ama. Abi mesela Aziz Yıldırım önde diye sosyal medyada haberler çıkmaya başladı ya. Aynı anda Aykut Kocaman istifa diye tweetler atılmaya başladı eş zamanlı olarak. Ya inanılmaz bir camia Fenerbahçe. Yani gerçek daha başkanı belli olmadan potansiyel hocaya istifa şeyi başladı.
0: O 30. sandık, hani o biraz da dengeli giden sandık vardı ya, oradayız.
2: Yani orada da hep sarı çıkıyor yani.
0: Orada da sarı çıkıyor.
2: Ya bence Aziz Yıldırım kazanıyor gibi ya şu anda. Ya yani tabii iki sandıkla bile, yani üç sandıktan bilemeyiz 30-31 32'den de. Yani üçünden örnekleme yaparsak sarı önde.
0: Sarı önde. Mesela şimdi 31-32 olması lazım. Bunu ikisini aynı anda görebiliyoruz.
1: 6 kişi zarf açıyor ya yani. 5'te 1 falan sarı şu an.
0: Hep o dengede gidiyor değil mi?
1: Hep şu gözlüklü beyefendi. 2 tane var da 3 tane.
0: Evet, şeyden.
1: Sol taraftaki sandık.
0: Sarı çok ağır. Sarı yani Aziz Yıldırım seçim. Aziz Yıldırım'ın zarfları çok önde gidiyor. Bu arada Mert biraz daha şey gördüğü için, o bütün kameranın dışındaki alanda gördüğü için o taraflarda da bayağı şey diyor, sarı zarf çıkıyor.
2: Beklenen oluyor. Muhtemelen Sayın Aziz Yıldırım yeniden. O da bir tartışma 35.
0: Yani şöyle abi, bu değişir mi bilmiyorum ama çok değişecek gibi fikri vermiyor. Bir tek şöyle olur ama Oğuzcan. Böyle giderse eğer, yani böyle şu ne anlatıyor sana? Yüzde kaça kaç anlatıyor?
1: Çok an yani bu.
0: Yüzde 80'e 20, yüzde 70'e 30 falan. Beni şaşırtan taraf bu kadar yoğun katılıma rağmen, yoğun katılım olursa Aziz Yıldırım tarafı Hakan Safi'ye yarar görüşündeydi. İşte Ali Koç'un, onu konuştuk mu biz az önce? O kadar çok bugün gün içerisinde konuştuk ki Ali Koç'un o fotoğrafı vermesi artı mı oldu, eksi mi oldu?
1: Evet.
2: Vallahi bu seçim bu farkla biterse Ali Koç adına eksi olur. Yani evet. Başkan sen de fotoğraf verdin işte toplam bu hani çıktı diye şey olur yani.
0: Yani şu
2: böyle
0: anda
2: okunabilir, böyle bir okuma yapılabilir.
0: Yapılabilir. Yani bu seçimle alakalı olarak

0: Bir tek bu şey değil vardı abi. 2018 seçiminde dedim ya ben oradaydım. Bu olmuştu.
1: Tabii Ali Koç orada.
0: 16 bine 4'tü. 4 katı fark atmıştı. Şu anda olan şeyin de bu olduğunu söyleyelim. Fenerbahçe seçimlerindeki tecrübe.
2: Şu an aktif 3 tane sandık görüyoruz genelde. Onlar da Aziz Bey önde.
0: Evet, başka bu arada Aziz Melisa görebiliyorsa gitsin hemen.
3: Aziz Yıldırım'ın destekleyen delegeler statta kutlamalara başlamışlar şu anda.
0: Ama çok şey yani çok enteresan bir şey oluyor bu. Sen 6'da 1 mi demiştin?
2: 6 kişi görüyoruz. 6'da 1 beyaz. 6'da 5 sarı.
0: Düzenle. Bir başka bir şeye geçebilir mi acaba? Mümkünse. Tamam. Bu arada ara sıra bu donmalar oluyor. İnternet yoğunluğundan da yaşanabiliyor. Tüm gün kameralar çalıştı. Onda zaman zaman zorlu olabiliyor. O yüzden kusurumuza bakmayın lütfen. Ama en azından şu görüntü bize bir fikir veriyor. Aziz Yıldırım bu gidişler bu şekilde giderse ki ben çok değişeceğini açıkçası düşünmüyorum. Diğer sandıkları da birazdan göreceğiz. Beklentilerin çok üstünde bir sonuç.
2: Yani şimdi 2000-3002 taraf içinde derken şu an inanılmaz fark var.
0: Tamam. Yani 14 bin açık söyleyeyim. Murat abi doğrudaydı. 20 bin yani daha doğrusu hazırladığım tarafı 14 bin.
3: Abi Murat Tayan net ağzından dedi ki ben 14 bin bekliyorum abi dedi. Yani 14 bin civarı dedi. Sonra aktardığım gibi içeri geçinde de Aziz Bey 15 bin civarı oy alacağını yani iddia etmiş. Beklentim o demiş. Şimdi Aziz Bey bugün çok fazla sandıkların oralardaydı. Ben bunu yayında da söyleyeyim. Aziz Bey kongre kurdu diyebileceğimiz bir yönetici. Onun için sürekli geziyor sandıkları. Bakıyor, etkiliyor, kararsız ele geçirmeye çalışıyor. Bir de özellikle Fenerbahçe'nin eski sicilin oğlu üyeleri Aziz Bey de bunlardan bir tanesi olduğu için çok insan tanırlar abi. Böyle bakar anlar aşağı yukarı bana atıyor, ona atıyor. Şey yapabilir varsayımı. Onun için ben 15 bin çok iddialı geldi ama Aziz Bey söylediğinde çok iddialı değil benim için. Aziz Bey söylüyorsa bir şey görüp söylüyordur. Bir de bu seçimde onu da Barış Göktürk geçen gün de biraz konuştuk. Hani Aziz Bey çok anketlere inanmıyormuş. Benim demiş 2018'de falan hani kazanacağımı söylediler olmadı. Biz diyor farklı bir strateji yürüttük. Yani bizim anketlerimizin şeyi çok doğruluk payı yüksek çıkacaktır.
0: Orada ne oldu? Ne oldu? Ya bu da olur mu ya Allah aşkına? Ne var ki bunda ya?
3: Basına sansür. Evet şu anda yapacağımız bir şey yok. Şekip Bey çekmeyin.
2: Bey çekmeyin demiş.
0: Tamam bu muhtemelen buradan gördüler. Ya da başka birkaç şeyin de var. Yani ne var ki abi bunda? Ben anlamadım yani.
2: Ha orada basın olup...
0: Yani ben başkanı açıklayacağım diyebilirsiniz Sayın Şekip Osroğlu. Siz zaten açıklayacaksınız. O zaman şöyle yapalım ya. Böyle bir dakika girip çıkalım. Ben yazayım. Ara ara.
3: Demek ki abi yeni o 9 bin kişi genç üyelerde Aziz Bey'e destek vermiş.
0: Ya böyle bir uygulama yok ama. Yani Sayın Başkan Şekip Bey bu kadarı da artık şey. Onu çekmeyin bunu çekin. O zaman kimse gitmez ki yani buraya. Yani alana girmesin gezmesin gazeteci arkadaşlar. Anlıyorum yoğunsunuz da. Ama yani en azından kamuoyunun beklediği bu seçimle ilgili buna da bu kadar engel olunmasına da karşıyım açıkçası. Ben bir konuşup geleyim mi? Çıkıp geleyim mi ben? Mert'le bir konuşayım ben. Telefonu.
3: Konuş.
2: Ama bir şey olduysa yani.
0: Bir girip çıkar ya. 30 saniye. Geri çek. Birisine bakıp çıkacaktım falan.
2: Sansür yedirmiş.
0: Yemeyiz.
2: Bir de onunla uğraşmayalım.
0: Yemeyiz.
3: Çektiğimiz bize etti bence zaten ya. Görüntü net. Yani şu anda stat'tan da ben biraz konuşuyorum insanlar. Orada görüntü ufak ufak oraya dönmüş yani. Hayırlısı olsun abi. Bundan sonra Aziz Yıldırım ve icraatlarını takibe geçeceğiz. Fenerbahçe Başkanı'nın arkasında herkes birleşecek. Bu kesin. Yani bu kimsenin şey hesabı yapmaması lazım. Biz kaybettik. Rövanş duygusu. Ben Fenerbahçe'deki benim en yıllar

0: Görüm en büyük hata, en büyük yanlış bu. Hep rövanş duygusu var. Yani o ona kaybetti. Dur bekleyeyim, bir ayağı bir tökezlesin de bir saldırayım. Hayır abi. Ya ben en azından kendi adıma söyleyeyim. Ben hiçbir zaman Aziz Yıldırım'ı desteklemedim ama Hakan Bey gibiyim. Kim ne savunuyorsa ben bir fazla savunacağım Aziz Bey. Çünkü abi Fenerbahçe'nin şampiyon olması lazım. Biz rövanş güdeceğiz diye senelerdir şampiyon olmuyor bu takım. Ama tabii işi Hakan Bey'in açıkladığı isimlerden dolayı da biraz zor.
1: Mert, soldaki
0: yani hep o beklenti olacak. Greenwood bekleyecek abi. İnsanlar.
2: Kaça kaç şu an yazar izleyicilerimiz var ama sandıklara göre net sayı söylememiz mümkün değil. Aziz Bey bayağı önde.
1: Bayağı önde. Ayıp şöyle. Şimdi en azından bilgi vermeye çalışıyoruz. Mert'ten rica ettim. Bir 30 saniye bir görelim ne oluyor. Sonra çekecek. Şimdi mesela 25. sandıklara gitti. Orada ne kadar görebiliyor bilemiyorum tabii ama. Şeyh Mosrol'da kusura bakmasın Sayın Başkan. Ben de bu sorumluluğu alıyorum. En azından burada bir detayı bir gösterelim. Burayı göremiyor tabii açıdan ötürü.
2: Zor.
1: Şimdi şöyle yani burada da biz bir şey görmek istedim. Hani burada da ne çıkıyor bu sol taraftaki?
2: Zor mu orayı
1: şey? Oraya yap abi, yok
0: oradaki
1: şey.
0: Oradaki insanlara soruyorum ben.
1: Alan yok ya.
0: Dolanan birkaç kişiye. Yani hemen hemen her sandıkta Aziz Bey önde. Diyor.
2: Şöyle ana sayfayı geziyorum mesela. Şu ana kadar herhangi bir kişinin Hakan Safi bu sandıkta önde yazdığını görmedim.
0: Yok yani.
1: Sıfır. Bütün sandıklarda.
0: Ya şimdi içeride de şu başlamış. Aziz Yıldırım'ı destekleyenler Ali Koç sizi gelsin sizi kurtarsın. Fenerbahçe kimseye muhtaç değildir diye bağırıyormuş. Hakan Safi tarafı bu sefer Nihat Özdemir aleyhine. Abi bunların hepsi Fenerbahçeli. Bak bağırdığınız adamların hepsi. Yani anlıyorum. Abi burada en önemli şey kendi adayını destekle ya. Aziz Yıldırım diye bağır. Büyük Başkan diye bağır. Alemin Kralı geliyor diye bağır. Yani bunlar olabilir. Çok da doğaldır. Sevineceksin zaten. Bir taraf destekledin. Bu olacak. Ama kutuplaşmaya gerek yok. Bence artık gerek yok. Tabii siz daha iyi bilirsiniz ama bence olmaması gerekiyor.
2: Ya dün burada yayında konuştuk. Bir taraf 8 senedir neredesin ulan diyor kulübün efsane başkanına. Hakan Bey'i destekleyen bütün konuşmacıları da tribünden bir şey yağıyor. Bir kadına şişe atılıyor. Ya pazartesi sabahı yani biraz sonra ya da pazartesi sabahı uyandığında iki desteklediğin aday senin tuttuğun takımın başkanı tabii olacak.
0: Canım. Ya yarın İnşallah ilk maç oynandığında, ikinci maç Fenerbahçe şampiyonluk potasına gider ya da şampiyon olduğunda hep beraber sen Aziz Yıldırım ya da neyse kim Hakan Safi diye bağıracaksın. Bu böyledir yani. Aynen. Ama bizde maalesef bu rövanş duygusu bitmiyor. Yani ben 2018'den beri görüyorum. Ali Koç seçimi kazandı. Abi Aziz Yıldırım'ı destekleyen benim bir arkadaşım var. O yıldan beri maça gelmiyor ya stada. Ya bu duygulardan biraz arınmak gerekiyor. Yani kendi adıma şöyle çok mutluyum. İlk kez desteklediğim birisi seçilmeyeceği için. Beni hep diyorlar sen destekledin hep savunuyorsun ölümüne. Şimdi gör bak seçilmeyeni nasıl savunuyorum. Şey desteklemedim abi benim için asıl olan makam. Fenerbahçe başkanlık makamı çok değerli benim için benim gözümde. Onu anlamıyor insanlar. İnşallah herkes anlar.
1: Bunlar. Şimdi Şekip Mosroğlu valla Sayın Başkan kusura bakmayın Mert'e de yazdım. Yani dedim en azından bir 30 saniyede olsa girsin çıksın. Yani Mert'e yazdım. Şekip Başkan yarın dinlerse izlerse de söyleriz. Önemli bir seçim. Herkes bu seçim bekliyor. Şurada en azından bir fikir edinmeye çalışıyoruz. Tabii ki siz açıklayacaksınız. Burada tabii hani bu seçimle ilgili
2: bu
1: şey de yok.
2: Sayılıyor. Mesela bu sandıkta beyaz önde.
1: Bu taraftaki şeyde evet daha mesela bu şimdi 3 kişi
2: yavaş soruyor. Yavaş davranıyor olabilir. Sarılar geldi.
1: Şimdi sarılar geldi. Böyle gezinse
2: demek
1: bile biraz.
2: O ya. Bence Aziz Bey buradan döndürmez. Biz genelde hakim olduğumuz 3-4 sandık ya orada Aziz Bey inanılmaz tabii, bir fark var.
1: Ya yani genelde o sandıklar dengelisi oluyor. Yani bir sandıktan çıkan sonuçlar diğerlerine diğerler hakkında fikir veriyor.
0: Gibi geride olduğumuz hiçbir sandık yok demiş.
1: Tabii.
0: Orada dolanırlarken. Ya bu da o zaman ciddi bir fark demek bu arada.
1: Çok ciddi fark gelir.
0: Yani şöyle düşünelim abi 45 sandık var Aydın. Her sandıkta 100 oy geride olsan 4500 fark yapar.
1: Doğru.
0: Yani ki daha fazla da çıkabilir bu. Tabii enteresan bir seçim sonucu olacak. Hayırlısı olsun.
1: Bu ilginç. Yani bu seçim ben yani diğerlerine göre biraz daha değişik olacak da o kesin. Ama demek ki Aziz Yıldırım tarafının yorumu da yanlış bir yorummuş. 20 bin üstü olursa Hakan Safi'ye yarar noktası şimdi bakıldığında
2: genel
1: demek ki
2: oydu.
1: Demek ki
0: ezber bozan
1: demek bir durum.
0: Bu ezber bozdu bugün.
1: Şunu söyleyeyim ben. Hatta bugün kimle konuşuyorduk kongre alanında? İlhan Uzundurukan beni aradı. Ya da İbo abiyle mi konuştuk? Neyse. Birisine söyledim. Yani bence iki tarafta kongre üyelerini tanımıyor. Tamam, çok sayıda insan var. Ama yüzlerden, gelenlerden, gidenlerden 3 aşağı 5 yukarı böyle bir yorum yapabilirsin. Bak iki tarafta da söyleyeyim açık açık. Yani Aziz Yıldırım tarafında 27 bine falan vurunca ben Ali abi, ne Ali abinin soy ismi neydi Murat abi?
0: Ali Sertkaya.
1: Ali Sertkaya oradaydı. O demir parmaklıklar arkasında Ali Sertkaya ile konuştuk. O giremiyor, ben de o tarafa gidemiyorum. Ondan sonra ne diyorsun dedim. Vallahi bu kadar beklemiyorduk dedi. Dolayısıyla seçimin dengeleri bence değişiyor. Evet. Değişti demişti. Şey tarafı aynı yorumu yapıyordu aslında. Onlar tersi yönde. Hakan onlar Safi tersi. Tarafı hani
0: onlar
1: biz
0: katılım arttıkça gözlerini
1: katılım çekiyordu. Arttıkça biz daha da öne çıkabiliriz noktasındaydılar. Bu şu sonucu da çıkarıyor o zaman. Doğru mu? Bunu biraz tartışalım. Tabii henüz bir şey bitmiş değil ama iki tarafında kongre yorumu 2-3 yıl önceki kongre tavrına göre, yani bugünün koşullarına göre bu değerlendirmenin yapılmadığını görüyoruz. Bu değerlendirmeyi yapacak olanlar da şeyler. Önce kendileri. Yani
2: bu seçim şunu
1: siyasetin
2: gösterir.
1: İçinde olan mesela olanlar.
2: Seneye bu kadar net hesaplar yapamazsın. Negatif bir durumda Allah korusun.
1: Tabii.
2: Her maçı şampiyon olamadı. Bir seçim daha. Zaten Aziz Bey
1: başlıyor. Yok, seneye olabilir biliyor musun olacağını?
2: Yok, seneye artık daha şey olursun. Bilirsin ki yok o yaş grubu şunu destekliyor. Tabii. Bu yaş grubunu destekliyor.
0: Tabii, benim seneden olabilir. Beklentim inşallah Aziz Bey'le çok başarılı olur Fenerbahçe bu sene. Aziz Bey bir 3 sene daha devam eder. Zaten 5 yıllık planlama yapıyoruz dedi.
2: Sayın Özgür Peker değil mi? 5 yıllık dedi.
0: Yani 5 yıllık dedi. Aziz Bey de kürsüde. Yani sonuçta abi verdiği bazı sözlerin yani yerine gelmesi, işte arsalar katılacak, tekrardan yapılacak. Bu bir süre. Bir sene de olacak işler değil. Hem bu sene şampiyon olunsun hem de Fenerbahçeliler gerçekten şu sandık, kongre yani çok yoruldu insanlar. Devamlı bir sandığa gidiyoruz. Devamlı sandığa gidiyoruz. Şimdi deniyor ki bir tane tüzük tadil, af çıkarılacak. Yani af çıkması için tüzük kongresi yapılması. Yani bir daha kongreye gidecek Fenerbahçe. Yani insanlar yoruldu, bıkkınlık geldi. O yüzden inşallah çok başarılı olurlar. Zaten söyledim, ben bugün de her konuştum. Ne görüyorsun? Dedim hangisi oluyorsa olsun Fenerbahçe şampiyon olsun. Nasıl olacaksa da öyle olsun. Yani ruhla mı oluyor, yıldızla mı oluyor, sağ dışında mı oluyor, içinde mi oluyor yani. Şampiyon olsun sadece. Benim tek istediğim ve beklediğim o. Zaten olamadığı takdirde Aziz Bey'in aldığı en büyük risk bence buydu. Seçildim ve olamadığın zaman sana diyecek ki insanlar sözünü tutmadın bize verdiğin. Çünkü Aziz Bey'in bütün hem kendisi hem yöneticileri şöyle diyor. Biz şampiyonluk için mücadele edeceğiz demiyor. Biz şampiyon olacağız dediler. Nasıl yapacağımızı da göreceksiniz dediler. Onun için aslında çok büyük riske girdiler şu anda.
2: Artı bir yandan da daha farklı bir tarafı var bence Aziz Bey için. Dün Şansal abiyle konuşuyorduk burada. Bu 13 sene üstüne Aziz Bey şampiyon yaparsa
1: bambaşka.
2: Yani herhalde efsane. Zaten bence efsane başkan kulübün çok, hep bunu tabii konuşuyoruz. Yani 20 yıllık başkanı daha net bir tescil olamaz herhalde. Hani düşünsene, 13 yıl.
1: Çok ilginç bir hikaye olur bir taraftan.
2: Acayip bir hikaye.
1: Yani çok ilginç bir hikaye acayip olur. Bir hikaye.
0: Ya her anlamda zaten hikaye iyi de olsa hikaye güzel çıkacak
1: tabii,
0: sonu.
1: Tabii.
0: Yani Allah korusun kötü de bitse. Hiç istemediğim bir senaryo bu benim. O da hikayenin çok kötü bitmesi anlamına gelir.
2: Şey de enteresan. Sayın Aykut Kocaman açıklandı. Aykut Hoca şampiyon oldu.
0: Ha ben bu arada biliyorsun benim her zaman nasıl, söylediğim bir şey var.
2: Şimdi Aziz Bey için efsaneliği tescil ettirmek dedim tabii ya. Evet. Bir de Sayın Aykut Kocaman yönetiminde takımın şampiyon olduğunu düşün.
1: Ben bu soruyu kime sordum biliyor musun?
2: Kime?
1: Serdar Çelikli'ye sordum. Geçen konuştum. Dedim ki Aziz Yıldırım geldi. Aykut Kocaman da geldi. Bir de şampiyon oldu. Ne olacak dedim.
0: Bu zaten en hayal edilen senaryo.
2: Acayip bir şey olur.
1: İşte, bu arada şimdi ben hala Mert'ten bir rica ettim.
0: Aykut Kocaman işine hala sen bir şer koy kenarına da.
1: Hayır, kesin olacak diye söylemiyorum. Yani hoca, çok
0: ya da şöyle olur. Yani hoca ilk turda bir reddeder. Sonra ikna edilebilir. Hocanın bugün çünkü açıklamasını gördüm çok kırgın. Zaten ben tahmin ediyordum kırgın olacağını da.
1: Gördüğüm kadarıyla aynı standartta şekilde devam ediyor. İzleyenlerimiz kusurumuza bakmasın. Yani bizlik bir şey yok. Orada uyarı yaptılar. Ben de ara ara yani oradaki kameraman arkadaşım Mert'e yazıyorum. O da şöyle bir giriyor 30 saniye duruyor 15 saniye genelden geliyor. Bugün bu kadarını yapabiliyoruz. Ama seçimlerle ilgili bize bir fikir verdi.
0: Birisi Saran yazmış oy pusulası. Mesela geçer soy. Abi o günü harcadığın vakte yazık, o sıcakta oraya geldiğine yazık, her şeyine yazık ya.
1: Saadettin Saran olabilir mi acaba?
0: Ha? Ne? Ya saçma. Orada bir tane sandık, 30. sandıkta 81'e 40 Aziz Yıldırım çıkmış.
1: Kaç abi?
0: 81'e 40. Hı. Yarı yarıya gibi, çok ciddi fark. Hepsi böyle giderse mesela. Orada bir tane...
1: Kaç abi?
0: 81'e 40. Hı. Yarı yarıya gibi, çok ciddi fark. Hepsi böyle giderse mesela acayip bir yere gider iş.
1: Ama biraz onu gösteriyordu biz abi. Ne dersin?
0: Belki de o bizim sandık olabilir işte. O 81'e 40
1: çok
0: olan.
1: Çok fena değil.
0: İlk çektiğimiz sandık olabilir.
1: Ama orada ilginç oldu. İlk 5-6 pusula şeyden geldi. Hakan Safi'den geldi.

0: Değil mi? Biz orada öyle saydık. Beyaz geldi, sonra şeye döndü. Sarıya döndü.
1: Bu seçim sonuçları böyle olduğuna göre Vedat Muriç ve Jirasi de hayırlı olsun Fenerbahçe'ye diyebiliriz.
2: Vedat hatta. Kesin.
1: Bence Jirasi de kesin. Ben bugün konuştuğum Aziz Yıldırım tarafı kesin.
2: Jirasi kesin mi?
0: Bu arada arkadaşlar, Fenerbahçe televizyonunun ürettiği logosuz yayın kaydını da ben size iletiyorum.
1: Ne oldu ki? Ne o?
0: Doğrudan stadının içerisini vesaire gösteriyor. İhtiyaç durumunda ara ara oraya da dönebilirsiniz. Bu arada oradaki arkadaşlarımız demişler. Hakan Safi'nin, yani Hakan Safi destekçileri bazıları tribünden ayrılmışlar.
1: Evet, ayrılmaya başlamışlar. Normal. Yani abi saat baksana oraya ya, bayağı karardı. Saat geç oldu, şimdi biz kapalı bir yerde olduğumuz için anlayamıyoruz.
0: Tabii.
1: Günlük güneşlikken girdik yayına.
0: Saat 21.
1: 21 abi.
0: Evet, 12 dakika var. 20.48.
1: Neyse, bu maratonda bitiyor çok şükür, hayırlısıyla.
0: Peki buyurun, biraz bu tabloyu değerlendirelim. Oğuzcan, ne diyorsun? Yani şöyle söyleyeyim sana. Bu seçimde bu vaatleri veren Hakan Safi değil de daha bilinen, yani 5-10 yıllık bir Fenerbahçeli olsaydı, Fenerbahçe'ye başkanlığını hazırlanın falan, sonuç böyle olur muydu sence? Ya da Hakan Safi'nin çok para vurgusu biraz değil, bayağı ters tepmiş
2: görünüyor. Çok vardı. Para, sadece paradan ibaretti. İkincisi, mesela benim üzerinde çok durduğum bir konuydu. Şimdi Aziz Bey neredeyse hiç agresiflik göstermedi. Birlik beraberlik dedi. Sayın Hakan Safi'nin bazı açıklamaları, bay bay diyeceğiz, bay bay. O taraf, işte Mbappe bile diyemiyor.
0: Yani tarzı aslında
2: şeyler, üslup bayağı eleştiri konusu oldu.
0: Biz bunu Murat abiyle çok konuştuk, birkaç yayında konuştuk. Sen de anladığım kadarıyla aynı görüştesin. Evet. Hakan Safi'nin Aziz Yıldırım'a ağır söz söylemesi ona oy kazandırmaz. Hakan Safi'ye oy kazandıracak şey vaatleri, oyuncu, hoca olur. Bu aksine onda tepki yaratır diye düşünüyordum. Sen de aynı görüşürsün.
2: %100 aynısı. Yani şöyle.
0: O ayıp oldu bu arada. İlk, o Mbappe meselesi
2: ilk bence. İlk bay baydan beri, onu söyleyeli bir 2-3 hafta oldu. Düzenli olarak dedim ki Hakan Bey'in iletişim stratejisinin son 2 haftadır bu kadar agresifleşmesi çok hayır alamet değil.
1: 44, yani 44 ne oldu sandık? 406 Aziz Yıldırım, 255 Hakan Safi.
0: 150.
2: Bayağı fark var.
0: Bayağı fark var.
2: Bu iletişim stratejisi bayağı antipatik duruyor. Yani. Çünkü karşında bir, senden 20 yaş büyük bir efsane başkan var. İkincisi, yani bu kulübün 20 senesinde bayağı hizmet vermiş bir adam var. Yani bu üslupla davranmak çok mantıklı değil. O zaman seninle ilgili eleştiri şöyle oluyor. Sadece işte paradan ibaret.
0: KC'de özür dilerim. KC'de diyebiliriz arkadaşlar. Aziz Yıldırım önde diyebiliriz.
1: Abi bence resmi olmayan sonuçlara göre Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin yeni başkanı.
0: Ya buradan dönmez bu işte. Çok
1: yani dönmez mümkün.
0: Ama yani çok erken yani. Oy sayımı
1: abi
0: başladı.
1: Abi bu biliyorsun belediye seçimlerinde, genel seçimlerde
2: yok,
1: de böyle.
2: Yok, bu imkansız.
1: Settin Saran seçimi nasıl kazandı? Abi tamamen düşük teste giderek, hiç rakiple ilgili tek kelime söylemeyerek, hatta bunun için de eleştirilerek, ya kardeşim hiçbir şey söylemiyorsun, bu kadar mı memnunsun, niye aday oldun o zaman gibi. Ona rağmen hep söylüyorum, belki kendi yönetim kurulundaki bazı kişilerin bile kazanmaya inanmadığı, ya az farklı bile kaybetsek bizim için artı olur, bir sonraki kongrede kazanırız dediği ortamda seçim kazandı. Yani Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe camiası diyeyim daha doğrusu, taraftar ayrı bir şey. Fenerbahçe camiası istemiyor abi. İç tartışma, iki adayın birbirini kötülemesi. Ya bu kazandırmıyor Fenerbahçe'de. Çünkü bunu zamanında 2018'de Aziz Bey yaptı. Özellikle yaptığı bazı toplantılar Ali Bey için çok ağır şeyler söyledi.
0: Sert, çok sert kongreydi o ya.
1: Çok sert bir de Ali.
0: Onun gibisi bir daha gelmedi yani o kongre.
1: O kapalı kapılar ardından ses kayıtları çıktı falan filan. Çok ağır hani hakikaten durumlar oluştu. Ve bu kaybettirdi. Onun için Fenerbahçe gerçekten camiası biraz sükunet istiyor. Artık sürekli kongre yapmamak istiyor. Bir başkanının birkaç sene daha devam etmesini istiyor. Ama ters taraftan da diyordu. Ya bıktık iki başkan adayından Aziz Yıldırım, Ali Koç, yine Aziz Yıldırım'a döndün. Demek ki Fenerbahçe'de artık yeni isimler tekrardan bir süre başkanlık hayal etmeyebilirler. Yani bundan sonraki aday kim olur? İşler kötü giderse açık ve net söyleyeyim ben, Ali Koç olur. Ali Koç bugünü
2: önümüzdeki yıl
1: bir yere yazar. Eğer bu yönetim, bak bir daha Allah korusun başarısız olursa, tamam Ali Koç çok farklı hazırlanır seçime. Kötü giderse, ben iyi, bir daha söyleyeyim, iyi olursa ve iyi olması benim hayattaki en büyük temennim. Aziz Bey inşallah ekibiyle beraber 4 sene daha 3 sene daha 1 artı 3 şeklinde devam etsin. Sonrası Allah kerim.
0: Bu arada 44 bin izlenimiz bizimle birlikte. Yayınımızı beğenir ve abone olursanız seviniriz. Ben

0: Özellikle bu çok artıştan sonra yani 20 bini 27 bine vurduktan sonra daha kafa kafaya herkes gibi ben de bir seçim bekliyordum. Ama
1: Ama ilk dediğine geldik.
0: çok erken. Aynen. Sürpriz
1: Sürpriz olur
0: mevzusu.
1: demişti aynen.
0: Abi sürpriz de ama ben oradaki şeye göre yani 20 bin civarındaki bir seçimde Aziz Yıldırım'ın kaybetmesini sürpriz olarak görüyordum. Bunun sebebi de aldığım oradaki değerlendirmelere ve edindiğim bilgilere göre böyle bir değerlendirme yapmıştım. Ama 27 bin olunca Ali Koç'la dünkü fotoğraf ya acaba o blok olarak Hakan Safi'ye mi geliyor? Bu arada bence bir şey daha ortaya çıktı. Bu blok oy meselesinin de bir gerçekliği olmadığı Ali Koç'un eğer bir blok oyu varsa da etki edemediği ortaya çıktı.
1: Aziz Bey için ama gerçek değil mi?
0: Yok şöyle Aziz Bey için 10 bin var ama hani Ali Koç'un bir 12 bini vardı ya blok olarak
1: Ha.
0: bahsedilen. Bu 12 binin blok şekilde gelip bir oy vermediği sonucu bence ortaya çıktı. Yani birçok yönüyle bu seçim
1: Yüzde yüz.
0: okunabilir. Detaylı şekilde okunabilir.
1: Yüzde yüz.
0: Ha düne sorarsan ben dün bütün gün oradaydım. Dünkü manzaraya bakarsan olacaksın. Dün zaten seçimin kazananı şeydi. Aziz Yıldırım'dı. Ama dünkü manzaraya bakarak söylüyorum. Yani tribünde 5000 insan var. Konuşmalar var. Aziz Yıldırım sakin bir konuşma yaptı. Bütün o şeye de gelmedi aslında. Hakan Safi tarafının onu biraz ne derler? Kışkırtmaya yönelik, Aziz Yıldırım'ı kışkırtmaya yönelik tavırları vardı. Aziz Yıldırım oraya hiç gelmedi, değinmedi.
1: Evet.
0: Sakin geçti. Oraya bakarsan öyle. Ama öğlen 13.30'daki manzaradan 13.30 ile 17 arasında 16-17 bin insan geldi oy kullanmaya.
1: Tahmin
0: Açık
1: etme
0: bak bu
1: imkansız.
0: çok net söylüyorum. Aziz Yıldırım tarafında bu tedirgin etti. Hatta beni arayan birkaç kişiye de söyledim ben. Ne oluyor diye. Dedim ki vallahi bu kadar çok yoğun katılım olunca kafalarda soru işareti oldu. Şunu söyleyeyim ama. Murat abi hep aynı mı gidiyor
1: Toplam
0: sandıklar?
1: oylar geldi şu ana kadar olan. 1219'a 705.
2: Evet. Yani
0: Aslında
2: beklediğimiz
0: şey düşük. Burada mesela şu bizim gördüğümüz
1: daha çok
0: sayıma
1: istedik.
0: göre daha çok Hakan
1: Aynen.
0: Aziz Yıldırım daha az almış görünüyor ama birazdan işte bir sonuçlar gelecek. Şimdi şeyi söyleyeceğim. Bu tabloyu veya bu şu gördüğümüz en azından Murat abi sen birkaç tane sayı verdiğimizde iki katı
2: Evet.
0: değil mi?
2: Evet. Yani iki
0: Bence
2: sandık
0: kim
2: öyleydi ama.
0: ne yani Hakan Safi kesin beklemiyor. Doğal olarak iki kat fark yemeyi. Aziz Yıldırım da bence bu kadar 27 bini gördükten sonra bence bunu beklemiyordu.
1: İki tarafı
0: Kendi
1: da
0: ekibi de evet.
1: geçerli tabii canım.
0: Kendi ekibi de bunu beklemiyordu.
1: %100 öyle. Burada da şeyi anlıyoruz yani bu arada. Güvendiği seçim stratejisi Sayın Aziz Yıldırım'ın artı yazdı.
2: Evet.
1: Demek ki bizim ya Aziz Başkan şunu yapsaydı çok çok rahat kazanırdı dediğimiz şey yapsa herhalde 80'e 20
2: Ya
1: falan
2: Aziz
1: olacak.
2: Yıldırım demek ki Aziz Yıldırım aslında Saadettin Sarı'nın gibi bir seçim stratejisi yürüttü. Vitesi hiç arttırmadı.
0: Şimdi şu ana kadar anlık oy sayısı ya geliyor bazı bile işte 1219
2: İşte
0: Aziz
2: ekranda var.
0: Yıldırım,
2: Onlar geliyor.
0: 705 Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın iletişim grubu tarafından çeşitli bilgilendirmeler yapılıyor. Onu da söyleyeyim.
2: Yine bir sandık. 29 numaralı sandıkta 371'e 214 çıkmış orası da.
1: Erhan Bey benim çok üzgün olduğumu yazmış da ben bu seçimde kesin bir tarafım olmadığını çok net söylemiştim. Çünkü ben Fenerbahçe başkanlığına çok uzun senelerdir Mehmet Ali Aydınlar'ı yakıştıran biriyim.
2: Abi bu arada taraf olsan niye üzüleceksin? Zaten ne oldu? Bitti. Ben hep...
1: Aksine ben Aziz Bey ve Hakan Bey'in vaatlerini yayınlarda ortak konuştuğum için artık bir renk ver, tarafsızlık olmaz yok. Hakan Bey'in vaatleri bana daha uygundu saha içi olduğu için. Ama yani senelerdir diyorum. 2 haftadır naçizane sanki böyle ders vermeye çalışıyormuş gibi oluyor. Az önce de belirttim, dün yayında da belirttim, ondan önceki gün kendi yayında da belirttim. Küfür etmeyin birbirinize,
2: Tabii canım
1: sallamayı,
2: ya.
1: pazartesi günü kulübü tutmayı mı bırakacaksınız sevmediğiniz aday yüzünden?
2: Bu arada Aziz Bey şu anda statta da hala aynı tavrını sergiliyormuş. Hakan Safa
1: Bağırmayın
2: aleyhine
1: diyormuş.
2: yapılan tezahüratları kesmiş önünü.
1: Evet.
2: Yani diyor ki bana bağırın bağıracaksınız. Kendi zaferinizi kutlayın yani.
0: O
2: Anlamış
0: da
2: mıydın?
0: samimiyettir işte. Çünkü
2: Neden
0: dün
2: biliyor musun?
0: şey olduğunda çıkıştı. Birlik beraberlik dedi. Kimseyi üzmeyeceğiz dedi.
2: Ya
0: Şimdi
2: ne, şunu da yapalım.
0: iyi bir tavır, kaliteli bir
2: Ya,
0: tavır yani.
2: o, ya bak Fenerbahçe kimseyi kaybetmesin. Bak hep aynı şeyi söylemeye devam edeceğim ya. Ya bunların hepsi önemli. Bir daha bu şu anda tek üzülen kimdir biliyor musun kardeşim? Benim nezdimde. Ben Fenerbahçeliyim. Bana kim olursa olsun hiçbirinden benim 1 liralık maddi beklentim yok, menfaatim yok, hiçbir şeyim yok. İstiyordum Hakan Safi'nin kazanmasını. Ben de olacağın gibi daha çok inanıyordum. Yani yıldızlar. Ben artık işin daha yıldızlarla çözülebileceğini, Fenerbahçe'nin en güçlü kadro olmasını istediğim için söylüyordum. Ama şunu da söyledim, hep söylemeye devam edeceğim. Benim için seçim bugün 17'de bitti, sandıklar kapandığında. Artık benim bir tarafım var, Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin başarılı olması. Fenerbahçe zaten başarısız olursa, bunu da göstermiştir ki Fenerbahçe başarısız başkan artık gönderen bir kulüp oldu.
0: Tabii tabii.
2: Bu iki kere iki dört. Belki bir dönem olmadı ama Fenerbahçe artık ki zaten şu anda seçilen, yani seçilmedi ama resmi olarak. Sayın Aziz Yıldırım da şunu diyor. Ben bu sene bir senelik geliyorum. Aslında onun bir senelik geliyorum. Bunun da alt metni şu. Şampiyon yaparsam kalırım. Yoksa zaten bir senelik geliyorum. Yapmasam gideceğim zaten.
0: Şimdi bazı sandıklar bitmiş. Torbaya konmuş. Oylar kondu. Çuvallara az kondu. Kapandı. Şeye veriliyor. Divan başkanına veriliyor. Şekmoz oldu.
2: Bunları biz falan bir yere geçen sene bir kitli bir yere koymuşlardı. Bir şeyler olmuş. O niye olmuştu? Ertesi bir daha sayılmıştı. Heh, hatırladım.
0: Geçen sene
2: gibi. Geçen sene bir şey oldu. Bir yere kaldırdılar stafı. Güvenli bir yere, kameralı. Ertesi gün bir daha saydılar.
0: Ya böyle bir oy farkı olunca hani ne olur ne olmaz ya, belki evet, ufak tefek şeyler gitti, itirazlar gitti ama sen de söylemiştin yani Ali Koç hiç itiraz etmedi. Yani gidip de ikinci bir şey yapmamışlardı, itiraz da bulunmamışlardı.
2: Ha burada kim, onu diyorum, kim üzülür Mustafa abi? Bu işleri, destek işini maddi menfaat karşılığı yapanlar üzülür. Çünkü artık o an itibariyle o menfaatleri kesilecek.
3: Çizelge ve tutanakları çuvala koymayın. Çizelge ve tutanakları çuvala koymayın.
0: Özellikle de vurgula istedim zaten.
2: Yani. Tamam mı? Ben bir söylüyorum. Bizim kimseden, benim kanalların sahibi belli. Ki benim ya bu kanal daha az Yıldırım'a yakın bir kanal gibi görünüyor insanlar dışından. Benim mutluyum zaten. Onun için değil. Ben Fenerbahçe için mutluyum. Şu gerilim bitti. Ha bundan sonra ne olacak? Bakacağız abi. Transferler yapılacak. Zaman zaman aklımıza yatmayan olursa eleştireceğiz. Burada şimdi Jirasi, bak şu olursa bana, herkes ya bana derken bu tip insanlara kızın. Jirasi'yi eleştiren birisini görürsen ona kızın. Çünkü adam iyi oyuncu. Anladın mı? Vedat Muriç, biz burada Ocak'ta söylüyorduk Oğulcan'la. Ya Vedat Muriç olmaz mı acaba? Gelse şampiyon yapar falan diyor. Bize buradan süper chat atıyorlardı. Ya bir sizin de şeyiniz Vedat Muriç mi diye.
0: Bir de şöyle
2: vizyonunuz.
0: Biraz aslında artık bu saatten sonra ya bu seçim sonucu değişmez de Aziz Yıldırım geliyor. Şimdi biraz Aziz Yıldırım'ı alacağı kararlar konusunda biraz rahat bırakmak gerekmez mi?
2: Abi şimdi bir defa ben sorayım, ilk verecek.
0: Yani şu açıdan mutlaka o karar verecek de abi, seçildiyse biraz da onu niye aldın? Bu aynı şekilde Hakan Safi için de geçerli. Sonuçlara sonra, toplam değerlendirmeye sonra bakmak lazım. Yoksa öteki türlü sürekli bir aleyhe kamuoyu oluşturmak ya da lehe kamuoyu oluşturmanın bir faydası yok.
2: Destekliyorum Aziz Bey, genel laf çıkaracak.
3: Çuvalları teslim eden arkadaşlar yani yerlerinde kalsınlar, hep birlikte geçeceğiz.
0: Burak abi bir saniye özür dilerim. Hadi tamam, devam edebilirsin.
2: Yani Fenerbahçe'de belli terör örgütü üyeliği vesaire olmadığı sürece ya da Fenerbahçe'nin mevcut başkan, yaşayan yaşamayan başkanların hakaret küfür olmadığı sürece bence herkes affedilsin zaten. Yani tweet attın, ihraç ettim, bilmem ne yaptın, seni de ettim, seni de attım, onların bitmesi lazım. Camianın Aziz Bey'in dediği barışmayı, kendi iç barışmasını, iç barışını sağlaması lazım. Ve bence bir an önce Sayın Aziz Yıldırım'ın, ki doğrusunu kendisi biliyordu zaten, bir an önce teknik direktörün açıklaması lazım.
1: Bugün
0: bir hafta dedi zaten. Sayın, hemen toplanacağız, açıklayacağız dedi.
1: Özgür Peker miydi?
2: Özgür Peker.
1: Sayın Özgür Peker'in bugünkü açıklamasında 21 Haziran'a kadar hoca işini çözeceğiz dedi.
0: Tabii tabii.
2: İki hafta yani.
1: Şöyle, ama bence çok uzun bir süre, çünkü zaten galiba 21'i sağlık kontrolü başlıyor.
0: Şöyle
1: oraya şey vermesi normal, takvim vermesi normal, ama ben herhalde bir hafta içerisinde mazbut aldıktan sonra
0: Aziz Yıldırım,
1: bu iş biter gibi. Aziz ben bu Yıldırım'ın, hafta hiç bekliyorum hocayı.
0: Aziz Yıldırım'ın bir röportajında yakın, yani bu İşte birçok yere çıktı biliyorsun. Birinde dedi ki Aziz Yıldırım, geleceğiz hemen, zaten görüştüklerimiz var, kararı hemen vereceğiz. Bir hafta içerisinde hocayı açıklayacağız dedi.
1: Olması gereken bu olur. Bir de bu birleşme çağrısı somut bir şey kazanırsa, Sayın Aziz Yıldırım düşünür mü bilmiyorum ama dün düşünmediğini söylemiş olsa da, en azından Greenwood ve Hakan işine
2: yani
1: yüklenilse hiç fena olmaz.
2: Ya hiç fena olmaz. Bence. Eğer Fenerbahçe'nin aldığı bir imza varsa onlardan. Yani demek ki bu adamlar ne? İmzanın bir geçerli olup olmaması önemli değil. Bu adamlar Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etmişler.
1: Kabul etmiş, aynen.
2: Tamam abi, gidersiniz. Ya tabii Aziz Bey'in planlamasını bilmiyorum. Yani ben gidip Greenwood, ben kanat oyuncusuna 50 milyon euro vermem de diyebilir.
1: Diyebilir. Luis Suarez'i istememesine ben de
2: ya bu arada 80 değil.
1: Mutlu olur, saygı duyarım.
2: Yok zaten onu net söyleyelim abi yayını. Fenerbahçe'nin santrforları belli Aziz Bey'in.
1: Hakan ve Greenwood.
2: Ya Aziz Bey'in ben planlamasını da söyleyeyim. İlk etapta yani net sağ bek, sol bek, stoper, 2 santifor, 5 diyor zaten ya, 4-5, 5 bu. Sonra diyor gidenlerin yerine göre bakacağız diyor. Zaten şimdi Fenerbahçe'nin kimse bir orta salmasını beklemiyor, orta sahası kalabalık zaten.
1: Evet.
2: Kaleci almasını da beklemiyor ya, gün için. Ya, şu an için.
1: Ederson'un kalmasını istediğini belirtiyor ama Ederson gitmek
2: istiyor. Değerini de düşürmek istemediğini düşünüyorum Ederson.
1: Hmm.
2: Hani sonuçta kötü mal daha zor, evet, satılır ya
1: yani,
2: ticarette. Ben başkanın çünkü gizliden gizliye kaleci operasyonda yaptıklarını duyuyorum. Yani bir var kaleci olduğunu. Yani, ama şu

0: Olabilir.
1: İlk öncelik değil.
2: Ha Ederson ben kalıyorum derse. Livakovic de ben kalıyorum derse. Zaten abi 5 kalecim var. 3'ü Dünya Kupası'ndalar şu an.
0: Aynen öyle.
2: Hani öncelik Aziz ve Sabit.
3: Ya Mert nereye gidiyorsun Allah aşkına ya? Nereye gidiyorsun Mert?
2: Orayı çekiyor işte şeyi. Kızıyorlar abi. Zaten karanlık artık.
3: Abi bitti artık seçim. Neyi kızıyorsun? Direkt şeyleri.
2: Zaten bence bir şey de gözükmüyor artık.
0: Açılan sandık
3: burada bir şey yok 5, çünkü.
0: 1507'ye 997 deniyor.
3: Açılan sandık 5.
0: Açılan sandık başkası da açılan sandık 7. 1818 Sayın Aziz Yıldırım, 1163 Sayın Hakan Safi.
2: Yani demek 2000-3000 oy fark olacak sonunda. Belki biraz daha fazla.
3: Biraz daha fazla olabilir.
0: ETS Spor kaynaklı bir habere göre Sayın Hakan Safi seçimi takip ettiği hocasından ayrılmış.
3: Çok erken ya.
2: Abi erken değil aslında bizim gibi düşün Aydın. Adam diyor ki bundan sonra kapanmaz. Biz nasıl burada diyoruz kapanmaz? Zaten Sayın Barış Göktürk de ezici bir farkla kazandık seçimi demiş. Açıklama yapılmış.
3: Yani söyle mi?
2: Sağın içindeymiş şu anda Aziz Yıldırım'ın ekibi. Yani sağ içinde
3: artık kalabilirsin yani.
2: Bir şey söylenmiş. Bu arada Barış Göktürk de bence Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanmasına çok etkili oldu. Onu da söylemek lazım. Yani her hemen hemen Aziz Yıldırım'ın çıkmadığı tüm programlara katıldı. Çok taze, temiz bir Türkçeyle her şeyi anlattı. Bence iddialı da bir yönetici. Çünkü bence şöyle bir planlaması var ki çok haklıdır. Biz gelelim Aziz Başkan'la başarılı olalım. Ondan sonraki başkan da ben olayım.
0: Hmm.
2: Yani niye? Ki ben Sayın Barış Göktürk ilk aday olduğunda bu konuda eleştirmiştim. Bence Fenerbahçe başkan olacak kişilerin muhakkak önemli bir görevde bulunması lazım. Futbol aşe etmez demiştim. O zaman bana Murat Tayan o zaman Barış Göktürk'ün iletişimini yürütüyordu. Niye abi? Ali Şen'le Faruk şey öyle değil demişti. Şükrü Saracoğlu galiba. Dedim olabilir. Yani iki örnek var. Buradan Barış Göktürk de işleri giderse güçlenerek bir başkan aday olur. Yani iyi bir Fenerbahçe'nin muhtemelen ben futbolun başına geleceğini düşünüyorum Barış Bey'in. Yani futbolun başında iyi bir süreç geçirirse bu kulüpte futbolun başında iyi süreç geçiren herkes başkan oldu bu kulübe. İyi evet. Ya da kötü. Yani benim gördüğüm babam, Aziz Bey, Saadettin Saran bunların hepsi futbol şube sorumlusuydu. Barış Göktürk de bence onu hedefliyordur. Basketbol Ömer Onan'a verilecek. Bence işin nehli. Ömer'i çok severim. Çok iyi Fenerbahçeli.
3: Ömer Onan yönetici mi oluyor yoksa?
2: Yok futbol aşağıya girip futbol basketbolu yönetecek. Özel bir Fenerbahçelidir Ömer Onan, onu söyleyeyim. Çok eskiden beri tanırım. İyi bir Fenerbahçelidir. Diğer branşlara da şunu söylüyorlar çünkü. Biz 100. yılımızda olduğu gibi 120. yılda da tüm branşlarda şampiyonluk hedefliyoruz. Yani dolayısıyla bir bütçe küçülmesi vesaire yok. Belki de Sayın Başkan diyecek ki Hakan Safi'ye gel sana bir tane şubeyi verelim. Al basketbolu al mesela Fenerbahçe Safiport yapalım. Belki de diyecektir çünkü dedi isteyen varsa gelsin ben kolaylık sağlayacağım dedi. Basketbol için, voleybol için.
3: Bu arada gördüğüm kadarıyla aynı dengede gidiyor değil mi? Yanlış görmüyorsam.
2: Abi zaten şöyle.
3: Bu arada hani beyazı şu an şu saatte fark etmek biraz daha zor olduğu için sarılar direkt yaldızlı sarı gibi abi zaten. Bak, önüne görüyorsun.
2: Bana bir yerden gelen 2189'da 1329.
3: 150 demiştin zaten. Yani sandıklarda her birinde hemen hemen %50'lik bir şey var, fark var. 3 aşağı 5 yukarı o şekilde seçimin devam ettiğini söyleyeyim. Yani toplamda bakarsak 27 bin oy kullanıldı. 18 bine öyle mi çıkar? 18 bine 9 bin falan mı?
2: O civarda bir
3: şey. O civarda öyle görünüyor. Ama şey açısından da aslında bakıldığında da tabii çok ciddi bir oy kullanıldı. 27 bin oy kullanıldı. Hakan Safi ilk başkan olduğu seçimde 10 bine yakın görüntü o en azından. 10 bine yakın bir oy almış olacak.
2: Önemli o şimdi sıfır yani diyorum kilometresi çok düşük bir başkan adayı. Evet. Ya benim hatırlıyorum geçmiş dönemleri hatırlamaya çalışıyorum. Hiç böyle bir aday oldu mu Fenerbahçe'de başkan adayı? Aklıma gelmiyor. Yani şimdi düşünüyorum Mehmet Ali Aydınlar oldu bir zaman. Sonra Ali Koç Aziz Bey'in karşısına çıktı. Sonra Saadettin Saran öyle veya böyle Fenerbahçe'de futbol şubesi.
3: Ama köklü isimler Fenerbahçe ile tamam. Adı anılan tabii. Çok konuşulan isimler.
2: Böyle bir aday yani. Olmadı Fenerbahçe'de. Hiç adı olmayan yani bir anda böyle bir iki sene Fenerbahçe'de gözüküp başkan adayı olmadı. Hakan Safi burada bir cesaret gösterdi.
3: Ama bir
2: ben
3: de
2: inandı. Bu arada çok da ciddi bir para harcadığı söyleniyor seçim döneminde. Yani yaklaşık 10 milyon dolardan bahsediliyor.
3: Ama bir de demek ki şuymuş tabii, abi.
2: 20 milyon TL.
3: Bir de demek ki şuymuş. O çünkü çok dikkat çekiciydi. Yani ne olacak ben çok merak ediyordum. Sen hep söylüyorsun ya Murat abi. Yani paran olmadan Fenerbahçe başkanı olamazsın. Böyle bir dünya yok.
0: Tabii ki.
3: Paran olacak.
0: Tabii ki.
3: Ama para propagandasının da Fenerbahçe'de artık tutmadığının bir sonucu olarak karşımıza bu şey çıkıyor, seçim çıkıyor. Çünkü biraz belki Hakan Safi orayı mı yanlış okudu, ne dersiniz? Yani abi, Ali Koç'tan daha zengini var mı? Yok.
0: Yok.
3: Ve ben şunu çok duyuyordum. Ya arkadaş yapsa bu işi, Ali Koç parayla bu işi

0: çevirebilirdim.
1: Ama para harcamak farklı bir meziyet abi.
2: Abi bir de Ali Koç'un şöyle, Ali Koç'un özellikle ilk 5 senesi Fenerbahçe para harcamıyordu ki.
0: Yani doğru.
2: Şimdi
0: ya çok detay var orada tabii ama.
2: Ben de hiç gereği yok. Ben hep söylüyorum abi. Yeni bir sayfa açıldığında ben geçmişi sorgulamıyorum.

0: ekstra bir motivasyon olacaktır kendisi.
1: O konuya
0: kendisi
1: ekstra başkan duygusal okuyor.
0: Yani. Yani normal şimdi çok geç baba oldu. Yani yazın babası olarak. Neredeyse Aziz Bey'in yazın yaşına yakın torunları var.
1: Evet.
0: Şimdi ekstra onu etkiliyordur. Onun duygusallığı, onun bir mağlubiyetten sonra üzülüyor. Diyormuş yani çok üzülüyor, beni arıyor. İşte bu sene şampiyon olacağız, merak etme nasıl olacağız demiş cevaben. Ya bu da bir motivasyon. Ya ben onun için belki de Aziz Bey de en o prime dönemlerinden birini yaşatabilir Fenerbahçe'ye. Zaten aksi olursa hikaye çok kötü bir sonla bitecek onun adına. Yani Last Dance kötü sonla bitecek.
2: Ya yaptıklarını silmez ama bak sen de yapamadığın noktası silmez. Gelir.
0: Hiçbir zaman silmez.
2: Aziz Yıldırım açısından, ya çok bu arada Fenerbahçe açısından, Aziz Yıldırım açısından, gelecek hoca açısından çok zor bir sezon. Yani Hakan Safi'nin telafi edebileceği bazı şeyler olabilirdi.
1: Evet.
2: Genç bir başkan, yeni bir isim olabilirdi. Bu sefer doğal olarak şöyle bir durum var. Aslında bunu ben biraz öyle okuyorum. Aziz Yıldırım'ın bu işi yapacağına dair yüksek bir şey var. Motivasyon ve güven var.
1: Güncel oy.
2: O hayal kırıklığı çok daha yüksek olurdu şeyde.
1: Şu an 2000 farka gidiyor ilk etapta.
0: Yarı yarıya ya geldi sanki. Yani biraz daha açılırsa fark yarı yarıya olacak işte.
2: Yani muhtemelen
0: biz de Aziz Bey'in en kötü fotoğrafını kullanmışız ha. Yani daha
2: yani, evet ben de arkadaşlarla konuştum.
0: Bir gözü yok gibi neredeyse falan yani fotoğraf. Biraz yapay zeka da kullanılmış fotoğrafları belli de bizim gibi biraz. Aziz Bey haksızlık etmiş yani.
1: Makyaj yapılmış.
0: Yani evet, biraz haksızlık etmiş.
2: 4153 2492
0: Ha şimdi tabii bu arada bizim açımızdan yani yayıncı olarak da şimdi Aziz Bey'in geldiği yerde renk çok olur. Şimdi özellikle bir Galatasaray'la gireceği diyaloglar federasyonla, şimdi federasyon başkanı şu anda Aziz Bey'in arasının hiç de iyi olmadığı, yani en azından geçmiş dönemde bir başkanı var federasyonun. Galatasaray başkanı
2: o ilişkileri, daha, o ilişkileri iyi idare ediyor bence.
0: Daha seçilmeden birkaç sene önce sinek ikili dedi. Yani bizi çok aslında renkli günler bekliyor yayıncı olarak. Yani valla ben ilk derbiyi çok merak ediyorum daha bugünden, öyle söyleyeyim.
2: Ha bir de o var tabii.
0: Yani hakikaten merak ediyorum.
2: Aziz Yıldırım Kadıköy'de hiç derbi kaybetmedi mi ya?
0: Hiç kaybetmedi.
2: Vay.
1: İnanılmaz bir şey yani.
0: Şöyle.
2: Yani şey.
0: Ay, kaybetti.
2: Beşiktaş'a falan ama kaybetmedi mi?
0: Şöyle ilk kaybetti. 97 işte şey.
1: Ama serilerin hepsi Aziz Bey
0: döneminde. Sonra seri başladı işte. O bir kaybetti işte. Emre ile Hasan Şaş attı ya da Marsio attı. Bizim golü Moldovan attı. Aziz Bey'in ilk geldiği sezonda o.
2: 99 falan mı?
0: 98-99 herhalde. Yok. Tabii o sezon Löw değil miydi ya hoca? Yok. Löw'le beraber kaldık. Yok.
2: Tabii Aziz yineydi kaybetmedi. 20 yıl şey.
0: Aziz Bey kaybetmedi abi, yok.
2: Hiç. Hiç. Beşiktaş daha çok da herhalde galiba.
1: Boyların doğruluğu neye bağlı demiş Alperen Bey. Stat'tan
0: geliyor şu anda.
1: Veriler.
0: O 2-1'lik maçta bizim hoca kimdi? Ha yok, Turan Sofoğlu'ydu. Demek ki var mağlubiyet ya. Var var.
2: Vardır vardır.
0: Yani galiba derbi maç sayısı olarak yani Galatasaray'a hiçbirine yok. Abi seriler önemli. Ben seriden çok şunu merak ediyorum abi. Özel durum. Şimdi bir adam 8 sene sonra tekrar derbide Fenerbahçe'nin başkanı olarak o koltuğa oturunca rakibi ne hissedecek? Sahaya çıkan hakemler ne hissedecek?
1: 99-2000 sezonu kaybetmiş.
2: Melisa bu arada Erkay. Anadolu Ajansı'nı takip ederseniz Hakan Safi protokol çıkışında bir açıklama yapacakmış. Eğer gelirse hemen hızlıca Hakan Safi'nin açıklamasını
0: veririm. Ya bu arada keşke bence seçim ortamını terk etmese ve bence sahnede bir eller havaya beraber kalksaydı Ali Koç Aziz Yıldırım seçimi gibi, güzel olurdu Fenerbahçe camiasının iç barışı adına.
2: Ha bekleseydi diyorsun.
0: Bence.
2: Olabilir.
1: 5756 3370 güncel oy.
2: Bir daha söyler misin Olcan?
1: 4'de çıktı. 5756 Sayın Aziz Yıldırım, 3370 Sayın evet. Hakan Safi güncel olarak 5756 3370.
2: Birazdan Şekim Osroğlu da sandık sonuçlarını okuyacaktır.
0: Daha çok var abi, bu 5000 eksi daha 8900.
1: Hiç bakıyorum. Evet. Sayın Hakan Safi'nin önde olduğu bir tane bile sandık yok.
0: Yok dedim ya ben onu.
2: Yok yok olmuyor.
1: Pardon duymadım, özür dilerim.
0: Yok ama benim söylemi daha çok az sayılmıştı. Demek ki sonunda
2: o çok
0: yerlemiş.
2: Çok ilginç olurdu çünkü.
0: Şey seçiminin aynısı bu. Aynen. 2018 Aziz Yıldırım Ali Koç seçiminin aynısı.
2: Yani Fenerbahçe sandıkları karma olduğu için yaş, cinsiyet, dönem farkı olmadığı için herkes isim sırasına göre aynı sandıkta kullanabilme durumu söz konusu olduğu için oradan bir sandık bize bir sonuç veriyor.
1: Şey,
2: bugün de verdi.
1: İlginç bir yorum. Bir izleyicimiz bana yazmış. Hakan Safi pazar günü sandıkta kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım dedi. Herkes kafasında soru işaretleriyle gitti. Hoca belli değildi. Futbolcu transferleri inandırmadı.

0: verdiği sözü bile tutamamış oldu. Böylelikle oy kullanma sürecinde çok etkili oldu demiş.
1: Ya bu soru işaretli ister istemez bence de oldu ama ne kadar tabii ne kadar çok soru işareti oldu.
0: Bu kadar etkilemiş olamaz.
1: Yok bence de etkilemiş olamaz. Ya burada ben hani yılların birikmişliği Fenerbahçe'nin şampiyon olamaması. Bugün Murat Aşık gelirken şey dedim ya işte stat'tan çıkarken bir arkadaşla karşılaştık. Ondan sonra izliyormuş bizi, selamları var size. Ben de Ali Koç'la da işte yani aile dostu sayılırız. Hmm. Kendisinden bahsetti. Sandığa gittiğimde dedi Hakan Safi'ye verecektim. Aslında bu motivasyonla gelmiştim ama gittim ve orada da fikrimi değiştirdim. Yani son bir kez daha Aziz Yıldırım bunu hak ediyor. Bir kez daha Aziz Yıldırım'la biz bunu denemeliyiz. Buradan Aziz Yıldırım'la çıkarız diye bir düşüncem oluştu ve bu oyu verdim. Belli ki böyle oy veren çok oldu. Çok oldu. Bir de bunu bence biraz öyle okuyabiliriz diye düşünüyorum. Dünkü o fotoğraf bence ciddi ters tepti. Çünkü gördüm, Ali Koç bir yıl önce Aziz Yıldırım Ali Koç bir yıl önce büyük bir hani protestonun devamında Fenerbahçe başkanlığını bırakmak evet. zorunda kalmıştı. Ayrılmak zorunda kalmıştı. Ali Koç'a karşı tepki devam ederken sen mi demiştin abi bugün Ali Koç'un iletişimcileri de aslında ya niye şimdi böyle bir şey oldu aslında bize zarar verdi.
2: Benim bana gelen bilgi o yönde yani ben bugün alanda konuştuğum birisi onlara da yakın Ali Bey'in iletişim ekibine onlar da şaşırmış diyor. Yani niye böyle bir görüntü yani ama adam da diyor ki yani sonuçta adam yürüyor orada Kalamış'ta ve divanın önünden geçerken Sayın Başkan orada. Ya belki dışarıdan arabasını görmüştür, korumasını görmüştür, ne bileyim bir şeyini görmüştür, bir ona yakın insanların birini görmüştür. O da oraya kadar gelmişken gidip bir elini sıkalım, bir fotoğraf verelim diyor.
0: Evet.
2: Ya ona gelene kadar Sayın Hakan Safi'nin dün ben başka kişilerle verdiği fotoğrafları veriyorum. Hakan Safi
1: olur Mehmet abi. Var zaten. Olur Mehmet abi, bu teklife hayır demem.
2: Ne o?
1: Zarafet mesaj atıyor bana.
2: Ne teklifi?
1: Söylemem.
2: Allah Allah, neden?
1: Bana bir şey ısmarlayacakmış da.
2: Sana? Hmm. Ha iyi.
1: Olur, olur Mehmet abi. 6525'e 3836 şey 836 bu arada belli oldu yani seçim iki katı farklı.
2: Ben sana seçimde ben bizim sandıkları orada okurken ben dedim bitti diye. Belli verdi bize şeyi doneyi.
0: 6890 Sayın Aziz.
1: Yeni rakam.
0: 3836 Sayın Hakan Safi.
1: Yani bu orayı biraz konuşalım isterim şimdi.
2: Yarı yarıya gelecek bu iş.
1: Sen ne düşünüyorsun Olcan o konuda? Yani bir Ali Koç tepkisi de oldu mu Hakan Safi'ye?
0: Daha yayınlama ilk başında söyledim. Ben onu farklı yorumladım. Yani şunu demek istiyorum. Herkes dedi ki o Ali Bey'in hani fotoğraf vermesi Ali Bey destekçilerini direkt Hakan Bey'in tarafına itecek diye.
1: Açık bir şey söyleyeyim mi? Bugün Ali Koç tarafında şu konuşuluyordu. Aziz Yıldırım tarafında, ekibi tarafında. 27 bin gelince Ali Koç'u destekleyenler o fotoğrafla birlikte Hakan Safi'ye destek için geldiler yorumlarını yapıyorlar.
0: Doğru ama işte ilk programın başında dedim. Bence Ali Bey'i sevmeyenler de net bir ölçüde var. Çok net. Ya Saadettin Bey hiç beklemiyorken Fenerbahçe Başkanı olduysa eğer bundan 11 ay önce burada zaten Ali Bey'e karşı inanılmaz tepkili delegeler var demektir. Bunun nasıl sadece Hakan Bey'e yarayacağı düşünülebilir?
2: Abi öyle düşünenlerin o bence biraz sığ bakış açısı.
0: Ben o yüzden öyle söyledim yayının başında. Yani çok net negatif yansıyıcı da vardı yani ve yansımış olabilir.
2: Yansıdığını görüyoruz yani şu anda.
0: Çok net canım.
2: Hiç fotoğraf vermese de bu sonuç olsaydı kimse bir şey demeyecekti o zaman. Yani istediğin kadar Ali.
1: Yani direkt ben o fotoğrafa bağlamam ama bence.
0: Direkt bağlamak değil.
1: Şöyle abi.
0: Sessizlik bozdu ama Aydın abi.
1: Bir daha söyler misin?
0: Sessizlik bozmuş oldu.
1: Tabii. Bu arada şimdi.
0: Askele de olsun.
1: Ali Koç'u da ya bir de şöyle bir durum da var abi. Şimdi Ali Koç'u da şöyle anlıyorum. Adam da ne yapsın şimdi Olcan? Sen burada oturuyorsun. Ben de geliyorum. Sen neski tanışıyoruz. Tabii. Kameralar var. Geldi. Olcan nasılsın? Sarıldık. Öpüştük. Bir şey ısmarladın bana. İçtik. Yani.
0: Fotoğraflar çekildi. Servis edildi.
1: Bu arada hani bu cinni Hakan Safi de yapmış olabilir. Bir hamle olarak.
0: Sırayla oraları gezmiş.
1: Yani bir hikaye orada da olmuş olabilir. Biz böyle bir şey yapalım. Çünkü bak bu şey dünkü kongrede şöyle bir durum
0: çok
1: oldu.
0: Çok özür dilerim. Aziz Bey 7281 oy olmuş.
1: Devam ediyor böyle. Bu Nihat Özdemir hikayesi var ya.
0: Evet.
1: Şimdi dün 6 saat falan ben şeydeydim kongredeydim. Fenerbahçe düşmanı Nihat Özdemir diye

0: Safi tarafı yaklaşık 10 dakikada bir bunu söylediler. Şimdi ben bunu şöyle yorumluyorum. Bu arada bir başkan adayı seçime giriyorsa, kendi ekibi Fenerbahçe düşmanı Nihat Özdemir diyorsa orada biraz da sıkıntı olur. Nihat Özdemir de dünkü çocuk değil. Yani sen şöyle söyleyeyim, yani bu hani hükümete yakınlık meselesi çok konuşuluyor ya. Yani öyleysen o da aynı şekilde. Yani orada bir güç savaşı da olur. Ne oluyor sorularına sorulur. Ben bunu şöyle açıkçası sırayla bu söylenince, yani kürsüde çıkıp başkan da bunu söyleyince, Hakan Safi sürekli bunu söylüyor. Ben de olarak bunu şöyle yorumladım. Yani bunu sırayla söylemenin tek bir nedeni var. Ali Koç'un Nihat Özdemir döneminde yaşadıkları olumsuz tablo, yani Ali Koç başarısızsa Fenerbahçe'nin aleyhine Nihat Özdemir çalışmıştır vurguları. Şimdi Aziz Yıldırım tarafı bunu yiyor mu? Ya da bunu kabul eder mi Aziz Yıldırım tarafı? Bence kabul etmiyor. Böyle bakmıyor. Şimdi o şunu getiriyordu bize. Ali Koç tarafına sürekli o Ali Koç taraftarlarına mesaj. Bakın bunlar bunlarla birlikte Ali Koç'a kabaca ya da işte eziyet edenler bugün birlikte. Çünkü yani Hakan Safi o kadar ileri gitti ki dedi ki bu listeyi dedi şey oluşturmadı dedi. Aziz Yıldırım oluşturmadı. Ceketsiz başkan Nihat Özdemir oluşturdu. Ceketsiz dedi, gölge dedi, birçok şey söyledi. Şimdi sonra akşam o fotoğraf veriliyor. Devamında bir gece Hakan Safi şey yapılıyor. Hakan Çalhanoğlu propagandası yapılıyor. Seçimdir bu arada. Seçim içerisinde ister istemez iktidar mücadelesinde sert söz söylersin. Son hamlelerini yaparsın. Demek ki Hakan Safi tarafı dün bu son hamlelerle Aziz Yıldırım'a karşı, çünkü kongrede de şey konuşuluyordu. Yani Aziz Yıldırım önde konuşuluyordu. Biz burayı biraz canlandırabiliriz denmiş ama Aziz Yıldırım lehine canlanmış mesela. Biz,
1: ben seçim süresince Aziz Yıldırım önde dedim. Hiçbir zamanda hiçbir gün demedim Barış şey yok, önde yok. Diye. Çünkü belliydi yani.
0: Hakan Safi tarafı da Hakan, son dakika bu hamlelerle.
1: Ben onlara da kendilerine de söyleyeyim. Şimdi, eğer Hakan Safi tarafı hocasını açıklayabilseydi biraz daha az fark olurdu.
0: Ha, o da etkiledi galiba. Niye? O da etkiledi
1: yani
0: galiba.
1: Etkilerdi tamam. Oyuncular çok doldurucu şey yapar etkiler ama bir iyi bir. Yani. Ben Conte ismini söylüyorum. Conte seçim kazandıracak hocaydı. Ama hocalarla yapılan görüşme, hocalar biraz daha futbolcular gibi değil mi? Daha fazla şart, daha fazla soru, daha fazla detay soruyorlarmış. O yüzden bir türlü finalize edememişler.
0: Bence bir şey daha oldu. Bilmiyorum katılır mısınız? Şimdi neydi? Luis Suarez, Greenwood,
2: Mary,
0: Hakan Çalhanoğlu, Mary. Demiral. Bu dört oyuncuyla anlaştım dedi. Aslında kağıt üstünde hiçbir şey yok. Yani imza yetkisi yok.
2: Oyuncularla var.
0: Oyuncularla var ama kulübüyle anlaşamadın ne yapacaksın? Zaten. Yani ve kendini de zora soktun. Millet biraz da şeye de baktı. Ben çünkü duyuyordum. Görüyordum da. Sen bunun için daha açıkladın. Kulüp 1'se 5 isteyecek ne yapacaksın?
2: Şimdi onu söyleyecektim.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Oradan devam et lütfen. Bence burada Hakan Safi'nin bu transfer konusunda bu kadar çok konuşması onu getireceğim, bunu getireceğim dedi. İster istemez kitlede bir etki yarattı. Ama bence şöyle bir şey oldu. Bak bu oyuncular içerisinde ben anlaştım deyip birlikte fotoğraf verebileceği tek bir adam vardı konuşulanlar arasından. Lewandowski. Sen elinde sözleşmesi olan Lewandowski'yi de bu seçim sürecinde ben anlaştım kardeşim işte imzası diyebileceğin tek adam vardı.
2: Evet.
0: Onu yapamadın. Orada bence çok ciddi bir güven kırıldı ama bu 27 bin ne oldu? Yani neden bu kadar insanlar buraya geldi? Bu çok önemli bir mesele.
2: Şu da negatif etkiledi bence. Anlaştığını söylediği oyuncuların, kulüplerinin ne oluyor kardeşim hayırdır? Satmıyoruz. Bugün keza Hakan için aynı şey oldu. Sporting'de Luis Suarez için aynısı oldu. Ahli tarafında Merih Demiral için aynısı oldu.
0: Bu arada menajerin açıklamasında Hakan Çalhanoğlu'nun menajerin açıklamasında Hakan ismi yok. Hakan ismi geçmiyor. Bir oyuncuyla menajeri Hakan Çalhanoğlu demiyor. Yarın mesela Inter şey derse eğer kardeşim sen ne yaptın diye adam diyecek ki benim böyle bir şeyim yok. Ya onlar menajer, kendileri söylüyor.
1: Profesyonel davranmış. Niye o rengi versin? Demek Inter'de bir oyuncusu daha varsa bir iki oyuncusu daha.
0: Tabii Hakan Safi bu arada bugün ısrarla şeyi söyledi. Hakan Çalhanoğlu'nu anlaştık da dedi. Onu da söyledi.
1: Ya artık bence zaten Sayın Safi'nin söylediği isimlerin bir şeyi kalmadı Fenerbahçe'de.
0: O ayrı ama hani şeyi konuşuyoruz ya.
2: Bir ikisinin kalsa iyi olur.
1: Hayır buradaki risk şu olacak. Yani önümüzdeki dönemde yani Aziz Bey'in yapacağı transferlere göre ve takımın bir şey olsun.
0: Evet Hakan Safi
3: İnşallah
0: konuşuyor.
3: İnşallah sonuçlarını hep beraber bir sene içerisinde tekrar göreceğiz. Teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkürler başkanım. Evet Hakan Safi stadyumdan ayrılıyor. Kendisi böyle ilgi çekici bir ifadesi varsa bize bunları iletirsin.
2: Camiamız böyle istedi. Camiamıza nefes ve heyecan getirmeye çalıştım. Ciddi yatırım ve transfer sözü verdim. Kontratlarını da yaptığımızı söyledim. takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor.

0: eskiyle yaşamayı seviyor demiş. Ben Fenerbahçe camiasına çok büyük yatırım imzaları almış büyük oyuncular sözü verdim ama camiam beni istemedi. Onlar ne isterse olur. Ben asla küsmem. Sizin emrinizde olmaya devam edeceğim. Merak etmeyin. Umarım hayal ettiğiniz Fenerbahçe sizin olur.
1: Bir şey demiyor yani. Güzel şeyler söylüyor. Biz de aynılarını söylüyoruz. Bu ne? Fenerbahçe'ye iniyoruz. Fenerbahçe'miz başka.
2: Ya mesela bu laf değil yani artık. Eskide yaşamayı seviyor falan. Yani niye size oy verenler de var. Ben vermeyenleri
1: abi ben böyle ifade etmek açıklamaları
2: doğru değil.
1: Biliyorsun futbol maç sonlarında da ya bir kaybeden taraf her zaman fazla duygusal. Ya belki yarın sabah uyansa bunu düşünmez aynı şekilde. Sonuçta uzun bir yaklaşık bir aydır biz yarış var. Sürekli dolandılar, gezdiler, oraya gittiler, ciddi bir para harcadı. Kolay değil olabilir. Hayal kırıklığına uğramış da olabilir. Aldo'yu düşük ya yani daha yüksek oy bekliyordu belki olmadı. Ama ben söylüyorum Sayın Hakan Safi'de Fenerbahçe'nin kaybetmemesi gerekiyor. Yani bugün Türkiye'de çok fazla sayıda sponsorluk veren bir başkan adayıydı kendisi Fenerbahçe'nin. Halde de bir iş insanı. Fenerbahçe'de hala sponsorlukları var. Ben yine Ali Bey olduğu gibi onun hakkında da spekülasyonlar olacağına eminim. Çekecek sponsorluklarını, paraları öyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Aksine ne isteniyorsa. Zaten dedi ki ben her zaman seçilirim seçilmem. Fenerbahçe ne isterse veririm dedi. Yani ama şu az önce onu söylüyordum. Ya bundan sonra Aziz Bey'in önündeki en büyük engel. İnşallah hep işler hep iyi gider ama muhakkak işlerin kötü gideceği günler de olacaktır. Futbol sürekli kazanılan bir oyun değil. Şey arada söylenecektir. Yani bir gün bir kanat oyuncusu kötü oynadığında ya da bir maça 11'de Musaba başladığında ya başladı.
2: Ya bu gelse
1: ona adam bir umut getiriyordu. Sen Musaba'ya bizi mahkum ettin denebilir. Ha, bu bir risktir abi. Belki de Sayın Aziz Yıldırım diyecek ki ben de alıyorum Greenwood'u. Gidiyorum görüşmeye Marsilya'yla. Çünkü şeyi görmüşlerdir abi. Greenwood çok etki etti. Sosyal medyaya ve bu arada bence oyuncu olarak da ligi hani Acun Bey diyordu ya yatırır kaldırır diye. Yani Greenwood o işte yatırır kaldırır yani. Yani gol atar asist yapar. Taraftarı heyecanlandırır. Daha 24 yaşında alırsın satma ihtimalin çok yüksek. Hani gibi gibi şeyler var. Tabii bilmiyoruz planlamalarını. Tek bildiğimiz Girassi ve Vedat Muriç şu ana kadar. Grimaldo olduğu da.
2: Yani yeni bazı isimler de gelecek yani.
0: Fenerbahçe şurada için yükümlülüklerimi ödemeye devam edeceğim demiş.
1: Kerem Aktürkoğlu'nun maaşından bahsediyor.
0: Ve İrfan Can tabiciyle alakalı bir şey.
2: Ya yalnız oradaki hikaye de orada
1: haberleştirmiştik söyleyeyim ne olduğunu. İrfan'a bir ev veriliyor. Evi Hakan Safi alıyor. Acar kentte olması sebebin. Atıyorum İrfan'ın kontratı 3 sene mi? Tapu 3 sene sonra İrfan'ın üstüne geçecek. Tapu Hakan Safi pardon. İrfan'da ama şerh var üstünde evet, Hakan Safi'nin.
0: Anladım.
1: Sözleşme süresini doldurursan şerhi kaldıracak Hakan Bey. Ev İrfan Can'ın olacak.
2: Ya şimdi Hakan Safi diyor ki
1: şu olur. Aziz Bey der ki sen ödeme biz ödeyeceğiz Kerem'in maaşındır. O da bir yol yani.
2: Şimdi şu oylar Hakan Safi'ye yani bir daha başkan adayı olursa mesela bazı şeyler unutulmaz. Biz oy vermeyenler acaba nasıl Fenerbahçe, nasıl bir Fenerbahçe istiyor? Zamanla çıkacak hepsi meydana oturup seyredeceğiz. Yani bu kadar öfkelenmemek lazım diye düşünüyorum. Seçim kaybedilir. Ya da size derler ki siz ne vaat ettiniz, güven vermediniz. Bu güveni veremediğiniz için bu noktaya geldi. Aslında bu noktada bu kadar oy almış bir Hakan Safi'nin biraz daha sakin kalması bence kendi lehine.
0: Tam açıklamayı okuyayım mı?
2: Oku lütfen.
0: Sevgili Yağız paylaşmış. Bugün Fenerbahçe'mizin olağanüstü seçiminin sonuçlarını takip ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz. Bu açıklamayı yapmak doğru olacak. Fenerbahçe camiasının sandığı namustur. Fenerbahçe camiası böyle istedi. Heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Kontratlarını da yaptım. Takdiri Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana eskiyle yaşamayı seviyor. Aziz Başkan'ı tebrik ediyorum. İnşallah başarılı olur. Ben Fenerbahçe'nin neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş. Rakibi kutluyorum. Tam hali buymuş.
1: Belki yani Fenerbahçe'nin emrindeyim yani üstüme ne düşerse yapmaya devam edeceğim diyor adam yani. Sorun yok. Ben olsam var ya Aziz Yıldırım yanında. Ya sen bu kadar iyi Fenerbahçe şu Greenwood işini bitir. Hediye et Fenerbahçe'ye.
2: Belki de yapar. Aziz Yıldırım belli belki olmaz.
1: Diyebilir yani. Evet. Diyebilirsin.
2: Evet. Diyebilir.
1: Ama yarından itibaren de tabii şimdi bir de işin tersi var. Fenerbahçe'nin bu ay sonuna kadar ödemesi gereken 92 milyon euroya ihtiyacı var ve kasasında şu anda herhangi bir para yok.
2: Tamam. Yani zor iş ya. Zor iş. Yani bayağı bayağı zor.
1: Artı transfer yapacaksın.
2: Tabii.
1: Artı eldekileri göndermek için de bir para harcayacaksın. Bazıları en azından.
2: Bir de zaman da yok yani.
1: Yollarını ayırmak için.
2: Zaman da yok.
1: Abi Fenerbahçe'nin 22 Temmuz'da maçı var. 22 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi. Ve bak o maçlar şimdi isimler hedefler büyüyünce artık Fenerbahçe bir de şey oldu değil mi? Seri başı oldu Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi'nde bu sefer daha nispeten eleyebileceği rakiplerle oynayacak.
2: Ki oraya girmesi çok büyük, çok büyük bir iş demek Fenerbahçe açısından.
1: Artı 50 milyon euro demek oraya girdiğin zaman. Hiçbir şeysiz yani. Ona göre reklam alman demek. Çünkü o zaman çobanın vereceği para da artıyor biliyorsun Avrupa'da. Şampiyonlar Ligi olduğu zaman vesaire vesaire. 50 tane denklem var. Stat konusu şimdi herkes muhtemelen onu soracak. Bakalım stat ne zaman başlayacak? Ben çok son derece karşıyım bu sezon stat işine girilmesine. Çünkü o stat yapılırken orada oynansa bile maçlar belli tribünler kapatılacak. Yani bu kadar şampiyonluğun ve desteğin mutlak olduğu yerde stadın böyle bir operasyona girmesi bence çok yanlış olur. Yani varsa projeleri desinler ki izinler uzuyor falan deyip seneye başlatmaları daha doğru olur Fenerbahçe için.
2: Evet desen izin alsam bu işin başlaması en az bir ay iki ay.
1: Abi orada şöyle bir şey var Aydın. Sadece iş Fenerbahçe'yi ilgilendirmiyor. Sen oraya onu yaparken orada trafiği falan da kapatman vesaire. 50 tane hikaye var orada. Yani çok kolay bir yerde değil Fenerbahçe.
2: Zor iş.
1: Yerinde büyütüleceği için söylüyorum. Ya yani desen yıkıp yeniden yapacağım daha olası. Yani bir yıkarken kapatırsın.
2: Yani hem inşaat hem maçın oynandığı anda Kadıköy kilit olur.
1: Yani yanlış ben sonuçta inşaatçı değilim. Ama yanlış anlaşılmasın. Ben tüm tribünler açıkken bir inşaat yapılacak. Zaten yapılan yeri açamazsın. Yani aynen. Hayati risk var bunun içinde. İnsan sağlığı diye bir durum var. Ben bu sene için biraz stat işinin fazla lüks olacağını düşünüyorum. Efendim bir şampiyon olsun. O yani direkt şampiyonlar gelirini elde etsin. Ondan sonra benim için bana soruyorsan öncelik Maltepe. Maltepe'ye kimse bir engel yok. Maltepe tesisleri o futbol akademisi Maltepe'ye girsin Fenerbahçe.
2: Bu bir stadyumu da görebilir miyiz arkadaşlar? Fenerbahçe'nin yolladığı görüntü üzerinden.
0: Eriksen yine bayılmış.
1: Yine bayılmış yazık ya.
2: Şeydeki
1: Danimarka milli takımında. Yine milli takımda.
0: Ama şey
1: bilince açıkmış. Bu arada sıcaktan falan olabilir bu seferki ya.
2: Hava bu sefer bırakır diye düşünüyorum.
1: Oralarda da sıcak yani. He?
2: Bu sefer bırak. Belki de artık.
0: Ertan Süzgün bir son dakika haberi girdi tabii. Başkan belli olacak. Transfer haberi başladı. Fenerbahçe Aziz Yıldırım tarafı Mallorca'nın 18 milyon euro bonservis inadını kırarak rakamı bir tık düşürdü. Mallorca ile 15,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandı.
2: Hayırlı olsun.
0: Ben Vedat'ı 6 aydır istediğim için içim çok rahat. Çok
2: ya iyi oyuncu ya Vedat.
0: Abi hatta iyi oyuncu. Yani Murat abi de biliyor. Yani ısrarla Hakan Bey Girassi ile Nisan'da görüştük diyor. Luis Suarez diyor ya Vedat'ı araya kaçmak lazım yani Vedat.
2: Şey oyuncu değil mi böyle ben seviyorum.
0: Güven yani. Veren.
2: Sert hayır bir de sert oyuncu dinamik adam. Vedat. Ben hatta şöyle olabilir diye.
1: O yine klasik tabiri.
0: Ve sevilen bir oyuncu.
1: Ben sevilen oyuncu.
2: Şey diye düşünüyorum.
1: Neden hatta seviliyor biliyor musun? Mücadele ediyor çünkü. O forması aynen için son dakika kadar mücadele ediyor.
2: Oyuncu. Ben hatta tabii o kadar bu ben oyuncu özelliklerine hakim değilim ama şey de düşünüyordum. Galatasaray Icardi'yi yollarsa Osimhen'in arkasına belki böyle bir şey yapabilir. Vedat Muriç'i alabilir diye. Okan Burun'da biliyorsun eski öğrencisi.
1: Yollarsa alacağı oyuncu belli Galatasaray'ın.
2: Kim abi?
1: Duran.
2: Ya anlıyorlar onu
1: yok,
2: ya sürekli.
1: Yok.
2: Öyle mi?
1: Ben sasım yiyiz.
2: Geçen Naci anlattı. 5 milyona gelirim demiş.
1: Evet. Yani alıyorlar.
2: 5 milyon yıllık parayı oynarım demiş.
1: Ama niye oynuyor? Bitti. Kolombiya götürmedi Dünya Kupası.
2: Daha sayılmaz o zaman onu ben sana.
1: Abi benim duyduğum Icardi ayrılma resmileştiği anda alıyorlar John Duran'ı. Abi yedek alıyorsun yedeğe. Bu arada ben şeye karşıyım. Yani şimdi Vedat bilmiyorum kontrat şartlarını olacak
2: ama. Birbirler bayağı boşalmış ha.
1: Normal şimdi bir taraf bir defa şu taraf şu anda boş olan
2: Hakan Safi'nin
1: birbirine. Şöyle bir dersin. Ya Hakan Bey bile gittiyse biz niye burada duralım? Hani.
2: En az bir yarım saatte olacak. Yani Aziz Yıldırım'ın kürsüye çıkması bir 22-15 olur.
1: Yandık.
0: Vedat Muriç, Girassi, ben diğer
2: sıradaki. Ben bir müsaade daha isteyebilir miyim?
0: Sıradaki ikilinin Ümit Akdağ ve Bertu Yıldırım olduğunu düşünüyorum.
2: Üçüncü stoper, golcü mü olur diyorsun?
0: Yerli ekleme ihtiyaç var.
2: Ha doğru.
0: Ümit Akdağ sol stoper olarak bildiğim kadarıyla iki başkan adayı da zaten Ümit'i alacaktı.
2: Nasıl oyuncu?
0: Yani iyi bir oyuncu yani sol stoper anlamında gayet.
1: Zaten yedek olacak baktığın zaman Fenerbahçe oraya bir tane baba stoper alacak.
0: Ama bu yerli santrafor olayını ya aylardır söylüyorum herkes bu iki santrafor diyor da bir tane
2: 15
0: yerli santrafor.
2: Başakşehir 15 istemiş şeyden Galatasaray'dan.
1: İşte abi şu 10+4 de çıktı oyuncu değerli.
2: 15 istemiş.
1: Abi 15 ister 12'ye biter. Ne bileyim oyuncu verir şimdi. Fenerbahçe'nin çıkmak istediği bir sürü oyuncu var. Ya bizden oyuncu istiyor musunuz der.
2: İşte orada maaş meselesi de olacak ya abi Murat abi.
1: Bence
2: yani vermek de kolay değil artık. Çünkü maaşlar çok yüksek abi.
1: Ama Fenerbahçe'nin Türk oyuncu alması gerekiyor bir defa. 2 kere 2 4. Yok Fenerbahçe'nin Türk oyuncu.
0: O yüzden bak, Hakan diyorum. Ya şöyle düşün. İki başkan Hakan konusunda anlaşsa çok.
1: Sayısal da yok. Yani Fenerbahçe'nin şimdi bu sene elinde artık Mert Hakan da istenen sayısal var. Artık onun da kontratı.
2: Mert Hakan'ın kontratı bitti değil mi?
1: Bitti. Onun için
2: İrfan dönüyor.
1: İrfan dönüyor.
2: Kerem,
1: İsmail
2: 3,
1: Mert Müldür
0: 4,
1: Oğuz Aydın
2: 5.
1: Kaleciler var işte. Mert.

0: Ferit Günok, Tarık Çetin.
1: Çağlar.
0: Çağlar.
1: Levent.
0: Bu arada bu oyuncu var da.
2: Giderler diyorsun sen.
0: Yani bunlar Fenerbahçe'nin o şampiyonluk güçlü Türk oyuncu profiline. Hani bir Türk hoca gelirse İrfan Can Kahveci olabilir. Yine Türk hoca ile bir çıkış yakalayabilir. İsmail Yüksek kalırsa, ama ben İsmail Yüksek kalıyorsa Genduzi, Kante hepsinin birden kalacağını düşünmüyorum en azından kendi adıma. Genduzi, Kante, İsmail. Üçünün birden kalacağını ben düşünmüyorum. Ha kalır kalmaz onu bilmiyorum.
2: Belki şu orada son dakika bir sürü operasyon olabilir yani.
1: Şu an çok değişti. Şey.
0: Ya bir defa ben bilmiyorum hoca kim?
2: Konuşalım. Ya da ben bir gidip geleyim öyle konuşalım mı?
1: Bir yarım saate bitmez mi?
2: Yani. Hangisi? Yarım saati geçer.
1: Yani Aziz Bey'in konuşmasını
0: verip bir daha mı üstüne konuşacağız?
2: Hayır canım, Aziz Bey'in konuşmasıyla birlikte artık çıkarız.
0: Çıkacağız biz de yayından.
2: Yani meyhanecinin de evi var ya.
1: Hiç mi dayanamaz?
0: Ama meyhanecinin sabah uçağı var bir de ya.
2: İki dakika ya.
0: Tatile gidiyoruz abi. Üç gün tatil yapacağız.
2: O zaman ben soruyu sorayım. Startçıyı sorayım. Ben de geliyorum. Evet. Dinleyeceğim sizi. Olurdu. Aslında az önce içeri götürdüler ya.
1: İçeri gitti.
2: Ya. Gitti.
0: Yalnız içerideki. Yani Reşit'e sağ olsun.
2: Hakikaten.
0: Yani teşekkürler.
2: Yani bu arada.
1: Teşekkür ederiz.
2: İnsanlar da anlar yani. Saatlerdir zaten stat'tayız. Yemek de yemedik.
0: Reji sağ olsun.
1: Su çay.
0: Bizi çok düşünüyor reji.
2: Abi şurada biraz simit gözlerim var. Nasıl doldu. İyi geldi biliyor musun?
0: Bu kadar düşünmeyin çocuklar.
3: Hemen geliyorum.
0: Evet.
3: Hocama sorayım.
0: Hoca kim olacak?
1: Hoca kim olacak? Aynen.
3: Aykut Kocaman.
2: Buyurun birazdan gelin.
0: Asıl soruya geliyorum. Aykut Kocaman olmazsa kim olacak?
1: Umarım Nuri Şahin olur.
3: İsmail Kartal bence.
0: Ben Nuri Hoca'nın Dortmund'dan sonra bir hata da yapacağını düşünmüyorum kendi kariyeri adına. Yani bir sene, çünkü niye yapışın? Eğri oturalım doğru konuşalım. Aziz Yıldırım'la çalışmak bir teknik adam için kolay değil.
1: Genç karışacağım adam, diyor.
0: Karışacağım. Şöyle diyor, soyunma odası bize açık. Bak Aykut Kocaman da zor bir adamdır. Ben tanıdığım için söylemem ama Aykut Kocaman'la başkanın iyi bir iletişim var abi. Yıllardır bir diyalog var. Şunu diyebilir. Maç bitti. Kötü bitti. Allah korusun. Ya Aykut niye böyle oldu? O niye orada oynamadı? Bu niye böyle yapmadı? Ya bunu da konuşurlar. Birbirlerini ikna etmeye. Ya,
1: yabancı getirmeyeceğine eminiz değil mi sayın?
0: Ama yabancıyla da görüşüyorlar demiş. Ben inanmıyorum bu arada.
1: Ben de.
0: Bana soruyorsan bence favori.
1: Bu arada inanmıyorum dediğim nokta, çok özür dilerim. İnanmıyorum dediğim nokta şu. Getireceğine inanmıyorum. Görüşülebilir. Şimdi görüşürken de dersin ki benim amacım bu. Ben böyle bir profil başkanım. Getirmez.
0: Ya ben bu arada şunu da söyleyeyim kendime. Bunu her programda da söyleyeyim. Seçim süresince de ben evet Hakan Safi başkan olsun diyorum dedim. Ama ben Aykut Kocaman'ı Fenerbahçe teknik adam olarak görmek istiyorum da dedim. Ya ben çünkü başarılı olacağını düşünüyorum.
1: Allah Allah.
0: Ben öyle düşünüyorum. Ya benim bakışım, çünkü ben bu ligde Aykut Kocaman'a şöyle bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum geçmiş dönemde. Ya İsmail Kartal'ın da ilk dönemi çok kötüydü. 2014-15 oyun kötüydü. Adam geldi kendini güncellemiş, başka bir şey oynattı. Ya Aykut Hoca'nın kendini güncellemediğini nereden biliyoruz diyorum. Ama bu seçim süresinde çok kırıldı bence. Aşırı kırıldı. Bir de başkanın aklında şöyle bir şey var abi. Hocalarla ilgili bir ek daha yapayım size. Nuri Şahin'in bir ekibi var. İşte içinde yanlış bilmiyorsam bir ya da iki tane pro lisanslı teknik var, adam var.
1: Var.
0: İyi bir işte bir tane Türk Hüseyin analizci var. Bu arada Hüseyin de çok iyi Fenerbahçelidir. Bunu söyleyeyim yani. Ama şimdi Aziz Bey bildiğim kadarıyla yardımcıların da birinin Volkan, birinin Kayıt olmasını istiyor.
1: Bence ya ben doğru okuduysam eğer, farklı okumuş olabilirsin abi benden doğal olarak.
0: Estağfurullah canım.
1: Sanki çok yardımcı antrenörlük gibi zikretmedi isimlerini.
0: Ama biz şimdi geçen gün burada Barış Bey buraya bant çekim için geldiğinde tesadüf denk geldik, bir kahve içtik dışarıda. İlk kez de kendisiyle biraz uzun, yani ilk kez uzun oturdum ve sohbet ettim. Nuri Şahin'i çok beğeniyor bu arada. Hatta ben ona dedim ki ya Kafa Spor'da bir şey çıktı. Aa izlemedim, izleyeyim hemen dedi. İnanılmaz dedim mükemmel yani. Hani zaten biliyorsanız dedim ya bizleri görüştük de daha önce ben adayken dedi.
1: Barış Bey'in çok istediğini
0: çok
1: biliyoruz.
0: Çok istiyor ama dedi Aziz Başkan dedi bir raconu var dedi. Ben şimdi çok açmıyorum. Bir raconu var, o raconu kesecek, onu kabul eden hocayla çalışacak dedi. Şimdi ve bu arada şey Volkan'la Kayıt'ı da yardımcı olarak düşündüklerini söyledi. Yani çünkü futbol başka yer yok ki, futbol aklı var Oğuz Çetin. Hasan Çetinkaya geliyor. Ettiği ki yani şimdi orada yer yok. Yardımcı hoca olacak. Şimdi Nuri Şahin ekibim var diyor. Yani o ekibi bozmaz. Nuri Şahin'in bence yani yabancı ekipten mutlu o ekibinden. Kendi eksiklerini tamamlayacak bir ekibi var. Onun için adım adım koşar adım Aykut Kocaman'a doğru gidiyoruz bence.
1: Başka da yerli. Şimdi şöyle, İsmail Hoca doğal aday ama Aziz Bey ile İsmail Hoca'nın arasının iyi olmadığı söyleniyor.
0: Değil. Ben de söyleyeyim, net değil. Ama Aziz Başkan telefon açsa. Ya İsmail gel bir konuşalım. Seni de bu kulübe ilk ben soktum dese. Hoca olarak.
1: Saygı karşılıklı olur.
0: Olur.
1: Kırgınlık
0: artı İsmail olur. Hoca'nın da öyle çok net bir ekibi de yok. Evet. Ama orada şu çıkar ortaya. Aykut, İsmail Kartal'ın yardımcısı olur mu Volkan Demirel? Olur. Ya da Kayıt.
1: Bence olmazlar.
0: İkisi de aktif teknik direktör bahsettiğimiz isim.
1: Aynen öyle. Aslında.
0: Ya onun için diyorum adım adım iş Aykut Hoca, çünkü Kayıt'ın Aykut Hoca'ya sevgisini biliyoruz. Jübilesine davet etti. Orada bir takımın simge teknik direktörü oldu.

0: Volkan Demirel zaten her yerde Aykut Hoca'ya olan saygısından bahsediyor. O yüzden Aykut Hoca, o yüzden bir an önce açıklansın diyor.
1: Yerli anlamında beyin fırtınası yapalım mı? Aykut Hoca, Emre Belezoğlu?
0: Yok. Bence yok.
1: Olabilir mi?
0: Yok.
1: Çok kesin bilgiymiş gibi.
0: Barış Bey'le konuştuğum izlenimde hiç adı bile geçmedi.
1: İsmail Hoca? Yok.
0: Bence yok. Ya İsmail Hoca, bu hatırlıyor musun? Galatasaray'ı yendiğimiz maçtan sonra Sami yendi dedi ya. Birileri benim arkamdan hoca. Birileri dedi.
1: Evet.
0: Ya desene sen, başkan adaylarından biri de Aziz Yıldırım da, birileri. Aziz Bey bir de galiba kızının düğününe davet etmemiş. Ya o da tabii işin magazinel tarafı.
1: Nuri Hoca bildiğim kadarıyla çok şey...
2: Ve parantezde yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe'de bir kez daha seçiliyor Aziz Yıldırım. Aziz Başkan'ı tebrik ediyorum. Sonuç camiamıza hayırlı olsun diyen bir Hakan Safi var. Bir rakip adayı var Aziz Yıldırım'ın. Hakan Safi az önce stadyumu terk etti ve açıklamalarda bulunarak terk etti. Açıklamalarında kontratlar yaptım, oyuncular sundum. Fenerbahçe camiası takdiri başka türlü gördü. Fenerbahçe camiası geçmişle yaşamayı seviyor dedi. Hakan Safi yaptığı açıklamalarda buralara değindi. Ve Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım bir kez daha başkan, yeniden Aziz Yıldırım dönemi diyebiliriz artık. Zira orada resmi sonuçları beklesek de, resmi olarak tüm sonuçların gelmesini beklesek de, haliyle bunun mazbatası, bunun resmi açıklaması, divan kurulu açıklaması derken saatleri işte diğer detaylar açısından da, yani divan açıklaması, mazbata süreci vesaire derken de haftayı, hatta günleri bulacak bir süreç olacak. Aziz Başkan'ı tebrik ediyorum diyen bir Hakan Safi'nin bağladığı yerden ele alacaksak konuyu, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'a hayırlı olsun diyebiliriz. Ve konuşacağız, detaylandıracağız, birbirinden değerli, birbirinden kıymetli konuklarımız olacak. Her şeyden önce ben şu son 40 dakikada, son 1 saatte neler yaşandı stadyumda, Fenerbahçe tarafında neler konuşuldu, hangi sesler vardı, hangi sesler hakimdi, onları sizlere özetleyerek gireyim. Murat Aşık'ın, Oğulcan Akçe'nin ve aynı zamanda Aydın Cingöz'ün Sports Dijital YouTube kanalında yaptığı değerlendirmeler sizlerle birlikteydi. Barış Göktürk sahaya indi. Aziz Yıldırım'ın yanına giderken kazandık, çok büyük fark var dedi. Tam da açıklamalardan, tam da o netleşiyor herhalde artık Fenerbahçe başkanını seçti dediğimiz anlardan itibaren bu açıklama Barış Göktürk'ten geldi. Barış Göktürk o anları şöyle yaşadı, şöyle paylaştı. Barış Göktürk de her yer Aziz, her yer Yıldırım tezahüratlarına eşlik ediyordu bu şekilde. Çok büyük fark var dedi. O da belki de seste yansıyordur ya da kaçıyordur, bilmiyorum. Çok büyük fark var diyerek tezahüratlara eşlik etti. Barış Göktürk, onun da emeği çoktu. Aynı zamanda sayımdan gelen bilgilere göre ilk sandıklarda Aziz Yıldırım önde gidiliyor denirken, bu başlıklar konuşuluyorken, stat dışında tam da hava kararmaya yakınken Aziz Yıldırım'ı destekleyen Fenerbahçeli taraftarlar tezahüratlara başlamıştı. Şöyle tezahüratlar vardı. Stadın içi de, stadın dışı da birdi. Fenerbahçe'de durum böyleyken Aziz Yıldırım'ın ilk sandıklarda önde çıkmasının ardından destekçileri orada tribünlerde çokça tezahüratlar yaptı dedik. Onlardan bir diğeri de şöyle yine tribünlerden gelen bir farklı sesti. Hakan Safi'ye yönelik. Bay bay Hakan Safi diyorlardı. Tabii bu da Fenerbahçe tarafında, Aziz Yıldırım tarafında destekçilerden gelen açıklamalarda, destekçilerden gelen daha doğrusu tezahüratlarda bir farklı kısmıydı. Alemin kralı geliyor tezahüratı. O da yine Aziz Yıldırım için yapılan tezahüratlardan bir diğeriydi. Ve tabi aynı zamanda sadece bu da değil. Deliler gibi aşığız sana Aziz Başkan diyenler de vardı. Tribünlerden gelen sesleri sizlerle paylaşıyorum.

O anlarda tribünler böyleyken hani dışarıya gittik ya az önce, sesleri sizlerle paylaştım. Tüm sizler için hazırladığımız o sesleri sizlerle paylaşırken tribünlerden bu sesler yükselirken taraftarlar da dışarıda az önce sizlerle paylaştığım gibi aynı sesleri zaman zaman yükseltirken zaman zaman da şu sözlerle Aziz Başkan'ı istiyordu aralarında. Taraftar burada, Aziz Başkan nerede diyordu Fenerbahçe'de taraftarlar. Aziz Başkan'ın yeniden seçilmesiyle beraber, farklı bir dönemiyle beraber, üzerinden 8 yıl geçti ve 8 yılın içerisine birçok hikaye sığdı. Aziz Başkan'ın gittiği günden tutun, Aziz Başkan'ın basın toplantısında seni bu taraftarla göndereceğim sözüne gelin, oradan tekrar seçimde geçen yıl seçimi kaybettiği güne, geçen yıldan önce seçimi kaybettiği güne dönün ve onun da yanında tabii ki Fenerbahçe tarafında bugüne gelin. Bugüne gelindiğinde taraftar ve Aziz Yıldırım arasında birçok tezahürat, birçok eleştiri, birçok olumlu olumsuz söylem oldu ama bunlar da bugüne damgasını vuranlardı. Fenerbahçe'de stadın dışında

0: Ve Fenerbahçe'de stadın dışı böyleyken, stadın dışı demişken, orada stadın dışındaki taraftarlar demişken, Hakan Safi stadı şöyle terk etti. Allah büyük, bir sene daha bekliyoruz, gelecek sene bekliyoruz sesleri vardı Hakan Safi'ye. Bravo başkanım diyorlardı. Ve Hakan Safi bu sözler eşliğinde, bu alkışlar eşliğinde, bu destek eşliğinde arabasına biniyordu. Tam da orada Migros'un hemen yanını düşünün. Basın tribünü ve VIP tribünün olduğu yerde otopark çıkışını düşünün. O stadyumun adının yazılı olduğu noktayı düşünün. Oradan aracına bindi ve sessizce stattan ayrıldı. Sessizce dedik ama Hakan Safi'nin açıklamalarında öne çıkan detaylar da vardı. Hakan Safi açıklamalarında kontratlar yaptım, oyuncular sundum. Fenerbahçe camiası takdiri başka türlü gördü. Fenerbahçe camiası geçmişle yaşamayı seviyor. Ben Fenerbahçe'nin neferiyim dedi. Tüm bu sözleri bir arada söyledi. Hem sitem hem de yine buradayım. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğunda buradayım diye okuyabileceğimiz açıklamalar vardı. Bunu aktaralım ve tabi bunun yanında tüm bunları konuşuyorken değerlendirmek adına Ozan Koşar'la birlikteyiz. Ozan Koşar, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, ben iyi günler dilerim. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Bu açıdan da seçime dönmek de güzel oldu.
0: Evet, uzun bir zaman oldu. Seni de biraz bekletmiş olduk. Girizgahı yaparken, özeti sunarken seçim gündemiyle geri döndük. Sen seçimi gündemi nasıl değerlendiriyorsun? Aziz Başkan seçildi ki resmi açıklama bekleniyor artık. Değerlendirmek adına bunun sadece bir detay olarak kaldığını hatırlatalım ve Aziz Başkan'ın yeniden başkanlığını konuştuğumuz, işte şu kadar sandık açıldı, bu kadar sandık açılacak, şu resmi açıklama bekleniyor, imzalar, tutanaklar bekleniyor gibi noktalara girmeden Hakan Safi'nin tebrik ederek stattan ayrıldığı nokta ele alarak, Aziz Yıldırım'ın artık büyük olasılıkla Fenerbahçe başkanı noktasıyla başlayan, ki çok net başladı Aziz Yıldırım'ın o seçildiği haberlerini duyma serüveni noktası, o zaman dilimi, zira çok böyle farkla başlayan bir süreç vardı. Çünkü kafa kafaya gitse uzun süre konuşabileceğimiz bir sayım süreci olacaktı ama farkla başlayan da bir süreç vardı gibi duruyordu. Tüm bunları nasıl değerlendiriyorsun? Aziz Başkan yeniden seçildi. Ne etken oldu Hakan Safi tarafında kaybetmek adına? Ne etken oldu Aziz Yıldırım tarafında kazanmak adına?
1: Evet, belki Fenerbahçe adına hayırlı olsun yeni bir Aziz Yıldırım dönemi. Daha önce sen de biliyorsun ki 20 yıl başkanlık yaptı. Aziz Yıldırım tatlısıyla Fenerbahçe'ye önemli tarihi başarıları imza atan başkanlık dönemleri de oldu. Keza işte başarısız olduğu dönemler de oldu ve bunun sonucunda da zaten 20. yılında başkanlığın 20. yılında Ali Koç'a ilk seçimi kaybetmişti. Bu tabii tarihi bir andı o zaman Fenerbahçe için. Değişim istedi taraftar. Çünkü son işte 4 yıldır yani Aziz

0: Yıldırım döneminin son 4 yılında herhangi bir başarı yoktu. Yani taraftarlar içerisinde ses, tribünler mutsuz, işte oyuncular mutsuz gibi bir dünya sıkıntı vardı. Ama tabii bunu sadece başarısızlıkla taşlandırmıyor. Gerek 2011 süreci, gerek işte otobüsün kurşunlanması, gerek işte ekonomik sıkıntılar derken aslında bütün hepsi buna bir zemin hazırladı son yıllar, yani hazırladığı son dönemindeki başarısızlığa. Ama o zaman Fenerbahçe taraftarı yeni bir vizyonla Ali Koç'a adım atmışken, oradan geçen aradaki, yani bugüne kadar geçen süredeki 8 yıllık süreçte Fenerbahçe maalesef aradığını bulamadı. İşte yaklaşık 7 yıllık bir Ali Koç dönemi, sonrasında da Saran döneminden yola çıkarsak burada da Fenerbahçe maalesef, yani Fenerbahçe taraftarı camiası aradığını bulamadı. Ve burada bugün geldiğimiz noktada seçimi kazanan efsane başkan Aziz Yıldırım oldu. Kendisini ben tebrik ediyorum. Keza 2008 döneminden beri bu meslekte yer aldığım ve birçok kongrede takip ettiğim için keza Aziz Yıldırım'ın tek başına girdiği ya da daha kendisine karşı iddiası olmayan girdiği seçimleri de gördüm. Ali Koç gibi bir isimle de girdiği seçimi gördüm. Ama burada geldiğimiz noktada bence Aziz Yıldırım'ın, yani o en son kaybettiği seçim öncesinde, yani sonrasında bence en çok zorlandığı nokta burası oldu. Neden? Çünkü 8 yıllık bir ara vardı. Taraftara, camiye, kongre üyelerine kendisini anlatması gerekiyordu. Çünkü ara sıra Aziz Başkan çıkar, bir takım şeylere cevap verir ve ortalıkta pek gözükmezdi. Ben burada çok kişinin bilmediği bir detaydan bahsedeceğim. Bundan yani bir önceki seçim, ilk seçim değil de ikinci seçim öncesinde Aziz Yıldırım adaylığı vesaire herhangi bir durumu, pozisyonu yoktu. Ve yaklaşık, yani yalan olmasın, 6-7 kişilik bir muhabir grubuyla bir araya geldi. İçlerinden bir tanesi de ben o dönem. Keza sadece bizim görüşmemiz hasret gidermek nedir ne değildir konuşmak şeklindeydi. Ve o zaman Aziz Başkan şöyle bir cümle kullandı. Sen de çok iyi tanırsın. İrfan 25, yani Fenerbahçe'nin en eski muhabirlerinden bir tanesidir. O İrfan abi şöyle bir soru sordu Aziz Başkan'a. Başkanım, ilk fırsatta dönecek misiniz? Var mı böyle bir düşünceniz falan dedi. Ve Aziz Başkan'ın o zaman yaklaşık, yani 4 yıl falan olmuştu herhalde. Şöyle bir cümle kullandı. İrfan, ben 4 yılda 4 gemi yaptım. Fenerbahçe benim için her şeyim ama kendimi de ailemi de düşünmem gerekiyor. Ama ne zaman Fenerbahçe zor duruma düşer, zaten ben o zaman doğal adayım dedi. Böyle bir cümle kullanmıştı. Evet, bir dönem o şeyi tekrardan yaptı. İstediğini alamadı. Ondan sonraki süreçte de bugün geldiğimiz noktada seçimi kazandı. Şimdi burada Safi neyi yanlış yaptı veya neyi doğru yaptı ya da Aziz Yıldırım neyi yanlış yaptı, neyi doğru yaptı kısmında da şöyle kısa bir şeyden bahsetmek isterim. Şimdi Hakan Safi'nin buradaki en büyük avantajı, yani kendine göre konuşuyorum, İşte anlaştığı oyuncular, yaptığı açıklamalar, işte hoca arayışları, takıma sunmuş olduğu vizyon, bir dünya böyle düşünceleri vardı. Yani işte Greenwood ismi, Merih Demirallar, işte efendim yine sosyal medyada çıkan Lewandowski'ler, Hakan Çalhanoğulları gibi bir dünya isimleri ki bir kısmını da kendisi açıkladı. Yani bu Fenerbahçe'nin evet gerçekten olumlu, güzel hamleler. Yani gerçekten öyle takım kurma adına vesaire. Bu açıdan iyi, hoş. Ancak olumsuz yanı şuydu. Kendisinin döneminde, yani de önceki dönemde Ali Koç başkanlığında orada bir yöneticilik yapması ve yöneticilikte açıkçası sürekli Ali Koç limanında devam etmesinden dolayı aslında buradan bir avantaj kaybetti. Keza dün akşamda, seçimden önceki akşamda gene Ali Koç'la bir restoranda bir araya gelmesi de bence o şeyi, hani bugünkü fark, evet belki bu kadar büyük bir fark olmayabilirdi ama dünkü Ali Koç'la buluşması da bence birazcık oy vermeye düşünen taraftarı da etmiş oldu. Çünkü çoğu kişi de şu vardır. Fenerbahçe'de
1: tabii bunu kamuoyu çok farklı bir noktadan okudu Ozan Koçer. Yani evet, bu kazandırdı Hakan Safi'ye daha çok kaybettirmektense. Artı yazar şeklinde yorumlanıyordu Ali Koç'la buluşması, görüntü vermesi.
0: Ben tam tersini düşünüyorum. Bunun sebebi evet, şu. Sosyal medyada ya benim düşüncem şu yönde. Sosyal medyada bir dönem işte iki grubun karşılıklı çatışmalarında en çok kullanılan görüntü Hakan Safi'nin Ali Koç'a gitme sana muhtacız şeklindeki tezahüratlarının olduğu görüntüydü. Hı hı. En çok bu görüntüler paylaşıldı ve ben yani kendi çevremde de keza birkaç böyle blok halinde yer alan kongre üyelerinde de böyle

0: ara sıra istişare ederiz. Onlardan da duydum. Genelde şu oldu. Evet, ya bu videolar vesaire yayınlanmadan önce. Evet, Ali Koç'un adım ama ya biz gene vereceğiz gibi düşünce oldu. Sonra bu videolar yayınlanmaya başladığında bir acaba denmeye başladı. Aslında dün akşam gördükten sonra yani ben o isimlerin bundan oy vereceğini, belki de yarısının oy vermekten vazgeçtiğini düşünüyorum. Çünkü yani tamam, Fenerbahçe zaten zamanında bir değişim istedi. Ali Koç'u getirdi. Ali Koç başarısız oldu. Bir değişim istedi. Saran geldi. Ve şimdi tekrardan geldiğimiz döngüde Aziz Yıldırım ve işte Safi arasındaki mücadelede aslında da işte arka planda da belki başka isimler vardı. Ya bunlara çok fazla değinmeye gerek yok ama ben bunun hani kamuoyunda her ne kadar Ali Koç artı olumlu etki yapacağını düşünse de keza bugünkü sonuçlarına baktığımızda Ali Koç'un herhangi bir olumlu etkisi olmamış bence burada Safi kanadında. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Burada Aziz Yıldırım'ın seçim açıklamaları, yani genelde vaatlerden bahsetmedi. Herhangi bir söylemlerde bulunmadı. Yani çok net isimlerle de konuşmadı. Hani Messi, Mbappe gerekiyorsa Mbappe gerekiyor gibi şeklinde açıklamalar yaptı. Çok net konuşmadı. Keza Aziz Yıldırım'ın en çok tepki gördüğü nokta teknik direktörlüğü Aykut Kocaman'ı düşünmesi kısmında çıkan ve işte Oğuz Çetin'le, işte Tuncay Şanlı, Volkan Demirel'le, işte hatta dört kayıtlı bir teknik heyet düşüncesi yapısı da açıkçası taraftarın kongrelerini en çok düşündüren nokta olmuştu. Bu bence gene Aziz Yıldırım'a oy veren birçok kişide de hala, yani bugün kazandığı noktada soru işaretidir bu isimler. Neden? Çünkü Aykut Hocam'ın son Fenerbahçe'ye çalıştırdığı dönemde ve sonrasında Fenerbahçe sonrasındaki gerek çalıştırdığı takımlar gerek sonrasındaki verdiği bir ara döneme baktığımızda işte insanların kafasında soru işareti var. Acaba Aykut Kocaman başarılı olabilecek bir şekilde. Bu konuda da sonuna kadar haklılar. Ben de aynı düşüncelere sahibim. Çünkü tamamen bir kapalı kutu olduğunu düşünüyorum. Yani seçim öncesi aslında iki tarafın dezavantajları bence bu noktalarda ama son güne geldiğimizde de şöyle bir şey oldu. Aziz Yıldırım'ı kazandıran, Hakan Safi'yi kaybettiren nokta şuydu. Yani hatta az önce sen de yayın önü bilgileri verirken Hakan Safi'nin açıklamalarında bunun eğer önündeyse tekrardan o açıklamalarda sonunda bir cümle var.
1: Evet.
0: Diyor ki hani transferleri değil eskiye şey yapıyor diye. Eskiye özlem var şeklinde bir açıklaması olmuş Hakan Safi'nin. Aslında burada yaptığı yanlış seçim öncesinde yaptığı yanlıştı. Neden? Aldığınız ya da anlaştığınız isimler, yaptığınız açıklamalar, işte Fenerbahçe taraftarını böyle cezbedici yaptığınız açıklamalar aslında hiçbir şeye fayda etmedi. Ve buna rağmen eski aşık açıklaması yapıyor. Seçim en başından beri yani böyleydi. Aziz Yıldırım'sa tamamen kendi dediği gibi ben liderim. Ben burada bunun için varım, bu takım için varım. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim diyerekten hareket etti. Yani işin özeti şu. Hakan Safi evet bence çok geçirdiği isimler, yani getireceği isimler muazzamdı. Muazzam oyunculardı ama taraftarla bir, yani kongre üyeleriyle bir bağ kuramadı. Ancak Aziz Yıldırım tam tersi tamamen duygusal bir bağ kurdu burada. Hem taraftarla hem kongre üyeleri arasında. Ve de şöyle de bir anekdot vereyim sana. Bugün seçimde oy kullanmadan önce şimdi daha önceki seçimde şöyle bir şey olmuştu. Hiç unutmam. Aziz Yıldırım'ın ilk Ali Koç'a kaybettiği seçimde Ali Koç'un yönetim kurulu üyeleri ve destekçileri seçim öncesinde, ki ben de o gün statlı sahadaydım, seçim öncesinde şunu yaptı. Her gelen yeni kongrelerine, eski kongreleri olsun, hepsini kapıda karşılayıp hoş geldiniz, bizim yapmak istediklerimiz şunlar şunlar şunlar diyerekten bize oy vermek ister misiniz diye direktiflerde bulunmuştu o zaman, o dönemde. Şimdi ise bugün aldığım bilgilerde de tam tersi durum yaşanmış. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu üyeleri, onu destekleyenler hep yeni gelen, ki 9000 kadar yaklaşık kongresi var, yeni kongresi ve diğer eski kongrelerinde sürekli oy kullanma alanında gerek stada geldiklerinde sürekli onlarla diyalog haline geçip bizim yapmak istediklerimiz bunlar, bize oy verir misiniz şeklinde sürekli saha içerisinde çalışmışlar. Yani açıkçası zamanında Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a karşı kaybetmiş olduğu saha içi, seçim günü saha içi savaşı Aziz Yıldırım bugün kendisi uyguladı ve bugün de yani kazanacağı daha önceden de varsa belki daha da büyük bir etkisi oldu bu duruma. Bu da çok önemli, değerli olan bir şeylerden bir tanesi. Neden bunu söylüyorum? Çünkü genelde insanlar şunu düşünür. Aziz Yıldırım bildiğini yapar, yaşananlardan ders almaz, kendi bildiğini okur şeklindeki bütün şeyleri aslında yıkmaya başlamış ve kendini değiştirmiş bir Aziz Yıldırım olarak görüyoruz. Çünkü kendisine karşı yapılan kaybettiği bir savaşı birebir onun örneğini uygulaması, gerek insanlara karşı tamamen artık daha duygusal bağ kurması gibi şeyler onun değiştiğini göstergesidir. Ama bence Aziz Yıldırım'da değişmeyen ve hatta daha katlanarak gelen şey artık bu başkanlık dönemindeki yapacağı hamle ve hamleler olacaktır. Keza eski dönemini sen de çok iyi bilirsin.
1: Doğru. Mert.
0: İşte Atik sürekli...
1: Yani tabii tam burada bunları konuşurken Ozan Koşar şunu da hatırlamak, şunu da görüşmek gerekir, konuşmak gerekir ki Sayın Aziz Yıldırım'ın o geçmiş dönemler dedin ya, oradan çok farklı bir profil çizdiği hakikaten ön plana çıkıyordu. Yani
0: yani o işte eskideki gibi asarım keserimden ziyade, evet ben asarım keserim ama bakın siz de dinlerim. İşte ben sizlerle bağ kurmak istiyorum, ben Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak istiyorum. Hedefim bu, yapacaklarım bu, düzenim bu, sistemim bu. Yani ben tecrübeliyim. Fenerbahçe bugün kongreyle tecrübeye oy verdi. Keza zaten Aziz Yıldırım'ın bir burada kemik oyu her zaman var. Hani şu gün aday olmasaydı da Aziz Yıldırım'ın standart bir kemik oyu vardı. Ama bu kemik oyu her zaman onun arkasına duran, başkan olsun olmasın her zaman yanında olan kişilerden oluşuyor genelde. Bu da büyük bir kitle, büyük bir kongre üyesi kitlesine sahip. Ama şunu söyleyebiliriz yani Fenerbahçe adına. Bence yani Fenerbahçe bu yeni dönemde, Aziz Yıldırım'ın yeni dönemiyle ya çok büyük bir atılım yapıp çok farklı, bambaşka bir boyutlara gelecek. Çünkü zaten bu olağanüstü seçim olduğu için bir senelik sadece. Yani seneye Fenerbahçe'de bir olağan seçimli genel kurul var. Ki Fener eskiden bu kadar seçim yapmazdı ama artık son yıllara baktığımızda işte iki kez, üç kez olağanüstü üstüne son, bu üçüncü tabii olağanüstü oldu yanlış hatırlamıyorsam ya da ikinci, tam yanlış olmasın. Ve bu sene, yani bir dahaki sene gene bir olağan seçimli genel kurul var. Aslında burada baktığımız noktada belki arkada duran, arka planda olan, işte adaylığı düşünen bazı kesimlere de aslında bu seçim bir cevap verdi. Çünkü burada şöyle bir durum vardı belki. Eğer Aziz Yıldırım bu seçimde hani böyle yani kazanmak değil de farklı bir şekilde, yani farklı bir oy oranıyla kazanmasaydı gelecek yani bir sene sonraki seçim için aslında birçok arka planda olan adayın iştahını kabartacaktı. Neden? Çünkü kırılgan bir atıyorum belki 300-500 bin kişilik bir oyla kazanılan seçimde daha kırılgan bir yönetim olabilirdi. Çünkü sonuçta önümüzde bir sene var seçim. Ha, yani atıyorum olağan bir seçim olsaydı, 3 yılda bir yapılan, 4 yılda bir yapılan bir seçim olsaydı, hani bir oy farkla bile kazansa, ki Aziz Yıldırım seçimini 99'da yanlış hatırlıyorum, 98'de bir oy farkla kazandı Vefa Küçük'e karşı. Yani önünde uzun yıl olacağı için kırılgan bir yönetim olmazdı. Ama burada kim seçilirse seçilsin, çok az bir oy farkı her zaman kırılgan yönetimlere sebep olacaktı bir sene sonunda ve diğer arka plandaki adayların iştahını kabartacaktı. Ancak Aziz Yıldırım bu yapmış olduğu hamle, bu kazanmış olduğu farkla aslında 2022 seçimlere de çok net bir mesaj verdi. Yani veriyor. Yani bunun sebebi de zaten kendisinin o her zaman seçimin, yani aday olduğum, adayım dediği ilk günden beri ben Fenerbahçe başkanlığı değil, ben lideriyim, lider adayım, liderim diye sürekli açıklama yapmasıydı. Evet, bu konuya katılıyorum. Belki Ali Koç da bir Aziz Yıldırım kadar olmasa da lider bir pozisyonda, insanda ama elindekileri değerlendiremedi. Talihsizlikleri oldu, başarısızlıkları oldu vesaire. Ama o Fenerbahçe'nin aradığı kan olamadı. Mesela Ali Şen evet öyle bir liderdi. İşte oradan gelen Aziz Yıldırım evet büyük bir liderdi. Ama işte Aziz Yıldırım sonrası Fenerbahçe'nin o lider ihtiyacı maalesef karşılanmadı saha içi saha dışında. Ali Koç'la da Saran'la da karşılanmadı. Bugün kongreleri de baktığımda transferlere mi, işte şu isimlere mi, paraya mı bir tarafta baktığımızda, işte diğer tarafta da duygusal bağım, liderliğe mi, tecrübeye mi tercih ettiğini burada çok net bir şekilde görmüş olduk. Şimdi şöyle de bir gerçek var. Bak hani herkes işte sosyal medyada görüyoruz. İşte Meri'yi, bilmem neyi, Greenwood'u tercih etmedi taraftar, yazıklar olsun işte şey kongresi, işte yazıklar olsun gittiler eskiye falan oy verdiler diye tepki gösteren birçok insan var ama hayatta da şöyle de bir gerçek var. Yani gene aynı kitle, aynı kalabalık grup bundan 8 sene önce Aziz Yıldırım'a karşı Ali Koç'un seçimleri, Ali Koç'a oy verdi. Yani böyle de bir gerçek var bu hayatta. O yüzden hani çok da eleştirmemek lazım, yapıcı olmak gerekiyor. Çünkü sanki hani buradaki kongrelerin hepsi Aziz Yıldırım'ı destekledi diye bir kaydı yok. Atıyorum yani, çok örnek

0: vereyim. Bugün Ali Koç Aziz Yıldırım savaşı olsaydı bu seçimde belki bu kadar fark olmayacaktı. Ama gene Aziz Yıldırım kazanacaktı bu mentalitede baktığımızda. Keza seçime girip ben adayım diye çıkıp sonra adaylıktan vazgeçen bir Mehmet Ali Aydınlar var. Belki daha rahat, daha nokta bir ortam bekliyordu. O da vazgeçti bu durumdan. Yani çok ilginç bir seçimdi. Yani öncesi seçim süreci. Keza Barış Göktürk adaydı. Aziz Yıldırım yanına katıldı. Yani ben hemen mini bir şöyle bir değerlendirme yapacağım. Tanıdığım yani bu sene için.
1: Ozan Koçar'la değerlendirmemiz sürüyor.
0: Bu seçimde tanıdığım Aziz Yıldırım için şunu söyleyebilirim. Çünkü hep en başından beri yapıcı oldu. Gelin dedi bütün adaylara beraber. Hareket edelim keza Barış Göktürk bu çağrıya kulak verdi ve katıldı. Ancak Hakan Sarı ben kendi devamını izleyeceğim dedi ve bu da en büyük en doğal hakkıdır. Ancak ben seçimden yani bu olaylardan birkaç zaman sonra Aziz Yıldırım'ın gene Hakan Safi'ye bence kucak açacağını, gel destekle diyeceğini ben %100 eminim bu konuda. Keza Hakan Safi de kendisi her daim Ali Koç döneminde de Ali Koç dönemi sonrasında da yaptığı hareketlerle Kerem Aktürkoğlu transferiyle keza bugün işte seçim sürecinde yaşadıkları yaptıklarıyla da zaten Fenerbahçe'nin her daim yanında olacak nefir olacak kişilerden bir tanesidir. Bugün de geldiğimiz noktada da Aziz Yıldırım'ın çağrısına da kulak vereceğini düşünüyorum. Belki futbol aşağıda olmayabilir ama dışarıdan da olsa Fenerbahçe'ye destek vereceğini düşünüyorum. Keza Aziz Yıldırım çünkü dün yanlış hatırlamıyorsam 1-2 sene daha Hakan Safi buralarda gezsin, dolansın, hani aramızda olsun vesaire şeklinde bir açıklaması oldu. Hani ondan sonra gelsin adaylığa falan şeklinde gibi bir durum oldu. Belki de hani tipik dönemde, çok eski döneme gideceğim, Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'u işaret etmesi gibi belki de Hakan Safi'nin dışarıdan da olsa destekleyip kulübü gene Aziz Yıldırım'ın işaret edebileceği bir isim olabilir ilerleyen dönemlerde. Belki bu sene sonunda Aziz Yıldırım Fenerbahçe şampiyon. Ben devam etmiyorum diyecek. Belki böyle bir noktada da bırakacak. Onu işaret edecek. Bilinmez. Çok ilginç şeyler. Futbolda da ve siyasette 24 saat çok ilginç, çok hızlı geçebiliyor. O yüzden diyebileceğimiz şu son olarak. Ben Aziz Yıldırım'ın bu seçim sürecini çok net bir başarıyla atlattığını ve bu başarının sonucunda da muhakkak Hakan Safi'ye davet edeceğini ve muhakkak yani yanında olmasını isteyeceğini düşünüyorum diyebilirim ben.
1: Peki eklemek istediğin farklı bir detay var mı? Sen o kadar net, o kadar güzel anlattın ki tüm süreci özetle. Geçmiş gazetecilik tecrübelerinden de yola çıkarak birçok noktadan ele alarak anlattın. Ben son bir eklemek istediğin farklı detay var mı diye sorayım. Sana sözleri noktalamadan önce.
0: Yani belki süreç hızlıydı, heyecanlıydı. Bence şunu söyleyerek bitirmek isterim. Birçok kişi birbirinin kalbini kırmıştır muhakkak bu seçim sürecinde. Çünkü Fenerbahçe'nin seçimleri genelde ülke seçimlerine benziyor birçok ülkede olduğu gibi. Ve birçok şeyde de insanlar birbirinin kalbini kırıyor. İşte Aziz'ci, Ali Koç'cu, Safi'ci vesaire şeklinde. Ama bugün bence her seçimin sonucunda söylenen klasik sözlerde olduğu gibi vakit Fenerbahçe, birlik Fenerbahçe vakti. Yani Fenerbahçe için birlikte birlik olma ve Fenerbahçe için çalışma vakti diyorum. Ve sözü sana bırakıyorum. Teşekkür ederim.
1: Bu arada işin ilginç yanı şu ki biz geçtiğimiz günlerden birinde 4 gün ya da 3 gün önce olsa gerek yayında Radyo Gol'de bir anket yaptık. Dinleyicilerimiz bağlansın, sayısı kaç olursa olsun Fenerbahçeli dinleyicilerimizi işte taraftarlarıyla, kongreyeleriyle Hakan Safi mi Aziz Yıldırım mı diye sorduk. Ne derlerse bunu baz alıp ankete dönüştüreceğiz dedik. Çok da doğruyu belki göstermez bize dedik ama yine de bu ön plana çıkar dedik. 164'tü oradaki oran, ben 150'ye vurunca, hesaplama yapınca. Bugün Aziz Yıldırım'ın gördüğüm kadarıyla, eğer doğru rakamlarsa, ilk gelen sonuçlar diyelim, ilk gelen resmi olmayan sonuçlar da diyebiliriz belki, 163'le kazandığını görüyoruz. O da Radyo Gol tarihinde böyle seçimlerde Radyo Gol'ün hem habercilik, Radyo Gol'ün hem de aynı zamanda bu tarz anket tahmin kısmında dinleyicilerinin ön plana çıkışını gösterir diye düşünüyorum. Evet. O da ilginç oldu.
0: Evet kesinlikle.
1: Yani çok bu ilginç da demek geldi bana. Ben hiç o kadar da ihtimal vermiyordum 164'e, onu söyleyeyim.
0: Evet. Ya bu da demek oluyor evet. Ki belki aslında hani Radyo Gol bir tarafın, yani bir başkan adayın kanalı veya radyosu programı kesinlikle değil. Homojen bir yapıya sahip. Evet. Homojen dinleyicileri bulunan ve bunun doğrultusunda da işte bir anket yaptığınızda Bakın o kadar yakın, yani %1'lik bir sapmayla yakın bir şey oluyor. Yani keza baktığımızda bugün atıyorum Hakan

trafik kazanmış olsaydı ve radyoya gene anket yapmış olsaydı gene de aşağı yukarı aynı oranlarla belki de gene seçim oranı çıkmış olacaktı. O yüzden de yani Radyogol ailesi dinleyenlere her zaman klasik her yürüyün her taraftardan insanın bulunduğu. Keza sadece Fenerbahçe için değil. Hani Galatasaray seçimlerinde de işte Galatasaray camiasında da Beşiktaş seçimleri evet. Camiasında da Trabzon'da da keza her zaman böyle her

0: Görüntüyü kaçırdım. Benim oradaki hatam. Hızlıca Aziz Yıldırım'ın açıklamasına gidelim. Aziz Yıldırım'ın açıklamasını dinleyelim. Teşekkür ediyorum Ozan Koç'a. Ağzına sağlık.
1: Teşekkürler Berk. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ ol. Hızlıca Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın teveccüh eşliğinde birçok kongresin teveccüh eşliğinde açıklamasına gidiyoruz. Aziz Yıldırım konuşuyor. Başkanlığın ardından açıklamalarda bulunuyor.
2: Yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz. Etmeyeceğiz hep beraber. Şimdi bizler siz yönetim olarak değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Ve ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz. Şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Ayrıca Nihat Bey ve arkadaşlar bu statı büyütmek için çalışmalara başlayacaklar. Finansal anlamda kulübün değerini finans olarak yukarıya çekmek için bazı projeler var. Bunları hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim, beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım. Ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin. Biz son sözümüz Fenerbahçe. Nerede? Bitmez gönüllerde. Söyleyebilirsiniz. O rakibiyle son sözümüz Fenerbahçe. Hepimiz yorulduk. Ama tatlı bir yorgunluk var.
3: Söyleyebilir miyiz başkan?
2: Yok.
3: He?
2: Yok yok olmaz. Evet, bu tatlı yorgunluk var hepimizde. Bundan dolayı fazla bir şey de söylemek istemiyorum. Ama hepinize kalpten, yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizi seviyoruz. Sevgi ve saygılarımızla. İnşallah bu mücadeleyi hep beraber yapacağız. Kim varsa dışarıda dışlanmış, kimse kalmayacak. Hep beraber bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi kuracağız. Sizi seviyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sayın Divan Başkanım, sana da teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarınla beraber kazasız belasız bir kongre idare ettiğin için. Sağ ol, var ol.
3: Başkanım.
4: Bir rahat bir
0: Fenerbahçe T Başkan Aziz Yıldırım konuşmasını tamamladı. Bu arada tezahüratlar vardı. O tezahüratlar eşliğinde de yönetim kurulundan, o gözümden kaçmadı, siz de duydunuz. Yönetim kurulundan bazı isimler de başkanım biz de eşlik edelim mi dedi. Hayır siz etmeyin durun dedi. Şimdi mazbataya ilişkin Şekip Mosturoğlu ile konuşuyorlar. Tabii o kısım mikrofonlara çok yansımıyor ama hala kürsüye yakınlar. Bir bakalım tekrardan dinleyelim orayı. Ses eğer kesilmediyse oradan bir detay gelebilir dedik ama gelmedi. Mikrofonu kapattılar tabii. Sayın Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa gelen Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu'na da teşekkür etti. Şekip Mosturoğlu'nu unutmuştu. Hemen yanında görünce Şekip Bey'i, Divan Kurulu Başkanı, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'na da ayrıca teşekkür ediyorum dedi. O anlar şöyleydi. Evet, oradaki detayları da öğrenmiş olduk. Mikrofonu kesmediler tam Doğan'da. Çarşamba'da mazbata dedi. Yarına ilişkin farklı bir detay vardı. Orayı anlayamadım tam Şekip Mosturoğlu'nun konuşmasında. Gelin arkadaşlar dedi kurmaylarına, yakınlarına, oradaki ekibinde. Dün kongre üyelerine yoldaşlarım, taraftarlar, arkadaşlarım, kardeşlerim diye seslenmişti. Bugün de zira Aziz Yıldırım burada arkadaşlarıyla beraber bu konuşmayı yapmış oldu. Barış Göktürk hemen yanındaydı. Mahmut Nedim Uslu yanındaydı. Nihat Özbağ'ı görüyorum. Yönetim kurulundan birçok değerli isim oradaydı tabii ama

0: hemen yanında olan mesela bu isimler vardı. Hemen arkada Savaş Adalet yedek listede ve her daim yanında olan hukukçulardan Savaş Adalet oradaydı. Yaz'la beraber, kızı Yaz'la beraber orada tribünleri selamlayarak büyük teveccüh eşliğinde, tezahüratlar eşliğinde gelmişti. Ve Sayın Aziz Yıldırım kürsüye çıktığında bu sözleri söyledi. Şöyle de başlamıştı hemen orada, başlangıç anındaki detayları sizlerle tekrar paylaşmış olayım.
1: Değildim. Bugünden itibaren Sayın Hakan Safi Bey veya diğer bizim büyüklerimiz, saydığımız insanların hepsini bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Biz onları da tebrik ediyoruz. Onlar da bugün güzel tezahüratlar yaptı. Siz de yaptınız. İnşallah bu tezahüratları bu statta oyuncularımıza hep beraber yaparız ve şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz, birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camiye büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz. Etmeyeceğiz hep beraber. Şimdi bizler... Siz yönetim olarak değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Ve ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz, şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Ayrıca Nihat Bey ve arkadaşlar bu statı büyütmek için çalışmalara başlayacaklar. Finansal anlamda kulübün değerini finans olarak yukarıya çekmek için bazı projeler var. Bunları hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim, beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan. Ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin. Biz son sözümüz Fenerbahçe. Nerede? Bitmez gönüllerde. Söyleyebilirsiniz. O rakibiyle son sözümüz Fenerbahçe. Hepimiz yorulduk. Ama tatlı bir yorgunluk var.
2: Burada söyleyebilir miyiz başkan?
1: Yok. Yok yok olmaz. Evet, bu tatlı yorgunluk var hepimizde. Bundan dolayı fazla bir şey de söylemek istemiyorum. Ama hepinize kalpten, yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizi seviyoruz. Sevgi ve saygılarımızla. İnşallah bu mücadeleyi hep beraber yapacağız. Kim varsa dışarıda dışlanmış, kimse kalmayacak. Hep beraber bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi kuracağız. Sizi seviyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sayın Divan Başkanım, sana da teşekkür ederim.
0: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklaması bu şekildeydi. Bu arada Hakan Safi de stattan şöyle ayrıldı. Sayın Safi'nin açıklamalarını hatırlatalım. Yaklaşık bir saat önce yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi Hakan Safi ve stadyumu böyle terk etti.
3: Evet beyler. Evet. Tamam yeter beyler. Yeter bu kadar şamata, tamam beyler ya. Tamam. Evet, hazır mıyız?
4: Bir dakika başkanım. Hazır mıyız arkadaşlar?
5: Hayır.
4: Bir dakika.
5: Abi ses alayım.
4: Hadi.
3: Evet beyler. Öncelikle iyi akşamlar diliyoruz. Herkese geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bugün Fenerbahçe'mizin olağanüstü seçiminin sonuçlarını biz de takip ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz, öyle gözüküyor. O yüzden sizlere de bu açıklamayı yapmak bizim için doğru olacağını düşünüyoruz. Fenerbahçe'mizin sandığı namustur dedik. Fenerbahçe'mizin camiası böyle istiyor, böyle olmasını istiyor. Ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım.

0: Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum, Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur. Ben Fenerbahçe'nin her zaman için neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, böyle olmasını istemiş. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Rakibimi tutuyorum. Bizlere oy veren değerli camiama da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, bize inanmışlar. Ama diğer tarafta da daha fazla bize oy vermeyenler var. Onları da anlamak lazım. Acaba nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar? Nasıl bir Fenerbahçe olmasını istiyorlar? Onu da artık zamana bırakacağız. Zamanla bunlar hepsi çıkacak meydana. Nasıl bir Fenerbahçe olduğunda hep beraber oturup seyredeceğiz. Dediğim gibi ben Fenerbahçe'nin her zaman neferiyim. Fenerbahçe'nin her zaman emrindeyim. Fenerbahçe ile ilgili sorumluluklarım da devam ediyor. Gerekli istişare yaparak da önümüzü her zaman şekillendireceğiz. Her şey Fenerbahçe için. Sizlere de teşekkür ediyorum.
1: Hakan Safi'nin açıklamaları böyleydi. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları ve Hakan Safi'nin açıklamalarını sizlerle buluşturduk. Radyo Gol Habercilik farkıyla önemli, kıymetli bir isme dönüyoruz. Fenerbahçe'de geçmiş dönem yöneticilerinden Mithat Yenigün, Aziz Yıldırım'la çok yol yürümüş bir isim ve birçok çalışmada imzası olan bir isim ki geçmiş dönemde Aziz Yıldırım döneminin büyük bir bölümünde, önemli bir bölümünde daha doğrusu birçok projeye imza atmış bir isim. Mithat Yenigün bizlerle. Mithat Bey hoş geldiniz, selamlar.
2: Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Siz bugünü nasıl karşıladınız? Nasıl görüyorsunuz Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve yeni yönetiminin seçilmesini? Söz sizde.
2: Şöyle söyleyeyim. Aziz Yıldırım Fenerbahçe için hayatını ortaya koyan bir insan. 20 yıl beraber çalıştım. Hem Fenerbahçe'ye hem Türk sporuna yaptığı katkıların hepsini biliyorum. Çok büyük vizyonu olan bir insan. Ve maalesef iki defa yenildiği için ben kendi adıma onun dostu olarak çok üzülüyordum. Fenerbahçe için yarışa giren Aziz Yıldırım'ın yenilmemesi gerekirdi. Ama şimdi taraftarımız ödüllendirdi. Unutturduğunu düşünüyorum. Geçmiş yenilgileri unutturduğunu düşünüyorum. Fakat Fenerbahçe'ye katkısı tekrar büyük olacak. Bence Fenerbahçe kazanmıştır. Hayırlı olsun.
1: Peki siz orada 20 yıl beraber çalıştım dediğiniz Aziz Yıldırım özelinde bu seçim döneminde neyin Aziz Yıldırım'ı ve yönetimini öne çıkardığını düşünüyorsunuz? Nerede doğru yaptı Aziz Başkan?
2: Bence taraftar kararını verdi. Onun bir hatası yoktu ama daha öncekilerde nasıl bir yorum yaptılarsa tabii onun analizini yapamam şu anda. Fakat taraftar bence Aziz Yıldırım'ı seçerek Fenerbahçe'ye, çünkü geçmiş 8 yılda başarılı olamadık. Çok gayret ettiler. Bütün başkan ve yönetim gayret etti. Kimsenin hakkını yemeyelim. Ama tabii bir konuyu yerinde doğru tespit edip müdahale ederseniz ancak sonuç alırsınız. Yoksa emeklerine kimse bir şey diyemez. Aziz Başkan 20 yıl hayatını ortaya koyarak ve bütün Türkiye'nin önünde, herkesin gözü önünde yaptıkları ve çektikleri görünüyor. Onun için bence Fenerbahçe kazanmıştır. Hayırlı olsun camiamıza. Camiamızı daha büyüteceğimize inanıyorum. Büyük bir camiayız ama daha da güçlendireceğimize inanıyorum.
1: Hayırlı olsun. Şampiyonluk için sizin yorumunuz, öngörünüz nedir bugün özelinde?
2: Evet. Aziz Başkan röportajlarında hep söyledi. Takım kötü değil ama eksikleri var. Onda güzel teşhislerini takip ediyor. İster istemez Aziz Başkan Fenerbahçe'yle yatıp kalkıyor. Onu tespitini yapmıştır. En kısa zamanda o tespit ettiği eksikleri gidereceklerdir arkadaşlarla birlikte. Ve yolunda devam edeceğiz. Zevkli bir maçlar izleyeceğiz. Evet. Ve şampiyonluğu kutlayacağız.
1: En kısa zamanda orada da tespitleri yapacaktır dediniz. Takım kötü değil, takviyeler gerekiyor dediniz. Aziz Başkan röportajlarında da söyledi dediniz ama
2: evet.
1: Arkadaşlar dediğiniz anda benim aklıma şu geliyor. Siz 20 yıl çalıştım diyorsunuz Aziz Başkan'la. Az önce de söylediğim gibi önemli görevler, önemli projelerde adınız var, imzanız var. Geçmiş dönemde Mithat Yenigün. Bu dönem üzerinde siz olacak mısınız ya da

0: Sayın Başkan'dan böyle bir teklif geldi mi? En son ne zaman görüştünüz? Neler söylersiniz?
1: En son pazartesi günü işte Ankara'da beraberdik. Daha önce Mardin'e geldi. Ben de ev sahibi yapmak için gittim ziyaretine. Ayrılı şeyimiz yok yani. Temasımız devam ediyor. Ben şu anda resmen yönetimde yokum. Ama her zaman yanlarındayım. Bana ihtiyaç olduğu zaman her zaman gerekeni, ne gerekiyorsa, bana ne düşüyorsa yaparım. Çünkü biz bir ekibiz. Hem dostuz hem ekibiz ve başarılarımızı kanıtladık. Ama bazı konular maalesef bizim gıyabımızda, bir hapis cezası yatacak bir insan değil Aziz Yıldırım. Şöyle bir not, sadece bir rakama dökeyim. Mühendis olduğum için rakamlarla konuşuyorum. 2003 Ocak ayında Fenerbahçe'nin piyasa değeri 1.3 milyar dolardı. Kaç tane takımı birbirine katlıyor onu hesap edin artık. Ama sonra 3 Temmuz'dan sonra maalesef değerimiz düştü. O 1.3 milyar dolara çıkaran Aziz Yıldırım'ın liderliğinde beraber yaptık. Çoğu ise, çoğu da pay onundur. Bunu inkar etmemek lazım.
0: Peki oradaki kayıpları geri getirmek haliyle çok zor olacaktır ama oradaki kayıplar özelinde çalışmalar çok konuşuluyordu. Aziz Başkan da burada çok detay vermese de bazı şeylere, adımlara değiniyordu, bahsediyordu. Siz Aziz Başkan'dan gördüğünüz çalışmalar neticesinde, hareketlerinden anladığınız, gördüğünüz, bildiğiniz, duyduğunuz neticesinde neler söylersiniz, neler yapılacak oradaki tahribatın giderilmesi adına?
1: Gereken yapılacaktır, öyle söyleyeyim. Aziz Başkan çünkü ayrıldı ama Fenerbahçe'de yatıp kalktı. Geçmiş 2008'den 2018'den bu yana hep Fenerbahçe'de yatıp kalktı. Dolayısıyla mutlaka aklında, notlarında vardır çözümler ve inanıyorum ki başarılı olacak.
0: Peki aynı zamanda Hakan Safi'nin açıklamaları vardı. Sayın Safi, kontratlar yaptım, oyuncular sundum. Fenerbahçe camiası takdiri başka türlü gördü. Fenerbahçe camiası geçmişte yaşamayı seviyor dedi. Sizin yorumunuz bu açıklamalara ne olur Sayın Yenigün?
1: Şimdi Hakan Safi bir kere güzellik yaptı. Rakibimi kutluyorum dedi. O çok güzel bir barış çubuğudur. Aziz Başkan da aynı şeyi yaptı. Aramızda bizim küs olma hakkımız yok. Hepimiz beraber olacağız ve Fenerbahçe çalışacağız dedi. İlk mesajlar çok güzel. Çok olgun, çok güzel mesajlar. Bence güç birliği yaparlar ve Fenerbahçe'yi hak ettiği yolda ilerletirler.
0: Peki aynı zamanda tabii orada biraz duygusal açıklamalar da vardı Hakan Safi tarafında da. Onu da ön plana çıkardık. Hali hazırda kutluyorum demesi de önemliydi.
1: Evet evet. Önemli bence. Çünkü bu bir olgunluktur. Demokratik bir yarış yapılır ama kim kazanırsa öbürü kutlar. Bu peki, Türkiye'de pek görülen bir uygulama değil.
0: Şöyle bir beklenti de oluştu kamuoyunda, spor kamuoyunda gördüm, medyada görüyorum. Aynı zamanda arkadaş ortamında, telefonu elinize aldığınızda, bir arkadaşınızın ortamında konuştuğunuzda, tüm yerde, tüm her noktada bu tarz detayları konuşurken görüyorsunuz. Hakan Safi acaba burada transferler anlamında da elini taşın altına koyacak mı? Geçmiş dönemde yaptığı örnekleri de var. Çok konuşuldu, tartışıldı da, olumlu anlamda, olumsuz anlamda. Siz bu açıdan Sayın Safi'den nasıl bir imaj bekliyorsunuz?
1: İlk açıklamalar olumlu olduğu için ümitliyim doğrusu. Hedef Fenerbahçe'nin büyütülmesi, hasret kalınan şampiyonluksa birlikte konuşulur. Sonuçta uygulamacı elbette ki Aziz Yıldırım'dır. Yeni yönetimin başında o olacaktır. Sorumluluk ona aittir ama doğru bildiklerini aktarmak hepimizin görevidir Fenerbahçe adına.
0: Yani diyorsunuz ki Hakan Safi'nin elini taşın altına koyması adına transfer konusunda da, çalışmalar konusunda da ilk açıklamalarından dolayı.
1: Fikirlerini aktarır, yönetim karar verir. Sonuçta sorumluluk da başarı birlikte olur, sorumluluk onlara ait olur.
0: İlk açıklamalarından umutluyum. Evet. Evet, peki ilk açıklamalarından umutluyum diyorsunuz. Aynı zamanda Fenerbahçe için orayı biraz daha açmanızı rica edeceğim. Bir görev konusu söz konusu oldu mu Aziz Yıldırım'la iç aranızda, ya da bir projeyi beraber konuştuğunuz. Hani diyorsunuz ya, ben uzaktan hep Fenerbahçe'nin yanındayım, birlikteyiz zaten diye. Orada projeleri de ben sormuş olayım.
1: Şöyle kendi açımdan soruyorsanız, ben biliyorsunuz dernekler sorumlusuydum.
0: Evet.
1: Bütün bu seçim döneminde devamlı derneklerle temasta oldum. Çünkü onlara artık yalnız görevli değil, bir abilik yapıyordum. Çok güzel kaynaşmıştık ve Fenerbahçeliliği hepimiz yaymaya çalışıyorduk. Dünyanın her tarafında, New York'tan tutun da Chicago'suna, İsveç'ten Almanya'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya, her tarafta. Dolayısıyla bütün dernekler sağ olsunlar bana abi gözüyle bakıyorlar. bana gene en düşecek görev eğer verilirse, takdir edilirse, ihtiyaç duyarsa, daha doğrusu ihtiyaç duyulursa, ben gene o görevi yapmaya hazırım.
0: Ben yine o dernekler görevini yapmaya hazırım diyorsunuz.
1: Evet. Veyahut da başka fikirlerime ihtiyaçları varsa her zaman gidip aktarmaya hazırım.
0: Dernek demişken bugün dikkatimi şu çekti. Hem gazeteci meslektaşlarımızın yayınlarından hem de oradaki muhabir İrfan 25 olsun, Ahmet Konanç olsun, Radyo Gol'ün kıymetli isimleri, habercilik farkıyla aktarmaya çalıştığımız detaylar, onlardan 5-6 saatlik yayın boyunca alırken, saatler 15'i gösterdiğinden bu yana yayındayız. Parantez programı özelinde hemen öncesinde de 11'den bu yana yayındaydık. Şimdi şuna gidiyorum, şuraya bakıyorum. Derneklerden bu kadar katılım olmamıştı otobüs. Ama bu dernekler bazında, yani sizin söylediğiniz noktada ele alacağım. Bu seçim bazında derneklerden çok fazla katılım gördük. Bunun hem Hakan Safi tarafında hem Aziz Yıldırım tarafındaki yansımasını siz yorumlar mısınız? Bu konuda uzmansınız.
1: Şimdi tabii Fenerbahçe 11-12 yıldır şampiyon olamadı. Ben hep tekrarlıyorum, biz maalesef nesil kaybediyoruz. Mesela Aziz Başkan kolejin yapımına talip evet. olduğu zaman da sırf Fenerbahçe'yi işlemeye devam etmek için kolejin yapımına talip oldu. Ben karşılayayım, ibe edeyim. Bir şartla 5 yıl kulüp çalıştırsın. Çünkü kulüp işlettiği zaman Fenerbahçe ile kaynaşır ve Fenerbahçeliği aşılarız. Şimdi biliyor musunuz? Şimdi dünya yıldızı Arda bizdeyken koleje
0: evet.
1: götürdüğünüzü düşünün. Ne kadar çocuğun kalbini fetheder, gönlünü fetheder. Hesaplayabiliyor musunuz? Bunları yapmamız gerekirdi. Onun için Aziz Başkan karşıydı işletmek üzere birilerine vermeye karşıydı bu nedenle. Ama tabii taktiktir, tarzdır. Saygı duyarım. Eleştirmek anlamda söylemiyorum. Ama Aziz Başkan'ın kolej için bile beni görevlendirmişlerdi biliyorsunuz. Yeni yönetim, eski yönetimle bu yönetim arasında ilişkiyi ben kolay kurarım diye. Hakikaten Sayın Ali Koç da çok itibar ediyordu bana. Çok uğraştım ama olmadı. Gerekçelerini bilemiyorum.
0: Peki.
1: Dolayısıyla Fenerbahçe hepimizinse, hepimiz Fenerbahçe için yapacaksak, herkesin tarzı farklı olabilir. Ancak Fenerbahçe'nin lehine olanı tartışarak yol almamız gerekir. Küsmeye küserek değil, birbirimizi kırarak değil. Ancak Fenerbahçe'yi öyle daha çok düzeltiriz. Şu an dünya, Türkiye'nin bir numaralı sivil toplum kuruluşudur. Hatta laf arasında söyleyeyim, dün ben sivil toplum kuruluşuna yaptığım hizmetler nedeniyle DEİK'te Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda bana ustalara ödül, ustalara saygı ödülü verildi.
0: Evet.
1: Bunun çoğu 20 yıllık Fenerbahçe şeyinden, hizmetinden kaynaklanıyor. Ve ben severek yaptım. Böyle hizmetlerde karşılık beklenmez zaten. Onu da söyledim konuşmamda. Bunlar kutsal görevlerdir. Hepimiz öyle yanaşırsak Fenerbahçe'nin en güzelini yaparız.
0: Peki. Bu seçimde özellikle Merih, Luis Suarez, Greenwood ve aynı zamanda Hakan Çalhanoğlu gibi isimler vardı. Bu ön plana çıkmıştı. Fenerbahçe evet. tarafında Hakan Safi bu isimlerle öne çıkıyordu. Aziz Yıldırım'dan ama dik bir duruş geldi orada. Farklı bir duruş daha doğrusu. Yani sürekli baştan sona net bir duruş demek daha doğru orada, dik duruş demektense. Ama Aziz Yıldırım tarafı için bu sürecin bir artısı eksisini konuşurken biz böyle bir sonuç görüyoruz. Merih, Luis Suarez, Greenwood, işte onun yanında Hakan Çalhanoğlu. Sizce bu yol nasıl bir yoldu ve aynı zamanda Fenerbahçe'de bu isimlerle tekrardan Aziz Yıldırım döneminde temas ihtimali olabilir mi Mithat Yenigün?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, bu bir tarz meselesidir. Evet. Aziz Başkan eğer seçilmezse yapılan konuşmalar havada kalacak. Gelen de belki kabul etmeyecek. O zaman da Fenerbahçe'nin adını kötüye kullanacaklar. Ama Hasan Safi de açıklamayı tercih etti. Bu bir tarz meselesidir. Biraz önce de teşekkür konuşmasında Aziz Başkan açıkladı hatırlarsanız. 15 gün içinde biz gerekeni yapacağız dedi. Şimdi artık yetki ve sorumluluk onda. Bence doğrusu da o. Öbür türlü Fenerbahçe kulübü bağlayacak konuşma yapamazsınız. Yaparsanız hata yaparsınız. Dolayısıyla Aziz Başkan bu önümüzdeki 15 gün ne sığdırdı ama görüşmeler vardır, temaslar vardır, hazırlıklar vardır. Ama şimdi ıslak imzaya bu 15 gün içinde ulaşacağımızı söyledi. Bence doğrusu da o.
0: Peki. Diğer tarafta Aykut Kocaman adı çok geçiyor ve Oğuz Çetin'le bir futbol aklı var. Aziz Yıldırım'la, seçilen Aziz Yıldırım'la. Evet. Siz Aykut Kocaman ismine nasıl bakıyorsunuz? Fenerbahçe'de bugüne dek çok net söylenmese de Aykut Kocaman'ın geleceği artık son günlere de yaklaşırken Aziz Yıldırım tarafında da birçok isim tarafında da yavaş yavaş dillendiriliyor gibiydi. Ne dersiniz?
1: Şimdi ben açıklamamı yaparsam taraf olurum. Aykut'u çok severim ve Aykut Fenerbahçe'nin çocuğudur.

0: duran, Aziz Başkan hapisteyken o dik duran ve Fenerbahçe'yi kıl payı şampiyonluğu kaçırmaya sebep oldular. Diğer olayları anlatmayayım, girmeyeyim onlara. Dolayısıyla Aykut'u çok severim. Ama tabii Aykut 15 yıl önce öyleydi. Şimdi nasıldır? Onu gene yönetim ve mevcut oyuncularla beraber değerlendirecektir. Şimdi mesela bir tane çok iyi bir hoca aldık ama hoca hakim olamadı. Veyahut da hocaya bizimkiler yönetim hakim olamadı. O detaylara girmek istemiyorum. Dolayısıyla Aykut çocuğumuzdur. Öyle bakıyorum. Kardeşimizdir. Ama orada görev verilir verilmez. Artık bütün hesaplar masaya yatırılacak ve beraber karar verilecek.
1: Sizce peki çok sır vermek istemiyorum dediniz ama ben biraz orayı konuşmak değişmek istiyorum izninizle Sayın Mithat Yenigün. Aykut Kocaman özelinde karar verilecektir diyorsunuz ama sizin gönlünüzden geçen Fenerbahçe'de nasıl bir teknik direktör?
0: Diyorum ya, evet. Benim nezdimde hem sevdiğim hem beğendiğim bir insan ve Fenerbahçe'nin çocuğu. Bilmediğim için şimdi bu onu konuşursam yanlış olur. Dolayısıyla o benim görevim değil. Onu mutlaka başkan ve yöneticiler oturacaktır. Mevcut futbolcuların yapısı nasıldır? Kimleri getirecekler? Onlarla beraber bir takım usulü zaten. Bu takım olamadığımız için şimdi bir kaleci iki defa kart görür mü? Bu disiplinsizlik gösterisi demektir. Yapamaz onu yani. Evet. Dünyanın en iyi kalecisi olsa iki tane üst üste kart göremez. Buna benzer örnekler. Dolayısıyla bir takım olabilecekse yoksa dünyanın en iyilerini topladınız. Olmuyor ki.
1: Evet.
0: O anlamda ben yani hem görevli değilim hem tedbirin konuşmam gerekiyor kimseyi bağlamamak için.
1: Peki,
0: bütün
1: çok
0: soruyu söylüyorum.
1: Peki çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz farklı bir detay var mıdır diye sorayım ben Mithat Yenigün. Fenerbahçe özelinde.
0: Fenerbahçe hepimizin Türkiye'nin umuyoruz ki hak ettiği başarılara imza atar ve biliyorsunuz bir de amatör branşlarda da olimpiyatlara en çok oyuncu veren Fenerbahçe'dir. Bu bir devlete yapılan hizmettir bu. Bir mecburiyetimiz yok. Ama Aziz Başkan'ın altyapıyı verdiği önemli nedeniyle olimpiyatlara giden oyuncuların %20'si Fenerbahçe'dir. Bunu ihmal etmemek lazım ve inkar etmemek lazım.
1: Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum Mithat Yenigün. Selamlar, saygılar sunuyorum.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Radyo Gol frekanslarında Fenerbahçe eski yöneticilerinden Mithat Yenigün'le konuştuk ki sağ olsun sözünü vermişti ve konuştuk, detaylandırdık birlikte. Gideceğiz. Stadyum tarafına da gideceğiz. Orayı da konuşacağız. Orayı da şöyle bir deşeceğiz ama yayın saati içerisinde saatlerimiz artık biraz da ilerliyor. O sıraya da yetiştirmeye, sığdırmaya çalışacağız tüm bağlantılarımızı. Az Yıldırım'la 20 yıl beraber çalıştım. Daha önce iki kez yenildiği için çok üzülüyordum ama şimdi taraftarımız onu ödüllendirdi. Aziz Başkan 20 yıl hayatını ortaya koyarak çalıştı. Yine Fenerbahçe kazandı. Aziz Başkan röportajlarında da söyledi. Takım kötü değil. Takviyeler gerekiyor. En kısa zamanda yapılacaktır dedi. Geçmiş yönetimde tüm başkanlar ve yönetimler gayret etti ama olmadı şampiyonluk dedi. Aziz Yıldırım'la en son pazartesi günü Ankara'da beraberdik. Temasımız devam ediyor. Ben resmen yönetimde yokum ama her zaman yanlarındayım çünkü biz bir ekibiz, hem dostuz hem ekibiz. Üzerime ne düşüyorsa yaparım, yapmaya hazırım dedi. Mithat Yenigün, Aziz Yıldırım'la 20 yıl beraber çalışan önemli isimlerden, eski yöneticilerden. 3 Temmuz'dan sonra değerimiz düştü. Aziz Başkan bu konudaki kayıplar konusunda da gerekeni yapacaktır. Aklında çözümler mutlaka var dedi. Hakan Safi rakibini kutladı. Bu bir barış çubuğudur. Aziz Başkan da güzel barış mesajları verdi. Bence güç birliği önemli diyor Mithat Yenigün. Orayı biraz daha böyle konuşmak istedik, detaylandırmak istedik. Ve transferler konusunda da birçok isim açıkladığını söyledik Hakan Safi'nin. Bu konuda bir beklentisi olup olmadığını Mithat Yenigün tarafına, tabii eski bir isme Fenerbahçe özelinde sormuş olduk. Hakan Safi Safi'nin elini taşın altına koyması anlamında ilk açıklamalarından umutluyum. Birlik olunmalı dedi Mithat Yenigün. Bütün bu seçim döneminde derneklerle devamlı temasta oldum. Bu birliği ve sevgiyi yaymaya çalışıyorduk. Bütün dernekler bana abi gözüyle bakıyorlar. Eğer takdir edilir ve ihtiyaç olursa ben yine dernekler görevine hazırım. Başka fikirlerle de Fenerbahçe'nin yanındayım dedi. Aykut Kocaman konusunda da Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin çocuğudur. Aziz Başkan hapisteyken o dik durdu. Şampiyonluk kıl payı kaçtı. Aykut'u çok severim ama tabii 15 yıl önce öyleydi. Bugüne göre değerlendirilecektir. Çocukluğumuz çocuğumuzdur, kardeşimizdir. Mevcut futbolcu yapısına göre, takıma göre konuşulacaktır diyor Mithat Yenigün açıklamalarında. Ve hızlıca mesajlara şöyle

0: Bakıyoruz. Gelen mesaja farklı bir yere, yanlış bir yere attınız galiba. Dinleyicilerimizden mesajlar var. Aziz Yıldırım'a hayırlı olsun diyormuş dinleyicimiz. Peki farklı bir dinleyicimizden gelen mesaja bakıyorum. Böyle kaçırdığımız bir şey var mı? Detaylar nedir, ne değildir? Hayırlı olsun mesajlar ayrı ayrı. Allah Fenerbahçe'miz için hayırlısını eylesin inşallah diyenler var. Ve Fenerbahçe özelinde de açıklamalar, mesajlar böyle. Biz tekrardan şöyle bir hem Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına hem de Hakan Safi'nin açıklamalarına dönelim. Ardından hem gazeteci meslektaşlarımızla yapacağımız açıklamalar, düzeltiyorum, bağlantılar olacak. Onlardan alacağımız fikirler olacak. Onun haricinde de diğer tarafta da yöneticilerle bağlantılar yapmaya çalıştığımız bölümlerde mutlaka olacak. Sizlere aktarmaya çalıştığımız. Ben de böyle zaman zaman kelimelerimi seçmekte zorlanabiliyorum. Tüm medyada, spor medyasında olduğu gibi yani orada görevli olan Şükrü Saraçoğlu stadyumunda sabah 10'dan bu yana görevli olan birçok isimde bir yorgunluk var. Bunu aktaralım. Saat 15'ten bu yana yaklaşık 19'a dek aralıksız bir 4 saat yayın, ardından şimdi 1 saatlik 1,5 saate yaklaşacak olan bir yayın dilimi ardı ardına aralıksız bir bölümde Murat Aşık, 1 saat 1,5 saat boyunca Murat Aşık, Aydın Cingöz ve Olcan Akçin'in yayınını sizlerle paylaştık. Oradan takip ettik sonuçları biraz da. Tüm bunlar paylaştığımız bölümlerde sizlerle birlikte oldu ve yayınlarımızı sürdürüyoruz, devam ediyoruz. Ben bu cümleleri kurarken, bu cümleleri aktarırken Aziz Yıldırım'ın açıklamasını tekrardan, başkan seçildikten sonra yaptığı açıklamayı, 17.245'e 9.927'lik bir fark var. 163 ile Aziz Yıldırım seçiliyor. Bakın iyi bir oran. Tüm bunları sizlere aktarırken o sırada bu konuşmamın sebebi de bir diğer tarafta Aziz Yıldırım'ın açıklamasını sizler için hazırlıyor oluşum. Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın açıklamasını tekrardan hatırlayalım, dinleyelim.
1: Bugün camiamızda bir seçim yaptık. Ama kazanan Fenerbahçe'di, Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildi. Bugünden itibaren Sayın Hakan Safi Bey veya diğer bizim büyüklerimiz, saydığımız insanların hepsini bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Biz onları da tebrik ediyoruz. Onlar da bugün güzel tezahüratlar yaptı. Siz de yaptınız. İnşallah bu tezahüratları bu statta oyuncularımıza hep beraber yaparız ve şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz. Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camia büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz. Etmeyeceğiz hep beraber. Şimdi bizler siz yönetim olarak değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Ve ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz. Şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Ayrıca Nihat Bey ve arkadaşlar bu statı büyütmek için çalışmalara başlayacaklar. Finansal anlamda kulübün değerini finans olarak yukarıya çekmek için bazı projeler var. Bunları hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim. Beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım. Ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin. Biz... Son sözümüz Fenerbahçe. Nerede? Bitmez gönüllerde. Söyleyebilirsiniz. O kalbiyle son sözümüz Fenerbahçe. Hepimiz yorulduk. Ama tatlı bir yorgunluk var.
2: Bunu da söyleyebilir miyim?
1: Yok. Evet, bu bir tatlı yorgunluk var hepimizde. Bundan dolayı fazla bir şey de söylemek istemiyorum. Ama hepinize kalp

0: kalpten, yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizi seviyoruz. Sevgi ve saygılarımızla. İnşallah bu mücadeleyi hep beraber yapacağız. Kim varsa dışarıda dışlanmış kimse kalmayacak. Hep beraber bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi kuracağız. Sizi seviyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.
1: Aziz Başkan'ın açıklamaları bu şekildeydi ve Suagür gün boyu orada takip eden isimlerdendi. Fenerbahçe Anadolu Ajansı muhabiri Suagür'den alacağız detayları. Suagür, selamlar, hoş geldin. Suagür, sesimi alabiliyor musun? Olduğun ortamda tezahüratlar biraz problemli ise ben sesini henüz açmadım. İstersen biraz daha farklı bir zamanda da arayabilirim. Ha, tamam, az önce çünkü yayına seni almadan, sesini almadan önce böyle bir orada çok da hoş olmayacak kelimeler duyduk. Tezahüratlarda zaman zaman oluyor bunlar. Ama neyse ki yayına yansımadı, sesini açmamıştım. Uygun bir ortamdaysan açayım abi.
2: Evet,
1: söz sende, selamlar, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler, nasıl gördün, nasıl okudun günü? Detaylar sende, senden alalım.
2: Yani sevgili Berk, aslında öncelikle şunu söylemek lazım. Fenerbahçe üyeleri sığındıkları limana, yani garantiyi tercih ettiler diyebilirim. Sayın Hakan Safi'nin seçim boyunca, daha doğrusu seçim kampanyası süreci boyunca yaptığı açıklamalar, işte kimilerine göre biraz abartılı, iddialı transfer hamleleri seçmende karşılık bulmadı. Öncelikle onu söyleyebiliriz. Bu seçimde ilginç bir durum vardı. Biliyorsun 27 bin oy kullanıldı ve bunun 9 bini, yani 3'te 1'i ilk defa oy kullanan seçmenler, ilk defa oy kullanan üyeler ve yeni oy kullanan üyeler olduğu için açıkçası seçimin sonucu tahmin edilemiyordu. Ben açıkçası kafa kafaya bir seçim bekliyordum ama dediğim gibi özellikle bu ilk defa oy kullanan üyelerin tercihinin daha garanti gördükleri adaydan yana olduğunu gözlemleyebildik, öğrenebildik. Açıkçası iki tarafında kampanyaları baktığın zaman çok fazla taraftarı üyeleri tatmin etmemişti. Bu sebeple dediğim gibi daha garantiyi tercih etme kararı verildi. Rekor bir katılım. Açıkçası katılım da beklediğimizin çok çok üstündeydi. Hakikaten böyle bir katılımı gerçekten beklemiyordum. Çünkü 44 bin oy kullanma hakkı olan üye vardı. Biliyorsun Berk, bunun genelde ortalaması alınır, yani yarısı alınır. İşte 22 bin, 21 bin gibi bir katılım beklerken 27 bin gerçekten çok yüksek bir katılım. Ve Sayın Aziz Yıldırım bu oyların 17 bin küsürünü aldı. Gerçekten çok büyük bir başarı. Biliyorsun seçim süreci boyunca hakikaten çok böyle birleştirici bir, kapsayıcı bir dil kullandı Sayın Aziz Yıldırım. Ve seçimi kazandıktan sonra da benzer bir açıklama yaptı. Hatta şöyle söyleyeyim, zarflar ilk açılmaya başlandığında sarı pusulaydı biliyorsun Sayın Aziz Yıldırım. Ve sarı pusulaların daha fazla olduğunu gördük. Ve Aziz Yıldırım'ın yöneticileri de doğal olarak bunu kutlamaya başladılar. Ve Sayın Aziz Yıldırım burada yöneticilerine dahi tepki verdi. İşte karşı adayı üzmeyelim, birlik ve beraberlik diyoruz. Dediğimizin arkasında duralım. Bu ifadeler boşa düşmesin şeklinde, ki Sayın Ali Koç da bugün yine seçime geldi, oyunu kullandı. O da benzer ifadeler kullandı. Birlik ve beraberlik mesajları verildi. Aslında Sayın Aziz Yıldırım bir liderin etrafında Fenerbahçe camiasını birleştirme çağrısı yapmıştı. Bu çağrıda taraftarda karşılık buldu diyebiliriz.
1: Peki Hakan Safi tarafında peki nasıl değerlendirdiğin bölümler olur?
2: Yani
1: neyi karşılık bulamadı? Hakikaten... Karşılık buldu dediğin taraf bu taraf, tamam. Ne evet. Karşılık bulamıyor Hakan Safi tarafında?
2: Evet, aslında bu soru hakikaten cevabı bana göre çok net bir soru. Şöyle izah edeyim sana. Ben hem Sayın Aziz Yıldırım'la hem Sayın Hakan Safi ile yayın da yaptım. Sayın Hakan Safi'ye yayında bunu da sordum. Çünkü bu çok önemli. Evet, çok önemli transferler açıklıyorsunuz, isimler açıklıyorsunuz. Gerçekten Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan isimler. Ancak bunun altını dolduramadığımız sürece bunun karşılık bulması zor. Yani bu transferler nasıl yapılacak? Dinleyicilerimizin daha iyi anlaması adına söylüyorum. Örneğin bunu bu arada programımda da sordum sevgili Berk. Ben kulübüm, 30 milyon euro istiyorum. Berk Sayar da benim oyuncum. Ve yıllık 10 milyon da onun

0: maaşı var. Toplam 40 milyon. Bunun ne kadarını kulüp, ne kadarını siz karşılayacaksınız? İşte bu kısmı Sayın Hakan Safi ve ekibinin anlatabildiğini düşünmüyorum. Halledeceğiz tırnak içerisinde ifadesi, kelimesi Fenerbahçe seçmeninde karşılık bulmadı. Yani inandırıcı bulunmadı. Doğal olarak seçim politikanızı, seçim kampanyanızı sadece transfer üzerine şekillendirmişken bunun altını dolduramazsanız bu da karşılık bulmaz ve karşılık bulmadı.
1: Peki. Söğagür, eklemek istediğin farklı bir detay var mı diye sorayım ben o zaman. Bugüne ilişkin konuşulacak çok şey var ama.
0: Detayı şöyle söyleyebilirim evet. Sevgili Berk. Açıkçası Fenerbahçe camiası biliyorsun 3 yıldır seçim yapıyor. Seneye de seçim var. Şunu unutmamak lazım. Fenerbahçe'nin artık sağ dışını bırakıp gerçekten sağ içine odaklanması lazım. Ben başarı gelmedikçe birlik ve beraberliğin ulaşabileceğine inanmıyorum. Ama başarı gelirse bunu birlik ve beraberlikle taçlandırabilirse Sarı Lacivertli camia, işte o zaman hakikaten Fenerbahçe'nin tıpkı eski yıllardaki gibi, geçmiş yıllardaki gibi başarılı dönemlerini görebiliriz. Ama öncelik kesinlikle bu sene başarı olmak zorunda. Bunun için de camia kenetlenmeli. Eğer bu birliktelik sezona iyi başlarsa ve sağlanabilirse ve şampiyonlukla taçlanırsa Fenerbahçe için hakikaten yarınların kurtuluşu diyebiliriz. Diğer şekilde başarısızlık halinde ya da ilk tökezlemede işte Sayın Hakan Safi tarafı ya da muhalefet tarafı doğal olarak biz böyle demiştik, böyle olacağını biliyorduk gibi söylemlerle, çünkü günümüzde biliyorsunuz sosyal medyada var, bu tür söylemlerle camia tekrar karışmaya müsait. Ama eğer Sayın Aziz Yıldırım ve ekibi sözlerini tutar, hem kadro anlamında hem yeni yapılanma anlamında saha içine odaklanabilirse ve takımı başarıya taşıyabilirse, o zaman bu saydığımız Fenerbahçe'nin geleceğine dair ümitli bakış açımızı sürdürebiliriz diye düşünüyorum.
1: Peki. Söğagür, aynı zamanda söylediklerinin yanında konuşulacak çok şey var dedim ya. Onların ayrı ayrı konuşulduğu noktalarda senin ekleyeceğin ne var dedim en son. Onu da sana sorduk ama hafta içi böyle biraz daha kronolojik olarak ekleyeceğimiz, detaylandıracağımız, hikayeleştireceğimiz bölümler olacaktır. İlk etapta ilk yapılacak şey nedir demiş dinleyicimiz. Bunu sormuş, onu da ekleyeyim. Kaldı ki bunu haliyle hepimiz tahmin edebiliyoruz ama.
0: Yani aslında Sayın Aziz Yıldırım da bunu ifade etti. Mazbatalar alınacak ve mazbatalar alındıktan sonra Sayın Aziz Yıldırım ve ekibinin ilk işi transferleri ve hocayı tamamlamak. Hoca ismi açıklanacak. Ben bir hafta 10 gün içerisinde hem iki santraforun hem de teknik direktörün açıklanacağını düşünüyorum. Biliyorsun seçim kampanyasında Sayın Aziz Yıldırım'ın statla ilgili de bir ifadesi vardı. Ama ben bunların hepsinin daha sonraya bırakılacağını, önceliğin tamamıyla futbol takımı olacağını, tamamdır olacağını düşünüyorum. Sayın Aziz Yıldırım da zaten söyledi. Biliyorsun Fenerbahçe sezonu çok erken açacak. 21-22 Temmuz'da ilk resmi karşılaşmasını oynayacak. O sebeple transferler ve teknik direktörün bir an önce açıklanıp Fenerbahçe'nin sağ içine odaklanmasını bekliyorum.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. İyi akşamlar.
1: Sağ ol. Söğagür'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. İnis Kılıç'a döneceğim. İnis Kılıç'la konuşacağız ve onunla değerlendirdiğimiz bölümde de 442'dan o da gün boyu hem dün hem bugün oraları takip eden isimlerden biriydi ki onunla değerlendirdiğimiz bölümde de detayları sizlerle paylaşıyor olacağım. Enis Kılıç, selamlar, hoş geldin.
2: Selamlar.
1: Sonucu dün konuştuklarımızla beraber nasıl değerlendiriyorsun? Dün neyi konuşuyorduk, bugün ne gördük ve düne göre bugünü nasıl değerlendiriyorsun? Bugün itibariyle Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'deki geleceğini nasıl şekillendiriyorsun? Açıklamaları nasıl buldun? Tüm detaylar sende, söz sende.
2: Abi şöyle, tabii herkes için herhalde sürpriz olmuştur.
1: Büyük fark oluşumu, Aziz Yıldırım'ın kazanması mı?
2: Aynı, büyük farkın oluşumu. Evet. Aziz Yıldırım'ın kazanması hemen hemen öngörüyorduk. Ama böyle bir farkla kazanması sürpriz niteliğinde, hiç şüphesiz ki. Evet. Şöyle bir durum var genel kanı. Kesinlikle hani sandığa gidildiğinde karar değiştiren kongre üyesi sayısı bence bir hayli fazla. Hani orada işte pusula ile birlikte kaldıklarında muhtemelen yani görüntüde o. Aziz Yıldırım tarafına oy veren kongre üyesi sayısı bir hayli fazla. Çünkü malumun sen de zaten süreci diğer meslektaşlarımla da konuşuyorsun. Hakikaten kimse böyle bir fark öngörmüyordu. O yüzden bir sürpriz oldu diyebilirim. Fark için belirtiyorum.

0: istiyorum, ona özellikle altını çizmek istiyorum. Tabii Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları aslında çok genel, yine kapsayıcı, dünkü konuşmalarıyla paralel, ayrıştırmadan, birlikler haberliği vurgu yaparak 15 gün içerisinde transfer ve diğer aksiyonları alacağını vaat ederek konuşmayı tamamladı, kürsüden ayrıldı. Fakat Sayın Hakan Safi'nin açıklaması aynı seviyede ve aynı standartta değildi. O biraz daha ayrışan, aynı şekilde daha şaşıran, bu sonucu beklemediğini aslında vurgulayan bir açıklaması oldu. Fenerbahçe camiası eskiyle yaşamayı seviyor dedi. Çarpıcı bir başlıktı bence. Orada bir sitem vardı. Çünkü dediğim gibi yani, o da sonucun böyle olmasını öngörmüyordu. Özellikle anlaştığı oyuncular itibariyle. Enteresan bir kongreyi geride bıraktık. Sayın Ali Koç, Aziz Yıldırım rekabetinde veyahut da Sayın Saadettin Sen, Ali Koç rekabetinde biraz daha bir harita çizebiliyorduk ama hakikaten bu seçimle ilgili zannediyorum diğer meslektaşlarımdan net ifadeler kullanmaktan kaçınıyordu. Hatta dün gece Sayın Hakan Safi'nin Hakan Çalhanoğlu açıklaması, rekabette bir adım daha öne geçilmiştir demiştik. Ancak bunların tam aksi bir kongre sonucu oldu. Yani şaşırtıcı ve bizler açısından da yanıltıcı bir kongre oldu, öyle söyleyebilirim.
1: Vaatler anlamında neler söylersin Aziz Yıldırım tarafında?
0: Abi şöyle yani Aziz Yıldırım zaten oyuncu ismi, antrenör ismi başından beri kaçındı. Bildiğimiz tabi Vedat Muriç ve Gresi transferleri tamamlandı. Özellikle Vedat Muriç tarafı muhtemelen bu hafta açıklanır diye düşünüyorum. Ancak futbol takımıyla alakalı bir de Oğuz Çetin ismi net olarak ifade edilmiş kendisinden. Ancak asıl aksiyonların bu hafta olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi zaten Aziz Yıldırım seçim propagandası başından beri ben liderim, başkan olmaya gelmiyorum, başkanlık gibi bir ihtiyacım da yok dedi. Aksi bir şey de söylemedi. Bir de tabii ki de stat projesi, bunu tamamlayacağız dedi. Bugün kürsüde de onu tekrarladı. Nihat Beyler hızlıca izinler almaya başlayacak ve bunu tamamlamak istiyoruz dedi. Yani o da tabii bir süreç, orada da birazcık süre yazı yazmamak lazım. Şöyle bir gerçeklik var, hakikaten bu izinler dediğimiz şey gidip iki temas yapılıp hemen alınacak konular değil. Benim şahsi görüşüm bu Mayıs'a yetişebileceğini ben pek öngörmüyorum. Ama tabii ki de bürokratik tarafta farklı aksiyonlar alınır. İş çok çok daha hızlanır, öngöremediğimiz şekilde hızlanır. Elbette ki olabilir. Çünkü olabilecek bir proje var ortada. Yani hayali bir şey de satılmıyor. Onu da belirtmekte fayda var. Ancak bu da bir süreç alacaktır. Günün sonunda şu da bir gerçek. Stat Mayıs'ta bittiği zaman yine Fenerbahçe bu gelirleri aslında önümüzdeki sene itibariyle alacak. O yüzden bunu da belirtmekte fayda var. Şunu söyleyeyim, ben Sayın Aziz Yıldırım'ın transferde de özellikle Hakan Sabit tarafı gibi çok agresif limitlerde, rakamlarda, oyuncularda gideceğini de çok düşünmüyorum. Hatta Fenerbahçe'den ayrılıklar da olabileceğini öngörüyorum. Fred ismi çok fazla çıktı. Fred'i ikna etmeye çalışıyorlar. Onu biliyoruz kalmasıyla alakalı. Ama sürpriz ayrılıklar da olabilir.
1: O konuşulan isim Fred miydi?
0: Fred abi, evet Fred. Evet. Net olarak
1: ayrılmak Mahmut Usul'un söylediği.
0: Evet evet, Fred net olarak ayrılmak istiyor. Çünkü kim seçilirse seçilsin antrenör veyahut da başkan gitmek istiyorum. Zaten Sayın Mahmut Usul söyledi, tabii ismi söylemişti ama o isim Fred. Ederson'la ilgili bir bilgi var. Bugün Ersin Düzen de açıkladı. Ederson Aziz Yıldırım'la iletişime geçmiş. Aziz Yıldırım ve Ederson'la olan görüşleriyle alakalı teşekkür etmiş. Seçilirsiniz Fenerbahçe'de kalmak isterim demiş. Ben Fenerbahçe'nin önceliğinin kaleci olmadığını da hatırlarsam başka bir yayında da söylemiştim. Veyahut da canlı yaptığımız yayında olabilir, dinleyenler kusura bakmasın. Muhtemelen kaleci transferi Ederson'un akıbetine göre bakılacak. Çünkü ne olursa olsun profil itibariyle Ederson hala bir şeyler vaat ediyor. Ve Brezilya milli takımları ilk 11 oynayacak. Fenerbahçe kariyeri kötü olsa bile. Ama öncelik muhtemelen kaleci olmayacaktır. Ama ben Kante tarafında özellikle, yerli tarafta İsmail tarafında bir transfer hareketleri olabilir. Yani bir ayrılık olabilir diye düşünüyorum. O yüzden bunları da beklemek lazım. Ve Sayın Aziz Yıldırım bunları bekleyecektir. Bu 10 artı 4 konusundaki o 4 biliyorsun genç oyuncu 23 yaş altı olması konusunda bir başlık var federasyonun koymuş olduğu. Orada da Fenerbahçe'nin o 3 oyuncusuna da teklif var şu anda 20 milyon euro bir üzeri. Sidiki, Şerif, Nene ve Archie Brown tarafında. Bunlardan da çıkılabilir, onların yerine oyuncular gelecek. Bu tarz bir hareketlilik olacak ama sanki Fenerbahçe'de gidenler gelenlerden daha fazla gündem olacak gibi hissediyorum. Öyle düşünüyorum. Çünkü santrafor konusunda da zaten sürprize gitmedi Sayın Aziz Yıldırım. Vedat Muriç'le anlaşıldı. Eski oyuncu. Zaten aslında devre arası geliyordu. Sayın Saadettin Sen'in getiriyordu Vedat Muriç'i. Gress de aynı şekilde Sayın Saadettin Sen'in anlaştığı bir oyuncuydu. Burada ayıp bir şey yok bu arada. Tabii ki Aziz Yıldırım da görüşüp anlaşabilir. Hani buradan bir rekabet yaratmıyorum. Bu iki garanti isme gidildi zaten. Onun haricindeki diğer transferler bence biraz daha süreç içerisinde gelecek. Çünkü netlik olmadığını öngörüyorum. Bu tamamıyla tabii ki tahmin. Çünkü sol stopere kim gelecek, Malansar ismi gündeme geldi, Nathan Ake ismi gündeme geldi. Bunlarla daha görüşülmesi lazım. Bonservis oyuncular bir de bunlar. Yani bonservis elinde olan oyuncular da değil. O yüzden Fenerbahçe'de iki santrafor tamamlanıp sonra da süreç içerisinde. İki santrafor artı teknik direktör. Yani bu hafta içerisinde muhtemelen bunların hepsi açıklanır. Ondan sonra da biraz gidenlere göre bir akşam olacak gibi hissediyorum. Çünkü Aziz Yıldırım'da özellikle katıldığı programlarda takımımızın kalitesi iyi diyor. Hiç şüphesiz ki ben de bu arada paralel düşünüyorum. Öyle 10 tane, 7 tane, 8 tane futbolcu ihtiyacı yok Fenerbahçe'nin bence de. Ama iyi 4 tane minimum futbolcuya ihtiyacı var. Asensio seviyesinde oyuncuya ihtiyacı var. Yani oyunu ve skoru değiştiren oyuncuya. Oynadığı mevki itibariyle. Onlar da tabii maliyetli. O yüzden biraz bu tarafı da beklemek lazım. Ama Fenerbahçe taraftarı Sayın Aziz Yıldırım'dan bir 10 gün içerisinde ard arda bir transfer açıklaması beklememesi gerektiğini belirtmek isterim yani dinleyenlerde.
1: Peki. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben son bölümde. Enis Kılıç.
0: Yok abi, sadece dün evet. Seninle konuşmuştuk. Hı-hı. Belki bizim dünkü yayını izleyen dinleyenlerimiz de vardır. Ben özellikle belirtmiştim. Seninle de hemfikir olduğumuz bir konu vardı. Sayın Hakan Sarp'ın Fenerbahçe dinamiklerini maalesef bilmediğini belirtmiştik. Tüm mütevaziliğimizi tabii ki Sayın Hakan Sarp'a da saygısızlık etmeden. Evet. Şundan bahsediyorum. Yani bu para bende sloganı Fenerbahçe'de çok çalışan bir durum değil. Çünkü Ali Koç'tan dolayı çok kötü bir deneyim var Fenerbahçe taraftan.
1: Kaldı ki bir de Ali Koç'ta verilen fotoğraf video belli ki.
0: Evet evet. Yani o çok ters etki yarattı. Otomatikman bundan hiç vazgeçmedi. O yüzden bence Sayın Hakan Safi bugün seçimi kaybettiren ve bu farkı oluşturan en önemli unsur bu oldu. Yani Sayın Aziz Yıldırım'a duyulan teveccühü 12.000, 13.000 kimlik oyunun olduğunu zaten biliyorduk Sayın Aziz Yıldırım'ın. O yüzden de farkı %5, %7 gibi maksimum seviyede bu şekilde tutuyorduk. Tüm basındaki arkadaşlar da böyle söylüyor. Dün statta da aynı şekilde. Ancak bu farkı yaratan asıl konu bu oldu. Çünkü alt temeli ne kadar dolu, bu gerçekleştirilebilir mi? 250 milyon euro nakit paranın girdisi yapılması lazım. Bir de bu nasıl girdi olacak? Doğal, bunların hepsi doğal sorular bu arada. Ve bunların içi doldurulmadı. Yani Sayın Hakan Sağlık pek tabii bir parayı verebilir ama nasıl verecek? Nasıl bu girdiyi sağlayacak konusu? Yani cebimden ben bu parayı koyuyorum denmiyor biliyorsun. O yüzden buraları dolduramadığı için Fenerbahçe dinamiklerini bilseydi, biraz daha dediğim gibi yöneticilik deneyimi olsaydı, biraz daha veya da bu başkan adaylık süreçleri biraz daha aşina olsaydı, bence bu hatayı yapmaz ve fark oluşturan ana unsur bu oldu. Sayın Aziz Yıldırım için de az önce de bir paylaşımda da bulundu. Hakikaten tüm Fenerbahçe kariyerini riske atan bir adaylık süreci oldu. Benim nacizane görüşüm, böylesine başkanın tek adaylık seçime girmesiydi bu arada. Hani bir rekabete girmemesi gerektiğini düşünen taraftaydım da. Ama demokratik hakkı pek tabii ki de bunu yapabilir. Yaptı da, gerçekleştirdi de. Onun içinde durum şu bence. Eğer ki sonuç başarı olmazsa önümüzdeki yıllarda Fenerbahçe için ne düşünüyorsun? Sayın Başkan sorusu yani akil adam noktasından Fenerbahçe'nin eski başkan noktasına düşebilir. Yani Fenerbahçe için yaptıkları silinemez ama böyle de bir gerçeklik var. O yüzden çok riskli ve Fenerbahçe için hakikaten bir kırılma sezonu başlıyor. Yani son söz olarak bunu söyleyeyim.
1: Peki. Teşekkür ediyorum Enis Kılıç.
0: Ben
1: sağ ol.
0: Teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Sağ ol. Enis Kılıç'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu ve hızlıca açıklamalara dönüyorum. Hızlıca tekrardan açıklamaları sizlerle paylaşayım. Hakan Safi'nin açıklamaları konuşuldu. Hakan Safi kaybettikten sonra yaptığı Sıdı Sat'tan ayrılırken yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı diyelim. Oraya dönelim tekrardan.
2: Evet beyler. Öncelikle iyi akşamlar diliyoruz herkese. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bugün Fenerbahçe'mizin olağanüstü seçiminin sonuçlarını biz de takip ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz, öyle gözüküyor. O yüzden sizlere de bu açıklamayı yapmak bizim için doğru olacağını düşünüyoruz. Fenerbahçe'mizin sandığı namustur dedik. Fenerbahçe'mizin camiası böyle istiyor, böyle olmasını istiyor. Ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum, Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur. Ben Fenerbahçe'nin her zaman için neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, böyle olmasını istemiş. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Rakibimi de tutuyorum. Bizlere oy veren değerli camiama da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. sağ olsunlar, var olsunlar, bize inanmışlar.

0: Ama diğer tarafta da daha fazla bize oy vermeyenler var. Onları da anlamak lazım. Acaba nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar? Nasıl bir Fenerbahçe olmasını istiyorlar? Onu da artık zamana bırakacağız. Zamanla bunlar hepsi çıkacak meydana. Nasıl bir Fenerbahçe olduğunda hep beraber oturup seyredeceğiz. Dediğim gibi ben Fenerbahçe'nin her zaman neferiyim. Fenerbahçe'nin her zaman emrindeyim. Fenerbahçe ile ilgili sorumluluklarım da devam ediyor. Gerekli istişare yaparak da önümüzü her zaman şekillendireceğiz. Her şey Fenerbahçe için. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sizlere de... Rakibimizi de tebrik ediyorum. İnşallah Fenerbahçe için güzel şeyler olur. Hep beraber oturalım, seyredelim. Dediğim gibi camiamıza bu sonuçlar hayırlı olsun. İnşallah sonuçlarını hep beraber bir sene içerisinde tekrar göreceğiz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Hakan Safi'nin açıklaması bu şekildeydi. Tabii orada birçok muhabirin de sorusu vardı ama konuşulacak şeyler de vardı ama haliyle oradan açıklama yaparak, tebrik ederek ayrılmak istedi Sayın Safi. Aziz Yıldırım'dan da ilk açıklamalar gelmişti hemen ardından. Orada büyük bir teveccühle stadı turlarken, Aziz Yıldırım kızıyla beraber stadı turlarken, yavaş yavaş kürsüye doğru gelirken orada mevcut yönetimde, bugün son kez yönetim kurulu üyesi olarak orada bulunan isimlerde, isimlerle tek tek tokalaştı Sayın Aziz Yıldırım ve kürsüye böyle gelmişti. Kürsüdeki açıklamalarını tekrar tekrar sizlerle paylaşalım. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yeniden bir kez daha başkan ve o başkan olduğu süreçte neler söyledi, nasıl karşıladı kürsüde bu başkanlık anlarını, onu dinleyelim tekrardan.
2: Saydığımız insanı arzu ediyoruz. Biz onları da tebrik ediyoruz. Onlar da bugün güzel tezahüratlar yaptı. Siz de yaptınız. İnşallah bu tezahüratları bu statta oyuncularımıza hep beraber yaparız ve şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz, birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camiye büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz. Etmeyeceğiz hep beraber. Şimdi bizler... Siz yönetim olarak değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Ve ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber bunlarla çalışacağız. Sözümüz söz. Şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Ayrıca Nihat Bey ve arkadaşlar bu statı büyütmek için çalışmalara başlayacaklar. Finansal anlamda kulübün değerini finans olarak yukarıya çekmek için bazı projeler var. Bunları hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim, beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan. Ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin. Biz son sözümüz Fenerbahçe. Nerede? Bitmez gönüllerde. Söyleyebilirsiniz. Olarak bile son sözümüz Fenerbahçe. Hepimiz yorulduk ama tatlı bir yorgunluk var.
3: Bunu da söyleyebilir miyiz başkan?
2: Yok.
3: Biz artık söylüyoruz.
2: Yok olmaz. Evet, böyle tatlı yorgunluk var hepimizde. Bundan dolayı fazla bir şey de söylemek istemiyorum. Ama hepinize kalpten, yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizi seviyoruz. Sevgi ve saygılar.

hocalarımızla. İnşallah bu mücadeleyi hep beraber yapacağız. Kim varsa dışarıda dışlanmış kimse kalmayacak. Hep beraber bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi

0: Fenerbahçe tarafında çok konuşulan bir isim Aykut Kocaman bugün oy kullandıktan hemen sonra açıklamalarda bulunmuştu. Fenerbahçe için iyi dileklerini iletmişti ama kendisi adına konuşulan birçok konuda da geçen yılda aynı noktada buralarda tam da belki bu röportaj yaptığımız yerde yine seçim sonrasında benim hakkımda çıkan iddialarla ilgili burada açıklama yapmıştım. Yine aynı yerde yapıyorum dedi ve bir de sistemi vardı Aykut Kocaman'ın. Aynı zamanda ayrışmanın öznelerinden biri haline geldim dedi. Bu iki tarafın, bu ayrışmanın, bu birlik olamama görüntüsünün karakterlerinden biri oldum dedi Aykut Kocaman. Neler söyledi onu hatırlayalım. Bir Aykut Kocaman'ın açıklamalarını dinleyelim.
1: Evet, ben önce tabii ilk cümle olarak geçen sene, ondan evvelki sene olduğu gibi bu seçimin Fenerbahçe için hayırlı olmasını diliyorum. İyi sonuçlara doğru bir ön hazırlık olmasını diliyorum. Umarım güzel bir seçim olur. Kazanan aday da her ikisi de her iki adayın da vaatleri var. Seçimle ilgili vaatleri var. Ama esas olan, üst kimlik olan Fenerbahçelilik. Kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe izin etme bence olduğunu unutmamamız gerekiyor ki son zamanlarda çok ciddi bir kutuplaşma oldu. Ancak burada herkes şu an bittiği andan itibaren aynı forma, aynı renklere, aynı çatı altında oraya hizmet etmek için mücadele ediyor. Bunu unutmazsak herhalde en doğru seçim davranış biçimi, seçimin sonucu bu olur diye düşünüyorum. Eğer sormak istediğiniz bir şey varsa yanıtlamaya hazırım. Bugüne dair bir şey söyleyecek, bu konuyla ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Sonuçta şu hep vurgumdu. Geçen sene hemen hemen burada, hemen buralarda bir yerde yine aynı şeyi yapmıştık. Değil mi? Buradaydık aynı. Aynı şeyleri söylemiştim. Şimdi de aynı şeyleri söyleyeceğim. Oradan geçiş yapabilirim. O da şu, bu bir başkanlık seçimi. Başkanlar ve yönetimler kulüplerdeki en önemli organlardır. Her zaman her yerde söylüyorum. Biz genelde oyuncular ve teknik adamlar üzerinden yapıyoruz yorumları ve başarı ve başarısızlıkları. Hayır, tam tersi. Bütün başarıda da aynı cümleleri söylemiştim. Tekrar vurguluyorum çünkü çok önemli. Artık buraya doğru birkaç insan daha düşünmeye gayret katabilirsek bu anlamda o bir avantaj olacak. En önemli organ kulüplerde başkan ve yönetimlerdir. Onların aldıkları kararlar, onların davranışları teknik adamların ve oyuncuların önlerini açıyor, verimliliklerini arttırıyor ya da önlerini kapıyor, verimsiz üzerine doğru geliyor. Hep aynı şeylerden bahsediyor. Her transfer döneminde yeni oyunculardan, hep yeni oyuncular, yeni oyuncular, yeni oyunculardan bahsediyor. Oysa her sene o yeni oyuncular geliyor. Verimsizlik ortamı olduğu sürece o yeni oyuncular yaklaşık 3 ay sonra, 4 ay sonra çok özür dilerim tırnak içinde söyleyeceğim bu güncel bir şey olduğu için çöp haline geliyor. Oysa esas olan yönetimler bu anlamda çok önemli, başkanlar ve yönetimler. Bu verimsizlik ortamını ortadan kaldırmak lazım. Fenerbahçe'nin de bence son dönemlerindeki en önemli problemi yönetimlerin özellikle futbolu yönetme konusunda demek lazım. Çünkü diğer branşlar için aynı şeyleri söyleyemem. Başarı ortalaması hep yüksek oldu Fenerbahçe'nin. Ancak futbolu yönetenlerin, futbol konusunda çalışanların verimliliği arttıramama problemi oldu. Umarım bu seçim bu anlamda verimliliği arttırmak için Fenerbahçe'de elverişli bir seçim olur. Burada özne ben değilim. Onun için oraya buradan başladım. Özne olan iki tane başkan adayı. İki başkan adayının da Fenerbahçe için doğru şeyler yapmak için çaba göstereceğine inanıyorum ama bir şeyle bağlamak lazım sözümü. Girizgahımla bağlamam lazım. Bu seçimlerin birbirinden ayrıştırmaya doğru değil. Birbirine yarışarak, rekabet içinde yarışarak birbirine doğru yakınlaştırmaya aracı olması hayattaki herhalde kendi mesleğimdeki en büyük dileklerimden bir tanesi. Ki şundan da yakınmam zorundayım. Ben de son 7-8 senedir sanki bu hiçbir şeyle uğraşmama rağmen, hiç kimseyle hiçbir temasım olmamasına rağmen sanki bu ayrışmanın öznelerinden biri haline getirdim ki bundan son derece şikayetçiyim.
0: Aykut Kocaman'ın açıklamaları bu şekildeydi ve Fenerbahçe'de efsane isimlerden en çok forma giyen isim Müjdat Yetkiner bizlerle birlikte ki bu süreçte yaptığı açıklamalarla Aziz Başkan'ın yanında oluşuyla ki sadece bu süreçte demek de az kalır. Geçtiğimiz seçim süreçlerinde de Aziz Başkan'ın görevi sürecinde de yanında olan bir isimdi Müjdat Yetkiner. O neler söyler merak ediyorum. Fenerbahçe'nin efsanesi Müjdat Yetkiner Radyo Gol frekanslarında sizlerle Radyo Gol Habercilik Farkı ile

0: sizlere tüm detayları aktarmaya devam ediyoruz. Mücahit Bey hoş geldiniz, selamlar.
1: Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi programlar.
0: Teşekkür ediyorum. Nasıl karşıladınız bu süreci, bu süreç nasıl gelişti? En başından bu yana Aziz Başkan'ın yanındasınız, öyle biliyorum. Neler söylersiniz?
1: Hayır, yani en başından beri lafı biraz devrik cümle oluyor. Ben 20 senedir Aziz Yıldırım'ın yanındayım.
0: İşte oradan, ondan bahsetmek istedim.
1: 20 senelerde şunu da söyledim. Bir Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını satmam. İkincisi bende ve ailemde üstün bir yeri var. Güzel bir yeri var. Aziz Yıldırım'ı satmam diye. Yani benim sloganım buydu. Ve bu kongre çalışmalarında da hiçbir yerde yalnız bırakmadım. Yani Trakya'nın bütün şehirlerine kendi arabamdan geldim. Ve her gün ofiste, 15 gün her gün ofiste çalıştım. Verdiği yemeğe de gitti. Yani çok sevinçliyim. Bu adamın futbolu çok iyi bildiğini ve iyi transferler yapacağını, Fener'i şampiyon yapacağına inanıyorum. Şimdiki konuşmasında da çok güzel bir cümle kullandı. Bundan sonra kavga etmenin zamanı değil. Safiye de, Ali Koç'a da, herkese yeşil ışık yaktı. El birliğinden bu kulübü şampiyon yapacağız. Biz dostuz. Yani bunu kimse demez. Bu kadar fark atmış bir lider. Ben size büyük cevap verdim. İşte sizlerden bu kulübü kurtaracağım falan filan der. Demedi. Anlatabiliyor muyum? 17.245 evet. Oy aldı. 9.000. 10.000 olsa Hakan Safi, yani düşün, 7.500 oy fark attı. Çok sevindim. Benim liderim olduğu için Aziz Başkan'a. Ve en çok şu söylemini de çok seviyorum. Çocuklar ağlıyor, gülmüyor. Çocuklar şampiyonluk görmüyor diye. Ve kendi kızı da yanından hiç ayrılmadı. Yani kızıyla röportaj yapın. Yemin ediyorum çoğu insandan futbolu daha iyi biliyor. Onun için çok güzel mesajlar verdi. Stadı yapacak. Yani 2-3 yerde 20'şer 30'ar dönüm yer alıp kulübü gelirini arttıracak. Büyük bir ihtimalle kulübün yanındaki koleji bitirip açacak. Eğer izin alabilirse beyefendiden. Orayı da bitirecek. Yani bu proje adamı, bir de hepimizden iyi Fenerbahçeli. Yani Fenerbahçe mağlup olduğu zaman yüzü gülmeyen, kimseyi kabul etmeyen, kimseyi dinlemeyen bir adam oluyor. Canavar oluyor. Tabiri caizse. Caizse. Onun için söylenecek başka bir şey yok. Ben liderimi çok iyi tanıyorum. Bu takımı şampiyon yapacak, kadro kuracak. Sırf bu takımı değil, yani bütün branşları.
0: Peki,
1: kendisine başarılar diliyorum.
0: Peki.
1: Sağlıklı, mutlu, uzun yıllar diliyorum. Çünkü sağlık sorunları da var. Durum bu. Başka sormak istediğim bir şey var mı?
0: Tabii ki. Mücahit Yetkiner bizlerle birlikte. Fenerbahçe efsanesi Mücahit Yetkiner. En çok forma giyen isim. Fenerbahçe efsanelerinden Mücahit Yetkiner bizlerle birlikte dedik. Ve devam ediyoruz bağlantımıza. Aziz Başkan'ı kutladığını, çok sevindiğini, liderimin seçildiği için çok sevinçliyim cümleleriyle ifade etti. Bunun yanında sizin bu futbol aklı içerisinde ya da kulübün farklı bir görevinde yer alıp almayacağınız çok merak konusuydu bu süreçte. Tabii seçim sonrasına kalan konular oluyor bunlar biraz da. Bugün neler söylersiniz Mücahit Yetkiner bu konuda?
1: Yani ben başkanımla bu konuları konuşmadım. Yani bana, beni göreve getirirsen işte sana oy veririm falan pazarlığı yapmadım. Eğer getirmezse de gene benim başkanım. Getirirse de düşüneceğiz, ailemize soracağız. Eşimle konuşacağım, çocuklarımla konuşacağım. Bir karar verme, çünkü ben bir aile reisiyim ama ne? Ailenin bireyleri var benimle yaşayan. 43 senelik eşim var. Hayat arkadaşım. Bana iki tane çocuk doğurdu. Onlara soracağım. Başkan bir görev verirse oturacağız, düşüneceğiz, kabul edeceğiz. Bunun başka bir alternatifi yok. Ama şu ana kadar benim istediğim veya onun bana vermek istediği bir olay konuşulmadı.
0: Şu ana dek konuşmadık dediniz. Peki sizde hangi konularda istişareleri oluyordu Sayın Aziz Yıldırım ve aynı zamanda Fenerbahçe özelinde bu süreçte yöneticilerin, mevcut yönetimdeki?
1: Hocam ben bütün yöneticileri beni öz kardeşleri gibi seviyor. Bazılarından da büyüğüm yaşça. Yani en son yemekte bir Hollandalı bir

0: oyuncuyu sana onu atacağım seyret dedi. Yani ben kulüpte scout direktörlüğü yaptım. Arkasında 6 sene altyapı koordinatörlüğü yaptım. Yani ne hiçbir şeyin pazarlığını yapmam. Ben o karakterde bir adam değilim. Yani bir ordu bıraktım mı? Bıraktım. Yani düşünebiliyor musunuz? Geçen sene Ramazan Civele Fenerbahçe'ye Kayseri'de gol attı. Ömer Faruk Beyaz Başakşehir'de oynuyor. Gol attı. Melih Postan Konya'da oynuyor. Gol attı. Abdullah Yiğiter Antalyaspor'un kalecisi. Gökhan Sazdağ'ını Kayseri'den Beşiktaş büyük para vererek aldı. Yani Yasir Subaşı Konya'da. Muhammed Gümüşkaya Bandırma'da. Veysel Sarı Antalya'da. Akın Alkan Bandırma'da. Bu oyuncuların hepsini ben buldum aldım. Altyapıda görev yaparken. Başakşehir'in antrenörü Nuri Şahin'i Almanya Depital turnuvasında seyrettirdi, beni yolladı Gündüz Tekin Unay. Geleceğin yıldızı diyerek rapor yazan benim. Bunun da Fenerbahçe'ye alınmasını istedim o zaman. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani ben dersine iyi çalışan bir adamım. Yani benim, yani ben şöyle bir özetleme yaptım. Ben haberleri dinlemem. Yani ben 2'de başlar Kadir'in programı yemekteyiz. O biter 4'te. Zuhal Topal'ın yemekteyiz evet. Programını seyrederim.
1: Evet.
0: Yani peki. Hiçbir dizi seyretmem akşamda. Maç varsa muhakkak maç seyrederim.
1: Bu arada benim dikkatimi çeken bir nokta var. En son mevcut yönetimden bir ismin galiba. Aziz Yıldırım'ın listesinden bir ismin. Yöneticiler beni çok seviyor dediniz. En sonda bir yönetici Hollandalı bir oyuncu için bu oyuncuyu seyreder misin diye rica etti dediniz. Bu yeni
0: Aziz
1: olan
0: bir Yıldırım olarak. Dedi. Aziz Başkan dedi. Sana yakın, bir oyuncu vereceğim. Biz de onu seyretmeni istiyorum.
1: Öyle mi? Yakın bir dönemde.
0: Kulüpte yemek vardı ya. 2 gün evvel.
1: Evet.
0: Aziz Başkan tekneyle geldi. Ben şeyde iskelede karşıladım. Koluma girdi. Bu böyle bir şey söyledi oyuncu. Bakarım başkanım hiç sıkıntı yok. Yeter ki oyuncuyu verin dedi.
1: Peki yani, oyuncuyla durum, alakalı haliyle çok detay vermezsiniz, vermeyeceksinizdir de ama biraz böyle bir ipucu, oyuncuyla alakalı biraz ipucu alabilir miyiz diye sorgulamak istedim.
0: Ben oyuncunun ismini dahi bilmiyorum.
1: Verirseniz dediğinize göre bilmiyorsunuz evet. Aziz evet, Başkanım.
0: Yani, vermedi başkan. Verdiği zaman izlem raporumu yazarım. Hiç sıkıntı değil.
1: Peki. Aynı zamanda teknik direktör gündemi var Fenerbahçe'de. Bu konuda hiçbir şey konuşuldu mu sayın başkanla aranızda ya da?
0: Başkan Aykut'a karşı tepki olduğu için Aykut'u korumak istiyor. Ben yani Aykut'u alır mı almaz mı onun kararını zaten kendi verişim. Yani 4-5 kişiyle görüşüyor başkan. Nihai kararı kendisi verir. Yani Aykut'u da alırsa söylenecek bir şey yok. Aykut'u taraftarlar tepkilir. Yani 4 senedir, 5 senedir takım çalıştırmadığı için tepki koyuyorlar. Aykut özünde kötü bir insan değil. Ama doğru bir karar verecek mi? Başkan zaten yanlış karar vermez. Tek hedefi, tek düşüncesi şampiyon yapmak. Ve yani yaklaşık 6 oyuncu alacak. Yani 2 tane santrofor kesin alacak, bir sol stoper alacak, sağ bek alacak, bir forvet arkası alacak, bir sağ kenarda süratli bir oyuncu alacak. Mevcut kadrodun bazılarına kiralıklar, 14 tane kiralık var, onlarla anlaşarak veya onları içinden alacağını alacak, almayacaklarını diğer kulüplere pas edecek. Yani kolay bir işi yok. Kolay bir işi yok. Evet. Yani en kolay şampiyon olacağımız sene Fenerbahçe olamadı. Yani içeride kime yenildi içeride? Hüküme düşen
1: Karagümrük'ten
0: bir takıma daha yenildi. Belki takımları Samsun'a mı? 2-1 daha yenildi. Yani o iki tane maçı kaybetmemiş olsa şampiyon olacaktı. Yani şapkayı önüne alıp düşünmesi lazım. Herkesin. Ama başkan yani yaş tahtaya basmaz. Çok akıllıdır. 2 akrep. Ben de 16 akrebim. Yani hiçbir zaman yanından ayrılmadım. Ama gene devam edeceğim. Yanından ayrılmayacağım.
1: Peki.
0: Tabii o çağırdığı müddetçe. O benimle konuşmak istediği müddetçe. Yoksa ben hiçbir zaman yazıhanesine gitmem.
1: Bir detay verdiniz Sayın Yetkiner, Müjdat Yetkiner, Müjdat Hocam. 4-5 hocayla daha konuşuyorlar dediniz. Ona ilişkin

0: Siz neler
1: ben
0: duydunuz?
1: Ben böyle hissediyorum. Bu benim söylediğim beni bağlar. Ama genelde Fenerbahçe taraftarları Aykut Hoca'ya karşı bir tavır içindeler. Ama o neden o tavır içindeler bilmiyorum. Ama benim için Aykut sevdiğim bir kardeşim. Bana hiçbir yerde saygısızlık yapmaz. Nerede görse kaptanım hoş geldin der. Sarılır öper. Yani Aykut da olsa bizim söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Son sözü patron söyler. Patron kim? Aziz Yıldırım. Anlatabiliyor muyuz? Evet. Anlatabiliyor muyum?
0: Evet.
1: Ve Aykut da Fenerbahçe şampiyonu olmadı mı?
0: Evet.
1: Olmadı mı?
0: Son iki şampiyonluktan biri.
1: Evet. Ve Aykut Aziz Başkan'ın cezaevine girdiği zaman Fenerbahçe takımını iyi yönetmedi mi?
0: Yönetti.
1: Yani altta da iki gün bir de cezaevine gidiyordu. Hı-hı. Başkanını ziyaret edip ona düşüncelerini anlatıyordu. Yani bu şuraya bağlamak istiyorum. Artık biz birlik beraberlik içinde olmamız lazım diyor başkan. Yani Aykut'un da yanında beraberlik içinde olmamız lazım. Yani başkanın elini ayağını rahatlatmamız lazım. Zidat'ı büyütüyor. Hangi şey yapabilir ki bunu? Nereden o Zidat'ı başkan büyütüyor? Yaptı. Bizi gece 1'de çağırıyordu. Hortumu veriyordu. İyi sunacaksınız. Bu betonlar çatlamayacak diyordu. Hortumdan betonları suluyorduk biz. Üniversiteyi geri almak istiyor. Koleji yapmak istiyor. Yani 3 tane 20'şer dönüm yer alacak. Yani bu projeler çok kolay projeler değil. Ama bu işte Aziz Yıldırım'ın ta kendisi bu anlattıklarım. Adamın yani düşüncesi Fener'i zengin kulüp yapmak. Başarılı kulüp yapmak. Kim yapar bunu? İşte Aziz Yıldırım gibi bir lider yapar.
0: Peki.
1: Durum bu. Başka var mı?
0: Peki. Çok size? Teşekkür ediyorum Müjdat Yetkiner.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Bu, İnşallah evet. Sizleri tatmin edecek. Düzgün cümleler kullanarak sorularınızı cevaplamışım.
0: Katılımınız çok değerli. Sağ olun, var olun. Teşekkür
1: sağ olun,
0: edelim size.
1: Sağ olun, tekrar, var olun. İyi programlar.
0: Tekrar görüşmek üzere diyelim. Sağ olun. Teşekkürler.
1: Saygılar.
0: Güzel. Sağ olun. Müjdat Yetkiner'le konuştuk. Fenerbahçe efsanesi Müjdat Yetkiner. Fenerbahçe'de en çok forma giyen isim Müjdat Yetkiner. Çokça ön plana çıkan bir isimdi ki orada onunla değerlendirmemiz oldu. Tabii Mithat Yenigün'le de konuşmalarımız oldu. O Mithat Yenigün'le yaptığımız konuşmalar detaylarında da yine sosyal medya hesabımızdan Radyo Gol'den erişebileceksiniz. Onu hatırlatayım. Müjdat Yetkiner'in açıklamalarına ilişkin de yine açıklamaları oradan erişebileceğinizi söyleyeyim. Dilim dönmedi. Özür dilerim. Zaman zaman olabiliyor. Böyle uzun günlerde, yoğun günlerde ki bu çok tatlı bir yoğunluk, tatlı bir yorgunluk. Aziz Yıldırım'ın bende ve ailemde güzel bir yeri var dedi Müjdat Yetkiner kongre çalışmalarında ve hiçbir yerde Aziz Yıldırım'ı yalnız bırakmadım. Her gün ofiste çalıştım. Benim liderim olan Aziz Başkan'ın seçildiği için çok sevindim. Seçilmesine çok sevindim. Aziz Yıldırım'ın futbolu iyi bildiğine, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak bir lider olduğunu inanıyorum dedi Müjdat Yetkiner. Aziz Yıldırım hepimiz en iyi bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe kaybettiğinde yüzü gülmeyen bir adam oluyor. Bu takımı şampiyon yapacak bir kadro kuracak. Başarılar diliyorum. Ben başkanımla görev alıp almayacağım konularını konuşmadım. Göreve getirirse de bir karar vereceğim. Kabul edeceğiz. Başka bir alternatifim yok. Ama şu ana kadar bir görev konusu konuşulmadı. Bütün yöneticiler beni çok seviyor. En son 2 gün evvel bana Aziz Yıldırım Hollandalı bir oyuncu için bu oyuncuyu seyreder misin, bir bakar mısın dedi. Ben dersine iyi çalışan bir adamım diyor Müjdat Yetkiner açıklamalarında. Bu önemli bir kısım. Bunu hiçbir yerde dillendirmedi bugüne dek. Aziz Yıldırım'ın bir Hollandalı oyuncu için bu oyuncuyu bir seyreder misin diye Müjdat Yetkiner'e ricada bulunduğu manşetini buradan çıkarmış olduk. Ki önemli açıklamaların yanında bu da bir farklı önemli manşet Müjdat Yetkiner'den gelen. Sayın Başkan Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'a karşı tepki olduğu için Aykut'u korumak istiyor. Nihai kararı kendisi verecektir. 4-5 hocayla konuşuyorlar. Başkan zaten yanlış karar vermez. Aziz Başkan bu takıma ayrıca yaklaşık 6 oyuncu alacak diyor Müjdat Yetkiner açıklamalarında. Bunu da aktarmış, bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Şöyle hızlıca diğer açıklamalara da döneceğiz. Diğer açıklamalara da birlikte bakacağız. Değerlendirmeyeceğiz. Değerlendirmelerimiz olacak. Aynı zamanda gelen açıklamalar vardı, gelen detaylar vardı. Oralara da döndük, onları da sizlerle paylaştık. Bir diğer tarafta Ömer Temelli ile bir sözleşmiştik ama onunla da bugün

nasip olmadı bağlantı yapmak. Aynı şekilde Tahir Kıran'la, Ozan Balaban'la, Fenerbahçe'de geçmiş yönetimlerde görev almış isimlerle, Ozan Balaban'la yine geçtiğimiz günlerde ve bugün sözleşip konuşup ilerleyen günlerde de bir bağlantımızın daha olacağını hatırlatmış olalım. O da bugün bağlamak istediğimiz bir eski yöneticilerden, kıymetli yöneticilerden biriydi. Zira aynı şekilde Savaş Adalet, o da ulaşamadığımız yöneticilerden biriydi ki sözleştiğimiz bölümlerde vardı. İlerleyen günlerde yeniden tekrardan sizlerle konuştuğumuz, detaylandırdığımız bölümlerimiz olacak orayla ilgili.

0: Tabii bu sırada bağlantıları tekrar tekrar şöyle yapmaya çalışıyoruz. Birçok mevcut Fenerbahçe'deki yöneticilerden de mazbata sonrası için söz geldiğini hatırlatalım. Bağlantıları sorduğumuzda, bağlantı yapmak istediğimizde oraları da zorladık gün boyunca sizlere Radyo Gol haberciliği farkıyla detayları aktarabilmek adına tüm hepsini aktarmaya, tüm hepsini sizlerle paylaşmaya çalıştık diyeyim. Az önce fonu yükseltip şöyle bir 30-40 saniye sonrasında yayına tekrardan girme sebebim de buydu. Yine bir yöneticiyle görüşmüştük Aziz Yıldırım tarafında ama mazbata sonrası için söz alıyoruz birçoğundan. Onu da aktaralım. Mithat Yenigün'le konuştuk. Aziz Yıldırım'la 20 yıl beraber çalıştım. Daha önce iki kez yenildiği için çok üzülüyordum ama şimdi taraftarımız onu ödüllendirdi. Aziz Başkan 20 yıl hayatını ortaya koyarak çalıştı. Yine Fenerbahçe kazandı. Aziz Başkan röportajlarında da söyledi. Takım kötü değil. Takviyeler gerekiyor. En kısa zamanda yapılacaktır dedi. Aziz Yıldırım'la son pazartesi günü Ankara'da beraberdik. Temasımız devam ediyor ve ben resmen yönetimde yokum ama her zaman yanlarındayım. Çünkü biz bir ekibiz, hem dostuz hem ekibiz. Üzerime ne düşüyorsa yaparım. Yapmaya hazırım dedi. 3 Temmuz'dan sonra değerimiz düştü. Aziz Başkan bu konuda kayıplar konusunda da gerekeni yapacaktır diyor Mithat Yenigün. Aynı şekilde Hakan Safi'nin elini taşın altına koyması anlamında ilk açıklamalarından umutluyum. Birlik olunmalı diyor. Hakan Safi rakibini kutladı. Bu bir barış çubuğudur. Aziz Başkan da güzel barış mesajları verdi. Bence güç birliği çok önemli dedi Mithat Yenigün. Bütün bu seçim döneminde derneklerle devamlı temasta olduğunu söyledi Fenerbahçe eski yöneticilerinden Mithat Yenigün. Onunla konuştuğumuz bölümde Aziz Başkan da yaptığı açıklamalarda önemli noktalara değinmişti. Onu da sizlerle paylaştık. Sizlere hatırlatmış olduk. Hızlıca Fatih Demirkol'a dönelim. Onunla sözleştiğimiz noktada son bağlantıyı onunla yapmaya çalışayım. Sonrasında yavaş yavaş da toparladığımız bölümde olacağız. Fatih Demirkol, uygunsan çok kısa değerlendirme için yayındayız. Uygunluğun varsa Fatih Demirkol bizlerle birlikte, Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol. Çok kısa zamanını alacağım. Değerlendiremedik. Sözleşmiştik ama olmadı. Son bölümde senin değerlendirmeni rica edeyim.
1: Ben müsaitim. Senin yayının varsa.
0: Evet. Söz sende. Yayındayım. Ama kısa da bir süremiz kaldı. Söz sende Fatih Demirkol.
1: Fenerbahçe için hayırlı uğurlu olsun. Konu kimin kazandığından ziyade Fenerbahçe'nin kazanabiliyor olması. Sayın Aziz Yıldırım konuşmasına bununla başladı. Aziz Yıldırım ya da arkadaşları değil, Fenerbahçe kazandı dedi. Bu çok önemli. Burada Fenerbahçe'nin şampiyonluğu, tesisleri ve diğer konular, diğer projeler konuşulabilir, konuşulmalıdır da. Ama bence bu akşam konuşulması gereken konu Sayın Aziz Yıldırım'ın birinci vaadi. Bütün küskünleri barıştıracağız, bu ayrışmayı noktalayacağız konusudur. Bu çok önemli, çok değerli. Ve Sayın Aziz Yıldırım'ın bunu başarması durumunda Fenerbahçe'nin ne çok şey kazanacağını hep birlikte göreceğiz. Fenerbahçe çok büyük bir camia ve 64 bin kongre üyesi olan Türkiye'de bu anlamda en önemli liderliği ele alan ve yanına yaklaşabilen başka bir kulüp olmayan çok büyük bir kulüp. Dolayısıyla bu büyüklüğün de kendi içinde sancıları var. Çok fazla ses çıkıyor ve bu her görüş ayrılığı, her yaşanan fikir ayrılığı camiaya şu anki yaşanan

0: haliyle çok zarar veriyor. Bir an önce Fenerbahçe merkezinde herkesin toplanması, sadece sarı laciverte gönül vermesi lazım bence.
1: Peki. İlk iş ne olacaktır? Neler söylersin Fatih Demirkol?
0: Hemen futbol takımı belki, çünkü şöyle bir bakmak lazım
1: O zaman
0: olaya.
1: Aykut
0: Yani
1: Kocaman desem artık daha net
0: evet.
1: konuşabilir misin burada?
0: Evet. Yani Aykut Kocaman'ın yarın öbür gün bilmiyorum ne zamansa açıklanmasını bekliyoruz. Zaten Sayın Aykut Kocaman'ın göreve gelmesi konusunda herkesin tahmini vardı. Yani Başkan Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ı şunun için açıklamıyor: eğer açıklarsa oy kaybeder diye insanlar
1: En son
0: düşünüyorlardı.
1: Müjdat Yetkiner'le konuştuk. O da bu konuda dedi ki az önce Fenerbahçe efsanelerinden Müjdat Yetkiner, Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ı açıklayacaktı ama onu korumak adına sakladı dedi. Tepki olduğu için onu korudu dedi. Nihai kararı kendisi verecektir dedi.
0: Evet, yani ben de benzer bir şey söyleyecektim. Yani işte Aykut Kocaman'ın açıklanması Aziz Yıldırım'a oy kaybettirir ifadesi, bu yüzden açıklayamıyor ifadesi, şöyle bir noktada tutarsız kalıyor. Şu anda bu seçime katılan katılmayan herkes Başkan Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'ı getirme ihtimalinin çok güçlü olduğunu biliyordu. Buna rağmen 17 bin oy aldı. Demek ki Aykut Kocaman isminin Aziz Yıldırım'a kaybettirdiği bir şey olmamış. Belki Aykut Kocaman'ı ortaya atsa Aykut Kocaman çok yıpranacaktı. Onu korumak adına böyle bir şey düşünmüş olabilir. Sonuçta bu oldu, bitti. Artık neden sakladı? Saklaması daha mı iyiydi? Bunun gibi tartışmalara devam edebiliriz ama sonuç itibariyle bugün Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin yeni başkanı. Çok az bir süre var. Biraz önce yöneticilerle görüştük. Tebrik ederken onları bu konu üzerinde ısrarla durdular. Dediler ki çok az bir süremiz var. Yani asıl iş şimdi başlıyor. Yapılacak o kadar çok şey var ve o kadar az bir süremiz var ki biz bir an önce çalışmaya başlamalıyız ve nefes almadan çalışmalıyız diyorlar.
1: Peki. Fatih Demirkol eklemek istediğim farklı bir detay yoksa
0: Çok
1: ağzına
0: teşekkür
1: sağlık
0: ederim.
1: diyeceğim. Yarın uygunsan daha geniş bir zamanda değerlendirebiliriz.
0: Tabii ki. Sana
1: Ağzına
0: iyi
1: sağlık.
0: yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Dinleyicilerimize saygılar.
1: Sağ ol, var ol. Fatih Demirkol'la da bağlantımızı yaparak bu kısmı noktalamış olduk. Ben Berk, eğer suçu lisan ettiysek affola. Bugün Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden seçilmesini konuştuk. Dedim ki o sırada Oğuz Çetin Fenerbahçe'nin futbol aklı olduğunu, Aziz Yıldırım'ın defalarca söylediği, ön plana çıkardığı önemli, kıymetli isim, bir farklı efsane. Oğuz Çetin, çalışmalara ne zaman başladınız ya da başlayacak mısınız şeklinde soru üzerine Erkut Öztürk'ün TV Bu'da yaptığı röportajda şu ifadeleri kullandı. Çok kısa bir açıklaması vardı. Önüme yeni düştü. Hemen sizlerle paylaşayım isterim. Oğuz Çetin açıklamalarıyla devam edelim son kısımda.
2: Sayın Başkan Aziz Yıldırım konuşmasını yaptı ve futbolu emanet ettiği hocamız Sayın Oğuz Çetin'le birlikteyiz. Hocam hayırlı olsun öncelikle.
3: Evet, bugünkü seçim hayırlı olsun. Fenerbahçe'nin uzun yıllardan beri bir lidere ihtiyacı vardı. Bugün o lideri taçlandırdık, seçildi. Çok değerli Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu, tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte Fenerbahçe her alanda birlik beraberlik içinde özlenen şampiyonluğa ve şampiyonluklara ulaşmak için artık birlikte olacak. Bugünden itibaren başkanımızın izinde tüm Fenerbahçe bu birlikteliği gösterecek. Bu yaklaşımda olacağız. Ben de içeride veya dışarıda bu duygularla Fenerbahçe'ye hizmet etmeye devam edeceğim.
2: Hocam peki siz çalışmalara daha önce mi başladınız? Yani seçim kararı alındıktan sonra mı başladınız yoksa başlayacak mısınız?
3: Her şey hazır.
2: Her şey hazır. Tebrikler hocam, sağ olun.
1: Açıklamalar bu şekildeydi. Her şey hazır dedi ve Erkut Öztürk'ün röportajıydı. TV kaynaklı bir röportajdı. TV Spor'da Erkut Öztürk konuştu. Oğuz Çetin bir farklı kaynağı verdi. Sky Spor'a verdiği röportajda Fenerbahçe'ye bir lider lazımdı. Bu lider de Aziz Yıldırım dedi. Henüz görevimiz resmileşmedi. Fenerbahçe'yi izzet etmeye her zaman hazırız. Bugün de o duygularıyla, o duygularla buradaydım. Bundan sonra da böyle olacak dedi. Aynı şekilde açıklamalar bu şekilde geliyordu. Oğuz Çetin'den farklı farklı kaynaklı kaynaklarda bunu aktaralım. Tabii Fatih Demirkol'la konuştuk, o da önemli bir noktanın altını

0: Ceza Aykut Kocaman'ın kısa süre içerisinde açıklanmasını bekliyoruz dedi. Fatih Demirkol da verdiği demeçte kısımda Haber Global'de de tabii bunları çok sıkça dile getiriyor. Bugünkü yayınlarından da takip ettiğim okuduğum kadarıyla. Diyeyim ve ben Berk Sayar. Yeniden görüşünceye dek, yarın saatler 18-20 arasını gösterdiğinde haber masasında görüşünceye dek hoşça kalın diyeceğim. Kısa kısa farklı farklı içeriklerimizi, güncel içeriklerimizi takip edebileceğiniz gibi hemen ardından parantez programımızın Aziz Başkan seçildiği andan itibaren parantez programında neler konuştuğumuzun detaylarını dinliyor olacaksınız. Radyo Gol frekanslarından ayrılmayın.
1: Berk Sayar'la parantez. Sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arası alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field, 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında

0: da çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71 bin kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu, NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
1: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Listenin en tepesinde şüphesiz tüm altercilerin en iyisi olarak kabul edilen Cepherkül lakaplı Naim Süleymanoğlu var. Haltere 9 yaşında başlayıp 16'sında rekor kırarak şampiyon oldu Naim. Her katıldığı turnuvanın en özel sporcusu ilan edildi.
3: Naim Süleymanoğlu.
2: Aslen Bulgar vatandaşı olup Turgut Özal döneminde olaylı bir şekilde ait olduğu Türk vatandaşlığını aldı.
4: Adımı değiştirdiler 2 yıl.
5: Türkiye'ye gelmeden evvel 2 yıl evvel adımı değiştirdiler, öyle değil mi?
4: Evet.
2: İlk kez katıldığı seyir olimpiyatlarında ülkemize altın madalya kazandırdı ancak tek altın ona yetmezdi. 1992 ve 1996 olimpiyatlarında da kürsünün tepesinde Türk bayrağını taşıyan Naim Süleymanoğlu vardı. Olimpiyat altınlarının yanına 7 dünya, 6 da Avrupa şampiyonluğu sığdırdı. Efsanenin hikayesi hepimizin bildiği gibi belgesellere, hatta filmlere dahi konu oldu.
6: Bir gün öleceğimi bilsem de bu haykırışımdan asla vazgeçmeyeceğim.
2: O Türk voleybolunun kaptanı, kaptan Eda Erdem. Beşiktaş altyapısında yetişse de gönül verdiği ve taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye rekor bonservisle transfer oldu.
7: Öncelikle uzun bir transfer döneminden sonra Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum. Özellikle transferin sonuçlandığı için. Yeni bir camia, büyük bir camia.
2: Fenerbahçe'de lig ve Avrupa şampiyonlukları yaşadı. Adına besteler söylendi, marşlar yazıldı. Filenin Sultanları'nın yeni jenerasyonuyla birlikte çok parlak bir döneme girdi. Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan ve olimpiyat vizesi alan takımın kaptanıydı. Eğer onu bir kez bile dikkatli izlediyseniz nedenli tutkulu, nedenli yüksek bir karakteri sahip olduğunu görürsünüz. Sürekli takımıyla konuşur, liderliğini gösterir, bloğunu yapar ve en kritik yerde o meşhur tek ayak hücumuyla da sayısını alır. Tüm bu özellikleriyle voleybol tarihinin en iyi 100 oyuncusundan biri seçilen kaptan Eda Erdem kariyerine yeni başarılar eklemeye devam ediyor.
3: Yılın kadın sporcusu Jilet Venüs Eda Erdem oldu.
7: Verilen emeğin karşılığını alabilmek inanın çok güzel bir şey, ama bunun yanında ben kendimi istikrarlı bir sporcu olmak

0: Adına da zorluyorum ve bu yönde de mücadelemi devam ettiriyorum. Hala içimde voleybola başladığım ilk günkü tutkuyu ve heyecanı hissediyorum.
1: Gelelim çok da popüler olmayan bir branşı bizlere sevdiren Mete Gazoz'a.
2: Mete Gazoz, gold at stake here in Berlin.
1: Mükemmelliyetçi bir beden eğitimi öğretmeni olan babası Metin Gazoz, oğlunu çok küçük yaşlardan itibaren özenle yetiştirmişti. Mete 3 yaşında okçuluğa başladı, 8 yaşında omuzlarını geliştirmek için yüzme dersleri aldı. Göz ve el koordinasyonu için 2 yıl boyunca piyano eğitimi aldı. Başarısını şansa bırakmayan Mete, babası için 2016 olimpiyatlarına katıldı.
3: Yıllar önce olimpiyatlara gidemeyeceğim belli oldu.
4: Ben de gittim bab yanına. Baba sen üzülme, ben gideceğim, ben yarışacağım. Biz birlikte şampiyon olacağız dedim.
1: Yetmedi, 2019'da 3 büyük rekoru kırdı. Mete yılmadan çalışmanın ve planlı olmanın en büyük kanıtı. Tokyo olimpiyatlarından önce ben bu altın madalyayı kazanacağım diyen ve inancını ortaya koyan Mete Gazoz, okçuluk gibi zor bir branşta tüm rakiplerinin önüne geçerek bize bu alanda ilk kez olimpiyat şampiyonluğu sevincini yaşattı. Ve o ikonik bize sevinciyle hafızalara kazındı.
5: 10 gerekiyor! 10 atıyor! Altın madalyayı kazanıyor Mete! Altın adam Mete!
1: Şimdi sizlere kimilerinizin ilk defa duyacağı, engelli sporcuların yarıştığı bir spor dalı olan paralimpik oyunlarda da yer alan Boccia ile tanıştıracağız. Ülkemizde de birçok lisanslı sporcu tarafından oynanan ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde yer alan Uluslararası Spor Federasyonu tarafından yönetilen bir spor dalıdır. Birçok başarılı sporcumuzun uluslararası turnuvalarda yarışarak tutkularıyla hepimize ilham olduğu Boccia, aslen serebral palsi hastalarının oynanması için tasarlanan bir strateji ve doğruluk oyunu. Motor becerileri etkileyen engelleri bulunan sporcuları da kapsayan bu oyunda renkli topları Jack adı verilen beyaz hedef topuna mümkün olan en yakın mesafeye atarak ya da yuvarlayarak Jack'in yakınına en fazla topu yerleştiren oyuncu çift ya da takım oyunu kazanıyor. Sokar Türkiye'nin grup şirketi Petkim'in 2017 yılından bu yana desteklediği, 2019 yılından beri de ana sponsor olduğu Boccia milli takımımız Paris 2024 Paralimpik Oyunlarına hazırlıklarını sürdürüyor. Onlar şartlar ne olursa olsun bizlere vazgeçmemeyi, insan azmedince neler yapabileceğini gösteren, ilham veren, hayallerinin peşinden giden sporcular. Sokar Türkiye ve Petkim'in destekleriyle bizi global arenada temsil eden Boccia milli takımımıza nice başarılar diliyoruz. Onun hikayesi İstanbul Bayrampaşa'da başladı ve belki de en zirveye gitti. Bu hikaye mahalle aralarında o daracık sahalarda geliştirdiği top tekniğiyle Barcelona'ya kadar yolu uzanan Arda Turan'ın hikayesi. Çok sevdiği Galatasaray kulübüne 13 yaşında adım atan Arda 20 yaşında ilk maçına çıktı.
6: Arda oyunda sakıncası takımda oyuna girecek. Genç bir isim daha oyunda Galatasaray'da.
1: 22 yaşında 10 numaralı formayı sırtına geçirmiş, kaptanlık pazu bandını da koluna takmıştı. Milli takımında ilk 11'de yeri kesindi, o Türk futbolunu yetiştirdiği en yetenekli futbolculardandı ve hala çok gençti. Büyük yükselişi Atletico Madrid'de oldu. Real Madrid ve Barcelona'nın hegemonyasını yıkan Atletico'da 10 numaralı forma Arda'nın sırtındaydı. La Liga'yı kazandı, Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Teknik direktör Simeone'ye göre Arda takımın hem beyni hem de kalbiydi. Ancak onun hedefi daha da yüksekti. Messi, Neymar, Suarez'le forma giymekti. Bu isteği çok da gecikmeden gerçekleşti ve 2015 yılında 41 milyon euroya Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona'da da gayet iyi istatistikler elde etmesine rağmen özel hayatında yaşadığı sorunlar onun sahada olan konsantrasyonunu bozacaktı. Arda'nın kariyeri İstanbul'da başlayıp kimsenin hayal edemeyeceği yerlere yükselip yeniden en büyük sevdası Galatasaray'la son buldu. The Turk, Turkish Prince, Mr. Magic lakapları sizlere kimi anımsatıyor? Bilardo topunu bedeninin bir parçası gibi kullanan Semih Saygıner elbette. Bu lakaplar tüm dünyanın onun hakkında söyledikleri. Semih Saygıner öyle bir isim ki Türk Bilardo Federasyonu'nun kurulmasını sağlayan, bilardo literatürüne 42 özel vuruş kazandırmış birisi. 1994 yılında şampiyonlukla başladığı kariyerinde defalarca en iyi bilardo oyuncusu ödülünü kazanmış, dünya şampiyonlukları elde etmişti. Bilardo denildiğinde sadece ülkemizde değil tüm dünyada akla giren ilk isimlerden olan Semih Saygıner, ülkemizde bilardonun bir spor olarak değer görmesini sağladı. Sıradaki isim Türk voleybolunun Demir Lady'si Neslihan Demir. 2003 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nda TRT spikeri bir anlık heyecanla filinin sultanlığı

0: diyor ve efsane takımın unvanı belli oluyordu. Bu takım Türkiye'ye büyük kitleler halinde ilk kez voleybolu sevdirecekti. Her büyük takımın elbette bir süper yıldızı olur ve 2003'teki efsane takımda bu rol Neslihan'daydı. Pasör çaprazı mevkisinde oynayan ve takımın neredeyse tüm skor yükünü çeken Neslihan o yıl Avrupa ikinciliği kazandı. 2006 ve 2010 dünya şampiyonalarının da en skoreri yine Neslihan oluyordu. Demir Lady 2010 dünya şampiyonasında çıktığı 11 maçta 251 sayı kaydederek de sayı rekoru kırıyordu. Daha sonra bu rekor İtalyan Paolo Egonu tarafından ancak 2018 yılında geçilmişti. Türk voleybolunun efsanelerinden Neslihan Demirgüler voleybol tarihinin en iyi 100 oyuncusuna da seçilerek bu başarısını sembolleştirdi. Türk basketbolunun yeniden yapılanıp NBA'ye basketbolcular ihraç ettiği 2000'li yıllar Türk sporunun da zirvesi oldu. Bu isimlerin başında Money Man lakaplı Mehmet Okur da yer alıyordu. 2002'de Amerika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda boy göstermiş, turnuvanın en çekici 10 isminden biri olmuştu. The Pride of Turkey, the Memo Man. Memo 2004 yılında Detroit Pistons'la NBA şampiyonu oldu. O tarihte bunu başarabilen ilk ve tek sporcu oydu. 2005 yılında Utah Jazz'de kontrat imzaladı. Burada çok sevilen Memo attığı kritik üçlüklerle Money Man lakabını aldı. First time All-Star for the Utah Jazz Center, Mehmet Okur. En iyi sezon olan 2007 yılında NBA All-Star maçına bile çıktı. Bir Utah Jazz efsanesine dönüşen Memo hem milli takımda hem de NBA'de antrenörlüğe devam ederek basketbolun içinde kalmaya devam ediyor.
1: Merhaba sevgili seyirciler. Frankfurt'ta Brandenburg Halle'de Sinan yeni bir maçına çıkıyor.
0: Boğaz'ın boğası lakabını duyduğunuzda aklınıza hangi isim geliyor? Bu isim çıktığı 35 maçın 31'ini kazanan Sinan Şamil Sam'dan başkası değil. Kariyer basamaklarını çok hızlı tırmanıp en zirveye çok çabuklaştı. 2002'de Avrupa şampiyonu oldu. En önemli maçına 2004 yılında Dünya Kıtalar Arası Ağır Siklet Boks Şampiyonluğu için çıktı. Rakibini knockout'ta yenen Boğaz'ın boğası WBC klasmanında kıtalar arası şampiyon oldu. Bu Türk boks tarihinin en önemli başarılarından bir tanesiydi. Türkiye'ye uykusuz geceler yaşatan, bu sporu ülkemize sevdiren isimlerin başında gelen Sinan Şamil Sam'ı maalesef 2015 yılında kaybettik. Olimpiyat oyunlarında ülkemizi jimnastik alanında temsil eden ilk kadın sporcumuz olan Göksu Üçtaş Şanlı 2009 yılında Akdeniz oyunlarında atlama masasında gümüş madalya kazanarak bir ilke daha imza attı. 2010'da düzenlenen Dünya Şampiyonası turunda yer aletinde altın, denge ve atlama aletlerinde gümüş madalya kazanarak jimnastiğin ülkemizdeki en önemli temsilcisi oldu. O yıllarda jimnastiğe ülkemizde yeterince değer verilmiyor, hatta Göksu antrenman yapacak tesis bile bulamıyordu. Kendi yaptığı tahtalarla yaptığı antrenmanlarla Londra Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanan Göksu, olimpiyat tarihinde ülkemizi temsil eden ilk kadın jimnastikçi oldu. Kızının doğumunun ardından 4 yıl ara verdiği spora 2016'da geri döndü ve Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Şüphesiz jimnastik dalında Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak gibi yıldızların yetişmesinde Göksu'nun da yaktığı kıvılcımın ayrı bir yeri var. Biraz önce Mehmet Okur dedik, Hidayet Türkoğlu'ndan bahsetmemek olmaz. Dilek Olay NBA'de en çok gelişim gösteren oyuncu ödülünü alıp takımını NBA finallerine kadar taşımak hiç de kolay olmasa gerek. 2010 yılında Efes'ten Sacramento Kings'e transfer oldu. Ardından San Antonio ve efsanesi olacağı Orlando Magic'e gitti. O dönem Avrupa'dan gelen basketbolculara göre daha farklı bir yapısı vardı. Hızlı değildi ve atletizmi çok da yüksek olamazdı. Ancak inanılmaz soğukkanlı ve müthiş bir liderdi. Maçın son saniyesi defalarca takımına maç kazandırdı. 2009 yılında kazanmak üzere olduğu NBA finaline Kobe Bryant izin vermedi.
2: Hocam ne söyleyebilirsin ki? Kelime yok. Hakikaten yok ya.
0: 2010 yılında ülkemizde düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası'nda milli takımımızın da lideri olan Hido, dünya ikinciliğinde önemli bir paya sahipti. Hido, aktif kariyerinin ardından yöneticiliği seçti ve Basketbol Federasyon Başkanlığı'na kadar yükseldi. Türk futbolunun en zeki ve en yetenekli futbolcuları arasında adını en üstlere yazdırmış olan Emre Belezoğlu, kariyeri ve başarılarıyla Türk sporunun önde gelen isimler arasında. 16 yaşında girdiği Florya Metin Oktay tesislerinden 21 yaşında UEFA ve Süper Kupa kazanmış bir şekilde Inter'in yolunu tutan Emre, 2002 Dünya Kupası'nda dünya üçüncüsü olan milli takımında en özel isimlerindendi. 2004 yılında Brezilyalı efsane Pele, Emre'yi yaşayan en iyi 100 futbolcular listesine bile yazmıştı. Pas yeteneği, oyun görüşü oynayışı ve saha içi liderliğiyle gerçekten dünya klasındaydı. Inter'in ardından Newcastle United ve Atletico Madrid formaları da giyen Emre, efsanesi olacağı Fenerbahçe formasını da giydi. ...2019 yılında veda ettiği futbola teknik direktör olarak devam eden Emre, Türk futbolunu üst seviyelere çıkarmış çok özel bir isim. Sıra boks branşının bizlere tanıştırdığı, dünyada birçok madalya kazanan sporcularımız Buğsenaz Sürmeneli ve Buğsenaz Çakıroğlu'nda. İsimleri de kaderleri de benziyordu. Trabzon doğumlu olan iki sporcu genç yaşlarında Avrupa ve Dünya şampiyonluklarının üstüne 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Sürmeneli altın, Çakıroğlu ise gümüş madalyayı kazandı. Güreş denildiğinde Hamza Yerlikaya'dan sonra akla gelen yeni jenerasyonun zirvedeki ismi Taha Akgül. Serbest stilde tam 9 kez Avrupa şampiyonu oldu. Bu madalyaların yanına 2 dünya bir de olimpiyat madalya sığdıran Taha, Avrupa'da en fazla şampiyon olan güreşçi unvanını kazandı. 2016'da Rio Olimpiyatlarında altın madalyayı kazanarak tarihe geçti. Taha artık güreş sporu için öyle bir noktaya gelmişti ki 2020 olimpiyatlarında onu altın madalyadan eden rakibi Steve Sonon Taha için şunları söyledi. Hiç şüphem yok. Bugün karşısında kazandığım sporcu Taha Akgül. Ağır siklet güreş tarihinin en iyisi. Onu yenebildiğim için çok şaşkınım. Gelelim güreşin bir diğer altın adamı Rıza Kayalp'e. Greco-Roman stilde 11 kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayalp 4 kez dünya şampiyonluğu da yaşadı. Avrupa'nın gördüğü en yetenekli güreşçi olmasına rağmen olimpiyatlarda yalnızca 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanabildi. Bunun sebebi Rıza'nın en büyük rakibi Kübalı efsane Lopez Nunez oldu. Üst üste 4 olimpiyatta da altın kazanan Kübalı güreş tarihinde bunu başarabilen ilk sporcu oldu. Rıza ise hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın bu stilde en özel sporcusu. İşte karşınızda Türk sporunun en büyük emekçileri, ülkemizi tüm dünyaya tanıtan ve bizlere onlarca gurur yaşatan milli sporcularımızı bir kez daha andık. Onlar kendi branşlarında hem en iyi olmak istemiş hem de genç nesle örnek olmuşlardır. Yeni Eda'ların, Hasan'ların, Naim'lerin, Memo'ların bizlere bıraktıkları bayrakları daha da ileri taşıma zamanı.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında Rakı Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. Saint Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
6: Ayağı buluruz, izini bilirsin, zırdeliyiz biz, zırdeliyiz biz, la la la.
5: Yani bizim çocuklar.
7: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
5: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır

Uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var. Ay yıldızım, at golünü.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'a hayırlı olsun diyebiliriz ve konuşacağız, detaylandıracağız. Birbirinden değerli, birbirinden kıymetli konuklarımız olacak. Her şeyden önce ben şu son 40 dakikada, son 1 saatte neler yaşandı stadyumda, Fenerbahçe tarafında neler konuşuldu, hangi sesler vardı, hangi sesler hakimdi, onları sizlere özetleyerek gireyim. Murat Aşık'ın, Oğulcan Akçe'nin ve aynı zamanda Aydın Cingöz'ün Sports Dijital YouTube kanalında yaptığı değerlendirmeler sizlerle birlikteydi. Barış Göktürk sahaya indi. Aziz Yıldırım'ın yanına giderken kazandık, çok büyük fark var dedi. Tam da açıklamalardan, tam da o netleşiyor. Herhalde artık Fenerbahçe başkanını seçti dediğimiz anlardan itibaren bu açıklama Barış Göktürk'ten geldi. Barış Göktürk o anları şöyle yaşadı, şöyle paylaştı. Barış Göktürk de her yer Aziz, her yer Yıldırım tezahüratlarına eşlik ediyordu bu şekilde. Çok büyük fark var dedi. O da belki de seste yansıyordur ya da kaçıyordur, bilmiyorum. Çok büyük fark var diyerek tezahüratlara eşlik etti. Barış Göktürk, onun da emeği çoktu. Aynı zamanda sayımdan gelen bilgilere göre ilk sandıklarda Aziz Yıldırım önde gidiliyor denirken, bu başlıklar konuşuluyorken, stat dışında tam da hava kararmaya yakınken Aziz Yıldırım'ı destekleyen Fenerbahçeli taraftarlar tezahüratlara başlamıştı. Şöyle tezahüratlar vardı. Stadın içi de, stadın dışı da birdi. Fenerbahçe'de durum böyleyken Aziz Yıldırım'ın ilk sandıklarda önde çıkmasının ardından destekçileri orada tribünlerde çokça tezahüratlar yaptı dedik. Onlardan bir diğeri de şöyle yine tribünlerden gelen bir farklı sesti. Hakan Safi'ye yönelik. Bay bay Hakan Safi diyorlardı. Tabi bu da Fenerbahçe tarafında, Aziz Yıldırım tarafında destekçilerden gelen açıklamalarda, destekçilerden gelen daha doğrusu tezahüratlarda bir farklı kısmıydı. Alemin kralı geliyor tezahüratı. O da yine Aziz Yıldırım için yapılan tezahüratlardan bir diğeriydi. Ve tabi aynı zamanda sadece bu da değil. Deliler gibi aşığız sana Aziz Başkan diyenler de vardı. Tribünlerden gelen sesleri sizlerle paylaşıyorum. Fenerbahçe'de kongre üyeleri, tribünleri dolduran kongre üyeleri böyle karşıladı Aziz Başkan'ın bu yarışı önde götürdüğü anları.

O anlarda tribünler böyleyken hani dışarıya gittik ya az önce, sesleri sizlerle paylaştım. Tüm sizler için hazırladığımız o sesleri sizlerle paylaşırken tribünlerden bu sesler yükselirken taraftarlar da dışarıda az önce sizlerle paylaştığım gibi aynı sesleri zaman zaman yükseltirken zaman zaman da şu sözlerle Aziz Başkan'ı istiyordu aralarında. Taraftar burada, Aziz Başkan nerede diyordu Fenerbahçe'de taraftarlar. Aziz Başkan'ın yeniden seçilmesiyle beraber, farklı bir dönemiyle beraber, üzerinden 8 yıl geçti ve 8 yılın içerisine birçok hikaye sığdı. Aziz Başkan'ın gittiği günden tutun, Aziz Başkan'ın basın toplantısında seni

taraftarla göndereceğim sözüne gelin. Oradan tekrar seçimde geçen yıl seçimi kaybettiği güne, geçen yıldan önce seçimi kaybettiği güne dönün ve onun da yanında tabii ki Fenerbahçe tarafında

0: Ve Fenerbahçe'de stadın dışı böyleyken, stadın dışı demişken, orada stadın dışındaki taraftarlar demişken, Hakan Safi stadı şöyle terk etti. Allah büyük, bir sene daha bekliyoruz, gelecek sene bekliyoruz sesleri vardı Hakan Safi'ye. Bravo başkanım diyorlardı. Ve Hakan Safi bu sözler eşliğinde, bu alkışlar eşliğinde, bu destek eşliğinde arabasına biniyordu. Tam da orada Migros'un hemen yanını düşünün, basın tribünü ve VIP tribünün olduğu yerde, otopark çıkışını düşünün, o stadyumun adının yazılı olduğu noktayı düşünün. Oradan aracına bindi ve sessizce stattan ayrıldı. Sessizce dedik ama Hakan Safi'nin açıklamalarında öne çıkan detaylar da vardı. Hakan Safi açıklamalarında kontratlar yaptım, oyuncular sundum. Fenerbahçe camiası takdiri başka türlü gördü. Fenerbahçe camiası geçmişle yaşamayı seviyor. Ben Fenerbahçe'nin neferiyim dedi. Tüm bu sözleri bir arada söyledi. Hem sitem hem de yine buradayım, Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğunda buradayım diye okuyabileceğimiz açıklamalar vardı. Bunu aktaralım ve tabi bunun yanında tüm bunları konuşuyorken değerlendirmek adına Ozan Koçer'le birlikteyiz. Ozan Koçer, hoş geldin, selamlar.
1: Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Bu açıdan da seçime dönmek de güzel oldu.
0: Evet, uzun bir zaman oldu. Seni de biraz bekletmiş olduk. Girizgah yaparken, özeti sunarken seçim gündemiyle geri döndük. Sen seçimi gündemi nasıl değerlendiriyorsun? Aziz Başkan seçildi ki resmi açıklama bekleniyor artık. Değerlendirmek adına bunun sadece bir detay olarak kaldığını hatırlatalım ve Aziz Başkan'ın yeniden başkanlığını konuştuğumuz, işte şu kadar sandık açıldı, bu kadar sandık açılacak, şu resmi açıklama bekleniyor, imzalar, tutanaklar bekleniyor gibi noktalara girmeden, Hakan Safi'nin tebrik ederek stattan ayrıldığı noktadan ele alarak, Aziz Yıldırım'ın artık büyük olasılıkla Fenerbahçe başkanı noktasıyla başlayan, ki çok net başladı Aziz Yıldırım'ın o seçildiği haberlerini duyma serüveni noktası, o zaman dilimi, zira çok böyle farkla başlayan bir süreç vardı. Çünkü kafa kafaya gitse uzun süre konuşabileceğimiz bir sayım süreci olacaktı ama farkla başlayan da bir süreç vardı gibi duruyordu. Tüm bunları nasıl değerlendiriyorsun? Aziz Başkan yeniden seçildi. Ne etken oldu Hakan Safi tarafında kaybetmek adına? Ne etken oldu Aziz Yıldırım tarafında kazanmak adına?
1: Evet, belki Fenerbahçe adına hayırlı olsun yeni bir Aziz Yıldırım dönemi. Daha önce sen de biliyorsun ki 20 yıl başkanlık yaptı. Acısıyla tatlısıyla Fenerbahçe'ye önemli tarihi başarıları imza atan başkanlık dönemleri de oldu. Keza işte başarısız olduğu dönemler de oldu ve bunun sonucunda da zaten 20. yılında başkanlığın 20. yılında Ali Koç'a ilk seçimi kaybetmişti. Bu tabii tarihi bir andı o zaman Fenerbahçe için. Değişim istedi taraftar. Çünkü son işte 4 yıldır yani Aziz Yıldırım döneminin son 4 yılında herhangi bir başarı yoktu. Yani taraftarlar içerisinde ses, tribünler mutsuz, işte oyuncular mutsuz gibi bir dünya sıkıntı vardı. Ama tabii bunu sadece başarısızlıkla taşlandırmıyor. Gerek 2011 süreci, gerek işte otobüsün kurşunlanması, gerek işte ekonomik sıkıntılar derken aslında bütün hepsi buna bir zemin hazırladı son yıllar. Yani Aziz Yıldırım'ın son dönemindeki başarısızlığa. Ama o zaman Fenerbahçe taraftarı yeni bir vizyonla Ali Koç'a adım atmışken, oradan geçen aradaki yani bugüne kadar geçen süredeki 8 yıllık süreçte Fenerbahçe maalesef aradığını bulamadı. İşte yaklaşık 7 yıllık bir Ali Koç dönemi, sonrasında da Saran döneminden yola çıkarsak burada da Fenerbahçe maalesef, yani Fenerbahçe taraftarı camiası aradığını bulamadı. Ve burada bugün geldiğimiz noktada seçimi kazanan efsane başkan Aziz Yıldırım oldu. Kendisini ben tebrik ediyorum. Keza 2008 döneminden beri bu meslekte yer aldığım ve birçok kongrede takip ettiğim için, keza Aziz Yıldırım'ın tek başına girdi ya da daha kendisine karşı iddiası olmayan girdiği seçimleri de gördüm. Ali Koç gibi bir isimle de girdiği seçimi gördüm. Ama burada geldiğimiz noktada bence Aziz Yıldırım'ın, yani o en son kaybettiği seçim öncesinde, yani sonrasında bence en çok zorlandığı nokta burası oldu. Neden? Çünkü 8 yıllık bir ara vardı. Taraftara, camiaya, kongre üyelerine kendisini anlatması gerekiyordu. Çünkü ara sıra Aziz Başkan çıkar, bir takım şeylere cevap verir ve ortalıkta pek gözükmezdi. Ben burada çok kişinin bilmediği bir detaydan bahsedeceğim. Bundan yani bir önceki seçim, ilk seçim değil de ikinci seçim öncesinde Aziz Yıldırım adaylığı vesaire herhangi bir durumu, pozisyonu yoktu. Ve yaklaşık, yani yalan olmadı.

0: 6-7 kişilik bir muhabir grubuyla bir araya geldi. İçlerinden bir tanesi de ben o dönem. Keza sadece bizim görüşmemiz hasret gidermek nedir ne değildir konuşmak şeklindeydi. Ve o zaman Aziz Başkan şöyle bir cümle kullandı. Sen de çok iyi tanısın. İrfan 25 yani Fenerbahçe'nin en eski muhabirlerinden bir tanesidir. O İrfan abi şöyle bir soru sordu Aziz Başkan'a. Başkanım ilk fırsatta dönecek misiniz? Var mı böyle bir düşünceniz falan dedi. Ve Aziz Başkan'ın o zaman yaklaşık yani 4 yıl falan olmuştu herhalde. Şöyle bir cümle kullandı. İrfan ben 4 yılda 4 gemi yaptım. Fenerbahçe benim için her şeyim ama kendimi de ailemi de düşünmem gerekiyor. Ama ne zaman Fenerbahçe zor duruma düşer zaten ben o zaman doğal adayım dedi. Böyle bir cümle kullanmıştı. Evet bir dönem o şeyi tekrardan yaptı. İstediğini alamadı. Ama ondan sonraki süreçte de bugün geldiğimiz noktada seçimi kazandı. Şimdi burada Safi neyi yanlış yaptı veya neyi doğru yaptı ya da Aziz Yıldırım neyi yanlış yaptı neyi doğru yaptı kısmında şöyle kısa bir şeyden bahsetmek isterim. Şimdi Hakan Safi'nin buradaki en büyük avantajı yani kendine göre konuşuyorum. İşte anlaştığı oyuncular, yaptığı açıklamalar, işte hoca arayışları, takıma sunmuş olduğu vizyon, bir dünya böyle düşünceleri vardı. Yani işte Greenwood ismi, Merih Demirallar, işte efendim yine sosyal medyada çıkan Lewandowski'ler, Hakan Çalhanoğulları gibi bir dünya isimleri ki bir kısmını da kendisi açıkladı. Yani bu Fenerbahçe'nin evet gerçekten olumlu, güzel hamleler. Yani gerçekten öyle takım kurma adına vesaire. Bu açıdan iyi hoş. Ancak olumsuz yanı şuydu. Kendisinin döneminde yani daha önceki dönemde Ali Koç başkanlığında orada bir yöneticilik yapması ve yöneticilikte açıkçası sürekli Ali Koç limanında devam etmesinden dolayı aslında buradan bir avantaj kaybetti. Keza dün akşam da seçimden önceki akşamda gene Ali Koç'la bir restoranda bir araya gelmesi de bence o şeyi hani bugünkü fark evet belki bu kadar büyük bir fark olmayabilirdi ama dünkü Ali Koç'la buluşması da bence birazcık oy vermeyi düşünen taraftarda etmiş oldu. Çünkü çoğu kişi de şu vardır. Fenerbahçe'de
1: tabii bunu kamuoyu çok farklı bir noktadan okudu Ozan Koçer. Yani evet. Bu kazandırdı Hakan Safi'ye daha çok kaybettirmektense artı yazar şeklinde yorumlanıyordu. Ali Koç'la buluşması, görüntü vermesi.
0: Ben tam tersini düşünüyorum. Bunun sebebi evet. Şu. Sosyal medyada ya benim düşüncem şu yönde. Sosyal medyada bir dönem işte iki grubun karşılıklı çatışmalarında en çok kullanılan görüntü Hakan Safi'nin Ali Koç'a gitme sana muhtacız şeklindeki tezahüratlarının olduğu görüntüydü. Hı hı. En çok bu görüntüler paylaşıldı ve ben yani kendi çevremde de keza birkaç böyle blog halinde yer alan kongre üyelerinde de böyle ara sıra istişare ederiz. Onlardan da duydum. Genelde şu oldu. Evet ya bu videolar vesaire yayınlanmadan önce evet Ali Koç'un adımı ama ya biz gene vereceğiz gibi düşünce oldu. Sonra bu videolar yayınlanmaya başladığında bir acaba denmeye başladı. Aslında dün akşam görüntüden sonra yani ben o isimlerin bundan oy vereceğini belki de yarısını oy vermekten vazgeçtiğini düşünüyorum. Çünkü yani tamam Fenerbahçe zaten zamanında bir değişim istedi. Ali Koç'u getirdi. Ali Koç başarısız oldu. Bir değişim istedi. Saran geldi. Ve şimdi tekrardan geldiğimiz döngüde Aziz Yıldırım ve işte Safi arasındaki mücadelede aslında da işte arka planda da belki başka isimler vardı. Ya bunlara çok fazla değinmeye gerek yok ama ben bunun hani kamuoyunda her ne kadar Ali Koç artı olumlu etki yapacağını düşünse de keza bugünkü sonuçlarına baktığımızda Ali Koç'un herhangi bir olumlu etkisi olmamış bence burada Safi kanadında. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Burada Aziz Yıldırım'ın seçim açıklamaları yani genelde vaatlerden bahsetmedi. Herhangi bir söylemlerde bulunmadı. Yani çok net isimlerle de konuşmalar yani Messi gerekiyorsa Messi, Mbappe gerekiyorsa Mbappe gerekiyor gibi şeklinde açıklamalar yaptı. Çok net konuşmadı. Keza Aziz Yıldırım'da en çok tepki gördüğü nokta teknik direktörlüğü Aykut Kocaman'ı düşünmesi kısmında çıkan ve işte Oğuz Çetin'le işte Tuncay Şanlı, Volkan Demirel'le işte hatta dört kayıtlı bir teknik heyet düşüncesi yapısı da açıkçası taraftarın kongrelerini en çok düşündüren nokta olmuştu. Bu bence gene Aziz Yıldırım'a oy veren birçok kişide de hala yani bugün kazanan noktada soru işaretidir bu isimler. Neden? Çünkü Aykut Kocaman son Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde ve sonrasında Fenerbahçe sonrasındaki gerek çalıştırdığı takımlar gerek sonrasındaki verdiği bir ara döneme baktığımızda işte insanların kafasında soru

0: Şarkılar acaba Aykut Kocaman başarılı olabilecek bir şekilde. Bu konuda da sonuna kadar haklar. Ben de aynı düşüncelere sahibim. Çünkü tamamen bir kapalı kutu olduğunu düşünüyorum. Yani seçim öncesi aslında iki tarafın dezavantajları bence bu noktalarda. Ama son güne geldiğimizde de şöyle bir şey oldu. Aziz Yıldırım'a kazandıran, Hakan Safi'yi kaybettiren nokta şuydu. Yani hatta az önce sen de yayın önü bilgileri verirken Hakan Safi'nin açıklamalarında bunun eğer önündeyse tekrardan o açıklamalarda sonunda bir cümle var.
1: Evet.
0: Diyor ki hani transferleri değil eskiye şey yapıyor diye. Eskiye özlem var şeklinde bir açıklaması olmuş Hakan Safi'nin. Aslında burada yaptığı yanlış seçim öncesinde yaptığı yanlıştı. Neden? Aldığınız ya da anlaştığınız isimler, yaptığınız açıklamalar, işte Fenerbahçe taraftarını böyle cezbedici yaptığınız açıklamalar aslında hiçbir şeye fayda etmedi. Ve buna rağmen eski aşık açıklaması yapıyor. Seçim en başından beri yani böyleydi. Aziz Yıldırım'sa tamamen kendi dediği gibi ben liderim, ben burada bunun için varım, bu takım için varım, ben Fenerbahçe'nin kendisiyim diyerekten hareket etti. Yani işin özeti şu. Hakan Safi evet bence çok geçirdiği isimler yani getireceği isimler muazzamdı. Muazzam oyunculardı ama taraftarla bir yani kongre üyeleriyle bir bağ kuramadı. Ancak Aziz Yıldırım tam tersi tamamen duygusal bir bağ kurdu burada. Hem taraftarla hem kongre üyeleri arasında. Ve de şöyle de bir anekdot vereyim sana. Bugün seçimde oy kullanmadan önce şimdi daha önceki seçimde şöyle bir şey olmuştu hiç unutmam. Aziz Yıldırım'ın ilk Ali Koç'a kaybettiği seçimde Ali Koç'un yönetim kurulu üyeleri ve destekçileri seçim öncesinde ki ben de o gün statlı sahadaydım. Seçim öncesinde şunu yaptı. Her gelen yeni kongrelerine eski kongreleri olsun hepsini kapıda karşılayıp hoş geldiniz. Bizim yapmak istediklerimiz şunlar şunlar şunlar diyerekten bize oy vermek ister misiniz diye direktiflerde bulunmuştu o zaman o dönemde. Şimdi ise bugün aldığım bilgilerde de tam tersi durum yaşanmış. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu üyeleri, onu destekleyenler hep yeni gelen ki 9000 kadar yaklaşık kongresi var, yeni kongresi ve diğer eski kongrelerinde sürekli oy kullanma alanında gerek stada geldiklerinde sürekli onlarla diyalog haline geçip bizim yapmak istediklerimiz bunlar, bize oy vermişsiniz şeklinde sürekli saha içerisinde çalışmışlar. Yani açıkçası zamanda Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a karşı kaybetmiş olduğu saha içi, seçim günü saha içi savaşı Aziz Yıldırım bugün kendisi uyguladı. Ve bugün de yani kazanacağı daha önceden de varsa belki daha da büyük bir etkisi oldu bu duruma. Bu da çok önemli, değerli olan bir şeylerden bir tanesi. Neden bunu söylüyorum? Çünkü genelde insanlar şunu düşünür, Aziz Yıldırım bildiğini yapar. Yaşananlardan ders almaz, kendi bildiğini okur şeklindeki bütün şeyleri aslında yıkmaya başlamış ve kendini değiştirmiş bir Aziz Yıldırım olarak görüyoruz. Çünkü kendisine karşı yapılan kaybettiği bir savaşı birebir onun örneğini alıp uygulaması gerek, insanlara karşı tamamen artık daha duygusal bağ kurması gibi şeyler onun değiştiğini göstergesidir. Ama bence Aziz Yıldırım'da değişmeyen ve hatta daha katlanarak gelen şey artık bu başkanlık dönemindeki yapacağı hamle ve hamleler olacaktır. Eski dönemini sen de çok iyi bilirsin.
1: Doğru.
0: İşte Atik sürekli...
1: yani işte, tabii tam burada bunları konuşurken Ozan Koçar şunu da hatırlamak, şunu da görüşmek gerekir, konuşmak gerekir ki Sayın Aziz Yıldırım'ın o geçmiş dönemler dedin ya, oradan çok farklı bir profil çizdiği hakikaten ön plana çıkıyordu. Yani
0: yani o işte eskideki gibi asarım keserimden ziyade evet ben asarım keserim ama bakın siz de dinlerim. İşte ben sizlerle bağ kurmak istiyorum. Ben Fenerbahçe'yi şampiyonu yapmak istiyorum. Hedefim bu, yapacaklarım bu, düzenim bu, sistemim bu. Yani ben tecrübeliyim. Fenerbahçe'de bugün kongreleri tecrübeye oy verdik. Keza zaten Aziz Yıldırım'ın bir burada kemik oyu her zaman var. Hani şu gün aday olmasaydı da Aziz Yıldırım'ın standart bir kemik oyu vardı. Ama bu kemik oyu her zaman onun arkasına duran, başkan olsun olmasın her zaman yanında olan kişilerden oluşuyor genelde. Bu da büyük bir kitle, büyük bir kongre üyesi kitlesine sahip. Ama şunu söyleyebiliriz, yani Fenerbahçe adına. Bence yani Fenerbahçe bu yeni dönemde, Aziz Yıldırım'ın yeni dönemiyle ya çok büyük bir atılım yapıp çok farklı, bambaşka bir boyutlara gelecek. Çünkü zaten bu olağanüstü seçim olduğu için bir senelik sadece. Yani seneye Fenerbahçe'de bir olağan seçimli genel kurul var. Ki Fener eskiden bu kadar seçim yapmazdı ama artık son yıllara baktığımızda işte iki kez, üç kez olağanüstü üstüne son, bu üçüncü tabii olağanüstü oldu yanlış hatırlamıyorsam, ya da ikinci, tam yanlış olmasın.

0: Ve bu sene, yani bir dahaki sene gene bir olağan seçimli genel kurul var. Aslında burada baktığımız noktada belki arkada duran, arka planda olan, işte adaylığı düşünen bazı kesimlere de aslında bu seçim bir cevap verdi. Çünkü burada şöyle bir durum vardı belki. Eğer Aziz Yıldırım bu seçimde hani böyle, yani kazanmak değil de farklı bir şekilde, yani farklı bir oy oranıyla kazanmasaydı gelecek, yani bir sene sonraki seçim için aslında birçok arka planda olan adayın iştahını kabartacaktı. Neden? Çünkü kırılgan bir atıyorum belki 300-500 bin kişilik bir oyla kazanılan seçimde daha kırılgan bir yönetim olabilirdi. Çünkü sonuçta önümüzde bir sene var seçim. Ha, yani atıyorum olağan bir seçim olsaydı, 3 yılda bir yapılan, 4 yılda bir yapılan bir seçim olsaydı, hani bir oy farkla bile kazansa, ki Aziz Yıldırım ilk seçimini 99'da yanlış hatırlıyorum, 98'de bir oy farkla kazandı Vefa Küçük'e karşı. Yani önünde uzun yıl olacağı için kırılgan bir yönetim olmazdı. Ama burada kim seçilirse seçilsin, çok az bir oy farkı her zaman kırılgan yönetimlere sebep olacaktı bir sene sonra ve diğer arka plandaki adayların iştahını kabartacaktı. Ancak Aziz Yıldırım bu yapmış olduğu hamle, bu kazanmış olduğu farkla aslında 2022 seçimlere de çok net bir mesaj verdi. Yani veriyor. Yani bunun sebebi de zaten kendisinin o her zaman seçimin, yani aday olduğum, adayım dediği ilk günden beri ben Fenerbahçe başkanlığı değil, ben lideriyim, lider adayım, liderim diye sürekli açıklama yapmasıydı. Evet, bu konuya katılıyorum. Belki Ali Koç da bir Aziz Yıldırım kadar olmasa da lider bir pozisyonda insandı ama elindekileri değerlendiremedi. Talihsizlikler oldu, başarısızlıklar oldu vesaire ama o Fenerbahçe'nin aradığı kan olamadı. Mesela Ali Şen evet öyle bir liderdi. İşte oradan gelen Aziz Yıldırım evet büyük bir liderdi. Ama işte Aziz Yıldırım sonrası Fenerbahçe'nin o lider ihtiyacı maalesef karşılanmadı sağ içi sağ dışında. Ali Koç'la da Saran'la da karşılanmadı. Bugün kongreleri de baktığımda transferlere mi, işte şu isimlere mi, paraya mı bir tarafta baktığımızda, işte diğer tarafta da duygusal bağım, liderliğe mi, tecrübeye mi tercih ettiğini burada çok net bir şekilde görmüş olduk. Şimdi şöyle de bir gerçek var. Bak, hani herkes işte sosyal medyada görüyoruz. İşte Meri'yi, bilmem neyi, Greenwood'u tercih etmedi taraftar, yazıklar olsun, işte şey kongresi, işte yazıklar olsun gittiler eskiye falan oy verdiler diye tepki gösteren birçok insan var ama hayatta da şöyle de bir gerçek var. Yani gene aynı kitle, aynı kalabalık grup bundan 8 sene önce Aziz Yıldırım'a karşı Ali Koç'un seçimlerinde Ali Koç'a oy verdi. Yani böyle de bir gerçek var bu hayatta. O yüzden hani çok da eleştirmemek lazım, yapıcı olmak gerekiyor. Çünkü sanki hani buradaki kongrelerin hepsi Aziz Yıldırım'ı destekledi diye bir kaydı yok. Atıyorum, yani çok örnek vereyim. Bugün Ali Koç Aziz Yıldırım savaşı olsaydı bu seçimde belki bu kadar fark olmayacaktı. Ama gene Aziz Yıldırım kazanacaktı bu mentalitede baktığımızda. Keza seçime girip ben adayım diye çıkıp sonra adaylıktan vazgeçen bir Mehmet Ali Aydınlar var. Belki daha rahat, daha nokta bir ortam bekliyordu. O da vazgeçti bu durumdan. Yani çok ilginç bir seçimdi. Yani öncesi seçim süreci. Keza Barış Göktürk adaydı. Aziz Yıldırım yanına katıldı. Yani ben hemen mini bir şöyle bir değerlendirme yapacağım. Tanıdığım, yani bu sene için.
1: Ozan Koçar'la değerlendirmemi sürüyor.
0: Bu seçimde tanıdığım Aziz Yıldırım için şunu söyleyebilirim. Çünkü hep en başından beri yapıcı oldu. Gelin dedi bütün adaylara beraber. Hareket edelim. Keza Barış Göktürk bu çağrıya kulak verdi ve katıldı. Ancak Hakan Sarp ben kendi devamımı izleyeceğim dedi ve bu da en büyük en doğal hakkıdır. Ancak ben seçimden, yani bu olaylardan birkaç zaman sonra Aziz Yıldırım'ın gene Hakan Safi'ye bence kucak açacağını, gel destekle diyeceğini ben %100 eminim bu konuda. Keza Hakan Safi de kendisi her daim Ali Koç döneminde de, Ali Koç dönemi sonrasında da yaptığı hareketlerle, Kerem Aktürkoğlu transferiyle, keza bugün işte seçim sürecinde yaşadıkları, yaptıklarıyla da zaten Fenerbahçe'nin her daim yanında olacak, nefir olacak kişilerden bir tanesidir. Bugün de geldiğimiz noktada da Aziz Yıldırım'ın çağrısına da kulak vereceğini düşünüyorum. Belki futbola şey de olmayabilir ama dışarıdan da olsa Fenerbahçe'ye destek vereceğini düşünüyorum. Keza Aziz Yıldırım, çünkü dün yanlış hatırlamıyorsam bir iki sene daha Hakan Safi buralarda gezsin, dolansın, hani aramızda olsun vesaire şeklinde bir açıklaması oldu. Hani ondan sonra gelsin adaylar falan şeklinde gibi bir durum oldu. Belki de hani tipik dönemde, çok eski döneme gideceğim, Yaz Yıldırım'ın Ali Koç'u işaret etmesi gibi, belki de Hakan Safi'nin dışarıdan da olsa destekleyip kulübü yine Aziz Yıldırım'ın işaret edebileceği bir isim olabilir ilerleyen dönemlerde. Belki bu sene sonra Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi şampiyon, ben devam etmiyorum diyecek. Belki böyle bir noktada da bırakacak. Onu işaret edecek. Bilinmez. Çok ilginç şeyler futbolda da ve siyasette 24 saat çok ilginç, çok hızlı geçebiliyor. O yüzden diyebileceğim şu son olarak, ben Aziz Yıldırım'ın bu seçim sürecini çok net bir başarıyla atlattığını ve bu başarının sonucunda da muhakkak Hakan Safi'ye davet edeceğini ve muhakkak yani yanında olmasını isteyeceğini düşünüyorum diyebilirim ben.
1: Peki, eklemek istediğin farklı bir detay var mı? Sen o kadar net, o kadar güzel anlattın ki tüm süreci özetle. Geçmiş gazetecilik tecrübelerinden de yola çıkarak birçok noktadan ele alarak anlattın. Ben son bir eklemek istediğin farklı detay var mı diye sorayım sana sözleri noktalamadan önce.
0: Yani belki süreç hızlıydı, heyecanlıydı. Bence şunu söyleyerek bitirmek isterim. Birçok kişi birbirinin kalbini kırmıştır muhakkak bu seçim sürecinde. Çünkü Fenerbahçe'nin seçimleri genelde ülke seçimlerine benziyor birçok ülkede olduğu gibi. Ve birçok şeyde de insanlar birbirinin kalbini kırıyor. İşte Azizci, Ali Koççu, Safici vesaire şeklinde. Ama bugün bence her seçimin sonucunda söylenen klasik sözlerde olduğu gibi vakit Fenerbahçe, birlik Fenerbahçe vakti. Yani Fenerbahçe için birlikte birlik olma ve Fenerbahçe için çalışma vakti diyorum. Ve sözü sana bırakıyorum. Teşekkür ederim.
1: Bu arada işin ilginç yanı şu ki biz geçtiğimiz günlerden birinde 4 gün ya da 3 gün önce olsa gerek yayında Radyo Gol'de bir anket yaptık. Dinleyicilerimiz bağlansın, sayısı kaç olursa olsun Fenerbahçeli dinleyicilerimizi işte taraftarla, taraftarlarıyla, kongre üyeleriyle Hakan Safi mi Aziz Yıldırım mı diye sorduk. Ne derlerse bunu baz alıp ankete dönüştüreceğiz dedik. Çok da doğruyu belki göstermez bize dedik. Ama yine de bu ön plana çıkar dedik. 164'tü oradaki oran. Ben 150'ye vurunca, hesaplama yapınca. Bugün Aziz Yıldırım'ın gördüğüm kadarıyla, eğer doğru rakamlarsa, ilk gelen sonuçlar diyelim, ilk gelen resmi olmayan sonuçlar da diyebiliriz belki, 163'le kazandığını görüyoruz. O da Radyo Gol tarihinde böyle seçimlerde Radyo Gol'ün hem habercilik, Radyo Gol'ün hem de aynı zamanda bu tarz anket, tahmin kısmında dinleyicilerinin ön plana çıkışını gösterir diye düşünüyorum. Evet. O da ilginç oldu.
0: Evet, kesinlikle.
1: Yani çok bu ilginç da geldi ki, bana. Ben hiç o kadar da ihtimal vermiyordum 164'ü, onu söyleyeyim.
0: Evet. Ya bu da demek oluyor, evet, ki belki aslında hani Radyo Gol bir tarafın, yani bir başkan adayın kanalı veya radyosu programı kesinlikle değil. Homojen bir yapıya sahip. Evet. Homojen dinleyicileri bulunan ve bunun doğrultusunda da işte bir anket yaptığınızda bakın bu kadar yakın, yani %1'lik bir, evet, sapmayla yakın bir şey oluyor. Yani keza baktığımızda bugün atıyorum Hakan Safi kazanmış olsaydı ve Radyo Gol gene anket yapmış olsaydı, gene de aşağı yukarı aynı oranlarla belki de gene seçim ona çıkmış olacaktı. O yüzden de yani Radyo Gol ailesi, dinleyenleri her zaman klasik, her yürüyün her taraftardan insanın bulunduğu, keza sadece Fenerbahçe için değil, hani Galatasaray seçimlerinde de işte Galatasaray camiasında da, Beşiktaş seçimlerinde, evet, camiasında da, Trabzon'da da keza her zaman böyle her tarafın dinleyicisinin olduğu bir kurum. Sen de çünkü her zaman bu kurumda da iyi, evet, programlar yapan bir...
1: Peki, teşekkür ediyorum. Kardeşim. Bu arada şimdi gördüm, Aziz Yıldırım kürsüye yürüdü Yaz Yıldırım'la, evet, ama o sırada önümdeki görüntüyü kaçırdım. Benim oradaki hatam. Hızlıca Aziz Yıldırım'ın açıklamasına gidelim. Aziz Yıldırım'ın açıklamasını dinleyelim. Teşekkür ediyorum Ozan Koşar. Ağzına sağlık.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar
1: dilerim. Sağ ol. Hızlıca Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın teveccüh eşliğinde, birçok kongresin teveccüh eşliğinde açıklamasına gidiyoruz. Aziz Yıldırım konuşuyor. Başkanlığın ardından açıklamalarda bulunuyor.
2: Yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz. Etmeyeceğiz hep beraber. Şimdi bizler siz yönetim olarak değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Ve ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz, şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Ayrıca Nihat Bey ve arkadaşlar bu statı büyütmek için çalışmalara başlayacaklar. Finansal anlamda kulübün değerini finans olarak yukarıya çekmek için bazı projeler var. Bunları hayata geçireceğiz. Sonunda tek istedim.

0: Beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım. Ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin. Biz... Son sözümüz Fenerbahçe. Nerede? Bitmez gönüllerde. Söyleyebilirsiniz. O rakıyla son sözümüz Fenerbahçe. Hepimiz yorulduk. Ama tatlı bir yorgunluk var. Yok olmaz. Evet, bu bir tatlı yorgunluk var hepimizde. Bundan dolayı fazla bir şey de söylemek istemiyorum. Ama hepinize kalpten, yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizi seviyoruz. Sevgi ve saygılarımızla. İnşallah bu mücadeleyi hep beraber yapacağız. Kim varsa dışarıda dışlanmış kimse kalmayacak. Hep beraber bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi kuracağız. Sizi seviyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sayın Divan Başkanım, sana da teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarınla beraber kazasız belasız bir kongre idare ettiği için. Sağ ol, var ol.
1: Başkanım.
2: Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım konuşmasını tamamladı. Bu arada tezahüratlar vardı. O tezahüratlar eşliğinde de yönetim kurulundan, o gözümden kaçmadı, siz de duydunuz. Yönetim kurulundan bazı isimler de başkanım biz de eşlik edelim mi dedi. Hayır siz etmeyin durun dedi. Şimdi mazbataya ilişkin Şekip Mostaroğlu ile konuşuyorlar. Tabii o kısım mikrofonlara çok yansımıyor ama hala kürsüye yakınlar. Bir bakalım, tekrardan dinleyelim orayı. Ses eğer kesilmediyse oradan bir detay gelebilir dedik ama gelmedi. Mikrofonu kapattılar tabii. Sayın Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa gelen Aziz Yıldırım, Şekip Mostaroğlu'na da teşekkür etti. Şekip Mostaroğlu'nu unutmuştu. Hemen yanında görünce Şekip Bey'i, Divan Kurulu Başkanı, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mostaroğlu'na da ayrıca teşekkür ediyorum dedi. O anlar şöyleydi. Evet, oradaki detayları da öğrenmiş olduk. Mikrofonu kesmediler tam Doğan'da. Çarşamba'da mazbata dedi. Yarına ilişkin farklı bir detay vardı. Orayı anlayamadım tam Şekip Mostaroğlu'nun konuşmasında. Gelin arkadaşlar dedi kurmaylarına, yakınlarına, oradaki ekibinde. Dün kongre üyelerine, yoldaşlarım, taraftarlar, arkadaşlarım, kardeşlerim diye seslenmişti. Bugün de zira Aziz Yıldırım burada arkadaşlarıyla beraber bu konuşmayı yapmış oldu. Barış Göktürk hemen yanındaydı. Mahmut Nedim Uslu yanındaydı. Nihat Özbağ'ı görüyorum. Yönetim kurulundan birçok değerli isim oradaydı tabii ama hemen yanında olan mesela bu isimler vardı. Hemen arkada Savaş Adalet yedek listede ve her daim yanında olan hukukçulardan Savaş Adalet oradaydı. Yaz'la beraber, kızı Yaz'la beraber orada tribünleri selamlayarak büyük teveccüh eşliğinde, tezahüratlar eşliğinde gelmişti. Ve Sayın Aziz Yıldırım kürsüye çıktığında bu sözleri söyledi. Şöyle de başlamıştı. Hemen orada başlangıç anındaki detayları sizlerle tekrar paylaşmış olayım.
0: Değildir. Bugünden itibaren Sayın Hakan Safi Bey veya diğer bizim büyüklerimiz, saydığımız insanların hepsini bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Biz onları da tebrik ediyoruz. Onlar da bugün güzel tezahüratlar yaptı. Siz de yaptınız. İnşallah bu tezahüratları bu statta oyuncularımıza hep beraber yaparız ve şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz, birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camiye büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz. Etmeyeceğiz hep beraber. Şimdi bizler siz yönetim olarak değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Ve ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz. Şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Ayrıca Nihat Bey ve arkadaşlar bu statı büyütmek için çalışmalara başlayacaklar. Finansal anlamda kulübün değerini finans olarak yukarıya çekmek için bazı projeler var. Bunları hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim. Beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım. Ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan. Ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin. Biz son sözümüz Fenerbahçe. Nerede? Bitmez gönüllerde. Söyleyebilirsiniz. Toprak bile son sözümüz Fenerbahçe. Hepimiz yorulduk. Ama tatlı bir yorgunluk var. Yok. Yok olmaz. Evet, bu bir tatlı yorgunluk var hepimizde. Bundan dolayı fazla bir şey de söylemek istemiyorum. Ama hepinize kalpten, yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizi seviyoruz. Sevgi ve saygılarımızla. İnşallah bu mücadeleyi hep beraber yapacağız. Kim varsa dışarıda dışlanmış kimse kalmayacak. Hep beraber bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi kuracağız. Sizi seviyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sayın Divan Başkanım, sana da teşekkür.
2: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklaması bu şekildeydi. Bu arada Hakan Safi de stattan şöyle ayrıldı. Sayın Safi'nin açıklamalarını hatırlatalım. Yaklaşık bir saat önce yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi Hakan Safi ve stadyumu böyle terk etti.
1: Evet beyler. Evet. Tamam yeter beyler. Yeter bu kadar şamata, tamam beyler ya. Tamam. Evet, hazır mıyız?
3: Bir dakika başkanım. Hazır mıyız arkadaşlar?
4: Hayır. Bir dakika. Abi ses
1: alayım. Hadi. Evet beyler. Öncelikle iyi akşamlar diliyoruz herkese. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bugün Fenerbahçe'mizin olağanüstü seçiminin sonuçlarını biz de takip ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz, öyle gözüküyor. O yüzden sizlere de bu açıklamayı yapmak bizim için doğru olacağını düşünüyoruz. Fenerbahçe'mizin sandığı namustur dedik. Fenerbahçe'mizin camiası böyle istiyor, böyle olmasını istiyor. Ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum, Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur. Ben Fenerbahçe'nin her zaman için neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, böyle olmasını istemiş. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Rakibimi de tutuyorum. Bizlere oy veren değerli camiama da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, bize inanmışlar. Ama diğer tarafta da daha fazla bize oy vermeyenler var. Onları da anlamak lazım. Acaba nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar? Nasıl bir Fenerbahçe olmasını istiyorlar? Onu da artık zamana bırakacağız. Zamanla bunlar hepsi çıkacak meydana. Bravo! nasıl bir Fenerbahçe olduğunda hep beraber oturup seyredeceğiz. Dediğim gibi ben Fenerbahçe'nin her zaman neferiyim. Fenerbahçe'nin evi her zaman emrindeyim. Fenerbahçe ile ilgili sorumluluklarım da devam ediyor. Gerekli istişare yaparak da önümüzü her zaman şekillendireceğiz. Her şey Fenerbahçe için. Sizlere de teşekkür ediyorum.
2: Hakan Safi'nin açıklamaları böyleydi. Az Yıldırım'ın açıklamaları ve Hakan Safi'nin açıklamalarını sizlerle buluşturduk. Radyo Gol Habercilik farkıyla önemli, kıymetli bir isme dönüyoruz. Fenerbahçe'de geçmiş dönem yöneticilerinden Mithat Yenigün, Az Yıldırım'la çok yol yürümüş bir isim ve birçok çalışmada imzası olan bir isim ki geçmiş dönemde Aziz Yıldırım döneminin büyük bir bölümünde, önemli bir bölümünde daha doğrusu birçok projeye imza atmış bir isim. Mithat Yenigün bizlerle. Mithat Bey hoş geldiniz, selamlar.
5: Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Siz bugünü nasıl karşıladınız? Nasıl görüyorsunuz Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve yeni yönetiminin seçilmesini? Söz sizde.
5: Şöyle söyleyeyim. Aziz Yıldırım Fenerbahçe için hayatını ortaya koyan bir insan. 20 yıl beraber çalıştım. Hem Fenerbahçe hem Türk sporuna yaptığı katkıların hepsini biliyorum. Çok büyük vizyonu olan bir insan. Ve maalesef iki defa yenildiği için ben kendi adıma onun dostu olarak çok üzülüyordum. Fenerbahçe için yarışa giren Aziz Yıldırım'ın yenilmemesi gerekirdi. Ama şimdi taraftarımız ödüllendirdi. Unutturduğunu düşünüyorum. Geçmiş yenilgileri unutturduğunu düşünüyorum. Fakat Fenerbahçe'ye katkısı tekrar büyük olacak. Bence Fenerbahçe kazanmıştır. Hayırlı olsun.
2: Peki siz orada 20 yıl beraber çalıştım dediğiniz Aziz Yıldırım özelinde bu seçim döneminde neyin Aziz Yıldırım'ı ve yönetimini öne çıkardığını düşünüyorsunuz? Nerede doğru yaptı Aziz Başkan?
5: Bence taraftar kararını verdi. Onun bir hatası yoktu ama daha öncekilerde nasıl bir yorum yaptılarsa tabii onun analizini yapamam şu anda. Fakat taraftar bence Aziz Yıldırım'ı seçerek Fenerbahçe'ye, çünkü geçmiş 8 yılda başarılı olamadık. Çok gayret ettiler. Bütün başkan ve yönetim gayret etti. Kimsenin hakkını yemeyelim. Ama tabii bir konuyu yerinde doğru tespit edip müdahale ederseniz ancak sonuç alırsınız. Yoksa emeklerine kimse bir şey diyemez. Aziz Başkan 20 yıl hayatını ortaya koyarak ve bütün Türkiye'nin önünde, herkesin gözü önünde yaptıkları ve çektikleri görünüyor. Onun için bence Fenerbahçe kazanmıştır. Hayırlı olsun camiamıza. Camiamızı daha büyüteceğimize inanıyorum. Büyük bir camiayız ama daha da güçlendireceğimize inanıyorum.
2: Hayırlı olsun. Şampiyonluk için sizin yorumunuz, öngörünüz nedir bugün özelinde?
5: Evet. Aziz Başkan röportajlarında hep söyledi. Takım kötü değil. Ama eksikleri var. Onun da güzel teşhislerini takip ediyor. İster istemez Aziz Başkan Fenerbahçe'yle yatıp kalkıyor. Onu tespitini yapmıştır. En kısa zamanda o tespit ettiği eksikleri gidereceklerdir. Arkadaşlarla birlikte. Ve yolunda devam edeceğiz. Zevkli bir maç izleme, maçlar izleyeceğiz. Evet. Ve şampiyonluğu kutlayacağız.
2: En kısa zamanda orada da tespitleri yapacaktır dediniz. Takım kötü değil, takviyeler gerekiyor dediniz. Aziz Başkan röportajlarında da söyledi dediniz ama
5: evet.
2: Arkadaşlar dediğiniz anda benim aklıma şu geliyor. Siz 20 yıl çalıştım diyorsunuz Aziz Başkan'la. Az önce de söylediğim gibi önemli görevler, önemli projelerde adınız var, imzanız var. Geçmiş dönemde Mithat Yenigün. Bu dönem üzerinde siz olacak mısınız ya da Sayın Başkan'dan böyle bir teklif geldi mi? En son ne zaman görüştünüz? Neler söylersiniz?
5: En son pazartesi günü işte Ankara'da beraberdik. Hı hı. Daha önce Mardin'e geldi. Ben de ev sahipliği yapmak için gittim ziyaretine. Ayrılı şeyimiz yok yani. Temasımız devam ediyor. Ben şu anda resmen yönetimde yokum. Ama her zaman yanlarındayım. Bana ihtiyaç olduğu zaman her zaman gerekeni, ne gerekiyorsa, bana ne düşüyorsa yaparım. Çünkü biz bir ekibiz. Hem dostuz hem ekibiz ve başarılarımızı kanıtladık. Ama bazı konular maalesef bizim gıyabımızda, bir hapis cezası yatacak bir insan değil Aziz Yıldırım. Şöyle bir not, sadece bir rakama dökeyim. Mühendis olduğum için rakamlarla konuşuyorum. 2003 Ocak ayında Fenerbahçe'nin piyasa değeri 1.3 milyar dolardı. Kaç tane takımı birbirine katlıyor onu hesap edin artık. Ama sonra 3 Temmuz'dan sonra maalesef değerimiz düştü. Bu 1.3 milyar dolara çıkaran Aziz Yıldırım'ın liderliğinde beraber yaptık. Çoğu ise çoğu da pay onundur. Bunu inkar etmemek lazım.
2: Peki oradaki kayıpları geri getirmek haliyle çok zor olacaktır ama

0: Türkiye'deki kayıplar özelinde çalışmalar çok konuşuluyordu. Aziz Başkan da burada çok detay vermese de bazı şeylere, adımlara değiniyordu, bahsediyordu. Siz Aziz Başkan'dan gördüğünüz çalışmalar neticesinde, hareketlerinden anladığınız, gördüğünüz, bildiğiniz, duyduğunuz neticesinde neler söylersiniz, neler yapılacak oradaki tahribatın giderilmesi adına?
1: Gereken yapılacaktır, öyle söyleyeyim. Aziz Başkan çünkü ayrıldı ama Fenerbahçe'de yatıp kalktı. Geçmiş 2008'den 2018'den bu yana hep Fenerbahçe'ye yatıp kalktı. Dolayısıyla mutlaka aklında, notlarında vardır çözümler ve inanıyorum ki başarılı olacak.
0: Peki, aynı zamanda Hakan Safi'nin açıklamaları vardı. Sayın Safi, kontratlar yaptım, oyuncular sundum. Fenerbahçe camiası takdiri başka türlü gördü. Fenerbahçe camiası geçmişte yaşamayı seviyor dedi. Sizin yorumunuz bu açıklamalara ne olur Sayın Yenigün?
1: Şimdi Hakan Safi bir kere güzellik yaptı. Rakibimi kutluyorum dedi. O çok güzel bir barış çubuğudur. Aziz Başkan aynı şeyi yaptı. Aramızda bizim küs olma hakkımız yok. Hepimiz beraber olacağız ve Fenerbahçe çalışacağız dedi. İlk mesajlar çok güzel. Çok olgun, çok güzel mesajlar. Bence güç birliği yaparlar ve Fenerbahçe'yi hak ettiği yolda ilerletirler.
0: Peki, aynı zamanda tabii orada biraz duygusal açıklamalar da vardı Hakan Safi tarafında da. Onu da ön plana çıkardık. Hali hazırda kutluyorum demesi de önemliydi.
1: Evet evet, çok önemli bence. Çünkü bu bir olgunluktur. Demokratik bir yarış yapılır ama kim kazanırsa öbürü kutlar. Bu peki, Türkiye'de pek görülen bir uygulama değil.
0: Şöyle bir beklenti de oluştu kamuoyunda, spor kamuoyunda gördüm, medyada görüyorum. Aynı zamanda arkadaş ortamında, telefonu elinize aldığınızda, bir arkadaşınızın ortamında konuştuğunuzda, tüm yerde, tüm her noktada bu tarz detayları konuşurken görüyorsunuz. Hakan Safi acaba burada transferler anlamında da elini taşın altına koyacak mı? Geçmiş dönemde yaptığı örnekleri de var. Çok konuşuldu, tartışıldı da, olumlu anlamda, olumsuz anlamda. Siz bu açıdan Sayın Safi'den nasıl bir imaj bekliyorsunuz?
1: İlk açıklamalar olumlu olduğu için ümitliyim doğrusu. Hedef Fenerbahçe'nin büyütülmesi, hasret kalınan şampiyonluksa birlikte konuşulur. Sonuçta uygulamacı elbette ki Aziz Yıldırım'dır. Yeni yönetimin başında o olacaktır. Sorumluluk ona aittir ama doğru bildiklerini aktarmak hepimizin görevidir Fenerbahçe adına.
0: Yani diyorsunuz ki Hakan Safi'nin elini taşın altına koyması adına, transfer konusunda da, çalışmalar konusunda da ilk açıklamalarından dolayı.
1: Fikirlerini aktarır, yönetim karar verir. Sonuçta sorumluluk da başarı birlikte olur, sorumluluk onlara ait olur.
0: İlk açıklamalarından umutlu olmak lazım. Evet. Evet, peki, ilk açıklamalarından umutluyum diyorsunuz. Aynı zamanda Fenerbahçe için orayı biraz daha açmanızı rica edeceğim. Bir görev konusu söz konusu oldu mu Aziz Yıldırım'la iç aranızda, ya da bir projeyi beraber konuştuğunuz, hani diyorsunuz ya ben uzaktan hep Fenerbahçe'nin yanındayım, birlikteyiz zaten diye, orada projeleri de ben sormuş olayım.
1: Şöyle kendi açımdan soruyorsanız, hı-hı, ben biliyorsunuz dernekler sorumlusuydum.
0: Evet.
1: Bütün bu seçim döneminde devamlı derneklerle temasta oldum. Çünkü onlara artık yalnız görevli değil, bir abilik yapıyordum. Çok güzel kaynaşmıştık ve Fenerbahçeliliği hep bir sevdiri yaymaya çalışıyorduk. Dünyanın her tarafında, New York'tan tutun da Chicago'suna, İsveç'ten Almanya'ya, Hollanda'na, Belçika'ya, her tarafta. Dolayısıyla bütün dernekler sağ olsunlar bana abi gözüyle bakıyorlar. Bana gene en düşecek görev eğer verilirse, takdir edilirse, ihtiyaç duyarsa, daha doğrusu ihtiyaç duyduysa, ben gene o görevi yapmaya hazırım.
0: Ben yine o dernekler görevini yapmaya hazırım diyorsunuz.
1: Evet. Veyahut da başka fikirlerime ihtiyaçları varsa her zaman gidip aktarmaya hazırım.
0: Dernek demişken bugün dikkatimi şu çekti, hem gazeteci meslektaşlarımızın yayınlarından hem de oradaki muhabir İrfan 25 olsun, Ahmet Konanç olsun, Radyo Gol'ün kıymetli isimleri, habercilik farkıyla aktarmaya çalıştığımız detaylar, onlardan 5-6 saatlik yayın boyunca alırken, saatler 15'i gösterdiğinden bu yana yayındayız, parantez programı özelinde, hemen öncesinde de 11'den bu yana yayındaydık. Şimdi şuna gidiyorum, şuraya bakıyorum, derneklerden bu kadar katılım olmamıştı otobüs, ama bu dernekler bazında, yani sizin söylediğiniz noktada ele alacağım. Bu seçim bazında derneklerden çok fazla katılım gördük. Bunun hem Hakan Safi tarafında hem Aziz Yıldırım tarafındaki yansımasını siz yorumlar mısınız? Bu konuda uzmansınız.
1: Şimdi tabii Fenerbahçe 11-12 yıldır şampiyon olamadı. Ben hep tekrarlıyorum, biz maalesef Mısır kaybediyoruz. Mesela Aziz Başkan kolejin yapımına talip olduğu zaman da sırf Fenerbahçe'nin işlemeye

0: devam etmek için kolejin yapımına talip oldu. Ben karşılayayım, hibe edeyim. İşaret'le 5 yıl kulüp çalıştırsın. Çünkü kulüp işlettiği zaman Fenerbahçe ile kaynaşır ve Fenerbahçeliliği aşılarız. Şimdi biliyor musunuz? Şimdi dünya yıldızı Arda bizdeyken,
1: evet,
0: kolece götürdüğünüzü düşünün. Ne kadar çocuğunu kalbini fetheder, gönlü fetheder. Hesaplayabiliyor musunuz? Bunları yapmamız gerekirdi. Onun için Aziz Başkan karşıydı işletme, işletmek üzere birilerine vermeye karşıydı bu nedenle. Ama tabii taktiktir, tarzdır. Saygı duyarım. Eleştirmek anlamda söylemiyorum. Ama Aziz Başkan'ın kolej için bile beni görevlendirmişlerdi biliyorsunuz. Yeni yönetim, eski yönetimle bu yönetim arasında ilişkiyi ben kolay kurarım diye. Hakikaten Sayın Ali Koç da çok kibar ediyordu bana. Çok uğraştım ama olmadı. Gerekçelerini bilemiyorum.
1: Peki.
0: Dolayısıyla Fenerbahçe hepimizinse, hepimiz Fenerbahçe için yapacaksak herkesin tarzı farklı olabilir. Ancak Fenerbahçe'nin lehine olanı tartışarak yol almamız gerekir. Küsmek küserek değil, birbirimizi kırarak değil. Ancak Fenerbahçe'yi öyle daha çok düzeltiriz. Şu anda dünya, Türkiye'nin bir numaralı sivil toplum kuruluşudur. Hatta laf arasında söyleyeyim, dün ben sivil toplum kuruluşuna yaptığım hizmetler nedeniyle DEİK'te Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda bana ustalara ödül, ustalara saygı ödülü verildi.
1: Evet.
0: Bunu çoğu 20 yıl Fenerbahçe şeyinden, hizmetinden kaynaklanıyor. Ve ben severek yaptım. Böyle hizmetlerde karşılık beklenmez zaten. Onu da söyledim konuşmamda. Bunlar kutsal görevlerdir. Hepimiz öyle yanaşırsak Fenerbahçe'nin en güzelini yaparız.
1: Peki. Bu seçimde özellikle Merih, Luis Suarez, Greenwood ve aynı zamanda Hakan Çalhanoğlu gibi isimler vardı. Bu ön plana çıkmıştı. Fenerbahçe, evet, tarafında Hakan Safi bu isimlerle öne çıkıyordu. Aziz Yıldırım'dan ama dik bir duruş geldi orada. Farklı bir duruş daha doğrusu. Yani sürekli baştan sona net bir duruş demek daha doğru orada, dik duruş demektense. Ama Aziz Yıldırım tarafı için bu sürecin bir artısı eksisini konuşurken biz böyle bir sonuç görüyoruz. Merih, Luis Suarez, Greenwood, işte onun yanında Hakan Çalhanoğlu. Sizce bu yol nasıl bir yoldu ve aynı zamanda Fenerbahçe'de bu isimlerle tekrardan Aziz Yıldırım döneminde temas ihtimali olabilir mi Mithat Yenigün?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, bu bir tarz meselesidir.
1: Evet.
0: Aziz Başkan eğer seçilmezse yapılan konuşmalar havada kalacak. Gelen de belki kabul etmeyecek. O zaman da Fenerbahçe'nin adını kötüye kullanacaklar. Ama Hasan Safi de açıklamayı tercih etti. Bu bir tarz meselesidir. Biraz önce de teşekkür konuşmasında Aziz Başkan açıkladı hatırlarsanız. 15 gün içinde biz gerekeni yapacağız dedi. Şimdi artık yetki ve sorumluluk onda. Bence doğrusu da o. Öbür türlü Fenerbahçe kulübü bağlayacak konuşma yapamazsınız. Yaparsanız hata yaparsınız. Dolayısıyla Aziz Başkan bu önümüzdeki 15 gün ne sığdırdı ama görüşmeler vardır, temaslar vardır, hazırlıklar vardır ama şimdi ıslak imzaya bu 15 gün içinde ulaşacağımızı söyledi. Bence doğrusu da o.
1: Peki. Diğer tarafta Aykut Kocaman adı çok geçiyor ve Oğuz Çetin'le bir futbol aklı var. Aziz Yıldırım'la, seçilen Aziz,
0: evet,
1: Yıldırım'la. Siz Aykut Kocaman ismine nasıl bakıyorsunuz? Fenerbahçe'de bugüne dek çok net söylenmese de Aykut Kocaman'ın geleceği artık son günlere de yaklaşırken Aziz Yıldırım tarafında da birçok isim tarafında da yavaş yavaş dillendiriliyor gibiydi. Ne dersiniz?
0: Şimdi ben açıklamamı yaparsam taraf olurum. Aykut'u çok severim ve Aykut Fenerbahçe'nin çocuğudur. Dik duran Aziz Başkan hapisteyken o dik duran ve Fenerbahçe'yi kıl payı şampiyonluğu kaçırmaya sebep oldular. Diğer olayları anlatmayayım, girmeyeyim onlara. Aykut'u çok severim. Ama tabii Aykut 15 yıl önce öyleydi. Şimdi nasıldır? Onun gene yönetim ve mevcut oyuncularla beraber değerlendirecektir. Şimdi mesela bir tane çok iyi bir hoca aldık ama hoca hakim olamadı veya da hocaya bizimkiler yönetim hakim olamadı. O detaylara girmek istemiyorum. Dolayısıyla Aykut çocuğumuzdur, öyle bakıyorum, kardeşimizdir ama orada görev verilir verilmez artık bütün hesaplar masaya yatırılacak ve beraber karar verilecek.
1: Sizce, peki çok sır vermek istemiyorum dediniz ama ben biraz orayı konuşmak, değişmek istiyorum izninizle Sayın Mithat Yenigün. Aykut Kocaman özelinde karar verilecektir diyorsunuz ama sizin gönlünüzden geçen Fenerbahçe'de nasıl bir teknik direktör?
0: Diyorum ya, benim nezdimde hem sevdiğim hem beğendiğim bir insan ve Fenerbahçe'nin çocuğu. Bilmediğim için şimdi onu konuşursam yanlış olur. Dolayısıyla o benim görevim değil. Onu mutlaka evet. Başkan yöneticiler oturacaktır. Mevcut futbolcuların yapısı nasıldır? Kimleri getirecekler? Onlarla beraber bir takım usulü zaten. Bu takım olamadığımız için şimdi bir kaleci

0: Peki, çok soruyu söylüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz farklı bir detay var mıdır diye sorayım ben. Mithat Yenigün, Fenerbahçe özelinde.
0: Fenerbahçe hepimizin, Türkiye'nin umuyoruz ki hak ettiği başarılara imza atar ve biliyorsunuz bir de amatör branşlarda da olimpiyatlara en çok oyuncu veren Fenerbahçe'dir. Bu bir devlete yapılan hizmettir bu. Bir mecburiyetimiz yok. Ama Aziz Başkan altyapıyı verdiği önemli nedeniyle olimpiyatlara giden oyuncuların %20'si Fenerbahçe'dir. Bunu ihmal etmemek lazım, inkar etmemek lazım.
1: Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum Mithat Yenigün. Selamlar, saygılar sunuyorum.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Radyo Gol frekanslarında Fenerbahçe eski yöneticilerinden Mithat Yenigün'le konuştuk ki sağ olsun sözünü vermişti ve konuştuk, detaylandırdık birlikte. Gideceğiz. Stadyum tarafına da gideceğiz. Orayı da konuşacağız. Orayı da şöyle bir deşeceğiz ama yayın saati içerisinde saatlerimiz artık biraz da ilerliyor. O sıraya da yetiştirmeye, sığdırmaya çalışacağız tüm bağlantılarımızı. Aziz Yıldırım'la 20 yıl beraber çalıştım. Daha önce iki kez yenildiği için çok üzülüyordum ama şimdi taraftarımız onu ödüllendirdi. Aziz Başkan 20 yıl hayatını ortaya koyarak çalıştı. Yine Fenerbahçe kazandı. Aziz Başkan röportajlarında da söyledi, takım kötü değil, takviyeler gerekiyor. En kısa zamanda yapılacaktır dedi. Geçmiş yönetimde tüm başkanlar ve yönetimler gayret etti ama olmadı şampiyonluk dedi. Aziz Yıldırım'la en son pazartesi günü Ankara'da beraberdik. Temasımız devam ediyor. Ben resmen yönetimde yokum ama her zaman yanlarındayım çünkü biz bir ekibiz, hem dostuz hem ekibiz. Üzerime ne düşüyorsa yaparım, yapmaya hazırım dedi. Mithat Yenigün, Aziz Yıldırım'la 20 yıl beraber çalışan önemli isimlerden, eski yöneticilerden. 3 Temmuz'dan sonra değerimiz düştü. Aziz Başkan bu konudaki kayıplar konusunda da gerekeni yapacaktır. Aklında çözümler mutlaka var dedi. Hakan Safi rakibini kutladı. Bu bir barış çubuğudur. Aziz Başkan da güzel barış mesajları verdi. Bence güç birliği önemli diyor Mithat Yenigün. Orayı biraz daha böyle konuşmak istedik, detaylandırmak istedik. Ve transferler konusunda da birçok isim açıkladığını söyledik Hakan Safi'nin. Bu konu da bir beklentisi olup olmadığını Mithat Yenigün tarafına, tabi eski bir isme Fenerbahçe özelinde sormuş olduk. Hakan Safi'nin elini taşın altına koyması anlamında ilk açıklamalarından umutluyum. Birlik olunmalı dedi Mithat Yenigün. Bütün bu seçim döneminde derneklerle devamlı temasta oldum. Bu birliği ve sevgiyi yaymaya çalışıyorduk. Bütün dernekler bana abi gözüyle bakıyorlar. Eğer takdir edilir ve ihtiyaç olursa ben yine dernekler görevine hazırım. Başka fikirlerle de Fenerbahçe'nin yanındayım dedi. Aykut Kocaman konusunda da Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin çocuğudur. Aziz Başkan hapisteyken o dik durdu. Şampiyonluk kıl payı kaçtı. Aykut'u çok severim ama tabii 15 yıl önce öyleydi. Bugüne göre değerlendirilecektir. Çocukluğumuz çocuğumuzdur, kardeşimizdir. Mevcut futbolcu yapısına göre, takıma göre konuşulacaktır diyor Mithat Yenigün açıklamalarında. Ve hızlıca mesajlara şöyle bakıyoruz. Gelen mesaja farklı bir yere, yanlış bir yere attınız galiba. Dinleyicilerimizden mesajlar var. Aziz Yıldırım'a hayırlı olsun diyormuş dinleyicimiz. Peki, farklı bir dinleyicimizden gelen mesaja bakıyorum. Böyle kaçırdığımız bir şey var mı? Detaylar nedir, ne değildir? Hayırlı olsun mesajları ayrı ayrı. Allah Fenerbahçe'miz için hayırlısını eylesin inşallah diyenler var. Ve Fenerbahçe özelinde de açıklamalar, mesajlar böyle. Biz tekrardan şöyle bir hem Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına hem de Hakan Safi'nin açıklamalarına dönelim. Ardından hem gazeteci meslektaşlarımızla yapacağımız açıklamalar, düzeltiyorum, bağlantılar olacak, onlardan alacağımız fikirler olacak. Onun haricinde de diğer tarafta da yöneticilerle bağlantılar yapmaya çalıştığımız bölümlerde mutlaka olacak, sizlere aktarmaya çalıştığımız. Ben de böyle zaman zaman kelimelerimi seçmekte zorlanabiliyorum. Tüm medyada, spor medyasında olduğu gibi yani orada görevli olan Şükrü Saraçoğlu stadyumunda sabah 10'dan bu yana görevli olan birçok isimde bir yorgunluk var. Bunu aktaralım. Saat 15'ten bu yana yaklaşık 19'a dek aralıksız bir 4 saat yayın, ardından şimdi 1 saatlik 1,5 saate yaklaşacak olan bir yayın dilimi, ardı ardına aralıksız bir bölümde Murat Aşık, 1 saat 1,5 saat boyunca Murat Aşık, Aydın Cingöz ve Olcan Akçin'in yayınını sizlerle paylaştık. Oradan takip ettik sonuçları biraz da. Tüm bunlar paylaştığımız bölümlerde sizlerle birlikte oldu ve yayınlarımızı sürdürüyoruz, devam ediyoruz. Ben bu cümleleri kurarken, bu cümleleri aktarırken Aziz Yıldırım'ın açıklamasını tekrardan, başkan seçildikten sonra yaptığı açıklamayı, 17.245'e 9.927'lik bir fark var. 163 ile Aziz Yıldırım seçiliyor. Bakın, iyi bir oran. Tüm bunları sizlere aktarırken o sırada bu konuşmamın

0: Sebebi de bir diğer tarafta Aziz Yıldırım'ın açıklamasını sizler için hazırlıyor oluşum. Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın açıklamasını tekrardan hatırlayalım, dinleyelim.
1: Bugün camiamızda bir seçim yaptık. Ama kazanan Fenerbahçe'dir, Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Bugünden itibaren Sayın Hakan Safi Bey veya diğer bizim büyüklerimiz, saydığımız insanların hepsini bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Biz onları da tebrik ediyoruz. Onlar da bugün güzel tezahüratlar yaptı. Siz de yaptınız. İnşallah bu tezahüratları bu statta oyuncularımıza hep beraber yaparız ve şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz. Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camia büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz. Etmeyeceğiz hep beraber. Şimdi bizler siz yönetim olarak değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Ve ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz. Şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Ayrıca Nihat Bey ve arkadaşlar bu statı büyütmek için çalışmalara başlayacaklar. Finansal anlamda kulübün değerini finans olarak yukarıya çekmek için bazı projeler var. Bunları hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim. Beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım. Ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin. Biz... Sözümüz Fenerbahçe. Nerede? Bitmez gönüllerde. Söyleyebilirsiniz. O kalbiyle son sözümüz Fenerbahçe. Hepimiz yorulduk. Ama tatlı bir yorgunluk var.
2: Bunu da söyleyelim mi biz başkanım?
1: Yok. Evet, bu bir tatlı yorgunluk var hepimizde. Bundan dolayı fazla bir şey de söylemek istemiyorum. Ama hepinize kalpten, yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizi seviyoruz. Sevgi ve saygılarımızla. İnşallah bu mücadeleyi hep beraber yapacağız. Kim varsa dışarıda dışlanmış kimse kalmayacak. Hep beraber bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi kuracağız. Sizi seviyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.
0: Aziz Başkan'ın açıklamaları bu şekildeydi ve Suagür gün boyu orada takip eden isimlerdendi. Fenerbahçe Anadolu Ajansı muhabiri Suagür'den alacağız detayları. Suagür selamlar, hoş geldin. Suagür sesimi alabiliyor musun? Olduğun ortamda tezahüratlar biraz problemli ise ben sesini henüz açmadım. İstersen biraz daha farklı bir zamanda da arayabilirim. Ha, tamam, az önce çünkü yayına seni almadan, sesini almadan önce böyle bir orada çok da hoş olmayacak kelimeler duyduk. Tezahüratlarda zaman zaman oluyor bunlar. Ama neyse ki yayına yansımadı, sesini açmamıştım. Uygun bir ortamdaysan açayım abi.
3: Evet, açabiliriz.
0: Söz sende, selamlar, hoş geldin.
3: Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Nasıl gördün, nasıl okudun günü? Detaylar sende, senden alalım.
3: Yani sevgili Berk, aslında öncelikle şunu söylemek lazım. Fenerbahçe üyeleri...

0: Biliyorsun 27 bin oy kullanıldı ve bunun 9 bini yani üçte biri ilk defa oy kullanan seçmenler, ilk defa oy kullanan üyeler ve yeni oy kullanan üyeler olduğu için açıkçası seçimin sonucu tahmin edilemiyordu. Ben açıkçası kafa kafaya bir seçim bekliyordum ama dediğim gibi özellikle bu ilk defa oy kullanan üyelerin tercihinin daha garanti gördükleri adaydan yana olduğunu gözlemleyebildik, öğrenebildik. Açıkçası iki tarafında kampanyaları baktığın zaman çok fazla taraftarı üyeleri tatmin etmemişti. Bu sebeple dediğim gibi daha garantiyi tercih etme kararı verildi. Rekor bir katılım. Açıkçası katılım da beklediğimizin çok çok üstündeydi. Hakikaten böyle bir katılımı gerçekten beklemiyordum. Çünkü 44 bin oy kullanma hakkı olan üye vardı. Biliyorsun Berk, bunun genelde ortalaması alınır. Yani yarısı alınır. İşte 22 bin, 21 bin gibi bir katılım beklerken 27 bin. Gerçekten çok yüksek bir katılım. Ve Sayın Aziz Yıldırım bu oyların 17 bin küsürünü aldı. Gerçekten çok büyük bir başarı. Biliyorsun seçim süreci boyunca hakikaten çok böyle birleştirici bir, kapsayıcı bir dil kullandı Sayın Aziz Yıldırım. Ve seçimi kazandıktan sonra da benzer bir açıklama yaptı. Hatta şöyle söyleyeyim, zarflar ilk açılmaya başlandığında sarı pusulaydı biliyorsun Sayın Aziz Yıldırım. Ve sarı pusulaların daha fazla olduğunu gördük. Ve Aziz Yıldırım'ın yöneticileri de doğal olarak bunu kutlamaya başladılar. Ve Sayın Aziz Yıldırım burada yöneticilerine dahi tepki verdi. İşte karşı adayı üzmeyelim, birlik ve beraberlik diyoruz. Dediğimizin arkasında duralım. Bu ifadeler boşa düşmesin şeklinde, ki Sayın Ali Koç da bugün yine seçime geldi, oyunu kullandı. O da benzer ifadeler kullandı. Birlik ve beraberlik mesajları verildi. Aslında Sayın Aziz Yıldırım bir liderin etrafında Fenerbahçe camiasını birleştirme çağrısı yapmıştı. Bu çağrıda taraftarda karşılık buldu diyebiliriz.
1: Peki Hakan Safi tarafında peki nasıl değerlendirdiğin bölümler olur? Neyi karşılık bulamadı? Karşılık buldu dediğin taraf bu taraf, tamam. Evet. Neyi karşılık bulamıyor Hakan Safi tarafında?
0: Evet, aslında bu soru hakikaten cevabı bana göre çok net bir soru. Şöyle izah edeyim sana. Ben hem Sayın Aziz Yıldırım hem Sayın Hakan Safi ile yayın da yaptım. Sayın Hakan Safi'ye yayında bunu da sordum. Çünkü bu çok önemli. Evet, çok önemli transferler açıklıyorsunuz, isimler açıklıyorsunuz. Gerçekten Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan isimler. Ancak bunun altını dolduramadığımız sürece bunun karşılık bulması zor. Yani bu transferler nasıl yapılacak? Dinleyicilerimizin daha iyi anlaması adına söylüyorum. Örneğin bunu bu arada programıma da sordum sevgili Berk. Ben kulübüm, 30 milyon euro istiyorum. Berk Sayar da benim oyuncum. Ve yıllık 10 milyon da onun maaşı var. Toplam 40 milyon. Bunun ne kadarını kulüp, ne kadarını siz karşılayacaksınız? İşte bu kısmı Sayın Hakan Safi ve ekibinin anlatabildiğini düşünmüyorum. Halledeceğiz tırnak içerisinde ifadesi, kelimesi Fenerbahçe seçmeninde karşılık bulmadı. Yani inandırıcı bulunmadı. Doğal olarak seçim politikanızı, seçim kampanyanızı sadece transfer üzerine şekillendirmişken bunun altını dolduramazsanız bu da karşılık bulmaz ve karşılık bulmadı.
1: Peki. Sövgür, eklemek istediğin farklı bir detay var mı diye sorayım ben o zaman. Bugüne ilişkin konuşulacak çok şey var ama.
0: Şöyle söyleyebilirim, evet. Sevgili Berk. Açıkçası Fenerbahçe camiası biliyorsun 3 yıldır seçim yapıyor. Seneye de seçim var. Şunu unutmamak lazım. Fenerbahçe'nin artık sağ dışını bırakıp gerçekten sağ içine odaklanması lazım. Ben başarı gelmedikçe birlik ve beraberliğin ulaşabileceğine inanmıyorum. Ama başarı gelirse, bunu birlik ve beraberlikle taçlandırabilirse sarı lacivertli camia, işte o zaman hakikaten Fenerbahçe'nin tıpkı eski yıllardaki gibi, geçmiş yıllardaki gibi başarılı dönemlerini görebiliriz. Ama öncelik kesinlikle bu sene başarı olmak zorunda. Bunun için de camia kenetlenmeli. Eğer bu birliktelik sezona iyi başlarsa ve sağlanabilirse ve şampiyonlukla taçlanırsa Fenerbahçe için hakikaten yarınların kurtuluşu diyebiliriz. Diğer şekilde başarısızlık halinde ya da ilk tökezlemede işte Sayın Hakan Safi tarafı ya da muhalefet tarafı doğal olarak biz böyle demiştik, böyle olacağını biliyorduk gibi söylemlerle, çünkü günümüzde biliyorsunuz sosyal medyada var, bu tür söylemlerle camia

0: tekrar karışmaya müsait. Ama eğer Sayın Aziz Yıldırım ve ekibi sözlerini tutar, hem kadro anlamında hem yeni yapılanma anlamında saha içine odaklanabilirse ve takımı başarıya taşıyabilirse, o zaman bu saydığımız Fenerbahçe'nin geleceğine dair ümitli bakış açımızı sürdürebiliriz diye düşünüyorum.
1: Peki. Soragür, aynı zamanda söylediklerinin yanında konuşulacak çok şey var dedim ya. Onların ayrı ayrı konuşulduğu noktalarda senin ekleyeceğin ne var dedim en son. Onu da sana sorduk ama hafta içi böyle biraz daha kronolojik olarak ekleyeceğimiz, detaylandıracağımız, hikayeleştireceğimiz bölümler olacaktır. İlk etapta ilk yapılacak şey nedir demiş dinleyicimiz. Bunu sormuş, onu da ekleyeyim. Kaldı ki bunu haliyle hepimiz tahmin edebiliyoruz ama...
0: Yani aslında Sayın Aziz Yıldırım da bunu ifade etti. Mazbatalar alınacak ve mazbatalar alındıktan sonra Sayın Aziz Yıldırım ve ekibinin ilk işi transferleri ve hocayı tamamlamak. Hoca ismi açıklanacak. Ben bir hafta 10 gün içerisinde hem iki santraforun hem de teknik direktörün açıklanacağını düşünüyorum. Biliyorsun seçim kampanyasında Sayın Aziz Yıldırım'ın statla ilgili de bir ifadesi vardı. Ama ben bunların hepsinin daha sonraya bırakılacağını, önceliğin tamamıyla futbol takımı olacağını, tamamdır olacağını düşünüyorum. Sayın Aziz Yıldırım da zaten söyledi. Biliyorsun Fenerbahçe sezonu çok erken açacak. 21-22 Temmuz'da ilk resmi karşılaşmasını oynayacak. O sebeple transferler ve teknik direktörün bir an önce açıklanıp Fenerbahçe'nin sağ için odaklanmasını bekliyorum.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. İyi akşamlar.
1: Sağ ol. Soragür'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. İnis Kılıç'a döneceğim. İnis Kılıç'la konuşacağız ve onunla değerlendirdiğimiz bölümde de 442'dan o da gün boyu hem dün hem bugün oraları takip eden isimlerden biriydi ki onunla değerlendirdiğimiz bölümde de detayları sizlerle paylaşıyor olacağım. Enis Kılıç, selamlar, hoş geldin.
2: Selamlar.
1: Sonucu dün konuştuklarımızla beraber nasıl değerlendiriyorsun? Dün neyi konuşuyorduk, bugün ne gördük ve düne göre bugünü nasıl değerlendiriyorsun? Bugün itibariyle Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'deki geleceğini nasıl şekillendiriyorsun? Açıklamaları nasıl buldun? Tüm detaylar sende, söz sende.
2: Abi şöyle, tabii herkes için herhalde sürpriz olmuştur.
1: Büyük fark oluşumu, Aziz Yıldırım'ın kazanması mı?
2: Aynı, büyük farkın oluşumu. Evet. Aziz Yıldırım'ın kazanması hemen hemen öngörüyorduk. O böyle bir farkla kazanması sürpriz niteliğinde, hiç şüphesiz ki. Evet. Şöyle bir durum var, genel kanı. Kesinlikle hani sandığa gidildiğinde karar değiştiren kongre üyesi sayısı bence bir hayli fazla. Hani orada işte pusula ile birlikte kaldıklarında muhtemelen yani görüntüde o. Aziz Yıldırım tarafına oy veren kongre üyesi sayısı bir hayli fazla. Çünkü malumun sen de zaten süreci diğer meslektaşlarımla da konuşuyorsun. Hakikaten kimse böyle bir fark öngörmüyordu. O yüzden bir sürpriz oldu diyebilirim. Fark için belirtiyorum ona. Özellikle altını çizmek istiyorum. Tabii Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları aslında çok genel, yine kapsayıcı, dünkü konuşmalarıyla paralel, ayrıştırmadan, birlik beraberliği vurgu yaparak 15 gün içerisinde transfer ve diğer aksiyonları alacağını vaat ederek konuşmayı tamamladı. Kürsüden ayrıldı. Fakat Sayın Hakan Safi'nin açıklaması aynı seviyede ve aynı standartta değildi. O biraz daha ayrışan, aynı şekilde daha şaşıran, bu sonucu beklemediğini aslında vurgulayan bir açıklaması oldu. Fenerbahçe camiası eskiyle yaşamayı seviyor dedi. Çarpıcı bir başlıktı bence. Orada bir sitem vardı. Çünkü dediğim gibi yani, o da sonucun böyle olması öngörmüyordu. Yani anlaştığı oyuncular itibariyle. Enteresan bir kongreyi geride bıraktık. Hani Sayın Ali Koç, Aziz Yıldırım rekabetinde veyahut da Sayın Saadettin Sen Ali Koç rekabetinde biraz daha büyük bir harita çizebiliyorduk ama hakikaten bu seçimle ilgili zannediyorum diğer meslektaşlarımdan net ifadeler kullanmaktan kaçınıyordu. Hatta dün gece Sayın Hakan Safi'nin Hakan Çalhanoğlu açıklaması, rekabette bir adım daha öne geçirmiştir demiştik. Ancak bunların tam aksi bir kongre sonucu oldu. Yani şaşırtıcı ve bizler açısından da yanıltıcı bir kongre oldu, öyle söyleyebilirim.
1: Vaatler anlamında neler söylersin Aziz Yıldırım tarafında?
2: Abi şöyle, yani Aziz Yıldırım zaten oyuncu ismi, antrenör ismi başından beri kaçındı. Bildiğimiz de Vedat Muş ve Gresi transferleri tamamlandı. Özellikle Vedat Muş tarafı muhtemelen bu hafta açıklanır diye düşünüyorum. Ancak futbol takımıyla alakalı bir de Oğuz Çetin ismi net olarak ifade edilmiş kendisinden. Ancak asıl aksiyonların bu hafta olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi zaten Aziz Yıldırım seçim propagandası başından beri ben liderim, başkan olmaya gelmiyorum, başkanlık gibi bir ihtiyaç

0: ihtiyacım da yok dedi. Aksi bir şey de söylemedi. Bir de tabii ki de stat projesi. Bunu tamamlayacağız dedi. Bugün kürsüde de onu tekrarladı. Nihat Beyler hızlıca izinler almaya başlayacak ki bunu tamamlamak istiyoruz dedi. Yani o da tabii bir süreç. Orada da birazcık süre yazı yazmamak lazım. Şöyle bir gerçeklik var. Hakikaten bu izinler dediğimiz şey gidip iki temas yapılıp hemen alınacak konular değil. Benim şahsi görüşüm bu Mayıs'a yetişebileceğini ben pek öngörmüyorum. Ama tabii ki de bürokratik tarafta farklı aksiyonlar alınır. İş çok çok daha hızlanır. Öngöremediğimiz şekilde hızlanır. Elbette ki olabilir. Çünkü olabilecek bir proje var ortada. Yani hayali bir şey de satılmıyor. Onu da belirtmekte fayda var. Ancak bu da bir süreç alacaktır. Günün sonunda şu da bir gerçek. İstat Mayıs'ta bittiği zaman yine Fenerbahçe bu gelirleri aslında önümüzdeki sene itibariyle alacak. O yüzden bunu da belirtmekte fayda var. Şunu söyleyeyim. Ben Sayın Aziz Yıldırım'ın transferde de özellikle Hakan Sabri tarafı gibi çok agresif limitlerde, rakamlarda, oyuncularda gideceğini de çok düşünmüyorum. Hatta Fenerbahçe'den ayrılıklar da olabileceğini öngörüyorum. Fred ismi çok fazla çıktı. Fred'i ikna etmeye çalışıyorlar. Onu biliyoruz. Kalmasıyla alakalı. Ama sürpriz ayrılıklar da olabilir.
1: Sanki... Konuşulan isim Fred miydi?
0: Fred abi, evet. Fred. Evet. Net olarak
1: ayrılmak Mahmut Usul'un söylediği.
0: Evet, evet. Fred. Net olarak ayrılmak istiyor. Çünkü kim seçilirse seçilsin, antrenör veyahut da başkan gitmek istiyorum. Zaten Sayın Mahmut Usul'un söylediği tabii ismi söylemişti ama o isim Fred. Ederson'la ilgili bir bilgi var. Bugün Ersin Düzen de açıkladı. Ederson Aziz Yıldırım'la iletişime geçmiş. Aziz Yıldırım ve Ederson'un olan görüşleriyle alakalı teşekkür etmiş. Seçilirsiniz. Fenerbahçe'de kalmak isterim demiş. Ben Fenerbahçe'nin öncelikli kaleci olmadığını da hatırlarsam başka bir yayında da söylemiştim. Veyahut da canlı yaptığımız yayında olabilir. Dinleyenler kusura bakmasın. Muhtemelen kaleci transferi Ederson'un akıbetine göre bakılacak. Çünkü ne olursa olsun profil itibariyle Ederson hala bir şeyler vaat ediyor ve Brezilya milli takımında ilk 11 oynayacak. Fenerbahçe kariyeri kötü olsa bile. Ama öncelik muhtemelen kaleci olmayacaktır. Ama ben Kante tarafında özellikle yerli tarafta İsmail tarafında bir transfer hareketleri olabilir. Yani bir ayrılık olabilir diye düşünüyorum. O yüzden bunları da beklemek lazım. Mesela Zidane bunları bekleyecektir. Bu 10+4 konusundaki o 4 biliyorsun genç oyuncu 23 yaş altı olması konusunda bir başlık var federasyonun koymuş olduğu. Orada da Fenerbahçe'nin o 3 oyuncusuna da teklif var şu anda. 20 milyon euro bir üzeri. Sidiki, Şerif, Nene ve Archie Brown tarafında. Bunlardan da çıkılabilir. Onların yerine oyuncular gelecek. Bu tarz bir hareketlilik olacak ama sanki Fenerbahçe'de gidenler gelenlerden daha fazla gündem olacak gibi hissediyorum. Öyle düşünüyorum. Çünkü santrafor konusunda da zaten sürprize gitmedi Sayın Aziz Yıldırım. Vedat Muniç'le anlaşıldı. Eski oyuncu. Zaten aslında devre arası geliyordu. Sayın Saadettin İnsan'ı getiriyordu Vedat Muniç'e. Gress de aynı şekilde Sayın Saadettin İnsan'ın anlaştığı bir oyuncuydu. Burada ayıp bir şey yok bu arada. Tabii ki Aziz Yıldırım da görüşüp anlaşabilir. Hani buradan bir rekabet yaratmıyorum. Bu iki garanti ismine gidildi zaten. Onun haricindeki diğer transferler bence biraz daha süreç içerisinde gelecek. Çünkü netlik olmadığını öngörüyor. Bu tamamıyla tabii ki de tahmin. Çünkü sol stopere kim gelecek, Malansar ismi gündeme geldi, Nathan Ake ismi gündeme geldi. Bunlarla daha görüşülmesi lazım. Bonservis oyuncular bir de bunlar. Yani bonservisinin olan oyuncular da değil. O yüzden Fenerbahçe'de iki santrafor tamamlanıp sonra süreç içerisinde. İki santrafor artı teknik direktör. Yani bu hafta içerisinde muhtemelen bunların hepsi açıklanır. Ondan sonra da biraz gidenlere göre bir aksiyon olacak gibi hissediyorum. Çünkü Aziz Yıldırım'da özellikle katıldığı programlarda takımımızın kalitesi iyi diyor. Hiç şüphesiz ki ben de bu arada paralel düşünüyorum. Öyle 10 tane, 7 tane, 8 tane futbolcu ihtiyacı yok Fenerbahçe'nin bence de. Ama iyi 4 tane minimum futbolcuya ihtiyacı var. Asensio seviyesinde oyuncuya ihtiyaç var. Yani oyunu ve skoru değiştiren oyuncuya. Oynadığı mevki itibariyle. Onlar da tabii maliyetli. O yüzden biraz bu tarafı da beklemek lazım ama Fenerbahçe taraftan Sayın Aziz Yıldırım'dan bir 10 gün içerisinde ard arda bir transfer açıklaması beklememesi gerektiğini belirtmek isterim yani dinleyenlerde.
1: Peki. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben son bölümde.
0: Yok abi sadece dün evet. Seninle konuşmuştuk. Belki bizim dünkü yayını izleyen dinleyenlerimiz de vardır. Ben özellikle belirtmiştim. Seninle de hemfikir olduğumuz bir konu vardı. Sayın Hakan Sarp'ın Fenerbahçe dinamiklerini maalesef bilmediğini belirtmiştik. Tüm mütevaziliğimizle tabii ki Sayın Hakan Sarp'ın saygısızlık etmeden. Evet. Şundan bahsediyorum. Yani bu para bende sloganı Fenerbahçe'de çok çalışan bir durum değil. Çünkü Ali Koç'tan dolayı çok kötü bir deneyim var Fenerbahçe taraftan.
1: Kaldı ki bir de Ali Koç'la verilen fotoğraf video belli ki.
0: Evet evet yani o çok ters etki yarattı. Otomatikman bundan hiç vazgeçmedi. O yüzden ben de Sayın Hakan Safi'yi bugün seçimi kaybetti ama bu farkı oluşturan en önemli unsur bu oldu. Yani Sayın Aziz Yıldırım'ın teveccühü 12 bin 13 bin kimi koyunun olduğunu zaten biliyorduk Sayın Aziz Yıldırım'ın.

0: yüzden farkı %5, %7 gibi maksimum seviyede bu şekilde tutuyorduk. Tüm basındaki arkadaşlar da böyle söylüyordu. Dün statta da aynı şekilde. Ancak bu farkı yaratan asıl konu bu oldu. Çünkü alt temeli ne kadar dolu, bu gerçekleştirilebilir mi? 250 milyon euro nakit paranın girdisi yapılmasa bir de bu nasıl girdi olacak? Doğal, bunların hepsi doğal sorular bu arada. Ve bunların işi doldurulmadı. Yani Sayın Altan Sağ tek tabii büyük parayı verebilir ama nasıl verecek, nasıl bu girdiyi sağlayacak konusu. Yani cebinden ben parayı koyuyor denmiyor biliyorsun. O yüzden buraları dolduramadığı için Fenerbahçe dinamiklerini bilseydi, biraz daha dediğim gibi yöneticilik deneyimi olsaydı, biraz daha veya bu başkan adaylık süreçleri biraz daha aşina olsaydı bence bu hatayı yapmazdı ve fark oluşturan ana unsur bu oldu. Sayın Yıldırım için de az önce de bir paylaşımları bulundu. Hakikaten tüm Fenerbahçe kariyerini riske atan bir adaylık süreci oldu. Benim nacizane görüşüm böylesine başkanın tek adaylık seçime girmesiydi bu arada. Hani bir rekabete girmemesi gerektiğini düşünen taraftaydım da. Ama demokratik hakkı pek tabii ki de bunu yapabilir. Yaptı da, gerçekleştirdi de. Onun içinde durum şu bence. Eğer ki sonuç başarı olmazsa önümüzdeki yıllarda Fenerbahçe için ne düşünüyorsun? Sayın Başkan sorusu yani akil adam noktasından Fenerbahçe'nin eski başkan noktasına düşebilir. Yani Fenerbahçe için yaptıkları silinemez ama böyle de bir gerçeklik var. O yüzden çok riskli ve Fenerbahçe için hakikaten bir kırılma sezonu başlıyor. Yani son söz olarak bunu söyleyeyim.
1: Peki. Teşekkür ediyorum Enis Kılıç.
0: Sağ ol. Ben teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Sağ ol. Enis Kılıç'la konuştuk, onunla değerlendirmemiz oldu ve hızlıca açıklamalara dönüyorum. Hızlıca tekrardan açıklamaları sizlerle paylaşayım. Hakan Safi'nin açıklamaları konuşuldu. Hakan Safi kaybettikten sonra yaptığı sattan ayrılırken yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı diyelim, oraya dönelim tekrardan.
2: Evet beyler. Öncelikle iyi akşamlar diliyoruz herkese. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bugün Fenerbahçe'mizin olağanüstü seçiminin sonuçlarını biz de takip ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz, öyle gözüküyor. O yüzden sizlere de bu açıklamayı yapmak bizim için doğru olacağını düşünüyoruz. Fenerbahçe'mizin sandığı namustur dedik. Fenerbahçe'mizin camiası böyle istiyor, böyle olmasını istiyor. Ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum, Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur. Ben Fenerbahçe'nin her zaman için neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, böyle olmasını istemiş. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Rakibimi tutuyorum. Bizlere oy veren değerli camiama da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, bize inanmışlar. Ama diğer tarafta da daha fazla bize oy vermeyenler var. Onları da anlamak lazım. Acaba nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar? Nasıl bir Fenerbahçe olmasını istiyorlar? Onu da artık zamana bırakacağız. Zamanla bunlar hepsi çıkacak meydana. Nasıl bir Fenerbahçe olduğunda hep beraber oturup seyredeceğiz. Dediğim gibi ben Fenerbahçe'nin her zaman neferiyim. Fenerbahçe'nin her zaman emrindeyim. Fenerbahçe ile ilgili sorumluluklarım da devam ediyor. Gerekli istişare yaparak da önümüzü her zaman şekillendireceğiz. Her şey Fenerbahçe için. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sizlere de... Rakibimizi de tebrik ediyorum. İnşallah Fenerbahçe için güzel şeyler olur. Hep beraber oturalım, seyredelim. Dediğim gibi camiamıza bu sonuçlar hayırlı olsun. İnşallah sonuçlarını hep beraber bir sene içerisinde tekrar göreceğiz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hadi.
1: Hakan Safi'nin açıklaması bu şekildeydi. Tabi orada birçok muhabirin de sorusu vardı ama konuşulacak şeyler de vardı ama haliyle oradan açıklama yaparak tebrik ederek ayrılmak istedi Sayın Safi. Aziz Yıldırım'dan da ilk açıklamalar gelmişti hemen ardından. Orada büyük bir teveccühle stadı turlarken, Aziz Yıldırım kızıyla beraber stadı turlarken, yavaş yavaş kürsüye doğru gelirken orada mevcut yönetimde, bugün son kez yönetim kurulu üyesi olarak orada bulunan isimlerde isimlerle tek tek tokalaştı Sayın Aziz Yıldırım ve kürsüye böyle gelmişti. Kürsüdeki

0: açıklamalarını tekrar tekrar sizlerle paylaşalım. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yeniden bir kez daha başkan ve o başkan olduğu süreçte neler söyledi, nasıl karşıladı kürsüde bu başkanlık anlarını, onu dinleyelim tekrardan.
1: Saydığımız insan arzu ediyoruz. Biz onları da tebrik ediyoruz. Onlar da bugün güzel tezahüratlar yaptı. Siz de yaptınız. İnşallah bu tezahüratları bu statta oyuncularımıza hep beraber yaparız ve şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz. Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camiye büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz. Etmeyeceğiz hep beraber. Şimdi bizler siz yönetim olarak değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Ve ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz. Şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Ayrıca Nihat Bey ve arkadaşlar bu statı büyütmek için çalışmalara başlayacaklar. Finansal anlamda kulübün değerini finans olarak yukarıya çekmek için bazı projeler var. Bunları hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim. Beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım. Ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan. Ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin. Biz... Son sözümüz Fenerbahçe. Nerede? Bitmez gönüllerde. Söyleyebilirsiniz. O rakibiyle. Son sözümüz Fenerbahçe. Hepimiz yorulduk. Ama tatlı bir yorgunluk var.
2: Söyleyelim mi biz başkan?
1: Yok.
3: Bizler de söyleyelim.
1: Yok yok olmaz. Evet, böyle tatlı yorgunluk var hepimizde. Bundan dolayı fazla bir şey de söylemek istemiyorum. Ama hepinize kalpten, yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizi seviyoruz. Sevgi ve saygılarımızla. İnşallah bu mücadeleyi hep beraber yapacağız. Kim varsa dışarıda dışlanmış kimse kalmayacak. Hep beraber bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi kuracağız. Sizi seviyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sayın Divan Başkanım, sana da teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarınla beraber kazasız belasız bir kongre idare ettiğin için. Sağ ol, var ol.
2: Başkanım.
4: Biraz.

Fenerbahçe tarafında çok konuşulan bir isim Aykut Kocaman bugün oy kullandıktan hemen sonra açıklamalarda bulunmuştu. Fenerbahçe için iyi dileklerini iletmişti ama kendisi adına konuşulan birçok konuda da geçen yılda aynı noktada buralarda tam da belki bu röportaj yaptığımız yerde yine seçim sonrasında benim hakkımda çıkan iddialarla ilgili burada açıklama yapmıştım. Yine aynı yerde yapıyorum dedi ve bir de sistemi vardı Aykut Kocaman'ın. Aynı zamanda ayrışmanın özellerinden biri haline geldim dedi. Bu iki tarafın, bu ayrışmanın, bu birlik olamama görüntüsünün karakterlerinden biri oldum dedi Aykut Kocaman. Neler söyledi onu hatırlayalım.

0: Bir Aykut Kocaman'ın açıklamalarını dinleyelim.
1: Evet, ben önce tabii ilk cümle olarak geçen sene, ondan evvelki sene olduğu gibi bu seçimin Fenerbahçe için hayırlı olmasını diliyorum. İyi sonuçlara doğru bir ön hazırlık olmasını diliyorum. Umarım güzel bir seçim olur. Kazanan aday da her ikisi de Fenerbahçe, her iki adayın da vaatleri var. Seçimle ilgili vaatleri var. Ama esas olan, üst kimlik olan Fenerbahçelilik. Kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe'yi hizmet etme olduğunu unutmamamız gerekiyor ki son zamanlarda çok ciddi bir kutuplaşma oldu. Ancak burada herkes şu an bittiği andan itibaren aynı forma, aynı renklere, aynı çatı altında oraya hizmet etmek için mücadele ediyor. Bunu unutmazsak herhalde en doğru seçim davranış biçimi, seçimin sonucu bu olur diye düşünüyorum. Eğer sormak istediğiniz bir şey varsa yanıtlamaya hazırım. Bugüne dair bir şey söyleyecek, bu konuyla ilgili söyleyecek bir şey mi yok? Sonuçta şu hep vurgumdu. Geçen sene hemen hemen burada, bu hemen hemen buralarda bir yerde yine aynı şeyi yapmıştık. Değil mi? Buradaydık aynı. Aynı şeyleri söylemiştim. Şimdi de aynı şeyleri söyleyeceğim. Oradan geçiş yapabilirim. O da şu. Bu bir başkanlık seçimi. Başkanlar ve yönetimler kulüplerdeki en önemli organlardır. Her zaman her yerde söylüyorum. Biz genelde oyuncular ve teknik adamlar üzerinden yapıyoruz yorumları ve başarı ve başarısızlıkları. Hayır, tam tersi. Bütün başarıda da aynı cümleleri söylemiştim. Tekrar vurguluyorum çünkü çok önemli. Artık buraya doğru yani buraya doğru birkaç insan daha düşünmeye gayret katabilirsek bu anlamda o bir avantaj olacak. En önemli organ kulüplerde başkan ve yönetimlerdir. Onların aldıkları kararlar, onların davranışları teknik adamların ve oyuncuların önlerini açıyor, verimliliklerini arttırıyor ya da önlerini kapıyor, verimsiz üzerine doğru geliyor. Hep aynı şeylerden bahsediyor. Her transfer döneminde yeni oyunculardan, hep yeni oyuncular, yeni oyuncular, yeni oyunculardan bahsediyor. Oysa her sene o yeni oyuncular geliyor. Verimsizlik ortamı olduğu sürece o yeni oyuncular yaklaşık 3 ay sonra, 4 ay sonra, çok özür dilerim tırnak içinde söyleyeceğim, bu güncel bir şey olduğu için çöp haline geliyor. Oysa esas olan yönetimler, bu anlamda çok önemli, başkanlar ve yönetimler. Bu verimsizlik ortamını ortadan kaldırmak lazım. Fenerbahçe'nin de bence son dönemlerindeki en önemli problemi yönetimlerin, özellikle futbolu yönetme konusunda demek lazım. Çünkü diğer branşlar için aynı şeyleri söyleyemem. Başarı ortalaması hep yüksek oldu Fenerbahçe'nin. Ancak futbolu yönetenlerin, futbol konusunda çalışanların verimliliği arttıramama problemi oldu. Umarım bu seçim bu anlamda verimliliği arttırmak için Fenerbahçe'de elverişli bir seçim olur. Burada özne ben değilim. Onun için oraya buradan başladım. Özne olan iki tane başkan adayı. İki başkan adayının da Fenerbahçe için doğru şeyler yapmak için çaba göstereceğine inanıyorum ama bir şeyle bağlamak lazım sözümü. Girizgahımla bağlamam lazım. Bu seçimlerin birbirinden ayrıştırmaya doğru değil. Birbirine yarışarak, rekabet içinde yarışarak birbirine doğru yakınlaştırmaya aracı olması hayattaki herhalde kendi mesleğimdeki en büyük dileklerimden bir tanesi. Ki şundan da yakınmam zorundayım. Ben de son 7-8 senedir sanki bu hiçbir şeyle uğraşmama rağmen, hiç kimseyle hiçbir temasım olmamasına rağmen sanki bu ayrışmanın öznelerinden biri haline getirdim ki bundan son derece şikayetçiyim.
0: Aykut Kocaman'ın açıklamaları bu şekildeydi ve Fenerbahçe'de efsane isimlerden en çok forma giyen isim Müjdat Yetkiner bizlerle birlikte ki bu süreçte yaptığı açıklamalarla Aziz Başkan'ın yanında oluşuyla ki sadece bu süreçte demek de az kalır. Geçtiğimiz seçim süreçlerinde de Aziz Başkan'ın görevi sürecinde de yanında olan bir isimdi Müjdat Yetkiner. O neler söyler merak ediyorum. Fenerbahçe'nin efsanesi Müjdat Yetkiner Radyo Gol frekanslarında sizlerle, Radyo Gol habercilik farkıyla sizlere tüm detayları aktarmaya devam ediyoruz. Müjdat Bey hoş geldiniz, selamlar.
2: Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi programlar.
0: Teşekkür ediyorum. Nasıl karşıladınız bu süreci? Bu süreç nasıl gelişti? En başından bu yana Aziz Başkan'ın yanındasınız, öyle biliyorum. Neler söylersiniz?
2: Hayır, yani en başından beri lafı biraz devrik cümle oluyor. Ben 20 senedir Aziz Yıldırım'ın yanındayım.
0: İşte oradan, ondan bahsetmek istedim.
2: 20 senelerde evet. Şunu da söyledim. Bir Mustafa Kemal Atatürk ve siyah arkadaşlarını satmam. İkincisi bende ve ailemde üstün bir yeri var. Güzel bir yeri var. Aziz Yıldırım'ı satmam diye. Yani benim sloganım buydu. Ve bu kongre çalışmalarında da hiçbir yerde yalnız bırakmadım. Yani Trakya'nın bütün şehirlerine kendi arabamla geldim. Ve her gün ofiste, 15 gün her gün ofiste çalıştım. Verdiği yemeğe de gitti. Yani çok sevinçliyim. Bu adamın futbolu çok iyi bildiğini, ve iyi transferler yapacağını, Fener'i şampiyon yapacağına inanıyorum. Şimdiki konuşmasında da

0: güzel bir cümle kullandı. Bundan sonra kavga etmenin zamanı değil. Safiye de, Ali Koca da herkese yeşil ışık yaptı. El birliğinden bu kulübü şampiyon yapacağız. Biz dostuz. Yani bunu kimse demez. Bu kadar fark atmış bir lider. Ben size büyük cevap verdim. İşte sizlerden bu kulübü kurtaracağım falan filan der. Demedi. Anlatabiliyor muyum? 17.245 oy aldı. 9.000. 10.000 olsa Hakan Safi, yani düşün, 7.500 oy fark attı. Çok sevindim. Benim liderim olduğu için Aziz Başkan'a. Ve en çok şu söylemini de çok seviyorum. Çocuklar ağlıyor, gülmüyor. Çocuklar şampiyonluk görmüyor diye. Ve kendi kızı da yanından hiç ayrılmadı. Yani kızıyla röportaj yapın. Yemin ediyorum çoğu insandan futbolu daha iyi biliyor. Onun için çok güzel mesajlar verdi. Sıda da yapacak. Yani 2-3 yerde 20'şer 30'lar dönüm yer alıp kulübün gelirini arttıracak. Büyük bir ihtimalle kulübün yanındaki koleji bitirip açacak. Eğer izin alabilirse beyefendiden. Orayı da bitirecek. Yani bu proje adamı, bir de hepimizden iyi Fenerbahçeli. Yani Fenerbahçe mağlup olduğu zaman yüzü gülmeyen, kimseyi kabul etmeyen, kimseyi dinlemeyen bir adam oluyor. Canavar oluyor. Tabiri caizse. Caizse. Onun için söylenecek başka bir şey yok. Ben liderimi çok iyi tanıyorum. Bu takımı şampiyon yapacak, kadro kuracak. Sırf bu takımı değil, yani bütün branşları.
1: Peki.
0: Ben size başarılar diliyorum.
1: Peki.
0: Sağlıklı, mutlu, uzun yıllar diliyorum. Çünkü sağlık sorunları da var. Durum bu. Başka sormak istediğim bir şey var mı?
1: Tabii ki. Müjdat Yetkiner bizlerle birlikte. Fenerbahçe efsanesi Müjdat Yetkiner. En çok forma giyen isim. Fenerbahçe efsanelerinden Müjdat Yetkiner bizlerle birlikte dedik. Ve devam ediyoruz bağlantımıza. Aziz Başkan'ı kutladığını, çok sevindiğini, liderimin seçildiği için çok sevinçliyim cümleleriyle ifade etti. Bunun yanında sizin bu futbol aklı içerisinde ya da kulübün farklı bir görevinde yer alıp almayacağınız çok merak konusuydu bu süreçte. Tabii seçim sonrasına kalan konular oluyor bunlar biraz da. Bugün neler söylersiniz Müjdat Yetkiner bu konuda?
0: Yani ben başkanımla bu konuları konuşmadım. Yani bana beni göreve getirirsen işte sana oy veririm falan pazarlığı yapmadım. Eğer getirmezse de gene benim başkanım. Getirirse de düşüneceğiz, ailemize soracağız. Eşimle konuşacağım, çocuklarımla konuşacağım. Bir karar verme, çünkü ben bir aile reisiyim ama evet, ailenin bireyleri var benimle yaşayan. 43 senelik eşim var. Hayat arkadaşım. Bana 2 tane çocuk doğurdu. Onlara soracağım. Başkan bir görev verirse oturacağız, düşüneceğiz, kabul edeceğiz. Bunun başka bir alternatifi yok. Ama şu ana kadar benim istediğim veya onun bana vermek istediği bir olay konuşulmadı.
1: Şu ana dek konuşmadık dediniz. Peki sizde hangi konularda istişareleri oluyordu Sayın Aziz Yıldırım ve aynı zamanda Fenerbahçe özelinde bu süreçte yöneticilerin, mevcut yönetimdeki?
0: Hocam ben bütün yöneticileri beni öz kardeşleri gibi seviyor. Bazılarından da büyüğüm yaşça. Yani en son yemekte bir Hollandalı bir oyuncuyu sana onu atacağım seyret dedi. Yani ben kulüpte scout direktörlüğü yaptım. Arkasında 6 sene altyapı koordinatörlüğü yaptım. Yani ne hiçbir şeyin pazarlığını yapmam. Ben o karakterde bir adam değilim. Yani bir ordu bıraktım mı? Bıraktım. Yani düşünebiliyor musunuz? Geçen sene Ramazan Civelek Fenerbahçe'ye Kayseri'de gol attı. Ömer Faruk Beyaz Başakşehir'de oynuyor. Gol attı. Melih Postan Konya'da oynuyor. Gol attı. Abdullah Yiğiter Antalya Spor'un kalecisi Gökhan Sazdağ'ını Kayseri'den Beşiktaş büyük para vererek aldı. Yani Yasir Subaşı Konya'da, Muhammed Gümüşkaya Bandırma'da, Veysel Sarı Antalya'da, Akın Alkan Bandırma'da. Bu oyuncuların hepsini ben buldum aldım. Altyapıda görev yaparken. Başakşehir'in antrenörü Nuri Şahin'i Almanya Depiter turnuvasında seyrettirdi, beni yolladı Gündüz Tekin Onay. Geleceğin yıldızı diyerek rapor yazan benim. Bunun da Fenerbahçe'ye alınmasını istedim o zaman. Yani şunu söylemeliyim. Yani ben dersine iyi çalışan bir adamım. Yani benim, yani ben şöyle bir özetleme yaptım. Ben haberleri dinlemem. Yani ben 2'de başlar Kadir'in programı Yemekteyiz. O biter 4'te. Zuhal Topal'ın Yemekteyiz evet. programını seyrederim.
1: Evet.
0: Yani peki. Hiçbir dizi seyretmem. Akşamda maç varsa muhakkak maç seyrederim.
1: Bu arada benim dikkatimi çeken bir nokta var. En son mevcut yönetimden bir ismin galiba. Aziz Yıldırım'ın listesinden bir ismin. Yöneticiler beni çok seviyor dediniz. En son da bir yönetici Hollandalı bir oyuncu için bu oyuncuyu seyreder misin diye rica etti dediniz. Bu yeni
0: Aziz
1: olan
0: bir Yıldırım yolu. Dedi. Aziz Başkan dedi. Sana bir yakın, oyuncu vereceğim. Bizi olup seyretmeni istiyorum.
1: Öyle mi? Yakın bir dönemde.
0: Kulüpte yemek vardı ya. 2 gün evvel.
1: Evet.
0: Aziz Başkan tekneyle geldi ben. Hı hı. Şeyde iskelede karşıladım. Koluma girdi. Bu böyle bir şey söyledi oyuncu. Bakarım başkanım hiç sıkıntı yok. Yeter ki oyuncuyu verin dedi.
1: Peki yani oyuncuyla durum, alakalı haliyle çok detay vermezsiniz, vermeyeceksiniz dedi ama biraz böyle bir ipucu, oyuncuyla alakalı bir biraz ipucu alabilir miyiz diye sorgulamak istedim.
0: Ben oyuncunun ismini dahi bilmiyorum.
1: Verirseniz dediğinize göre bilmiyorsunuz evet. Aziz Başkan.
0: Vermedi başkan. Verdiği zaman izler raporumu yazarım. Hiç sıkıntı değil.
1: Peki. Aynı zamanda teknik direktör gündemi var Fenerbahçe'de. Bu konuda hiçbir şey konuşuldu mu sayın başkanla aranızda?
0: Sayın
1: ya da...
0: başkan Aykut'a karşı tepki olduğu için Aykut'u korumak istiyor. Ben yani Aykut'u alır mı almaz mı onun kararını zaten kendi verişim. Yani 4-5 kişiyle görüşüyor başkan. Nihai kararı kendisi verir. Yani Aykut'u da alırsa söylenecek bir şey yok. Aykut'u taraftarlar tepkilir. Yani 4 senedir, 5 senedir takım çalıştırmadığı için tepki koyuyorlar. Aykut özünde kötü bir insan değil. Ama doğru bir karar verecek mi? Başkan zaten yanlış karar vermez. Tek hedefi, tek düşüncesi şampiyon yapmak. Ve yani yaklaşık 6 oyuncu alacak. Yani 2 tane santrofor kesin alacak, bir sol stoper alacak, sağ bek alacak, bir forvet arkası alacak, bir sağ kenarda süratli bir oyuncu alacak. Mevcut kadrodun bazılarına kiralıklar, 14 tane kiralık var, onlarla anlaşarak veya onları içinden alacağını alacak, almayacaklarını diğer kulüplere pas edecek. Yani kolay bir işi yok. Kolay bir işi yok. Evet. Yani en kolay şampiyon olacağımız sene Fenerbahçe olamadı. Yani içeride kime yenildi içeride? Küme düşen
1: Karagümrük'ten
0: bir takıma daha yenildi. Belki takımları Samsun'a mı? İkimiz daha yenildi. Yani o 2 tane maçı kaybetmemiş olsa şampiyon olacak. Yani şapkayı önüne alıp düşünmesi lazım. Herkesin. Ama başkan yani yaş tahtaya basmaz. Çok akıllıdır. 2 akrep. Ben de 16 akrebim. Yani hiçbir zaman yanından ayrılmadım. Ama yine devam etsem yanından ayrılmayacağım.
1: Peki.
0: Tabii o çağırdığımdır. O benimle konuşmak istediğimdir. Yoksa ben hiçbir zaman yazıhanesine gitmem.
1: Bir detay verdiniz Sayın Yetkiner, Müjdat Yetkiner, Müjdat Hocam. 4-5 hocayla daha konuşuyorlar dediniz. Oraya ilişkin siz neler
0: ben
1: duydunuz?
0: Ben öyle hissediyorum. Bu benim söylediğim beni bağlar. Ama genelde Fenerbahçe taraftarları Aykut Hoca'ya karşı bir tavır içindeler. Ama o neden o tavır içindeler bilmiyorum. Ama benim için Aykut sevdiğim bir kardeşim. Bana hiçbir yerde saygısızlık yapmaz. Nerede görse kaptanım hoş geldin der. Sarılır öper. Yani, Aykut da olsa bizim söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Son sözü patron söyler. Patron kim? Aziz Yıldırım. Anlaşabiliyor muyuz? Evet. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Ve Aykut da Fenerbahçe şampiyonu olmadı mı?
1: Evet.
0: Olmadı mı?
1: Son iki şampiyonluktan biri.
0: Evet. Ve Aykut Aziz Başkan'ın cezaevine girdiği zaman Fenerbahçe takımını iyi yönetmedi mi?
1: Yönetti.
0: Yani haftada 2 gün bir de cezaevine gidiyordu. Hı-hı. Başkanını ziyaret edip ona düşüncelerini anlatıyordu. Yani bu şuraya bağlamak istiyorum. Artık biz birlik beraberlik içinde olmamız lazım diyor başkan.

0: Yani Aykut Tunday'ın da beraberlik içinde olmamız lazım. Yani başkanın elini ayağını rahatlatmamız lazım. Zidane'ı büyütüyor. Hangi şey yapabilir ki bunu? Nereden o Zidane'ı başkan büyütüyor? Yaptı. Bizi gece 1'de çağırıyordu. Hortumu veriyordu. İyi sunacaksınız. Bu betonlar çatlamayacak diyordu. Hortumla betonları suluyorduk biz. Üniversiteyi geri almak istiyor. Koleji yapmak istiyor. Yani 3 tane 20'şer dönüm yer alacak. Yani bu projeler çok kolay projeler değil. Ama bu işte Aziz Yıldırım'ın ta kendisi bu anlattıklarım. Yani adamın yani düşüncesi Fener'i zengin kulüp yapmak. Başarılı kulüp yapmak. Kim yapar bunu? İşte Aziz Yıldırım gibi bir lider yapar.
1: Peki.
0: Durum bu. Başka var mı?
1: Peki. Çok işte? Teşekkür ediyorum Müjdat Yetkiner.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Bu... İnşallah sizleri evet. Tatmin edecek. Düzgün cümleler kullanarak sorularınızı cevaplamış olduk.
1: Katılımınız çok değerli. Sağ olun, var olun. Teşekkür
0: sağ olun,
1: edelim size.
0: Sağ olun, tekrar, var olun. İyi programlar.
1: Tekrar görüşmek üzere diyelim. Sağ olun. Teşekkürler.
0: Saygılar.
1: Saygılar sağ güzel. Olun, sağ olun. Müjdat Yetkiner'le konuştuk. Fenerbahçe efsanesi Müjdat Yetkiner. Fenerbahçe'de en çok forma giyen isim. Müjdat Yetkiner çokça ön plana çıkan bir isimdi ki orada onunla değerlendirmemiz oldu. Tabii Mithat Yenigün'le de konuşmalarımız oldu. O Mithat Yenigün'le yaptığımız konuşmalar detaylarında da yine sosyal medya hesabımızdan Radyo Gol'den erişebileceksiniz. Onu hatırlatayım. Müjdat Yetkiner'in açıklamalarına ilişkin de yine açıklamaları oradan erişebileceğinizi söyleyeyim. Dilim dönmedi, özür dilerim. Zaman zaman olabiliyor. Böyle uzun günlerde, yoğun günlerde ki bu çok tatlı bir yoğunluk, tatlı bir yorgunluk. Aziz Yıldırım'ın bende ve ailemde güzel bir yeri var dedi Müjdat Yetkiner kongre çalışmalarında ve hiçbir yerde Aziz Yıldırım'ı yalnız bırakmadım. Her gün ofiste çalıştım. Benim liderim Aziz Başkan'ın seçildiği için, benim liderim olan Aziz Başkan'ın seçildiği için çok sevindim. Seçilmesine çok sevindim. Aziz Yıldırım'ın futbolu iyi bildiğine, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak bir lider olduğuna inanıyorum dedi Müjdat Yetkiner. Aziz Yıldırım hepimiz en iyi bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe kaybettiğinde yüzü gülmeyen bir adam oluyor. Bu takımı şampiyon yapacak bir kadro kuracak. Başarılar diliyorum. Ben başkanımla görev alıp almayacağım konularını konuşmadım. Göreve getirirse de bir karar vereceğim. Kabul edeceğiz. Başka bir alternatifim yok. Ama şu ana kadar bir görev konusu konuşulmadı. Bütün yöneticiler beni çok seviyor. En son 2 gün evvel bana Aziz Yıldırım Hollandalı bir oyuncu için bu oyuncuyu seyreder misin, bir bakar mısın dedi. Ben dersine iyi çalışan bir adamım diyor Müjdat Yetkiner açıklamalarında. Bu önemli bir kısım. Bunu hiçbir yerde dillendirmedi bugüne dek. Aziz Yıldırım'ın bir Hollandalı oyuncu için bu oyuncuyu bir seyreder misin diye Müjdat Yetkiner'e ricada bulunduğu manşetini buradan çıkarmış olduk. Ki önemli açıklamaların yanında bu da bir farklı önemli manşet Müjdat Yetkiner'den gelen. Sayın Başkan Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'a karşı tepki olduğu için Aykut'u korumak istiyor. Nihai kararı kendisi verecektir. 4-5 hocayla konuşuyorlar. Başkan zaten yanlış karar vermez. Aziz Başkan bu takıma ayrıca yaklaşık 6 oyuncu alacak diyor. Müjdat Yetkiner açıklamalarında bunu da aktarmış. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Şöyle hızlıca diğer açıklamalara da döneceğiz. Diğer açıklamalara da birlikte bakacağız. Değerlendirmelerimiz olacak. Aynı zamanda gelen açıklamalar vardı, gelen detaylar vardı. Oralara da döndük, onları da sizlerle paylaştık. Bir diğer tarafta Ömer Temelli ile bir sözleşmiştik ama onunla da bugün nasip olmadı bağlantı yapmak. Aynı şekilde Tahir Kıran'la, Ozan Balaban'la, Fenerbahçe'de geçmiş yönetimlerde görev almış isimlerle, Ozan Balaban'la yine geçtiğimiz günlerde ve bugün sözleşip konuşup ilerleyen günlerde de bir bağlantımızın daha olacağını hatırlatmış olalım. O da bugün bağlamak istediğimiz bir eski yöneticilerden, kıymetli yöneticilerden biriydi. Zira aynı şekilde Savaş Adalet, o da ulaşamadığımız yöneticilerden biriydi ki sözleştiğimiz bölümlerde vardı. İlerleyen günlerde yeniden tekrardan sizlerle konuştuğumuz, detaylandırdığımız bölümlerimiz olacak orayla ilgili.

0: Bağlantıları tekrar tekrar şöyle yapmaya çalışıyoruz. Birçok mevcut Fenerbahçe'deki yöneticilerden de mazbata sonrası için söz geldiğini hatırlatalım. Bağlantıları sorduğumuzda, bağlantı yapmak istediğimizde oraları da zorladık gün boyunca sizlere Radyo Gol haberciliği farkıyla detayları aktarabilmek adına tüm hepsini aktarmaya, tüm hepsini sizlerle paylaşmaya çalıştık diyeyim. Az önce fonu yükseltip şöyle bir 30-40 saniye sonrasında yayına tekrardan girme sebebim de buydu. Yine bir yöneticiyle görüşmüştük Aziz Yıldırım tarafında ama mazbata sonrası için söz alıyoruz bir çoğundan. Onu da aktaralım. Mithat Yenigün'le konuştuk. Aziz Yıldırım'la 20 yıl beraber çalıştım. Daha önce iki kez yenildiği için çok üzülüyordum ama şimdi taraftarımız onu ödüllendirdi. Aziz Başkan 20 yıl hayatını ortaya koyarak çalıştı. Yine Fenerbahçe kazandı. Aziz Başkan röportajlarında da söyledi. Takım kötü değil. Takviyeler gerekiyor. En kısa zamanda yapılacaktır dedi. Aziz Yıldırım'la son pazartesi günü Ankara'da beraberdik. Temasımız devam ediyor ve ben resmen yönetimde yokum ama her zaman yanlarındayım. Çünkü biz bir ekibiz, hem dostuz hem ekibiz. Üzerime ne düşüyorsa yaparım. Yapmaya hazırım dedi. 3 Temmuz'dan sonra değerimiz düştü. Aziz Başkan bu konuda kayıplar konusunda da gerekeni yapacaktır diyor Mithat Yenigün. Aynı şekilde Hakan Safi'nin elini taşın altına koyması anlamında ilk açıklamalarından umutluyum. Birlik olunmalı diyor. Hakan Safi rakibini kutladı. Bu bir barış çubuğudur. Aziz Başkan da güzel barış mesajları verdi. Bence güç birliği çok önemli dedi Mithat Yenigün. Bütün bu seçim döneminde derneklerle devamlı temasta olduğunu söyledi Fenerbahçe eski yöneticilerinden Mithat Yenigün. Onunla konuştuğumuz bölümde Aziz Başkan da yaptığı açıklamalarda önemli noktalara değinmişti. Onu da sizlerle paylaştık. Sizlere hatırlatmış olduk. Hızlıca Fatih Demirkol'a dönelim. Onunla sözleştiğimiz noktada son bağlantıyı onunla yapmaya çalışayım. Sonrasında yavaş yavaş da toparladığımız bölümde olacağız. Fatih Demirkol, uygunsan çok kısa değerlendirme için yayındayız. Uygunluğun varsa Fatih Demirkol bizlerle birlikte, Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol. Çok kısa zamanlı alacağım. Değerlendiremedik. Sözleşmiştik ama olmadı. Son bölümde senin değerlendirmeni rica edeyim.
1: Ben müsaitim. Senin yayının varsa.
0: Evet. Söz sende. Yayındayım. Ama kısa da bir süremiz kaldı. Söz sende Fatih Demirkol.
1: Fenerbahçe için hayırlı uğurlu olsun. Konu kimin kazandığından ziyade Fenerbahçe'nin kazanabiliyor olması. Sayın Aziz Yıldırım konuşmasına bununla başladı. Aziz Yıldırım ya da arkadaşları değil, Fenerbahçe kazandı dedi. Bu çok önemli. Burada Fenerbahçe'nin şampiyonluğu, tesisleri ve diğer konular, diğer projeler konuşulabilir, konuşulmalıdır da. Ama bence bu akşam konuşulması gereken konu Sayın Aziz Yıldırım'ın birinci vaadi. Bütün küskünleri barıştıracağız, bu ayrışmayı noktalayacağız konusudur. Bu çok önemli, çok değerli. Ve Sayın Aziz Yıldırım'ın bunu başarması durumunda Fenerbahçe'nin ne çok şey kazanacağını hep birlikte göreceğiz. Fenerbahçe çok büyük bir camia ve 64 bin kongre üyesi olan Türkiye'de bu anlamda en önemli liderliği ele alan ve yanına yaklaşabilen başka bir kulüp olmayan çok büyük bir kulüp. Dolayısıyla bu büyüklüğün de kendi içinde sancıları var. Çok fazla ses çıkıyor ve bu her görüş ayrılığı, her yaşanan fikir ayrılığı camiaya şu anki yaşanan haliyle çok zarar veriyor. Bir an önce Fenerbahçe merkezinde herkesin toplanması, sadece sarı laciverte gönül vermesi lazım bence.
0: Peki. İlk iş ne olacaktır? Neler söylersin Fatih Demirkol?
1: Hemen futbol takımı belki, çünkü şöyle bakmak lazım.
0: O zaman olaya. Aykut Kocaman yani, desem artık daha net, evet, konuşabilir misin burada?
1: Evet evet. Yani Aykut Kocaman'ın yarın öbür gün bilmiyorum ne zamansa açıklanmasını bekliyoruz. Zaten Sayın Aykut Kocaman'ın göreve gelmesi konusunda herkesin tahmini vardı. Yani Başkan Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ı şunun için açıklamıyor: eğer açıklarsa oy kaybeder diye insanlar düşünüyorlar.
0: En son Müjdat Yetkiner'le konuştuk. O da bu konuda dedi ki, az önce Fenerbahçe efsanelerinden Müjdat Yetkiner, Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ı açıklayacaktı ama onu korumak adına sakladı dedi. Tepki olduğu için onu korudu dedi. Nihai kararı kendisi verecektir dedi.
1: Evet, yani ben de benzer bir şey söyleyecektim. Yani işte Aykut Kocaman'ın açıklanması Aziz Yıldırım'a oy kaybettirir ifadesi, bu yüzden açıklayamıyor ifadesi şöyle bir noktada tutarsız kalıyor. Şu anda bu seçime katılan katılmayan herkes Başkan Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'ı getirme ihtimalinin çok güçlü olduğunu biliyordu. Buna rağmen 17 bin oy aldı. Demek ki Aykut Kocaman isminin Aziz Yıldırım'a kaybettirdiği bir şey olmamış. Belki Aykut Kocaman'ı ortaya atsa Aykut Kocaman çok yıpranacaktı. Onu korumak adına böyle bir şey düşünmüş olabilir. Sonuçta bu oldu, bitti. Artık neden sakladı? Saklaması daha mı iyiydi? Bunun gibi tartışmalara devam edebiliriz ama sonuç itibariyle bugün Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin yeni başkanı. Çok az bir süre var. Biraz önce yöneticilerle görüştük. Tebrik ederken onları bu konu üzerinde ısrarla durdular. Dediler ki çok az bir süremiz var. Yani asıl iş şimdi başlıyor. Yapılacak o kadar çok şey var ve o kadar az bir süremiz var ki biz bir an önce çalışmaya başlamalıyız ve nefes almadan çalışmalıyız diyorlar.
0: Peki. Fatih Demirkol, eklemek istediğin farklı bir detay yoksa ağzına sağlık diyeceğim. Yarın uygunsan daha geniş bir zamanda değerlendirebiliriz.
1: Tabii ki. Sana iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. İzleyicilerimize saygılar.
0: Sağ ol, var ol. Fatih Demirkol'la da bağlantımızı yaparak bu kısmı noktalamış olduk. Ben belki eğer suçu lisan ettiysek affola. Bugün Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden seçilmesini konuştuk. Dedim ki o sırada Oğuz Çetin Fenerbahçe'nin futbol aklı olduğunu, Aziz Yıldırım'ın defalarca söylediği, ön plana çıkardığı önemli kıymetli isim, bir farklı efsane. Oğuz Çetin, çalışmalara ne zaman başladınız ya da başlayacak mısınız şeklinde soru üzerine Erkut Öztürk'ün TV Bu'da yaptığı röportajda şu ifadeleri kullandı. Çok kısa bir açıklaması vardı, önüme yeni düştü. Hemen sizlerle paylaşayım isterim. Oğuz Çetin'in açıklamalarıyla devam edelim son kısımda.
2: Sayın Başkan Aziz Yıldırım konuşmasını yaptı ve futbolu emanet etti. Hocamız Sayın Oğuz Çetin'le birlikteyiz. Hocam hayırlı olsun öncelikle.
3: Evet, bugünkü seçim hayırlı olsun. Fenerbahçe'nin uzun yıllardan beri bir lidere ihtiyacı vardı. Bugün o lideri taçlandırdık, seçildi. Çok değerli Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu, tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte Fenerbahçe her alanda birlik beraberlik içinde özlenen şampiyonluğa ve şampiyonluklara ulaşmak için artık birlikte olacak. Bugünden itibaren başkanımızın izinde tüm Fenerbahçe bu birlikteliği gösterecek. Bu yaklaşımda olacağız. Ben de içeride veya dışarıda bu duygularla Fenerbahçe'ye hizmet etmeye devam edeceğim.
2: Hocam peki siz çalışmalara daha önce mi başladınız? Yani seçim kararı alındıktan sonra mı başladınız yoksa başlayacak mısınız?
3: Her şey hazır.
2: Her şey hazır. Tebrikler hocam, sağ olun.
0: Açıklamalar bu şekildeydi. Her şey hazır dedi ve Erkut Öztürk'ün röportajıydı. TVBu'nun TV kaynaklı bir röportajı, TV Spor'da Erkut Öztürk konuştu. Oğuz Çetin bir farklı kaynağı verdi. Sky Spor'a verdiği röportajda Fenerbahçe'ye bir lider lazımdı. Bu lider de Aziz Yıldırım dedi. Henüz görevimiz resmileşmedi. Fenerbahçe'yi izlet etmeye her zaman hazırız. Bugün de o duygularıyla, o duygularla buradaydım. Bundan sonra da böyle olacak dedi. Aynı şekilde açıklamalar bu şekilde geliyordu. Oğuz Çetin'den farklı farklı kaynaklarda bunu aktaralım. Tabii Fatih Demirkol'la konuştuk. O da önemli bir noktanın altını çizdi. Aykut Kocaman'ı kısa süre içerisinde açıklanmasını bekliyoruz dedi. Fatih Demirkol da verdiği demeçte kısımda Haber Global'de de tabii bunları çok sıkça dile getiriyor. Bugünkü yayınlarından da takip ettiğim, okuduğum kadarıyla. Diyeyim ve ben Berk Sayar. Yeniden görüşünceye dek, yarın saatten 18.20 arasını gösterdiğinde haber masasında görüşünceye dek hoşça kalın diyeceğim. Kısa kısa farklı farklı içeriklerimizi, güncel içeriklerimizi takip edebileceğiniz gibi hemen ardından parantez programımızın, Aziz Başkan seçildiği andan itibaren parantez programında neler konuştuğumuzun detaylarını dinliyor olacaksınız. Radyo Gol frekanslarından ayrılmayın.
4: Ben Sayar'la parantez sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: Kim ne dedi? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklama.

0: Lardo bulundu.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Intanto voglio ringraziare il presidente, il direttore, perché mi stanno dando veramente un'opportunità bellissima, grandiosa, un'opportunità per me e il mio staff di confrontarci in una società grandiosa. Li ringrazio per la grande fiducia e per le parole che hanno speso per me nel momento del primo incontro. Mi hanno fatto subito un bellissimo effetto, perché sono persone che quando...
2: Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle başkan ve direktöre çok teşekkür etmek istiyorum. Hani bana verdikleri güven için, bana duydukları güven için. Ve hani ilk görüşmemizden itibaren bana söyledikleri bu güzel sözler için ve bu büyük takıma geldiğim için çok memnunum, çok mutluyum.
1: E penso che sia molto importante per un allenatore sentirsi apprezzato, sentirsi fortemente voluto da parte della società, e penso che ci sia la volontà di fare grandi cose, di fare qualcosa di importante, e siccome io come la società sono molto ambizioso, sposare questo progetto per me è stata veramente facile, ripeto, per le persone che ho conosciuto e per il progetto tecnico che c'è quest'anno al Beşiktaş.
2: Ve bence bir teknik direktör için hani saygı görmek, sevinmek çok önemli bir şey. O yüzden hani çok mutluyum gerçekten bu takıma geldiğim için. Hem ben hem takım gerçekten çok hırslı, çok hedefleri yüksek kişiler ve kurumlar olduğumuz için hani gerçekten çok çok mutluyum buraya geldiğim için, aranızda olduğum için. Takımım bana hani takımın benim hakkımdaki düşünceleri ve benim futbolla alakalıdaki düşüncelerim gerçekten birebir örtüşüyor takımın isteklerinin beraber. Hani kanatlarımızı en iyi şekilde değerlendirmemiz, çok yüksek gol oranı beklentimiz, zafer beklentilerimiz. Hani ben bugüne kadar oynadığım bütün takımlarda ise Spezia, Fiorentina, Bologna'da göstermiş olduğum futbol hani birebir buradaki beklentilerle örtüştüğü için, o yüzden hani gerçekten bu hepsini göreceğiz beraber. Ne olacağını, hedeflerimizi hepsini beraber yaşayacağız ve göreceğiz inşallah. Ama dediğim gibi tamamen benim takımın beklentileri, benim hedeflerim birebir örtüştüğü için ayrıyetten çok mutluyum. Takımı beraber inşa edeceğiz. Hani teknik heyetle beraber, komple yönetimle beraber inşa edeceğiz takımı. Hani tabii hedeflere ulaşmak için güzel, kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. En iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor bunları. Yani bizim ilk hedefimiz bütün taraftarı, ki hani İtalya'dan gördüğüm kadarıyla gerçekten bu takımın taraftarı çok ateşli bir taraftar. Ve bizim hedefimiz taraftarı çok mutlu etmek, çok ateşli kılmak. O yüzden de hani yönetimle beraber hareket edip en iyi şekilde en iyi oyuncuları buraya getirmek ve en iyi şekilde değerlendirmek bu oyuncuları. Şimdi ben takımdaki birkaç oyuncuyu zaten tanıyorum, biliyorum. Hani ama yönetimle beraber işte öncelikler nerede, aciliyet nereye gerekli, onları bakıp onları göz önünde bulundurup o şekilde takımı tekrar kuracağız. Hani takımı kuracağız, değerlendireceğiz. Hani hepinizin bildiği gibi kamp dönemi başlıyor 23'ünde. 23 Temmuz galiba kamp dönemi başlıyor. O yüzden hani Slovakya'ya gideceğiz. Ya ben çok inançlı birisiyim. Hani ve inanıyorum ki yani şu ana kadar yapmış olduğum bütün iyi işlere beraber bu takımda da ve yönetimle beraber çalışarak en iyi şekilde en iyi takımı sunacağımızda da inanıyorum. Ve hani neden hedeflerimize ulaşmayalım? Yani kesinlikle hedeflerimize de ulaşacağımıza inanıyorum yani bu şekilde. Son söylemek istediğim, hani ben bir an önce işe başlamak istiyorum. Bir an önce işimin başına gelmek istiyorum. Zaten burada hani tesisleri de dolaştım. Hani gerçekten çok on numara, hani ileri bir tesis var burada. Çok güzel. Çok güzel işleyen bir tesis. Hani şimdi kısa bir tatil sonrasında ve o arada zaten o arada bile hani her gün yönetimden telefonda olacağım için hani tatil mi deriz buna bilmiyorum ama bir an önce buraya gelip işimin başına başlamak istiyorum. Şimdi hani İtalya'dan zaten takip ettiğim Türkiye Ligi'ni biliyorum az çok. Ve hani Sivasspor, Başakşehir, Galatasaray'la arkadaşlık maçı yaptık falan. Hani biliyorum burada çok değerli takımlar var. O yüzden güçlü takımlar var. Hani o yüzden bir an önce işe başlayıp takımımızı da bu takımlara karşı hazırlamak istiyorum. Ve dediğim gibi yani hani bir an önce gelip işimin başına gelmek istiyorum. Gerçek şu ki hani ben Avrupa'da antrenörlük yaptığım dönemde son 4 yılda hani 3 farklı kulvarda oynayabilme imkanım oldu. İşte Avrupa maçları, lig maçları, kupa maçları.

falan. O yüzden sürekli perşembe, pazar maçlar olduğu için ve işte o arada kart cezalı olanlar, sakat olanlar, tam toparlayamayan oyuncular olduğu için mecbur kalıyorduk bunu yapmaya. Hani şimdi

0: Bir espri yapmıştım yönetime geldiğinde. Hani maçlarda bir Vincenzo Italiano mevcut, dışarıda başka bir Vincenzo Italiano mevcut. Hani ben futbolcu hayatında da 3 puanı almak için elinden gelen her şeyi yapıyordum. Hani böyle çok hırslıydım. Ve şimdi teknik direktör olarak da bunu yapıyorum. Hatta çünkü bunu futbolda hani maçı oynayan oyuncular da görmek istiyor. Motivasyon oluyor çünkü onlar için. Hani teknik direktör zaten böyle ateşli olunca futbolcu da bu şekilde oluyor. O yüzden hani şimdi bir de taraftara bakıyoruz. Bu takımın taraftarı da böyle ateşli bir taraftar. Ben de bir ateşli teknik direktörüm. Bu da maçlarda mutlaka yansıyacaktır tabii. Gösterecektir kendini yani bir şekilde. Şimdi çok zamandır zaten yeni tecrübeler yapma ihtiyacı vardı bende. Hissediyordum bunu. Hani ve Beşiktaş'ın bu ilgisini görünce bana hedeflerini anlatınca, projeyi anlatınca, açıklayınca hani bu benim için zaten bir gurur meselesi oldu. Direkt bana gelmiş olmalar bu hedeflerine. Hani geçen sene de biliyorsunuz Beşiktaş'ın da süreçlerini. O yüzden hani ben bunları duyunca, hissedince ki zaten yönetimle hemen başından itibaren güzel bir kaynaşma oldu, güzel bir hissiyat oluştu aramızda. O yüzden hani ben gururla bunu kabul etmek istedim. Çünkü gerçekten hani benim de hedeflerim de böyle bir başarı ihtiyacı var, isteği var yani pardon, başarı isteği var. O yüzden hani kesinlikle bundan dolayı. Şimdi Önder Hoca'nın dediği gibi hani gidecekler var, gelecekler var. Hani burada Önder Hoca'nın biraz önce söylediği gibi bütün teknik direktörümüz Vincenzo'nun bütün kariyerini bildiği için hani birçok oynattığı oyuncuları da tanıyor zaten. Ben diyor şanslı bir teknik direktörüm. Birçok şampiyon da çalışma imkanım oldu. O yüzden hani çok değerli kişilerle çalışma imkanım oldu. O yüzden de hani mutlaka Önder Hoca'nın konuşup hani beraber hep beraber bir yol izleyip işte hani bütün değerlendirmeleri yapıp ona göre gidecekler, geleceklere bakaraktan bir şekilde değerlendirip mutlaka değişiklikler olacaktır. Ama tabii tam isim veremiyorum maalesef. Duyuyor musun? Vincenzo benim için çok değerli bir arkadaş. Hani benim teknik heyetindeki arkadaşlarım, onun teknik heyetindeki arkadaşların görüşme içerisinde zaten. Ama şimdi kendisi bildiğiniz üzere Dünya Kupası ile ilgili çok yoğun bir tempo yaşıyor. O yüzden hani ben buradan onu gerçekten çok destekliyorum. Onu ve takımını, oyuncularını falan hepsini çok destekliyorum. O yüzden hani şimdi bu bütün bu zaman geçtikten sonra biraz daha sakin olduğu bir dönemde ya tabii ki görüşmek isterim. O hani bildiğiniz üzere zaten çok iyi bir oyuncuydu. Çok iyi bir teknik direktör. Hatta biz futbolcuyken karşılıklı da oynamıştık. Karşılıklı takımlarda da denk gelmiştik. O yüzden sadece dediğim gibi bu yoğun dönemin geçmesini bekleyip ondan sonra mutlaka görüşeceğiz. Çünkü zaten ona sormak istediğim bazı şeyler de var. Şimdi öncelikle hocamızın bir esprisinin başlamak isterim. Hani biraz önce İtalya'da şimdi güneş sırtımızdan vuruyor ve İtalya'da derler ki hani güneş sadece güzelleri ve şansları öpermiş. Hocamız bu espriyi yapmak istedi, size İtalya'dan bir hava getirmek istedi. Öncelikle
1: Epeydir öpüyor.
0: Aynen. Sonrasında düşünmüyor heyetine, hani teknik heyete bir Türk almayı şu anlık düşünmüyor. Neden derseniz çünkü 8 yıldır beraber çalıştığı arkadaşlarından zaten çok iyi işler başardığını düşünüyor. Şimdi hani bu süreçte İtalya'ya döner dönmez hemen bütün rakip takımları, rakip oyuncuları üzerine çalışmaya başlayacaklar, analiz edecekler. Hani işte yönetimden zaten anlaştıkları üzere bir ofansif futbol sergileyecekler. Ama tabii defansı da düşünecekler bu doğrultuda. Yani o yüzden hani kendi teknik heyeti yeterli olduğunu düşündüğü için bir Türk alma düşüncesi şu an için görünmüyor. Çok şükür bir kadın gazeteci soru sordu demekle başlamak istedim. Şimdi biraz önce de söylediği gibi hani yönetimin beklediği ve taraftarın da beklediği bir ofansif gol topu yaratan bir takım görmek istiyor. O yüzden de hani kendisi de bu şekilde tanımlıyor Beşiktaş'ı. Hani gol topu yaratan, çok gol topu imkanı yaratan bir takım ama az gol yiyen. O yüzden yani biraz önce dediğimiz gibi tamamen ofansif, tamamen hani ileri yönelik 3 puanı getirmek, taraftarı memnun etmek, yönetimi memnun etmek. Şu an ben diyor hani alışkın olduğum şekilde sürekli galibiyet, yani sürekli derken galibiyet kazanmaya alışkın bir teknik direktörüm ve İtalya'da işte harika 6 yıl geçirdim. İşte La Spezia'da, Bologna'da, Fiorentina'da ve orada bir de kupa kazandım. Benim burada da hayalim kupa kazanmak ve yılın sonunda gerçekten hani güzel bir iş yapmış olmak istiyorum.

0: Bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağımdan emin olabilirsiniz zaten. Bu şekilde.
1: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulunuyor.
0: Şimdi ben tüm Avrupa futbolunu takip etmeyi seviyorum. Şimdi Türkiye Ligi de hani çok güzel, Türk futbolu da çok güzel, artık çok güzel sükse yaptı, çok güzel bir gidişatı var. Bu hani Türkiye'ye çok güzel, çok önemli isimler de gelmeye başladı zaten. O yüzden hani ben Türkiye'de şimdi biliyorum son 4 yıldır hani aynı takım dediğiniz gibi kazanıyor. Ve bunun için hani bunu kırmak için bir tek biz değil, başka takımlar da elinden geleni yapacaktır mutlaka. Hani kesinlikle zaten bu konuda kuşkunuz olmasın. Biz ne gerekiyorsa kesinlikle yapacağız. Ve hani Giuseppe Meazza için de gerçekten evet biliyorum çok önemli bir isim. Hatta Milano'da adına bir stat da var. Ya o yüzden benim için bu camiye gelmek, bu büyük takıma gelmek çok önemli bir, çok gurur verici bir durum. Bunun için çok gururluyum gerçekten. Ve herkese çok teşekkür ediyorum bunun için. Bu. Şimdi benim oyunumun konuşulmasından, benim nasıl bir ateşli teknik direktör olduğumun konuşulmasından çok memnunum. Gerçekten hani çok teşekkür ediyorum hepinize. O yüzden hani ya benim bu yılların getirmiş olduğu bir sonuç, yılların çalışmanın getirmiş olduğu bir sonuç. Hani taktiksel çalışmalar, işte toplu zaman, top olduğu zamanlar, top olmadığı zamanlar, hani saha içerisindeki falan. Hani her mevki çok önemli, çok değerli. Yani bu zaten muhtemelen bunların, hani bunları görmüş olmanız, işte Beşiktaş'tan bana çağrı gelmiş, gelmesini sağlayan konu. Umarım bu İtalya'daki hani sergilemiş olduğum bu futbol oyununu Türkiye'de Beşiktaş'a da taşıyabilirim, yansıtabilirim. Hani teşekkür ediyorum bunları konuştuğunuz için, tekrar ediyorum konuştuğunuz için, gördüğünüz için ve farkına vardığınız için. Yani bu şekilde bir söylem var. Però la posizione più importante durante
2: con l'attaccante. È chiaro che la posizione più difficile è quella giocatore che fa la differenza, è sempre il numero 9, number 9. ed è quello che alla fine guadagna più di tutti, ha più successo, è più importante, è più che porta la vittoria alla squadra. Chiaro che insieme a lui ci deve essere, che lui è finalizzatore, un'organizzazione, un gioco che gli permetta di essere decisivo.
0: Ya en önemli mevki tabii ki de hani 9 numara. 9 numaradaki hani en önemli, en başarıyı aç, en başarılı olan kişi, ama hani gerçekten önemli o, ama tabii bütün takım beraber iyi olması gerekiyor, beraber iyi çalışması gerekiyor ki hani 9 numarada gerekeni yapsın diye nihai durumda. Hani bu şekilde. Şimdi biz İtalya'da teknik direktörlerin çok erken değişmesine alışkınız. O yüzden hani 5 teknik direktör değişmiş olması çok önemli bir şey değil aslında bizim için. Hani ama bir insan, bir teknik direktör kendi işine, kendine inandığında, inancı olduğunda, hani yaptığı işe inancı olduğunda korkacak bir şey olmaz zaten. Hani ben bugüne kadar hiçbir ligi yarıda bırakmadım. Başladım, her ligi sonuna kadar da getirdim. Umarım bu sene Türkiye'de Beşiktaş'ta da aynı şeyi gerçekleştiririm. Öyle bir niyetim yok zaten bırakmaya ligi yarıda falan. Ondan sonra Semih'i tanıyorum. Güzel oyuncu. Hatta karşı hani Bologna'dayken oynadım ona karşı. Ligin ilk yarısında çok iyi, güzel işler yaptı. Sonrasında hani neden bu şekilde devam ettiğini bilmiyorum. Şimdi bunu zaten konuşacağız yönetimle. Yönetimle konuşup ona göre değerlendirme yapıp ona göre karar veririz. Ama dediğim gibi tanıyorum. Güzel de bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
1: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, güzel ülkemin güzel insanları, sevinci hak eden, her şeyin en güzeline layık memleketimin insanı, sizi çok seviyorum ben. Yani bin bir zorlukla şu dünya gailesinde futbolu bahane edip buluşuyoruz haftada birkaç kez. Böyle anlamlı, böyle sevinçli olunca daha bir güzel oluyor. Allah sizin de işinizi gücünüzü rast getirsin. Siz zaferlerin en güzeline layıksınız. Hayatın her alanında en büyük mutlulukların sahibi olması gerekenlersiniz. Ve genç kardeşleriniz eliyle bugün mutlu uyan.

Neler oldu konuşalım. Bana kalırsa savunma anlamında yine iyi sınav verdiğimiz bir maç vardı. Çok önemli bir detay bu. Turnuvada bize lazım. Ancelotti bile ne dedi? İyi savunma yapan kazanacak turnuvayı. Bakmayın şimdi rakip 5 savunmacı kullandığı kadar 3-5-2 geçişte efektif kullanmak adına mesai harcamış bir Kosova milli takımı. Ama buna rağmen İsmail'in üçlediği savunma anlayışıyla ki maç içerisinde zaman zaman heyecanını yine gösterse de etkili paslarda bulundu millilerimiz. Etkili savunma yaptılar, iyi bir savunma yaptılar. Ha, ikinci yarıda başımıza şu geldi denilecek bir pozisyon verdik mi? Vermedik. Yani bu önemli. Evet, işte bazı aksiyonlarda falan eksiklikler oluyor ama zaten böyle sert savunan bir takıma karşı bazı eksikliklerin gözükmesi de normal. Bu cebimize koymamız gereken bir durum. Oyun anlayışı sonra, şimdi Amili takımın oyun anlayışı biraz farklılaştı gibi geldi bana. Önce şunu söylemek lazım ki tam anlamıyla hani 4-6-0 yerine İsmail'in savunmayı üçlediği, Orkun'un, Hakan'ın işte 6-8 olarak tanımlandığı, Kenan, Arda onlar iç koridora girdiği, Ferdi'nin, Zeki'nin çizgiye basarak oyuna genişlik verdiği bir anlayışı benimsemeye çalıştı milli takımımız. Evet, pas trafiğinde, tempoda zaman zaman sorunlar yaşandı ama bu kurgunun sonucu ne oldu? Sol tarafta kurduğumuz üçgenle golü bulduk. Dolayısıyla hani bu sistem sürdürülebilirliği olan bir sistem bence. Ha, Kerem'de ne kadar devam eder etmez orası ayrı bir konu. Çünkü Kerem işte ilk yarıda kaptırdığı toplar rakibin etkin geçişler elde etmesine sebebiyet verdi. Pozisyonla sonuçlanmadı falan ama o kadar. Yani şimdi santraforsuzluk üzerine çok eleştiri geldi. 2 senedir bunu konuşuyoruz ama daha önce ne konuştuysak bugün bir kenara da bırakmamız lazım. Bence zaten santraforsuzluktan daha büyük bir sorunumuz var. Bence o da top tutabilen oyuncumuz. Onu da söylemek lazım. Şimdi Kenan inanılmaz süreli bir oyuncu. Zaten onun devamlılığı bence bugünkü maçın o hücum aksiyonlarını sağladı. Arda aşırı teknik, pas kalitesi yüksek bir oyuncu ama top saklayabilen oyuncumuz yok ve bu fiziksellikle alakalı bir şey değil. Ya da santraforla alakalı bir şey değil. İspanya milli takımı Oyarzabal ya da Olmo ile bu işi çok iyi beceriyor. Onlar da santraforsuz zaman zaman oynuyorlar ama bu işi, bu köprü orada ileride o topu tutacak, bağlantı yap, onları beceriyorlar. Dolayısıyla kanat forvetleri de daha fazla pozisyon buluyor. Mesela biz Kenan'ı hiç birebir de bırakabilecek pozisyon yakalayamadık. Kenan hep o kendi bilek değiştirme devamlılığıyla işiyle o pozisyonları çözebildi. İlk yarıda da Kerem'in topu tutamamasından dolayı bir geçiş verdik. Az önce onu söylüyordum. E ne oluyor? Rakip de dirayetini arttırıyor işte. 30-45 arası onlar da biraz biz de buradayız dediler. Şimdi Dünya Kupası'nı konuşacaksak, o senaryoyu konuşacaksak biraz orada tutabilmemiz lazım. Onu söyleyelim yani. Maçın başına bakıyorsun. Beklentimiz ne Ferdi'den? Bindirmeleri. O çok yüksek. Biz de tersten Zeki'nin bindirmeleriyle pozisyon ürettik. Bak böyle ters köşelerimiz var. Ama kapalı savunmaların açılabilirliği, pas hızı, topsuz koşu bunlarla eşdeğer ya. Maçın ilk 15 dakikasına veya ikinci yarının ilk 15 dakikasına bak da bunları yapabilen bir takıma dönüşüyoruz. Yani bir turnuva takımı gibi anları oynayabiliyoruz. Ama majörde bu eksiklikler var. İşte Arda, Zeki, Kerem üçgeni, Kerem'in değerlendiremediği pozisyonu düşünün mesela. Ya da Orkun, Kenan, Orkun bir pas alışverişi sağladı, pasın hızı arttı, oyunumuz arttı, topsuz koşu geldi, devamında Orkun dokundu, Kerem tamamladı, golü bulduk. Bence bir sıkıntı yok. Ama şu eleştiri gelebilir. Maçın sonlarında hani top tutmak işte çok zorlandık. Bu konsantrasyona da yansıyor. Oyunda seni strese de sokuyor. Dünya Kupası mücadelesi vereceğiz. Bunlar da önemli. Ama en son ne zaman gittik? Bu bağlamda da değerlendirdiğimizde rakip kim olursa olsun bunun içine sadece oyunu değil, heyecanı, adrenalini bunları da koymak lazım. Ha, bu dakikadan sonra da minik bir not olarak bırakalım. Yani grup aşamasında yapamamak önemli olur yani. Bu tarz hataların yeri yok çünkü orada. Ne kadar kolay gözüken bir gruba karşı oynasak da bizim overrated kaldığımız takımlara karşı belli sorunlar yaşadığımızda olmuştu diye yine burada kaldı o. Ama değinmemiz gereken önemli unsurlardan bir tanesi de bu takımın bir savunma kültürü oturuyor. Bunu tekrar söylemem lazım. Yani Euro 2024'te oturmaya başladı. Bu oldukça önemli. Çünkü bizim gol bulmada şu ana kadar hani önceki turnuvaları düşünelim bir sorunumuz yoktu. Ama savunma zafiyetlerimiz oldukça fazlaydı. Şu anda bu durum biraz tersine dönmeye başladı. Yani bazı sıkıntılar hücumda yaşayabiliyoruz ama tam da turnuvalar için çok önemli olan o savunma gücü, savunma kültürü milli takımda oldukça

0: gibi bir biçimde oturmaya başladı. Bu da senin maçtaki direncini arttırıyor, devamlılığını arttırıyor. Dolayısıyla skoru elde etmeni de kolaylaştırıyor. İşte bunun da mimarı, kimilerinin olumsuz manada dilinden düşürmediği Montella'dır. Onun Spalletti'den miras aldığı mevkisiz ve hareket temelli oyun, ona ek olarak belki İtalyan savunma disiplini milli takımımıza büyük katkı sağlamıştır. Emek kendisinindir. Ve şey de tabii, oyuncu grubuyla arasındaki ilişki. Yani bunu yaparken bakın şey var. Biz, hatırlıyor musun Orçun? O Montella hocayla röportaj yaptığımızda bu iletişimden bahsetmişti. Onu bir hatırlatalım mı? Totti ile bir iletişimi mesela, o benim çok hoşuma gitmişti. Otorite ve güven inşası. Roma'da göreve başladığında efsanesi takımın, aynı zamanda eski takım arkadaşı Francesco Totti ve ilk maçında da ilk maçı oynayamayacağını ona açıkça söylüyor. Ve diyor ki dürüstlük zor durumlarda bile, hani o duruş çok önemli. Bu tür bir dürüstlük, oyuncu ne kadar şaşırsa da teknik direktör olan saygıyı ve o profesyonel ilişkiyi güçlendirir.
1: Yani her zaman dürüst olup net olursan bu tür karakterleri yönetmek çok çok daha basit ve daha güzel oluyor.
2: Yani Totti'nin hiç sorun yaşamadı.
1: Aslında beklemediğim bir anda ben hocalığa başladım. Tam bıraktığım andan bir sene sonra ben hocalık yapmaya başladım. Totti de çok iyi bir dönemden geçmiyordu o zamanlar. Ve ilk başladığımda 3 gün sonrasında bir maçımız vardı ve ben onun oynamayacağını söyledim kendisine ve şaşırmıştı. Sonra tabii ki de 3. maçımız olarak da Roma derbisi vardı Lazio'ya karşı. Çok böyle...
3: Abbiamo vinto 2-0 e ha segnato due gol.
1: İnanılmaz bir maçtı. İlk yani oynattığım maçtı kendisi ve 2 tane gol attı ve kazandık.
0: Vay be. Vincenzo Montella, bir yalnız adam. Gitmiyor mu bu artıkla? Ne zaman gidecek artık diye o tekkeyi bekleyenlerin çorbalarını kursağında bırakan bir teknik direktör. Onlar eleştirdikçe Montella kazandı. Onlar vurdukça Montella turnuvaya götürdü. Birileri aday isimler söylerken o Türk futbol tarihinde yapılmamış işler yaptı. Hırvatları deplasmanda yenen yoktu, yendi. Almanya 18 senedir mi ne? Yenen yoktu, yendi. Gruptan lider çıktı, şampiyonaya götürdü evvelki sene. Yok yapamaz bu haliyle, turnuvada harap oluruz dediler. Yırtındık burada. Ne fayda, biz söz dinletemedik ama o söz yutturdu. Avusturya'yı sağdan sola koşturarak nefesini tükettiğinde beklemiyordu o zevat. Ama çeyrek final gördü. Döndü işte 24-25 sene sonra Dünya Kupası. Oh canıma değsin. Babamızın oğlu mu? Tenkit ettik, yarın yine edeceğiz. Ama bize bu sevinci yaşatan adamı da yarım akıllılara yedirmeyiz. Ama o bana bir ara beşlik yedirmişti. Sinirimi de öyle dengelim. Onu hatırlıyor musun Orçun o videodan?
4: Çok güzel yedirmişti.
0: Çok güzel yedirmişti. Onu da ver de şu gerginliği bir atayım üstümden. Çünkü bugün sevinç günü. Rezil olacağım ama olsun.
5: Sen yönlendiriyorsun ama o yönlenmiyor.
0: Bak, yapar. Çift alırım ha, biz Türk stoperiz.
3: Pero, se tu riapri quello.
1: Eğer sen bana bu tarafı açarsan.
4: Öbür tarafa gidelim.
0: Tamam, açmıyorum. Gerçekten bildiğimi yapıyorum. Hocam buyur.
1: Şöyle kakolok etsem mi istemeyeceğim.
5: Çok bir şey bilemiyormuş.
0: Lan oğlum.
5: Deli misin sen?
3: Hayır, başım koronatı.
0: Kestik. Güzel insanlar, Silvio Gazzaniga, yer küreyi kupanın bir parçası yapan adam. Şekil olarak futbol topuna da benzeyen, yer küreyi alttan destekleyen insan figürleri. Malakit diyorlar, o değerli taşlar kullanılıyor. Önce kilden bir model, sonra bal mumuyla birkaç işlem, sonra bal mumunun eritilmesi ve yerine altın koyulmasıyla ortaya çıkan, bize göre İtalyanların Mona Lisa ile beraber dünya sanat tarihine en büyük katkısı Dünya Kupası. Bunu bir takım havaya kaldırıyor. Peki umut diye katlayıp hayaline saranlar? Onlar da kıymetli. Dünya Kupası'na katılıyorlar. Tamam, çok güzel. Brezilya bunları Pertinho yapıyor. Ama ülkede geçen haber şu. Elimize geçen net fırsatları değerlendiremedik. Ama olsun, 88. dakikada bulduğumuz golle ülkenin onurunu kurtardı. Gerçek öyle mi? Tabii ki değil. Portekiz'den bile 7 yediler. Yani Kore'nin de iyi olduğu günler olmuştur da aklıma öyle geldi. Çünkü zamanında 66 Dünya Kupası mı? Bir İtalyanları yenmişlikleri var. Yalan olmasın yani. Ve o maçın taktiğini de bu arada o zamanki devlet başkanı veriyor. Taktiği söylüyorum. Hızlı koş, isabetli şut at. Ama galibiyet gelirse sevinme. Niye? Abi orası Kuzey Kore. Orada fazla gururlandılar falan. Vay

0: Efendim siz çok burjuvaca eğlendiniz falan diyerek topçuları çalışma kampına gönderiyorlar. Neyse ne. Brezilya'yı tutmaktan yorulmuştum valla. Şimdi en son biz gittiğimizde televizyonlar tüplü dolum. Küçücük ekranlar falan. Şimdi Allah'a şükürler olsun imkanlar geniş. Sabah 5'te kalkarım baba. Önce bir fırına giderim. Alırım sıcak ekmeğimi. Peynir simit yaparım belki. Ondan sonra toplarım bizim çocukları eve. Bana gelirsiniz. Çayı demlerim. Biliyorsun güzel demlerim. Geçerim sonra ekranın başına. Mis. Ah, yemişim Brezilya'sını.
1: Biraz güzel oldu ha.
0: Güzel oldu. Ne tutacağım Brezilya'ya abi, eskiden şimdi o şeyden 94 Dünya Kupası vardı. Onun şeydi bende en azından. Bebeto ile Romario golcüler. Bebeto işte gol atıp böyle bebek kucakta sevinci yapardı. O da spontane olmuş hani, planlamamışlar falan ama sonra herkes, bütün takım arkadaşları bile orada o kutlamaya gidiyor. Bize de yansıdı tabii. Sokağa da düştü o, biz de şey yaptık. Mahallelere yayıldı yani. Yapmayan mı vardı? Ben mesela Kamerun'un Roger Millay'dı galiba. Şimdi yanlış olmasın da onu çok yapardım. Şey, korner bayrağının oraya gidip dans ederdik abi. Şey, Bostancı'da halı sahaların kumunu çekerdik. Böyle değişik bir mekanizma vardı. Onu sürerdik. Karşılığında da bize halı saha maçı yaptırırdı sahibi. Orada koyardım o hareketi. Öyle bir şey vardı. Roger Millay da bu arada 90 Dünya Kupası'nı hükümet kararıyla çağırmış bir adamdır. Bayağı yaşlıydı çünkü abimiz. Turnuvaların böyle anları çok olurdu eskiden. Şimdi pek yok da. Bak mesela o turnuvada beni deli eden bir maç var. Turnuva tarihinin en ikonik maçlarındandır. Arjantin-Kamerun 90 Dünya Kupası. Niye biliyor musunuz? Maçtan önce doktorunuz yok. Büyücü mü bakıyor size? Maymun mu yiyorsunuz? Böyle edepsiz sorular soruyorlar adamlara. Ne oldu sonra? Kamerun maymuna çevirdi hepsini vallahi. 1-0. Şimdi öyle dalga mevzusu olunca bizim saflar belli, onu söyleyeyim. İtalya dedik bak, 82'de mesela Rossi'ye hayalet deyip duruyorlar. Yerden yere vuruyorlar hoca falan. Bunun nereden buldun falan filan. Brezilya maçı var İtalya'nın. Hoca çağırıyor Rossi, diyor ki bak iki yavaş stoperi var bu Brezilya'nın. Hata yapar bunlar falan. Ve kendi tabiriyle 100 yılın maçını oynuyorlar. Yarı finalde. Ve finalde 3 gol daha ekleyerek Rossi turnuvanın altın ayakkabısını hop cebe indiriyor. Neyse pardon, dalıp gittim, kusura bakmayın. Ne diyeceğim bakın. Hakan Çalhanoğlu hani çağrı yaptı ya, 2002'deki abiler de turnuvaya gelsin diye, bir oluruz yoluna dedi. Burası da önemli. Şimdi turnuvaya kadar bunu da sağlamamız lazım. Şarkı işlerini de bak, şarkı yapacaksanız son dakikaya bırakmayın, sonra dinlenmiyor. Ha, bir takipçim de şarkı yazmış. Abi herkes bu işlerde. Abi diyor ne olur diyor Sefo'ya ulaştır diye aradı, nereden bulduysa telefonumu. Onun sözlerini buradan paylaşayım bari. Muhatabı isterse alır yani. Kenan'ım klas çalıma dizer. Aradan verir Arda Güler. Defansı ezer Barış Alper. Soldan Ferdi şimdi deler. Uzun da Türkiye bu zoru sever. Şimdi oğlum bak, iyi, hoş da, emeğine sağlık da. Neyse belki seversiniz, bir şey demeyeyim. Yani ben şu an şey diyeyim çünkü Yılmaz Morgül'üm vardı ya, ondan bile söylerim. Abdullah Celil oynamalı, oy oy. Tugay Tolunay paslaşmalı, oy. Ben şeyi ver, Hakan Çalhanoğlu'nu ver.
2: Güzel bir tablo oluşur diye düşünüyorum onları da aramızda görmek. Sadece onları değil, hocalarımız da mini takıma tüm emeği geçen hani bu formayı paylaşan eski milli futbolcularımız, Fatih hocamız, Şenol hocamız, hepsi gelsin bizi desteklesin. Çünkü bence hani milli takıma bu gerektiğini düşündüğüm için söyledim bunu. Çünkü diğer milli takımlarda gördüğüm için bizde de olsun istiyorum.
0: Vallahi keşke bu çağrı karşılık bulsa da orada öyle bir birlik görüntüsü verilse güzel olur. Biz bunu hemen HT Spor'da Bülent Korkmaz'a sorduk. O mesela cevap verdi bu duruma.
3: Öncelikle Hakan'a çok teşekkür ediyorum bu güzel dilekleri için. Tabii ben kendi adıma konuşuyorum ama bütün o zamanki oyuncular arkadaşlarım da aynı şeyi düşündüğünü düşünüyorum. Bizim için çok değerli. Eskiyi hatırlaması, o başarıya vurgu vurması ve bizi yanında istemesi bizim için ayrı bir önem, ayrı bir gurur verici bir olay.
0: Tabii hepsi gelmesin. Şimdi turnuva Amerika'da diye Amerika'daki kaçaklar da heveslenmesin. Onlar Amerika-Türkiye maçına gelebilir ama yanlış tribüne gitmesinler. Aman ha, söyleyeyim de. Ben de olur da Amerika maçına gidersem Orçun, Trump-Peru takacağım. Buradan böyle. Yakışır mı? Nasıl?
1: Dünya Kupası stili bu diyorsun.
0: Benim stilim o. Trump şeyi takacağım. O zaman Rüştü Reçber gelsin. Biz Nihat abiyle

0: Bir proje yapmıştık YouTube'da. Orada Rüştü abi o günleri anlatmıştı. Biraz hadi kabaralım. Nostalji de katalım işin içerisine.
1: Bütün maçlarda muhteşem bir performans. Orada bir fenomen Ronaldo, gerçek Ronaldo vardı. Yarım final, Brezilya maçı. Ben de kulübedeydim böyle. Şöyle
2: beraberdik
1: bir burnuna vurdu. Neler çıkarmıştın abi. Bugün o sahneye bir dönsen abi. Kaledesin, Ronaldo karşında burnuna vuruyor. Ne yapardın mesela? Şimdi bugünkü Rüştü Reçber.
2: Topun gideceğin yeri bildiğim için orada dururdum yani.
1: Ha, değil mi? Yani, buraya vuracaktı. Yani. O zaman ne olurdu abi?
2: Gerçek Ronaldo diyelim ya. Şimdi herkes Ronaldo'yla karıştırıyorlar. Yeni neslin birçoğu bunu bilmiyor. Hakikaten özel bir futbolcuydu, özel bir isimdi.
1: O pozisyonu tutsaydın finalde rakip Almanya.
2: O zaman kupayla dönerdik.
1: İşte bu. Yani. Ben de aynısını düşünüyorum. Şimdi, kesinlikle kupayla dönerdik yani.
2: Geçen gün Haluk Başkan'la beraberdik. En büyük şanssızlığım diyordu, Brezilya'yla bir daha karşılaşmamız.
1: Evet.
2: Biliyorsun, grupta karşılaşan bir takımla finale kadar karşılaşmaman gerekiyordu. Biz karşılaştık yarı finalde.
1: Şanssızlığımız belki de o.
2: Ondan sonra da hiçbir takım gruptan beraber çıktığı takımla finale kadar karşılaşmadı zaten. O düzenleme sonradan yapıldı benim bildiğim. Tabii bazen de insan şeyi kestiremiyor. Geldiğin bir noktaya gelmişsin ama daha fazlasını istiyorsun
1: tabii
2: ya.
1: Tabii hep istiyorsun.
2: Üçüncü olduk ama niye final oynayamadık gibi. Tabii. Ama o bile büyük başardı. 48 sonra katıldığım bir yerde orası. Sonra kimsenin gruptan bile zor çıkar diye baktığı bir milli takımdık. Sonra yarı final oynadık gibi.
0: Evet, sonunda başardık. Türkiye 2026 Dünya Kupası'nda. 2002'nin o sabah uykularından feragat ettiğimiz, İlhan Mansız'ın altın golüyle sokağa döküldüğümüz o günlerin üzerinden tam çeyrek asır geçti. Ve şimdi yeni bir jenerasyonla yeni bir hikaye yazmaya gidiyoruz. Dünya Kupası futbolun kutsal kasesidir. Brezilya buna Joga Bonito der. Yani güzel oyun. Biz bunu dünyaya ilan ediyoruz der. Almanya'ya dönersin disiplinli bir makine düzeninin sembolüdür. Atıyorum Arjantin için tangodur falan. Bizim içinse 54'te Cenevre'de çekilen bir kuraydı. 2002'de dökülen sevinç gözyaşlarıydı. Şimdi ise daha bir cesaret, daha büyük bir hedef. Ve dünyaya biz de buradayız ve gitmiyoruz demektir. Öyle olacaktır, öyle olmalıdır. Bizde bu karakter de, bu yetenek de var. Avrupa'nın en elitliklerinde pişen, taktiksel bilgisi yüksek ama Türk futbolu o meşhur kaos ve tutku genetiğini kaybetmemiş bir oyuncu grubu. Ve futbolu takip eden herkes bilir ki Türkiye bir turnuvada varsa renk vardır, kıymetli anlar vardır, sürprizler vardır. O yüzden savunun millet. Turnuvayı televizyondan izleyen çocuklar hikaye yazmaya geliyorlar. Ve bizde hikayeler yarım kalmaz. Hikayen kadar varsa çünkü. Daha önce anlattım hani usta çırağı sormuş ya, senin hikayen nedir? O da demiş ki bir hikayem yok. Üzerine hayal kuracağı, düş göreceği bir hikayesi yoksa kişinin kendi de olmaz demiş ve söylemiş. Unutma demiş, hikayen varlığın sendeki temsilidir. Dünya Kupası da hikayenin, temaşanın nirvanasıdır. Bir ay boyunca güzel hikayeler anlattırsın inşallah. İlk hikaye geldi bile bak. Bu Dünya Kupası'nda ne hikaye? Ben bizim takımı tutuyorum.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
6: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'de sizlere Dünya Kupası özel içeriğimizi sunmak için hazırlandık. Tabii ki bölüm bölümden oluşacak içeriğimiz. Bütün milli takımların kadrolarına değineceğiz, şanslarına değineceğiz, hedeflerinin ne olması gerektiğine değineceğiz ki ele alacağız. Tabii ki milli takımımızı da ele alacağız ilk bölümde D grubuna gelince. Hatta şöyle söyleyelim, en azından sizler açısından da bir kılavuz olsun. İlk bölüm bizde A grubu, B grubu, C grubu, D grubu, E grubu, F grubu ve G grubunu, yani ilk 7 grubu ele alacağımız bir program olacak. Sonraki ikinci bölümümüzde de kalan 5 grubu ele alacağız ve turnuva ağacını hep beraber aslında doldurmuş olacağız. Sizlerin de tabii ki Dünya Kupası Endeksinde yorumları varsa aralarda küçük küçük yorum olarak tabii ki alırım. Ama onun haricinde birazcık daha esasında Dünya Kupası'na doğrudan kanalize olduğumuz bir yayın tasarladım ki A grubuyla başlamak istiyorum. Ev sahiplerinden Meksika yer alıyor A grubunda. Güney Afrika var, Güney Kore var ve aynı zamanda Çekya var. Esasında grubun dinamiklerine bakıldığı zaman şansların çok çok eşit gibi görülen bir grup. Yani en azından burada 3 takım çok çok sivriliyor. Meksika ev sahibi avantajıyla beraber, Güney Kore ve Çekya yani kadro organizasyonları olarak 3 takımın da zirvede favorisi olmayan bir grup. Yani tabii ki buradaki bütün olası eşleşmeleri ben akıllı ekranda, akıllı bir sistemde doldurdum. Maç skorlarıyla beraber bütün çizelgeyi, bütün turnuva ağacını sizler adına doldurdum. Tabii ki bunlar benim görüşlerim ama birçok kişinin de görüşleri çok çok kıymetlidir. Bütün hepsini tabii ki duyacaksınız. İlk etapta tabii ki ev sahibi olmasından da mütevellit, yani 3 ev sahibinden bir tanesi olmasından da mütevellit dememiz gerekir. Meksika'yı konuşmak istiyorum ki Meksika her zaman Dünya Kupalarında heyecan yaratan ülkelerden bir tanesidir ki bu Dünya Kupası'nda da Ochoa'yı görebileceğiz. Yani Ochoa'da gerçekten Meksika adına çok çok ikonik kalecilerden bir tanesidir. Yıllardır Ochoa'yı izliyoruz Dünya Kupası sahnesinde ki Meksika'nın yani şöyle bir geleneği var, en azından 94'ten 2018'e kadar her zaman son 16'ya kalmaya başardı. Yani 86 Dünya Kupası'nda çeyrek finali var Meksika'nın ki yani şöyle bakılınca tarihine en büyük başarısı Meksika'nın çeyrek final oynamak bu arenada. Ancak son yıllarda, yani 94 hatta modern çağıyla beraber son 16 takımı yani gruplardan çıkıyor ama sonrasında daha güçlü bir ekibe elendiği bir senaryoyu görmek mümkün. Yani 94 Amerika'da da, 98 Fransa'da da, 2002 Güney Kore Japonya'nın ev sahipliği olan turnuvada da, 2006 Almanya'da, 2010'da Güney Afrika'da, 2014'te Brezilya'da, 2018'de Rusya'da turnuvalarda son 16 elendi ki kışın oynanan Dünya Kupası'nda, yani 2022 Katar'da grup aşamasında veda etmişti Meksika. Yani doğrusunu söylemek gerekirse ben Meksika'yı hem ev sahibi avantajıyla da beraber bu turnuvada bir tık daha şanslı görüyorum ki turnuva ağacını doldururken esasında bahsedeceğiz. Meksika'nın kadrosuna baktığımız zaman tabii ki hücum hattında Raul Jimenez çok çok dikkat çekiyor. Yani bu takımın lider oyuncularından bir tanesi. Her ne kadar Fenerbahçe'de çok çok iyi bir sezon geçirmese de Edson Álvarez de milli takım performansıyla her zaman dikkat çeken isimlerden bir tanesi. Tabii ki Diego Lainez gibi, aynı zamanda Santiago Jimenez gibi bir hücumcu da takımda çok çok değerli. Muhtemelen kaleyi Ochoa korumayacaktır. Malogun'u bekliyorum kalede olmasını. Ama takım özellikle hem ev sahibi olmasından hem kendi yarım yani şöyle anlatayım. Dünya Kupası'na ev sahibi olması ve kendi saat diliminde oynamasından dolayı da ciddi bir avantaja sahip olduğunu düşünüyorum. Grup olarak da eğer tabii ki yani şöyle eşleşmelere bakılınca birbirine denk takımlar ve yani fikstür olarak da küçük de olsa bir avantajı var Meksika'nın. Çünkü şöyle söyleyelim. Yani Meksika, şöyle bakıyorum, ilk maçta birazcık daha özgüven toplayabileceği bir maçla başlayacak. Yani Güney Afrika bu grubun zayıf halkası gibi gözüküyor ki biraz sonra biraz daha Güney Afrika'yı konuşuruz ama Meksika'nın Güney Afrika'ya karşı kazanarak esasında pozitif başlayacağını, ki yeni formattan dolayı en iyi üçüncülerin de net bir şekilde bir üst sıra çıkacağı bu formatta esasında Meksika'nın kesinlikle gruptan çıkacağını düşünüyorum. Güney Afrika'yı biraz da konuşmak istiyorum Meksika'nın yanında tabii ki. Yani sonuçta ilk maçta beraber oynayacaklar ki Güney Afrika'nın böyle bir sürpriz yapmasını beklemiyorum. Evet, 2010'da ev sahibi olarak katılmayı başarmışlardı. Grup aşamasında elenmişlerdi. Hatta Shabalala turnuvaya damgasını vurmuştu. Hem ikonik saç stiliyle hem de oynadığı futbolla ama yani onlar da en azından ev sahibi olduğu turnuvada bir galibiyet etmeyi başarmışlardı. Ama sonra 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında yer almadılar. Bu Dünya Kupasında varlar ama çok da başarılı olacaklarını düşünmüyorum. Hatta biraz sonra da zaten A grubunun nasıl bir şekilde puanlandırdığımda zaten duyacaksınız ama yani Meksika'yı çok çok daha önde görüyorum Güney Afrika'ya göre. Güney Afrika'nın evet turnuvaya bir lezzet katabilir. Turnuvada tribünlerde özellikle hani güzel görüntülerle, güzel auralarla bizleri mutlu edebileceği bir sahneye imza atabileceğini düşünüyorum. Ama futbol anlamında bence bu grubun zayıf halkası olarak nitelendirebilirim. Güney Kore enteresan bir takım. Yani Güney Kore, yani şöyle söyleyeyim,

0: Dünya Kupalarına katılma geleneği olan 1986 Dünya Kupası'ndan 2026 Dünya Kupası'na kadar her turnuvaya katılan ki milli takımımızla da 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı oynamayı başaran, onların da en büyük en başarılı olduğu turnuva 2002 Dünya Kupası. Onun haricinde iki kere de son 16 turunda çıkma başarısı gösteren bir milli takım. Yani Güney Kore takımına bakılacak olursa tabii ki değerli isimler var Güney Kore'de. Yani özellikle Heung Min Son yani çok çok değerli bir isim Güney Kore adına. Yani sonuç olarak en önemli isim Heung Min Son ki yani en son tabii ki biz onu Tottenham'dan hatırlıyoruz ama LAFC'de Amerika Ligi'nde de gayet iyi performanslar sergiliyor. Tabii Wolverhampton'dan Hwang Ki-chan'ın da aynı zamanda Paris Saint-Germain'den Lee Kang-in gibi çok çok iyi hücumculara sahip Güney Kore. Savunmada Kim Min-jae'yi tabii ki konuşmadan edemeyiz. Onun haricinde yani şöyle bakılınca bu gruptan çıkmaya aday gerçekten kaliteli isimleri barındıran kadrosunda bir takım görüyoruz Güney Kore'de. Ve son olarak Çekya'yı tabii ki konuşmak isteriz ki Çekya bizim de milli takımımızda birçok aşamada karşı karşıya gelmiş bir takım olarak dikkat çekiyor. Ki Çekya'da düzenli Dünya Kupası oynayan takımlardan bir tanesi değil. Yani 2006 Dünya Kupası'na yer aldı, 90'da yer aldı, 82'de yer aldı ama onun haricinde çok çok eskilerde daha fazla yer alan bir milli takım. Yani grup aşaması haricinde bir, hatta düzeltiyorum, 1938 ile beraber iki kere çeyrek finali var. Bir de 1934'te tabii ki o dönem Çekya ismiyle değil Yugoslavya olsa gerek ismiyle, ki kontrol ediyorum önündeki akıllı ekrandan, evet Yugoslavya ismiyle de Çekoslovakya olarak da zaten ondan önce, ama Yugoslavya olarak da final oynama başarısı göstermişti ama kendi, yani Çekya olarak ele alacak olursak şu ana kadar sadece 2006 Dünya Kupası'nda grup aşamasında mücadele etmiş bir takım. Buna rağmen gerçekten çok tehlikeli bir takım olduklarını düşünüyorum ki yani gerçekten şöyle bakılınca kadro kalitelileri de belki çok çok böyle alacalı büyük bir yıldız olmasa da kolektif oyun oynayan gerçekten birbirini tamamlayan oyunculardan kurulu bir milli takım görüyoruz Çekya'da. Ki mesela Çufal ve Suçek ikilisi özellikle West Ham'da oynadıkları dönemde zaten Çekya'nın önemli isimleri olarak dikkat çekiyorlardı. Çufal şu anda Hoffenheim'da görev yapıyor. Bunu da söyleyelim. Tabii ki birçok kritik isim, birçok değerli futbolcu var. Hlozek var, Chori var ki Chori fizikli bir santrafor. Slavia Prag izleyicileri, Slavia Prag maçı izleyenler hatırlayacaklardır. Onun dışında şöyle bakıyorum. Matej Vidra var, Patrick Schick var ki ülkemizde de birçok takımın transfer radarında birisi. Yani hücum hattında da böyle önemli oyuncular ve çok koşan, çok esasla kolektif oynamaya açık bir takım. Yani bu grubun da şöyle bir puanlamasını yapacak olursam da 6 tane maça da skorlar verdim. Tabii ki bütün dinleyicilerimizin yorumları da bu konuda çok çok önemli ama 6 maçı şu şekilde skorladım. Meksika Güney Afrika ile açılış maçında 2-0 Meksika kazanır dedim. Güney Kore Çekya maçında Çekya 2-1 kazanır olarak, yani ilk maçları bu şekilde noktaladım. Çekya Güney Afrika karşısında 2-1 kazanır dedim. Meksika Güney Kore karşısında 1-1 berabere kalır. Çekya Meksika maçı 1-1 biter. Güney Afrika Güney Kore maçında da 1-0 Güney Kore kazanır dedim ve bu sonuçlarla beraber Çekya 7 puanla grup lideri, 5 puanla ev sahibi Meksika ikinci, Güney Kore'yi 4 puanlı üçüncü, ki en iyi üçüncülerden bir tanesi olarak yaptım. Ve Güney Afrika'nın da elendiğine işaret ettim. Çok kısa bir reklama gidiyorum. Çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından hemen B grubuyla devam edeceğiz. Evet, B grubuyla da devam ediyoruz. B grubunda da oldukça kaliteli ekipler var. B grubunda özellikle şunu da söylemem gerekiyor. Ev sahiplerinden Kanada var bir kere. Kanada'da yani gerçekten bu turnuvada ileriye gidebilecek takımlardan bir tanesi olarak gözüküyor. Bosna Hersek yer alıyor. Evet, bir tık daha zayıf Katar var. Ve İsviçre var ki İsviçre bu turnuvaya iyi geliyor. İyi gelen takımlardan bir tanesi. Bütün hepsini değerlendireceğiz. Tabii ki B grubunun Kanada'yla başlamak istiyorum ki Kanada'nın Dünya Kupası tarihine değinecek olursak da 2022 Dünya Kupası ve 1986 Dünya Kupası'nda mücadele etmişti Kanada. Bir tık daha aslında zayıf kadrolar vardı şu ana kadar ama belki de Dünya Kupası tarihinde ki Kanada'nın en iyi kadrosuyla geldiğini de söyleyelim. Bu organizasyona özellikle Jonathan David gibi bir liderle bakalım nelere imza atacaklar ki çok atletik bir takım olduğunu da söyleyelim. Kanada'nın gerçekten son yıllarda futbola yatırım da var Kanada'da. Ev sahibi olmasından ve taraftarın önünde oynayacak olmasından da kaynaklı olarak ki sporu çok seven bir ülke olduğunu da biliyoruz Kanada'nın. O yüzden de gerçekten bu turnuvada iddialı takımlardan bir tanesi. Bosna Hersek tabii bizleri çok çok ilgilendiren takımlardan bir tanesi ki özellikle Fenerbahçe'yi destekleyen taraftarlar şu anda belki akıllarına Edin Džeko'yu getirmişlerdir. Edin Džeko da yer alacak turnuvada. Edin Džeko da hakikaten çok özel liderlerden bir tanesi. Bu aşamaya gelinmesinde, Dünya Kupası hakkı kazanılmasında da çok önemli pay sahiplerinden bir tanesi olarak dikkat çekiyor ki bütün puanlamaları yapacağız. B grubunda Bosna Hersek'in de tabii ki tahminlerini sizlere aktaracağım. Katar ev sahibi olduktan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. Ev sahibi kontenjanı olmadan Dünya Kupası'na katılıyor. Yani son Dünya Kupası'nda Kasım ayında oynanan Dünya Kupası'nda çok da başarılı olamamışlardı ilk deneyimlerinde. En azından golle tanışmışlardı, onu söyleyelim. Yani sonuç olarak çok net bir futbol ülkesi olduğunu söylememiz pek de mümkün değil. Akram Afif dikkat çekiyor Katar adına. Yani Al Sadd'da forma giyen oyuncu Akram Afif ki konsol oyunu oynayan birçok belki dinleyicimiz vardır. Dinleyicilerimiz de belki daha aşinadır ama Akram Afif hakikaten ikonik isimlerden bir tanesi. Onun dışında kadro biraz zayıf. Yani bu turnuvada da çok büyük bir başarı beklemiyorum Katar tarafından. Onu da söylemiş olayım. Katar'ı bu arada Lopetegui çalıştırıyor ki yani Avrupa futbolunda gerçekten başarılı olmuş bir teknik adamdan bahsedebiliriz. Lopetegui İspanyol teknik adam Katar'ın başında ama çok büyük bir etki yaratabilir mi o kadroyla? Ben de bu soru işareti. İsviçre'ye geçeceğim ki İsviçre bu grupta benim böyle en öne çıkardığım takımlardan bir tanesi. Yani sonuç olarak kadro kalitesiyle beraber bence grup liderliği için en net adaylardan bir tanesi. Yani Brele Mbolo'dan bahsedebiliriz. Ren forması giyen. Nottingham Forest'tan Dan Endoy oynuyor. Orta sahada Granit Xhaka var. Sunderland forması giyen. Zakaria'yı görüyoruz Monaco'dan. Yaşari Milan forması giyiyor. Yani birçok isim var. Akanji var Inter'den. Elvedi Gladbach'tan. Ricardo Rodriguez'i Betis'ten. Kalede Kobel var zaten. Yani kadro olarak bu grubun bence favorisi İsviçre ki biraz sonra da zaten puanlarında yaparız. Bu grubun puanlarında da yer veririz. Onu da söyleyelim. Şöyle önümdeki notları birazcık daha inceliyorum ve evet eriştim şu anda. Yani bu grupta 6 tane tabii ki her grupta olduğu gibi maç oynanacak. B grubunda tabii ki açılış maçını, B grubunun açılış maçını Kanada oynayacak Bosna Hersek'le ki ben de buna göre aslında bütün skorları doldurdum ve bir puan tablosu önüme çıkıyor. Kanada Bosna Hersek'le 2-2 berabere kalır dedim. Katar İsviçre maçında İsviçre'nin 4-1 kazanacağını öngördüm. İsviçre Bosna Hersek maçında İsviçre'nin 2-1 kazanacağını, Kanada'nın Katar karşısında 2-0 kazanacağını, İsviçre Kanada maçının 1-1 berabere biteceğini ve Bosna Hersek Katar maçının da Bosna Hersek'in 2-1 kazanacağı gibi bir senaryo ortaya çıkıyor ve B grubundaki tabloda da İsviçre ve Kanada'nın 1-2. Sıraları alması, yani İsviçre'nin 7 puanla lider, 5 puanla Kanada'nın ikinci, Bosna'nın 4 puanla en iyi 3'üncüler arasına girmesini bekliyorum. Katar'ın da bu Dünya Kupası'nda 2 gol daha bulacağını öngörüyorum. Onu söyleyeyim, Katar'ın da 2 gol bulacağını, geçen Dünya Kupası'nda 1 gol bulmuştu, bu sefer de puanla tanışacağını düşünmüyorum Katar'ın. Tabii ki birçok şeyi konuşabiliriz, birçok tahmini konuşabiliriz, bunun üzerine de birçok detaya da değinebiliriz ama genel olarak genel hatlarıyla bu şekilde değerlendiriyorum ve C grubuna geçiş yapmak istiyorum. C grubunda tabii ki Brezilya'nın grubu. Brezilya çok çok büyük favori. İlk etapta biraz Carlo Ancelotti'nin Brezilyası'nda konuşmak istiyorum ki Dünya Kupası tarihinin zaten açık ara en başarılı takımından bahsediyoruz. Yani çok çok ikon bir takımdır. Dünya Kupası denince akılları her zaman o yeşil sarı olan o Brezilya bayrağı, o karnaval havası, o samba her zaman gelir ki son dönemde açıkçası çok net bir başarı yok. Yani 2002'den sonra tabii 2014'te ev sahibi olan turnuvada üçüncülük maçı oynadı Brezilya ama onun haricinde çeyrek final aşamasının ötesine geçemedi. Yani 2006 Almanya'da, 2010 Güney Afrika'da, 2018 Rusya'da ve 2022 Katar'da da çeyrek final aşamasını geçemeyen bir Brezilya olduğunu söyleyelim. Bu grupta tabii yani Brezilya yine de çok çok büyük favori olarak görüyorum. Yani Neymar seçilecek mi seçilmeyecek mi çok fazla tartışma konusuydu. Hatta Brezilya Futbol Federasyonu'nun bir uygulaması sonucunda Carlo Ancelotti mikrofon başına geçip orada çok ikonik bir milli takım kadrosunu okuduğu bir seans var. Oyuncular ve bunun takip eden birçok kişi çok büyük bir salonda gerçekten çok enteresan bir atmosferde takip etmişti ki bizler de sosyal medyalardan takip etme şansına erişmiştik. Onu söyleyelim. Açıkçası gerçekten Neymar'ın seçildiği haberi geldiği anda salon yıkıldı. Bütün Brezilya'da karnaval havası olmuştu. Çünkü bu neden önemli? Yani Neymar nasıl seçilmez ki? Gibi soranlar da tabii ki olacaktır. Hatta duyar gibiyim bunu söyleyenleri. Son Dünya Kupası önceki kadroya Neymar alınmamıştı. Hatta bayağı da konuşulmuştu. Yani Neymar artık olmayacak mı? Neymar'la Ancelotti'nin arasında problemler mi var? Vesaire vesaire diye. Ama nihai kararda Neymar'ın da Dünya Kupası kadrosunda olduğunu söyleyelim ki yani tabii ki ülkemizden Ederson'un da kadroda olduğunu söyleyelim. Fenerbahçe forması giyen son kadroya seçilen Gabriel Sara Dünya Kupası kadrosuna alınmadı ama en azından Dünya Kupası kadrosundan önce milli takıma gitmesiyle de gerçekten bizi gururlandırmıştı Gabriel Sara. Tabi Brezilya kadrosu çok çok kuvvetli bir kadro ama yine de bence en büyük 3-4 favoriden bir tanesi değil Brezilya. En azından bu turnuvada yani tabii ki çok kaliteli bir kadro. Bakıyoruz Martinelli'si, Neymar'ı, Rafinha'sı, Vinicius'u hücum attı çok iyi. Kaleye baktığınız zaman Alisson, Ederson gibi iki tane çok üst düzey kaleci var ki Ederson Fenerbahçe performansıyla çok çok tartışıldı ama muhtemelen milli takımda daha iyi olur diye düşünüyorum, en azından onu söyleyeyim. Savunmada Bremer var, Gabriel Magalhães var, Marquinhos var. Yani gerçekten çok çok değerli savunma tandemini oluşturacak oyunculara sahipler ki ya bu sezonun en iyi stoperi kim derseniz belki dünya futbolunda Gabriel diyen birçok kişili olacaktır. Orta alanda çok formda bir Casemiro var. Belki yaşı artık biraz daha geçmiş olabilir ama United'da ayakta kaldığı, United'de iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebilirim. Bruno Guimaraes hakeza Newcastle'da forma giyiyor. Takım kötüydü ama Guimaraes bence iyi sezon geçirdi. Onun haricinde tabii ki Paqueta var. Flamengo forması giyiyor şu anda. En son West Ham'da oynuyordu Paqueta. Yani Brezilya'nın da turnuvada renk katacağı çok açık. Fas'a geçeceğim ki Fas yani son Dünya Kupası'nda bizleri bayağı şaşırttı ve yarı final oynadı. Yani Fas'ın o aşamaya gelmesi, en başarılı Afrikalı takımlardan bir tanesi olması, Afrika kontenjanından katılan takımlardan bir tanesi olması asla sürpriz de değildi. Çünkü çok büyük bir yatırım da vardı ve yani çok büyük bir yatırımdan ziyade futbola çok büyük bir ilgi vardı Fas'ta. Yani bunun meyvesinde yavaş yavaş almaya başladılar. Kadro gayet iyi. Yani Ashraf Hakimi önderliğinde hakikaten grup liderliğini zorlayabilecek kadar bir takım olduğunu düşünüyorum ki fikstürden sonra zaten neden bu şekilde değerlendirdiğimi anlayabilirsiniz. Fas'ta gerçekten kıymetli takımlardan bir tanesi. C grubunda Haiti var. Haiti de ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. Yani Dünya Kupası'na katılan böyle çok böyle nasıl diyeyim size, unique diyeceğim ama eşsiz diye çevirelim bunu daha çok Türkçesi. Eşsiz takımlardan bir tanesi.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Yani açıkçası merak konusu, lezzet katarlar mı? Belki tribünlerde bir lezzet katabilirler ama futbola dair ben çok büyük bir etki yaratabileceklerini düşünmüyorum. Özellikle bu dişli grupta tabii ki göreceğiz Haiti'nin de performansını. Şöyle bakılınca İskoçya'ya da geçmek istiyorum, grubun bir diğer takımı. İskoçya'da yani birçok kez grup aşamasında yer aldı Dünya Kupası'nda. 54, 58, 74, 78, 82, 86, 90 ve 98 yıllarında. Ancak grup aşamasını geçebilen bir takım olmadılar şu ana kadar. Onu da söyleyelim. İskoçya takımında tabii ki Ryan Christie, Bournemouth forması giyen oyuncu iyi bir sezon geçirdi. Hickey hakeza Brentford da iyi bir sezon geçirdi. Scott McKenna olsun, Kieran Tierney belki biraz düşüştü ama Andy Robertson'la beraber sol kulvarda gerçekten takımda etki yaratabilecek isimlerden. Ki bu grubunda esasında puanlamasına geçmek istiyorum. Birazdan da tabii ki milli takımımızın yer aldığı D grubunu konuşacağım ama bu grupta da ilk maçın esasında bir final maçıyla başlayacağını söyleyebilirim. Yani takım